0: Evet, dediğin gibi yani biraz problem yaşanacak gibi duruyor. Peki bizim milli takımdan beklentin nedir? Bizim çocuklara dönelim istersen. Antrenman videoları da çıkıyor. Keyifler yerinde.
1: Ya
0: Bütün...
1: milli takımdan beklentilerim çok yüksek. Hakikaten Can çok formda. Kerem ilk maç oynamayacak galiba. İkinci maç oynayacak herhalde. İnşallah ilk maçta oynar. Kenan sakatlanmadan önce çok formdaydı. Arda Güler sakatlanmadan önce çok formdaydı. Hakan çok formda. Orkun çok formda. İsmail yine keza formda. Yunus formda. Ben milli takımdan çok şeyler bekliyorum. Çok da kapalı kutuyuz. Çok da bizi tanımıyorlar. Bir de hazırlık maçlarında Kerem'i forvette oynatmadı. Biraz da rakiplere o konuda şey yapıyor bence, şaşırtıyor Monte'ye. Bence forvete Kerem'le başlayacaktır. Şu anda daha statik oynuyoruz ama resmi maçlarda daha hareketli oynayacaktır. Bence taktik yapıyor. Ama dediğim gibi forvette Kerem de oynasa, diğer oyuncular da oynasa yine etkili olacaktır. Kapanan savunmalara karşı zaman zaman biraz problem yaşıyoruz ama bize açık oynayan takımlara karşı özellikle 4-6-0 oynadığımız için ve rakip alanda 3. bölgeye çabuk giden futbolcularımız olduğu için iyi kontratak yapan oyunculara sahip olduğumuz için çok büyük şanslar elde edebiliriz. Yani bazı büyük takımların da başına bela olabiliriz.
0: Peki skor tahmini alsam senden. Ben mesela Avustralya'yı 3-1 yeneceğimizi düşünüyorum. Paraguay'la 2-2 berabere kalırız. Senin az önce düşüncene de katılıyorum. Amerika maçında da bizi doğrarlar, 2-0 kaybederiz. 4 puanla çıkarız biz bu gruptan. Sen ne diyorsun Avustralya maçı için?
1: Yani Paraguay çok zor olacak.
0: Ben
1: Ya
0: beraberlik verdim ona.
1: Güney Amerika takımları çok tekme tokat oynuyorlar. Çok sert oynuyorlar. Fizik kapasiteleri çok yüksek. Biz fizik olarak Paraguay ve ABD maçını zor alabiliriz. Avustralya maçı da yani kolay gibi gözüküyor ama zor. Yani her maç zor. Çünkü takımlar her şeylerini ortaya koyacaklar. %100'ünü verecekler. Yani ufacık bir hata yaptım mı hemen cezayı keserler. Bir de bizim milli takım defansif olarak çok zafiyet veren bir takım. Yani her takıma karşı mutlaka 2-3 tane pozisyon veriyoruz. Bu beni biraz korkutuyor. Ama Avustralya maçı galibiyet, Paraguay maçı galibiyet ya da beraberlik bizim şansımızı çok arttırır. Biz 6 puanla Amerika'ya gidersek Amerika'yı da yeneriz. O özgüvenle, moralle, motivasyonla. İşte dediğim gibi Kerem'le başlayacaktır ama skoru elde ettikten sonra da Deniz Gül'ü oyuna alıp onunla da topu tutup orada arkasından gelen oyunculara konfor alanı yaratıp servisler yaptırmak isteyecektir Monte'ye. İnşallah planlar tutar. Can Uzun çok formda. Kenan oynarsa Kenan'dan çok şeyler bekliyorum. Arda'dan çok şeyler bekliyorum. Orkun formda. Orta sahada Arda, İsmail, Hakan oynadığı zaman biraz top rakipteyken defansif anlamda dirençsiz kalabiliyoruz. Orta sahada Orkun, Hakan, İsmail oynarsa Arda da forvette ya da sağ kanatta oynarsa bazı maçlarda daha iyi olabilir diye düşünüyorum ben.
0: Evet, dinleyenlerimizin mesajları var. Hakan demiş, Melih Demiral'la yaptığı röportajda bir yerlere yanlıyor. Benden başka fark eden oldu mu demiş. Bu Demikest. Beğendin mi bu Melih Demiral'ın Demikest projesini abi?
1: Mükemmel. Yani 2008'de Tuncay Şanlı milli takımdaki arkadaşlığı ve sinerjiyi arttırmıştı. Şimdi Melih Demiral yapıyor. Melih Demiral milli takım için olmazsa olmaz bir oyuncu. Yani helal olsun. Orada abiliği, liderliği çok iyi yapıyor. Çok da iyi futbolcu. Melih'ten sağ dışında zaten üstüne düşeni yapıyor. Sağ içinde de iyi performanslar bekliyoruz.
0: Evet tabii bence de çok güzel. Federasyonun yapmadığını Melih Demiral yapmış. Bence muazzam hareket ama biz biliyorsun futbola biraz böyle tutkuyla bağlıyız. Fazla bağlıyız. Yani milli takımımız kötü bir turnuva geçirirse Melih hedef tahtasına geçer mi? Ya kardeşim size oh ne güzel goy goy yapıyordunuz. Alın size goy goy çalışmamışsınız derler mi? Sonuçta bu çocuklar bir yıl önceki, 6 ay önceki maçlar üzerinden espri yapıyorlar ama bunu anlamayacak insanlar da olabilir.

0: Yani bence anlarlar ya. Yani Meli hakikaten izliyorum röportajını, çekimleri falan mükemmel ya. Yani sonuçta İsmail çıkıyor diyor ki Meli abi diyor Cristiano Ronaldo'yu sanki üçüncülük futbolcusu diyor. Ronaldo Juventus diye kaydetmiş diyor. Sonra bana mesajlarını göster diyor. Koman'ı, keşke Koman'a böyle davranmasaydım. Böyle çok güzel şeyler olmuş.
1: Evet, son mesajları da okuyayım. Infantino sosyal medyada kendini eklemeye kapatmış. Ekleyerek bir yorum yapamıyorsun diyor. Herhalde yorum yapacaktı dinleyenimiz. Yayını dinledikten sonra mı vazgeçmiş. Messi Somalili olsa ne olacaktı? Yine mi almayacaktılar demiş. Kerem'i oynatmadı değildi de sakattı Kerem diyor. Ufak bir sakatlığı vardı yani. Avustralya maçında da riske atmak istemedi. Tabii bu arada Kenan da düz koşulara başlamış. Avustralya maçına yetişme ihtimali artmış. Atakan abi teşekkür ediyoruz sana. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim kardeşim. Yayınlar diliyorum. Selamlar, sevgiler.
1: Dikkat et kendine. Görüşürüz. Sağ olasın. Evet, Atakan Kurt'la birlikteliğimizin de sonuna geldik. Kendisine de teşekkürlerimizi iletelim. Yani Dünya Kupası'na başlamasına saatler kaldı. Tabii 4K yayınlanmayacak olması beni biraz üzdü. Fark etmez yani, tek derdimiz bu olsun. Biraz kaliteli maçlar izlemek isterdim ama bakacağız. En azından bir donma momma bir şeyler olmasın, güzelce izleyelim vesaire. Ama 4K olmayacak olması da biraz beni üzdü tabii. Bir de Dünya Kupası'nda yaşanan şu gelişmeler. Yani turnuva başlayacak, adamlar Haiti'nin formasını falan kabul etmiyorlar. Neredeydi aklınız diye falan. Sonrasım geldi. Sağ olun arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum. Bizi dinlediğiniz için, yorum yaptığınız için, bize değer kattığınız için, dinlemeyen, sessiz kalan diğer dostlarımıza da selam olsun. Biliyorum onlar da bir yerlerde bize mesaj atmak istiyorlar ama müsait olamıyorlar. Kendinize dikkat edin. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Yarın saat 12'de sokak futbolunda görüşelim. Hoşça kalın.
2: Atakan Kurt'la birebir sona erdi. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap başlıyor.
4: Arkadaşlar, hazır mıyız?
5: Shakira, we are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We're ready.
16: We are ready.
17: We are ready.
18: We

Güney Afrika'yı ağırlayacak. Bak canlı tanıtım yaptım size işte. Daha ne olsun yani. Ve show başlıyor. Are you ready? Hazır mısınız? O zaman come on.

kere onu söyleyeyim baştan. Dinledikçe alışırsın dediğin Serdar Ortaç şarkılarına da benzemiyor. Vereceksin Sefo'yla Demet Akalın'a. Bak nasıl anasını ağlatıyorlar şarkı falan gibi. Açılış töreni. Dünya futbol tarihi böyle bir açılış görmemiş olabilir diyor. Oraya dönecek değil mi konu? Ya. Çıkartacaksın Safiye Soyman'la Faik Öztürk'ü. Bak açılış turnuvasında. Vereceksin Seda Sayan'a mikrofonu falan diye öyle.

0: de saat diliminde oynanacak karşılaşmaların 78'ine Amerika ev sahipliği yapıyor. Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda 7 milyar dolar gelir elde edilen FIFA ve bu yıl 11 milyar dolar gelir elde edilmesi bekleniyor. Bilet fiyatları 2022'deki turnuvaya göre 10 kat daha fazla. Vay vay vay vay vay. Amerika yine parayı buldu. Ne zaman kaybetmişti ki diye öyle bir soru da gelebilir aslında. Tabii Dünya Kupası bu heyecan, futbol şöleni her şeyiyle mercek altında. Tarihinde ilk kez 48 takımla düzenlenen bir Dünya Kupası. A grubu, B grubu, C grubu, D grubu, E grubu, F grubu, F grubu, öyle gidiyor. L grubuna kadar devam ediyor değil mi? Meksikalar, Güney Afrikalar, Senegaller, Iraklar, Avusturyalar, Avustralyalar, Türkiye'ler, Kongolar, Özbekistanlar, Hırvatistanlar, Tunuslar, İsveçler, Japonyalar. İnanılmaz bir heyecan. Çok da fazla hissedilmiyor dışarıda. Reklamlar, meklamlar daha televizyonda yeni yeni dönmeye başladı. Biz cumartesiyi pazar gününe bağlamış sabahın erken saatlerinde o heyecanı biz oynamadıkça aman bayram gelmiş neyime mantığıyla yaklaşıp tamamen yumurta kapıya dayanmasını bekliyoruz. Yani öyle bir durum var. Tabii ki birçok yıldızın aslında son kez seyredilecek olması da bu kupanın değerini arttırıyor aslında. Yani bu kupayla birlikte pek çok yıldıza veda edeceğiz. Son şampiyon Messi mesela, ya da Cristiano Ronaldo, ya da Modric'i bir daha ne zaman Dünya Kupası'nda görürsün? Ben buna James Rodriguez'i ekleyebilirim. Belki Heung-min Son olabilir, Van Dijk olabilir, Dzeko olabilir, Neuer olabilir, Alisson Becker olabilir. Değil mi? Neymar'ı söyleyenler de var. Son kupası olur diye düşünenler de var. Büyük bir ihtimalle Brezilya artık daha yeni yeteneklere yer verecektir. O yüzden Dünya Kupası'nda birçok yıldızı sahada son kez göreceğiz. Yıldızlar da kayar durmaz yerinde diye arkasından bağla işte değil mi şarkıyı yani? Ya yeni kurallarla beraber bilmiyorum futbol şöleni ne kadar keyif verecek. Ne oldu ya, niye başlamadı? Aa ne sarı kartı, aa kırmızı, aa attı adamı falan diye. Öyle şeyler mi olacak acaba? Hakemler kale buluşları ve taç atışları için 5 saniyelik geri sayım yapacaklar. Bunlar belli ülkelere göre. Amerika 10 saniye oldu hala atmadı. Güney Afrika'yı 3 saniyede yaktılar diye bir şey de çıkabilir mi acaba? Yoksa biz mi böyle kaosu bekler hale gelen bir hastalığa sahip olduk? Şimdi taç atışı zamanında kullanılmadığı takdirde rakip takıma geçiyor top. Gecikmeli yapılan kale vuruşlarında ise rakip takım korner kazanıyor. Oyuncu değişikliği 10 saniye içinde yapılacak. Bu süre aşılırsa oyuna girecek futbolcu maç durana kadar en az 1 dakika kenarda bekleyecek. Sakatlanarak maçın durmasına neden olan ve kenara gelen oyuncu ise sahaya dönmeden önce 1 dakika beklemek zorunda kalacak. Bunlar önemli konular, bunlar önemli ayrıntılar. Tabii bu turnuvanın bir de rakamlarla karşılıkları var. Turnuvada 16 farklı statta 4 farklı saat diliminde toplamda 104 maç oynanacak. Karşılaşmaların 78'ine Amerika ev sahipliği yaparken gruplarda ilk 2 takımla en iyi 8 grup üçüncüsü üst tura çıkıyor. Yeşilburun Adaları, Çuruçao, Ürdün ve Özbekistan tarihlerinde ilk kez bu kupada mücadele ediyorlar. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda 7 milyar dolar gelir elde etmişti FIFA ve bu rakamın 2026'da 11,5-12 milyar dolara ulaşması hedefleniyor. 12 milyar dolar dediğimiz para çok büyük bir para be İrfan 25.
1: Güzel.
0: Yani öyle bir böyle bir para.

0: değil yani.
1: İyi para. Türk lirası.
0: Yakında mesela ne zaman Türkiye'de Dünya Kupası'nı seyrederiz? Olur mu sence? Yani tek başına olmaz belki ama.
1: Ya tek başına da yapabilir Türkiye. Yani onu başarabilecek.
0: Ya yapamayacağımız bir iş var mı? İrfan, Allah aşkına şimdi.
1: Yani sen... Allah şöyle söyleyeyim, Türkiye tek başına da yapabilir. Hatta çok da güzel olur. Amerika'da biliyorsun aslında şu anda sıcaklık falan bazı yerlerde çok
0: 45 sıcak. 45 dereceleri falan bulduğu söyleniyor.
1: Evet. Mesela o anlamda Türkiye'de hangi ayda yaparsan yap bence çok daha güzel olur.
0: Olur tabii canım. Ama Antalya'da kamp yapanlarla Sivas'ta kamp yapanlar arasında fark olur mu bu dönemde? Çok olur, da olmaz aslında. Yani ne kadar fazla bir ısı farkı olabilir ki? Yok, en fazla 5 derece olabilir. Tabii, tabii. Şimdi öyle bir şey değil ki, ya da mesafeler ne kadar olabilir? Türkiye'de buradan Kars'a olan uçak yolculuğu en fazla 1,5 saat sürer. 1,5 saat sürer. Bizim milli takımımızın kamp yaptığı yerden maçın oynanacağı yere gidişi 3,5 saat mi sürecekmiş? Daha o tarz bir şey. 4 saati falan bulacak galiba tabii, değil mi?
1: Bazı yerlerde uçaklar 6-7 saati de buluyor.
0: Yani onun uçağı beklemesi, girişi, çıkışı, oturması, inmesi, bavulların gelmesi, otobüse geçirmesi falan derken.
1: Tabii ama yani şöyle söyleyeyim. Umarım artık dünya şampiyonası başlıyor. Ben gruptan çok rahat çıkacağımızı düşünüyorum Doğan. Yani öyle söyleyeyim.
0: Başka şeyi düşünmenin bir anlamı yok zaten. Ya. Kötüyü de çağırmayalım. Tabii evet, ki çıkalım.
1: Ben gruptan çıkacağımızı düşünüyorum ama hani ileriye...
0: Güzel bir hikaye yazalım be. Yani bizim de gururlanabileceğimiz 24 senede bir neredeyse katıldığımız şöyle bu tür organizasyon.
1: Ben şey dedim, İlyas Sabar Ajansı'nda dedim. O zaman daha yeni başlamıştık. 2008, yani yeni başlamış derken 2008 Dünya Kupası şeyinde Güney Kore'deki şampiyonada. Gerçekten orada o zaman yine maçlar yine 7'de falan başlıyordu. En geç maç 8.30'da falan başlıyordu. Yine saat 5'te maçlarımız var. Güzel olur yani.
0: Tabii ki güzel olur.
1: Erken kalkacağız yani.
0: Yani zaten kalkılıyor. O kadar çok organizasyonla alakalı şeyler yapıldı ki kahvaltılar düzenleniyor. Maçın oynanacağı saatte bir tane camide televizyon koyalım mı denmiş, müftülük izin vermemiş, sabah namazından sonra direkt geçelim mi maça diye. Ya inanılmaz bir ülkeyiz. İnanılmaz renkli bir ülkeyiz.
1: Şeydi ya, 2002 Dünya Şampiyonası, 2008'de mi alıyor? 2002 Dünya Şampiyonası'nda şeyler tatil olmuştu yani. İş yerleri, millet hani saat 7'de maç olduğu
0: zaman. Ya esnaf falan tamamen sabah 9'da 10'da kahvaltıları, yumurtalar haşlanıyor, simitler geliyor, peynirler, domatesler, 37 ekran televizyonla, kuaförde, berberde falan maçlar seyrediliyor.
1: Tabii 2002 Dünya Şampiyonası o anlamda çok güzeldi.
0: Yalnız bu arada çok büyük bir problem var. Bu problemi çok da dile getirmiyorlar. Yalnız sosyal medya üzerinden bir kaos yaratıldı biliyorsun değil mi? Yani TRT'nin bu maçları verme konusunda yeniden bir kurulum yapması gerekiyor izleyenlerin. Uydu yayınlarıyla alakalı şifreye geçebileceği, işte internet üzerinden seyrederken bir sıkıntı yok ama kablolu üzerinden seyrettiğinde
1: şifre veriyor.
0: Onun için yeniden dikey polarizasyon bilmem nesi falanı filanı, o uydu anteni değiştirmen ya da belli bir yeniden kurulum yapman gerekiyor. Bunu Niğde'nin dağlarında Mehmet amca nasıl yapacak falan gibi örneklerle veriliyor. Bu büyük bir sıkıntı değil
1: ama
0: mi aslında?
1: Ama şöyle söyleyeyim, bunu tüm şeyler yapıyor. Zaten eğer şifre o şekilde verirse zaten cezası var biliyorsun. Yani mecburen, yani TRT bunu kendi kendi isteyerek yapmıyor. Mecbur, belli zorunlulukları var. Çünkü o yayıncı kuruluşlar. Ve şimdi diyelim ki Yunanistan'da Türkiye'ye yakın yerler nere var? Bulgaristan, Ermenistan, onların da yayın kuruluşları var. Şimdi belli noktalardan Türkiye'deki şeyden oradan rahatça izleyebilirler eğer şifreli olması. Dolayısıyla şifre veriyorlar. Ama yani, tabii dijital yayın şeyler olanlara, Cücütürk gibi işte Desmat gibi, yani onlarda sıkıntı yaşanmıyor. Ama tabii kablolu olanlarda bir sıkıntı yaşanacak. Onun için yeni kurulum yapılması gerekiyor.
0: Bununla ilgili hemen çıkan haberlerle ilgili şöyle bir şey yapalım. TRT'den yapılan bir açıklama var. Milli takımımızın maçları başta olmak üzere Dünya Kupası heyecanı yine TRT ekranlarında yaşanacak. Karşılaşmaları kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcılarınızı görselde yer alan güncel frekans bilgilerine göre ayarlamanız yeterlidir deniyor. Daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerimizin yeniden işlem yapmasına gerek kalmayacak. Dünya Kupası maçlarını Türkiye'de TRT ekranlarından şifresiz ve kesintisiz izleyebilirsiniz ki tüm futbol severlere iyi seyirler diliyoruz şeklinde bir açıklaması geldi. TRT'nin yapmış olduğu bu paylaşım önemli. Tabii ki TRT'nin frekans bilgileriyle alakalı da bir şeyler söylemek lazım. TRT 1 veya TRT Spor üzerinden yayınlanacak Dünya Kupası maçları için güncel Türk Saat 4

0: 4A uydusundan yararlanmak gerekiyor. 4A frekans ayarları da belli oldu. A milli futbol takımının Avustralya, Paraguay ve Amerika ile oynayacağı kritik grup maçlarını şifresiz izlemek isteyen vatandaşlar için TRT frekans bilgileri ve Dünya Kupası detaylarını paylaştı. Bununla ilgili olarak bir sürü şey var. Polarizasyonlar, onun sonrasında
1: dikey yatay.
0: İşte ayar bilgileri, uydu TürkSat 4A frekans, işte 11.794 polarizasyon ve dikey sembol oranı, işte 30.000, ondan sonra fake 3-4 ayarları yapmak gerekiyor. Vallahi birçok yere gideceğiz. Hani doğa biz seyredemiyoruz. Ne yapacağız? Mehmet amca geliyorum. Bakacağım şimdi ben. Şunu yapmak lazım. Bunu yapmak lazım.
1: Koşularda yağdı. Koşularda.
0: Büyük ihtimalle çocuklardan, gençlerden çok yardım alınacak bu konuyla ilgili.
1: Koşularda yardım alınacak o konularda.
0: Vallahi tabii bu heyecanı yaşıyoruz. Tabii Dünya Kupası ile ilgili.
1: Dün aynısı şeyde oldu. Milletler Ligi'nde de voleybol liginde Amerika ile karşılaşmıştı Türkiye. Evet. Erkek voleybol takımı. Orada da ilk başta girdi, sonra şifre girmek zorunda kaldı. Şifre girdi. Yani tekrar ayarlamak gerekiyor.
0: Kesinlikle öyle. Ve tabii Dünya Kupası'ndaki ilk maçla beraber bizim 14 Haziran'daki Avustralya karşısında oynayacak olan maçımızdan önce bugün Meksika Güney Afrika'yı ağırlayacak. Saat 22'de başlıyor. Bazı maçlar 22, bazı maçlar 19'da maç var. Saat gece 1'de var, 4'te var, 5'te var, 7'de var, 6'da var. O saatlerde yani her saat diliminde neredeyse maç var.
1: Şey var ama yani biz herhalde grubu çıkarsak yeniden 7 ile 9'u 7 ile 10 arasında.
0: Ne diyorsun? Sevindirme beni verin. Ya bunları bekliyoruz tabii ki ya.
1: Ama şey güzel ya, 5'te kalkıp hemen maçı izlemek falan ha.
0: Maçı izleyip yatan olur mu? Tekrar. Pazar günü bir de çünkü.
1: Tabii 5 ya, maçı izleyip tekrar yatarsın, ne olacak?
0: O şey skora göre değişebilir Doğan diye cevaplar gelir elbine. Uyuttu maç diye, o, sen ikinci yarıyı görmedin bile. İnşallah bunlar olmaz. O heyecanı güzel bir şekilde iliklere kadar hissederek yaşarız yani.
1: Şimdi, ben iyi takımdan sürpriz bekliyorum ya. 2002'deki gibi, 2002 Dünya Şampiyonası'nda da yani Şenol Güneş'le beraber çok önemli başarılar elde etmiştik yani, öyle çok iyiydi yani. Brezilya maçını hiç unutamıyorum.
0: Amerika'ya kimler geldi? Birçok ülke geldi. 48 ülke geliyor. En çok yolculuğu Churuchao yapmış. 10.110 kilometre yol kat ederek gelmiş Amerika'ya.
1: Churuchao'nun şeyi teknik direktör Altokat değil mi? Churuchao'nun teknik direktör. Yani orada da biliyorsun onun sponsoru mu şeyi destekseydi Türk iş adamı.
0: Türk iş adamı.
1: Evet, evet. Ondan sonra baskıyla tekrar aslında ayrılmıştı Altokat, tekrar baskıyla göreve getirildi. Yani küçük ama Churuchao da bakalım nasıl oynayacak. Advokatla
0: beraber. Biz 7.200 kilometre yapmışız. Avusturya 9.610, Bosna Hersek, İngiltere falan diye öyle yazmışlar işte. Burada bir sürü bilgi paylaşılmış tabii. Güzel bir hikaye yazmak istiyoruz diyen Orkun ve Kenan röportajları var. A milli takımın iki yıldızı Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu ile birlikte basın toplantısı yaptı. 2002'de olduğu gibi kendilerinden de bahsedilmesini istiyor. İşte o dönemin yıldızlarıyla alakalı, Ümit Davalalardan tut işte başlıyor ya o heyecan, Rüştü Reçmerlere kadar böyle uzanan Şenol Güneş ve ekibinin işte Montella ve çocuklar şeklinde anılmasını istiyorlar ki bu onların elinde olan bir şey. Hani biz dua mı lazım? Buradan ne bileyim destek tabii mi lazım? Hepsini veriyoruz da.
1: 24 yılda bir oluyor ya işte, o yüzden.
0: Tabii ki.
1: 24 yılda.
0: Grup maçlarımızın yanında bundan sonra oynayacağımız maçlarda da hemen hesaplar önceden yapılıyor. Dur şu grup maçlarını bitirelim. Çeyrek finalde mi Arjantin geliyor? Yarı finalde mi İspanya geliyor gibi şeylere bakmanın bir anlamı yok. Biz ne kadar çok sıkılıyoruz değil mi hemen anında? Daha oynanmamış maçtan sıkıldık ya. Arjantin gelecekmiş. İşte abi çeyrekten sonra yok zaten. İşte İspanya gelecekmiş. Baba bitti işte, bu kadar falan gibi. Ya baba, ne kadar olumsuz bakıyoruz.
1: Bir şey söyleyeyim. 2002 Dünya Şampiyonası'nda grupta Brezilya vardı. Ve Brezilya'yı da iki defa karşılaştık. Yani ikisinde de kafa kafaya oynadık hatta.
0: Ya Fransa'yı biz yendik. Kendi sahasında da berabere kaldık.
1: İspanya'yla da berabere kaldık kendi sahasında deplasmanda. Dolayısıyla milli takım bence çok iyi bir jenerasyonumuz var. Ve bu jenerasyonun çok önemli işler başaracağına da inanıyorum ben. Yani yeter ki kendine güvensin.
0: Ya İrfan, Almanların, Hollanda'nın, Fransa'nın, İspanya'nın ne yapacağını biliyorsun. Bizim ne yapacağımızı kimse bilmiyor.
1: Evet, o da doğru.
0: Anladın mı? Çok enteresan bir futbol anlayışımız var bizim.
1: Ya düşünsene yani. Mesela İspanya'dan buradan 6 tane yedin. Gittin deplasmanda belki de yedek kadroyla çıktın. Hani kalede değiştirdin. 4-5 tane oyuncu değiştirdin. Kimsenin umudu yoktu. 2-2 bitti maç. Yani orada kendi sahasında kaldı, İspanya'yı yeniyordun. İyi de oynadı yani.
0: Curaçao diye tabir ediliyor abi.

0: Chua Hollanda'nın sömürgesidir. O yüzden Curaçao diye okunacak. Onu da bilgisini vereyim demiş. Diğer taraftan İstanbul'dan İrfan Bey diye yazmışlar. Sana Fenerbahçe ile ilgili çok fazla soru gelmeye başlayacak. Çünkü mazbata tamamlandı. Aykut Hoca da tamam artık bundan sonrası
1: ya, başından
0: için.
1: Başından beri söylüyoruz.
0: Hep
1: ya,
0: beraber zaten ya. Sen bu bilgileri daha seçim öncesinde Aziz Bey aday olduğunda vermiştin. Aykut Hoca ile büyük bir ihtimalle yola başlayacak demiştin. Ama gizlenmesi ya da direkt açıklanmamasının hala da anlaşılmadığı bir durumu yaşıyorum ben. Yani
1: ya şöyle söyleyeyim Doğan, onun da bir nedeni var. Yani onun da nedeni ne? Çok inanılmaz derece sosyal medya çok kötü. Sosyal medyada inanılmaz bir yıpratma şeyi var.
0: Algı operasyonu yapılıyor, linç operasyonu yapılıyor.
1: Oğuz Çetin mesela futbol aklını açıkladı değil mi? Aziz Yıldırım ne dedi? Benim futbol aklım Oğuz Çetin dedi. Ya Oğuz Çetin'le ilgili seversin sevmezsin ama Fenerbahçe onun üzerinden yapılan yorumları gördüm ya, neredeyse 15-20 gündür yerden yere vuruluyor. Yani şimdi daha düne kadar Devin Özek için, daha tanımadıkları tanımadıkları bir adam için övgüler de övgüler düzenler Oğuz Çetin için Fenerbahçe'nin önemli bir değeridir. Ağır eleştiriler. Şimdi Sayın Aykut Kocaman'a açıklamış olsaydı Sayın Aziz Yıldırım, bu bir ay içerisinde yapılacak yorumları düşünemiyorum ya. Her türlü sosyal medyadan algı yapılacaktı. Her türlü yıpratma politikası yapılacaktı. Ve sonuçta bugüne aslında bunu Sayın Aziz Yıldırım'ın çalışacağını net bir şekilde biliyorduk aslında. Yani onu söyleyeyim. Yani birçok dernek toplantılarında hepsini dile getirdi. Hatta Tekirdağ'daki bizim Sözcü TV'ye katıldığı yayından önce Tekirdağ'da net bir şekilde, hatta bir taraftarla bir kongre üyesinin tepkisine neden istemiyorsun hani deyince soruyla karşılık verdi. Neden istemiyorsun? Ya ondan sonraki şeyde Sayın Aykut Kocaman'ı savunur açıklamalar yaptığını gördük Sayın Aziz Yıldırım'ın. Şimdi Aziz Yıldırım inanıyor. Şimdi inandığı bir isim üzerinde beraber, çünkü bir seneliğine geliyor. Aziz Yıldırım ne dedi? Ben 20 yılımı koydum ve 20 yılımı tehlikeye atarak buraya geldim dedi. Ve bu süreç içerisinde bir yılda kendisinin inandığı, güvendiği bir isimle çalışmak istiyor. Burada yönetim kurulunda farklı isimler var mıydı? Evet, yönetim kurulunda Aykut Kocaman'ı istemeyen farklı isimler öne süren, özellikle Montella ve Nuri Şahin ismini öne süren yöneticiler var mıydı? Vardı. Ama diğer taraftan Sayın Aziz Yıldırım bunu defalarca söylediği gibi Aykut Kocaman'la çalışacağını ifade etmişti ki mazbat töreni açıklandı. Bugün yarın Sayın Aykut Kocaman'ı açıklar. Aykut Kocaman'la birlikte yine Fenerbahçe'nin 2017-2018 yılına kadar idari menajerliğini yapan Sayın Hasan Çetinkaya'nın da yine göreve döneceği ve futbol aklı olarak görev yapacağı, yine onun yardımcısını yapılan Batur Alp Soğuktaş'ın tekrar Samandıra'da görev yapacağını söyleyelim. Yine Sayın Aykut Kocaman'ın geniş bir ekiple, yani yardımcı ekibiyle çalışacağını, bu yardımcı ekibine Volkan Demirel, Selçuk Şahin ve bu gibi isimlerin dahil olacağını, yine Sayın Aykut Kocaman'ın eski
0: Selçuk Şahin ve Vebo Başakşehir'de de görev almışlar mıydı? Selçuk Şahin var mıydı o grupta da?
1: Selçuk yoktu.
0: Vebo vardı değil
1: Vebo
0: mi?
1: Vebo vardı.
0: Hatta ırkçılıkla karşı karşıya kalmıştı bir Avrupa maçında.
1: Evet.
0: Maç
1: evet.
0: Durmuştu. Ondan sonra özür diler dilendi, bir şey oldu, yarıda kalacak mı kalmayacak mı diye hatırladım. Yani o grupta acaba Selçuk Şahin de var mıydı o ekipte diye
1: yoktu. Şimdi diğer taraftan tabii yine Sayın Aykut Kocaman'ın teknik heyeti, yani eski teknik heyetinden 4 isim de dahil olacak ama yanılmıyorsam bunlardan Ömerovic'in olmasını beklemiyorum. Diğer isimler
0: kaleci antrenörü olarak.
1: Yok, kaleci antrenörü, yani eski ekibinden, yani Sayın Aykut Kocaman 2017-2018'de birlikte görev yaptığı teknik heyetten 4 isim de yer alacak. Sayın Alper Aççı, fizik kondisyoner ekibi gibi yer alanlar. Yani bu isimlerin de yeniden görev alması bekleniyor. Ciddi bir çalışma yaptığını biliyoruz Sayın Aykut Kocaman'ın. Ve göreve tam anlamıyla hazır bir şekilde gelecek.
0: Mert Meriç'ten bahsediyorsun değil mi? Ömeroviç dediğin.
1: Evet.
0: Ben Mert Meriç. Kocaeli Spor'un da yıllardır kalesini korumuştur.
1: O yardımcı diyorsun. Hemen Aykut Kocaman'dan sonra birinci yardımcıydı ama herhalde o görev almayacak diye biliyorum ben.
0: Semih?
1: Semih yok.
0: Tuncay geri döner mi? Tuncay hayır, neden gitti?
1: Tuncay istifa etti. Yeni, yani eski yönetimle beraber gelmişti. mevcut yönetim bilmiyorum ne yapacak yani, bir değerlendirme yapacak mı bilmiyorum onunla ilgili.
0: Ha şöyle mi düşündü, ben zaten gelince beni kovacaklar, ben gideyim mi dedi, öyle bir şey mi düşündü? Şimdi neden soruyorum bunu biliyor musun? Burada sıkıntılı olan sorunlardan bir tanesi, ben geçenlerde hatta dün Serkan Pilavoğlu'yla biraz yazıştık. Fenerbahçe tribünlerinin çok tanınmış isimlerinden bir tanesi. İşte Ali Bey'e yakınlığıyla bilindi. Öbür taraftan şimdi biraz daha farklı bir şekilde işte bazı yönetimlerle ilgili. Şimdi dedim ki gel tribünlerle ilgili bir tribünde olan biri olarak, deplasmana giden, sürekli maçı kaçırmayan, sabahından gecesine kadar bu organizasyonun içinde olan biri olarak gel bunu konuşalım dedim. Abi ne zaman istiyorsan falan dedi.
1: Serkan'ı severim. Sevdiğim bir iş.
0: Evet. Çok, yani çok renkli de bir kişiliktir. Evet. Çok da sevilir. Çok da bilindik bir karakterdir. O yüzden onlar Kızıl Toprak'ta biliyorsun bir arkadaş toplantısı, evet, yaparlar. Oradan parkın oradan yürüye yürüye stada giden bir ekiptir. Hatta beni de bir gün ağırlamışlardı. 50 tane 100 tane Fenerbahçe'nin arasında derbiyi seyretmiştik. Berabere kaldığımız derbiydi. Onun sonrasında ben de onları bir gün Beşiktaş'ta ağırlamak istedim. Gelmediler sonra. Öyle bir şey oldu neyse. Sonra tabii burada güzel dostluklar kurulabiliyor. Burada farklı insanlarla tanışılabiliyor. Farklı kültürler gibi böyle değişik atmosferler içerisinde oksijen paylaşımı yapılabiliyor. Şimdi şöyle bir gerçek var. Burada Tuncay gibi hala da Fenerbahçe'de abi öyle bir sol kanat yok diyebileceğin, forvet hattında onun gibi hızlı olabilecek, Rıdvan'dan sonra bir numaralı isim diye sayabileceğin falan gibi isimler neden tutulamıyor? Neden Semih gibi, Tuncay gibi, bak Volkan diyorsun, onları sayıyorsun arka arkaya, Vebo gibi, böyle tek yabancı 3-5 tane oyuncu sayınca mesela Fenerbahçeliler mutlu oluyor. Çünkü Galatasaray'da bu kültür hep var diyerek böyle pazarlandı ya.
1: Dirk Kuyt'un da olması bekleniyor.
0: Evet, mesela Kuyt gelecek. Hoydonk geliyor zaman zaman mesela, Acun Ilıcalı vasıtasıyla da olsa. Kulüp mesela bu organizasyonlara çok daha fazla yer verme, ama şey tabii ki hani şampiyonluk yolunda giderse böyle renklendirmeler yapar mı bu iletişimci?
1: Yapar yani, ben söyleyeyim.
0: Kim var mesela Aziz Bey'in iletişimin başında?
1: Şu anda daha belli değil. Biliyorsun Yusuf Mertol yürüttü seçim sürecinde iletişimi. Sayın Murat Dayan yürüttü. Ve orada çok
0: seni yazacaklar şimdi, İrfan niye girmiyor diye devam edecek. Hemen örnek verecekler, bak ben sana söyleyeyim.
1: Çok değerli insanlar var hepsinin. Çok da bu seçim sürecini çok iyi yönettiler. Ki rekor oyla seçildi biliyorsunuz Sayın Aziz Yıldırım. Yani onlar da onun bu başarısını gösteriyor. Dolayısıyla orada yine yani bir iletişim direktörü olarak o süreçte, seçim sürecinde Murat Tayyan, işte Yusuf Mertol'la birlikte çalışan arkadaşlardan bir tanesi görev yapacak. Şu anda ismi net olarak açıklanmadı ama ilerleyen günlerde açıklanır. Bizim bir beklentimiz yok yani Doğancığım yani. Ben biliyorsun yani ben seçim sürecinde yani zaten birçok insan dile getiriyordu. Ama ben net bir şekilde tavrımı derken ben mümkün olduğunca her iki adaya da objektif bir şekilde şey yapmaya yani yaklaşmaya çalıştım. Ama diğer taraftan da özellikle Sayın Hakan Safi'nin iletişim dilinin çok yanlış olduğunu ve ona kaybettirebileceğini çok birçok yayında dile getirdim ki zaten bence açıklanan sonuçların yani sonuçların bu noktada olmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi kullanılan iletişim diliydi. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım bu kulübe beğenseniz de beğenmeseniz de 20 yıl başkanlık yapmış. Benim için efsane bir başkandır. Ben öyle düşünüyorum. Kulübe yaptıkları ortadadır. Çok önemli tesisler kazandırmıştır. Ve bütün seçim süreci boyunca Sayın Aziz Yıldırım birleştirici dil kullandı. Ve o birleştirici dilinde kendisine zaten bu rekor oyla döndüğünü söyleyebiliriz. Hani kongreleri aslında bu şu anda biraz gemiyi limana sağ salim yaklaştıracak kişinin, yani daha güvenli bir şekilde yaklaştıracak kişinin Aziz Yıldırım olduğuna karar verdiler ve onu rekor oyla yeniden seçtiler ve 8 sene sonra Sayın Aziz Yıldırım tekrar göreve geldi. Şu anda dün mazbatalarını aldılar. Dün ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdiler. Bugün yine bir yönetim kurulu toplantısı olacak. Onları gerçekten zor bir görev bekliyor aslında baktığımızda. Çünkü aldığımız bilgiler Mayıs ayının ödemelerinin yapılmadığı ve dolayısıyla Kulübe daha bismillah girer girmez 30 milyon euro bir ödemeyle karşılaştığı yönünde bilgiler var Doğan. Yani girer girmez 30 milyon euro.
0: İlk ne yapılacak diye zaten soracaktım sana yani. Ne yapılacak?
1: İlk zaten 30 milyon euro ödenecek, onu söyleyeyim yani. Herhalde büyük ihtimalle ödenecek.
0: Ama bunlar zaten bilinerek çıkılmadı mı yola?
1: Tabii tabii, bunlar beklenti yani, şöyle söyleyeyim hatta.
0: Ama şaşırtıcı bir şey değil yani. Bu ne ya, bu da bir anda karşımıza çıktı gibi bir şey değil zaten.
1: Onlar zaten şöyle söyleyeyim, 150 milyon euroluk bir nakit girişi.

0: ile hemen karşılaşabilir, yani bu nakit açığıyla karşılaşabildikleri için buna hazırlıklı olarak geldiler zaten. Yani güçlü bir yönetim var. Hem mali anlamda hem temsil anlamında çok güçlü bir yönetim var. Zaten bu yönetimin en önemli şeyi de bu zorlu dönemden Fenerbahçe'yi çıkarmak, Fenerbahçe'yi şampiyonluğa ulaştırmak, şampiyonluk hasretine son vermek, mali anlamda da kulübü önemli bir, yani kulübü daha rahat bir konuma getirmek. Amaç, tüm amaç bu.
1: Bu arada Ömerovic Partizan'dan Kocaelispor'a gelmişti kardeşim. Kocaelispor'da oynamadı ki hiç diye bir şey yazmış da bir arkadaşımız. O yüzden Ömerovic'i de öyle bir hatırlatmış olalım. Bir reklama gitmem lazım. Onları verelim. Hiç bölünmeden devam edelim. Ama reklama gitmeden önce de bir hatırlatma yapalım. İki ayrı dönemde de yöneticilik yapmış kulübün eski basketbolcularından Köksal Özbek dün son yolculuğuna uğurlandı.
0: Orada gözyaşlarını tutamadı gerçekten. Çünkü çok
1: iyi, değer verdiği, çok iyi bir dostlukları vardı.
0: Çok iyi
1: bir dostu,
0: çok iyi, çok önemli dostluklar vardı. Zaten Aziz Yıldırım'ın ilk yönetim kurulunda da
1: inşallah cennette beraber olacağız diye de bir konuşma yaptı.
0: Şöyle söyleyeyim, çok
1: Allah rahmet eylesin Köksal kardeş. Yani bu camia seni unutmayacak dedi.
0: Şöyle söyleyeyim, hiçbir Aziz Yıldırım herhalde gözyaşlarını hani bir konuşma esnasında duygulandı veya gözyaşlarını gördüğümüz yoktu ya. Yani. Ben hiç görmedim bugüne kadar. Yani çok değer verdi. Çok şey yaptı, değer verdi. Dostum olarak değerlendirdiği bir isimdi.
1: Çok duygusallaşmaya başladığı yaşa geldi diyebilir miyiz? Aslında o soğukkanlılığı bir tarafa artık.
0: Biraz öyle oldu gibi.
1: Yani kızı bile konuşurken ona bakışının daha farklı olduğunu görebiliyoruz mesela.
0: Hani insanlar bana diyor ya, ben gerçekten Aziz Yıldırım'ı çok seviyorum. Hani açık söyleyeyim, net bir şekilde yani başkana karşı ayrı bir sevgim var. Ben bunu hiçbir zaman da şey yapmadım. Yani.
1: Sırf İrfan abi için Fenerbahçe şampiyon olsun diye mesaj atmış bir tanesi, biliyor musun?
0: Ya o tabii. Yani başkanın mesela şeyine çok Doğan yani niye hayran olmuş? Bize mesela sözcüye çıkmadan önce Tekirdağ'da işte Lüleburgaz, saat Londra'dan geldi. Bayramın hemen ertesi günü. Londra'dan sonra geldi işte Tekirdağ, Lüleburgaz, o taraflar falan, Edirne, oraların hepsini gezdi. Saat 22'de bizim yayın var. Yayına gelmeden önce artık o arabayla dönüyorlar. Tabii çok geç bir saat. Hemen ne yapalım falan, işte nasıl yapacak, dinlenmesi lazım, işte duş alması lazım. Saat 9'da hemen orada Hilton Otel'de kısa bir dinlenme, yarım saatlik dinlenme. Sonra tekrar yayına çıktı, yayını bitirdi. 12'yi falan artık oturuyoruz falan, 12 oldu falan. Sabahleyin de 10'da Feder'in toplantısı var. Ben dedim ki yani biter, ben de Feder'e gider. Benim eve gelişimde 1.30. Ben kalkamadım ben yani. ben kalkamadım. Yorulmuşuz artık, biz de sabah şeydi. Sabah dedim ki ya dedim kalkayım, bir uyuyakalmışım saat 9. Bir baktım başkan 10'da orada, yani bak düşün yani. O Londra'dan geliyorsun. Bütün gün boyunca o dernekleri geziyorsun. Akşam yayına çıkıyorsun, konuşuyorsun. Bir de o derneklerde bir tane oturmuyorsun sadece. Sürekli sorulara cevap veriyorsun. Yani o tempo, o yaşta o tempo ve yani Fenerbahçe'nin sıkıntıda olduğu için, Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikede gördüğü için taşın altına elini sokmuş bir insandan bahsediyoruz. İstese girmeyebilirdi. Çok rahat bir şekilde dışarıdan maçını izleyebilirdi ama bu anlamda da her anlamda saygı gösterilmesi gereken bir önemli bir lider. Yani lider olmak zor, kolay değil. Gerçekten benim için çok önemli bir lider Sayın Aziz Yıldırım.
1: İşte bir başlangıç, eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardılar. İrfan bırak bu işleri, mesajları, ha, onun sonrasında bak, tabii ki bir sürü şeyler yazılıyor.
0: Bir şey söyleyeceğim.
1: Bunları söylememin sebebi de sen ne kadar bunları konuşursan konuş, sana gelecek olan tepkileri de bil istediğim için söylüyorum.
0: Ya bir şey söyleyeyim, ben tepkilerden hiç çekiyorum. Ben en başından beri...
1: Seni değiştirmeyeceğini de biliyorum
0: ben
1: zaten.
0: Ben 2018'de de aynı şeyi söylüyordum. 2026'da da aynı şeyi söylüyorum. Yani beni... Camiada herhalde 100 kişiye sorsanız 99'u İrfan'ın ne düşündüğünü net bir şekilde size söyler.
1: Camiayla bu kadar yakınsan, bu kadar şeysen, herkesin merak ettiği soruyu sana soruyorum. Senin şimdi kimin yakın olduğu, kimi sevdiğin, kimi sevmediğin, sevmediğin kimse de yok bu arada.
0: Yok, ben
1: senin Fenerbahçe uğruna, anladın mı? Tek hedef Fenerbahçe ise her yönetimle sıcak ilişkilerin olduğu, senin Aykut Kocaman'a ve Aziz Yıldırım'a bakış açını ve yakınlığını bilen Hakan Bey'in bile İrfan'cım deyip hemşerimsin ama yine de falan filan deyip seninle takıldığını, espriler yaptığını da biliyoruz. Evet. Bu süreç içerisinde uçağa binmeni de konuştuk, anladın mı? Öbür taraftan o uçağa bindikten sonra sana bakış açılarının ne kadar değiştiğini de konuştuk. Sektörün içindeki, evet, kendi kulübün içindeki, camiandaki arkadaşların tarafından da.
2: Anladın mı? O İrfan da işte güzel parayı almıştır diyenler de oldu. Onu da

0: yapanlar da oldu. Bunlara çok maruz kaldın. Ben bu dönemde hep yanındaydım. Senin bildiğim için söylüyorum. Bunu geçtik. Sadece Galatasaray'ın ön plana çıkardığı, federasyonun bu konuda geri adım atmadığı, yabancı kuralının değişimiyle ilgili Fenerbahçe'nin tavrı ne olacak diye merak ediyorlar sadece. Onun cevabını ver, reklama gidiyor.
1: Şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'nin tavrı aslında bu konuda şu anda netleşmiş değil. Ama şunu net bir şekilde söyleyeyim. Şu anda Fenerbahçe'nin elinde 3 tane oyuncusu var bu kurala uyan. Aşi Brown, Nene ve Şerif. Dolayısıyla yani ve bu konuda da diğer kulüpler arasından baktığı zaman belki Trabzon daha belki avantajlıdır.
0: Peki
1: ama
0: şöyle söyleyeceğim. Böyle bir durumda Ertuğrul Doğan zaten tepkisini göstermişti. Ben planlamamı daha önce bu açıklandığı için ona göre yaptım demişti.
1: Tabii, tabii.
0: Aziz Yıldırım'dan şöyle bir açıklama gelse, Trabzon'un yanındayız diye, nasıl bir lig başlangıcı olur?
1: Ya şöyle söyleyeyim. Sayın Aziz Yıldırım şunu söylüyor. Yani bizim daha 3 tane oyuncumuz var. Biz bu konuda avantajlıyız diyor. Onu söyleyeyim yani. Yani
0: şu oraya anda doğru mu gidiyor sence?
1: Yani bu konuda belki diyebilir ki ben karşıyım da diyebilir. Şu aşamada Fenerbahçe'nin bu noktada yönetim kurulunda bunlar tartışılacak, masaya yatırılacak. Sayın Aykut Kocaman'ın açıklandıktan sonra Aykut Kocaman'ın görüşü alınacak. Ondan sonra karar verilecek. Ama seçim sürecindeki tüm şeylerde şu söyleniyor. Diyor ki bizim 3 tane oyuncumuz var şu anda. Ve bu ihtimalle bunların kalma ihtimali var. Nene, Aşi Brown ve Şerif. Dolayısıyla 3 tanesi uyuyor. Sen buraya bir tane 22 yaş altı atarsın. O da büyük ihtimalle Diouf olacak. Senegal yani sağ kanat ön oyuncusu. Ve geleceğin Manes olarak değerlendiren, geçen sezon Ali Koç bir önceki sezon Ali Koç döneminde getirilen, kadroya dahil edilen General Food takımından, hani o şeyden takıma kadroya dahil edilen ve burada bir çapraz bağ operasyonu yanlış yapılmış o ülkesinde, daha sonra orada burada düzeltme operasyonu yapılan Diouf'dan sözleşme imzalanması bekleniyor. Dolayısıyla oyuncunun performansıyla beraber zaten 4 oluyor Fenerbahçe'de.
0: Reklam, birazdan buradayız. Mutlu sabahlar, günaydın. Tekrar birlikteyiz İrfan 25'te. Reklam aralarında ne yapıyorsunuz Doğan abi diye sormuş. Küçük bir havuz var burada. Hep beraber girip dalıp çıkıyoruz, serinliyoruz. Yazın da tadını tatile gitmeden burada yaşamaya çalışıyoruz. İrfan bana güneş yağı sürüyor. Ben ona sürüyorum. Burada şezlong var, yatıyoruz hep beraber. Böyle bir şey. Reklam o zaman ne yapıyorsunuz da demek ya.
1: Güneş.
0: Öyle karşılıklı. Ben ona şey yapıyorum, yoğurt sürüyorum. O biraz fazla güneşte kaldığı zaman.
1: Ben de çok fazla kılıyım.
0: Güneş ona değmiyor. Çok fazla değmiyor.
1: Bana değmiyor. Çok fazla kılıyor.
0: O kazakla güneşleniyor. Ben öyle üstümü çıkar diyorum. Öyle gidiyor.
1: Çok yanmıyorum ben güneşte. O yüzden avantajım var.
0: Avantajın iyi.
1: Avantajım var.
0: Dodo, İrfan'ın söylediğinde hiçbir şey anlamadım ya. Destekliyor da itiraz edecek mi, neyi bilmiyorum, destekleyecek mi itiraz mı edecek diyor Galatasaray'ın 10+4
1: ben destekleyeceğini düşünmüyorum.
0: Net olalım. Bence şöyle bir şey olabilir. Yani bu stratejik anlamda değil aslında. Sırf Galatasaray'a inat olsun diye mi desteklemeyecek gibi algılıyor.
1: Yok yok, hayır. Zaten Fenerbahçe dediğim gibi 3 tane oyuncusu uyuyor. Oraya bir tane oyuncu dahil edecek Fenerbahçe.
0: Yorum yapmadan da olabilir mi? Yani bu konu mesela soruldu mu?
1: Soruldu.
0: Hatta sen soracaktın.
1: Ben sordum şeyde.
0: Ben hatta sana sordum, evet ya sorayım ben dedim.
1: Denizci Fenerbahçe Derneği'nde falan sordum kendisine. O da dedi ki biz bakacağız dedi. Yönetim kurulunda tartışacağız dedi. Bizim şu anda herhalde dedi, arkadaşlar söyledi. 3 tane oyuncumuz uyuyor dedi. Aslında 5 tane oyuncusu uyuyor da tabii 2 tanesi düşünülmüyor. Mimoviç ve Ömer Faik. Ama Şerif, Nene ve Aşi Brown uyuyor. Yani sol bek. Aşi Brown'un da durumuna göre de zaten büyük ihtimalle takımda kalacak gibi. Şu anda ilk planlamalarda bir sol bek arayışı yok Fenerbahçe'de. İlk planlamada iki forvet, iki stoper, bir sağ kanat ön transferi yapılacak. Aşi Brown'un ayrılığına göre de bir sol bek transferi yapılabilir Fenerbahçe.
0: Bu arada şöyle söyleyeceğim sana. Bunu ben de söyleyebilirim. Bir Galatasaraylı olarak diye yazmış bir dinleyici. Sıdiki, Nene ve Brown'un sadece yaşından dolayı kadroda kalmasını isteyen bir Fenerbahçeli beni sevindirir diyor bir Galatasaraylı olarak.
1: Hayır, şöyle söyleyeyim. Ben Nene'nin, yani Nene rotasyon oyuncusu olarak kalır. Yaşından dolayı değil ki. Nene'nin şeyine bak, kaç gol atmış. 10 gol 10 asistlik bir performans.
0: İstatistiklerinde.
1: İstatistikte 10 gol 10 asistlik performansı var. Aşi Brown da Fenerbahçe'ye belki de son dönemlerde gelen en skorer sol bek oyuncusu. Hatta yaklaşık 2 ay sakatlık yaşamasına rağmen 3 gol.
0: Ben mesela Levent mi Arşi mi desen Levent derim.
1: Abi ben söyleyeyim, 3 gol 7 asist yapmış.
0: Ama Levent'te de o istikrarı sonda yakalayamadık, anladın mı şeyi?
1: Şöyle söyleyeyim, 3 gol 7 asist yapmış, 10 gole katkı sağlamış sol bek oyuncusu ve 2 ay neredeyse sakatlık nedeniyle uzak kalan bir oyuncudan bahsediyoruz. Diğer taraftan da Nene'nin 10 gol 10 asistlik performansı var. Şimdi Nene'ye oyuna aldığın zaman her an skoru değiştirebilecek bir oyuncu

0: Değil mi? Yani bu elinde rotasyonda bulunur. Yani dolayısıyla ve yedek kaldığında da sorun çıkarmayacak bir oyuncu. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin yani bu oyuncuları kadrosunda tutması önemli. Şerif için de, Şerif de Fransa U21 milli takımına seçilmiş bir oyuncu. Yani bu kadar kötü bir oyuncu değil. Şerif'in tek şeyi, Şerif'e çok fazla, çok yüksek bir bonservis bedeli ödenmesi artı Angels kulübünden 350 bin euroya oynarken 3,5 milyon euro verilmesi, yıllık ücret verilmesi. Ya bu da futbolcunun suçu değil abi, kusura bakmasın.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şerif'le ilgili şöyle bir örnek vereyim ben sana. Daha önce mahalle bakkalı işletirken süpermarket emanet edildi ona.
0: Evet.
1: Anladın mı? Gel burada bak dediler dükkana. Dedi ki o da, bu kadar büyük bir yerde ben nereye bakacağım, nasıl bakacağım dedi yani.
0: Ya şöyle söyleyeyim, Şerif'i...
1: O heyecanını ilk zamanlarda anlayabiliyorduk ama sadece Şerif'in o yaşta gelmesi, gelecek vaat etmesi kısmında değiliz. Bu para ona verilir mi? Hayır, işte kısmına geldi.
0: Tabii mevzu o zaten. Şerif'in mesela 4-5 milyon euro bonservis bedeli. 1 milyon euro da hani yıllık ücret versen Şerif bu kadar tartışılmazdı. Ama Şerif'e 350 bin euro oynarken 3,5 milyon euro yıllık ücret veriliyor, bonuslar hariç. Ondan sonra bir de 23 milyon euro şey veriyorsun.
1: John Duran uyuyor mu o şeye?
0: Yok, uymuyor.
1: O zaman ona karşılık John Duran hamlesini yapar mı Galatasaray? Fenerbahçe bunu kabul etmezse. Mesela Beşiktaş Önder Özen ben 10 artı 4'ü desteklerim şeklinde bir açıklama yapmış.
0: Ya işte büyük ihtimal ya bu saat şeyden sonra değişeceğini düşünmüyorum ben. Yani az önce
1: çok enteresan, John Duran da Galatasaray'ın görüştüğü değil. John Duran Galatasaray'la görüşüyor.
0: O da 22 yaşında, uyuyor herhalde.
1: Uyuyor. John Duran hamlesini öyle yapabilir yani.
0: Ama John Duran çok sorunlu bir oyuncu ha, söyleyeyim yani. Yani enteresan, onunla ilgili çok sıkıntı yaşadı Fenerbahçe soyunma odasında olsun, işte maçlar öncesi olun. Adam ağrım var dedi, antrenmana şeye çıkmak istemedi. Bunların hepsini söyledik. O zamandan Fenerbahçe taraftarı bize saldırıyor.
1: Yani bunları yazıyorlar. Futbol aklı Oğuz Çetin midir, Yaz mıdır diye. Yaz Yıldırım mıdır diye yazmaya başlamışlar. Şimdi çok ön plana çıkacak biliyorsun değil mi? İnşallah bundan sonra çok ön plana çıkmaz kararlar alındığında.
0: Yok, ben ön plana çıkacağını düşünmüyorum. Sayın Aziz Yıldırım da bunu bu konuda
1: hassas davranıyor.
0: Çok fazla ön plana çıkaracağını düşünmüyorum. Ama çok yani gerçekten o da tıpkı babası gibi. Yani zaten Sayın Aziz Yıldırım'ın birebir kopyası, konuşması, tavrı ve inanılmaz bir futbol bilgisi de var. Ama ben çok fazla Sayın Aziz Yıldırım'ın onun çok fazla ön plan çıkmasına izin vereceğini düşünmüyorum. Yani
1: Greenwood transferiyle ilgili bir hamle var mı?
0: Şu anda yok.
1: Mesela taraftarın çok istediğini gördü Aziz Bey de. Hakan Bey'in belki de en büyük vaatlerinden bir tanesiydi ve camiayı en çok heyecanlandıran isim oldu Greenwood.
0: Şöyle söyleyeyim.
1: Sorunlu bir adamdı, bilmem neydi falandı filandı geçti ama katkılarıyla Musabba ve Nene'nin olduğu, Oğuz'un da oynadığı zaman zaman o kanatta böyle bir ismin... Sadece Hakan Bey ön plana getirdi diye bir şey yok mesela.
0: Yok. Burada mesela sağ kanat dönem mutlaka Fenerbahçe transfer yapmayı planlıyor ve arayış içerisinde. Ama diğer taraftan 55-60 milyon euro bonservis bedelinden bahsediliyor. Yıllık ücretin de Sayın Hakan Safi'nin de anlaştığı yıllık ücretinde 15 milyon euro net ücret artı 5 milyon euro da bonusların olduğu ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin bu kadar ciddi rakamlar ödeyeceğini düşünmüyorum ben, açık bir de söyleyeyim. Şimdi diğer taraftan diğer başkanlar da bu rakamlarla anlaştıysa mevcut başkanın da Sayın Aziz Yıldırım'ın da şimdi gittiğinde diğer şimdi menajerler söyleyecek. Şimdi bu oyuncuyu daha az bir fiyata kadroya dahil etmen çok zor. Şimdi Roma istiyor. Roma'nın verdiği rakam 40 milyon euro bonservis civarında bir bonservise razıydı. Hı hı. Ama diğer taraftan da oyuncuya önerdiği rakam 5 milyon euro mu ne? Yani 5 milyon euro net. Sen 15 milyon euro artı 5 milyon euro gibi bir rakam ödüyorsun. Ya Fenerbahçe'nin bak limit sorunu var. Bunu defalarca dile getirdik. Bunu daha başkan adayları adaylık sürecinde ne demiştik? Fenerbahçe'nin en önemli transferi 39 tane oyuncusundan minimum zarar maksimum gelirle çıkmakla olur dedim. Çünkü Fenerbahçe'nin elinde çok sayıda oyuncu var. Ve bu oyuncular mesela kiralık giden oyuncuların da yıllık ücretlerin neredeyse 3'te 2'sini Fenerbahçe ödüyor. Geçtiğimiz şeyde Saadettin Saran'ın şeyde toplam kiralık oyunculara maaş artı yıllık ücret ödemeleri 15 milyon euroya buldu. Yani düşünsene, sadece kiralık gönderdiğin oyuncuya maaş ödemeye devam ediyorsun. Gönderdiğin teknik adama tazminatını ödemeye devam ediyorsun. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin öncelikli olarak yapması gereken elindeki o kadro düşünmediği oyuncular.
1: Burada Greenwood Roma ile anlaşmış.
0: Anlaştı zaten ya, büyük ihtimalle Roma'ya gider.
1: Daha net bir imzam yok.
0: Ben miydim? Hani şöyle düşün, Roma çok ciddi olarak istiyor. Roma teknik direktörü ısrarla Greenwood

0: istiyordu. Yani Sayın Hakan Safi döneminde de anlaştığında da aynı şekilde Roma ilk teması kuran, resmi teması kuran Roma'ydı.
1: Duran iki bardak Florya'nın suyunu ise 20 gol atar öyle bitirir ligi demiş mesela.
0: Galatasaray krizleri iyi yönetiyor değil mi? Onlar mesela çok fazla şeye yansıtmıyor. Ama yani Duran gerçekten sorunlu bir oyuncu. O süreci Sayın Okan Buruk yönetebilirse bence başarılı olur. Duran öyle kötü bir oyuncu değil.
1: Yani dokunuşlarıyla zaten Icardi gibi bir sorun var şu an kulübün içerisinde. Onu halledip...
0: Ya o Icardi'den daha sorunlu öyle söyleyeyim sana. Ya.
1: Bence de öyle.
0: Ya John Duran çok daha acayip bir oyuncu yani.
1: Icardi yani sorunluyken bile karşılığını verebiliyordu.
0: John Duran mesela Tedesco'yla gerginlik yaşadı yani onu söyleyeyim. Gerginlik yaşadı.
1: Fiziksel temas mı vardı?
0: Ya fiziksel temas demeyelim ama gerginlik yaşadı.
1: Peki... Brahim Diaz ismi çok gündeme geldi. Şimdi 35 milyon deniliyordu. 25 milyona bu işin bitirileceği söyleniyor. 10 numara mevkiinde. Sağ bu kanadı. Aykut Hoca'nın isteği miydi yoksa yönetimin daha önce kafasına koyduğu
0: asıl
1: bir isim mi?
0: Sağ kanat. Baş mevki sağ kanat. Dolayısıyla oyuncunun ilgilenilen bir oyuncu. Fenerbahçe'nin de oyuncunun şartlarını sordu. Eğer imkanlar yani uygun şartlarda olursa Fenerbahçe bu oyuncuyu kadroya katmak istiyor.
1: Çünkü bildiğim kadarıyla Real Madrid'de Fenerbahçe gibi bir seçime gitti ve 23 yıldır devam eden bir koltuk var orada. 8 yıl sonra gelip tekrar koltuğuna oturan bir Aziz Başkan dönemi başlıyor. Perez de Florentino Perez de Dembele'yi ve Olise'yi istiyor Real Madrid'e. Eğer onlar olursa Brahim Diaz'dan da vazgeçmiş olacak. Bu kriz mi fırsata çevirecek?
0: Olabilir. Yani çünkü orada Brahim Diaz eğer yeterince forma şansını bulamayacağını düşündüğünde teklifi Fenerbahçe değerlendirebilir ki aslında Sayın Aziz Yıldırım'la Perez arasında da gerçekten iyi bir yakın.
1: Peki bu arada tabii Real Madrid'e Mourinho geliyor. Mourinho ile ilk bağlantıyı kuran da Aziz Bey'di. Aziz Bey Real Madrid'le ilişkileri oradan mı yönetir? Perez'le bir dostluğu falan var mı?
0: Perez'den yönetir. Mourinho ile yönetmez. Çünkü birçok kez şunu söylemişti. Yani yurt dışına gittiği zaman mesela kulüp başkanlarıyla oturuyor. Sayın Aziz Yıldırım'ın çok ciddi bir şeyi var. Yani bu kulüplerle eski kulüp başkanlarıyla dostlukları var. Sadece şu var. İşte fotoğraf vermiyor Sayın Aziz Yıldırım.
1: Peki merak edilen en önemli soru, o onunla görüşür, bununla görüşür, onu da alabilir, bunu da alabilir de 36 milyon euroluk bir limit var. Bu nasıl aşılacak?
0: İşte limiti nasıl aşarsın? Futbolcu satarak açarsın. Ki burada da satılacak futbolcu hemen belli. Osterwold diye zaten bir teklif var.
1: Fred.
0: Fred zaten Atletico Mineiro ile her konuda
1: anlaştı.
0: Şimdi oyuncu zaten seçim oldu. Artık
1: kesin gitti dediklerim mi bunlar?
0: Kesin gitti yani. Şöyle Osterwold diye kesin gitti demiyorum ama Fred kesin gitti. Çünkü
1: oyuncu, her şey soru işareti.
0: Tabii oyuncu her halükarda gitmek istediğini zaten yönetime söyledi. Benim buradaki miadım
1: ne kadara gider?
0: Doldu. Şimdi onlara yani bir yıllık daha sözleşmesi var. Yani şimdi Fenerbahçe yönetimi oturacak menajeriyle masaya oturacak. Şimdi Atletico Mineiro'dan mutlaka bir bonservis bedeli isteyecektir. Zaten Atletico Mineiro da Fenerbahçe'de aldığı rakama yakın bir rakam önermiş Fred'e.
1: Sonra, ama eskisi gibi Cengiz işte gönderildi yarısını ben ödeyeyim yarısını yok. O ödesin gibi bir şeye girdiğinde zaten limiti arttıramıyorsun.
0: Tabii de limit o yüzden bir bonservis bedeli alacaktır Atletico Mineiro'dan. O da en az yani 10 milyon euro civarında 5 ile 10 milyon euro arasında bir rakam olacaktır.
1: Yaptın yani, 45 milyon aldı. Hadi.
0: Şöyle Livakovic. Bak çocuğum 10 tane futbolcum var gönderdi. Şu anda hiç transfer yapmasan 39, 11 tane göndermen lazım. Yani bu 11 futbolcuda en az 60-70 milyon euro zaten bonservis geliri elde etmen gerekiyor. Zaten otomatikman 106 milyon euroya çıkar şey. Kim var gidiyor? Söyleyeyim sana. Osterwold'i satabilirsin çünkü hem Roma istiyor ciddi olarak. Hem de Premier Lig'den isteyen kulüpler de var. Hatta geçen sezon devre arasında gidiyordu. Yönetim onu kadroda tutmayı, Süper Kupa maçından sonra kadroda tutmayı tercih etti. Osterwold ile konuşuldu ve sezon sonunda kendisine kolaylık gösterileceği söylendi. Diğer taraftan Fred gidiyor. Fred'den bir bana. Amrabat hem Fas milli takımda Dünya Şampiyonası'nda göstereceği performansa göre ona da farklı teklifler gelecektir. Diğer taraftan Real Betis onu ısrarla istiyor. Kadroda tutmak istiyor. Onun da 2 yıllık sözleşmesi var. Oradan da bir bonservis geliri elde edecektir Fenerbahçe. Diego Carlos İtalya Ligi'nden isteyen takımlar var. Serie A'dan. Aynı zamanda geçen sezon Como'da kiralık oynuyordu. Como onu kadroda tutmak istiyor. Fenerbahçe ondan da bir bonservis gelir elde edecektir.

0: diye Livaković Hırvatistan milli takımının kalesi, dünya şampiyonasında oynuyor. Dinamo Zagreb'de kalacaktır. Yani Dinamo Zagreb'de kalmak istiyor oyuncu. Çünkü Hırvatistan dışına zaten Fenerbahçe'ye gelene kadar çıkmamıştı. Burada da yeterli performansı, yani o süreci yaşayamamıştı. Tekrar Dinamo Zagreb'e döndü. Orada mutlu. Ama orada Fenerbahçe'nin istediği bonservisi verebilir mi Dinamo Zagreb? Bu soru işareti. Oyuncunun menajeri İstanbul'a gelecek ve İstanbul'da oyuncunun menajeriyle görüşmeler gerçekleştirecek. Dinamo Zagreb'de Fenerbahçe, yani ben oyuncuyu bonservisiyle satılmasını bekliyorum. Diğer taraftan Bekao var. Gönderilmesi planlanan Ömer Fayet var. Mimović var. Mimović belki de en zor oyunculardan bir tanesi olacak. Çünkü Mimović'e herhangi bir teklif yok. Yani oyuncuya 6,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya dahil edildi. Şimdi oyuncu
1: Mimović senin aynı zamanda yaştan da kurtarıyor muydu?
0: Yaştan kurtarıyor. Mimović ama düşünülmüyor. Yani o gittiği takımlarda da Kızılyıldız'dan gelmişti Fenerbahçe yanımızda.
1: Düşünülmüyor dediğin kısım Aykut Hoca tarafından mı?
0: Ya şu anda kadro planlaması da düşünülmüyor.
1: Yani Oğuz Hoca mesela ne kadar karışır bu işe? Bak, Volkan Hoca ne kadar karışır?
0: Doğan şunu söyleyeyim. Bence yapılan transferlerin hepsi Aykut Kocaman'a soruluyor. Resmen açıklanmadı ama. Yani Sayın Oğuz Çetin futbol aklı olduktan sonra bence yapılan transfer...
1: Seni tatmin ediyor mu Oğuz Hoca'nın futbol aklı olması?
0: Valla...
1: Ya mesela camiada senin reaksiyonun neydi? Genel kurulda falan o kadar insanla görüştün ettin. Ya Oğuz Hoca nereden çıktı diyenler ağırlıklı mıydı? Ya da evet ya eski değerlerin de gelmesinden dolayı mutlu mu oldu insan?
0: Ya şimdi çok insanlar peşin hükümlü, tamam mı? Yani bilmiyorsun neler yapacağını. Şimdi...
1: Ama örneği ne var? Mesela ne yaptı ki? Kısmını soruluyor.
0: Evet, milli yani takımlarda milli da... takımda ne yaptı ki diye soruluyor. Ama milli takımda da önemli görevlerde üstlendi. Onu söyleyeyim yani. Hı-hı. O çok şey değil Oğuz Çetin. Yani hiçbir şey...
1: Ya
0: yani...
1: taş yerinde ağırdır belki. Daha önce Oğuz Çetin görev aldı mı Fenerbahçe'de?
0: Yok, almadım.
1: Yani belki bu girişiyle beraber vay be doğru yer doğru zaman buymuş aslında diyebileceğin de bir şey olabilir. Sen ya... yabancıya güvenmiyorsun ki. Sonuçta senin camiandan gelmiş, efsane olmuş, imparator lakaplı birini getiriyorsun. O açıdan da bakmak lazım aslında. Ya Volkan Demirel için de aynısını söyleyebilirsin. Bak belki Süper Lig'de çok başarılı olamadı. Büyük takımlara elindeki kısıtlı kadroyla iyi işler yaptı. Güzel sonuçlar alabildi. Çelme takabildi falan. Bir sürü şey söyleyebilirsin. Mesela Voltran gibi düşün. Kolunu, bacağını, aşını, işte her tarafını birileri oluşturuyor sonuçta, değil mi? Aykut Hoca liderliğinde.
0: Ya şöyle söyleyeyim. Yani bence çok haksız eleştiriler yapılıyor. Yani burada... Sayın Oğuz Çetin'e de fazlasıyla haksız eleştiriler yapıldığını düşünüyorum ben. Sayın Aykut Kocaman'a da eleştiriler yapıldığını düşünüyorum. Ve şimdi Aykut Kocaman'la ilgili de bazı algılar yapılıyor. İşte vasat futbol oynatıyor. Söylüyorsun, diyorsun ki yani 2010-2011 sezonuna bakıyorsun. Yani orada Fenerbahçe şampiyon yapmış. 17-16 yapmış. 17 maçın 16'sını kazanmış. Bir sonraki sezon Fenerbahçe sürekli puan silinecek, işte düşürülecek mi haberlerin de bombardımanı altında, her gün bir alt yazı geçerken televizyonda, o takımı şampiyonluk yarışının içerisine tutmuş önemli bir oyun şeyden bahsediyoruz, teknik adamdan bahsediyoruz.
1: Bir de Turan Sofuoğlu'nu alsalar da Sakarya'dan Fenerbahçe'ye geçen futbolcular gibi Fenerbahçe'nin oyuncuları olacaklardı.
0: Sakarya grubu dedi.
1: Sakarya grubu olacaktı yani eğer. Baksana Oğuz Hoca geldi, Aykut Hoca geldi, bir de Serdar Şenkaya vardı.
0: Ya şöyle,
1: Sakarya'dan 4 oyuncu birden gelmişlerdi ya Turan Sofuoğlu'ydu.
0: Ya daha göreve başlamadan insanları hemen böyle bir eleştiride bulunmak, yerden yere vurmak. Ya mesela Aykut Kocaman seçim kaybettirir yorumları yapılıyordu. Ama bu seçimin öyle olmadı, ortaya çıktı.
1: Ya ama bunu engelleyelim. Zaten burada yani Aziz Bey'e oy verenler Aykut Hoca'nın geleceğini bile bile oy verdiler zaten.
0: Ya tabii ya.
1: Yani o yüzden neden oy kaybı yaşatma endişesi yaşadı ki? Neden açıklamadı ki? Yani mesela ben kardeşim Aziz Yıldırım'ım. Ben bu şekilde geliyorum. Yıllar sonra geliyorum ve Aykut hocamla geliyorum. Anladın mı? Benim çocuğum, camianın evladı bilmem mi. Neyse nasıl pazarlayacaksın.
0: Tekirdağ'daki konuşmasında bunu dile getirdi aslında. Resmen söyledi. Ama diyorum ya, yönetim kurulunda bazı isimler karşı Aykut hocamına. Yani istemiyordu.
1: Peki 2-3 başarısızlıkta, beraberlik, bir mağlubiyette bu çatırdamalar çok fazla güçlenir mi?
0: Ya mutlaka olur. Yani şöyle söyleyeyim, 2017-2018 sezonunda görmedim.
1: Zaten başarısızlığı bekleyen insanların da olduğu söyleniyor ya camiada.
0: Şey, biz de görmedim, 2017-2018 sezonunda yaşamadık mı biz bunu? Daha 3. haftaydı ya. Gaziantep maçı lig devam ediyor.
1: Dur, konuyu açıyor, reklama gitmem lazım. Hızlı reklama gideyim çünkü önemli bir konu. Hem türbünlerin, hem yönetimin, hem o çatlak seslerin giderilmesi konusunda Aziz Bey çok ısrarlı ve emin konuştu.
0: Anladın şöyle mı? Söyleyeyim, onunla ilgili bir şey yapayım. Sayın Hakan Safi mutlaka bir gün, yani şöyle söyleyeyim, bu Sayın Aziz Yıldırım'ın şöyle birlik beraberlik mesajları boşa değil. Hı hı. Bunu seçim sonrası konuşmasında da dile getirmişti. Ben Sayın Hakan Safi'yi, Sayın Aziz Yıldırım'ın Sayın Hakan Safi'yi yakın zamanda bir görüşmeye çağıracağını düşünüyorum.
1: Vay vay, yani bak, bilgiye da, bak.
0: Yani ve bu görüşmede de yine bir birlik mesajı verilecektir.
1: Duydun mu? Güzel haber değil mi? Ne dedin? Satarım ben bu haberi Cihan. Sayın Aziz Yıldırım yakın bir zamanda Hakan Safi ile görüşme gerçekleştirecek. Çağıracak yanına, neler yapabiliriz'i konuşacak. Birlik beraberlik mesajları vermek için böyle bir hamle yapacak dedi.
0: Yani düşünüyorum.
1: Olduğunu düşünüyorum dedi en sonunda. Dedi. Onlar başlasınlar, biz heyecana artık pazar sabahı ortak olmaya başlayacağız. Tabii Venezuelalı bir hakem atanmış Avustralya maçına. Pazar günü Türkiye saatiyle saat 7'de oynayacağımız Avustralya maçının hakemi de belli oldu. Millilerin Dünya Kupası'ndaki ilk sınavını Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela yönetecekmiş. 2013'te FIFA kokartlığı takan 43 yaşındaki hakem 2021'de Güney Amerika'nın da en iyi hakemi seçilmiş durumda. O bilgiyi de aktarmış olalım. İyi bir hakem. Güney Afrika'nın en iyi hakemini de Amerika içeri almadı biliyorsun. Somalili.
0: Niye almadılar acaba? Onu merak
1: ya, bir açıklama da yapılmadı. Neden alınmadı? Hayallerimi yıktınız. Ben neler hedeflemiştim falan diye açıklama yapıyor adamcağız
0: da doğru ya. Bir şey söyleyeceğim. Burada da FIFA'nın da hiç devreye girememesi, hiçbir gösterememesi de çok enteresan. Zaten en fazla da FIFA başkanına çok sert eleştiriler var. Sosyal özellikle.
1: Tabii ki.
0: Yani sen hiçbir şey çıkamıyorsun diyorsun ki
1: ben tamamen sınıfta kalmış durumda FIFA.
0: Tabii canım, FIFA hiçbir şekilde ağırlığını koyamadı.
1: Yani İran'la ilgili, Meksika ile ilgili.
0: Yani bunu herhangi bir ülke yapmış olsaydı, Amerika değil de başka bir ülke yapmış olsaydı ne olurdu? Ortak yangın yerine dönerdi. Türkiye yapabilir miydi? Yani ben mesela diyelim ki İsrail'i bir hakemi istemiyorum.
1: Ya burada gelip de 10 gün öncesinden bütün statları ele geçirip dekorasyonuna kadar her şeyini yapabiliyorsun. Orada bir statlara çivi çakamıyorsun.
0: Ben şunu diyorum, yani burada ya en azından hakemini şey yap ya, bu adam zaten senin elit hakemin. O oranın en iyi hakemi. Ve dünya şampiyonuna davet ettiysen sen bununla ilgili devreye girip
1: yapı en azından... Amerika mı falan diyorsun. Infantino diye öyle girecek konu. Bülent Uygun'un kulüp içerisinde bir görev alıp almayacağını merak etmiş.
0: Şimdi Bülent Uygun Sayın Barış Göktürk biliyorsun başkan adayıyken Bülent Uygun Sayın Barış Göktürk'ün futbol aklıydı.
1: Sosyal medyasında da görev alıyordu.
0: Sosyal medyasında, dijital platformda görev alıyordu. Hatta seçim süreçlerinde de şeylerde gördük Sayın Bülent Uygun'u. Ama Sayın Aziz Yıldırım'ın şu aşamada Bülent Uygun'u futbol, yani planlamasının içerisinde yer almıyor. Sayın Bülent Uygun da bunu zaten dile getirdi. İşte Sayın Aziz Yıldırım Oğuz Çetin üzerinde karar kılındı. Ardından da Aykut Kocaman'a takım başında görev
1: yaptı. Ağırlık derken nasıl bir dağılım olacak? Mesela Kayt'ı görüyorsun, Vebo'yu görüyorsun, Volkan Demirel'i görüyorsun, Oğuz Çetin'i görüyorsun, Aykut Hoca'yı görüyorsun. Bu kadar kalabalıkta sıkıntı olmaz mı?
0: Hayır, bazıları futbol aklı olarak devam edecek. Yani şöyle söyleyeyim, dışarıdan takım...
1: Futbol aklı dediğin nedir? Mesela Aykut Hoca'nın aklı çalışmıyor mu
0: abi,
1: gibi sorulmuyor mu
0: şimdi
1: yani?
0: Aykut Kocaman'a bağlı olacak bunlar. Aykut Hoca'nın üzerinde olmayacaklar. Yani Aykut Hoca'nın, Samandıra tamamen Aykut Hoca'mına bağlı olacak.
1: Ya bizde çünkü işleyen bir şey değil
0: şöyle
1: bu futbol aklı, futbol direktörü.
0: Samandıra tamamen Aykut Kocaman'a bağlı olacak. Ve şöyle söyleyeyim, Sayın Aykut Kocaman oraya geldiği zaman yani Samandıra'da Sayın Aziz Yıldırım haricinde ben çok fazla yönetici göreceğimizi düşünmüyorum.
1: Yani Aziz Yıldırım gibi başkan varken Samandıra sadece Aykut Hoca'ya ait olacak sözüne de inanamıyor insan.
0: Abi şöyle söyleyeyim bak, Aziz Yıldırım bir lider. Dediğim gibi Aziz Yıldırım Samandıra'ya gider. Ama Aziz Yıldırım her zaman Samandıra'da görmez. Zamanında olursa, hani bir şey olursa gider Aziz Yıldırım ziyaret eder.
1: Giderse tek başına mı gider? Mahmut Uslu'yla ya da diğer yöneticileriyle
0: olur, Önder Fırat olur. Sayın Barış Göktürk olur. Ama onun dışında geçen sezon neyi dile getiriyorduk? Samandıra'da en fazla Tedesco'nun rahatsız olduğu konulardan bir tanesi. Yöneticilerin neredeyse 7 günün 5'inde Samandıra'da olmasıydı. Böyle bir şey görmeyiz.
1: Ekranlarda, mikrofon başında bir sıkıntıda, hakemle ilgili bir problemde, federasyonla ya da bir kulüple ilgili kimi görürüz? Barış Bey mi çıkar, Mahmut Bey mi konuşur, yoksa Aziz Bey birebir diyalog mu kurar?
0: Ya şöyle söyleyeyim, tabii burada yani Sayın Aziz Yıldırım'ın yönetiminde baktığınız zaman zaman çıkar Mahmut Uslu konuşurdu. Zaten bazı
1: Şekip Bey konuşurdu. Şekip Bey

0: konuşurdu. Mahmut Uslu konuşurdu. Şimdi Sayın Barış Göktürk'ü görürüz büyük ihtimalle. Yani Sayın Barış Göktürk'ü daha fazla konuş, yani iletişim anlamında da zaten herhalde ona bağlanacağı ifade ediliyor. Dolayısıyla Sayın Barış Göktürk'ü daha fazla göreceğiz diye düşünüyorum ben.
1: Üşüyoruz Doğan Reis diye yazmışlar. Abi 30 yaşındaki Cirasi ve 35 milyon vermek, ayrıca 10 milyon maaş. 32 yaşındaki Vedat'a 18 bonservis, 6-7 maaş. Bu kadar maliyeti bu kadar yaşlı futbolculara normal mi? Aziz Bey, Ali Bey, Benzema, Ramos al diyordu. Kendisi neden Salah, Vlahovic gibi isimlere gitmiyor?
0: Salah kaç yaşında? Salah kaç yaşında?
1: 32 mi? Kaç oldu?
0: 33-34 herhalde. Ya Salah'ın da yıllık istediği rakam 25 milyon euro gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Ya şimdi diğer taraftan 30 yaşındaki Cirasi'ye verilen rakam tartışırken Salah'a da 30 yani o kadar rakam verilmesi de biraz şey. Ya 38 yaşındaki Lewandowski denildiği zaman herkes alkışlıyordu. Ya 20 milyon euro istiyordu Lewandowski. 15 artı 5 milyon euro civarında bir rakam istiyordu.
1: Sayın Hacı Osmanoğlu'yla diyaloğu nasıl olur Aziz Bey?
0: Bekleyip görmek lazım. Nasıl ya?
1: Öngörün nedir?
0: Abi şöyle söyleyeyim. Net dedi. Ne dedi Tobala? 2010-2011 şampiyonu dedi. Fenerbahçe'dir dedi. Sayın Aziz Yıldırım. Herhalde Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu herhangi bir bununla ilgili bir federasyondayken böyle bir açıklama yapmaz. Yaparsa da zaten Sayın Aziz Yıldırım gereken cevabı verir.
1: Bu sefer farklı ne olacak?
0: Şeyden mi?
1: İşte Aziz Bey'in başarısızlıktan dolayı ayrılması ve Ali Bey'in gelmesiyle ilgili olarak mesela abi şöyle nelerden ders çıkarttı?
0: Şöyle söyleyeyim, 2017 Aziz Yıldırım'ın son 4 senesini bir kere o süreci biraz ayırmak lazım. 2010-2011 sonundaki süreci ayırmak lazım. Zaten ondan sonraki süreçte özellikle yani mahkeme süreci devam ederken 2017-2018'e kadar sürekli bir giyotin Fenerbahçe'nin başındaydı. Yani Sayın Aziz Yıldırım o süreçte evet kendisi de zaten öz eleştiri yapıyor. O son 4 yılı başarısız olarak kabul ediyor. Neden son 4 yıl başarısız? Çünkü şunu da dile getiriyor. Çok fazla o süreçte sürekli mahkeme, her gün işte mahkeme bozacak mı? İşte bir gün bir haber geliyor, olumlu yönde haber gelirken bir gün ertesi gün tam tersi olumsuz yönde haber geliyor. Yani hapise girecek mi girmeyecek mi, mahkeme kararı bozacak mı bozmayacak mı, bu süreç içerisinde, böyle bir süreç içerisinde Fenerbahçe'yi yarış içerisinde tutmaya çalıştı. Yani o günleri unutmamak lazım. Fenerbahçe forma sponsorsu çıktı. Kimse forma Fenerbahçe'ye kimse ön tarafına şey vermiyordu. Yani o grup o zaman da Murat Ülker destek verdi. Yani Murat Ülker mesela hep para diyoruz ya mesela. Mesela para konusunda konuşacaksa Sayın Murat Ülker'in mesela konuşmazsa 500 milyon euro civarında rakam verdi ve şunu söylemişti. Ben bir 500 milyon euro daha olsa gözümü kırpmadan veririm. Hiç duydunuz mu ağzından ben bu kadar verdim diye bugüne kadar Murat Ülker'i? Sayın Ali Koç çıktı. Kulübe önemli maddi manevi destekler sağladı. Mesela duydunuz mu hiç ben bunu verdim dediğini, duydunuz mu Sayın Ali Koç'tan?
1: Ya da verdiğimi geri istiyorum dedi.
0: 83 milyon euroyu dedi ki hibe ettim dedi. Duydunuz mu mesela hani bunu yaptım. Hani ben önce Sayın Hakan Sayfa'yı eleştirirken bundan dolayı eleştirdim ben. Hani camiye zaten biliyor senin nasıl bir maddesin. Ben şimdi Sayın Hacılım'ın 4 senesindeki başarısının en önemli nedeni de dedim ki o süreçte mahkeme sürecinin devam ediyor olması ve sürekli Fenerbahçe'nin başında bir giyotinin bekliyor olması. Ama ne oldu? Sonra ne dedi? Bu başarısızlığından, 4 sene başarısızlığından ne oldu? Seçimi kaybetti değil mi Aziz Yıldırım? Peki, ama ondan sonra gelen süre 8 senede Fenerbahçe çok mu başarılı oldu? Fenerbahçe'nin o 8 senede sadece bir tane kupası var ya.
1: Bu Türkiye kupası. Ayrışmalarla ilgili şunu sormak istiyorum sana.
0: Sonuçta Saadettin Saran döneminde de alınan süper kupa var. Başka bir şey var mı? Başarı var mı? Yok.
1: Mazbata kim tarafından verildi? Şekip Bey tarafından.
0: Şöyle söyleyeyim. Burada da çok...
1: Saadettin Bey'le yan yana gelmek mi istemedi Aziz Bey?
0: Bunu Sayın Saadettin Saran'a sormak lazım. Şimdi Sayın Saadettin Saran ne yaptı? Şöyle söyleyeyim. Şimdi Sayın Ali Koç görevi teslim ederken Sayın Saadettin Saran'a teslim etti. Mazbati'yi verirken evet, yanındaydı. O olgunluğu gösterdi. Sayın Saadettin Saran da bence onu yapması lazımdı. Görevi teslim ederken Mazbati'yi Sayın Aziz Yıldırım'a vermesi gerekirdi. Genel kurul sürecinde bilip beraberlikten bahsetmişti. Hani iki başkanı bir araya getirip üçümüz işte elimizi havaya kaldırıp öyle olmamız lazım dedi.
1: Burada ya, Aziz Bey bu çağrıyı yaptı da Saadettin Bey cevap mı vermedi?
0: Yani şöyle söyleyeyim, hayır onu söyledim. Saadettin Bey böyle dedi de bilmiyorum o süreci. Ama şu var. Şimdi Mazbata töreninde ne olursa olsun bence vermesi gerekirdi. Ha şimdi Sayın Ali Koç bu olgunluğu göster.

gösterdi mi? Gösterdi mi? Yani en azından Sayın Ali Koç'u şey yapması lazımdı. Örnek alması gerekirdi. Diğer taraftan mesela genel kurulda başkan adaylarının konuşmasını dinlemeden gitti. Bak genel kurulda başkan adaylarının konuşmasını dinlemeden gitti Sayın Saadettin Sarı. Orada değildi yani. Genel kurulu saat 1 gibi falan ayrıldı şeyden. Mesela Sayın Ali Koç protesto edildiği dönemde dahi orada kaldı. Genel kurulda kaldı. Ve sonuçta gitti en sonda da destek veren konuşmasını yaptı. Dolayısıyla bunlar...

0: Bakmaktan bıkmıyor, usanmıyor. Fenerbahçe Aziz Yıldırım mahkeme kararları meselesiyle başarısız olduğunu kabul edip tekrar mahkemeleri devam eden, yıllardır mahkemelerde dolanan Saadettin Saran'ı başkan olarak seçmişlerdi şeklinde bir mesaj atmış bir dinleyici.
1: Yani şu da var, yani genel kurulda tam zamanda oldu aslında, çünkü biliyorsun yasa dışı, yani bu süreç devam ediyor ama yasa dışı bahisten ne yazık ki Sayın Saadettin Saran ceza aldı 2 yıl 6 ay gibi. Yani bu ne kadar doğru ne kadar yanlış bu tartışılır. Ama süreçte Fenerbahçe Başkanı'nın bu tip bir şeyle anılması tabii sıkıntıya neden olabilirdi. Genel kurul süreci tam zamanda olduğunu o yüzden söyleyebilirim.
0: Aykut Hoca'nın ne kadar kredisi var? Tribünler ne kadar başarısızlıkta homurdanır diye yazmışlar.
1: Şimdi söyle söyleyeyim, yani sosyal medyada
2: biliyorsun 3 yıllık şampiyon olan Okan Hoca bile çok fazla eleştiriliyor Galatasaray'da.
1: Ya Galatasaray'da öyle bir şey var.
2: Mesela bu itidal çağrısını Aziz Bey yaptığında tribünleri birleştireceğim demesinin sebebi bu büyük ihtimalle, zarar gelmesin diye.
1: Şöyle söyleyeyim, Sayın Aziz Yıldırım seçildikten sonra da biliyorsun birlik beraberliği içeren bir konuşma yaptı.
2: Ama bu birlik beraberliğin bozulma sebebi Aziz Bey dönemine ait değil mi?
1: Niye Aziz Bey dönemine ait ki? 2017...
2: O dönem 20 sene yapınca bütün şey sana ait olmuyor mu?
1: Son 8 senede de aynı başarısızlık var. Şimdi 2017-2018'e bıraktı mı? Niye bıraktı? Başarısız olduğu için bıraktı ama 4 senelik şampiyon gelmeyince bıraktı. Ne deniliyordu o zaman konuşmalarda? Biz Galatasaray'ın 2 şampiyonluk gerisine düştük. Bu kabul edilemez deniliyordu değil mi konuşmalarda? Aziz Yıldırım bıraktıktan sonra 8 seneden oldu. Var mı başarı ortada? Ve Aziz Yıldırım dedi ki, baktığın zaman Aziz Yıldırım'ın dönemine 20 yılda 6 tane şampiyonluk var. İşte birkaç kez ikincilik var. Bazı maçlar Türkiye Kupası'nı kazanmışsın. Kaç yıl sonra Türkiye Kupası'nı yapmışsın. Evinde derbi kaybetmemişsin. Düşünsene, Volkan Demirel'in evinde derbi yenilgisi yok. Yani şöyle böyle bir ortamdan geliniyor.
0: Yani bu tabii ki değişimin İstenmesi kadar doğal bir şey olamaz da hayata geçirmesinin ne kadar kolay olacağını izleyip görmek lazım. Bir sorun var diyerek başlayan bir sürü soru var. Konudan konuya atlamış gibi oluruz. Çünkü gelen mesajlar üzerinden devam ediyor. Program Fenerbahçe 50 milyon euroya futbolcu aldı diyelim. Ve o parayı taksit halinde ona böldürdü. 35 milyonluk limitten onu mu düşer yoksa...
1: Şey var. Şöyle söyleyeyim. Taksiti verdim.
0: Eksiye mi geçer
1: yok,
0: selamlar
1: yok, 30 mesela şey var. Diyelim ki 15 milyon euro verdin sen 3 sene, mesela Vedat'ın ki öyle 15 verdin 3'e böldün, hı hı. 5 milyon eurosu düşüyor
0: bu sezon için.
1: Bu sezon için 5 düşüyor.
0: Anladım.
1: Taksitler halinde ödenmesi şey bu, 5 düşüyor.
0: Bu da cevaplanmış oldu. Vedat Muriç'i 26 yaşında iyi paraya satıldı diye Fenerbahçe yönetimine övgüler düzen. Şimdi futbol hayatı bitmeye yaklaşan Muriç'i aynı rakamlarla almasına da övgüler düzülüyor. Bence hangisi yanlış çözemedim demiş.
1: Abi şimdi şöyle söyleyeyim bak, 19 yaşındaki 20 yaşındaki Şerif'e veriyorsun, bu eleştiriliyor, Fenerbahçe'nin futbolcusu değil diyorsun. La Liga'da belli sayıda gol atmış, Mallorca'nın o taraftarının çok sevgili olduğu ve bence de İspanya'da hani La Liga'da son dönemindeki en formda golcülerden bir tanesini alıyorsun, yine eleştiriliyor. Şimdi 38 yaşındaki Lewandowski'ye 15 artı 5 verirken eleştirmiyorsun. 38 yaşındaki oyuncuya 5 verirken eleştiriyorsun. Mesela şimdi Vedat Muriç. Burada ne olur? Vedat Muriç geldi. 15-20 gol attı. O zaman bu tartışılacak mı? Geriye dönüp şey mi diyeceğiz? Çok fazla para mı verdiniz diyecek.
0: Çok mesaj var. Biraz eleyip aynı zamanda okuyup da şey yapıyorum. Sana aktarmaya çalışıyorum.
1: Mesela şimdi şöyle söyleyeyim.
0: Bak ilk puan kaybında tribünü aşağı indireceğiz diye bir mesaj geldi.
1: Abi bu saçmalık ya. Bunu söyleyen adam gelmesin abi maça. Gelmesin ya. Vallahi diyorum takip izlemesin maçı. Ne demek ilk puan kaybında tribünü aşağı indireceğiz ya?
0: Gelmesin dediğin bu insanlarla ilgili olarak kombine yenilemesi hakkında bir bilgin var mı? Bunları engelleyebilmek adına mesela Ali Bey'in bir planı yapıldı mı? Bir mikrofonu önüne alsana.
1: Herhangi bir şey yapılmayacak. Evet. Zaten yönetim kurulu şu anda toplantı, yani yönetim kurulu toplanacak. Zaten ne kadar kombine satılmış? Ne kadar kombine satılacak? Bununla ilgili bir tarih belirlenecek.
0: VIP tribün kalkıyor mu?
1: Şu aşamada işte dedim ki bunların hepsi değerlendirme aşamasında. Şimdi VIP tribün satıldı mı satılmadı mı onu bilmiyoruz. Belki yönetim
2: belki 3 yıllık sattı.
1: Belki sattı bu VIP tribün.

0: Şimdi bilmiyorlar. Şimdi nedir? Biz bir konularda bilgiye sahip değiliz. Şimdi bakacaklar. Diyelim ki VIP tribünü hiç satılmadı. Veya diyelim ki bir senelik parayı aldı. Ne yapacaksın adamla almışsa bu parayı?
1: Ne zaman net açıklamalar gelir? Yani, sadece transferle ilgili değil.
0: Bence
1: mesela,
0: hafta içerisinden itibaren yani pazartesinden.
1: Sence iyidir. Bunların şu an olması normal mi? Yoksa bunlar içeriden kendi kendine halledilmeli mi? Hani içeride biz geldik, çekler kırdırılmış, işte 3 yıllık teminatların bir kısmı ipotek altına alınmış.
0: Bunlar belki ilerleyen süreçte söylenir. Hemen şey yapılmaz ama şu anda
1: gelir
0: zaten,
1: gelmez bu konulara değil. Şampiyonluğa odaklanma şöyle, gibi bir şey varsa.
0: Tabii gelir gelmez
1: önce transferlere
0: şampiyonluğa yani odaklanacak ama şöyle söyleyeyim, kulübün mali durumunu da mutlaka zaten Eylül ayında mali genel kurul var. Eylül ayında mali genel kurul var. Şurada ne kaldı? Haziran, Temmuz, Ağustos. 2 ay sonra mali genel kurul var. Mali genel kurulda tüm şey dökülecek zaten bir şey. Ya bunun
1: bu da ligin 4. haftası, 3. haftası bitmiş
0: ama
1: olacak.
0: Ama ben şunu söylüyorum bak. Ben diyorum ki
1: ya da 5. haftası.
0: Ben ilk olumsuzda, ilk maçta İlk şeyde yuvalayacağım, protesto edeceğim, ıslayacağım, istifaya davet edeceğim, tribünü aşağı indireceğiz diyen zihniyet gelmesin abi maça. Veya şunu söyleyeyim, bunu söyleyen kişi diyelim ki Fenerbahçe başarılı oldu, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı, sevinecek misin? Yani böyle bir mantık olabilir mi ya? Şey yaptın, diyelim ki desteklediğin aday seçilmedi diye böyle Fenerbahçe'nin, yani Fenerbahçe sevgisinin de ötesine geçerek ben bu şey Fenerbahçe'ye zarar verir. Biz 2017-2018'de bunu yaşadık. 2017-2018'inde boş tribünler oynadı Fenerbahçe. Şampiyonluğa giderken boş tribünler oynadı. Halen şampiyonluk şansı varken protesto edildi bu tarafta futbolcular. Bu futbolcular sahaya çıkarken 2017-2018 sezonunda sahaya çıkmak istemiyorlardı. Protesto edeceğiz diye. Aynısını Sayın Saadettin Saran demedi mi? Röportajında söylemedi mi? Bazı futbolcular sahaya çıkmak istemedi dediler protestolardan dolayı. Ya bunu mu yapmak istiyorsunuz? Yani siz diyor ki bir sene ne şampiyon, bir şampiyonluğu hedefine koymuş bir şeydi. Niye kim olursa olsun arkasında durmuyorsunuz? Sizin için Fenerbahçe sevgisi ön planda değil mi? Öncelik Fenerbahçe değil mi? Veya yoksa hani bana şahısçı diyorlar ya mesela. Benim bir tane mesela başkanla ilgili herhangi birisi seçildikten sonra aleyhine şey yaptığım bir tanesini göstersinler, bel altı vurduğum yorumu göstersinler, ben kabul edeceğim şahsi olduğumu.
1: Neyse ama belki belki desteklediğim bir yönetimin gelmiş olması diğer yönetimleri desteklemediğin anlamına gelmiyor.
0: Abi şöyle söyleyeyim, bir tane bir
1: daha farklıydı. Onu hep söyledik zaten.
0: Bir tane şöyle söyleyeyim, bir tane göstersinler ya. Bir tane göstersinler yorum yaparken.
1: Bu arada Ali Bey'in de, Hakan Bey'in de, Mehmet Ali Aydınlar'ın da hepsinin sana yaklaşımını biliyoruz. Ben seni burada korumaya çalışmak, avukatlığını yapmak da nedense abi, ben böyle yapasım geliyor da o yüzden.
0: Bir şey söyleyeyim sana. Ben iftar toplantılarına gittim ve her yerde vardım neredeyse. Eve doğru düz gidemedik. Her yerde gittik. Her masaya oturdum ben. Ben görüşlerimi saklamıyorum ki. Beni tanıyan insanlar zaten bunu biliyor. Ama ben Fenerbahçe'ye söz konusu olduğu zaman da kusura bakmasınlar, en şekilde de hiçbir menfaat beklemeden Fenerbahçe'nin eğer doğruysa haklarını savunurum ben zaten. Ama yanlış bir şey gördüğüm zaman da eleştiririm. Ben bunu mevcut yönetim, bu yönetimde olsa, yanlış bir şey olursa eleştireceğiz zaten. Körü körüne savunmayacağız ki. Ama söz konusu şu anda tek şey birlik, bak birlik beraberlikten bahsediyorsun.
1: Ama birlik beraberlikten bahsediyorsun da ben de sana şunu söyledim. Yani burada net rakamlarla veren bir dinleyicimiz de vardı mesela. Nasıl şampiyon olacaksınız ya? 5 tane taraftar grubunuz var. 21 tane dernekler ve birbirine hakaret eden Fenerbahçe Genel Kurulu üyeleri var.
0: Bir şey söyleyeyim. 21 tane dernek yok. 185 tane dernek var.
1: Hayır, örnek verin. Bunların 185'in 21'i, anladın mı? Hani kendi aralarında bölünmüşler. Hani
0: abi zaten
1: birileri,
0: Fenerbahçe'nin
1: birileri
0: en önemli
1: falan
0: şeyi ne biliyor musun? Camiadaki bölünmüşlük Doğan. En önemli şey. Tribünler bölünmüş.
1: Ya bu baştan kaybettiğin anlamına geliyor zaten.
0: Tribünler bölünmüş, şeyler bölünmüş. Bak mesela benim en çok mesela şeyime giden, mesela hatta dedim ki çok yanlış. Bir gazeteci, ben döndüm tribüne, ne yapıyorsunuz falan diye elimi de açtım mesela. Sayın Hakan Safi konuşurken kongrelerin onunla yani tezahüratlarla dalga şey geçmesi, alaycı bir ifade kullanması. Benim çok zoruma gitti mesela bir Fenerbahçeli olarak. Bir Fenerbahçeli gazeteci olarak sorma gitti. Niye kendi değerimizi değersizleştiriyoruz? Sayın Hakan Sayfi'yi eleştirdin mi? Eleştirdim. Bak Sayın Hakan Sayfi'yi çok severim. Çok saygı duyduğum bir insan. Benim hemşerim. Ama ben dedim ki bak eleştirdim. Dedim ki iletişim diliniz çok sert. Bunu söyledim. Ama ona yapılan mesela, o da Fenerbahçe'nin önemli bir değeri. Niye kaybetmeyi tercih ediyoruz? Aytut Hocam, Fenerbahçe'nin değeri niye kaybetmeyi tercih ediyoruz? Sonra diyorlar ki Fenerbahçe'nin herhangi bir Süper Lig takımında teknik direktör yok. Galatasaray'lar daha ağırlıkta. Herhangi bir milli takımda teknik direktör ismi geçerken neden Fenerbahçeli bir isim geçmiyor diyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki bu yorumları yapıyorsun. Çünkü niye? Çünkü Fenerbahçeliler kendi değerlerini rakip takım taraftarlarından daha fazla itibarsızlaştırıyor. Yani mini takım için ismi geçse Aykut Kocaman'ın mesela, lan diğer rakip takım taraftarlarından daha çok Fenerbahçe taraftarları tepki gösteriyor. Ama diğer rakiplerine bakıyorsun, ama kendi işte değerlerine sahip çıkıyor.
1: Şeye, kültür anlamında sahip ama, çıkma kısmının da sebebi aslında Aziz Bey döneminde yaşananlar. Alex'in gönderilmesinin yanlışlığı öteki taraftan.
0: Alex'in gönderilmesi yanlış değildi abi.
1: Hayır, şey anlamında söylüyorum. Yani bu yansıtılmayabilirdi. Kol kırılır yen içinde kalabilirdi, anladın
0: mı? Zaten birçok şey kol kırıldı yen içinde kaldı. Her şeyi açıklamadılar Alex konusunda. Belki de bunun için yanlış yaptılar. Alex neden gönderildi? Sayın Aykut Kocaman, Alex'le ilgili herhangi bir açıklama yaptı mı? Duydun mu sen Alex'in gönderilmesiyle ilgili?
1: Ya tavrı yeterliydi zaten diye cevap verirler bak mesela. İçeride, ben de öyle söylerim.
0: İçeride yaşananları biliyor mu insanlar? Hiç mesela sohbet ettiniz mi Alex'in gönderilmesiyle?
1: Abi iş yerde yaşananları sen bana anlatmayınca ben fikir yürütürüm.
0: Ha işte onu diyorum.
1: Anladın mı? Fikir ben yürütürüm yani.
0: Bir şey söyleyeceğim.
1: Ve olumsuzu yürütürüm.
0: Bir şey söyleyeceğim.
1: Ben burada Aykut Hoca'yı değil ki Alex'i sevdiğim bak, için, daha popüler olduğu için, bana çok şey kattığı için diye bakarım. Bak. Alex tarafına geçerim yani.
0: Alex tarafı da. Alex mesela basın toplantısında da şunu söylemişti. Ben gönderirken beni takımda tutan Aykut Kocaman demişti ama bir basın toplantısı var. Bunu Aykut Kocaman takımda kalmasını sağladı. Şimdi taraftar protesto ederken
1: şimdi aynı olay Asensio üzerinden gidiyor.
0: Abi yok öyle bir şey. Algı mı yapıyorlar işte.
1: İşte bak oraya gider. Onun sebebi zamanında açıklayamazsan o zaman buraya dönersin yani.
0: Abi açıklama
1: yani
0: değil. Bak olay ne biliyor musun? Olay Fenerbahçe taraftarın önünde çok önemli bir değeri. Değersizleştirmemek için yapılan bir şey bu. Yani saha içerisinde yaşanan, orada yaşanan, içeride yaşanan şeyler çok şeyi gün yüzüne çıkmaması lazım. Ben mesela seninle sohbet ediyorum. Off the record bir yerde konuşuyoruz. Ben bunu yayında söyler miyim mesela? Bir yerde konuşur muyum? Ben mesela çoğu kişiyle konuşuyorum. Birçok bilgiye sahibim. Ama kimseye mesela şunu söylemiyorum ben YouTube'da veya çıktığım galiba. Ben bununla konuşuyorum. Bana bunu söyledi dediğimi hiçbir yerde duydunuz mu? Duymazsınız. Çünkü çok önemli bunlar. Karşıdaki dostluk, güvenliği için çok önemli. Ama şimdi Alex üzerinden Aykut Kocaman'ı yıpratmak. Deniyor ki yıldızlarla arası kötü. Hemen algı yaptılar. Asensio'yu gönderecek. Hayır, Asensio Aykut Kocaman'ın oyun sisteminin en önemli şeyi ismi olacak. O çarkın, yani o dişinin en önemli yapı parçası Asensio olacak.
1: Bak bu kadar başarısızlıktan dolayı bir tane Galatasaraylı dinleyici, İsmail Efe Türk diye bir dinleyici fikrini beyan ediyor. Belki aynı şeyleri onlar da yaşayacaklar. Çünkü başarı olunca bunlar düşünülmüyor ya. Ben şimdi dışarıdan izlediğimde empati kurmaya çalışıyorum. Ya diyorum ki nasıl olabilir? Yani böyle bir olayda başarı yakalamak için kenetlenmek gerekmiyor mu durumunu? Tabii ki hak veriyorum. O da diyor ki bir Galatasaraylı olarak sana hak veriyorum. Maalesef Fenerbahçe taraftarlarının büyük bir kısmının sağlıklı düşünemediğini düşünüyorum demiş.
0: Abi şey var.
1: Anlık reaksiyonlar veriyorlar. Mesela çok fevri davranıyorlar diyor.
0: 12 senedir getirdiği başarısızlık. Yine Sayın Azim ne dedi? Şampiyon olalım. Yanındaki tanımadığın insanlarla beraber sarılacaksın. Tribün de öyledir ya.
1: Alex niye ağlayarak gitti, bunun cevabını verebilir misin İrfan diye soruyorlar.
0: Ağlayarak, ben de uzun yıllar kaptanlık yapsam heykendeki yerden ağlayarak gidersin tabii. Ama şöyle söyleyeyim. Alex benim bak bunu söyleyeceğim.
1: Şey tuzağı mıydı? Peki şunu söyleyeceğim. Ben şunu söyleyeceğim. Bir Brezilyalı iyidir, iki Brezilyalı müthiştir, üç Brezilyalı sıkıntı yaratır, dört tanesi takımda hocayı yollar, yönetimi devirir falan durumundan mı kaynaklanır?
0: Yok, Alex zamanını doldurmuştu ve yollar ayrıldı. Şunu söyleyeyim. Zico Fenerbahçe'de şampiyon oldu mu? Oldu. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadı mı? Oynadı. Zico bir tat bıraktı mı Fenerbahçe'ne? Peki Alex ve 3-4 tane Brezilyalı bu teknik adam değil deyip Aziz Yıldırım'a gitmedi mi? Gönderilmesini istemedi mi?
1: Öyle mi? Zico'yu, kendi efsaneleri.
0: Ya. Yani bazı şeyler gün yüzüne çıkaralım. Çünkü bazı şeyler söylediğiniz zaman taraftarın gözündeki değeri değersizleştirmiş oluyorsunuz. Heykeli dikilmiş bir insan. Görevini yapmış mı? Yapmış. Ha bana göre, bak bu benim şahsi düşüncem. Bana göre Alex'in heykeli dikilmemesi gerekirdi. Benim için efsane Mehmetçik Basri'dir ya abi. Benim için efsane Can Bartu'dur, Lefter'dir. Tamam, Fenerbahçe'nin değer, çok önemli değeridir yani onlar. Ben Mehmetçik Basri'yi dikerim heykelinde. Anladın? Ben bunu söyleyince tepki gösterecek. Alex parasını aldı mı? Aldı. Alex Şimdi bunu tartışmaya yok. Galatasaray'la anlaşmıştı ya. Bunu da söyleyeyim. Galatasaray'la daha fazla para verip Adnan Sezgin de aradı. Anlaştığını kendi röportajı var. Aziz Yıldırım anlaştığını duyunca daha fazla para verip tekrar şey yaptı. Eskide kaldı. Zaten profesyonellik daha fazla da. Efsane diyorsun abi. Efsaneler bellidir zaten Fenerbahçe'de.
1: Yani o kadar çok Brezilya ekolü işledi ki iliklere kadar Fenerbahçe'de o dönemler. Carlos'lar, Alex'ler, Luciano'lar, Nobre'ler, David de Souza'lar.
0: Edu vardı, Edu. Sürekli kendi kalesinde gol atıyordu.
1: Edu, Bilica, ondan sonra Simao, başka Washington'lar değil mi? Henrique'ler.
0: Washington iyi golcuydu ama ya. Kalp rahatsızlığı geçirmişti. Evet. Ondan sonra gitti ama sonra oynadı o. Çok da iyiydi.
1: Yeni dönemde de Fred gibi, Talisca gibi yine o ekolden aslında vazgeçilmiyor da. Aurelio tabii hem Türk vatandaşı olmasından sonra da bazı şeylerden uzak kaldı ama bilmiyorum, hep böyle konuşmalar geçince Fenerbahçe taraftarının bir kısmı Brezilya ekibine geri dönmek istiyor mesela, o havayı mesela yakalamak istiyor.
0: Şey diyor ya mesela, dedi ya Galatasaray taraftarı çok güzel söyledi. Fenerbahçe taraftarı şeyleri hep uçlarda yaşıyor.
1: Çok.
0: Sevinci de çok uçta yaşıyor. Üzüntüyü de çok uçta yaşıyor ama bu 12 yılın getirdiği bir başarı şeyden dolayı. Bir kez şampiyon olsa
1: İşte
0: Fenerbahçe...
1: 4 gol daha atsa Aykut kocamanı geçiyordu kısmının egosu var diye yorumlar yapılmış ya Alex ile ilgili.
0: Yani o zaman oynatmazdı adam ya, yedek soyundururdu ya, oynatmazdı.
1: O yüzden maçtan aldığı, Kasımpaşa maçı mıydı, oyundan aldığı falan muhabbeti ya, değil mi? Aykut kocaman 2 dönem hoca oldu Fenerbahçe'de, bir Türkiye şampiyonluğu mu aldı?
0: Bir şampiyonluk.
1: İki kez
0: Türkiye Kupası şampiyonu, 25
1: Avrupa Ligi yarı final.
0: Avrupa Ligi yarı final var. Evet. Başarılı mı? Başarılı. Avrupa Ligi yarı finalde de hani Jesus gibi bir teknik adamın Benfica'sını burada ezmişim.
1: Evet, sen bunları konuşmayla ilgili olarak.
0: Yok, ben rahatım abi.
1: mesela İrfan kardeşim, bu zihniyetin Fenerbahçe camiasından bir an önce uzaklaştırılması gerekiyor. Mesela o mesaj atan arkadaşın numarasını al yönetime ver, kombine satmasınlar ona diye şey yazmışlar.
0: Ya ben kimse...
1: Mesela o mesaj atan arkadaş daha arkadan neler yazdı, ben onları okumadım bile.
0: Bana da mı hakaret etti mi?
1: Seni de bu takımdan uzaklaştıracağız, sen de artık kulübe giremeyeceksin bana İrfan diye sana yazdı. Evet yani.
0: Ya
1: daha onlar var ya. Yani.
0: Bir şey söyleyeceğim ya. Bak, bir tane benim.
1: O arkadaşın Fenerbahçeli olup olmadığını da bilemiyoruz, anladın mı yani?
0: Bir şey söyleyeceğim ya.
1: Hani burada kızdırmak için neler yapılıyor ya, bu jenerasyon.
0: Ben
1: troll,
0: saygı
1: troll
0: gösteriyorum.
1: Hesapları.
0: Küfür etmedikten sonra her türlü eleştiri yapabilirler. Tamam, ben benim için hiç önemli değil. Yani şu var. Abi kim, bu kulüp kimsenin tapulu malı değil. Kimin kime alınacağı da şey de değil. Ya ben o kulübe hani almasınlar çok önemli. Ben basın tribünde izliyorum zaten maçı. Akreditasyonu da zaten kulüp değil, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü yapıyor. Yani TSYD aracılığıyla yapıyor. Ya bir tane şunu söyleyeyim, ben doğru bildiğim her yerde söylerim. Ben arkadaş diyor ya, ve giremez ya, ben yani el masaya Allah'a çok şükür oturabiliyorum. Yani insanlara karşı benim tavrım, ben hiçbir zaman bel altı yorumumu görmezsin. Benim başkan yapan, Fenerbahçe kulübünü temsil eden bir kişiye bel altı yorum yaptım, ha eleştirdiğim olmuştur. Sert eleştiri de yönetebilirim ama hiçbir zaman bel altı yorum yapmam. Başka birileriyle lütfen beni karıştırmasınlar. Körü körüne de savunmam. Açık ve net söyleyeyim. Ama şunu da net bir şekilde, beni tanıyanlar da herkes bilir, ben Aziz Yıldırım'a karşı severim.
1: Trabzon şampiyon olsa, Fenerbahçe ikinci, Galatasaray üçüncü olsa Aziz Yıldırım'ı başarılı görür mü İrfan 25 diye sormuşlar.
0: Görmem.
1: Amaç sadece Galatasaray'ın önüne geçmek değil.
0: Hayır. Ya Sayın Aziz'im ne dedi? Ben Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geliyorum. Şampiyon yapacağım dedi. Ya bunun için geliyor zaten Sayın Aziz'im. Şampiyon yapmak için geliyor. Yoksa şöyle söyleyeyim. İkinciliği başarı olarak değerlendirirsen en başarılı başkan Sayın Aziz Yıldırım. Yani 20 yıllık başlayında kaç defa ikinci olmuş, kaç defa yapmış. Şimdi yapıdan
1: Süleyman Sebe.
0: Yapıdan bahsediyorsak arkadaşlar açsın baksın 2017-2018 sezondaki Galatasaray maçlarını izlesinler. Hakem hatalar diyorsak o dönemde çok daha fazla yaşandı. En fazlaydı. Yani
1: neyse, bu seneyi daha görmedik. En son en fazla bu senede yaşanabilir, her şey olabilir.
0: Dolayısıyla
1: bunu göreceğiz. Yani.
0: Dolayısıyla bir de şöyle bir şey, bana sosyal medyadan saldırıyorlar. Ya kardeşim ben gazeteciyim, abi. Ben doğru bildiğim şeyi söylüyorum. Ha bu bazen hoşuna gitmeyebilir. Bazıları zaten şimdi Aziz Yıldırım seç.

0: Şimdi diye sosyal medyadan bana saldırıyorlar. Yorum yapanlar da bazıları benim üzerimden yorum yapıyorlar. Yapmaya devam etsinler. Yani onu söyleyeyim, benim için çok sıkıntı yok.
1: 8 sene boyunca göreve gelmediği halde Fenerbahçe için ne yaptı Aziz Bey diye sormuşlar sana.
0: Ben de şöyle söyleyeyim. Sayın Aziz Hanım, Fenerbahçe yani sadece Fenerbahçe düşünmüyor olsaydı Sayın Ali Koç'un ilk 3 yıldaki başarısızlığının ardından çıkan herhangi bir açıklama yapardı. Yaptığını gördünüz mü?
1: Zarar verecek olsaydı.
0: Küme düşme ya, küme düşme potasındaydı Fenerbahçe'ye. 3 ay sonra çıkıp açıklama yapsa ne olurdu ortalık? Veya herhangi bir maça o süreçte...
1: İsmail Hoca'nın ilk geldiği dönem miydi?
0: Yok şey, ilk şeydi. Koku döneminde küme düşme attı. Sonra Ersun Yanal.
1: Emre Belezoğlu ile bir şarkı kaçan.
0: Sonra devam evet. etmek. Ondan sonra bilmem ne. İsmail Kartal falan. Ya şimdi çıkıp Aziz Yıldırım deseydi ne oldu diye. Ne olacaktı? Herhangi bir maça. Veya tribüne gelse. Tribünde kavgalar çıkardı ya. Protestolar yükselirdi. Yani o yüzden diyorlar ya niye 8 yılda neredeydin diye.
1: Ya sen... İrfancığım, bunları sana yazanlar paralı askerler. Onu unutma ya diye yazanlar da var. O yüzden
0: Abi ben açıklığına söyleyeyim. Beni tanıyan...
1: Aziz Yıldırım'ı görevden alacak kişi Osimhen'dir. Bu senin de yazmışlar. Sıdiki'yi bu kadar eleştirip takımda tutmaya çalışmak da çok enteresan geliyor bana.
0: Bak,
1: şimdi.
0: Bak Sıdiki ile ilgili ne diyor adam? Verilen paraya şey.
1: Yazık abi diyor.
0: 350 bin euro oynayan oyuncu ya, 300 Angels'ta 350 bin euro alıyordu bu adam. Bu adamı 10 katı paraya verdin ya, 3,5 milyon euroya alıyor. Bak bonuslar hariç net rakam bu ya. Sen bu adama 350 bin euro değil de 1 milyon euro versen, yani 3 ayda 4 katını versen yine kabul edilebilir bir rakam. Ama yani 19 yaşında oyuncuya 10 katı vermek de, yani hangi takım verir abi 3,5 milyon euro net? Düşünsene bak, Greenwood için şey diyoruz, Roma'nın 4-5 milyon euro, 4-5 milyon euro net veriyor diyorsun. Sen Şerif'e 3,5 milyon euro net veriyorsun.
1: Bakıyoruz mesajlar ağırlıklı olarak tribünlerle alakalı. Aykut'la olmayacak mutluluk, onu biliyorum sadece, başka bir şey söyleyemiyorum.
0: Bence ön yargılı olmayın yani bu süreçten bence de takımı çıkarabilecek, bu bir senede şampiyonluk hedefi varsa takımı tanıyan, futbolcuları tanıyan bir isim olacaktır. O da Aykut Kocaman. Ben başarılı olacağını inanıyorum. Ha bunda yani bunu kimse geleceğe göremez. Geleceğiyle ilgili bir karar veremez. Ama benim inancım, düşüncem bu.
1: Esen Ali Avusturya'dan mesaj yazıyor. Şampiyon yapacağımla şampiyon olunmuyor. Galatasaray her zaman inşallah bu sene de şampiyon olacağız diyor ama Fenerbahçe olacağız diyerek, fark kibirden kaynaklanıyor bence diye yazmış bir başka dinleyici. Ama niye bu yok? Uzun süre şampiyonluk gelmeyince bunu Sayın mutlaka Dursun kesin Özbek, olacağız vaadiyle girersin.
0: Sayın Dursun yani. Özbek de birçok kez şampiyon olacağız diye açıklama yaptı.
1: Hatta ligin devamında da bunu söyledi. Hı. Yani geriye düşme çok, gibi bir durum, sıkıntılar olduğunda kimse merak etmesin, biz bu sene şampiyon olacağız diye.
0: Tabii, sürekli söyleniyor bunlar. Ya bu normal, iddialı söylemde bulunacaksın yani. Normal bunlar. Var mı sallayan? İstediğin soruyu sorabilirsin.
1: Ben zaten senin çekilmeyeceğini, onları sorma bana. Mesela Ali Naci istemiyor böyle sorular sorulmasını. Ben ara sıra araya sıkıştırıyorum yine de çünkü. Abi şöyle, ben onlara bak, cevap vermek istemiyorum bak, diyor. Ondan sonra şeye dönüyor. Onlara niye bunları okumuyorsun da sırf sana okuyorsun. Sen istiyorsun bu arada. Hani bunu biz baştan da konuşuyoruz. Hani böyle geleyim mi? Abi ne istiyorsan oku bana diyor İrfan.
0: Abi bir şey söyleyeyim. Benim için önemli değil. Yani bazıları var mesela, tamam mı? Mesela bir tane arkadaş sosyal medyadan yine yayınında da benden bahsetmiş. Benim için pasif gazeteci demiş. Hiçbir şey yapmıyor. Ondan sonra arkadaşım, ben yeri geldiği zaman gerekli şeylerden mücadelemi de herkes biliyor. O yüzden ben kendimi kanıtlama gibi bir derdim yok. Egom yok. Allah'a çok şükür egolu da değilim, kibirli de değilim. Her şeyi ben
1: olan eşref diye yazmışlar
0: her şey,
1: sana.
0: Bak, her şeyi ben biliyorum havasında da değilim. %100 ben çok iyi gazeteciyim hiçbir zaman söylemedim. Ben en iyisini, en iyisi ben değilim demedim. Yani öyle bir insanlar var ki Fenerbahçe'yi ben kurdum dese inan, Fenerbahçe'yi ben kurdum diyecekler artık. Yani o noktaya gelen ego ve kibir sahibi insanlar var ya.
1: Bak ben size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Buraya yazmışlar, ulan Eşref diye bir tane mesaj atmışlar da tabii konuyu Eşref Tek'e bağladım ben hemen. Aklıma o geldi. O da bitiyor galiba. Benim de canım ciğerim, çocukluğumu beraber geçirdiğim Ethem Özışık yazdı Eşref'i. Rüyayı. O da bitti. Onunla da bir görüştük. Eşref Tek, İrfan 25 arkadaşlar. Ona göre yani.
0: Öyle mi yazıyor?
1: Yok, ben söylüyorum. Eşref Tek, İrfan 25 yani. Aradaki farkı görün. 24 tane var.
0: Bir şey söyleyeceğim. Ben soyadımdan da memnunum ya. Soyadımla dalga geçerek böyle beni...

0: hani küçültücü ifadeler ya, yazanlar falan.
1: Ya beş yazanlardan tut, çeyreklerden işte 10.000/40'lara kadar her şeye gidiyor. 10.000/40'lar
0: bir ben şey. Ben bundan yani şey yapmıyorum arkadaşlar.
1: Hesaplayamıyorlar da daha biliyor musun ya? Aykut Hoca seni mutlu etti ama bizi ne kadar zaman diyecek biraz bakacağız demiş.
0: İnşallah hep birlikte mutlu oluruz. Bak ben şöyle söyleyeyim, birlik beraberlik sezon sonu da.
1: Bak baskette kısıtlı bütçe ve kadroyla yine finaldeyiz be abi diyor.
0: Bak şöyle söyleyeyim, sezon sonunda.
1: Bu arada rakip de olduk. Beşiktaş evet, Fenerbahçe ile finalde karşı karşıya gelecek. Başakşehir'i yendi. Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
0: Bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe hiç Beko hiç rahat maç izletmiyor ki. Efes
1: son saniyeler son saniye. Sen bu futbolda bütün yaşadığın 90'lardı ne sıkıntı yaşadıysan basketbolda da son saniyelerde yaşadın yani her şeyi.
0: Abi bir şey söyleyeyim, ben zaten basketbol maçlarında eğer tribünde gitmiyorsam
1: bu ben, yüzden gitmiyorum.
0: Ben 3 periyodun son 4. periyod son 5 dakikada açıyorum maçı. Hmm. Sitlese gelmek istemiyorum abi. Bak harbiden yeter diyor. Futbolda zaten yaşadık. Ama Efes maçında da son ilk maçta 18 saniye gelip son 1 dakika son 30 saniye 30 saniyede öne
1: öyle
0: geçip
1: ondan
0: sonra
1: şey yaptın. Kolay değil yani.
0: Ya böyle bir şey söyleyeyim çok yani Fenerbahçe bakın neyse Beşiktaş maçını rahat geçeriz diye düşünüyorum. Düşünüyorum doğada.
1: Ya. Çok yani, güzel şeyler bunlar.
0: Abi Euroleague maçlarında hani şey yaptık ya rahat.
1: Beşiktaş'ın bu arada tabii yeni sistem açıklanacak mı? Bu arada FIBA bir açıklama yapacak mı bu konuyla alakalı? Hem Beşiktaş'ın şeye katılma, Euroleague'e katılma durumu olabilir mi, olamaz mı? Öyle bir şey var galiba. Daha belli olmadı.
0: Final oynasaydı galiba. finalde kaybetti zaten.
1: O takım katılmayacak galiba kaybettiği takım.
0: O zaman
1: katılabilme Beşiktaş ihtimali var falan gibi.
0: Ya. Yani 3 yani, tane takım olsun.
1: Ona göre bir bütçe elindeki ben hani tabii bütçe bir tarafa, kadro bir tarafa, bir de koç değeri var. Basketbolda çok daha ön plana çıkabiliyor.
0: Koçu başarılı Beşiktaş'ı.
1: Evet. Alimpiyeviç gerçekten çok başarılı.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Elindeki kadroyla beraber bence o şeye yani.
1: Skavicius da yani yabana atılmayacak bir adam. Abi, o da çok başarılı.
0: O şu anda
1: hani, uyumsuz. Konuda çok şanslısın. Obradoviç'ten sonra böyle bir isime devam etmiş
0: olmak
1: falan.
0: Zaten onu şey işte hani evet. Ben ayrılırsam onu diye. İlk geldiğinde eleştiriliyordu. Biraz eleştirmişti ama sonra şey uyuştu. Uyum sağlandı.
1: Bu arada Ergin Ataman gerçeğini de unutmamak lazım. Ne kadar abi şöyle eleştirilse de Ergin
0: Ataman'ı Fenerbahçeliler olarak Fenerbahçe çok sevmez.
1: Evet.
0: Ama şunu kabul etmek lazım.
1: Hele Yunanistan'da yaptıklarına baktığında gerçekten alkış hak ediyor abi, yani.
0: Sadece
1: hocam.
0: Yunanistan değil. Ergin Ataman bence çok başarılı bir koç. Bunu kabul etmek gerekir. Türkiye'nin en başarılı isimlerinden bir tanesi. Hani basketbol anlamına bakarsan hani futbolan teknik adam bilmem ne değerlendirsen en başarılı antrenör. Keşke hani çok bir takımı Galatasaray'ı çok fazla ön plana çıkarmayıp zaman zaman Fenerbahçe ile aleyhinde açıklamalar yapmamış olsaydı daha fazla saygı görürdü, daha fazla sevgi görürdü insanlar arasında. Çünkü başarılı bir koç yani bunu kabul etmek gerekiyor.
1: Yani gönderirken kızmalar, gelirken büyük başkan diye karşılamalar falan bunlar yaşanabilir. Bunlar camiaların içerisinde olabilir. Bunları kulüplerde de gördük. Dursun Başkan'ın da gidişi ardından takımı mahkemeye vermesi parasıyla ilgili. O süreçleri de yaşadı Galatasaray. Tekrar Dursun Başkan'a geri dönmesi, bizde silindi mi silinir, biterse biter falan, bizde bir daha işte başarısız olacaksa, ya bu arada Hamza Hamzoğlu da başarılı oldu ama kimse bir daha Hamza Hamzoğlu tekrar gelsin takımın başına geçsin diye Cevat Hoca için bir şeyler söylenmedi değil mi bir dönemde yani? Varsa yoksa Fatih Hoca üzerinden gitti. Hep demokrasinin kırıcı gibi arkasında durdu her gelen teknik adam, yerli de olsa yabancı da olsa. En sonunda artık o sayfanın kapandığı, o maceranın, hikayenin bittiğini görüyoruz. Burada Aziz Başkan'ın ya da Aykut Hoca'nın bir hikayesi olmak zorunda. Yani son bir veda içinde olabilir. Çünkü burada öyle bir konu var ki bir senelik bir heyecan, bir macera değil mi İrfan? Yani o bir senede oldun. Şampiyonluk yaşadın. Düşünebiliyor musun? Bu senede şampiyon olamazsa Aziz Bey'in bir daha seçime girme ihtimalini.
0: Abi şöyle söyleyeyim Aziz Bey, kendisi söyledi zaten. Ben 20 yıllık geçmişimi koyuyorum dedi. Bu çok önemli bir şey. Şimdi şu Aziz Bey'in 20 yıl, eğer bu sene başarısı olsa 20 yıl önce yaptığı tüm şeyleri değer, bu sefer diyecekler ki insanlar başarısız oldu gitti diyecekler.
1: Aykut Hoca seni Şampiyonlar Ligi'ne soksa bakış açısı değiştir mi?
0: Vallahi bu zihniyete ben şöyle söyleyeyim yani o az önce dedi ya bir tanesi ben ilk şeyde
1: çok takılma ona.
0: Yok onun gibi düşünen çok kişi vardı o yüzden dedim sosyal medyada.
1: Mesela ben şey olarak düşünüyorum bu sene Şampiyonlar Ligi hedefim var mı? Var. Yoksa burada şampiyon olmak mı çok daha önemli? Ya
0: iki şey de
1: ya
0: önemli.
1: Büyük takımın vizyonu hepsinde ilerlemektir falan kısmına şöyle gelmeyeceğim. Söylemişim. Sen burada şampiyon olmadığın sürece bu sorular yıllarca sorulacak.
0: Ha şimdi Sayın Ali Koç döneminde 7 sene başarısız değil mi? Bu 7 senenin 4'ünde şampiyon olmasa da Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş olsaydı Ali Koç bu kadar eleştirilir miydi?
1: Eleştirilmezdi.
0: Eleştirilmezdi.
1: Yani onun bir başarı olduğunu kabul edemedi.
0: Ya Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş olsaydı Fenerbahçe bir kere gelir olarak da çok...
1: Ya burada şunu söyleyeceğim ben sana. Burada bak, İsmail Hoca ile Konferans Ligi'ni alabilirdin.
0: Bak 7 sene...
1: Net alabilirdin.
0: Bak 7 senede Sayın Ali Koç de 4'ünde Şampiyonlar Ligi'ne gitse, Şampiyonlar Ligi'den önemli gelir kazanmış olsa Fenerbahçe, gelir yani şu andaki mali durum olarak da çok iyi durumda olurdu. Çünkü Fenerbahçe çok iyi oyuncu, Sayın Ali Koç döneminde oyuncular sattı. İşte önemli gelirler elde etti. Kendisi maddi anlamda çok önemli destekler verdi ama o Şampiyonlar Ligi. Çünkü Türkiye'de bak, Türkiye Ligi şampiyonu bu sene Galatasaray'da 300 milyon TL bir para aldı. Bak 300 milyon TL. Vur Euro'ya 6-7 milyon Euro bir geliri var. 7 milyon Euro. Sen bir oyuncuya 11 milyon Euro veriyorsun. Dolayısıyla yani orada Şampiyonlar Ligi geliri çok önemli. Şampiyonlar Ligi'ne de çok önem veriyorlar. Çünkü sezona Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalarak girmek Fenerbahçe'de bütün bu olumsuz söylemlerin hepsini tersine çevirecektir. Çünkü Fenerbahçe'nin başarısızlığını isteyen sosyal medyada bir güruh var. Bak sosyal medya güruh. Fenerbahçe'nin başarısızlığını istiyor. İstiyorlar ki onlar her şeyi bizim etrafımıza dönsün. Bizim söylediğimiz olsun. Biz kulübe yön verelim. 7 sene kulüp, sosyal medyada kulübe yön verdiler. İstedikleri teknik adam geldi. Ulaştılar mı şampiyonda? Ulaşamadı. 2017-2018 sezonunda Sayın Ali Koç belki de Aykut Kocaman'la yola devam edecekti. Hatırlarsanız o gün çıkarılan yangınları. İşte vasat şey defans o istemiyoruz, şunu istiyoruz, hücum futbolu istiyoruz. Ne oldu? Hücum futbolu dedi, istediğinden hocanızı getir, hocaya getirdi. Ne oldu? Fenerbahçe şampiyon mu oldu? Olmadı. Bak orada sırf taraftar baskısı yüzünden taraftarın istediği hoca getirildi. Başarısız oldu.
1: Ne mesaj atmış adam bey? İrfan sürekli gıcık oldu, öksürüyor demiş.
0: Sinir oldum.
1: Nereden neyi yakalıyorlar yemin edin. Bir galon su içtin ya. Bir galon su içtin, damacana bitti önünde.
0: Abi şey de oldu ya. Kongre'de oldu Doğan, biliyor musun?
1: Ya bu limonlu kekin nedir ya? 18 tane yemiş Ahmet Konenç. Herkes ona vermiş, paylaşım yaptı diye. Sen kaç tane yedin limonlu kekini?
0: Ben bir tane yedim. Ahmet şey zaten ya.
1: Şey ne? Abi, 17 tanesini sattı diyorlar alıp da. Markete, mahalle bakkalına sattı. Ya.
0: Yapmış olabilir söyleyeyim.
1: Deme öyle. O yemiş olabilir desen inanırım yani.
0: Abi
1: 18 tane 2 günde.
0: Abi 18 tane yenmezler 2 günde.
1: Sonra da ertesi gün niye verilmedi diye kızdı burada yayında. İkinci gün diye. Beni bir kek yön dedim ya. Ne limonlu kek Allah aşkına.
0: 18 tane kek yenir mi ya?
1: Bir yanında sadece kek mi var ya?
0: Mideyi bozuyor.
1: Çayımızı aldık diyor. Bize sallama çay veriyorlar diyor. Yukarıdan bedava suyumuzu aldık diyor. Bir de sandviç verdiler.
0: Bizim ama aslında var.
1: Meyve suyunun da reklamını kapatmış. Meyve suyunu. Bütün kumanyayı anlattı buradan. Deli adam ya.
0: Ahmet Kumancı seviyoruz. O da evet, benim hemşehrim. Bulancaklı. Yani. Bulancağımız amatör kümeye düştü.
1: Bu arada Hakan Sarp o yüzden seçilmedi zaten demiş bir tanesi. Hemşerisi olduğu için vermedim oy diye. Senin hemşerin. Ama Aziz Bey'i desteklediğini de bilmiyordu. Çok enteresan arada kalmış. Ne yapayım diye yukarı tükürsem sakal. Ay bıyık muhabbetine döndü konu ya. Çantaya attığını gördüm ben abi. Yedim yemedim bilmiyorum diyor. Ahmet çok aç zaten. Her yerde belli ediyor. Kendini sürekli yemek paylaşıyor.
0: Genel kurulda hem bir kere yanmışız güneşten çok aşırı derecede. Eve bir geldim sesim şey gibi, boru gibi.
1: Ya.
0: İnanılmaz ondan kalan şey yani. Tezahürat yapmadım.
1: İrfan teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Mazbata alındı. Aykut Hoca açıklandı. Yakın dönemde
0: resmi olarak açıklanmadı.
1: Yani tamam, sıra Kocaman'da artık yani açıklanacak. Artık sen de resmi olarak açıklanmadı diyerek de belki başka bir ihtimali de ön plana çıkartıyormuş gibi konuşma yani.
0: Bir resmi olarak açıklanmasını bekliyoruz.
1: Tamam da resmi olarak gayri resmi açıklandı yani sonuçta gördük, seyrettik foto finişte. Belli oldu zaten yani. Hani şey değil ki, burun buruna biriyle girmedi ki altılı ganyan gibi. Resmi olarak açıklanmasına gerek abi, mi var? Adam uzak ara 4 boy farkla bitirdi yani, öyle söyleyelim yani.
0: Biz inşallah Aykut Kocaman da başarılı olacak.
1: Ha, olacak deyince açıklandı o zaman. Olacak. Açıklanmış o zaman.
0: Tüm Fenerbahçeliler birlikte şampiyonluğu kutlayacak.

0: yani bu Fenerbahçe'nin başarısızlığını umarak yoluna devam edecek insanlar da hep birlikte diğer taraftarlarla beraber şampiyonluğu kutlayacaklar.
1: Konuşacağız, yapacağız, daha fazla yorumlanacak çok şey var arkadaşlar.
0: İlk maçta protesto ederim, ilk maçta istifaya çağırırım diyen kişiler de mümkünse gelmesin, evinde maçı izlesin. Herkes birlik beraberlik içerisinde Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyon olması lazım. Bu sezon çok önemli.
1: Vallahi ilk eleştirinin yapılacağı tribünle yönetimin arasındaki gerginliği ben sezon sonuna kadar tahmin edebiliyorum olacağını. Aziz Bey taktı mı takar?
0: Abi bir şey söyleyeceğim.
1: Orası var ya orası diye girer konu.
0: Evet, tribündekilerin de ben hani birlik beraberlik içerisinde hareket edeceğini ve buna izin vermeyeceğini düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Yani buna izin veremeyecektir. Bu sene çok önemli ya. Kim olursa olsun şampiyon olsun ya. Yani
1: İyi bir rekabet olsun. Evet, evet. Şampiyonluk yarışı sadece iki takım üzerinden değil, 3-4 takım üzerinden yani sonuna kadar devam etsin.
0: 4 takım içerisinde sonuna kadar devam etsin. Son haftaya kalmasın. Fenerbahçe şampiyon olsun.
1: Hadi
0: son
1: senin de beklentin bak- olsun.
0: Tabii tabii son haftaya tabii kalmasın.
1: Bu beklenti yani kaç yıldır devam ediyor?
0: Ben ne dedim ama geçen yine dedim. Son haftaya başı. Kalmasın dedim. Bak
1: son haftaya kalmasın. Maçıyla kapanan TRT yayını gibi oldu. Bak oraya gidiyor konuşayım diye efendim şimdi.
0: Abi söyleyeyim son haftaya kalmasın da. Bak son haftada sıkıntı. İzlemem maçı yani. Bak, bu stresler dayanamıyor. Bak saçlarım döküldü benim ya.
1: Ya.
0: 8 12 sene.
1: Ben ne yapayım Beşiktaşlı olarak? Bak bembeyaz oldu kafa. Öyle gitti. Ne yapacağız?
0: Ama en azından siz sezon başında belli oluyor. Hani
1: Kasım'a kadar hiç olmaz. Ondan sonra yani, tekrar düzün.
0: Yani sizde belli. Belli bir yere kadar hani şey.
1: Bu arada aradan sıyrılır diyor. Ümit Özat'a baktım diyor. Teknik adam öyle böyle değil diyor. Beşiktaş var ya diyor. Trabzon'la beraber diyor. Sıyrılır aradan diyor. Bak görürsünüz diyor.
0: Şey Vincenzo Italiano iyi hoca. Yani onun Beşiktaş bence doğru bir tercih yaptı. Çünkü dar kadroyla yani kısıtlı kadroyla önemli başarılar etmiş. O iki defa UEFA konferans.
1: Daha çok konuşacağız bunları. Peki teşekkür
0: ama
1: ediyoruz.
0: Ama hocaman da biliyorsun.
1: Dünya Kupası heyecanını da saat 22'de izlemeye başlayacağız. Mikrofonda Cihan'a emanet ediyoruz.
2: Doğan Önçel ve İrfan 25 ile soru cevap devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Berk Sayar'la parantez başlıyor.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Parantezden mutlu günler. Ben Berk Sayar. Parantez programında gündemi birlikte değerlendireceğiz. Birlikte masaya yatıracağız. Sadece parantezde değil haber masasında da 18-20 arasında, 18-10-20 arasında birlikte olacağız diyelim ve parantezi başlatalım. Parantez programında önce Ali Naci Küçük'le Fenerbahçe gündemini, sonrasında Fatih Demirkol'la hem Fenerbahçe hem de milli takım gündemini değerlendireceğiz. Dünya Kupası'nı ve aynı zamanda diğer tarafta Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin hem millilerimizin hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin gündemini değerlendireceğiz. Direkt devam ediyor olacağız. Ali Naci Küçük hoş geldin, selamlar.
6: Teşekkürler, hoş bulduk. Herkese selamlar, iyi yayınlar.
5: Keyfin yerindedir umarım.
6: Yoğun maraton, evet. Şükür. Sağlığımız yerinde olsun.
5: Dici Futbol'daki yayınlarını büyük ilgiyle izliyorum. Hakikaten bu büyük ilgi dediğim noktada bir abartı yok. Zira böyle düşünen tek ben değilim, onu da söyleyeyim. Dici Futbol'daki her yayıncı gibi senin de çok güzel işlerin var Ali abi. Özellikle izlenme seviyesi, işte gelen yorumlar, orada dinleyiciye hep gidiyor ya aklımız. İzleyici kitlesiyle olan iletişimin çok kıymetli, çok değerli. Onun tebriğiyle başlayayım istedim ben Ali abi. Selamlar diyeyim tekrardan.
6: Teşekkürler değerli görüşlerin için. Her zaman tabii ki izleyiciler bizim için çok değerli ve çok önemli. Bütün yorumlarını da dikkate alarak, daha fazla çalışarak, daha fazla temas kurarak en doğru bilgileri dilimiz döndüğünce yorumlarda Dici Futbol'da yapmaya devam edeceğiz. Bu ilgi için de gerçekten müteşekkiriz. Bunu söylemek lazım. Çok teşekkür ediyoruz gösterilen ilgiden dolayı.
5: Peki ben orada birkaç başlıktan ilerleyeceğim. Ama Zeki Çelik ihtimal gibi konuşuluyordu. Mesela sen çok dillendiren isimlerden değildin Zeki Çelik kısmına ama bugün Zeki Çelik'e ilişkin bir haber daha görünce onunla başlayalım istedim. Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü bir haber geldi orada. Roma ile yeni sözleşme konusunda anlaştığı konuşuluyor. Zeki Çelik'in 3 yıllık kontrat imzalamaya hazırlandığı öne sürülüyor. Böyle bir gündem var mıydı Galatasaray'da?
6: Hayır.
5: Yok.
6: Yani Zeki Çelik'le alakalı Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon bir nabız yoklaması olmuştu ama Zeki'nin düşüncesine hakim Galatasaray Spor Kulübü. Zeki Çelik aynı Ozan Kabak gibi kariyerini yurt dışında sürdürmek istediğini zaten sezon başında da Sarı Kırmızı Kulübü iletmişti ve nitekim de zaten Roma'nın Şampiyonlar Ligi'ne kalması ve aynı zamanda da İtalya Serie A'dan sadece Roma değil başka kulüplerden de teklif aldı Zeki, ama bir anlamda şu anki kulübünde devam etmeyi planladığını dile getirmişti. Yakın evet. zamanda Zeki ile temasa geçen kulüp Galatasaray değil, Fenerbahçe'de başkanlık seçimi süresince göreve aday olan iki isimdi. Hem Sayın Hakan Safi hem de Sayın Aziz Yıldırım aslında Zeki Çelik'in temsilcisiyle bir irtibat kurdu, ama zaten dediğim gibi milli futbolcu da kariyerini İtalya'da sürdürmek istediğini Fenerbahçe kulübü temsilcilerine de dile getirdi.
5: Peki ben hızlı hızlı, birçok isim olduğu için hızlı hızlı sonra sonra gideceğim kısa zamanda kısa bağlantımızda. Jon Duran ihtimali konuşuluyor ama Icardi'yi tam anlamıyla netleştirdik mi? Oraya geldiğinde de bir soru işareti var. Galatasaray'da Icardi gündeminde durum nedir? Jon Duran ihtimalinin aslı astarı nedir?
6: Yani Jon Duran kısmına da Icardi ile yanıt vermek evet. gerekir. Çünkü Sayın Başkan Dursun Özbey'in Icardi'ye sunduğu 1+1 yıllık bir teklif vardı. Beni tekim de henüz Mauro Icardi Galatasaray'a olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş yapmadı. Bir anlamda deadline, yani son tarih olarak Sayın Başkan Haziran ayının 3. haftasına kadar Icardi'yi bekleyip ondan gelecek olan yanıta göre bir anlamda hem yedek golcü santrfor transferi hem de yabancı oyuncu takviyesi için Icardi'nin yanıtının beklenmesini istedi hem futbol komitesinden hem de teknik direktör Okan Buruk'tan. O yüzden Icardi'nin Galatasaray'a geri dönüşü bir anlamda belki de bu noktada Jon Duran konusuna da yön verecektir. Aslında Jon Duran normalde transferlerde kulüpler oyunculara talip olur, ilgi gösterir ve o şekilde ilerler, ama bu tarafta bir anlamda Galatasaray formasına talip olan kişi Jon Duran oldu. Gelmeyi çok istiyor. Bir anlamda belki de rovanşist duygularla hareket ederek Fenerbahçe'ye inat diyebiliriz. Galatasaray forması giyme konusunda bazı fedakarlıklara da imza atmış durumda. Kiralık olarak transferi konuşuldu. Temsilcisi daha yeni değil, çok uzun süredir Galatasaray kulübüyle kontak halinde. Fakat dediğim gibi özellikle bu +4 kontenjanına giriyor olması Jon Duran'ın yıllık maliyetinde 5 milyon euro olması bir anlamda bu isme soğuk bakan Galatasaray'ı acaba diye bir aklından geçirmesine sebebiyet vermiş durumda, ama dediğim gibi biraz orada Icardi'nin vereceği yanıt çok kritik ve önemli olacak. Peki. Ama Jon Duran Galatasaray için masada alternatiflerden bir tanesi midir? Evet, şu anda alternatiflerden bir tanesi.
5: Peki Can Uzun?
6: Ya Can konusunda Galatasaray'ın çok net Okan Hoca'nın bir isteği var, ama orada Frankfurt kulübü son yıllarda çok yüksek bedelli satışlara imza attı ve Bundesliga ekibi Galatasaray'dan çıkış maddesi serbest kalma bedeli olan 60 milyon euro konusunda çok ısrarcı. Galatasaray'da bu rakamlara çıkmayı kesinlikle düşünmüyor. Orada biraz Can'ın soyadında olduğu gibi uzun sürebilecek bir süreç. Zaten alternatiflere de bir anlamda bakılıyor, sadece Galatasaray Can Uzun noktasında fokuslanmış ve odaklanmış değil. Fakat Can'ın ailesi iyi bir Galatasaraylı. Eğer ki burada oyuncu net tavrını Galatasaray'dan yana kullanırsa, Frankfurt'un transfer masasına oturmasını, pazarlığa oturmasını sağlarsa Galatasaray'ın, bu noktada Can için belirlediği bir bütçe var. O bütçede yaklaşık olarak 35-40 milyon euro bandında. Bundesliga ekibini o rakama doğru çekebilirse o zaman transferi söz konusu olabilir. Ama şu anki Frankfurt'un istediği rakamlara Galatasaray çıkmayacak.
5: Heyecanlandıran isimleri bir arada sorayım. Biraz böyle kısa bir zaman kaldı ama Ali Naci Küçük belki kısa kısa senin orada bilgilerini, yorumlarını alırım. Bernardo Silva, Van Dijk ve aynı zamanda Kamavinga, Thuram gibi isimler konuşuluyor. Artık bu tarz isimlere olmaz canım da diyemiyor birçok isim bunları duyduğunda, okuduğunda, bu haberleri aldığında. Detaylar ne?
6: Galatasaray hayal etmekten vazgeçmiyor en azından. Özellikle futboldan sorumlu olan Sayın Abdullah Kavukçu Şampiyonlar Ligi'nde daha üst başarılar elde etmek ve üst üste 5. şampiyonluğu Türk futbol tarihinde ilk kez bu başarıya gitmek adına büyük ve marka oyuncuları açıkçası hedef haline getirmiş durumda. Bahsettiğiniz isimlerde evet Galatasaray'ın teması ve kontağı olan yıldız futbolcular. Yani Van Dijk konusu biraz Davinson Sanchez'e odaklı. Yani nasıl işte Duran konusu Icardi ile ilgili dersek. Ya transferde birçok parametre burada söz konusu oluyor. Davinson Sanchez'in eğer ki bir transferi olursa, bir ayrılığı olursa Galatasaray Davinson'un kontratından çıkabilirse evet o zaman Van Dijk'i konuşabiliriz. Orta saha oyuncuları da evet hem Kamavinga hem Turam Galatasaray'ın listesinde olan futbolcular ama dediğim gibi kısa süreli gerçekleşmez bu transferler. Galatasaray bir anlamda en dip fiyattan almak ve Dünya Kupası'nda beklemek istiyor. Sayın Başkan Dursun Özbey'in düşüncesi herhangi bir aceleye gerek yok. İyi bir takımımız var. Süreci gözlemleyelim. Yabancı kuralında herhangi bir değişme ya da isteme olursa ona göre pozisyon alalım. Kaldı ki Galatasaraylı taraftarların şunu unutmaması gerekiyor. Galatasaray'ın şu anda mevcut kontratta 12 tane yabancı futbolcusu var. Boşluk olan tek yer artı 2 yani kritere uyan genç oyuncu kontenjanı şu an boş. O yüzden Sayın Başkan önce ayrılıkları resmileştirmek, oyuncu ayrılığına gerçekleştirip daha sonra adımlar atmak istiyor. Biraz daha Dünya Kupası'na odaklanıp biraz daha zaman tanıması gerekiyor Galatasaray'a.
5: Peki senin Galatasaray gündemine ilişkin eklemek istediğin farklı bir şey var mı? Ali Naci Küçük.
6: Yani şöyle söyleyebilirim, son günlerde çok tartışılıyor. Ben de dile getirdim Galatasaray camiasında çok konuşuluyor ama sadece şöyle söyleyeyim, Galatasaray'da son yıllarda başarılı olmasının en önemli etkisi sevgi iklimi. Sayın Başkan Dursun Özbey'in yeniden başkanlığa seçilirken belirlediği mottoydu. Galatasaray açıkçası bu bütünlüğü, bu birleşmeyi, bu aile ortamını kaybetmezse, kenetlenmeyi başarırsa sloganında olduğu gibi yine başarılı olur. Ama kendi içinde bölünen bir Galatasaray gerçekten de bir anlamda en büyük rakip haline gelir. Her zaman dediğim gibi Galatasaray'ın en büyük rakibi Galatasaray şu anda. Eğer ki bu yönetim içindeki bölünmeler ortadan kalkarsa Galatasaray hedefine ulaşır. Ama kendi içinde tartışmalar, kavgalar, kaotik süreç söz konusu olursa o zaman Galatasaray ağır yara alır. Tarihte de Galatasaray tarihinde de bunun çok büyük örnekleri var. Yakın geçmişte de işte Fatih Terim, Mustafa Cengiz tartışması bir gol averajla Galatasaray şampiyonluğu Beşiktaş'a verdi. 96-2000 dört yıl üstte şampiyonluk, daha sonrasında Fatih Terim'in ayrılığı ve kaybedilen şampiyonluk ve olağanüstü seçim kararı beraberinde gelmişti. O yüzden buna dikkat edip Sayın Başkan Dursun Özbey'in bir kez daha bence yönetimde huzursuzluğun önüne geçmesi gerekiyor.
5: Peki dinleyicimiz Oliver Kahn'la olan projeyi sormuş son olarak. Oraya da değinmiş olayım.
6: Bir ziyaret diyebiliriz. Herhangi bir proje yok Oliver Kahn üzerine.
5: Öyle mi? Peki bu evet. Çünkü işte kaleci antrenörlüğü kısmında ya da o taraftan baktığında farklı yok. Gündemlere götürmüştü.
6: Yok.
5: Kamuoyu.
6: Öyle bir şey söz konusu değil.
5: Teşekkür ediyorum.
6: Teşekkürler. Sağ olun.
5: Ağzına sağlık. Sağ olun. Ali Naci Küçük'le konuştuk. Onunla Galatasaray gündemini değerlendirdik. Çok kısa bir araya gidiyorum. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Parantezde kaldığımız yerden devam ediyoruz ve parantez programında gündemi konuşmaya devam ediyoruz. Hem milli takım hem Fenerbahçe'yi Fatih Demirkol'la değerlendireceğiz. Fatih Demirkol hoş geldin. Selamlar.
7: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
5: Teşekkür ediyorum. Dün konuşmuştuk, biraz kısa konuştuk, tam da uçuş anına denk geldiği noktada 5-10 dakikalık bir konuşmamız olmuştu. Aykut Kocaman'ın bir aksilik olmazsa yarın açıklanmasını bekliyorum demiştin sen. Herkes cuma gününü işaret ederken senin perşembeyi işaret etmen dikkatimi çekmişti. O yüzden acaba bir sarkma mı var senin yorumunda?
7: Tahminimi söylemiştim. Yani prosedür olarak şöyle oluyor. İşte hı-hı. Yönetim toplanıyor. Toplantıda bir karar veriliyor. Bu karar tebliğ edilir. Konuyla ilgili bir toplantı yapılır. Toplantı sonrasında açıklanır gibi düşünmüştüm. O da olabilir. Hala da olabilir. Yani şu anda çünkü kulüpte tam olarak ne yaşandığı konusunu bilmiyoruz. Ama cuma günü de açıklanabilir bir gün sonra, çünkü bugünkü toplantılar ağırlıkta yapılacaklarla ilgili, kurulacak olan kadrolarla ilgili ve bu kadroların nasıl oluşturulacağı, kimin hangi pozisyonda kalacağına dair detaylı görüşmeler yapılıyor. En sonunda kararlar verildi.

0: gelecek. Tabii karar verildi varsayalım. Yönetim toplandı ve dedi ki biz Ahmet'i, Mehmet'i, Hüseyin'i istiyoruz. Bitmiyor ki, onlarla konuşacaksınız. Onlara teklif götüreceksiniz. Onlar teklifi kabul edecek mi? Ya da onların yeni talepleri olacak. Bu sefer tekrar yönetim bunu değerlendirecek gibi çok uzun sürecek çalışmalar var. Bunlar bittikten sonra açıklanır. Ben hala bugün bile açıklanabileceğini düşünüyorum ama olmazsa yarın açıklanır.
1: Peki Fenerbahçe için beklediğin haberler, Fenerbahçe için beklediğin gelecek, tüm bu haber başlıklarıyla beraber Aykut Kocaman'ın dönmesiyle ekibindeki isimleri dün sen aktardın ki o da sosyal medyada gündem oldu. Oradaki isimlerden sen bahsettiğinde birçok yerde gördüm. Sonrasında yayınımız sonrasında Fatih Demirkol seninle konuştuklarımızı ekibinden yola çıkarak, Aykut Kocaman'dan yola çıkarak, Aziz Yıldırım'dan yola çıkarak nasıl bir sezon yapılanması bekliyor Fenerbahçe'yi, bunu konuşalım isterim biraz da.
0: Şimdi hem Volkan Demirel, hem Selçuk Şahin, hem Dirkayt, Şikertel, hem Hasan Çetinkaya ve Batur Alp Soydaş, aynı zamanda Deniz Sarıtaç gibi aslında görev yapması muhtemel, daha önce görev yapmış, çok da başarılı olmuş isimler ve yöneticilerin seçim günü ve seçimden sonraki dönemde biz bu arkadaşlarla çalışırız, bu arkadaşlarla devam ederiz dediği, benim de dün yayında aktardığım isimler vardı. Senaryo şöyle olur diye anlatmıştım ben. Yine söylüyorum, yani biz bu bilgileri rüyamızda görüp anlatmıyoruz dinleyicilerimize. Birileri bir şey anlatıyor bize. Plan bu. Buna göre bir şey yapılacak diye anlatılıyor. Biz de o planlamayı, düşünülen bu diye anlatıyoruz. Ama değişiklikler oluyor. Az önce belirttiğim gibi sonuç olarak bu insanlara ulaşılacak. Bu insanlara anlatılacak. Örneğin Hasan Çetinkaya, Westerlo'da CEO. Belçika 1. Ligindeki bir takımda CEO, yani birinci adam. Her şeyi yöneten kişi. Batur Alp Soydaş onun yardımcısı. Şimdi ona hadi Hasan gel bakalım beraber çalışacağız. Öyle kolay denebilecek bir şey değil. Şartların oluşması lazım. Bunu Hasan'ın kabul etmesi lazım. Tabii ki Fenerbahçe'nin, Aziz Yıldırım'ın bir çağrısı varsa kayıtsız kalmayacaktır ama yani kolay da değil. O bir CEO, en baştaki adam. Ve şu anda Belçika'da bu alanda en çok iz bırakan yabancı profesyonel olarak takdir topluyor, ödüller alıyor. Çok ciddi çalışmalar yapıyor. Yine diğerleri için de geçerli bu. Şu ana kadar benim en son görüştüğüm saate kadar diyeyim ben, Volkan Demirel'e yurt dışında şu anda tatilde. Volkan Demirel'e, Milan Škriniar'a, Dirk Kuyt'a bir teklif gitmedi daha. Onları arayan yok henüz. Eğer proje gerçekleşirse böyle olur dediğim konu buydu. Yani işte Hasan Çetinkaya gelir mi? Gelmek ister. Tabii ki gelir. Ama nasıl gelir? Hangi göreve gelir? Şartlar ne olur? Onları bilmiyoruz. Onlar konuşulacak. İşte bugün zannediyorum bunlar konuşuluyor. Mutlaka işte telefon trafiği başlamıştır, planlamalar başlamıştır. Görüşülüyordur, masaya konuyordur. Belki bazı isimler reddediliyordur, bilmiyoruz. Bunlar şu anda kulübün kendi içindeki sırlar, kendi içindeki dinamikler. Dolayısıyla şu an bir şey bilmiyoruz ama kabataslak beklenti, Sayın Aykut Kocaman kararı verildikten sonra hocam nasıl bir ekip düşünüyorsun? Hoca kendi düşündüğü ekibi ortaya koyacaktır. Ben bu arkadaşlarla çalışmak istiyorum. Sahada bu arkadaşlar olsun. İşte teknik taktik ayrıntılarda bunlar. Analizde bu. Bireysel futbolcu antrenmanlarını yapılacak. Gelişim antrenmanlarını yapacak. Hocamız bu olsun. Ben bu oyuncularla, bu antrenörlerle devam etmek istiyorum anlamında bir planlama yapılır. Sonra takım planlaması yapılır. Transferle ilgili bir planlama yapılır derken süreç başlar ve nefes almadan çalışırlar. Onun sonunda bir planlama daha yapılır. Nedir? Şimdi aldığımız kararları kamuoyuna nasıl anlatacağız? Hangi sırayla aktaracağız? Ne zaman resmi duyuruyu yapacağız? Ne zaman basın toplantısı yapacağız? Ne zaman ekibin çalışma süreci başlayacak gibi çok fazla yapılacak iş var. Bunları bekliyoruz. Zamanı geldikçe sırasıyla kulüp mutlaka açıklayacaktır.
1: Peki transfer anlamında Vedat Muriç ve Jiresi hakkında neler söylersin? Onun haricinde senin duydukların neler? Fatih Demirkol, merak ediyorum.
0: Bana gelen bilgiler ikisinin de her anlamda anlaşma sağlandığı ve açıklanmak üzere olduğu şeklinde. Kulüplerle prosedürler var, işte onları halletmeye çalışıyorlar. Bunun dışında farklı isimlere gidiliyor. Ciddi isimlerle görüşmeler devam ediyor. Tabii ki bütçeler çok yükseldi. Bu yüzden Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu bonservisiyle almak yerine kiralama, satın alma opsiyonuyla kiralama gibi ayrıntılar üzerinde belki bütçeyi mümkün olduğu kadar hafifletecek çalışmaları planlıyorlar. Bunu siz düşünürsünüz ama karşı taraf kabul eder mi? İşte görüşmeler devam ediyor derken şu anda bu anlamda da hummalı bir çalışma var. Zannediyorum sırasıyla bu da açıklanacak. Yani bu da planlamanın bir parçası. Önce işte hoca açıklanacak, transferler devam edecek, bitenler açıklanmaya başlanacak. Resmi olarak tarih belirlendikten sonra olacak tabii bunlar büyük oranda. Yani transfer sezonu başladıktan sonra. Dolayısıyla şu anda çalışmalar devam ediyor ama henüz resmi bir açıklama yok.
1: Peki milli takım gündemi için neler söylersin? Avustralya ile önemli bir maçımız olacak. Ve biraz da burada Türkiye saatleriyle biraz zorlandığımız saatler olacak. Hadi sabah 7 yine iyi. İşe kalktığımız, iş yerine gitmek için hazırlanmaya başladığımız saatler vesaire gibi okuyabiliriz ama 5'teki 6'daki maçlar. Çok konuştuk belki bu konuyu. Bir o kadar çok konuştuğumuz şey de orada millilerimizin, oradaki takımımızın, oradaki ekibimizin 42 derecelik, 41 derecelik sıcaklıklarda çalışması. Çok severiz böyle konuları. Onu da konuşuyoruz şu sıralar ama sen milli takım gündemi için neler söylersin? Nereden yakalarsın olayı?
0: FIFA dediğimiz şey evet. Tam bir tiyatro. Infantino da bu tiyatronun en önemli aktörü. Çok güzel oynuyor. Maşallah. Dansözlere taş çıkarıyor. Ciddi söylüyorum. Türkiye böyle bir dansöz görmedi. Ama Infantino harika kıvırıyor. FIFA'da parayla satın alınabilen
1: Fatih Demirkol seni Fatih Demirkol seni ilk defa bu kadar ağır ve net konuşuyorken gördüm hakikaten bir konuda.
0: Yo çok net değil mi? Yani evet. Bir hakem FIFA belirliyor ve evet. Gittiği ülkeden geri gönderiliyor. FIFA başkanı açıklama yapıyor, talihsizlik diyor. Hadi ya. Gerçekten mi? Vay be, helal olsun. Bunu da tespit etmeyi başarmış Infantino. Yani normal şartlar altında bir Avrupa ülkesi ya da bir Amerikalı hakem düşünün. Bir an için düşünelim, tamam mı? Bir Amerikalı hakem mesela Dünya Kupası Türkiye'de düzenleniyor ve biz diyoruz ki yok kardeşim bu adamı almıyoruz, geri gönderiyoruz. Kıyamet kopardı. UEFA, FIFA bilmem ne tepemize çöker, cezalar, yaptırımlar bilmem neler, açıklamalar falan filan. Somalili hakemi geri gönderdiler sessiz sedasız ve Infantino'cum canım benim açıklama yapıyor. FIFA başkanı ya, talihsizlikmiş. Canım benim ya, hakikaten bu açıklamayı yapmak için ne kadar yorulmuştur, ne kadar düşünmüştür falan düşündüm, böyle içim sızladı yavrum benim. Yani para karşılığı ne satılabilir? Infantino'ya sorarsak zannediyorum her şeyi diyecektir bize. Çünkü sattı, satıyor. Bütün değerler, yargılar, FIFA'nın o ağırlığı, tarihsel süreçteki önemi, dünyaya futbolun yayılması için en üst, futbolun yönetim anlamında en üst kademesinin yaptıklarına bakın. Yani bu izahı olmayan mizahı olur. Bu anca şey olur. Ne yapılabilir? Kara mizahı yapılabilir, komedisi yapılabilir, bir sitcom yapılabilir. Ana karakter Infantino olur. Nasıl kıvırdığını gösteririz falan, öyle güzel bir komedi olur. Öbür türlü insanın içini acıtacak şeyler bunlar. Amerika Birleşik Devletleri diye bir ülke istediğini yapıyor. İstediğini yapıyor ve hiçbir şey diyemiyorsunuz. Yani dönüp ya ne yapıyorsun birader diyemiyorsun. Çünkü özgürlükler ülkesi Amerika orası. Ne bileyim işte kafasına göre tıkılıyor. Maç saatleri, takımların kamp yaptığı yerler, bizimkiler 40 derece 45 derecelik Arizona'da kamp yapıyor bizim milli takım. Norveç'in kamp yaptığı yer yılanlar ülkesi olarak bilinen ve kamp yapılan tesislerin hemen yanında yılanların cirit attığı, her tür zehirli yılanın olduğu bir yer ve FIFA onlara uyarı gönderiyor. Diyorlar ki yılanları tahrik etmeyin, taciz etmeyin. Sokabilirler, ısırabilirler. Ya şimdi şaka mı yapıyorsunuz? Dalga mı geçiyorsunuz yani? Ama dalga geçiyor adam ya, eğleniyor.
1: Mesela kendisi. Şunun avantajını konuştuk mu biz? İyi ki en sondan katıldık, iyi ki son anda katıldık gibi şeyleri konuştuk. Zira iyi bir gruba denk geldik gibi şeyleri konuştuk mu Fatih Demirkol geçtiğimiz dönemde? Konuştuk yani, biraz olsun bunun avantajını yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz.
0: Evet, falan.
1: Ama neticeye baktığında sen orada kamp yapma anlamında en avantajsız yerlerden birine denk geliyorsun. Bunu da konuştuk. Bosna Hersek'te mesela bize yakın bir yerde. Öyle görüyorum. Harita üzerinde ben tek tek baktım geçen gün. Yani o da aynı şekilde son anda katılmanın dezavantajını yaşıyor. Aslında bir tarafta

avantajı yaşaman gereken noktada, diğer tarafta dezavantajı görüyorsun. Yani bilmediğim bir yer için çok detaylandırarak konuşmuyorum ama mutlaka alternatifler, mutlaka iyi yerde yaptığı söylenen milli takım, diğer milli takımlara baktığında, diğer ülkelere baktığında iyi yerde kamp yaptığı söylenen o takımların yanında, kıyısında, köşesinde, farklı yerlerde de kamp imkanı yapabilecek takımlar vardır ya da bunun bir kuralı varsa bunu

0: orada kamp yapacaksın. Kardeşim yılanların içinde kamp yapacaksın. Artı bizim yılanları, timsalları da ürkütmeyin diyor. Yani bu kadar da net adam, rahat. Haaland'a diyor ki aman yani sakın diyor yılanlarımızı ürkütme. Bunu söyleyecek kadar umursuz, duyarsız, umursamıyor ya, gale almıyor, ciddiye almıyor seni. İstersem seni ülkeme alırım diyor. Almazsam almam diyor. Yani Dünya Kupası falan vız gelmiş. Geçmiş yani, çok da umurumda mı diyor. Ve bütün dünya emredersin paşam diyor. Infantino işte talihsizlik diye açıklama yapıyor. Ne bileyim işte maç saatleri maçın olacağı ülkelere göre ayarlanır genellikle. Diyorlar ki vallahi siz bilirsiniz, ister oturur sabahın beşinde izlersiniz, ister izlemezsiniz. Ben böyle istiyorum diyor. Hiç umursamıyor yani oraya birileri gitmiş falan. Hani biz bir organizasyon yaptığımızda evet, elimiz ayağımıza dolaşıyor işte, bütün gelenlerin en rahat etmesi, hiçbir sorun yaşamaması için yırtınıyoruz falan ya, onlar umurunda bile değil. Tabii bu da ayrıca bir tartışılmalı da, hani hiç umurlarında değil. Diyor ki Trump'ın model olarak konduğu, Trump aslında aklı fikri zikri olan, zekası olan bir adam değil. Oraya kukla olarak koydular ve Trump'ı oraya koyan ve o kuklayı oynatan grup şey diyor. Bakın biz böyle bir tiplemeyle dünyayı yönetebiliyoruz. Sizin en büyük futbol organizasyonunuz dahi onu alıyoruz. İstediğimizi yapıyoruz ve karışamıyorsunuz. Hepiniz ağzınız açık seyrediyorsunuz. Bunu, bu mesajı verebilmek için burada da futbol dünyasında da olabilen en rezil uygulamalar yapılıyor. Bunları mesela herhangi bir Orta Doğu ülkesi yapsaydı, ya bu saçmalıkları veya ne bileyim işte Avrupa'nın daha nispeten zayıf ülkelerinden biri yapsa kıyamet kopardı. Ama şimdi Amerika yapınca işte özgürlükler ülkesi Amerika. Bizim de onlara karşı genel olarak toplumda büyük bir hayranlığımız var yani, Amerika'ya gitmek için yırtınıyoruz ve bizi almıyorlar, bize vermiyorlar, bir şeyler yapıyorlar falan. Ama yırtınıyoruz biz yani, aman Amerika'ya gidelim falan. Öyle bir ülke, nasıl bir ülke olduklarını, nasıl bir zihniyetli olduklarını gösterdiler. FIFA'da nasıl bir kurum olduğunu, işte nasıl bir yapıya sahip olduğunu gösterdi. Daha yeni başladık, dur. Daha çok konuşacağız biz. Bizim milli takım için Avustralya kendi eleme gruplarında ilk eleme grubunu lider tamamladı. Herkesi geçti, 6'da 6 yaptı. İkinci eleme grubunda Japonya'nın ardından ikinci sırada bitirdi. Japonya'ya da yenilmedi. Ve sert bir takım ve yaş ortalamaları yüksek, mümkün olduğu kadar topu yere indiren, topun ritmini düşüren, yavaş oynayan, bıktırıncaya kadar pas yapan ve bulduğu açıkları değerlendirmeye çalışan bir rakibe karşı oynayacağız. Önemli oyuncular var takımda ama tabii ki biz milli takımımızın level'ında bir takımdan bahsetmiyoruz. Normal şartlar altında milli takımımızın hem takım kurgusu olarak, hem bireysel yetenekler, kabiliyetler olarak, hem de oyun bütünlüğü olarak bu gruptaki takımlardan daha üstün olduğunu söylememiz lazım. İnşallah günlerinde olurlar. İnşallah şansları da yanlarında olur. Keyifle oynarlar, keyifle kazanırlar. Hep birlikte izleriz.
1: İnşallah. Gelen mesajlar var. Orada biraz da milli takım gündeminden bizi koparıp yeniden Fenerbahçe gündemine döndüren bir dinleyicimizi görüyorum. Abdullah Cenk der ki, Fatih Bey'e sorar mısınız? İhtimaliniz var mıdır? Talişka Sayın Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Hull City takımına katılmak istiyor. Almak istiyorlar diye bir söylenti var. Acaba doğruluğu nedir? Teşekkür ederim demiş.
0: Yok ya, Talişka yani evet. Hull City istiyor, bilmiyorum. Hiç kulağıma gelmedi ama Talişka istemiyor, onu biliyorum. Daha bu kesin bilgidir. Daha yeni bir bilgi olarak söylüyorum. Talişka çok mutlu olduğunu söylüyor. Keyfi çok yerinde ve Fenerbahçe'ye katkı sağlamak için, Fenerbahçe formasıyla zaferler kazanmak için buradaki mücadelesine devam etmek istiyor. Türkiye'yi de çok seviyor, Fenerbahçe'yi de çok seviyor. Yani şu an için Talisca'nın yer değiştirmeyi düşündüğünü duymadım. Böyle bir ihtimal de çok zor bir ihtimal olarak görülüyor şu an için.
1: Peki. Fatih Demirkol, aynı zamanda hem Fenerbahçe hem de diğer tarafta milli takımımızın gündemi için eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım.
0: Millilerimize başarılar diliyorum. Bizim çocuklar orada inşallah bu olumsuzlukları bertaraf edecek bir ortam bulurlar. Gerçekten de işleri zor. Gerçekten zor. Çünkü seyahat edecekleri alanlar çok uzak mesafeler. Maalesef. Ve bizim bünyemiz sürmeli. Haber Global'de bizim ekonomi editörü

0: hava durumu editörümüz.
1: Hava durumu.
0: Yani şöyle, Bünyamin bir de Amerika'da yaşıyor bir tarafıyla. Yani orayı çok iyi biliyor. Onunla çok sık sohbet ediyoruz. Şeyden bahsetti bana. Bir, uçak seyahatleri gerçekten de çok yorucu olacak. İki, mesela millilerimizin kamp yaptığı yerde ortalama sıcaklık 45'lerde dolanıyor. Ama mesela Vancouver'a gittiğinde orada sıcaklık bir anda 18'e falan düşecek. Yani aşağı yukarı bir 20 dereceye yakın bir farka gidecekler. Havanın içeriği anlamında söylüyorum. Yani Arizona kupkuru bir havaya sahipmiş. Sıvıyamın anlattı. Şöyle diyor ki, yani çok sıcak ama hissetmiyorsun. Orada korkunç kuru bir hava var ve özellikle astım hastaları gibi bu konuyla alakalı sorunları olanları oraya gönderirler. Çok kuru bir havası vardır, çok sıcaktır. Ama mesela Vancouver nemli bir havadır. Gittiğinizde boğulduğunuzu hissedersiniz diyor mesela şeyden, Arizona'dan oraya gidince. Ne bileyim, diğer maçları yapacağı Los Angeles'ta, San Francisco'da benzer çok farklı havalara ve çok farklı iklimlere sahip yerler. Millilerin oralarda bununla da mücadele edeceğini unutmamak lazım. Bazen sahada millilerin temposunu çok düştüğünü falan görebiliriz. Ne bileyim, bu atmosfer değişiminin onları gerçekten çarptığını görebiliriz. En kısa uçak yolculukları 4 saati bulacak. Dolayısıyla çok zor bir turnuva ama bizim çocuklar başaracak inşallah. Ben inanıyorum onlara.
1: İnşallah. O zaman tekrardan görüşmek üzere diyeyim. Özellikle hafta sonu maçtan sonra belki bir ihtimal görüşme şansımız olabilir. Fatih Demirkol uygunluğuna göre tabii. Tekrar konuşalım, evet, diyeyim.
0: Haber Global Televizyonu'nda ve Kontra'da, Kontra YouTube'da biz programlar yapacağız. Dünya Kupası'nın bütün heyecanını da, transfer sezonu ve kulüplerle ilgili bilgileri de sevgili seyircilerimizle paylaşacağız. Tabii ki her zaman sizin de yanınızdayız. Fırsat buldukça sizin yayınlarınıza destek vereceğiz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol Fatih abi. Selamlar, saygılar. Sağ ol.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ ol. Fatih Demirkol'la birlikteydik ve onunla birlikte konuştuk, onunla birlikte detaylandırdık. Hem Fenerbahçe hem de milli takımımızın gündemini konuştuk. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol, tabii oradaki yayınlarından kalan zamanda, uygun zamanlarda bizlerle birlikte de radyoda, radyo gol frekanslarında oluyor. Bu arada şöyle, pazar günü dedik ya, biraz da heyecanlanıyorum. Niye heyecanlanıyorum? Böyle derbi günlerinde, derbi haftalarında ben şunu çok ön plana çıkartırdım. Yani hep o günün akışını, o gün neler yapacağımızı, ne olacağını hep ön plana çıkarır. Hep orayı, onun üzerinden işlerdim. Ama bu biraz daha farklı olacak tabii. Sabahtan başlayacağız ve çok sakin bir gün. Pazar günü. Hepimiz için öyle değil mi? Pazar günü saat 12'de dahi radyoya gelen WhatsApp hattındaki mesajlardan bile ne zaman uyanıp ne zaman uyanmayacağınızı anlıyoruz. 12'de gireriz yayına genelde. Ve işte parantez olsun, ortaya karışık olsun, Can Genç'le hafta sonu olsun, Cihan Dişli'yle sokak futbolu olsun, hiç fark etmeksizin 12.45, 12.50 gibi mesajlarınız böyle yoğunlaşmaya başlar. O da o zamana dek çok böyle az sayıda mesajı görürüz. 1 gibi, 1.5 gibi tutamazsınız radyoya gelen, hem Efe Uysal'ın yayınına hem cumartesi pazar günleri özelinde Amerika Rüyası yayınına, tüm yayınlarımıza mesajları tutamayız ama 12-12.45 gibi şöyle bir mesajları görmeye alışık oluruz. Yavaş yavaş o dakikalarda böyle uyanmak bir yana, kendinize gelip artık kafa olarak futbolu düşünmeye başladığınız anlar olmuş oluyor. Hani futbolla yatıyoruz, futbolla kalkıyoruz. Oralarda da çok böyle uçmamak gerekiyor yorumlarımızda. Futbolla yatıyoruz tamam, belki hani böyle yatmadan Twitter'a, yatmadan YouTube'a, yatmadan 2-3 şey dinleyerek yatalım, onları izleyelim, öyle uyumaya çalışalım, dinleyerek uyumaya çalışalım diyoruzdur mutlaka ama futbolla da uyanamıyoruz. Ama galiba artık onlar bir yana, bu hafta sonu futbolla uyanacağız. Direkt futbolla uyanacağız. Saatler 7'yi gösterdiğinde 6.55 civarında. Sevgili Can Genç mesai arkadaşım, kıymetli kardeşim Can Genç, dakika skorda. 5-10 dakikalık maç önü ve aynı zamanda maç içi, devre arası ve maç sonunda, 2 saatlik maç sonunda, saatler 9'u gösterdiği andan itibaren, 8.45, 9'u gösterdiği andan itibaren yaklaşık olarak 2 saat boyunca, sabah 11'e dek, öğle vaktine yaklaşıncaya dek öyle söyleyeyim, sizlerle birlikte olacak. Hemen ardından pazar gününün, 14 Haziran pazar gününün Avustralya Türkiye maçı sonrasında, millilerimizin maçı sonrasında 11 civarında yayında olacağım. O yayında olduğum anda sizlerle birlikte yine değerlendirmelerimiz olacak. 2 saatlik bir değerlendirme olacak. Emre Eren, Erkan Tiryaki, Ömercan Özmen, İbrahim Yavuz, Serkan Çetiner gibi isimler eğer kısmetse, bir aksilik olmazsa bizlerle olacak diyeyim o gün özelinde. Hemen ardından saatler 13'ü gösterdiğinde Amerika Rüyası'nda Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın sizlerle olacak. Tam da formatı, tam da günü, tam da maçı sizler için değerlendirecekler. Gruptaki diğer maçlar, işte farklı gruplar, millilerimiz ağırlıklı olmak üzere kuvvetle muhtemel öyle olacaktır ki onların akışı da bilmiyorum ama tam olarak yani orada Dünya Kupası heyecanını doyasıya yaşayacağınız bir gün olacak Radyo Gol frekanslarında, onu aktarayım. Hemen ardından Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş bahis saatinde sizlerle olacak, kazandıran saatlerde. Bir de onlar oranlar tarafından bakacaklar. Hem geçmişe, hem o güne, hem de yarının diğer maçlarına, o günün diğer maçlarına. Saatler 16-18 arasını gösterdiğinde de pazar günü o heyecan Göksel'in çağrısı araçta ortaya karışıkta konuklarıyla beraber değerlendirmeleriyle devam ediyor olacak ki Göksel'in çağrısı araç dediğimizde Radyo Gol frekanslarında Dünya Kupası özelinde de güzel içerikleri dinledik geçtiğimiz günlerde. Onu da şöyle bir hatırlatarak günün programını böyle uzun uzun size aktarmış olayım. Pazar gününün programını size aktarmış olayım. Maç anı, devre arası ve uzun bir maç sonuyla, hatta öyle ki Can 2 saatlik bir maç sonu yapacak, hemen ardından 1-2 saatlik de benim programım olacak. Böyle maç sonu görülmedi diyeceğiz adeta. Gün boyunca maç sonunu yaşayacağız adeta. Umarız güzel şeyleri konuştuğumuz bir pazar günü olur. Onu aktarayım. Milli takımımızın maçlarının olduğu her gün bu heyecanı Radyo Gol frekanslarında sabah 5'te de olsa, sabah 4'te, sabaha karşı 4'te, yok öyle bir şey de, belki yarın öbür gün iyi bir şekilde ilerlediğimizde, bu gruplardan çıktığımızı, 3 maçın sonunda konuştuğumuzda o saatteki maçları da göreceğiz. Ne bilinir? Bilemeyiz. Tüm maçları da sizlere aktarıyor olacağız. Bugün mesela saatler 22'yi gösterdiğinde Türkiye saatiyle, ülkemizin saatiyle Meksika-Güney Afrika maçıyla açıyoruz Dünya Kupası'nı. Bugünün maçı böyle. Onun haricinde bugün ne var ne yok diye baktığımda, şöyle karşılaşmaları sizlere aktarmaya çalıştığımda yarına dönüyorum. Yani bu geceyi yarın sabaha bağlayan anlarda, sabah 5'te Güney Kore Çekya maçı, aynı şekilde 22'de yine yarın Kanada Bosna Hersek karşılaşması, 4'te de oynanan maçlar var sabaha karşı, gecenin bir yarısı ABD Paraguay maçı, grubumuzdaki bir diğer önemli maç, o maçta cumartesi oynanacak, onu izleyeceğiz mutlaka değil mi, hem Paraguay'ı hem de ABD'yi görmek için. Onun haricinde 7'de başlayacak karşılaşmalarda Avustralya Türkiye maçını, milli takımımızı görüyoruz, saat gece 1'de yine başlayacak bir karşılaşma ki o da Brezilya Fas. Yine 4'te Haiti İskoçya, saatler 8'i gösterdiğinde Almanya Curaçao ve 23'te de Hollanda Japonya maçları var. Pazar günü ayın 14'ünde neler var neler var, neler yok ki desek daha doğru belki de. Güzel bir heyecan, iyi bir heyecan, Dünya Kupası'nın heyecanını birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Selamlar Berk Bey demiş Orhan Özdemir, cansınız demiş, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyorum. Sizler de cansınız. Selamlar diyeyim. O zaman kısa bir araya gideyim. 40 reklamımıza gideyim. Hemen ardından birlikte olalım. Hemen ardından yine burada olalım. Ben Berk Sayar. Yaklaşık bir 40 dakika boyunca, yaklaşık bir 35-40 dakika boyunca hem Ali Naci Küçük'le Galatasaray gündemini, hem de Fatih Demirkol'la Fenerbahçe ve milli takım gündemini konuştuk, detaylandırdık. Yeniden az sonra birlikte olacağız. Reklamın ardından son bölümde sizlerleyim. Parantezde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerle birlikteyiz ve parantezin son bölümündeyiz. Burada millilerimizi konuşmuşken, Dünya Kupası heyecanını şöyle bir hatırlamışken, düne dönmeyelim mi? Düne dönelim. Dünü Kerem Aktürkoğlu nasıl gördü? Onu dinleyelim. Belki programımızın bu bölümünde Kerem Aktürkoğlu'nun Orkun Kökçü ile birlikte olan o basın toplantısını hatırlatıyoruz ama haber masasında da Orkun Kökçü'nün o açıklamalarını hatırlatırız. Kosova maçında atılan golde Kerem Aktürkoğlu ile ilgili geçen bir diyaloğu ilk kez anlattı Orkun Kökçü dün, hatta onu söyleyelim. Orkun Kökçü'yü belki haber masası bölümünde dinleriz. İkiye bölmüş olayım bu basın toplantısı çünkü uzun, 35-40 dakikayı buldu dün, öyle hatırlıyorum. Öyle ki dün Kadıköy tarafından yine evime dönüyordum. Araca binerken başladığını gördüm. Eve geldim daha yeni bitiyordu. Öyle bir durum vardı yani. Eve gelmek üzereydim daha yeni bitiyordu. Hatta acaba tekrarı falan mı dedim yani. Yani hemen böyle hazırlanıp çıkartılmış olamaz diye şaşırdım. Tekrar da değil, hala KJ'ye, altyazıya baktığımda bulunuyor, işte sürüyor gibi şeylerle ifade ediliyordu. Oradaki basın toplantısının detayları. Yani orada o basın toplantısına ilişkin önce Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamalarını bu bölüme, bir bölümünü sığdırmaya çalışıp vereyim, sizlerle paylaşayım. Hemen ardından Haber Masası programında 18-10-20 arasında buluşacağız. Oradaki ilk fırsatta da size yine Orkun Kökçü'nün açıklamalarını hatırlatırım. Tekrar tekrar oraya gideriz. Bu arada Haber Masası'nda buluşacağız. Haber Masası'nda buluştuğumuz yerde sizlerle birlikte yine değerlendirmelerimiz sürecek. Berker İşleyen MyNet Spor'dan Amerika'da takip ediyor. Orayı takip eden gazetecilerden biri Berker bizlerle birlikte olacak. O milli takımımıza ilişkin oradaki atmosferi, detayları, merak ettiğimiz ne varsa hepsini anlatacak 18-10'da. 18-20-18-25 civarında Berke Gültekin'den de Fenerbahçe detaylarını alırken 18-45'te Oğuz Altay'la Galatasaray'ı, 18-55'te Nurgül Günaydın'la Trabzonspor, 19-10 civarında da Emir Eren'le Beşiktaş'ı konuşacağız. Eğer uygun olursa da bir diğer tarafta Sakaryaspor, Bursaspor gibi Anadolu'nun önde gelen ve yüzeyde takımlarına böyle parantez açtığımız bölümler var ya, o bölümü sizlerle birlikte konuşacağız, detaylandıracağız, yaşayacağız diyeyim. Ben Berkseyer, programımızın son bölümünde Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamalarıyla veda ediyorum. Hemen ardından Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş sizlerle olacak.
2: Bizden beklenenlerin de farkındayız. O yüzden en iyi şekilde, en hazır şekilde turnuvaya hazırlanıyoruz. Umarım hepimiz için, ülkemiz için çok güzel bir turnuva olur. Biz de hem takım olarak hem de oynadığımız oyunla ülkemize temsil etme fırsatı buluruz. O yüzden bir an önce biz de turnuvanın başlamasını bekleriz. Biz abilerimizin dünya üçüncülüğü hikayelerini büyüdük. Hepimizin hayaliydi. Şu an kadroda olan çoğu kişi belki maçları hatırlamıyor, bazıları maçları hatırlıyor. Ama bu hikayelerle büyüdük. 24 yıl sonra bunu başarmış olmak, tekrardan ülkemizi dünya kupasında temsil etme fırsatını yakalamak bizler için büyük bir gurur aslında. Ama tabii ki sadece buraya gelmek, buraya katılmak bir bizim gibi bir ülke için başarı olmaması gerekiyor. Biz burada Avrupa Şampiyonası'ndan sonra da açıkça söyleyebilirim ki gerçekten hem futbolumuzla hem de gerçekten takım olarak bütün takım arkadaşlarımla sahaya her şekilde kendi karakterimizi, kişiliğimizi, futbolumuzu çok güzel bir şekilde yansıtıyoruz. Bu da sonuçlara da çok güzel bir şekilde olumlu yansıyor. Tabii ki bu turnuvadan çok iyi bir puan grafiği yakalayarak da geldik ve bunun farkındayız. Ama bu
3: ülkemize bir
2: bir stres yaratabilir mi diye de düşünüyoruz. Tabii ki yaratmaması gerekiyor. Ama 24 yıl sonra ülkemizin, taraftarlarımızın bizden neler beklediğinin de farkındayız. Bu beklentileri karşılayabilmek için sahaya kim çıkarsa çıksın, kim oynarsa oynasın, arkasında 85 milyon taraftarın, ülkenin desteğini alacak. Aynı zamanda oynamayanların da ya da kulübesinde olanların da desteğini sonuna kadar hissedecekler. Bu ben olurum, başkası olur önemli değil. Sahaya kim çıkarsa çıksın, sonuna kadar ay yıldızlı formayı en güzel şekilde temsil etmek için, bu formayı giymek için sahaya çıkacağız. Umarım, inşallah bunu en iyi şekilde başarırız ve ülkemizi hak ettiği değeri tekrardan yansıtabiliriz. Bütün dünyaya da gösterebiliriz. Pardon. Oyun tarzıyla ilgili tabii ki ben normalde bir kanat oyuncusuyum. Ama milli takıma Montella Hoca geldiğinden beri forvet sisteminde oynuyorum. Bu konuda bir şikayetim yok. Çok iyi hissediyorum. Takıma da iyi bir olumlu bir katkı sağladığımı düşünüyorum. Hocamız da böyle düşünüyor. Sahada dediğim gibi kim oynarsa oynasın, önemli olan takıma en güzel şekilde katkı verebilmek. Benim de mevkim fark etmiyor. Nerede oynarsa oynayayım, takıma en iyi şekilde katkı sağladığım sürece mutlu olurum. Forvet'te de rahat hissediyorum, iyi hissediyorum. Umarım bu turnuvada da en güzel şekilde takımıma

0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Bu bir tekrar yayındır.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Atakan Kurt'la birebir başlıyor.
4: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Radyo başında sesimizi duyan herkes hoş geldi, sefalar getirdi. Bugün bizler varız Atakan Kurt'la beraber. Umarım sizler de saat 13'e kadar bizle beraber olursunuz. Atakan abi hoş geldin, merhaba.
5: Hoş bulduk ya, diyorum.
4: Teşekkür ediyorum, selam olsun. Direkt teknik direktör İtalyano'yla başlayalım abi istersen. Beşiktaş yavaş yavaş taşları oturtmaya çalışıyor sanki. Ne dersin? Nasıl bir hoca Beşiktaş'ın aradığı bir hoca mı? Bununla bir giriş yapalım hızlıca.
5: Yani bence iyi bir teknik direktör aldı Beşiktaş. Tutlarını tutmaz mı? Başarılı olur mu olmaz mı? Elbette ki bilemeyiz. Sonuçta işte drone uçuruyor, sabah 5'te kalkıyor, gidiyor tarzı böyle güzellemeler yapmayacağım. Türkiye'de bunlar çok yapılıyor. Ama 8 tane yardımcısıyla beraber geldi. Futbolla yatıp futbolla kalkan, tüm dünyası futbol olan takımını, rakibini, oyuncularını en iyi şekilde izleyen, analiz eden, en iyi taktikleri sahaya çıkarmaya çalışan, ön alan baskısı yapmaya çalışan, bu sayede rakibi hataya zorlayan bir teknik adam. Ön alan baskısını yaparken bunu spontane değil, çalışarak ve bir strateji dahilinde yapan bir teknik adam. Hatta ben Bülent Süre'ye yaptığım yayında hocayı analiz ederken, verilerine bakarken ve çalıştırdığı takımları izlerken şunu gördüm. Sergen Yalçın'ın ve Okan Burun takımları da ön alan baskısı yapan takımlar ve teknik adamlar. İtalyano da aynı şekilde ön alan baskısı yapan bir teknik adam. Ama biraz daha strateji, plan dahilinde yapıyor. Sergen Yalçın ve Okan Buruk bunu biraz doğaçlama, spontane yapıyor. Yani daha iyi bir takımla, iyi bir ekiple, geniş, derin bir kadroyla İtalyan'ın burada başarılı olabileceğini görebiliyorum. Düşünüyorum, zannediyorum. İnşallah böyle olur. 5 senedir Kasım'da oldu atan. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yalnız bırakan, taraftarını ve tüm futbol severleri üzen ve yarışmacı bir takım görüntüsünden uzak olan bir Beşiktaş vardı. İnşallah bu sene zirve yarışında olan, şampiyonluğu kovalayan bir Beşiktaş göreceğiz diye ümit ediyorum.
4: Evet, Atakan Kurt'la birlikteliğimiz devam ediyor. Diğer taraftan bir Vlahovic görüşmeleri olduğu söyleniyor. Vlahovic'in de Beşiktaş'tan yıllık 10 milyon euro ve 10 milyon euroya yakın bir imza parası talep ettiği söyleniyor. Tabii Beşiktaş da demiş ki ya bu çok fazla. Hani menajerine gitmiş, biraz indirim istemiş. 26 yaşında Beşiktaş Vlahovic haberleri ayyuka çıkmaya başladı. Bayağı da yüksek sesle konuşuluyor. Gelme ihtimali nedir? Hani İtalyano olmasaydı ben biraz daha böyle zor olarak bakardım ama hani İtalyano'nun etkisiyle acaba mı diye düşünmeden edemedim.
5: Teklif yapıldı, görüşülüyor. Sadece kafada şöyle bir soru işareti var. 2021'de bir uyluk sakatlığı yaşamış. Geçen sene yine kasık problemi yaşamış bir oyuncu. Aynı sorunlar, problemler olur mu? Bu soru işareti. Ama Beşiktaş istiyor ve oyuncuyla şu anda pazarlık halinde. Yani 10 milyon euro, kendisine 10 milyon euro da imza parası istemesi anormal bir durum değil. 26 yaşında bir oyuncudan bahsediyorsun, Juventus'tan alıyorsun. Oyuncu gerçekten önemli ve büyük bir oyuncu. Türkiye'ye yine gelirse de bence büyük katkılar verir. Sakat olmazsa, fizik olarak iyi seviyede olursa, bu uyluk sakatlığı ya da kasık problemi yaşamadığı takdirde Türkiye'de 25-30 gol atar Cihan. Yani bilmem sen katılır mısın? Hakikaten önemli bir oyuncu, iyi bir oyuncu yani.
4: Atar da hani bu arkadaşa böyle top taşıyacak iki tane taş gibi kanat lazım abi, sağlam bir on numara lazım.
5: Yani Beşiktaş sol kanada.
4: Yoksa kendini böyle özür diliyorum yani, kendine pozisyon yaratıp gol atacak bir yeteneğe sahip değil bence. Sadece böyle sırtı dönük oynamayı biliyor. Fiziksel olarak güçlü. Yani bitiriciliği de güzel ama top taşınmazsa işi biraz zor.
5: Ya top taşınmasa her futbolcu işi zor zaten yani.
4: Hani Osimhen hallediyor ya onu mesela, öne geliyor alıyor. Icardi de öyle. Icardi'ye top taşımazsan bir şey yapamıyor.
5: Kardeşim Maradona ve Messi dışında zaten hiçbir oyuncu top taşımazsan gol atamıyor ki.
4: Doğru, doğru.
5: Yani şöyle, iki tane sol kanat alacak Beşiktaş. Bir tanesi Enkudu tarzı. Sırtı rakibe ya da beklere sırtını verip topu alıp çizgiye basıp orada dönebilen, adam eksiltebilen, adam ekart edebilen, içeri ve dışarı kat edebilen bir oyuncu olacak. Atletik bir oyuncu olacak. Diğeri de Lanin tarzı, sürekli ceza sahası içine koşular atabilen, orada ikiye birler yapabilen, goller atabilen, gol yükünü çekebilen bir futbolcu olacak. Skor katkıda olan bir oyuncu olacak. Beşiktaş 4-5 yıldır sol kanatsız oynuyordu. Bu sene 2 tane sol kanat alacak.
4: İsimler belli mi? Hani böyle ufaktan şu olabilir, bu olabilir tarzı.
5: Yani Trossard'a gittiler. Teklif yaptılar. Yanıt bekliyorlar ama zor bir transfer. Oyuncu çünkü Şampiyonlar Ligi finali oynamış bir oyuncu. Görüştüğü takımlar var. Tabii ki de Beşiktaş son seçeneklerden bir tanesi. Yani kolay bir transfer değil. Beşiktaş'ta böyle çok umutlu mu? Çok da umutlu değil ama ilerleyen süreçte oyuncu kabul eder mi etmez mi bilmiyorum ama dediğim gibi 4. 5. seçenek oyuncu için Beşiktaş. Beşiktaş şu anda bir sürü oyuncuya gitti. Yani Davidaşvili'ye gitti, Trossard'a gitti, Laurent'e gitti, bir sürü oyuncuya gitti. Ama dediğim gibi bu transfer de uzayabilir. Yani Beşiktaş'ın şöyle bir stratejisi var Cihan. Çok acele etmek istemiyor. Dünya Kupası var. Elona, Liverpool, Arsenal, City, Bayern Münih gibi takımlar şu anda oyuncu almakta ve oyuncularını elden çıkarmakta şu anda bekliyorlar. Onlar da Dünya Kupası'nı bekliyorlar. Şimdi Dünya Kupası geçecek. Büyük takımlar strateji yapacaklar ya da oyunculara gidecekler, transfer yapacaklar. Transfer yaptıktan sonra ellerindeki oyuncuları serbest bırakacaklar. Orta seviye takımlar bu oyunculara gidecek. Onlar da ellerindeki oyuncuları serbest bırakacaklar. Ardından Türkiye Ligi'ndeki takımlar bu futbolculara gidecek. Yani dediğim gibi Dünya Kupası sonrasına, yani bir 15 Temmuz, 20 Temmuz, 30 Temmuz'u Ağustos'un ilk haftasını bulacak gibi duruyor. Ama Beşiktaş'ın ilk maçı 23 Temmuz'da bir tane sol kanat, bir tane orta saha ve bir tane kaleci, yani 3 transferle bu kamp dönemine ve 23 Temmuz'a yetiştirmeyi planlıyorlar. Diğer yapacağı 5 transfer, yani toplam 8 transfer yapacak. O 5 transferi de Temmuz'un sonuna doğru, Ağustos'un ilk haftasına doğru yapmayı planlıyorlar. Çünkü şu anda alırsak 20'ye alacağımız oyuncuyu bir ay sonra 5'e 10'a alabileceğiz diyorlar. 100 milyon euro transfer bütçesi var Beşiktaş'ın bonservis anlamında. Yani şu anda 100 milyon euro harcayacağı oyuncuları şu anda alırsa 200 milyon euro verir. Ama Temmuz'un sonu, Ağustos'un başında alırsa 100 milyon euro alabilir.
4: Atakan Kurt'la birlikte elimiz sürüyor. 0212 273 10 WhatsApp hattımıza gelen mesajlar var. Onlara az sonra döneceğim. Bu Aral Şimşir'le ilgili de Beşiktaş devreye girmiş. Galatasaray'ın istediği de belirtiliyor oyuncu. Şöyle bir algı var işte, Danimarka Ligi zaten tırnak içinde söylüyorum, dandik bir lig deniliyor. Ben de biraz araştırdım abi, şu dandik ligde kaç paraya transfer olmuş diye. Mesela Nuama diye bir futbolcu var, 25 milyona gitmiş. Froholt diye bir futbolcu var, 20 milyona gitmiş. Eyli diye bir futbolcu var, 20 milyona gitmiş. İbrahim Osman var, 20 milyona gitmiş. Oscarsson 20'ye gitmiş. Yani dandik denilen lig neredeyse bu sezon transfer limitleri bu şekilde. Yani Aral'a da bu para verilir mi? İşte bu ligde atıyor diyorlar. Kolay lig deniliyor. Ama ben öyle olduğunu çok düşünmüyorum. Yetenekli bir çocuk. Aral Beşiktaş ilişkisini nasıl değerlendirir Atakan Kurt?
5: Yani Aral'a milli takımda haksızlık yapıldı bence. Adam sonuçta 23 yaşında ve inanılmaz bir performans gösterdi bu sene Midland'da. Danimarka'da yılın oyuncusu seçildi. Sol kanatta çok etkili olabilen, şu anda Lille ve Galatasaray'ın da ciddi anlamda ilgilendiği bir oyuncu ama Beşiktaş'ta ilgileniyor. Ama

0: Galatasaray da çok bastırıyor. Bu sene hakikaten çok iyi bir performans gösterdi. Yani baktığın zaman takımın bütün ataklarına yön veren, skor yükünü çekebilen, gol ve asist yapabilen bir oyuncu. 54 maç oynadı. Bu da çok önemli bir veri. Yani 54 maç oynamış, sakatlanmamış kişi olan, 54 maçta 12 gol, 21 asist yapan bir oyuncu önemli bir istatistiğe sahiptir. Ve Türkiye Ligi'nde yani tamam 50 maçta 12 gol 21 asist yapmasın da 10 gol 10 asist yapsın. Sol kanatta oynayan bir futbolcu, yerli bir futbolcu, milli bir oyuncu, kim alırsa büyük iş yapmış olur bence.
1: Evet yani.
0: Sana katılıyorum.
1: Ya evet yani Montella bence de iyi hoş ama yani İrfan Can yerine belki tercih edebilirdi. 7 maçta 99 dakika süre almış İrfan Can. Bir golü var hani neredeyse her maç ortalama 10 dakika oynamış. Şimdi Dünya Kupası'ndan sonra evet kendisine dersler çıkaracak ama ondan sonra da futbolu bırakacak.
0: Tabii,
1: belki işte Aral gelişebilirdi belki ama yapacak bir şey yok tabii.
0: Ya Montella da muhtemelen şunu diyordur. Yani sonuçta sol kanatta benim elimde 2 oyuncu hatta 3 oyuncu var diyor. Hatta Barış'ı da kullanabilirim diyor. 4 oyuncu var diyor. Yani işte Kenan var. Can Uzun var. Orada Kerem'i de oynatabilirim. Barış'ı da oynatabilirim. Ama sağ kanatta Barış, Yunus ve İrfan var diyor. Yani ve İrfan'a da çok güveniyor. Ya bence de Aral'ı almaması hata. Aral'ı orta sahada da değerlendirebilirdi. Ama şimdi bir şey diyemem, bu futbolcularla yürümüş, evet ben de eleştiriyorum, hata olarak görüyorum, Aral'a haksızlık olduğunu düşünüyorum ama artık bu oyuncularla Dünya Kupası'na yürümüş ve çok iyi bir sinerji yakalamış bir teknik adamında çok üstüne gitmeyi de düşünmüyorum ya da kabul etmiyorum.
1: Evet, şimdi Beşiktaş Önder Özen'i futbol direktörü yaptı ama şimdi resmi siteye giriyorum. Ne yönetim kademesinde, ne icra kurulunda, ne de böyle teknik kadro, idare bilmem ne kadroları. Hiçbir listede ismi yok. Yani buralar önemli değil mi sana göre kurumsallık açısından Atakan abi? Yani bu işlerin hemen hallolması gerekmez mi? Tekrar bakacağım, belki koymuşlardır, hakkını yemeyeyim. Hani sanki buralarla çok ilgilenmiyor gibi gözüküyor Beşiktaş, ya da şey mi dersin? Ya Cihan bunlara takılma, hallederler, koyarlar bir hafta 10 gün sonra mı dersin?
0: Koyması lazım yönetimin, bu bir hata ama ilerleyen süreçte bence koyarlar. Şu anda Önder Özen tamamıyla futbol direktörlüğünü eline aldı. Tam mesai Nevzat Demir tesislerinde çalışıyor. Sabah 9, akşam 9 sürekli tesiste oyuncu izliyorlar, analiz yapıyorlar. Sürekli kulüplerle, menajerlerle görüşüyorlar ve hatta Sayın Adalı'yla sürekli temas halindeler. Graf'la, Gökhan Keskin'le dirsek temasındalar. Önder Özen'in bir ekibi var ve şu anda her ülkede her oyuncuya bakıyorlar. İtalyano'yla sürekli görüşme halinde, hangi oyunculara gidebiliriz onun da fikrini alıyorlar. Ama dediğim gibi çok acele etmek istemiyorlar. Çok böyle acele edip fazla paralar vermeyi düşünmüyorlar. Biraz daha bekleme düşüncesi içerisindeler. Ama dediğim gibi 23 Temmuz'da ilk maç var. Oraya bir tane sol kanat, orta saha ve kaleciyi transfer edip en azından 3 transferle o maça çıkmanın planını yapıyorlar. Çünkü Orkun'un ne zaman döneceği belli değil. Milli takım sonuna kadar gider mi? O bir muamma. İnşallah gider. Ama 10-11 Temmuz'u görür o zaman. 23 Temmuz'da ilk maç var. Orkun ve diğer milli oyuncular bir 10 gün izin yapacaklar. Dönüşünde bu maçta oynamayabilirler. Ohyanju milli takımda ama Güney Kore çok ilerleyemezse Ohyanju yine kampın sonuna yetişebilir. 23 Temmuz'da oynayabilir. Olayten o maçta oynatır. Yeni gelecek sol kanat. Orta sahada Orkun yetişir mi yetişmez mi muamma. Orta sahada bir sıkıntı yaşayabilir. Sağda Çerni oynayacak. Çerni ve Jalo hocanın güvendiği ve yeni sezonda yola çıkmak istediği oyuncular. Bildiğin üzere Sergen Yalçın Jalo'yu da Çerni'yi de istemiyordu takımda. Ama Çerni de Jalo da hocanın kadrosunda katmak istediği, oynatmak istediği oyuncular. Jalo Akbadoğ ikilisi hocanın güvendiği isimler. Niye? Çünkü ön alan baskısı yapacak.

0: geldiği zaman Jalo ve Agbadoo'ya ön tarafa çıkaracak ve alanı daraltacak. İki oyuncu da atletik oyuncular, savunmanın arkasına koşan hızlı oyuncuları bu oyuncularla süpürmeyi ve arkadaki boşlukları bu oyuncularla kapatmayı planlıyor. Italiano tabii ki de savunmaya yine sol ayaklı bir stoper almayı planlıyorlar. Ama dediğim gibi Jalo, Agbadoo ikilisine çok güveniyor Italiano.
1: Atakan Kurt'la birlikteliğimiz sürüyor tabii abi. Diğer taraftan Salih Uçan'la da yollar ayrıldı. Yani futbolcunun sözleşmesinde yer alan opsiyon şartları karşılanmadı. Italiano'nun da planları arasında yer almıyor. Yani sen Roma'ya gidiyorsun, Totti ile Rossi ile idmana çıkıyorsun ve sonrasında nasıl bu kadar düşüş yaşayabiliyorsun anlamakta zorlanıyorum. Salih Uçan'la yolların ayrılması Beşiktaş için sence artı mıdır, eksi midir? Yani bence artıdır ama senin yorumunu da almak isterim.
0: Yani Salih bu ligde ya da Türkiye'de çok hak ettiği değeri görmeyen ama daha iyisini yapabilecekken de daha iyi performanslar gösteremeyen bir oyuncu. Oyun zekası bence çok iyi ama fizikler kapasitesi ve temposu her zaman az olan, yetersiz olan bir oyuncu. Dediğim gibi Beşiktaş oraya daha iyilerini koymak zorunda. Beşiktaş bu sene Orkun'un yanına ve arkasına iki tane iyi oyuncu koymak zorunda. Takıma çok iyi yerliler takviye etmek zorunda. İşte alabiliyorsa İsmail, Salih Özcan, Aral Şimşir gibi futbolcuları takıma katmak zorunda. Çünkü yerli havuzu Beşiktaş'ın maalesef yetersiz. Kaliteli yerlileri az. Çünkü ne kadar iyi yabancı alırsanız alın, iyi yerleriniz olmazsa başarılı olamazsınız. Galatasaray örnek, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, işte Uğurcan, Eren, Abdülkerim, Kaan Ayan hep yerli oyuncularla başarıya gitti. Aidiyet duygusu yüksek futbolcularla şampiyonluklar kazandı. Osimhen'iniz, Sané'niz var, Torreira'nız var. Evet, bu artı ama iyi yerliniz yoksa şampiyon olamazsanız, Galatasaray bunu son 4 senedir başarıyor. Beşiktaş'ın da muhakkak kaliteli yerli oyuncular alması ve takıma katması lazım.
1: Şimdi bir de şunu soracağım abi. Ben bunu sorunca Beşiktaşlı arkadaşlarım, ya Cem mikserlik yapma, ortalığı karıştırma. Bütün yorumcularına bunu sordun diyorsun. Hafta sonu Beşiktaş'ın bir tanıtım şeyi, ya daha doğrusu teknik direktörü basın toplantısı vardı. Burada da bir Rıdvan'a kız isteme mevzusu oldu ve başkan apar topar kalktı. İşte ben dedi Rıdvan'a kız isteyeceğim dedi. Hani şimdi başka bir cümle de kuramıyorum. Ya böyle bir sanki bana böyle biraz ciddiyet az geldi. Yani temsil kabiliyeti biraz sıkıntılı gibi geldi. Hani sonuçta bir saat sonra istese hanımefendi orada sonuçta başkasına kaçmayacak. Yani neden hoca bu kadar, başkan bu kadar hani bu ortamda, böyle bir ortamda hoca gelmiş, bütün basın mensupları orada. Biraz bana böyle gayri ihtiyar olarak biraz böyle şey geldim. Ne diyeyim yani, söyleyeyim, ciddiyetsiz geldi diyeyim. Daha sert bir cümle kurmayayım. Sen ne düşünüyorsun? Farklı mı düşünüyorsun benden?
0: Ya Sayın Adana'nın hitabeti, konuşma üslubu, diksiyonu çok başarılı değil. Zaten bunu herkes biliyor. Sayın Adana da kabul ediyor zaten.
1: O başka bir şey
0: orada,
1: tabii.
0: Orada yapmak istediği şu, yani mesaj vermeye çalıştı. Çok güzel gözükmemiş olabilir ama şunu söylüyor. Artık diyor yeni sezonda bana takımı, oyuncuları, transferleri sormayın. Ben bununla ilgilenmiyorum. Artık bu işin direkt birebir muhatabı Gökhan Keskin, Graf, Önder Özen ve İtalyan'a diyor. Bu dört isim artık futbolu yönetecekler. Ben artık karışmıyorum. Bana yetecekler, raporlayacaklar. Ben de alacağım diyor. Orada o mesajı vermek istedi ama güzel gözükmedi. Evet. Daha güzel ya da daha böyle esprili üslupla yapsa daha iyi olurdu. Ama şu mesajı veriyor. Artık bana futbolu sormayın. Futbolun patronu artık Önder Özen, İtalyano. İşte Graf ve Gökhan Keskin. Artık Beşiktaş'ta işler bu şekilde yürüyecek ve yürümek de zorunda zaten Cihan. Beşiktaş 5 yıldır ligi havlu atıyor Kasım'da. Yıllardır başarısız. Geçen sene 4 büyükleri yenemedi. Avrupa'da başarılı olamadı. Türkiye Kupası'nda yarı finalde elendi. Ligi 4. bitirdi. İnanılmaz kötü bir sene ve performans. Artık Serdal Adalı'nın da

0: eksik kalmadı. Çünkü bu dakikadan sonra herhangi bir başarısızlık ne İtalyan'ı ne öndürüzüne yazar, tamamıyla hocaya, başkana yazar. Bu yüzden başkan da bunu bildiği için işi tamamıyla profesyonellere emanet etti ve parayı artık kesenin ağzını açtı. 100 milyon euro bonservis, oyuncu maaşıyla beraber yaklaşık 140-150 milyon euro para harcayacak. Harcamazsa, doğru takviyeler yapmazsa, nokta atışları yapmazsa Beşiktaş yine yarışmacı bir takım olmaz. Havlu atan bir takım olur. Bu durum olursa da orada Sayın Adalı hiçbir şekilde duramaz. Sayın Adalı da zaten bunu biliyor.
1: Evet, hani graf dedin ya, geçen sezon çok pasif kaldı Serkan Rençber'in göreve gelmesinin ardından biraz ortada olmamış gibi geldi. Hani Serdal Adalı pişman mıdır bu durumdan? Şimdi Graf da bir paylaşım yaptı Sergen Yalçın gidince, biliyorsun. Daha sonra kaldırdı bu paylaşımını vesaire. Sonuçta bu adam Dortmund'da yıllarca scout şefliği yapmış bir adam. Yani gözü kapalı güvenecek mi artık başkan ve Önder Özen?
0: Başkan zaten gözü kapalı güveniyor. Her zaman güveniyordu. Sadece onu Almanya'ya göndermişti. Maaşını alıyordu. Telefonda fikir alıyordu. Tabii Sergen Yalçın istemedi grafı. Yani ben şunu anlamıyorum zaten Cihan. Yani sen gelmişsin teknik direktör olarak. Şimdi oyuncu izlemezsin, rakip izlemezsin, takım izlemezsin, maç izlemezsin. Osimhen'i tanımazsın, birçok oyuncuyu tanımazsın. Ya graftan niye yararlanmıyorsun? Niye kendine bu kadar rakip olarak görüyorsun? Bir tehlike olarak adlandırıyorsun ki. Adamdan yararlan, bilgi al, fikir al, istişare et. Niye bu kadar herkese kendine düşman olarak adlandırıyorsun? Tamam, Serkan Reşbir'i de aldırmak istedin, Önder Özen'i istemeden. Tamam, buna da saygı duyuyorum ama kardeşim Graf'la da niye koordinele gitmiyorsunuz ki? Şimdi ben teknik direktör olsam bir kulübe gitsem, bir kulüpte yani son 5-10 senedir dünya futbolunda kendisini geliştirmiş scout, geçmiş olan, başarıları olan bir scout departmanı başındaki adamla iyi geçinirim ya. Görüşürüm, konuşurum, istişare ederim, sorarım, ederim. Niye bu kadar rakip olarak görüyorlar? İnanılır gibi değil yani.
1: Evet, diğer taraftan Beşiktaş'ın yakından tanıdığı bir isim El Bilal Ture. Aziz Yıldırım'ın bu oyuncuyu almak istediği konuşuluyor. Ne dersin, Fenerbahçe'de iş yapar mı El Bilal?
0: Çok yapmaz çünkü nerede duracağını, nereye koşu atacağını bilmeyen, alanını kaybeden bir oyuncu. Yetenekleri var ama zafiyetleri de var. Yani Fenerbahçe'de El Bilal Ture'yi alırsan, Beşiktaş'ın da düşünmediği, devam etmek istemediği bir oyuncu alırsan Fenerbahçe'de çok büyük sıkıntılar olabilir. Çok da zannetmiyorum Yaz Yıldırım'ın El Bilal Ture'yi alacağını. Az Yıldırım ya da Fenerbahçe büyük ihtimalle Lukaku'yu alabilir Cihan. Yani ben hem İtalya'dan aldığım bilgiler, hem Belçika'dan aldığım bilgiler, hem de Türk temsilcilerinden çıkardığım bazı durumlardan yola çıkarak şunu söylüyorum. Aykut Kocaman'ın çok beğendiği bir isim Lukaku. Son hazırlık maçında da, milli maçta da gol de attı. Lukaku'yu Fenerbahçe büyük ihtimalle alabilir.
1: Hani 6 aydır çok oynamıyordu ama sonradan biraz iyileşti, biraz kendine geldi. Ama bakalım, her sezon bir Lukaku ismi çıkıyor. Bakalım bu sezon gerçekleşecek mi? 0212-273-10'una dinleyenlerimizden gelen mesajlar var. Beşiktaş'ın 10+4 Adalı zaten katılmadığını dile getirdi. Dursun Özbey'e destek verdi ama hani Atakan Kurt'un düşüncesini soralım en azından.
0: Yani Beşiktaş katılmıyor ama sonuçta federasyonda bunu geçen sene kulüplere söyledi. Kulüpler de ona göre planlama yapacaktı. Orada yani benim çok böyle eleştirim olmaz. Sonuçta bu son dakika karar verilmiş bir durum değil. Geçen sene karar verildi. Takımlara da bildirildi. Takımlar da stratejisini ve planlamasını ona göre yapsalar da.
1: Basın toplantısında Serdal Adalı bir aile ortamı intibası vermeye çalıştı ama bence çok net olamadı demiş. İlhami Korkmaz mesajını atmış. Kaya Çilingiroğlu TRT'de 5 TL'lik kalemle imza attırdılar hocaya diye eleştiri yaptı demiş. Yani çok katı.

0: Bilmiyorum, 5 TL 10 TL. Biraz yersiz bir eleştiri olmuş ama Atakan Kurt ne der bilmiyorum.
1: Ya Kayaçingiroğlu'nu ben çok beğeniyorum. Çok iyi yorumlar yapıyor.
0: Yani biraz gereksiz olmamış mı 5 TL'lik Kaya? Ama, eleştirmek için eleştirmiş sanki burada.
1: Ama işte şu anda Sayın Adalı'ya çok amiyane tabi çok kitlendi. Çünkü Serkan Reşmi'nin içeri girmesini ona sağlayan çok büyük destekler veren Kayaçingiroğlu, Sergen Yalçın'a da çok destekler veriyordu. Sergen Hoca ve Serkan Reşmen oradan ayrılınca, Serkan Reşmen'in çok büyük dostu Kayaçingiroğlu, orada çok bilendi başkana ve şu anda başkan ne yaparsa yapsın inanılmaz eleştiriyor. İnşallah biraz daha sakinleşir. Sergen Yalçın ve Serkan Reşmen gittiği için çok agresif ve sinirli. İnşallah biraz sakinleşir. Çünkü Kayaçingiroğlu'nu ben yorumlarını hakikaten beğeniyorum. Ama biraz şu anda şey yapıyor, biraz duygusal yaklaşıyor ve davranıyor.
0: Ya evet, yani sonuçta burada önemli olan atılan imza ve vizyon, yani kalemin markası mı kaldı? Yani detayın detayına takılmak biraz absürt kaçmış. Olmamış bence tabii. Devam edelim. Sordum El Bilal Ture olayını, sordum Onur, merak etme. İsmail'le Salih Özcan'a alalım alamaz mıyız diyor bir dinleyin. İsmail
1: yani böyle Aykut Kocaman gelmeseydi orada başka oyuncu, mesela Hakan Safi olsaydı yabancı bir hoca getirirdi ve Hakan Çağlan'ı da transfer edebilirdi. Orta sahada muhtemelen İsmail'i elden çıkarırdı. Ama şimdi Az Yıldırım ve Aykut Kocaman geldiği için İsmail Yüksek, Aykut Hoca'nın en güvenli isimlerden bir tanesi olur. Çok da o ihtimal gözükmüyor gibi duruyor. Çünkü geçen sene çok kapıdan döndü, yani direklerden döndü. İsmail'le de anlaşmıştı Beşiktaş. Orada tam böyle Mourinho'ya devam etseydi İsmail Beşiktaş'a geliyordu. Ama olmadı. Yani İsmail olmuyorsa Salih Özcan olur. Bir yerli Beşiktaş'ın orta sahaya ihtiyacı var. İki tane iyi oyuncu ihtiyacı var. Salih de alınabilir.
0: Evet, Beşiktaş'ın harcama limiti ne kadar? Bilgin var mı abi o konuyla ilgili olarak? Aşağı yukarı yani. O sorulmuş.
1: Bakayım.
0: Yani Fenerbahçe'nin 60 milyon diye biliyorduk. Son zamanlarda çıkan söylentilerden sonra. Onu sormuş şu an dinleyenimiz. Transfer limitimiz ne kadar? Sayın Başkan 200 milyonluk transfer getireceğim diyor ama.
1: Beşiktaş'ın da 60 milyon euro gözüküyor. Yani şöyle olur Cihan. 8 transferin 4'ünü bonservisiyle alırsın. Diğer 4'ünü de satın alma opsiyonu kiralama bedeliyle alırsın. Bir sene sonra transfer edersin. Yani o zaman da açılıyor. Yani 120 milyon euro harcarsın. 60 milyon eurosunu verirsin bonservis olarak. Diğer 60 milyon eurosunu da satın alma opsiyonuyla yaparsın. O şekilde transferi gerçekleştirirsin. Ya yani hepsinin bir yolu var. Sponsoru devreye sokarsın vesaire yaparsın.
0: Sana bir salvo yapmış. Evet abi, saydığın isimleri Beşiktaş alırsa bu sezon ilk 3'e girer demiş. Sol kanadında 6 yıldır kanat yok. Bir ara Necip falan oynayacaktı neredeyse. Şampiyonlar Ligi finali görmüş. Premier Lig'de üst seviye performans sergileyen adamı takımda görmek istemezsem işte bu işte bir sıkıntı vardır demiş. Trossard gelsin, aynı seviyede forvet, kale ve 6 numarada bekliyoruz demiş. Bayrampaşa'dan Ramazan mesajını atmış. Atakan Kurt'a göre İtalyano Sergen Yalçın'ın yapamadığı neyi yapacak Beşiktaş'ta? Bayram Bayık.
1: Yani bir tanesi kendisini tamamıyla futbol adamış, bir tanesi futbolu sevmiyor, izlemeyi benimsemiyor, bir tanesi hayatı futbol. Son 10 senesinde sürekli çalışmış, liyakatla buralara gelmiş. 4. lig, 3. lig, 2. lig, Serie A, hep başarılı ola ola gitmiş ve sürekli aynı ekiple çalışmış ve 10 senedir sürekli çalışan bir teknik adam. Konferans liginde 2 defa final yapmış ve bir tanesini hak etmiş. Verilerde rakibin çok üstüne çıkmış ama şanssızlıkla elenmiş bir teknik adam. Onun için İtalyano'nun ben burada Sergen Hoca'dan daha başarılı olacağını düşünüyorum. Ya zaten kimi getirirsen getir Sergen Hoca'dan daha başarılı olur. Niye? Çünkü dediğim gibi Beşiktaş 4. bitirmiş. Hiçbir kulvarda yok. Kasım'da avlatmış, Ağustos'u Avrupa'ya avlatmış. 4 büyükleri yenememiş, küme düşen takımları yenememiş, yarışamamış. Fenerbahçe'de Galatasaray'ın olmadığı Türkiye Kupası'nda yarı finalde Konyaspor'a elenmiş. Yani

0: son 40 senenin en kötü takım performansı ve teknik direktör performansı göstermiş. Buraya kimi getirirsen getir zaten Sergen Hoca'dan daha iyi olacağı kesin. Ki İtalyano çok iyi bir teknik adam. O yüzden bu kadar kötü bir performanstan sonra İtalyano'nun ben şanslı olduğunu düşünüyorum.
1: Peki bu Sancho olayına ne der Atakan Kurt? Jadon Sancho geçen sezon Beşiktaş çok almak için uğraştı, almaya çalıştı ama başaramadı. Bu sezonda boşa çıkacak, yani sözleşmesi sona erecek. 18 milyon güncel piyasa değeri, Premier Lig'den de teklifler var. Sence gelir mi? Biraz bence uzak gibi gözüküyor ama bilemedim.
0: Yani Beşiktaş gidecektir. Geçen sene de çok istemişti. Sancho'ya kimse hayır demez. 23 maç oynamış. Premier Lig'den bir oyuncu. Yani son durumu nedir, sakatlığı nedir, fiziksel kapasitesi nedir bilmiyorum ama 39 maça çıkmış toplam. Ya sonuçta hazır bir oyuncu. 1672 dakika oynamış. Türkiye Ligi'nde iyi bir kamp dönemi geçirirse her türlü iş yapar.
1: Evet, senin videon konuşuluyor. Adana Demirspor kalecisi Haluk'la çektiğim bir video. Gerçekten çok iyiydi. 10-0'lık maçın kalecisi değil mi? Kurtarıcı diye girmiş.
0: Evet. 4-0'dan sonra giriyor. Fark artmasın diye. 5-6-7-8-9 10. golü yiyor. Toplam 6 gol yiyor. Dedim ki abi seni 10'da 10-0'da durduran neydi dedim. Zaman dedi. Zaman olsa da daha da yardım dedi. Böyle bayağı esprili, komik bir video oldu. Bayağı da izlendi. Hatta ben İbrahim Üzülmez'in restoranında tanıştım. Orada kendisini tanıttı. Volkan Demirel'in eski antrenörü, kaleci antrenörü. Volkan Demirel'e büyük etkili, katkıları olan bir isim. İşte dedi ben Volkan'ın antrenörüyüm dedi. Hatta Adana Demirspor'da oynadım dedi. Yanındaki arkadaş dedi ki 10-0'lık maçta oynadı dedi. Bir baktım hakikaten oynamış. Abi dedim seni video çekeceğim. Tüm Türkiye'ye tanıtacağım. Sana 100 tane telefon aldıracağım dedim bugün. Hadi ya nasıl yapacaksın falan dedi. Bir çektim. Video aldı başına gitti. Yani Facebook'ta 500 bin izlendi. Şeyde 1 milyon 600 bin izlendi Instagram'da. Twitter'da benim paylaşımım, diğerlerinin paylaşımı orada da bir 1 milyon falan. Toplam 3-4 milyon izlenmeye ulaştı. Bayağı bir
1: ama Haluk abinin yani 10-0'lık maçta kaleci olduğunu bilgisi sana nasıl geldi? En yakınları bile diyor ki ya ben bu adamı tanıyorum yıllardır, o maçta kaleci olduğunu bile bilmiyorum, söylemiyor diyor. Sana kim söyledi bunu? Yine kendi söylememiştir muhakkak.
0: Yani restorana geldiği zaman yanındaki arkadaşıyla geldi, arkadaşı verdi bilgiyi, kendisi vermedi zaten.
1: Metin Ali Feyyaz bitirmiş onu herhalde. Karşımda efsaneler vardı
0: zaten
1: diyor.
0: Zaten yani. İbrahim Üzülmez ve Recep Çetin de vardı. Recep Çetin de oynadığı maç olduğu için orada öyle bir sohbet de gelişti.
1: Peki güzel olmuş. İzlemeyenler için de hatırlatalım, Atakan Kurt'un YouTube sayfasında vardır. Oradan girip izleyebilirsiniz. Atakan kardeşim, tam benim düşüncemi söyledin. Kim gelirse gelsin Sergen Yalçın'dan iyidir. Bütün ayarlarımızı bozdu bu yıl demiş. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın adı artık bitti mi? Bir daha geri gelir mi ilerleyen yıllarda?
0: Ya tabii ki de ilerleyen süreçte neler olacağını kimse bilemez. Beşiktaş efsanesidir. Beşiktaş'ta oyuncu ve teknik adam olarak şampiyonluklar yaşamıştır. Önemli bir karakterdir. Oyunculuğuna hayran olduğum bir isimdir. Elbette ki gelebilir. Ama çok başarısız oldu. Çok kötü izlerle gitti. Yani ne diyorsa yapamadı, ne diyorsa tersi oldu. Cengiz'e yıldız yaparım dedi, çok kötü performans gösterdi. Kerni'ye sürekli performansını az olmasına sebep oldu. Oyuncu kaçmaya çalıştı. Paris'te hastalığını bahane etti gitti. İşte Jota Silva'nın hakkını yedi. İşte takımın performansı düştü. Olaytan, Ohyanju, Murillo, Aslani geldiğinde daha iyi seviyedeydiler. Geldikten bir ay sonra onlar da takımın fiziksel durumuna düştüler. Takım çalışmadı, çalıştırılmadı. İyi taktikle oynamadı, bir planı yoktu. Yani nereden tutarsan elinde kaldı Cihan. Zaten Osimhen'i tanımıyorum dedi. Paris Saint-Germain final yapamaz dedi, kupayı aldı. Barcelona final oynar dedi, yarı finali göremedi. Yani hiçbir şey

0: duramadı. Söyledi hiçbir şeyin arkasında duramadı.
1: Evet, 0212-273-1010 WhatsApp hattına gelen mesajlara göz atıyoruz. Sergen Yalçın 4. bitirdi ligi. İtalyano'nun 3. bitirince başarılı mı? İtalyano 3. bitirince başarılı mı sayacağız?
0: Şöyle, 3. bitirsin ama zirve yaşında tutsun. Sonuna kadar o heyecanı yaşasın Beşiktaş taraftarı. Yani Nisan'a Mayıs'a kadar acaba şampiyon olabilir miyim planını, hesabını yaptırsın taraftara. Benim için yeterlidir çünkü 5 senedir ligi Kasım'da avlatan bir Beşiktaş var. Bu sene Avrupa'da biraz ilerlesin. Birkaç tur geçsin. İyi futbol oynasın. Fenerbahçe ve Galatasaray Trabzonspor'u bazı maçlarda yensin. Onun iki tane maçta heyecan yaratsın. İyi oynasın. Sonuna kadar zirve yarışını sürdürsün. Benim için yeterli. Çünkü şampiyonluklar ve başarılar yanında olabilecek. İşte ben takım kurdum, transferler yaptım, hemen başarıya gideyim, hemen şampiyon olayım stratejisi olabilecek şeyler değil. Çünkü karşımda 4 senedir şampiyon olan 350 milyon euroluk bir Galatasaray var. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde son 16 yaptı. 300 milyon euroluk bir Fenerbahçe var. Orta sahasında Kante, Asensio, İsmail, Talisca ve Guendouzi var. Bir Fenerbahçe'nin orta sahası Galatasaray'dan bence daha iyi. Onun için çok kolay değil. Bunu başarabilirse, onlarla yarışabilirse, sonuna kadar gidebilirse amenna ve ben bunu okeyim. Olurum yani.
1: Atakan Kurt'la birlikteliğimiz sürüyor abi. Son bölümde biraz Dünya Kupası demek istiyorum. Yani biraz ilginç şeyler oluyor. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan olaylar var. Böyle takımların sanki böyle bana göre adaletsizce dağıtılmış maç konumları var. İşte birisi 40 derecede antrenman yaparken diğeri 20 derecede falan antrenman yapıyor. Daha yeni, dün çıktı. Haiti'nin forması falan kabul edilmedi. Siyasi unsurlar barındırdığı gerekçesiyle. Yine Afrika takımı oyuncuları havaalanında nahoş muamelelere maruz kaldılar. Dünya Kupası'nın başlamasına saatler kala yine Somalili hakemi almadılar. Bu adam 2025'te Afrika'nın en iyi hakemi seçilmişti. Ve FIFA buna emredersiniz komutanım dedi. Amerika'ya hiçbir şekilde tepki vermedi. Hakem nezaket olarak yine FIFA'ya teşekkür etse de FIFA hiçbir şey yapamadı. Ve maç saatlerindeki ilginç detaylar neler olacak? Yani beklenti biraz bende düşük gibi ama gerçi önceki Dünya Kupası'nda da düşüktü. O güzel oldu. Yani beni ters köşe yaptı. Ne diyorsun bu Dünya Kupası'na ile ilgili olarak?
0: Ya FIFA'nın elinde olsa, FIFA'nın bir gücü olsa ABD'ye vermez zaten. Ama ABD o kadar güçlü ve kuvvetli bir ülke ki her türlü bastırıyor ve alıyor. Daha önce hatırlarsan seçim vardı. Hatta Obama gitmişti galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Birçok kişi almıştı. Hatta İngiltere'de Beckham'ı almıştı, gitmişti. Orada Katar'a verdiler. Katar'a verdikten sonra platini indirmişlerdi. Platinin bütün çevresindekilerin o rüşvet ağını, platinin rüşvet ağını ortaya çıkardılar. Ve FIFA'ya orada şu mesajı verdiler: bizim dediğimizi yapmazsan kardeşim seni her türlü indiririz, alaşağı ederiz, hapse atarız mesajını verdiler. FIFA da korkudan ABD'ye verdi. Herhalde bundan sonraki kupayı da galiba ABD'ye verecekler.
1: Hep Amerika'da mı olsun abi? Sonuna kadar
0: işte,
1: öyle mi olsun?
0: İşte abi ABD tehdit ediyor. Öyle alıyor. Yoksa paranın öyle bir gücü olsa ABD hayatta vermez. Çünkü futbol ülkesi değil ki.
1: Antrenman sahalarını görüyorsun değil mi? Hepsi patates tarlası. Önüne düşmüştür görüntüler. Tesisler falan.
0: Yılanlar çıkıyor. Ondan sonra İran Meksika'ya git gel yapmak zorunda kalacak. Bizim kamp yerimiz rezalet. İnanılmaz yolculuklar yapacağız. Büyük ihtimalle bizim ABD maçımızda da büyük hakem hataları olabilir. Orada bir şekilde ABD lobisini kullanıp hakem etki altına alabilir FIFA'yı. Yani bir sürü skandallar olur. En büyük şeyleri yani ABD'yi üst turlara çıkarma hedeflerini yapıyorlar.
1: Evet yani.
0: Bizim üçüncü maça bırakmamız lazım işi.
1: Evet yani zaten Dünya Kupası dediğin şey, ne bileyim Haiti-İskoçya maçı, ne bileyim Panama-Türkiye maçı, ne bileyim Gana İsveç maçı falan bunlar yani, ama futbolun sahipleri maalesef Atakan abi bize böyle huzurlu bir turnuva izletmek yerine biraz daha böyle yaltaklanma derdindeler bazı kesimlere. Umarım senin dediğin gibi seneye de bir daha aynı noktaya verilmez diye düşünüyorum.
0: Ya bakayım 2030 Dünya Kupası nerede? Ben de merak ettim.
1: Ben de bakayım dur. 2030 Dünya Kupası ev sahibi yapayım bakalım. Fas, İspanya, Portekiz'miş, iyi bari. Öyle gözüküyor. Yanlış

0: rugby İspanya'da ama açılış maçları Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynayacakmış.
1: 2034'ü de yine Suudi Arabistan tarafına vermişler.
0: Bak duydun değil mi? Duyur. 2030 Fas, Portekiz, İspanya'da olacak ama.
1: Evet.
0: Açılış maçları Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynayacakmış bak.
1: Yine Güney Amerika'da tarafları.
0: Evet.
1: Güzel bilgi mesela. Senin dediğin doğru. Herhalde böyle Amerika FIFA'ya çökmüş durumda galiba, argo tabirle. Çok içerlendim. Ben şu yorumu yapmak istiyorum diyor. Somalili hakem Senegal milli takımı ve Özbek milli takımına uyguladıkları tarife kabul edilebilir bir durum değil. Bence aynı uçakla keşke ülkelerine geri dönselerdi. Milli takımlar için söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri uzun zamandır Somali pasaportu kabul etmiyormuş diyor. Ural Bey yazmış mesajını.
0: Ya tamam kabul etmiyor da kardeşim, sen adama geçici şey versene, bir aylık, adamın yanında polis ver, bilmem ne ver falan, adam bir şey, maçı yönetsin yani, adam iyi hakem, FIFA karar vermiş, bu rezalet, skandal yani.
1: Evet, dediğin gibi yani biraz problem yaşanacak gibi duruyor. Peki bizim milli takımdan beklentin nedir? Bizim çocuklara dönelim istersen. Antrenman videoları da çıkıyor, keyifler yerinde.
0: Milli takımdan beklentilerim çok yüksek. Hakikaten Can çok formda. Kerem ilk maç oynamayacak galiba. İkinci maç oynayacak herhalde. İnşallah ilk maçta oynar. Kenan sakatlanmadan önce çok formdaydı. Arda Güler sakatlanmadan önce çok formdaydı. Hakan çok formda. Orkun çok formda. İsmail yine keza formda. Yunus formda. Ben milli takımdan çok şeyler bekliyorum. Çok da kapalı kutuyuz, çok da bizi tanımıyorlar. Bir de hazırlık maçlarında Kerem'i forvette oynatmadı. Biraz da rakipleri o konuda şey yapıyor bence, şaşırtıyor Monte'ye. Bence forvete Kerem'le başlayacaktır. Şu anda daha statik oynuyoruz ama resmi maçlarda daha hareketli oynayacaktır. Bence taktik yapıyor. Ama dediğim gibi forvette Kerem de oynasa, diğer oyuncular da oynasa yine etkili olacaktır. Kapanan savunmalara karşı zaman zaman biraz problem yaşıyoruz ama bize açık oynayan takımlara karşı, özellikle 4-6-0 oynadığımız için ve rakip alanda üçüncü bölgeye çabuk giden futbolcularımız olduğu için, iyi kontratak yapan oyunculara sahip olduğumuz için çok büyük şanslar elde edebiliriz. Yani bazı büyük takımların da başına bela olabiliriz.
1: Peki skor tahmini alsam senden. Ben mesela Avustralya'yı 3-1 yeneceğimizi düşünüyorum. Paraguay'la 2-2 berabere kalırız. Senin az önce düşüncene de katılıyorum. Amerika maçında da bizi doğrarlar, 2-0 kaybederiz. 4 puanla çıkarız biz bu gruptan. Sen ne diyorsun Avustralya maçı için?
0: Yani Paraguay çok zor olacak.
1: Ben ya beraberlik, Paraguay, beraberlik verdim ona.
0: Ya Güney Amerika takımları çok tekme tokat oynuyorlar, çok sert oynuyorlar, fizik kapasiteleri çok yüksek. Biz fizik olarak Paraguay ve ABD maçını zorlanabiliriz. Avustralya maçı da yani kolay gibi gözüküyor ama zor. Yani her maç zor çünkü takımlar her şeylerini ortaya koyacaklar. %100'ünü verecekler. Yani ufacık bir hata yaptım mı hemen cezayı keserler. Bir de bizim milli takım defansif olarak çok zafiyet veren bir takım. Yani her takıma karşı mutlaka 2-3 tane pozisyon veriyoruz. Bu beni biraz korkutuyor. Ama Avustralya maçı galibiyet, Paraguay maçı galibiyet ya da beraberlik bizim şansımızı çok arttırır. Biz 6 puanla Amerika'ya gidersek Amerika'yı da yeneriz. O özgüvenle, moralle, motivasyonla. İşte dediğim gibi Kerem'le başlayacaktır ama skoru elde ettikten sonra da Deniz Gül'ü oyun alıp onunla da topu tutup orada arkasından gelen oyunculara konfor alanı yaratıp servisler yaptırmak isteyecektir Monte'ye. İnşallah planlar tutar. Can Uzun çok formda. Kenan oynarsa Kenan'dan çok şeyler bekliyorum. Arda'dan çok şeyler bekliyorum. Orkun formda. Orta sahada Arda, İsmail, Hakan oynadığı zaman biraz top rakipteyken defansif anlamda dirençsiz kalabiliyoruz. Orta sahada Orkun, Hakan, İsmail oynarsa Arda da forvette ya da sağ kanatta oynarsa bazı maçlarda daha iyi olabilir diye düşünüyorum ben.

0: Evet, dinleyenlerimizin mesajları var. Hakan demiş, Melih Demiral'la yaptığı röportajda bir yerlere yanlıyor. Benden başka fark eden oldu mu demiş. Bu Demicast. Beğendin mi bu Melih Demiral'ın Demicast projesini abi?
1: Mükemmel. Yani 2008'de Tuncay Şanlı milli takımdaki arkadaşlığı ve sinerjiyi arttırmıştı. Şimdi Melih Demiral yapıyor. Melih Demiral milli takım için olmazsa olmaz bir oyuncu. Yani helal olsun. Orada abiliği, liderliği çok iyi yapıyor. Çok da iyi futbolcu. Melih'ten saha dışında zaten üstüne düşeni yapıyor. Saha içinde de iyi performanslar bekliyoruz.
0: Evet, tabii bence de çok güzel. Federasyonun yapmadığını Melih Demiral yapmış. Bence muazzam hareket ama biz biliyorsun futbola biraz böyle tutkuyla bağlıyız. Fazla bağlıyız. Yani milli takımımız kötü bir turnuva geçirirse Melih hedef tahtasına geçer mi? Ya kardeşim size oh ne güzel goy goy yapıyordunuz. Alın size goy goy çalışmamışsınız derler mi? Sonuçta bu çocuklar bir yıl önceki, 6 ay önceki maçlar üzerinden espri yapıyorlar ama bunu anlamayacak insanlar da olabilir.
1: Yani bence anlarlar ya. Yani Melih hakikaten izliyorum röportajını, çekimleri falan mükemmel ya. Yani sonuçta İsmail çıkıyor diyor ki Melih abi diyor Cristiano Ronaldo'yu sanki üçüncü lig futbolcusu diyor. Ronaldo Juventus'u kaydetmiş diyor. Sonra bana mesajlarını göster diyor. Koman'ı keşke Koman'a böyle davranmasaydım. Böyle çok güzel şeyler olmuş.
0: Evet, son mesajları da okuyayım. Infantino sosyal medyada kendini eklemeye kapatmış. Ekleyerek bir yorum yapamıyorsun diyor. Herhalde yorum yapacaktı dinleyenimiz. Yayını dinledikten sonra mı vazgeçmiş. Messi Somalili olsa ne olacaktı? Yine mi almayacaktılar demiş. Kerem'i oynatmadı değildi de sakattı Kerem diyor. Ufak bir sakatlığı vardı yani. Avustralya maçında da riske atmak istemedi. Tabii bu arada Kenan da düz koşulara başlamış. Avustralya maçına yetişme ihtimali artmış. Atakan abi teşekkür ediyoruz sana. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim kardeşim. Yayınlar diliyorum. Selamlar, sevgiler.
0: Dikkat et kendine. Görüşürüz. Sağ olasın. Evet, Atakan Kurt'la birlikteliğimizin de sonuna geldik. Kendisine de teşekkürlerimizi iletelim. Yani Dünya Kupası'na başlamasına saatler kaldı. Tabii 4K yayınlanmayacak olması beni biraz üzdü. Fark etmez yani, tek derdimiz bu olsun. Biraz kaliteli maçlar izlemek isterdim ama bakacağız. En azından bir donma momma bir şeyler olmasın, güzelce izleyelim vesaire. Ama 4K olmayacak olması da biraz beni üzdü tabii. Bir de Dünya Kupası'nda yaşanan şu gelişmeler. Yani turnuva başlayacak, adamlar Haiti'nin formasını falan kabul etmiyorlar. Neredeydi aklınız diye falan. Sorasım geldi. Sağ olun arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum. Bizi dinlediğiniz için, yorum yaptığınız için, bize değer kattığınız için, dinlemeyen, sessiz kalan diğer dostlarımıza da selam olsun. Biliyorum onlar da bir yerlerde bize mesaj atmak istiyorlar ama müsait olamıyorlar. Kendinize dikkat edin. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Yarın saat 12'de sokak futbolunda görüşelim. Hoşça kalın.
2: Atakan Kurt'la birebir sona erdi.
3: Radio Gol.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Aziz Yıldırım kazandı çünkü insanlar macera istemediler. Yani bunu çok iyi bildiği için kurt deneyimi var Aziz Yıldırım'da. Hep sakin kaldı o. Artık o herkesin alıştığı sinirli yüzünü hiç göstermedi. Hakan Safi Kanadı o tarafı çok zorlasa da cevap vermedi ve bir olalım, birlik olalım dedi. Türkiye'nin de Fenerbahçe'ye ihtiyacı var diyerek böyle adaylığını çok sağlam bir zemine oturttu. Acayip de bir oy aldı. Çünkü insanlar vaat dinlemekten ziyade hani şampiyon olmak için kadroyla ruhun ve kavganın birlikte yürütülmesi gerektiğini düşünüyor. Aziz Bey de geçmişten hikayelerle burayı hep diri tuttu. Hocasını açıklamadı, oyuncularını açıklamadı. Burada şöyle bir mantık var. Kongre zemininde böyle isim yarışını hiç yapmadı. Oraya işi götürmeden ilerlemiş oldu. Çünkü seçtiği aktörleri tartışmak belki de karşı tarafın ekmeğine yağ sürmek olacaktı. Ve hani bana oy verin, seçeceğim aktörleri değil diyerek kendini yıldız gösterdiği, deneyimini ön plana çıkardı, bir seçim kampanyası yürüttü. Barış Göktürk ve ekibini de oyuna çok doğru dahil ederek dinamizm kattı kampanyasına ve kazandı. Kendini öne atması şu açıdan da doğru oldu. Aziz Yıldırım'la vakit geçirdim biliyorsunuz ve yayınladık. Özel sohbetimizde de birkaç tane Samandıra hatırası anlattı. Biliyorsunuz o zaman da aynı fikirde olduğumuzu anladım. Şampiyonluk ortam işi. Ortam işi. Buna dair anekdotlar anlattı bize. Ben de aynı fikirdeyim zaten. Diyorum ya, çok söyledim ya. Abdülkerim Bardakçı Fenerbahçe'de 5 sene stoper oynayabilir miydi? Bakın ne dedi Saadettin Saran HT Spor'daki yayınında. Kocaeli maçında hoca En-Nesyri 65. dakikada oyundan çıkardı. Maç bittikten sonra oyuncular soyunma odasına geldiğinde En-Nesyri duşunu almış, vedalaşmadan gitmişti. Çünkü yuhalanmanın sosyal medyada yazılanların etkisi oluyor. Yani Kadıköy ruhunu arıyor. Kimse de dönüp böyle yarattığı ortama bakan yok. Aziz Yıldırım bunun farkında olduğunu söyledi ve bunun için teknik direktörü belli ki Aykut Kocaman, onun etrafına Volkan Demirel'i davet edecek, Dirk Kuyt'u davet edecek, Edin Dzeko'yu, belki Şikirtel'i davet edecek ve burada bir Fenerlilik yaratmaya çalışacak. Şimdi bu isimlerin nihai kararlarını bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Fenerbahçe'nin yeni hocası belli ki Aykut Kocaman olacak. Görüntü bu. Oğuz Çetin futbol konusunda bir aktör olacak ve ona bağlı başkanlığını yaptığı vakıf ve oradaki Fenerbahçe değerleri de aidiyet unsuru olarak kullanılacak. Öyle görünüyor. Diğer yandan gelelim tartışmalı konuya. O da ne? Aykut Kocaman ve teknik ekip yapılanması. Burada herkes işte ekip beraber mi, kaç senedir, neredeler gibi sorular sordular. Haklı olarak sordular. Bunlar yanlış sorular değil. Onu söyleyeyim. Ancak bir süredir boş durmadıklarını öğrendim. Onu anlatacağım şimdi size. Söyleyeceklerim benim fikrim değil güzel insanlar. Yani ben düşüncelerimi anlatmayacağım. O yüzden hani fikre muhalefet edebilirsiniz ama o fikir bana ait değil. Bendeki bilgi. Onu söyleyeyim. Biraz ders çalıştım. Onu anlatacağım. Premier Lig dinamiklerini model olarak almış Kocaman ve ekibi. Buradan ilhamla oyunu birazdan modernize etmemiz lazım deyip ona uygun görmüşler. Yani çok tartışılan o eski döneme nazaran oyun değişti biz de değişmeliyiz'i baz almışlar. Yani bunu sadece teknik kadro dizilimi olarak almayın meseleyi. Performansa ilişkin kültür yaratmada da karar alma mekanizmalarında da bir Premier Lig organizasyonu gibi davranalımı seçmişler. Bu ne demek? Mesela teknik ekip uzmanlaşmış departmanlara ayrılsın. İşte atletik performans departmanı spor bilimleri temelli çalışan profesyonellerden oluşsun. Tamam, burası normal değil mi? Ama işte bu departmanın amacı Premier Lig seviyesinde uygulanan o yüksek yoğunluk antrenmanı ve maç temposunu sürdürülebilir kılmayı referans alsını düşünüyorlar. Oyunculara yük yönetimini o referansla bilimsel verilerle uyarlayacak. Ona göre işte sakatlık riskini minimum indirgeyecek metotlar kullanılacak. Yani klasik kondisyon anlayışından ziyade daha bireyselleştirilmiş bir performans yönetimi yaklaşımında olsun demişler. Bu birincisi. İkincisi analiz departmanı. Burada da 4 alt bileşene ayrılacak mevzu. Ne onlar? Takım analizi, rakip analizi, antrenman analizi, bireysel oyuncu analizi. Bu ayrım sayesinde de verinin toplanması, işlenmesi, teknik ekibe sunulması daha hızlı olsun, daha operasyonel olsun. Yani amaç antrenman tasarımının tamamen veri destekli bir zemine oturtması. Bunun düşünceleri buymuş. Bakın öğrenebildiklerimi söylüyorum. Yani ben onun yancısı, bunun bilmem nesi, Allah korusun değilim. Yaparlar, harika olacak demiyorum. Bilgi olarak cebinizde dursun diye anlatıyorum. Tamam mı? Madem Premier Lig modellemesi varsa şeyde merak ettim. Varmış. Örneğin taç antrenörü olacakmış. Duran top antrenörü olacak. Buna benzer özel organizasyon antrenörleriyle beraber bayağı kalabalık bir, hani kocaman ekip diyeyim, kelime oyunu olsun, olacak. Çünkü şeyi de dedi ya Aziz Yıldırım, işte eski futbolcular. Bunlar da aidiyet için, işte kültürel süreklilik için, o hani kaybolan ruh geri gelsin diye uğraşacaklar. Çünkü Fenerbahçe'de ortam eksikliği de var. Çok anlattım. Yani sadece taktiksel değil mevzu. Duygusal mevzular da var. Kültürel eksiklikler de var. Taktiksel konularda soru işaretleri çok oldu. Aykut Kocaman'la ilgili işte yan pas, geri pas. Aziz Bey de işte çıkıp söyledi ya, işte bizde de anlattı. 30 metrede top oynayacağız diye. Öğrenebildiğim kadarıyla Aykut Kocaman ve ekibi de yüksek ön alan baskısı, agresif pres yapısı, sürekli hücum odaklı dinamik bir oyun planlıyor. Yani takımın genel karakteri rakibi sürekli baskı altında tutan, topu kaybettikten sonra hızlı reaksiyon veren, oyunu domine etmeye çalışan bir yapı hayal ediliyor. Ofansif oyun, tempolu oyun anlayışı gibi düşünebilirsiniz. Kadıköy ruhunun da böyle geri geleceğine inanılıyor. Yani içeride yüksek, işte enerjili, baskılı, coşkulu takım olursa taraftar da zaten bu mücadeleye ortak olur mantığı var. Peki bu modele uygun oyuncular nasıl olacak? Öyle değil mi şimdi? Elde de bir kadro var ya. Elde bir kadro var, bir de hayal edilen oyun var şimdi. Mesela böyle bir oyun için senin yüksek pres kapasitesi lazım. Tekrar sprint yeteneği lazım. Bir de o baskıyı sürekli yapabilmek disiplini lazım ya. Orta saha oyuncularının o presi yönlendirebilmesi lazım. Savunma hattın öne çıkacak değil mi? Baskı devam edebilsin diye. Dedik işte, oyun 30 metrede oynamaktan kasıt bu. Baskı altında doğru karar verebilmesi lazım. Şimdi tüm bunlar inşa edilirken de bu arada Avrupa'da da tur geçirmesi lazım. Aslında o nedenle Aziz Yıldırım yönetimini ve tercih edilecekse Aykut Kocaman'ı kısa sürede büyük testler bekliyor. Şimdi camianın ruh hali malum. Bir kesimin ciddi muhalefeti de ortada. O nedenle birdenbire acayip radikal hamleler beklemiyorum ben şahsen. Bu zaten intihar olur. Çünkü kamp başlasa atıyorum 21 Temmuz'da Dünya Kupası dönüşü falan. O yüzden transferde de çok acele kararlar olabileceğini ben zannetmiyorum. Giden oyuncularla ilgili de öyle olur süreç. Çünkü atıyorum örnek bu. Fred'den çıkmak istiyor diyelim ki teknik heyet. Sana elemeler de lazım Fred. Çünkü Fransa yarı final oynasa Kanten yok bir kere. O yüzden hani böyle konsol oyunu gibi hemen yarın o gider bu gelir falan olmaz, onu baştan söyleyeyim. Yoksa diyorum Semedo'dan çıkmak isteyeceklerdir. Şimdi yeni kural da var, yerli yabancı dengesi de var malum. Atıyorum sol stoper alman gerekecek, o zaman Osterwold'e teşekkür etmen lazım. Ama ilk eleme maçında da Osterwold'i sahada görür müyüz? Evet görürüz, yani onu anlatmaya çalışıyorum. İki forveti biliyorsunuz zaten, Vedat Dortmund'un forveti falan. Bence bir sol bek kanat, en az bir de hücum kanat alıp işte Archie Brown'la falan, neyse şimdi hani tahminlerimi bilgiyle şey yapmayayım, karıştırmayayım da yanlış anlaşılmasın. Yani durum böyle, anladınız siz beni. Sonuç olarak güzel insanlar, yani bu yapı yalnızca bir teknik ekip organizasyonu değil. İşte verisi, kültürü, fiziksel performansı, oyun felsefesini hep aynı çatı altında birleştiren hani modern bir futbol işletim sistemi gibi duruyor. Öyle planlanıyor gibi. Kağıt üstünde tabii. Benim öğrenebildiğim Aykut Kocaman ve ekibi değişti. Kendilerine göre de gelişti. Buna göre bir kimlik inşasını amaç ediniyorlar. Oğuz Çetin bir pozisyon. Yazıldığı kadarıyla belki Hasan Çetinkaya'nın döndüğü bir pozisyon. Yönetim tarafına da baktık. İşte iletişimin parçalar ayrıldı. Yani işte takım için ayrı, başkanlık için ayrı şekilde konuşlandığı. Bir yandan yönetimin bir kısmı tabii uzun vadeli plana çalışacak. Zannediyorum bu Barış Göktürk kanadı bu işlere bakacak. Nihat Özbağ tarafı tamamen stada konsantre olacak şekilde işe dalacak. Statla ilgili çalışılırken işte bu arada takım maçları Kadıköy'de oynamaya devam edecek gibi görünüyor. Sadece çatı işlemleri sırasında birkaç iç saha maçı başka yerde oynanabilir. Dört koldan farklı görev dağılımlarıyla yeniden organizasyon hedefleniyor. Bunlar hedefler. Uygulamaları biz hep beraber görürüz. Hem tenkit ederiz. Ancak ilk rüzgarda savrulmaması, taşların yerine oturması için de Fenerbahçeli'nin de hesapçı, adamcı, rövanşist tavırlı değil. Yani seçilen benim başkanımdır, atanan benim hocamdır düşüncesine geçmesi lazım artık. Ya Medyacısının bile kendini dev aynasını görebildiği bir camia. Onun için talebim biraz abartılı olabilir ama başarı da böyle gelir genelde. O nedenle Hakan Safi'nin niyeti de alkışlanmalı, tukaka edilmemeli. Aziz Yıldırım da destek görmeli. İsmi açıklanırsa Aykut Kocaman da öyle. 5 sene önce şunu yapmıştı. 7 sene önce şöyle söylemişti. Eskiden böyle oynatmıştı. Ya bunlar değil. Eskinin eksiklerini tamamlayacak şekilde bir bütünlükle o mevcut açıklanacak kimse o aktörler ya da var olan aktörler bunlara sarılırsa şampiyon Fenerbahçe mümkün olacak. Şimdi bunun aksini göreceğimiz bir mevsim varsa önümüzde Fenerbahçe kongresi her sene yapılmaya devam eder. Şey diyorum zaten, üniversite şenliklerine döndü. Yani seneye sanatçı da çıkarsınlar kongre. Böyle tribünler bölünüyor çünkü. Tezahüratlar, yuhalanmalar, sıkılıyor insanlar. Grup 84'ü konsere çağırsınlar, tam olsun. Ya yine söyleyeceğim o yüzden. Başarı ortam işidir. Ortam işidir. Ve bakalım bu yeni ortam nasıl olacak? Fenerbahçe'ye de, Fenerli takipçilerime de ve elbette Türk futboluna da hayırlı uğurlu olsun efendim.
0: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Yıllar süren hasret sona erdi. Bizim çocuklar tarih yazmak için yeniden dünya sahnesine çıkıyor. 2026 Dünya Kupası'nda kırmızı beyaz bayrağımızın dalgalandığı her an kalbimiz Kuzey Amerika'da atıyor. Bu büyük gururu, bu eşsiz heyecanı tek bir saniyesini bile kaçırmadan yaşamak için frekansını ayarla. Bizim çocuklar sahada, futbolun sesi Radyo Gol Amerika'da. O kupalar sana helal al.
3: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında İrfan 25 gündemi değerlendirdi.
4: Digi Futbol'dan herkese selamlar. Ben Burak Yakut. Bugün İrfan 25 ile birlikteyiz. Abi hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
4: Nasılsın abi?
5: Görüşmeyeli bayağı uzun zaman oldu. İyiyim.
4: Vallahi sen uzun nasılsın? Süre oldu abi. Mutlusun.
5: Mutluyuz. Ya yani mutlu derken Fenerbahçe için hayırlı olsun. Güzel bir demokrasi şöleni oldu. Rekor oyla Sayın Başkan Aziz Yıldırım 8 yıl aradan sonra yeniden başkan seçildi. Seçim sürecinde zaten birçok yayın yapmıştık. Burada yayında aslında Sayın Aziz Yıldırım'ın ben yine bir oran vermiştim. %60'a %40 ifadesini kullanmıştım. Ona benzer, ona yakın bir oy şeyi çıktı.
4: O civarda oldu. Şimdi Hakan Safi tarafına geçeceğim ama abi videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın diyelim ve Hakan Safi tarafına geçelim. Abi seçim sürecinde sence neyi yanlış yaptı?
5: Bence iletişimciliği çok sertti. Sayın Aziz Yıldırım'a, özellikle 20 yıl Fenerbahçe'de başkanlık yapmış, efsane başkan olarak gördüğüm Aziz Yıldırım'a çok sert söylemlerde bulundu. Bazı ifadelerini söyleyebilirim. Mesela Aziz Yıldırım'ı destekleyen kongre üyeleri için azınlık ifadesini kullanması. Onlara göndereceğiz, bay bay diyeceğiz şeklinde ifade kullanması. Bazı futbolcu telaffuzu ile ilgili söylemini alay etmesi. Yani bunlar bence kongre üyeleri için olumsuz bir etki yarattı. Sayın Aziz Yıldırım sürekli kampanya süresince, seçim süreci boyunca birlik beraberlik mesajları verdi. Sayın Aziz Yıldırım birlik camiayı birlik beraberliğe çağırırken tam tersine Sayın Hakan Safi iletişim dilini daha da sertleştirerek, Aziz Yıldırım'ı hedef alarak zaman zaman Aziz Yıldırım'ın yönetiminde yer alan Sayın Batuhan Özdemir'i üzerinden Sayın Nihat Özdemir'i hedef alarak aslında biraz daha kutuplaştırıcı bir dil tercih etti. Ama bu kutuplaştırıcı dil kongre üyelerinde olumsuz bir etki yarattığını düşünüyorum. Yine bu seçim şunu gösterdi. Vaatlere değil, kongrelerin akla ve liderliğe güvendiğini gösterdi. Yine sosyal medyayla seçim sürecinin yürütülmeyeceğini gösterdi. Evet, sosyal medya şu anda hayatın doğal bir akışı. Diğer taraftan tamamen sosyal medyayla bir seçim propagandası yapılmayacağını da net bir şekilde ortaya koydu bu seçim süreci. Ve Aziz Yıldırım dediğim gibi birleştirici değil. Camiye birlik beraberlik mesajı vermesi, yine bir yıl için göreve gelmesi, bir yıl için göreve geliyorum ve Fenerbahçe şampiyon yapacağım söylemi. karşı rakip ya Sayın Hakan Safi transfer vaatlerinde bulunurken Sayın Aziz Yıldırım da şu ifadeyi kullanmıştı. Ben transfer vaadinde bulunmayacağım, yani anlaştığım oyuncular var. Büyük oranda bu oyuncuları bitirdim, istersem açıklayabilirim. Ama sırf seçimi kazanmak adına da oyuncu açıklamayacağım. Eğer beni bu şekilde seçmiyorlarsa seçmesinler ifadesini kullanmıştı. Gerçekten de orada kongreleri rekor oyla Sayın Aziz Yıldırım'ı seçerek liderliğe güvendiklerini, birleştirici dilin önemini ortaya koyarak kendisine oy verdiler.
4: Ki Hakan Safi'nin açıkladığı isimler de aslında önemli isimlerdi ama taraftar ikna olmadı.
5: Şöyle söyleyeyim, neden ikna olmadı? Çünkü Sayın Hakan Safi evet aday açıkladı. Bir kere şu var, bence karşı kongreden de yeterli güveni sağlayamadı Sayın Hakan Safi. Çünkü açıkladı, Luis Suarez açıkladı. Luis Suarez dedin kulübü Sporting Başkanı. Ben tanımıyorum kendisini. Biz bu işleri çok iyi biliyoruz. 80 milyon euro serbest kalma bedeli var. Bir kuruş aşağıyız. Onu getirir alır ifadesini kullandı. Şimdi Hakan Çalhanoğlu açıkladı. Hakan Çalhanoğlu kulübü ayrı bir sabahleyin açıklama yaptı. Meri açıkladı. Meri'nin kulübü bırakmıyoruz açıklaması yaptı. Dolayısıyla bu açıklamalar bence oradaki güven ortamını biraz zedeledi. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin bir limiti var. Bu limitin üzerine çıkman çok çıkamazsın yani transfer sürecinde. O limite göre hareket etmek zorundasın. Sayın Aziz Yıldırım'ın ifade ettiği gibi 60 milyon euro bir limit var dedi. Ama bu limitin daha az olduğu ifade ediliyor. Yani 40 milyon euro civarında olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla senin harcayabileceğin bonservis bedeli belli. Ve sadece bu 4 futbolcu çok ciddi bir bonservis bedeli ödeyecekti Fenerbahçe. Dolayısıyla orada da bir güven sorunu yaşadığını düşünüyorum ben. Kongre üyeleri şunu söyledi. Evet tamam, bir yıl sonra seçim var. Ama bir yıl sonra seçim de diyelim ki kazanmadığı takdirde kulüp çok daha fazla borçlanacak. Zaten kulüp çok borçlu. Sonra gelecek yönetim ne yapacak? Bence oradaki bu güveni, yani bu işte kulübü borçlandırma anlamında olsun, bu oyuncular ödenen yüksek bonservis bedeli, bu rakamların, bu bonservis bedelinin nasıl ödeneceği, biz limit tanımayız dedi ama bu bonservis bedelinin nasıl ödeneceği konusunda da tam net bir açıklama yapmadı Sayın
4: Kerem arkadaşlar. De yaptığımız gibi yaparız diyor ama.
5: Ama bu olmaz. Yani bunu yapamazsın. Bu yaparsa zaten Kerem konusunda sıkıntı yaşadı Fenerbahçe. Ya o konuda mimlisin zaten sen.
4: Ve bunu göstere göstere ya bunun, yine bunu, yapacağım diyor.
5: Bunun tam anlamıyla açıklayamadığı için ve tam olarak da kafalardaki soru işaretleri gideremediği için transfer vaatleri de havada kaldı. İnsanlar güvendiği limana yanaşıyor. Güvendiği limanda kimdi? Sayın Aziz Yıldırım. Çünkü niye? 20 yılda yaptıkları ortada. Dedi ki ben bu gemiyi limana güvenli bir şekilde yaklaştıracak bir liderim var. Ben o lidere oy veriyorum dedi. Yeni bir heyecana benim zamanım yok dedi. Ben güvendiğim insana oy veriyorum ifadesini kullandı, şey yaptı.
4: Peki abi Aziz Yıldırım sonrası transferlere geçelim. Hakan Safi'nin açıkladığı listeden almayı düşündüğü isimler yok. Var mı Aziz Yıldırım'ın?
5: Şu anda yok.
4: Hakan Çalhanoğlu konuşuluyordu ama yok.
5: Hakan Çalhanoğlu söyleyeyim, Fenerbahçe'nin orta sahasında ihtiyaç yok ki zaten. Fenerbahçe'nin orta sahasında Gendüzi var.
4: Kante'den Kante çıkıp var. Hakan'ı alma gibi şeyler
5: olabilir, o söyleyebilir. Şu aşamada yok ama şu anda Gendüzi var, Kante var. Ondan sonra yani İsmail Yüksek var, Asensio var, Talisca var. Zaten Fenerbahçe'nin orta sahası zaten kalabalık. Yani o bölgede işte Fred gidecek. Fred'in yerine Hakan Çalhanoğlu transfer edilebilir mi? Senin de bahsettiğin gibi Kante'den çıkılırsa Hakan Çalhanoğlu transfer eder. Ha, Kante'den çıkmak ister mi Fenerbahçe? Çıkabilir. Çünkü Kante 11 milyon euro net ücret alıyor. 2 yıllık sözleşmesi var. Ama Hakan Kante'den Safi'nin nasıl çıkacaksın? Kante'den çıkman için ya oyuncuya çok ciddi bir transfer teklifi gelmesi lazım. Eğer Kante Avrupa'da hiçbir kulüp 11 milyon euro vermez.
4: Vermez.
5: Hani maksimum verebilecekleri rakamı söyleyeyim 3-4 milyon euro. Oyuncu zaten sende 2 yıllık sözleşmesi var. Yani bunu gönderirken belli bir şeye de katlanmak zorunda kalırsın. Ha, iyi bir transfer teklifi gelir. Fenerbahçe bonservis bedeli de kazanabileceği bir transfer teklifi gelir. O zaman değerlendirir. Ama yabancı oyunculardan çıkmak zor. Çünkü bu oyuncuları bağlayan sözleşmeler var. Ve çok yüksek yıllık ücretler alıyorlar.
4: Greenwood ismi konuşuluyor
5: Greenwood mu? Roma'ya gidecek gibi gözüküyor şu anda. Roma ile herhalde Prensip'te anlaşmış. Yani Fenerbahçe'nin şu aşamada Greenwood'la bir sayın mevcut yönetim Greenwood'la bir görüşmesi yok. Greenwood'la zaten bonservisi 55 milyon euro, 55 milyon euro
4: 56-5 milyonmuş.
5: 55 milyon euro civarında bir bonservis bedeli var. Şimdi Sayın Hakan Safi de herhalde 15-5 milyon euro, evet, gibi bir yıllık ücretle anlaşmış. Yani Fenerbahçe'nin bu rakamları şu aşamada, şu zaten çok ciddi bir kadro maliyeti var. Bu rakamlar çok yüksek rakamlar. Yani bu rakamları vereceğini düşünmüyorum ben. Greenwood'da şu anda gündemde değil.
4: Peki sağ kanatta başka isim var mı?
5: Sağ kanat için Brahim Diaz Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alıyor. Sağ kanat oyuncusu. Zaten Sayın Aziz Yıldırım'ın transfer politikasında futbol aklına ilk etapta 6 transfer planlamıştı. 2 tane forvet, 2 tane stoper, sağ kanat, ön, ve sağ bek transferi. Sağ kanat için arayışlar var. Sağ kanatta öne çıkan isim ise Brahim Diaz. Real Madrid'de sözleşmesinin bitimine bir yıl kaldı ve orada biliyorsun bir başkan değişti, yine teknik direktör değişikliği yaşandı ve onun oynadığı bölgeye yeni transferler söz konusu. Oyuncu da gelen teklifleri değerlendiriyor. Fenerbahçe Brahim Diaz'ı ciddi olarak transfer listesinde yer alan isimlerden bir tanesi. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin Sayın Ali Koç döneminde kadroya dahil edilen Amara Diouf vardı biliyorsun.
4: Evet.
5: O 17 yaşında kadroya dahil edilmişti. Ancak burada o sezon çapraz bağ düzeltme operasyonu geçirmişti. Daha önce yanlış bir ameliyat yapılmış, burada düzeltme operasyonu geçirmişti. Oyuncu 18 yaşına girdikten sonra da bir profesyonel sözleşme imzaladı ve oyuncu İstanbul'da şu anda. İstanbul'a Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçecek. Amara Diouf da kampa dahil olacak, kampta denenecek. Eğer beğenirse A takım kadrosuna yer alacak. Böylece 16-4'te de kurala uyan bir isim olacak.
4: Brahim Diaz dışında başka isim var mı?
5: Şu anda bu isimler var.
4: İlerleyen süreçte belki başka isimler.
5: İlerleyen süreçte başka isimler mutlaka çıkacaktır. Ama öncelikli olarak zaten Fenerbahçe'nin önce olarak iki forvetti. İki forvetten de Vedat Muriç ile her konuda anlaşmaya vardı Fenerbahçe.
4: Onda bonservis ve maaş ne olacak abi?
5: Bonservis 15 milyon euro civarında bonuslarla beraber. Maaşta 5-6 milyon euro civarında yıllık maaş alacak Vedat Muriç. 3 yıllık bir sözleşme imza alınacak. Bonservis 3 taksit halinde ödenecek. Dolayısıyla 3 taksit halinde ödendiğinde bu limite, hani ilk taksit diyelim ki 3 yıl sözleşme 3 yıla yayılacak. 5 milyon euro ise o 5 milyon euro limitten düşecek diye biliyorum. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin diğer ismi ise Cirasi. Cirasi ile de Fenerbahçe büyük oranda anlaşma sağlandı. Artık onun için geri sayım başlıyor diyebiliriz Cirasi için de.
4: Cirasi de ne kadarlık bir bonservis olacak?
5: Borussia Dortmund'da 35 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle anlaşma sağlandı. Oyuncuyla da artık sözleşme şartları konusunda önemli aşama kaydedildi. Artık maaş içinde yıllık 10 milyon euro civarında bir maaşla Cirasi ile de sözleşme imzalanması bekleniyor. Cirasi'nin de hafta içerisinde İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'nin sağlık kontrolünden geçmesi ve bu transferin de açıklanması bekleniyor. Yani şu anda forvet transferi Cirasi ve Vedat Muriç artık tamam, geri sayım başladı diyebiliriz iki isim için de. Diğer üçüncü isim ise Şomorodov. Başakşehir cephesinde Fenerbahçe'nin ilgilendiği yönünde bir haber var. Tabii Şomorodov da üçüncü forvet olarak düşünülen bir isim aslında. Diğer bir isim, gündeme gelen başka bir isim ise yine Başakşehir'den yerli forvet olarak ise Bartu Yıldırım. Yani bunlar da Fenerbahçe'nin hani yerli forvet adayı olarak yerli rotasyonu güçlendirme adına gündeme gelen Bartu ismi de gündeme geldiğini söyleyebilirim ama şu aşamada Cirasi ve Vedat Muriç ve Şerif üçlüsüyle devam edecek gibi gözüküyor. Ama Şerif'in ayrılması durumundayız. Hani kiralık göndermesi veya kampta beğenilmemesi durumunda. Üçüncü bir isim daha transfer edilir diye düşünüyorum.
4: Şomurodov transferi belki hani Talisca ayrılırsa yerine mi düşünülüyor acaba? Hem 10 numara da oynayıp.
5: Talisca'da yeni sözleşme imzalandı. Şomurodov hani Talisca'nın ayrılma ihtimali olur mu? Onu bekleyip görmek lazım. Yani yeni sözleşme imzaladı. Yani Talisca'yla devre arasında sözleşme imzaladı. Belki de eski yönetimin yaptığı en önemli bence hatalardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü oyuncu zaten eğer göreve devam etmek istemiyorsa neden oyuncuyla 2 yıllık daha sözleşme uzattınız ki? Uzatma şartları da 7,5 milyon euro gibi bir yıllık ücretle uzatıldı. Daha uygun şartlar da belki uzatılabilirdi Talisca'yla. Ama
4: forvet alınmadığı için mecbur kalındı abi
5: belki,
4: orada.
5: Tabii belki forvet kalmadığı için bunu yapmak zorunda kaldılar. Ama diğer taraftan da Talisca durumu ben hani satılacağını pek düşünmüyorum. Yani mutlaka Sayın Aykut Kocaman artık teknik direktör olacak. Sayın Aykut Kocaman onun değerlendirmesini bekliyorum.
4: Peki bu transferlerde Cirasi ile Vedat Muriç kampa yetişecek zaten. Sağ kanat transferi herhalde veya stoper transferi kampa yetişmeyecek şu an.
5: Yok. Stoper transferi için de Ake ismi gündemde. Fenerbahçe Manchester City ile görüşmelere başladı. Temas kurdu. Ake ile Hollandalı stoperle de önümüzdeki kısa süre içerisinde bir görüşme gerçekleştirecekler. Yüz yüze bir görüşme gerçekleşecek ve Ake'yi Fenerbahçe'ye gelmeye, ikna etmeye çalışacak Sayın Oğuz Çetin. Tabii burada Ake sol stoper oynayabiliyor. Aynı zamanda sol bek de oynayabiliyor. Yani Fenerbahçe'nin aradığı niteliklere uyan bir isim. Uzun süre Manchester City'de Guardiola'nın oyun sistemi önemli rol oynayan bir isimdir. Rotasyonda. Tabii ben Ake transferini Fenerbahçe'nin bitirmek için yoğun çaba sarf ettiğini söyleyebiliriz. Ake transferini bitirirse de Ake, Şikrinyar bir de yerli stoper olacak orada. Yerli stoper içinde Ümit Aktağ ismi gündemde. Ümit Aktağ için bir de Yusuf Akçiçek'in de Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimlerden bir tanesi olabilir. olabiliriz olduğunu düşünüyorum. Yusuf Akçiçek için de şöyle bir durum var. Yusuf yani Avrupa'ya transfer Avrupa'ya liste bildirirken altyapıdan 4 tane oyuncu bildirebiliyorsun. Dolayısıyla Yusuf Akçiçek transferi gerçekleşirse artı 4 oyuncu yani altyapıdan yetişen oyuncu kriterine uyan bir isim. Ake Şikliniyar işte Ake transferini de bu hafta içerisine kadar Fenerbahçe bitirmek istiyor. Aslında hedef o belirlenen 6 oyuncuyu sağ kanat ön, sağ bek, 2 stoper, 2 forvet transferini 22 yani Haziran'ın 24 ya da 25'inde sezon başı kampı olacak. O da sezon başı kampına tamamen yetiştirmek. Ondan sonra da ayrılacak oyunculara göre farklı isimler yine gündeme gelebilir. Şu aşamada sol bek için ancak sol bek transferi. Ayşe Buran takımından ayrılırsa sol bek transferi gerçekleşir. Şu aşamada Ayşe Buran'a teklifler var. Premier Lig'den teklifler var. Fenerbahçe yönetimi bu teklifleri değerlendirecek. Tabii teknik heyetle de görüştükten sonra kararını verecek. Ama ilk etapta, ilk planlamada Ayşe Buran'ın şu anda takımda kalması yönünde bir plan yapılıyor. Çünkü Ayşe Buran artı 4 yani bu şu anda TFF'nin yeni sezonda da uygulayacağı artı 4 kuralına uyan bir isim. Fenerbahçe'de şu anda artı 4 kuralına uyan yeni sezonda Nene uyuyor, Ayşe Buran uyuyor ve Şerif uyuyor. Dolayısıyla 6-4 kuralı olduğu için şu aşamada sol bek için bir planlama yapılmadı ama Ayşe Buran ayrılırsa o zaman bir sol bek transfer içinde çalışmalar başlayacak.
4: Peki Ake için Manchester City'nin istediği bonservisi ne kadar tahmini? Bir yıllık sözleşmesi kalmış herhalde.
5: Çok yüksek bir bonservis bedeli olmayacaktır. Zaten oyuncu çok fazla forma şansı da bulamıyor Manchester City'de. Dolayısıyla satış listesinde konulan ve yani kadro planlamasını düşünmeyen isimlerden bir tanesi şu anda Ake. Dolayısıyla çok yüksek bir bonservis bedeli beklemiyorum ben. 10 milyon euronun aşağısında bir bedelle Fenerbahçe bu transferi bitirecektir diye düşünüyorum.
4: Peki abi Aykut Kocaman diyelim. Ne zaman açıklanacak?
5: Cuma günü açıklanır diye düşünüyorum. Hatta bugün belki bugün bu belki ya da yarın cuma günü açıklanır. Yani çok artık Aykut Kocaman transferi biz zaten Sayın Başkan Aziz Yıldırım adaylığını açıkladığı süreçten itibaren ben her yayında şunu dile getirdim. Aykut Kocaman'a çalışacağını düşünüyorum dedim.
4: Ama belli değildi daha hep seçim
5: döneminde. Şöyle aslında belliydi.
4: Neden açıklamadı?
5: Çünkü sosyal medyada öyle bir şey var ki çok fazla yıpratıyorlar insanları. Şimdi Oğuz Çetin'i açıkladı. Neredeyse bir aydır Oğuz Çetin üzerinden inanılmaz bir algı yürütüldü. Yani çok fazla eleştiriler yapıldı. Yani bu eleştiri zaman zaman biraz eleştiri sınırında aşacak yorumlar yapıldığını da gördük Oğuz Çetin'le ilgili. Şimdi Sayın Aykut Kocaman da ilk başta açıklamış olsaydı bu süreç içerisinde onun ismi de çok fazla yıpratılacaktı.
4: Bence zaten yıpratılacak.
5: Zaten herkes biliyordu Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'ı açıklayacağını. İsmi söylenmedi ama Aykut Kocaman'la birlikte çalışacağı zaten neredeyse belliydi. Birçok genel kurula gittiği zaman kendisine Aykut Kocaman'la ilgili sorusu olduğunda Aykut Kocaman'la ilgili hep övgü dolu sözler söyledi.
4: Yani Aykut Kocaman o zaman biliyor muydu Aziz Yıldırım seçilirse?
5: Hayır şöyle söyleyeyim. Aykut Kocaman'la seçim önünde bir ay önce falan görüşüyormuş. Yani o seçim başkanını açıkladıktan sonra herhangi bir görüşme gerçekleşmedi. Sayın Aziz Yıldırım da böyle söyledi ifade.
4: Ama abi Oğuz Çetin görüşmüş.
5: Ama şöyle söyleyeyim. Sayın Oğuz Çetin futbol haklı dedi. Oğuz Çetin Aykut Hocaman arasında bir görüşme gerçekleşmiş midir? Bence gerçekleşmiştir diye düşünüyorum ben. Ama o Aykut Hoca da bu konuda net bir bilgiye sahip değildi. Halen o da bekliyordu evet. O da düşünüyordu Fenerbahçe Aziz Yıldırım'ın kendisiyle çalışacağını. Ama kendisine net bir şey söylenmemişti o süreçte. Yani onu söyleyeyim. Ben bunu net biliyorum bak yani. Kendisine net bir şey söylenmedi o süreçte. Yani sen takımın teknik direktörsün denilmedi ama Sayın Aykut Hocaman her ihtimale karşı hazırlıklarını yapıyordu.
4: Yani seçim kaybettirir diye değil aslında.
5: Hayır seçim kaybettirir
4: ki zaten
5: değil.
4: Biliniyordu da.
5: Çünkü yönetim kurulunda yönetim kurulunda da farklı isimleri gündeme getirenler vardı. Sayın Aykut Kocaman'la çalışmak istemeyen, farklı teknik adamları gündeme getiren isimler vardı. O adayları da zaten burada söyledik. Ama Sayın Aziz Yıldırım inandığı bir yıl için şampiyon, bir yıl için geliyor ve ben bir yıl için şampiyon yapacağım dedi. Dolayısıyla yabancı bir teknik adam gelirse bir yıl içerisinde yabancı teknik adam takımı tanıyana kadar zaman geçecek. Eğer 3 yıllığına gelmiş olsaydı Sayın Aziz Yıldırım, hani 3 yıllık önünde 3 yıllık bir süreç olsaydı belki de yabancı bir teknik adamla çalışacaktı.
4: Bir yıl için hoca getirmek de zor abi.
5: Çünkü
4: yabancı.
5: Bir yıl için güvendiği, inandığı ve başarıya ulaşabileceğine inandığı bir oyuncu getirir. Çünkü bir zaman şeyi yok Fenerbahçe, zamanı yok. 25 Haziran'da, 25 yani Haziran'ın sonuna doğru sezonu açacak Fenerbahçe. Dolayısıyla bu süreç işte takımı tanıyan, Fenerbahçe'nin dinamiklerini bilen, Samandıra'yı iyi bilen birisinin göreve gelmesi lazım. Bu isimde en uygun isimde Sayın Aykut Kocaman'dı. Zaten Sayın Aykut Kocaman'la birlikte Sayın Hasan Çetinkaya, idari menajer, 2017-18'e kadar Fenerbahçe'de idari menajerlik yapan Hasan Çetinkaya, onun yardımcısı Baturab Soydaş, Fenerbahçe'nin eski futbolcularından teknik direktörlük de yapan Süper Lig'de Volkan Demirel, Selçuk Şahin Vebo gibi, Selçuk Şahin'in Vebo şu anda tam olur mu olmaz bilmiyorum ama bu isimlerde Fenerbahçe'nin futbol hakkında Dirk Kuyt'ın, Dirk Kuyt, Volkan Demirel ve Selçuk Şahin kesin olacak deniliyor. Bunlar da Samandıra'da olacaklar. Yani Volkan Demirel kulübede olur. Yani yardımcısı olur Sayın Aykut Hocaman'ın. Çünkü bu insanlar, bu Volkan Demirel Samandıra'yı bilen, Fenerbahçe'nin ruhunu bilen.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: sessiniz. Emretile bile uyandırma servisi başlıyor.
1: Önce kaleye, sonra direğe. Nasıl kaçar? Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex. 100 kere

0: Evet, takım otobüsünün görüntüleri Amerika'dan otele gidiyorlar değil mi? Otele giriş yapıyorlar şu anda. Amili futbol takımımız. Evet, takım otobüsünden iniyorlar. Görüntüler canlı. Bakın ekranda Kenan Yıldız var. Evet, Amili futbol takımımız Dünya Kupası'nda ilk maçını Avustralya ile oynayacak. Otellerine giriş yapıyorlar şu an. Orada da çekenler, taraftarlar var bu arada.
1: Melike, sakatımız yok değil mi?
0: Hocam, Kenan Yıldız'ın

An itibariyle Güney Kore ile Çekya karşı karşıya geliyor ve maç bitti. Güney Kore Çekya'yı, ki Meksika Güney Afrika aynı gruptalar, 2-1 mağlup etti. Enteresan bir grup oldu. Meksika ve Güney Kore 3'er puanda. Çekya'nın puanı yok. Güney Afrika ise yine puansız yer aldı. Maçı Meksika Güney Afrika açılış maçında tam 3 kırmızı kart çıktı. Biri Meksikalı oyunculara, ikisi Güney Afrikalı oyunculara. Ve Güney Kore Çekya maçı da 3 gollü bir mücadele oldu. Bugün yine birbirinden önemli maçlar var Dünya Kupası'nda. Hemen ayrıntıları aktaracağım size.

0: sevgili dostlar, bir sonraki buluşmalara da bakalım hemen hızlıca isterseniz. Çekya Güney Afrika ile oynayacak. Meksika'da Güney Kore ile. Son maçlarda da Çekya, Meksika ve Güney Afrika, Güney Kore maçları oynanacak. Şimdi bir reklam arası. Reklamların ardından sizlerle birlikte olacağız. Bir kez hatırlatalım. Güney Kore Çekya'yı az önce biten maçta 2-1 mağlup etti.
1: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurtdışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
5: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
3: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
4: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Reklam bitti.
6: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.
7: Ve sizlerle beraberliğimize başladık. Saatler 6.55'i gösterdiğinde sizlere merhaba demiştik. Bundan sonra Dünya Kupası sürecinde biraz böyle olacak. Çünkü Dünya Kupası'nda birbirinden önemli maçlar oynanıyor. Skorları da an itibariyle sizlere aktarmaya çalışacağım. Ve hattımızda çok değerli radyomuzun icra kurulu üyesi, gazeteci, yazar, üstadımız Sayın İlhan Uzundurukan var. Efendim günaydın, hoş geldiniz.
8: Günaydın, günaydın, iyi yayınlar.
7: Az önce biten maçta sürpriz bir skor Güney Kore Çekya'yı mağlup etti. Böylelikle uzak diyardan gelenlerin Avrupa takımları karşısındaki hüviyetlerinin de ne anlama geldiğini görmüş olduk.
8: Bayağı bir sürpriz yani, dünkü açılış maçında bir sürpriz olmadı. Herkes Meksika'yı zaten favori gösteriyordu ama Çekya'nın yenilmesi bayağı bir sürpriz. Bundan sonra da bu sıcak hava, iklim değişiklikleri falan skorları etkileyecek görünüyor. Yani Çekya'da hani eski gücünde değil, favoriler arasında değil, hani ilk turdan çıkar gösterilen takımların arasında, ama aynı şekilde Güney Kore'de ilk turdan çıkar denilen takımların arasında Güney Kore avantajlı tabii bu durumda.
7: Şimdi bir açılış vardı. Açılış keyifliydi, güzeldi. Ama Dünya Kupası'nın açılışına yaşanan hadiseler gölge düşürdü. Bu arada Infantino'ya da bu soruldu. Infantino da BBC'di değil mi dedi. Evet dedi adam da. Senin İngiltere'nde dedi kadınlar dünya şampiyonası olacak. Ben karışabilecek miyim vizelere dedi. Böyle de bir değerlendirme yaptı.
8: Bu burada birazcık fazla, ben öbür tarafındayım işin. Çünkü sonuçta ülkelerin tamam turnuvalar onlar bunlar, ama ülkelerin güvenlik aşamaları bu şekilde oluyorsa, orada da ve bir ihbar bir şey varsa da bunların yapılması da doğru, yapmasalar ve sonrasında o çantalardan birinde bir şey çıksa o zaman da daha büyük skandal olurdu. Onun için bunlara çok takılmamak lazım. Yani Amerika'ya girene kadar köle muamelesi var. Biliyorsunuz pasaporta damgayı vurup öbür tarafa geçince Amerikan vatandaşı gibi oluyorsun. Dönerken de hiçbir şey sormadan aman gidiyorlar zaten deyip tak tak işlemlerini yapıyorlar da. Burada bütün bunların olabileceğini hesaplamak lazımdı. Infantino bir şeye karışmamalıydı. Tamam karışamaz da önceden uyarmalıydı bütün katılacak takımlara, bir yazı yazıp böyle güvenlik şeyleri olabilir, buna göre hazırlık yapın. İşte bütün çünkü Amerikan uçağına binmeden Türkiye'de de biliyorsun normal olarak güvenliklerden geçtikten sonra Amerika ve İngiltere uçaklarına uçağa binmeden bir detaylı arama daha yapılıyor. Hatta şu soruluyor, siz aramadan geçtikten sonra havalanında size, siz bilmeden birisi size bir şey, işte çocuğuma götür, şu adreste senden alacaklar diye bir paket verdi mi, bir şey verdi mi size diye ya da siz bir şey aldınız mı onu görelim diye tekrar bir güvenlikten, detaylı güvenlikten sonra uçağa biniyorsunuz. Zaten adamların böyle bir korkusu var 11 Eylül'den beri. Onun için yani oradaki güvenlikle şu yapıldı, bu yapıldı, sorgulandı dediğimiz insanlar demek ki CIA bütün katılacak ülkelerdeki sporcuları tek tek incelemiş ki bazı oyuncuları 6 saat 7 saat sorgulamışlar. Muhtemelen onların attıkları tweetler, yaptıkları sosyal medya paylaşımlarından takılmış, radara takılmışlardır.
7: Somalili hakem için ne diyorsunuz mesela? Geri gönderildi. Yani FIFA tamam.
8: Vardır mutlaka bir şeyse. Onu sonra Amerika açıklar. Şu nedenle almadık diye. Gidip aslında sorsalar onu da söylerler. Yani o konuda da bir yere kalmadık, yanlışlıkla almadık değil. Daha önce belki birkaç kere daha Amerika vizesine başvurmuş, reddedilmiştir. Onlara bakmak lazım.
7: Peki Özbeklere, Senegallilere, Belçika milli takımının CIA oyuncusuna, yani ben biraz böyle pis kokular seziyorum ya, sizin kadar ya, nezaket
8: pis kokular niye yapsın? Amerika'nın rakibi değil mesela. Niye yapsın Belçika'da?
7: Gücü göstermenin farklı biçimleri vardır.
8: Gücü göstereceksen onu İngiltere yaparsın, Almanya'ya yaparsın. O zaman gücünü gösterirsin ama gariban Senegal'ın yaptığında ne kadar neyi...
7: Yaptı zaten gücü. İskoçların seyircilerini almıyor şimdi.
8: Vardır mutlaka bir şey diyorum ki güvenlikten. Niye başkasınınkini alıyor, Türk'ünkini alıyor, Fas'ınkini alıyor da onunkini almıyor?
7: Valla bence Uğurcan Uzun Durukan'ı mutlaka dinleyin. Çok güzel notlar verdi.
8: O yani sonuçta
7: Baran'la yapıyor değil mi programı? Baran mı?
8: Aynen.
7: Baran'la Çırpın'la
8: yapıyor. Şöyle yani hepsine de yapabilirdi ve siz bunları zaten kabul ediyorsunuz Amerikan vizesi alırken. Bütün bu şartları da kabul ediyorsunuz. Şimdi göz önünde geldi. Infantino'nun yapacağı hiçbir şey yok. Herkes diyor ki Infantino.
7: Peki ya da biz yapabilir miydik bunu efendim?
8: Bizim için bizde de
7: mesela 2032 Avrupa Şampiyonası düzenleniyor.
8: Ve ihbar geldi dediler ki işte Bulgar takımıyla böyle bir kaçakçılık yapılacak şantları. Aramayacak mısın?
7: Aramayacaksın, arayamayız.
8: Olur mu öyle şey canım?
7: Vallahi arayamayız ya.
8: Olur mu öyle şey? İç güvenlik şeylerinde hiç dinlemezler. Kimse kimseyi dinlemez. Bakmayın siz öyle. O kadar biz yapmayız etmeyiz diye yapılıyordur. Bu ben gazeteciliğe başladığım yıl günlerden beri bizi işte gümrükte beklettiler falan. Ya normal şimdi gidiyorsun gene 40 dakika bekliyorsun pasaportta. Yani yeşil pasaportunda da bekliyorsun. Yani işlem bu kadar uzun sürüyor. Şimdi hele elektronik oldu, eşleşme daha da zor. Daha da uzuyor iş.
7: Sizde yeşil pasaport var mı?
8: Var tabii ki.
7: Bizde niye yok?
8: 15 yıllık doldurmuş avukatlara yeşil pasaport veriliyor. Ya, uzun zamandır evet. Var bende.
7: Ya bu basın mensuplarına pasaport verilmemesini, bizim hala böyle kırmızı pasaportla böyle siz onu takip etmişsinizdir.
8: Gri var. Ama o da işte şey, işlemleri zor.
7: Evet.
8: Ama şimdi gri'de uzattılar süreyi. 2 yılla 4 yıl arası veriyorlar gri.
7: Benim gri vardı da işte griyle de zor yani, hani griyle de hanım yanında tatile çıkar gibi maça gidilmiyor. Peki efendim, Dünya Kupası başladı. Milli takıma nasıl bir şans veriyorsunuz? Dün 5 saat önce, az önce dinlettim sevgili dinleyenlere de A Spor'a yansıyan görüntüler, çok büyük coşkuyla karşılandılar Vancouver'da.
8: Bize her yer Türkiye. Böyle bir dünyanın neresinde olursa olsun kalabalık bir Türk grubu oluşması kolay. Yani bizim takımın nasıl başlayacağı, nasıl gideceği, o kırılma anlarında nasıl reaksiyon göstereceğiyle ilgili kolay iş değil. 2002'de de bütün oyuncular bütün tatil planlarını ilk turda elenip dönmek üzere yapmışlardı. Oradan çıkınca büyük sürpriz olmuştu. Herkes, hatta olay olmuştu. İşte ben tatilimi yapacaktım, ben şunu yapacaktım, benim transfer görüşmem vardı diye. Can Çabanoğlu'ndan dinlerseniz orada nasıl bir çaba sarf ettiğini, tekrar onları motive edip yarışmanın içine tekrar sokmak için Turgay Hoca ile birlikte nasıl uğraştıklarını anlatır size.
7: Ergün de anlattı. Önce hepimiz katıldık dedi, sonra bir baktık dedi. Üç kişiyiz Turgay Üçer'in toplantılarında.
8: Aynen. Çünkü oyuncular bütün motivasyonu hemen dönecekler. Tatil aileleriyle, sevgililerle tatil yapacaklar. Transfer görüşmesi yapacak şekilde planlamışlar. Biz gruptan çıkınca bütün planlar, bütün seyahatler, yeni organizasyonlar, bereketli, çok deneyimli bir menajer olduğu için Can Çobanoğlu bütün olasılıklara göre planını yaptığı için tıkır tıkır işlemişti. Burada da şimdi beklenti yüksek. O beklentiyi karşılayıp karşılamama stresi de oyuncular üzerinde oluşur. Ama nispeten iyi bir gruptayız. Yani bir galibiyetle bile çıkabilecek durumdayız. Diğerlerinde hani yenilsek de, diyelim ki 1-0 1-0 yenildik. 3-0'da bir maçı kazandık. Öyle de şey olabiliyor. Ama belki Amerika ile berabere kalmak ya da Amerika'ya yenilmek yolumuzu açma açısından da önemli. Bütün stratejileri işte yapacak ekip orada.
7: Efendim, o zaman biraz ülkemize geçelim. Aziz Yıldırım seçildi. Sizle bunu konuşmuştuk pazartesi günü ama transfer hareketliliği var. Aykut Kocaman geldi. Çok konuşuluyor. Keza Hasan Çetinkaya, Dirk Kuyt, Volkan Demirel. Yani 2008-2009 ruhunu yeniden oluşturuyor Sayın Yıldırım.
8: Tabii dün bir açıklama yaptı, ben daha kimseyle anlaşmadım diye teknik direktör konusunda. Çünkü Aykut Kocaman'la anlaşılmış olsa bile o kadar çok yardımcı şey yapıldı ki, futbol takımı kadar yardımcı adı geçti ortada. Herhalde ona sinirlendi Aziz Yıldırım. Öyle bir açıklama yaptırdı. Çünkü bakınca 10 yardımcıya falan geliyor. O da geldi, bu da geldi. O onun yardımcısı, yardımcının yardımcısı, işte kaleci yardımcı, işte idari menajer, idari menajer yardımcısı. Geçmiş Fenerbahçeli eski futbolcuların hepsi şeyin içinde görünüyor. O da sıkıntı yaratır tabii. Oradaki zaten Oğuz Çetin göreve başladı. Oğuz Çetin'le Aykut Kocaman arasındaki bağlantı nasıl olacak? Oralarda da sıkıntı olur. Yani şu anda onu çözmek için herhalde bir Aziz Yıldırım başkanlığında bu ekiplerle bir toplantı yapılacak ki ondan sonra bir de aynı zamanda Futbol AŞ yönetiminin belli olması lazım. O belli olduktan sonra bu imzalar atılabilir. Herhalde bu süreç devam ediyor. Zaten Aziz Yıldırım, ben dünyanın en büyük starlarını getireceğim diye bir şey söylemedi. Getireceğim diyene Fenerbahçe Kongresi gerçekçi bulmadı ve seçmedi. Aziz Yıldırım'ın ayağı yere basan, ben sadece şampiyonluk peşindeyim, ne Avrupa ne başka bir şey dedi. Taraftar da o tecrübeyi seçti. Onun için Fenerbahçe'nin transferleri bir 15-20 güne biter diye düşünüyorum.
7: O zaman Aziz Yıldırım Aykut Kocaman isminden döner mi? Dönerse büyük şok olmaz mı?
8: Aykut Kocaman isminden dönmez ama ya, o denilen yardımcılar içinde belki Aykut Hoca'nın istemediği ya da yönetimin, yazılanların içinde yönetimin hiç görüşmediği ya da böyle yerlerde yukarılardan bu da ya ona bir görev ver ricaları olur. Belki bütün daha da fazladır bu ricalar. Onun üzerine Aziz Yıldırım böyle bir keskin bir açıklama yaparak hatta işte bu tür şeylere, bu tür yalan haber yazan gazetecilere karşı da hukuki süreç yapacağız gibi gözdağı veren de bir açıklama yaptı. Orada elini en azından Aykut Hoca'ya karşı da elini güçlendirmiş oldu.
7: Efendim sorular var küçük küçük. Günaydın Emre abi, Yalçın ben. John Duran Galatasaray'ı bekliyor. Galatasaray Icardi'yi bekliyor. Taraftar 10 numara bekliyor. Fenerbahçe transfer bekliyor. Her bölge şişmiş. Futbolcu maliyeti Afrika'nın yıllık gıda ihtiyacına aşmış durumda. Durum vahim, ne düşünürsünüz diyor.
8: Vahim olduğunu biz de düşünürüz de bizim çözeceğimiz bir şey değil. Biz sadece söyleriz. Yapacak olanlar orada ama doymuyor bizimkiler almaya. Ya alırken bu kadar iyisiniz, satar.

0: buradan çok da rağbet görür demiş. Bence böyle bir yerlere de bu ilanlar verilmeli. Bir şekilde herkes oyuncu bulmaya çalışırken aralarda bu aracılar aracının aracısının aracısından almak gibi bir beceriksizlikler var. Oysa sahibinden direkt kulüpten almak çok daha yararlı olabilir ama çok sayıda oyuncuları var. Çok sayıda oyuncuların maaşlarını da onların ödeyeceğini bilen Anadolu takımları da son dakikaya kadar bekliyorlar, almıyorlar. Sen yalvarmaya artık transfer bitecek, yer açman lazım. İşte gidiyorsun X takımına, o da diyor ki abi bizim öyle bir paramız yok. Biz buna 300 bin dolarını biz veririz. Sen 3,5 milyonunu da sen ver diyor. Mecburen sen veriyorsun. Başkasına satmış gibi görünüyor kiraladığın oyuncu. Senin maliyetinde duruyor. Yani Fenerbahçe'nin 103 milyon euro gibi böyle bir yükü olmuş geçen yıl. Hala iki geçmiş hocaya da paralar ödeniyor. Demek ki Mourinho'ya da böyle hani tamamını tazminat ödendi, yollandı değil. Hala maaşının bir bölümü ödeniyor demek ki. Bu tür yüklerden mutlaka kurtulmak lazım. Bunu bir noktada kesip atıp bundan sonra da aldığımız kadarını satacağız diye. Ya da federasyon böyle bir kural koymalı. Aldığın kadar da satman lazım. Yani kadroyu kiralayarak hülle yapılıyor aslında. O hüllenin önüne geçmek lazım.
1: Bu arada Güney Kore Çekya mücadelesiyle ilgili bir dinleyenimiz yazmış. Sabah 5'te kalkmama değdi. Kaleciler müthişti. Kovar farkın açılmasını önledi. Güney Kore duran toplarda etkili. Bu arada Güney Kore 1-0 mağlup duruma düşüyor. Sonra geliyor geriden 2-1. Yani Dünya Kupaları her zaman sürprizlere gebedir ya. Zannediyorum hani Avustralya çantada keklik diyen bizler için de çok böyle çantada keklik bir takımla oynamayacağız.
0: Vallahi hiçbir takım çantada keklik olmasın. Özellikle Amerika ve Avustralya fizik gücüyle oynayan takımlar ve sıcaklık avantajı var onların. O iklime daha alışkın sıcak ülke, biri ev sahibi zaten, öbürü de nispeten sıcak bir ülkeden. Burada tabii Paraguay'da Muhsin Ertuğrul çok dikkat çekiyor onları da. Yani oradaki şeyimiz hepsini yenebiliriz, hepsine yenilebiliriz de böyle bir bıçak sırtı işteyiz. Strateji yapmak lazım. En azından hiç yenilmemeye çalışmak lazım. Bir tanesinde yendiğinde o zaman 5 puan. 5 puan zaten garanti gruptan çıkarır.
1: Peki yavaş yavaş sona geliyorum. Son 1,5-2 dakikanın içerisindeyim. Bir tahmin sorsam size, mesela Dünya Kupası'nda milli takım nereye kadar gider diyerek bunu da kayıtlara alalım. İleride de konuşuruz üstüne.
0: Yani normal şartlarda 16'ya gelmesi lazım. Yani hani gruptan çıkıp bir tur daha çıkması sürpriz olmaz. Ondan sonrakiler yani ilk 8'e kadar da acayip sürpriz değil. Oradan sonrası tabii ki büyük performans gerektiren bir durum. Orada tabii yoluna kimlerin çıkacağı ile ilgili yani Avrupa takımından, Avrupa'dan mutlaka denk düşer bu sefer ve Avrupa'nın hangisine denk geleceksin? Yani bir takım planlara göre işte Arjantin'in çıkma durumu var. İşte o tür dertler, yani o stratejiler ilerleyen günlerde belli olacak. Önüne çıkan rakipler de önemli. Şans tabii ki burada oyun kadar şans da önemli. Eşleşme şansları.
1: Bu arada sıcak gelişmeler var. Mesela Serkan Reçber biliyorsunuz Ahmet'le anlaşmıştı 3 Haziran'da. Görevinden dün istifa etti. Böyle anlaşıp hemen görevden ayrılma durumları da söz konusu oluyor. Enteresan. Süper Lig'de bize enteresan bir süreç bekliyor.
0: Yani işte şimdi söz veriliyor, şu kadar bütçe deniyor, sonra ya da o tür şeylerde tam sen anlaşıyorsun, birisi arıyor, yok o değil bu olsun diyor, kıramıyorsun falan. Anadolu kulüplerinde böyle oturmuş bir şey yok. Oldukça siyasi baskılar ve siyasilerle kol kola yürüyor iş, kaynak bulma açısından.

0: zaman, siyasilere sığındığın zaman siyasilerin de istekleri oluyor. Ama spor zor bir takım, camia. Orada herhalde yapamayacağını anladı ya da vaat edilen bütçenin çok altında bir bütçe önüne konuldu. O da ayrıldı. Hayırlısı olsun.
1: Efendim çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir mesajlar da gelmiş. Erden Timur'u niye sormuyorsun? O sporla ilgili değil. O yüzden Erden Timur meselesine hiç girmedim ama salı verildiğini söyleyeyim.
0: Erden Timur biraz da zorlamayla, çünkü biliyorsun bahis oynamaktan alındı. Sonra adli süreç sırasında denildi ki terörün finansmanına sokuldu. Ama herhalde ortaya koyduk avukatları. Çünkü o bahis baronunun daireleriyle ilgili bir durum vardı. Ama o savunmasında zaten o daireleri güvenlik güçlerinin uyarmasından sonra satışı iptal etmişti. Ama herhalde orada gözden kaçtı iptali. Onu kanıtladıkları için tahliye edildi. Yurt dışı yasağı var. İlerleyen günlerde dava birkaç yıl içinde biter. Orada da sorun anlaşılır.
1: Evet, kimse için adalette gözden kaçma olmasın. Çünkü 3 ay içeride kalıyorsunuz haybeye. Yani ağlanacak bir hali ama maalesef biz böyle sadece gülümseyebiliyoruz. Çok teşekkür ediyorum efendim.
0: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi hafta sonları, iyi Dünya Kupası izlemeleri.
1: Kolay gelsin. Bu arada bu akşam müthiş maç var efendim.
0: Artık müthiş maçlar başlasın.
1: Evet, Kanada Bosna Hersek maçı var. Tavsiye ederim yani. Saat 22'de, bir de saati de güzel.
0: Güzel. Seyredeceğiz hepsini.
1: Kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyoruz ve reklam.
0: İyi yayınlar.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Reklam bitti.
4: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Ve psikoloğumuz sevgili Emine Erdoğan'a gidiyoruz. Sevgili Emine Erdoğan bize hem toplum bilimi üzerine hem de futboldaki özellikle psikolojik analizler üzerine değerlendirmeler yapacak. Sayın Erdoğan hoş geldiniz.
1: Merhabalar, herkese günaydın.
0: Efendim İtalya'daydınız, yayınlara bağlanamadınız. Doktora nasıl gidiyor? İtalya'dan yediğiniz içtiğiniz sizin olsun, gördüklerinizi anlatın.
1: Evet, İtalya çok güzel bir yer öncelikle. Zaten Akdeniz bölgesinde ve Ege bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız için çok da bir farklılık yaratacağını düşünmüyorum gidip ziyaret ederlerse. Ama tabii ben bir Karadenizli olarak çok keyif aldım. Gayet güzel bir memleket. Fakat yiyecek açısından biraz kısıtlı diyebilirim. Yani pizza ve makarna dışında pek bir şey yok.
0: Evet ya, ben onu hep söylüyorum. Yani dünya mutfağının en değerli markası Türkiye. Onun dışındakilerin hepsinin palavra olduğunu söyleyebilirim. Bana kızıyorlar. Ya abi sen de yani. Yani bir Fransızlar belki öne çıkabilir. Biraz uzak doğu mutfağı ama Türk mutfağının üstüne mutfak tanımam. Çünkü çok yerden etkilenmişiz. Mesela Karadeniz Gürcistan'dan, işte oradaki Azerbaycan'dan, Rusya'dan etkilenmiş. Aşağıda özellikle Adana, Urfa tarafı Arap kültürünün yemek sanatından etkilenmiş. Keza Ağrı'dan Van'a kadarki süreç oradaki Parsi anlayış ve felsefeden birazcık etkilenmiş. Gelmiş Ege'ye. Ege geçmişten bugüne kadarki işte o otların bir araya gelmesiyle oluşmuş bir yemek kültüründen etkilenmiş. Yani bizim çoklu coğrafya yansıması inanılmaz güzellikleri de beraberinde getirmiş. Damak tadı ben hiçbir yerde bulamadım. Dünyanın hemen hemen yaklaşık 130 ülkesini gezdim. Hiçbirinde görmedim.
1: Kesinlikle %100 katılıyorum. Altına da imzamı atıyorum. Birebir doğru.
0: Peki şimdi milli takım Vancouver'a gitti, Arizona'dan. Çok soğuk bir atmosfere gitti. Çünkü sıcaklık farkı yaklaşık 8 ila 10 derece. Psikolojik olarak bu etkiler mi? Hoş, Vancouver'da sıcak, o kadar soğuk değil. Ama asıl önemli olan milli takımın 2000 kilometrelik uçak yolculuğu. Bu oyuncular üzerinde psikolojik olarak nasıl etki yapar? Sayın psikolog Emine Erdoğan'a soruyoruz.
1: Yani şimdi iklim değişiklikleri tabii böyle insanın ruh halinde mikro değişikliklere yol açabilir ama oyuncularımızın hepsi büyük ve iyi takımlarda oynadığı için bu yolculuklara ve iklim değişikliklerine zaten alışık olmuş oluyor veya bir noktada alışmış oluyorlar. Çok psikolojik olarak etkileneceklerini düşünmüyorum. Burada önemli olan taraftar desteği, yani en önemli nokta onların psikolojilerindeki.
0: Peki bu arada Güney Kore'nin golünü Beşiktaşlı Oh'un attığını da bana mesajlarla bildiren dostlar var. Ben de onu bir kez daha vurgulayayım. Sabahın ilk ışıklarıyla itibariyle 2-1 bitmişti. 5'te başlamıştı maç. Yongyeon Oh golü attı ve 2-1 kazandı Güney Kore Çekya karşısında. Şimdi gündemin en sıcak gelişmesi zorlu bir Dünya Kupası periyodu ama ben biraz da bizim gündemimize dönmek istiyorum ve okula bugün gitmeyen, çünkü bugün okullar tatil, yarın LGS sınavı var. Ama bizi dinleyen gençler olabilir. Gençler çok fazla suça sürüklenmeye başlamadı mı Sayın Erdoğan?
1: Yani buna suça sürüklenmek mi denir, yoksa en başından itibaren yanlış bir gelişim periyodu mu denir? Ona birazcık bakmak lazım. İkisi farklı şeyler açıkçası. Yani doğduğu andan itibaren yanlış bir büyüme şeklinde ve yanlış ortamda büyüyen çocukların bu şekilde davranması tabii ki kaçınılmaz oluyor bazen. Suça sürüklenmek bambaşka bir şey olarak ben adlandırıyorum kendi meslektaşlarımın aksine. Bence suça sürüklenmek bir insanı cinnet noktasına getirecek kadar tahrik etmek oluyor ki bu çocukta da olur, yetişkinde de olur, herkes de olabilen bir şey yani. Ayrıca suça sürüklenen çocuk da şöyle, çocuk gelişimsel olarak aslında 3 yaşından itibaren ergenliğe girdiği dönemi kapsar. Yani takribi olarak ergenliğe girme yaşı da 11-12'ye düştüğü için bu şekilde tanımlayabiliriz. Yani sırf 18 yaşından küçük diye yasal olarak çocuk sayılan bir insan suça sürüklenmiş olmuyor açıkçası. Bunu da ısrarla söylemeye devam edeceğim. Çünkü 16-17 yaşında bir birey iyi çocuk olarak saymak doğru değil. Artık neyin ne olduğunu gayet iyi bilen bir insan oluyor ve o suça sürüklenmiş çocuk değil, suç işlemiş insan olmuş oluyor açıkçası ve bunun üzerinden bence değerlendirilmesi gerek çoğu şeyin. Çok küçük yaşta, işte 9-10 yaşlarında bir çocuğun suça eğildiğini görüyorsak eğer, bu önlenebilir ve kesinlikle müdahale edilmeli. Çünkü çok küçük bir yaş. Yani 16-17 yaş nerede, 8-9 yaş nerede? Burada da tabii sporun etkisi kaçınılmaz. Öfke kontrol problemlerinde, ergenlik öncesi okula adaptasyon vesaire problemlerinde. Biraz daha nasıl diyeyim, gettoda yaşayan çocuklarımızın örnek alabileceği pek insan olmuyor. Bununla ilgili belki yeniden toplumsal yapılandırma çalışmaları yapılabilir. Ama ailelerin en büyük bence yapması gereken şey kesinlikle bir spor dalına çocuklarını başlatmaları olabilir diye düşünüyorum. Ama çok küçük yaştan itibaren, yani 16-17 yaşından sonra suç işlemiş bir insanı rehabilite etmek için spor, bilmiyorum ne kadar etkili olur. Öncelikle tabii psikolojik bir takım girişimler daha doğru olacaktır.
0: Toplum bilincini oluşturabilme kabiliyetini ortaya koyabilecek dinamikleri hazırlamak adına suçların caydırıcılığını pekiştirecek nitelikte adalet düzenlemesi yapmak burada etkin olabilir mi? Örneğin bugün işte gencecik bir kardeşimizi öldüren birisi 21 yılla yargılanıyor ama bilerek isteyerek bir başkasını öldüren işte belki müebbetle yargılanıyor, başka bir nitelikle yargılanıyor. Burada farklı suç unsuru indirimlerinden bahsediliyor. Bu da zannediyorum çeteleri, bu işin içerisinde olan ve bu işten nemalanmaya çalışan grupları, bu çocukları o suç batağının içine çekme gayretini arttırıyor. Bu konuda neler söylersiniz?
1: Tabii ki çok doğru. Çünkü suçlar yeteri kadar zaten caydırıcı değil. Yok iyi hal indirimi, şu indirimi, bu indirimi. Yani ne indirimi? Bir insanın canı gitmiş sonuç olarak. Bir indirimden bahsetmek söz konusu olamaz. Bir ikincisi de, yani nasıl bir mesela caydırıcılık eklenebilir? Çin'deki gibi, Çin'in adalet sisteminin çok kuvvetli olduğunu biliyoruz ve hiç acımaları yok. İstediği kadar kişi geçmişte prestijli olsun, hiç önemi yok. Daha ağır hapis cezaları, işte hücre tipi vesaire. Ya zaten bunun da ötesine gitmek insan haklarına ne denir ona?
0: Peki psikolojik olarak şunu merak ediyorum Sayın Erdoğan. Acaba 25 suç kaydı olan, 15 suç kaydı olan ve 16-17 yaşında olan bir genç psikolojik anlamda ıslah edilebilir mi? Yani ıslah evi diyoruz ya biz onlar için, hapishane demiyoruz. Burada ıslah edilmek, yani zihni yeniden bilgisayardaki sistemi kurmak gibi upgrade etmek mümkün mü?
1: Tabii ki, çünkü çok genç bir yaş. Islah etmek mümkün. Fakat ne kadar güven sağlar bu insan? Bu şüpheli. Çünkü bu kişiyi ıslah edersiniz, evet terbiye edersiniz. Ama insan oğlunun zihni özgür olmaya çalışıyor tamamen. Yani yaptığı davranışları rasyonelize etme üzerine kurulu bir sisteme sahibiz hepimiz. O yüzden mesela, yani hep diyoruz ya, atıyorum bir trafik kazasında bir çocuğu öldürüyor bir kişi. Vicdan azabı duyuyor. Hani mesela dışarıdan biri diyor ki ya bir çocuğu öldürdü, nasıl kendine canına kıymaz, yani bu vicdan azabıyla nasıl yaşıyor? Yani biz çok ya dayanıklı varlıklarız aslında, zihinsel olarak vahşi doğada, fiziksel olarak olmasak da. Yani bu insan ıslah edilebilir mi? Tabii ki edilebilir. O beynine bir reset atılabilir. Ama dışarıda toplumsal olarak yeteri kadar tepki ve nasıl denir ona, yine adalet sisteminden yürüyeceğim, yeteri kadar bir yargılanmaya maruz kalmazsa zaten rahatım diyerek tekrardan bir suç eğilimi gösterebilir. Biraz da genetik altyapıya da tabii bakmak lazım. Belirli noktalarda değiştiremeyeceğimiz şeyler var. Onlar tabii biraz daha Amerika'da daha yaygın. Ama tamamen dışarıdan etkilenmiş, gelişimsel olarak bazı problemler yaşamış bir çocuğun geri dönmesi mümkün. Yani hapishanedeki insanların hepsi sonuç olarak ruh hastası, psikopat gibi böyle çok radikal bir açılımda bulunmak çok yanlış olur. Birçoğu orada işte belirli el işleriyle, belirli aktivitelerle kendi kendilerine ıslah oluyorlar zaten.
0: Sayın Erdoğan, çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
1: Hayır yok, ben teşekkür ediyorum ve iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden doktoralı sevgili Emine Erdoğan hocam bizlerle birlikte oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi ayrıntılara bakalım, detaylara bakalım. Gelen mesajlar var. Uyandırma servisi selamun aleyküm demiş. Ve Derfin Yunustane'den bize hayırlı cumalar affedersiniz mesajı gelmiş. Size de hayırlı cumalar efendim, her şey gönlünüzce olsun. Güney Kore Çekya maçının muazzam olduğunun vurgusunu yapmış bir değerli dostumuz Can Özçelik. Teşekkür ediyoruz. Yine günaydın Emre Bey. Biz de bu sene bu heyecanı ortak eden, uzaktan imrenip başka takımları takip etmek zorunda kalmamamızı sağlayan tüm teknik ekip ve oyuncularımıza yürekten başarılar diliyorum. Sonuç ne olursa olsun her birine sonsuz teşekkürler demiş. Her biri altın demiş. Sevgili Görkem Atay'dan gelmiş. İmza atarım. Günaydın Emre abi. Yalçın ben. Bu soruyu sorduk, hatırlayacaksınız. Emre abi günaydın. Bizim maç Türkiye maçı pazartesi sabah, işe gideceğim sabah mı? Hayır, pazartesi sabah değil. Cumartesini pazara bağlayan sabah. Yani pazar sabahı saat 7'de. Hatta Amerika Birleşik Devletleri de, ki hemen söylemiştim az önce de sizlere, biraz önce biten maç vardı, Güney Kore Çekya maçı 5'te başlamıştı, 2-1 bitti. Bu akşam saat 22'de Kanada Bosna Hersek maçı var bu akşam ve bu akşamın sabaha karşısında, yani cumartesi günü sabaha karşı da iki rakibimiz oynuyor. Amerika Birleşik Devletleri Paraguay. Sabah saat 04'te, cumartesi sabah 04'te kalkıp seyredilir bu maç. Çünkü rakiplerimizin buluşması olacak. Aynı günün akşamında, yani yarın akşam Katar İsviçre mücadelesi oynanacak B grubunda. Ve C grubunda işte o gece, yani cumartesiyi pazara bağlayan gece 01'de Brezilya Fas maçı var. Ben size söyleyeyim, cumartesini uyuyarak geçirin. Vallahi ciddi diyorum. Şöyle yapın. Yani bu gece saat 11 gibi uyuyun. Saat sabaha karşı 4 gibi kalkın. 4'te eğer çalışmıyorsanız tabii. 4'te Amerika Paraguay maçını seyredin. 6'da kafayı vurun. Öğleden sonra saat 2'ye 3'e kadar 4'e kadar yatın abi. 4'te kalkın, bir kahvaltı hafif, sonra bir daha birazcık dinlenin. Sonra akşamında bak Katar İsviçre'yi seyredin. Sonra Brezilya Fas'ı seyredin. Ardından Haiti İskoçya'yı seyredin. Sonra da bizim maçı seyredin. Nasıl? Program inanılmaz değil mi? 14'ünde 4 maç birden var. Nasıl olsa pazar günü. Sonra da bizim maç biter saat 9'da. Vurun kafayı. Öğleden sonra 4'e kadar uyursunuz. Tabii böyle bir bolluğunuz varsa. Yani bizim öyle bir şansımız yok. Biz böyle artık, ben direksiyonda falan uyumaya başladım. Allah korusun. Efendim devam ediyoruz. Yedekten girip golü o attı Beşiktaş'ta. Barış Kaya'dan gelmiş. Söyledim sevgili Barış'cığım. Emre abi günaydın. Dün ve bugün Dünya Kupası'nda Güney Kore hariç diğer 3 takım rezil halde. Çekya, Afrika, Meksika sonraki maçları izlemeye gerek yok demiş Hakan Güneş. Güney Kore Çekya maçında o 69'da oyuna girdi. 80'de ikinci golü atarak maçı kazandırdı. Bunları söyledim hepsine. İstanbul'dan selamlar sevgiler Emre Bey. Ben bir sene önce az sonra gidiyoruz. O zaman reklama gidelim, sonra da Hasan Güngör hocama gideceğiz.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam. Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
5: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
6: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
7: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
8: Jilet, erkek için en iyisi.
7: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
9: Efendim, reklamlar bitti. Profesör Doktor Aslan Güngör hocama gittik ve ayrıntıları konuşuyoruz. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
10: Günaydın Emre Hocam, kolay gelsin, hoş bulduk.
9: Çok teşekkür ediyorum. Hocam oh golünü attı, Güney Kore kazandı. Beşiktaşlar'da bir oh çekmiştir, iyi geliyor bizim adam diye.
10: Vallahi hocam sevindik. Yani ben şimdi şeyden gördüm, tabii izleyemedim maçı da. Gece ilk maçı izledim. İlk maç zaten belliydi Meksika'nın alacağı. Hem taraftar desteği hem de Afrika'nın ilk yarı şutu da yoktu biliyorsunuz. Belki istatistikleri görmüşsünüzdür maçı izlerken.
9: Çok kötüydü Güney Afrika maçı.
10: Çok kötüydü ya. Yani
9: başlangıç ya, ben maçı. Bu Güney Afrika'yı da Meksika'yı da harcarız diye düşünüyorum.
10: Hocam ben dünkü maçı izleyince zaten bir umutlandım böyle. Hani Türkiye bu şartlarda, yani bizim jenerasyonumuz, oyuncularımız tek tek baktığımızda bireysel yetenekleri dahil olmak üzere, ya bu Meksika'dan falan, Afrika'dan falan şu an çok daha iyiyiz. Çok daha dirençliyiz diye düşünüyorum. Bir yol kazası olmazsa hocam zaten gruptan çıkarız da, hani ilk 16, ilk 8 neden olmasın yani, olabilir.
9: Hocam su molalarını nasıl yorumluyorsunuz? İlturgüler 93 yılında Galatasaray

0: Manchester United maçındaki su molaları gibi araya reklamlar da giriyor. Reklam molası vermeye başladılar NBA'de olduğu gibi.
1: Hocam yani artık biliyorsunuz iş iyice endüstrileşti. Yani orada zaten kimsenin futbolcunun sağlığını falan düşündüğü yok aslında. Bakmayın siz su molası diye konuşuluyor ama olay asıl orada reklam, para kazanmak. Yani şu an futbol biliyorsunuz sadece para üzerine kurulu olduğu için ama şeyi bozuyor, yani zevkini bozuyor. Ya orada bir ara veriliyor. Ya yani futbolcu soğuyor, şey yapıyor ama bizim için aslında bence çok iyi olmuyor yani. Yani ben futbolun doğallığından yanayım ya Emre hocam. Yani
0: Futbolcuyu
1: o
0: olumsuz etkiler mi? Hani şimdi yaz mesela kenara geldi, sorun yok. Ama bu işin bir de kışı var.
1: İşte o yüzden diyorum hocam, kışın mesela soğuduğu zaman hava çok soğuk olduğunda soğuduğu zaten kışın daha büyük sorun yaşayacaklar. Çünkü o şimdi çok rahat bir şekilde dinleniyorlar ama kışın orada üşümeye başlayacak, kaslar soğumaya başlayacak, mutlaka sıkıntı yaşanacak ama hani çok etkiler mi etkilemez mi çok, yani klinik pratikte görmek lazım şeyini. Ama buradaki asıl problem yani endüstri hocam, ya artık biliyorsunuz yani biz futbolda izlemiyoruz aslında da işte kendimizi, ve farkındaysanız hocam çok fazla böyle Dünya Kupası coşkusu yok bizim ülkede, hiç onu fark ettiniz mi?
0: Böyle
1: Yani
0: fanzonlar falan az. Belki hani bizim milli takım ilerledikçe olur. 2002'de de öyleydi. Bizim milli takım ilerledikçe fanzonlar kuruldu. Acayip bir coşkuya dönüştü. Bir de bize çok uzak ya hocam. Hani biraz
1: işte
0: da
1: orada.
0: içimizden kıskanıyoruz yani. Ulan Amerika'ya nasıl gitti bunlar? Kaç para uçak parası falan.
1: Tabii biraz o tepki de var seyircilerde, işte mutlaka işte bir tepki oluşuyor. Mesela sosyal medyada görüyorum, işte futbolcular dolaşırken soru soruyorlar, bazen futbolcu bir şey söylemeden gidiyor, belki de konuşma yasağı gelmiştir, bilmiyoruz şu an içeride ne olduğunu. Orada işte altına bir sürü yazılar yazıyoruz, yani 2002'deki gibi değiliz şu an hocam. Yani bu sosyal medya biraz şeyi de bozdu. Ama mesela Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandığımızda ben Aydın'da mesela bir tane şey duymadım, böyle eskiden kornalara basarlardı, insanlar dışarı çıkarlardı, böyle bir coşku olurdu ama coşku yok. İşte o endüstrileşmenin de bir etkisi var. İnsanlar şöyle düşünüyor, yani birçok insandan duydum ben bunu, ya zaten bedavaya mı gidiyorlar, bir sürü para alıyorlar gibi biraz şeye dönüştü olay. Yani hani o coşkuyu, birlikteliği sağlamamız lazım hocam çok hızlı bir şekilde. Yani milli takım, antrenör, futbolcular ve halkın kaynaşması lazım. Muhtemelen o da ilerleyen günlerde olacak dediğiniz gibi. Yani böyle bir gruptan çıkıp işler biraz daha ciddileşmeye başladığında belki bir toplanma olur diye düşünüyorum hocam ben de.
0: Bir de dünyanın yaşadığı bir ekonomik konjonktür var. Bunun Türkiye'deki yansımaları da var. İnsanlar biraz da o ekonomik konjonktüre göre hareket ediyorlar.
1: Hocam
0: Benim
1: zaten
0: arkadaşlarım
1: kötü.
0: var mesela, arabalarına binmiyorlar artık. Hepsi metrobüsle işe gidip geliyor. Diyorum
1: Hocam
0: ki niye binmiyorsun, nasıl
1: Fransa'da
0: binmiyorsun?
1: da aynı sorun var. İşte benim ailem Fransa'da oturuyor. Anne, baba, kardeşler, onlarla da konuşuyorum.
0: Değil mi?
1: Fransa'da da çok ciddi ekonomik kriz var hocam. Yani hakikaten çok ciddi kriz var. Ben bir keresinde bir kriz olmuştu 2000'li yılların başlarında Fransa'da, hatırlıyorum gittiğimde. Böyle mağazalarda bir tane insan yoktu hocam. Yani bizim ülke gibi değil. Onlar kriz olduğu zaman çok ciddi şey oluyorlar. Bir anda darmadağın oluyorlar böyle. Hani biz artık alıştığımız için yıllardan beri böyle mağazalarda bir iki tane kişi yoktu. Bu sene yine aynı şey yaşanıyor diyorlar. Yani acayip bir nakit sıkıntısı var. Fiyatlar çok pahalı, kiralar çok pahalı. Hani çok ciddi sıkıntı var yani şeyde, Avrupa'da da.
0: Valla hocam hakikaten Allah herkese kolaylık versin diyelim. Size kalple ilgili sorular gelmeye başladı. Müsaade
1: Tamam
0: ederseniz
1: tamam tamam
0: sorayım.
1: hocam.
0: Çünkü
1: Hemen diyor.
0: 8'i 3 geçeye kadar birlikte olabileceğiz.
1: Tamam, hocam,
0: İstanbul'dan
1: hızlıca.
0: selamlar sevgiler Emre Bey. Ben bir sene önce kalp krizi geçirdim ve anji oldum. Psikolojim bozuldu. Uzak bir yere gidemiyorum. Çok korkuyorum. Tekrar kalp krizi geçireceğim diye aklım çıkıyor. En ufak bir ağrım olduğunda hemen hastaneye gidiyorum demiş değerli
1: Yok
0: dostumuz.
1: yok yok, hiç kafasına
0: Temizle.
1: takmasın. Bunu yenebilmesi için iki tane yolu var. Bir, mutlaka psikolojik destek alsın. Erkeklerde çok görüyoruz bunu, özellikle ilk 2 yıl ölüm korkusunu çok yaşıyorlar. Bir de kendisini test etsin. Mesela bir kardiyologla görüşsün, üst düzey bir efor testi yaptırsın. Zaten orada onu rahatlatabilir. Yani önümüzdeki 1 yıl içinde kriz geçirme riskinin çok düşük olduğunu, ani ölüm riskinin çok düşük olduğunu tahmin edebiliyoruz. Bir efor testi yaptırıp, yani kendini test edip kendine güvene gelebilir. Bir de psikiyatri mutlaka görsün hocam.

0: Erkekler çok etkileniyorlar.
1: Peki devam edelim. Eriksen'in kalple ilgili yine sorunu oldu. Yine
0: Evet,
1: devam ediyor ona rağmen. Bu sıcaklıklar etkiler mi? Çünkü bazı maçlar saat 13'te oynanacak hocam.
0: Tabii şöyle sıcaklık etkiliyor. Eriksen'in olayı şu. İşte o 2021'de oynanan maçta düştüğünde bir ventriküler fibrilasyon dediğimiz çok ağır bir ritim bozukluğuna girmişti, döndü. O yüzden özel bir şok aleti takıldı. ICD adını verdiğimiz. Fark ettiyseniz videoda, görüntülerde şöyle bir anda göğsünü tutuyor. Tekme yemiş gibi kendini yere atıyor. Çünkü içeriden o şok cihazı, dışarıdan hani kaşıklarla bir şoklarız ya filmlerde hocam, böyle
1: Evet.
0: zıplarsınız ya. Onun aynısını daha düşük bir enerjiyle içeriden şokluyor. Altın vuruş diyoruz biz buna. Altın vuruşunu
1: Ha, yani o
0: yaptı.
1: sırada kalbi duruyor yine Eriksen'in o zaman.
0: Tabii orada ventriküler fibrilasyona girdi. Pıt pıt pıt pıt pıt, böyle kalp bir anda titreşmeye başladı. O cihaz onu dedekt etti, yani hemen tespit etti, saniyeler içinde şok verdi ve düzeltti. Yani o cihaz
1: Yoksa gidiyordu
0: üzerinde olması,
1: Eriksen yine.
0: tabii yine kalbi duracaktı. O hani havalimanlarına falan alınan defibrilatör cihazı var ya hocam, otomatik. Onun
1: Evet.
0: içeriden takılan o. Ama tabii ki sıcaklar etkiliyor. Sıcak havalarda vücuttan bir sürü elektrolit kaybediyoruz. Potasyum kaybediyoruz, magnezyum kaybediyoruz, tuz kaybediyoruz. Onların hepsi normal vatandaşlarda bile ritim bozukluğunu tetikleyebiliyor.
1: Hocam bazen sabah kalkarız ya, bende de olur bu. Hani kalbimiz ağzımızın içinde atar böyle titre. Bu öyle bir şey değil, değil mi? İkisi birbirinden çok
0: Değil,
1: farklı.
0: değil, değil hocam. Ventriküler fibrilasyon olduğunda zaten kalp, sizin anlattığınız kalbin hızlanması. Ventriküler fibrilasyonda kalp titreşmeye başlıyor, basmıyor yani. Basmadığı için, pompalama yapamadığı için saniyeler içinde siz bilincinizi kaybediyorsunuz. Beyne, kollara, bacaklara oksijen gitmedi, kan gitmediği için.
1: Hocam şunu soracağım. Dün Emrecan'la biraz tartıştık. Ben biraz böyle kilo alınca spora başladım. Yaklaşık 40 dakika kardiyo yapıyorum. Sonra da böyle bir
0: Çok güzel.
1: tai chi diye bir şey var biliyorsunuz. Sandalye
0: Tabii.
1: sporu. Onu yapmaya çalışıyorum. Biraz böyle
0: Evet.
1: kasları geri
0: Evet,
1: kazandırmaya.
0: direnç, direnç, evet.
1: Aynen öyle. Ama şöyle nabız kaça çıkmalı? Şimdi benim bradikardım
0: Evet.
1: var. Siz de çok iyi biliyorsunuz.
0: Evet, evet,
1: 55
0: evet.
1: nabzım var. Hızlı koşularda 140-145 nabzı görüyorum. Bu çok
0: Tamam.
1: yüksek oluyor mu? Ve
0: Yok.
1: asıl önemli olan bu, mesela benim özelimde konuşmayalım, genel özelde konuşalım. Kaçtır mesela spor yapanda
0: Evet.
1: maksimize edilmiş
0: Evet.
1: nabız?
0: 220 eksi yaş hocam. Oradan hesaplayacaksınız. 220'den yaşınızı çıkaracaksınız. 60'sanız 160'a kadar nabzınızı çıkarabilirsiniz. %85'ini görüyorsanız zaten çok güzel bir şey. Siz de tahminim 60 yaşında olsanız
1: 56
0: 220
1: mı?
0: eksi 56, 165, %80, 140 civarına çıkması gayet normal hocam. Çıksın zaten. Çıkmasını istiyoruz. Kardiyo egzersizinin özelliği odur. İstirahatteki nabzınızı kontrol etmeye sağlar. Mutlaka devam edin. Günlük 40 dakika kardiyo, 15-20 dakikada direnç egzersizi diyoruz, kaslarımızı geleceğe taşımak için.
1: Harikasınız. Merhaba, iyi yayınlar. Mitral kapak kayman var. Buna bağlı kalp ritmim yükseliyor. Balon tedavisi uygulanacak. Biraz bu tedavi nasıl oluyor anlatabilir misiniz demiş. İyileşme süreci, operasyon sonrası dikkat etmem gerekenler ve tekrar nüksetme gibi bir durum var mıdır? Aytaç Evcim'den gelmiş.
0: Hocam soru yanlış, yanlış olduğu için onu tartışabilmemiz çok zor. Mitral kapak kaymasında balon tedavisi uygulanmaz. Mitral kapak darlığı varsa balonla genişletme yapılır. Ama ritim bozukluğu varsa, ablasyondan bahsediyorsa, ikisi çok farklı şeyler hocam. Onu tam net olarak gelecek hafta sorarsa cevaplayalım.
1: Bizim Aytaç'a yanlış tedavi aman uygulamasınlar
0: Yok,
1: hocam.
0: yanlış tedavi değil, değil. Sorusu yanlış. Soruyu
1: Ha.
0: yanlış soruyor.
1: Ya da ben mi
0: Mitral
1: yanlış
0: kapak.
1: okudum? Bir daha okuyayım.
0: Yok.
1: Mitral kapak kaymam.
0: İşte mitral kapak kayması diye bir hastalık, yani mitral kapak kaymasında balon tedavisi diye bir hastalık yok. Mitral kapak darlığı mı, ritim bozukluğundan dolayı yapma işlemi, onu tam yazarsam
1: Yükseliyormuş. Balon tedavisi uygulanacak diyor.
0: işte balon, biz mitral kapak daralmalarında yapıyoruz. Balonla genişletiyoruz. Tekrar 10-15 sene sonra tekrar kapak daralabiliyor. Onu tam net olarak yarın cuma günü sorarsa cevaplayalım hocam.
1: Peki, Hüseyin Mecit'ten gelmiş. Hasan hocama çok selamlar, saygılar. Allah işini
0: Aleykümselam.
1: gücünü rast getirsin.
0: Amin,
1: Hep
0: amin.
1: yanında olsun demiş.
0: Amin.
1: Bu arada şunu merak ediyorum. Saat farklılıkları var. takımların oynadığı bazı maçları gece bize göre sabaha karşı oynuyorlar. Bu seyredenler üzerinde olumsuz bir etki yaratıyor.

0: mı hocam? Mesela gece 4'te kalkacağız milli takımı
1: Tamam.
0: izlemeye.
1: Hocam, sirkadiyen ritim dediğimiz bir ritim var, onu bozuyor. Biz insanların hep söylüyoruz, günlük 7 saat en az uyku uyumaları gerekiyor ve 11 ile 6 arasını en azından yatakta geçirmelerini istiyoruz. Gece 4'te kalkıp maç izlemek, maç biliyorsunuz bedavaya izlenmez bizim ülkede. Maçın yanında her zaman bir şeyler olur, cips olur, şu olur, işte kuru yemiş olur. İşte bunlar bizi o gecenin dördünde hayatımızda bize en çok zarar verebilecek şeyler. Şimdi reklamlara dikkat ediyorsanız bir şeyler koymuşlar, böyle kahvaltılık falan demeye başladılar. Fark ettiniz mi hocam?
0: Tabii.
1: Reklamlarla
0: Sabah
1: size
0: namazı
1: sabaha karşı.
0: devamında çorba içiyoruz falan, maç seyrediyoruz.
1: Kahvaltılıklarımız işte şu şeyden gelecek gibi.
0: Yumurtalar falan böyle.
1: Aynen hocam, işte bunlar bedavaya yapılmadığı için maçlar bedavaya izlenmez. Orada çok dikkat etmek lazım. Özellikle ağır yiyecekler, alkol, enerji içecekleri, gecenin dördünde enerji içeceği içmek, alkol içmek çok ciddi sonuçlara sebep olabiliyor.
0: Hocam bu enerji içeceğini gençlere anlatamıyorum. Geçen bir spor salonuna gittik. İşte gençlerle sohbet ediyorum. Her ağırlık sporuyla ilgilenenin yanında bir enerji içeceği var. Hatta şöyle diyorlar: hocam bu ikincisi bana acayip destek oluyor falan. Bu konuyu da bir kez daha uyarıda bulunur musunuz lütfen?
1: Hocam, enerji içecekleri kadar bizim kalbimize zarar veren bir içecek yoktur. Net söylüyorum bunu. Yani Coca-Cola bile, hani Coca-Cola çok zararlı biliyorsunuz. Bir sürü içinde madde var. Pepsi çok zararlı. Gazlı içeceklerden konuşuyoruz. Enerji içeceklerin içindeki maddeler çok ciddi ve şeker oranı çok yüksek, kafein oranı çok yüksek, bir sürü madde koyulmuş içine. En çok yaptığı yan etki gençlerde ani ölüm. İkincisi kalp krizini tetikleyebiliyor. Üçüncüsü ritim bozukluğunu tetikleyebiliyor. Kalp krizini nasıl yapıyor biliyor musunuz hocam? Kalp damarlarının içinde endotel diye bir madde var. İç kısmında orayı yarıyor böyle Türkçesi. Anladınız mı? Ben 15 yaşında sporcu gördüm. Damarın içi yarılmış böyle. Anladınız mı? O yüzden hayatımda bir kere enerji içeceği içtim. O zaman 25-29 yaşında o civardaydım. İnanılmaz bir çarpıntı yaptı. Bir daha da içmedim. Hele spor yaparken bir enerji içeceği, o tür ağırlık sporu yapan kişilerin ondan iki tane üç tane içmesi direkt intihardır hocam.
0: Hocam teşekkür ediyorum. Günaydın, iyi yayınlar. İşim gereği çok hızlı yemek yemem gerekiyor. Sonrasında kalbimde ağrı oluyor. Bazen çok yemek yediğimde de aynı şekilde ağrıyor. Kalp krizi riski mi bu? 40 yaşındayım. Ahmet Taş'tan gelmiş.
1: Aynen hocam, çok güzel bir soru bu. Bir erkeğin yemekten sonra göğsünde ağrı oluyorsa çok dikkat etmesi gerekiyor. Mekanizması çok basittir. Yemek yediğimiz anda biliyorsunuz bizim vücudumuzun kanlanma sistemi bağırsaklara yönlendirilir. Hatta yemekten sonra uykumuz gelir biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Çünkü beyine giden kan akımı azaltılıp kanın yoğunluğu, çoğunluğu bağırsaklara yönlendirilir ve kalbe giden kan miktarı da relatif olarak azalır. Biz bunu normal insanlar çok basit bir şekilde tolere edebiliriz. Eğer yemekten sonra bir insan göğsünde baskı, yanma, sıkışma oluyor diyorsa mutlak surette bir kardiyoloğun onu görmesi gerekiyor. Bu bazen mide bağırsak damarlarında ya da reflü olduğunda, mide bağırsak damarlarında problem olduğunda ya da reflü olduğunda, ülser olduğunda da bunu yapabilir ama kalp damarlarında bir şey var mı yok mu net bir şekilde ekarte edilmesi gerekiyor.
0: Merhaba hocam. Sürekli hale gelen nefes darlığı yaşıyorum. LDL kolesterolüm 145. Kalple bir bağlantısı var mıdır nefes darlığımın? Boy
1: Hocam,
0: 1,70, kilo
1: aynen.
0: 85, yaş 31, Yaşar Kaya.
1: Aynen. Nefes darlığı olan bir erkekte bizim 3-4 tane şeye bakmamız gerekiyor. Bir, kalple ilgili bir durum var mı? 31 yaşında damar hastalığı beklemiyoruz. Kapak hastalığı, kalp yetersizliği, kalp deliği. Buraya ekart etmek lazım, buraya koymak lazım. İkinci olarak kansızlık, guatr gibi nefes darlığını arttıran şeyler. 3, sigara kullanımı. 4, akciğerle ilgili problemler. 5, en önemlilerinden birisi kondisyon eksikliği. Bunlar nefes darlığını yapan şeyler. Bunların tek tek ekart edilmesi gerekiyor hızlı bir şekilde.
0: Gece maden suyu içmemizde bir sakınca var mıdır diye soruyor Mestan Bey.
1: Tansiyon hastası değilse eğer bir kontrolsüz tansiyon yoksa ya da tansiyon hastası değilse günlük bir tane biz mesela özellikle spor yapan yürüyüşten sonra işte tuzları kaybettiğimiz için, mineralleri kaybettiğimiz için yerine koyuyoruz. Yani öneriyoruz ama hani Eğer tansiyon hastalığı, kalp yetersizliği gibi tuz kısıtlamasının olduğu hastalıklarla mücadele ediyorsa önermiyoruz.
0: Hocam pre-workout hakkındaki görüşleriniz nedir? Hapşıracaktım.
1: Hocam.
0: Buyurun hocam.
1: Çok yaşayın. Sağ olun. Onu bekledim. Hocam pre-work şeylerimiz bizim masum şeyler değil. Şöyle, hatta Orkun Kökçü'nün bir röportajı vardı, belki dinlemişsinizdir. Geçen sene ilk geldiğinde bizim kulübe pre-work alt şeylerle ilgili.
0: Bunlar protein içinde, tozu diyor yani. Pre-workout dedikleri protein tozu.
1: Aynen. Protein tozu ama onun içine şeyler de karıştırılıyor hocam. İşte o enerji içecekleri de karıştırılıyor. Hmm. Orada çok ciddi ritim bozukluğuna girdim. Acayip çarpıntım oldu demişti. Kafein de var içinde. Eğer bunların içine işte bu kadar şey karıştırılırsa sporcuyu ritim bozukluğuna sokabiliyor. Ani hipertansiyon atakları olabiliyor. Beyin kanamasına kadar gidebiliyor. O yüzden çok şey karıştırmadan, yani protein tozu dediğimiz şey güvenilir yerlerden alırlarsa zaten bir zarar yok. Sonuçta proteine ihtiyacımız var ama bunlar işlenerek geliyorlar bizim karşımıza. Bir sürü şeylerin içinden geçiyorlar, biliyorsunuz, kimyasal şeylerden geçiyorlar ve güzel güzel kutuların içine koyarlar onları. Biz doğal yoldan almasını daha çok öneriyoruz.
0: Hocam tavuk yesin, yumurta yesin değil mi?
1: İşte aynı, onu anlatmaya çalışıyorum. Yani işlenmiş gıda yiyorlar sonuçta. Bir sürü içinde kimyasal madde var. Bir sürü yan etkisi var. O yüzden karıştırılmış kafein, işte enerji içeceği işin içine girdiği zaman ciddi ritim bozukluğuna sokabiliyor.
0: Hocam harikasınız ama süren bitti, reklama gitmem lazım. Çok teşekkür ederim. Bu arada Almanya'da sürekli biz maden suyu içiyoruz diyor. Hani orada zaten sorarlar, with gas without gas. Genelde hani tercihiniz ona göre.
1: Evet, gazlı evet. İşte, istiyorsun gazlı. Ama işte kalp yetersizliği, hipertansiyon varsa dikkat etmek lazım. Çok ciddi sıkıntıya sebep oluyor. Normal şartlar altında zaten ihtiyacımız var. Sıcak havalarda özellikle tuz kaybediyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Hocam sizi nasıl takip edecekler, onu da alalım lütfen.
1: Hocam Prof.TR Hasan Gungor Instagram adresimiz. Orada günlük bilgi paylaşıyoruz zaten hastalarımızla ilgili her gün. Bir iki günde bir güncel şeyleri paylaşıyoruz. Oralardan takip edebilirler, okuyabilirler.
0: Yolunuz aydına düşerse de Hasan hocamı ziyaret edin derim.
1: Aynen hocam. Tamam, bebek.
0: Harikasınız, cansınız hocam.
1: Saygılar.
0: Reklam
1: görüşürüz
0: vakti.
1: Hocam. Görüşürüz.
2: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
4: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
5: Yoksa sorun değil.
4: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de vakıf katılım Mobi şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Yarış severlere müjde.
4: Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
5: Reklam bitti.

0: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi
1: devam ediyor ve sizlerle birlikteliğimizde, beraberliğimizde şimdi de çok özel bir isme giriyoruz. Daha önce de birlikteliklerimizde bize çok kıymetli detaylar vermişti. Matematik ve sporu bir araya getiren anlayış ve felsefe çok önemli. Çünkü son dönemde bilim insanlarıyla ortak çalışmalar yapıyor birçok teknik adam. O yüzden de matematik biliminin önemli isimlerinden, aynı zamanda matematik konusunda doktorasını yapmış bir isimle birlikte olacağız. Sizleri İzmir'e götüreceğim ve Mehmet Hocam bizlerle birlikte olacak. Hocam hoş geldiniz. Günaydın, mutlu sabahlar.
2: Günaydın, iyi yayınlar. Umarım güzel bir turnuva geçiririz.
1: Aynı fikirdeyim. Umarım her şey çok güzel olur.
2: Evet. Bugün Avustralya'yı konuşacaktık.
1: Evet Mehmet Akif Hocam. Neler görüyorsunuz? Mehmet Akif Ersoy'un rakamları neler söylüyor bizim pazar sabah 7'de oynayacağımız rakibimiz için?
2: Direkt sonucu söyleyip ondan sonra isterseniz analizlere.
1: Maç sonucunu söyleyeceksiniz.
2: Maç sonucunda çalıştım. Yani tahmini bir maç sonucunda çalıştım.
1: Lütfen.
2: Şöyle muhtemelen iki farklı galibiyet, en olası sonuçlarda 2-0 ya da 3-1 gibi görünüyor yapılan simülasyonlarda. Şimdi şöyle, önce bir grubu değerlendirelim. Aslında grup bize göre bir grup değil. Fiziksel gücüyle işleyen bir grup. Bunların içerisinde ev sahibi olmasından dolayı bir Amerika biraz ön plana çıkıyor ama o da nihayetinde atletik yapısı ve fiziksel gücüyle birçok maçta ileri gidiyor. Bir iki tane kaliteli oyuncuları var, kaliteli ayakları var. Onların dışında takımlarımızın, özellikle bizim takımın kolay aşabileceği rakipler bunlar. Şimdi Avustralya'ya gelelim. Avustralya'ya herkes iyi bir takım gözüyle bakıyor, çoğu insan. Evet, çok dayanıklılar, çok güçlüler, çok hızlı hareket edebilen bir takım. Yalnız çok ciddi kısıtları var. Bunları geriye çeken, takımın başarısını aslında aşağı çeken kısıtlar var. Şimdi Avustralya aslında şöyle bir şey yapıyor. Savunmadan topu direkt 8 numaraya aktarıp oradan 10 numaraya geçip 10 numaraları ya kendisi direkt kaleye gidiyor ya da sağ kanat ve forvet varyasyonuyla gidiyor. İleri uçtaki adamları hakikaten iyi, hızlılar. Hem çok hızlılar hem de ayakları çok iyi. Direkt kaleyi gördükleri anda şut çekebiliyorlar. Çok hızlı verkaçlar yapıp kaleye hemen gidebiliyorlar. Şimdi uç noktasında bir sıkıntı yok. Ama şöyle bir başlangıç yapalım. Avustralya'yı geriye çeken, onu aşağı iten en önemli kısıtı aslında stoper. Sağ stoperi özellikle. Bütün takımı bozan, takımın yerleşimini etkileyen genel oyuncusu, ana kısıt dediğimiz oyuncusu sağ stoper. Şimdi sağ stoper çok yavaş karar veriyor ve ağır, hantal. Tepki süresi çok yavaş. Yapılan analizlerde bu çıkıyor. Şimdi durum böyle olunca bu sefer savunmayı gereksiz yere bazen çok ileri çıkarabiliyor. Bazen de kaleciye baskı yapacak şekilde geriye çekebiliyor. Bizim yapmamız gereken olay şu. Aslında sağ stoper ile sol stoperi birbirinden ayırdığımız zaman, bunun nedeni de şu. Sağ stoper ağır olduğu için ve tepki süresi geç olduğu için sol stoper ona yakın oynamaya çalışıyor. Onun açığını kapatmaya çalışıyor. Biz bunları birbirinden ayırmaya çalışıp özellikle sağ stopere baskı kurduğumuz zaman güvenli bölgeye kaçıyor savunma. Yana paslar, geriye paslarla sürekli oyunu çevirmeye çalışıyorlar. Biz sağ stopere kısıtladığımız zaman, onun üzerine gittiğimiz zaman aslında bizim sağda ve solda Barış ve Kenan, hızlı iki tane oyuncumuz var. Hem teknik kapasiteleri de yüksek. Bunlarla gol bulma pozisyona girme ihtimalimiz çok yüksek. Sağ stoperden geçip eğer top ileri geliyorsa, öne geliyorsa, ikinci en önemli kısıtları, takımı geriye çeken, takımı birazcık daha frenleyen mevki ön liberoları. Her iki ön liberoda da sıkıntı var. Özellikle O'Neill diye bir oyuncuları var. Bu O'Neill rakip takımı atak yaptığında rakip takımın üzerine gidip muazzam bir pres yapıyor. Adam yorulmak nedir bilmiyor. Çok iyi top çalıyor. Ama teknik kapasitesi ve mental yapısı çok zayıf. Biz ona baskı kurduğumuz zaman bu sefer yanındaki sanırım Erling'di. Irving strese giriyor. Yani topun ileri çıkamayacağını düşünerek, yine topun geriye gideceğini düşünerek adam strese giriyor baskı yediği zaman. Bizim şunu yapmamız lazım. Yani bir kere ne olursa olsun hem O'Neill'i hem de sağ stoperlerini baskı altında tutmamız lazım. Bunları baskı altında tuttuğumuz zaman takımın yerleşimi otomatikman kilitleniyor. Savunmanın yerleşim düzeni bozuluyor, takımın ileri çıkması engelleniyor ve atak yapamıyorlar. Ama biz bunları serbest bıraktığımız zaman 3 pasla direkt bizim kaleye gelebiliyorlar. Böyle bir tehlikeli yapıları var. Çünkü top bu ön liberolara geçtikten sonra çok hızlı geliyor. Ön liberodan sonra oyun kurucuları var. Bir kısıt olarak görünmüyor onlarda. 10 numaraları. Çok iyi bir ayakları var. Yani serbest vuruşlarda tehlikeli olabiliyorlar. Ara pasları, ondan sonra dikine hareketleri çok ciddi şekilde tehlike oluşturabiliyor. Kanatlarda ikinci derecede kısıtlarımız var. Kanatlar birebir ve adam geçmede, savunma arkasına yerleşmede çok iyi. Ama o da yine herhalde Avustralya milli takımının genel yapısı olsa gerek. Baskı yediği zaman karar kalitesi düşüyor. Karar kalitesi düştüğü zaman bir zaman gecikmesine de giriyor aynı zamanda. Şut çekeceği yerde orta yapmaya kalkışıyor. Pas vermesi gereken yerde şut çekiyor. Yani böyle bir bocalamaya giriyorlar. Ve en büyük engellerinden bir tanesi kanatların beklerle alan çatışmasına giriyorlar. Alan paylaşımını ve alan yerleşimini bazı sürelerde maçın belirli bölümlerde çok ciddi şekilde kısıtlıyorlar. Bu yüzden onları da yine aynı şekilde özellikle bizim Ferdi ve Kenan onlara yakın oynaması gerekiyor. Aynı şekilde eğer Mert oynayacaksa Mert ve Alper ya da Zeki ve Alper çok ciddi şekilde yakın oynamaları gerekiyor. Bizim aslında yapmamız gereken olay şu takım olarak. Yani ön libero'ya, ondan sonra sağ stopere, kanatlara hızlı karar vermelerini sağlayacak şekilde onları baskı altına almamız gerekiyor. Çünkü bu takım hızlı karar verdiği zaman yüksek olasılıkla, yüksek bir oranda yanlış kararlar veriyor. Yanlış karar verdiği zaman da bizim arkaya sarkmamız, pozisyon bulmamız çok daha kolay oluyor. O yüzden mutlaka ne olursa olsun akıllı bir şekilde onlara bu söylediğimiz mevkilere baskı kurulması gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey yapmamamız gerekiyor. Yani adamlar dirençli, güçlü. Bizim onlara kavgaya tutuşmamamız gerekiyor. Çünkü fiziksel olarak bizden çok daha iyiler. Kondisyon olarak bizden çok daha iyiler. Bizim birazcık daha akıllı davranmamız gerekiyor. Onlara topu oyun kurmaları için onlara bırakmamız gerekiyor. Biraz tuhaf gelecek belki ama bu adamlar oyun eğer baskı görmedikleri zaman iyi oyun kuruyorlar. Ama baskı gördükleri zaman oyun kuramıyorlar maalesef ve çok ciddi top kayıpları oluşuyor. Bu top kayıpları

0: geçecek diye düşünüyorum.
1: Peki, özellikle hava koşulları ve diğer koşullar ve 2000 kilometrelik yolculuk takım üzerinde bir etki yaratır mı? Mehmet Akif Ersoy ile birlikteyiz, matematik doktoru.
0: Yani illa ki oluşturacak. Sonuçta vücudun oraya alışması böyle bir günde, 2 günde olacak bir şey değil. Özellikle hava koşulları birazcık daha etkileyecektir bizim oyuncuları ama ya çok düşük bir durum. Aslında şöyle yapalım. Hava koşullarından ziyade hakemi konuşalım bence. Şimdi hakem Güney Amerika'nın en iyi hakemlerinden biri. Hakemin de şöyle bir özelliği var. Hakemi de analiz ettim.
1: Venezuelalı.
0: Evet, şöyle hakem aslında maçın kontrolünü bırakmaya yakın, yani bıraktığını düşündüğü anda kartlarına çok ciddi şekilde başvuru yapan biri. Dolayısıyla ilk 60 dakika sertliğe müsaade verecek, müsaade gösterecek diye çıktığımız o şekilde. Yani bir 60 dakika ya da bir 65 dakika muhtemelen göz yumacak. İkili mücadelelerde çok fazla bir kart ya da oyunu durdurma gibi bir eğilime girmeyecek. Ama ne zaman ki işte sertlik arttığı zaman
1: Olur mu
0: oyuncuların
1: sertlik? Çünkü Avustralyalı oyuncuların tamamı rugby'den devşirme ve rugby ile hayatlarını, biliyorsunuz orada en önemli spor rugby.
0: evet.
1: Rugby ile başlayıp futbola evrilmiş kimlikler.
0: Yani evet olacak maalesef. Yani sert bir oyun, sert bir şey bekliyor. Hatta ben geçen gün bir abimize şöyle bir benzetimde bulundum. Arda, Kenan ve Alper biraz dayak yiyecek gibi görünüyor diye bir espri yapmıştım. Şundan dolayı yani çok yakın oynayacaklar. İkili temasları çok ciddi kuracaklar. Özellikle Arda'nın üzerine çok gidecekler. Yani izlemişlerdir oyunları. Ve fiziksel üstünlüklerini bunu bir motivasyon kaynağı olarak kullanmak isteyecekler. Gidecekler üzerlerine. Şimdi Barış'ı da izledikleri için Barış'ın kendileriyle rekabet, güç olarak rekabet edeceğini düşünerekten onu tuzağa düşürmeye çalışacaklar. Aslında Barış'ın tuzağa düşmemesi lazım. Barış'ın enerjisini tasarruflu kullanması lazım. Avustralya milli takımının şöyle bir özelliği var. 65. dakikaya kadar çok iyi. Yani şöyle söyleyeyim, bütün sermayesini o zamana kadar kullanıyor. Yorulmuyor. Ama 65'ten sonra çok ciddi kırılmalar başlıyor. Çünkü o zamana kadar maçı koparmak için elinden gelen ne geliyorsa yapıyor. Maçı koparırsa zaten moral üstünlüğüyle o özgüvenle ayakta durabiliyor. Ama istediği sonucu alamadığı zaman ya da geriye düştüğü zaman moral bozukluğu, özgüven kaybıyla beraber fiziksel bir çöküşte başlıyor. İşte Barış'ın o zaman asıl göstermesi gereken o patlamayı yapması gerekiyor. O zamana kadar daha tasarruflu kullanması gerekiyor enerjisini. Şöyle bir sonuç da çıktı analizde aslında baktığımız zaman. İlk 20 dakika çok önemli. Yani biz ilk 20 dakikada eğer bir gol bulursak çöküntüye giriyorlar. Yani onlar için maç bitiyor. O yüzden ilk 20 dakikayı çok sert oynayacaklar. Birebir yakın teması çok yapacaklar ve çok ciddi şekilde fiziksel olarak diri oldukları için üstümüze çok gelecekler. O ilk 20 dakikada elimizden geldiği kadar dikkat etmemiz ve gol yememeye çalışmamız gerekiyor. Bir de
1: Ben
0: bu
1: dostluk maçlarına baktım mesela. İsviçre ile 1-1 berabere kalmışlar. Dün seyrettiğim Meksika'ya 1-0 yenilmişler ki Meksika'da pek bir şey yoktu. Curaçao'yu da 5-1 mağlup etmişler ki bu maçları 10 gün önce oynamışlar.
0: Evet, yani şöyle aslında ya hazırlık maçı olduğu için evet tabii ki eksiklerini görmek istemişlerdir. Ona göre bir şeye çıkmışlardır, yapılanmaya çıkmışlardı ama tabii gerçek maçın atmosferi biraz daha farklı oluyor. Motivasyonu birazcık daha farklı oluyor. Ama burada onlar muhtemelen şunu düşünüyorlardır. Amerika'ya yenileceklerini düşünüyorlardır. Paraguay'ı yeneceklerini düşünüyorlardır. Türkiye'yi yenersek evet bu gruptan çıkarız diyorlar. Kendilerince böyle bir hesap yapıyorlar. O yüzden ilk 20 dakikayı muhtemelen çok ciddi şekilde baskıyla oynayacaklar. Ve bizim o ilk 20 dakikada özellikle ceza sahası yakınlarında duran top vermememiz lazım. Nedeni şu, çok iyi ayakları var. Ve adamların çok uzun oyuncuları var. Mesela her iki stoper 1.90'ın üzerinde ve bunlar köşe atışlarında, serbest vuruşlarda giriyorlar ve ciddi tehlike oluşturuyorlar. Bizim elimizden geldiği kadar vermememiz gerekiyor. Zaten hakem de biraz müsamaha gösterdiği için o sürelerde tatlı bir temasla oynayabiliriz o sürelerde. Ama bir gol bulduğumuz zaman dediğim gibi yani analiz bize onu gösteriyor. Şey gidiyor. takım

0: mental olarak bir çöküntüye gidiyor. Bu mental çöküntü de yavaş yavaş fiziksel çöküntüye doğru onları uğratıyor.
1: Bunu aşmış olabilirler mi? 6. Dünya Kupalarını yaşıyorlar.
0: Çok zannetmiyorum. Çünkü yaptığımız analizde bunların son oynadıkları, yani milli takım olarak oynadıkları
1: bir 10-15 maçları var. Hazırlık maçları 1-1.
0: Hazırlık maçlarının ziyade turnuva maçlarındaki son 10-15 maçı baz alarak bu analizleri yapıyoruz. O yüzden ben bunu aşacaklarını, yani kolay kolay aşmak şey değil, kolay olmuyor. Aslında şöyle bir konuya girecektim ben. Şimdi baskıdan söz ediyoruz. Birçok takım aslında, mesela bizim takıma da baktığımız zaman baskı altında, Türk takımlarına da baktığımız zaman baskı altında aslında karar kalitemiz değişiyor, düşüyor. Pas vermemiz gereken yerde orta açıyoruz, orta yapmamız gereken yerde şut çekiyoruz. Böyle bir değişik bir şeye giriyoruz. Geçen gün bir şeyi araştırırken, bu karar kalitesi, çünkü futbolda hakikaten ciddi bir maçın seyrini değiştirecek bir duruma gelmiş. Karar hızı, karar kalitesi. Bunları neyin etkilediğini, daha doğrusu bunları nasıl iyileştirebileceğimizi bir araştırırken şunu da karşılaştım. Farklı bir konuya gireceğim ama sonuçta bununla ilgili bir şey. Bodo takımını biliyorsunuz, Norveç'in. Bodo Glimt. Duymuşsunuzdur onu. Adamlar odaklanma antrenmanına giriyor. Odaklanma antrenmanı da emekli bir F-16 pilotu yapıyor. Şimdi siz odaklandığınız zaman, yani odaklanabildiğiniz zaman bu baskıyı hissetmiyorsunuz. O baskı olsa bile odaklandığınız şey kendi korumanız gereken pozisyonunuz ve maç olduğu için, skor üstünde olduğu için onlar sizi kolay etkilemiyor. Şimdi bu odaklanma antrenmanını Bodo dışında ben bir takımın yaptığını görmedim. Dolayısıyla Avustralya'da bunu yapamayacağı için bu süre içerisinde çok değişeceğini düşünmüyorum. Yani öyle bir sonuçla karşılaşacağımızı düşünmüyorum. Ha, varsa internete düşmeyen bir şeyler, ona bir şey diyemem ama ulaşabildiğimiz kadarıyla bu şekilde bir sonuca varabiliriz.
1: Futbolda odaklanma antrenmanı yıllardır yapılıyor hocam. Orada küçük bir ekleme yapayım affınıza sığınarak. Özellikle buna scanning training diyorlar ve buna imajinasyon diyorlar. Özellikle bunu çok yoğun olarak kullananlar artistik jimnastikçiler. Hatta eğer BBC'nin bir belgeseli var, tavsiye ederim, seyrederseniz hep vurgularım ben onu. Imagination dedikleri bir belgesel, bir ginga saltosunu atamıyor sporcu ve o ginga saltosunu atabilmesi için özellikle prefrontal korteksini ve beyin arasındaki o dentinitle sinaptik etkiyi oluşturan mekanizmayı nasıl hızlı çalıştırması gerektiğini anlatıyor. Sizin bu verilerinizle çok örtüşen ve mesela özellikle Borussia Dortmund'da çok ağır müzik çalarak müzikli bir ortamda hoparlörler arasında antrenman yapma çalışmaları falan var. Tavsiye ederim onlara bakmanızı da.
0: İzlerim. Onları da izlerim. Ben özellikle bir F-16 pilotunun
1: Bodo'da da F-16 pilotu kullanmışlar.
0: 2017'den beri kullanıyorlar. Ve sonucunu almaya başladılar son 2-3 yıldır. Baskı olayı dediğiniz gibi önemli. Aslında bizim takımlarda özellikle biz Türk milleti olarak kullanırsak çok ciddi faydası olur. Şöyle bir şeyimiz var.
1: Özellikle Jürgen Klopp bunu çok kullanıyor hocam. Hatta evet. Jürgen Klopp'un antrenmana çıkarken 4 saniye nefes al, 4 saniye nefes tut, 4 saniye ver çalışması var soyunma odasında.
0: Bildiğim kadarıyla bazı maç içindeki bazı durumlarda da yaptırıyor bunu ama evet vardır. Şimdi sert bir oyun olacağından söz ettik.
1: Toparlarsak süren bitti çünkü reklama gideceğim.
0: Tamam. Kart durumunu da ben söyleyeyim. Sert bir oyun olacağını konuştuk. Hakemin yapısından da söz ettik. %46.2 oranında kırmızı kart bekleniyor maçtan.
1: Peki hocam, harikasınız. Mehmet Akif Ersoy hocam matematik konusunda futbolla matematiği mükemmel eşleştirip birbiri içerisine meç eden bir isim. Çok teşekkürler. Sizden hemen reklama gidiyorum.
0: İyi yayınlar. Sağ olun.
1: Saygılar. Efendim, reklam vakti. Bir reklamlara gideceğiz. Reklamların ardından yine sizlerle olacağız. Ayrılmayın.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam. Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Reklam bitti.
4: Ve şimdi de Okan Üniversitesi'nden çok değerli bir isim Sayın Ali Parlak hocamla birlikteyiz. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, hoş bulduk. İyi yayınlar. Sen nasılsın?
4: Sağ olun hocam. Ve koşturmaya devam. Siz nasılsınız? Asıl önemli olan o.
5: Vallahi iyi. Biz de işte bu seneki bahar dönemi de tamamlandı. Cumartesi okulda mezuniyet töreni var çocukların.
4: Hayırlı olsun o zaman. Bütün öğrencilerin yolu bahtı açık olsun.
5: İnşallah, inşallah açık olurlar. Peki. İnşallah sektörde de görev alırlar diye düşünüyorum.
4: İnşallah saygıdeğer hocam. Hocam, Dünya Kupası başladı. Neler söylersiniz kupaya ilişkin?
5: Valla ilk defa böyle 3 ülkede yapılıyor. Biraz da iklim koşulları da çok zor. Yani çok sıcak bir zamanda oynuyorlar. Bizim takım da Arizona'da oynayacak. Dün Meksika maçını seyrettim. Meksika Güney Afrika Cumhuriyeti maçını. İlk seyrettiğim maç oldu. Değişik bir turnuva olacak. Takım sayısı çok. Biraz uzun bir maraton haline dönüştü. Eski Dünya Kupası gibi belli standartları olan, işte bir yerde oynanan Dünya Kupası'ndan daha çok katılımcı ülkeyle gerçekleşen bir Dünya Kupası'na dönüşüyor. Bakalım bu sistem nasıl olacak? Katılımcı sayısının artması neler getirecek, neler götürecek, bir değişik bir şey olacak. Göreceğiz diyorum. Yaşadıkça anlayacağız bunu.
4: Peki milli takım Vancouver'da, onu nasıl okursunuz? Nasıl bir kupa heyecanı bizimle birlikte olacak ve milliler nasıl bir görüntü ortaya koyar?
5: Ben milli takımımızdan ümitliyim. Özellikle 2002'deki bizim dünya üçüncülüğümüzde de o zaman biz hiçbir Avrupa takımıyla oynamadık. Şimdi burada da ilk grupta öyle başlıyoruz. Bunu ben bizim futbolumuz açısından bir avantaj olarak görüyorum. Çünkü Avrupa'da zaten dünya futbolunda çok zorlu takımlar var. Genelde şampiyonda final oynayan bir kıta, yani kıta diyeyim de, UEFA'nın ülkesinden, UEFA'dan gelip oralarda mücadele ettikleri zaman çok farklı bir futbol oynanıyor. Ama bizim futbolumuz biraz daha farklı. Teknik açıdan, teknik özelliklerinin çok öne çıktığı. O nedenle ben ümitliyim. Bakalım, inşallah. İlk maç tabii çok zordur. Bir turnuvanın en zor maçıdır ilk maç. Finalden daha zordur bana göre. Nasıl başlarsanız öyle gidiyorsunuz. Futbolcularımızın şansı ve bahtları açık olsun. İnşallah iyi gider her şey. Emeklerimizin karşılığını alırız ülke olarak. Futbola bu kadar yatırım yapıyoruz.
4: L'Equipe dün okuyabildiniz mi bilmiyorum ama L'Equipe'de bir manşet vardı. Donald Trump'ı koymuşlar. Yanına da Infantino'yu onun kuklası gibi yapmışlar. Ve çok konuşuluyor biliyorsunuz. Tarihin en kötü Dünya Kupası yorumları var. Özellikle güvenlik önlemleri ve diğer unsurlar. L'Equipe çok sert eleştiriler getirmiş Fransızlar.
5: Ama yani bu eleştirileri haklı çıkartacak da her şey var. Bu ülkelerin milli takımlarına yapılan gümrüklerdeki muamele çok yanlış buluyorum. Saygısızlık. Yani ben asıl mesela şöyle bir şey olabilirdi. Böyle bir muameleye tabi tutulan bir ülke, biz katılmıyoruz, çekiliyoruz da diyebilirdi bana.
4: Aynısını söyledim biliyor musunuz? Mesela bize yapılsaydı ben sindirebileceğimizi düşünmüyorum ya. Ben sindiremezdim.
5: Asla asla kabul edilecek bir şey değil. Bütün ülkelere saygısızlık bu. Yani bunu Infantino tamam işte daha çok takımla oynansın falan diyor ama bu diğer taraftan da bunu da düşünmeleri lazım. Böyle bir şeye karşı onların da tepki koyması gerekirdi. Ben bir tepki görmedim. kaçırdım mı bilmiyorum tabii.
4: Yo yo, hiç kimse, hatta Infantino'ya BBC muhabiri soruyor. O da diyor ki ya 2028'de diyor kadınlar dünya şampiyonasını düzenleyeceksiniz. Sizin ülkenizin gümrük ekibine ben karışabilir miyim deyip böyle, yani bakacağız işte bizde duruma. Hani şey vardır ya, idari maslahat diye bir şey vardır hocam.
5: Evet, top, top çeviriyor. Top
4: aynen çeviriyor. Rezil bir durum vardı yani. Yani Infantino'nun içine Donald Trump kaçmış biraz.
5: Ben şöyle bakıyorum, bu tür krizlerdeki yapılan uygulamalar, yapılan muamelelerin kötülüğü falan filan, biz yöneticiler için aslında çok güzel bir beslenme alanı. Biz kendimize buradan ne çıkartmamız gerektiğini düşünmemiz lazım, yöneticiler ve yönetici adayı olanlar. Şu an bizim federasyonda görev yapan profesyoneller, yönetim kurullarının bu olaydan ders çıkartmaları lazım.
4: %100 katılıyorum. Hocam tabii en çok merak edilen konulardan bir tanesi de şu. Çok sert mi başladı turnuva, çok kolay mı çıktı kırmızı kartlar? Mesela Güney Afrika maçında 3 kırmızı kart. Bence biraz gereksiz ve sert çıkan kartlardı.
5: Ya ama şimdi kural neyse, ben de şimdi o Güney Afrika'nın ikinci kartını hatırlıyorum. Oyuncuyu boynundan tutup yere attı falan. Yani aslında biraz fazla gibi görünse de aslında doğrusunu yaptılar bence. 4 tane de olabilir yani, eğer bu şekilde sert oynuyorsa cezalandırmanız lazım. Aksi takdirde ödüllendirmiş olursunuz bu şey faulleri. Ben böyle düşünüyorum.
4: Peki milli takımın oyun felsefesi konusundaki görüşleriniz nedir? Yani Brezilya 2002'de bizimle ilk açılış maçında galibiyetle sahadan ayrıldı. Sonra yarı finalde karşılaştık ve adeta kök söktürdük Brezilya'ya ki o yıl biliyorsunuz Dünya Kupası'nı kazandılar. Neler söylersiniz?
5: Şimdi bizim oyuncularımızın futbol yetenekleri, yani bana göre o şampiyonada 2002'deki de hakikaten Brezilya'yı çok zorladık, elimizden kaçırdık. Şimdi oynasak diye ben ne yaparız diye düşünüyorum. Çünkü futbolumuz çok gelişti. Özellikle oyuncularımızın, o milli takım oluşturan oyuncularımızın çoğu Avrupa'da başka iyi kulüplerde oynuyorlar. Dolayısıyla oyun bilgileri, oyun tecrübeleri, stres altında doğru karar verebilme. Yani oyuncularımızı da çok yetenekli buluyorum. İyi bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Ben yani çok farklı bir milli takımla çok farklı bir sürpriz de yapabiliriz diye düşünmekteyim.
4: Lyon'dan selamlar demiş Selçuk Bey. Dediğiniz gibi Fransa'da da hiç Dünya Kupası havası yok. İnsanlar maç saatlerinde şikayetçi. Başka ülke mi kalmadı diye şikayet ediyorlar demiş. Bu konudaki fikrinizi de almak isterim. Sayın Ali Parlak hocamla birlikteyiz. Okan Üniversitesi'nin değerli öğretim görevlisi.
5: Valla şöyle söyleyeyim. Amerika bu kupayı düzenlemek için önce altyapısını çok yani adamlar her türlü ördüler. Yani işte soruşturmalar açtılar.
4: Tabii Platini ile Blatter'in canını okudular.
5: Tabii yani dolayısıyla şu anki Infantino'nun neler yaşadığını arka planda ben bilmek isterim açıkçası.
4: Bir belgeseli yapılır Icarus gibi.
5: Evet yani bu yakında inşallah Dünya Şampiyonası bittikten sonra çıkacaktır. Yani bir Dünya Kupası'nı düzenlemek için ülke siyasi, politik ve her türlü istihbarat faaliyetlerini düzenleyerek bir Dünya Kupası alma hissi oluşturdu bende.
4: Bende de aynı fikirdeyim. Infantino'nun yatak odasına falan kadar girmişlerdir, ben size söyleyeyim.
5: Bence de her şey olabilir. Yani artık uluslararası politikada futbol her şeyden üstündü. Sporun çok farklı bir konumu vardı. Bence o konumda kayboldu artık.
4: Çünkü Amerika Birleşik Devletleri şu anda İran'ı vuruyor. İsrail'i destekliyor. İsrail Filistin'de masumları öldürüyor. Afganistan'da yaptıkları rezillik ortada. Tüm bunları bir bütün halinde gösterdiğinde işte Amerika'nın dünyanın Dream World, yani hayal dünyasının ana merkezi olduğunu gösterme çabası ve gayretiyle Amerikan rüyası çok hoş, ama bunu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Çünkü ülkeye girişlerde, aramalarda, taramalarda tam bir rezille imza attılar.
5: Tüm dünyanın da buna bundan sonraki organizasyonlarda uygun bir lisanla buna cevap verilmesi lazım. Bu şekilde olmaz yani. Gerçekten olay başka boyutlara taşındı şimdi maalesef. Eskiden Dünya Kupası'nı Dünya Kupası'nın ev sahipliği yapmak için neydi? İşte stadyumlarınızın kapasitesi, giriş çıkışların çok süratli olabiliyor mu, çabuk boşalabiliyor mu, acil durumda falan filan. Gerçekten sportif kriterler vardı. Şimdi bu sportif kriterler diye bir şey kalmadı artık bana göre. Ben çünkü UEFA delegeliği de yaptığım için biliyorum. Bir maça gittiğimiz zaman bizim mutlaka incelememiz gereken rakip takımın oraya nasıl geldiğiydi bakın. İlk işim benim mesela delege olarak rakip takıma gitmekti. Rakip takım idmandaysa idmanına gitmekti.
4: Şey yok buraya mudur gerek... hocam siz çok iyi bilirsiniz. En az 48 saat önce o maçın oynanacağı alanda olma zorunluluğu. Öyle bir şey var diye biliyorum.
5: Şimdi bir gün önce evet 48 saat önce orada zorunlu ama nasıl geldiklerini de biz öğrenmek zorundaydık. Herhangi bir sıkıntı yaşandı mı gümrükte, ulaşımda, otelde, orada burada. Bunları öğrenmek birinci ağızdan rakip takımın kafile başkanı kimse ondan bu bilgileri de bizim teyit alma zorunluluğumuz vardı UEFA kriterlerine göre. UEFA delegesi ilk olarak bunu yapardı. Şimdi de adam gümrükte neler çekiyor?
4: Adam belki UEFA delegesini sokmuyor içeri.
5: Valla şimdi burada FIFA delegesi var. İlginç şeyler oluyor. İşte ben tüm bu olumsuzlukları da bir yönetici için beslenme kaynağı olarak görüyorum.
4: Tabii şimdi FIFA Omar'a yani Somalili hakeme kıyak olsun diye Süper Kupa finalini verdi mesela. Avusturya'da oynanacak. Peki şu olmayacak mı? Amerika'ya giremeyen Omar Avusturya'ya nasıl girecek sorusu sorulmayacak mı?
5: Yani çok uygunsuz şeyler. Bence bunun da FIFA'nın bir güç kaybı olarak görüyorum.
4: Maalesef.
5: Yani hakemi sokacaktı oraya. Böyle bir şey olmaz. Yani
4: peki.
5: FIFA'nın da büyük ayıbıdır bana göre.
4: Bence Infantino'nun korkularıyla baş başa kaldığı anları yaşamıştır diye düşünüyorum efendim.
5: Evet o demin az önce konuştuğumuz konular.
4: Demek
5: ama
4: ki.
5: Yani... Ne olursa olsun UEFA sportif bir kurum. Burası Birleşmiş Milletler değil, o değil, bu değil. Dolayısıyla mutlaka hakemin girişini sağlaması gerekirdi. Bana göre FIFA orada çok büyük güç kaybetti ve prestij kaybı oldu onlar açısından.
4: Infantino da Indira Gandhi yapmış gibi geliyor bana. Yani tabiri caizse. Çünkü zaten 7 milyar, 8 milyar dolarlık bir rakamın 13-14 milyar dolara çıkması bekleniyor. Muazzam bir rakam bu.
5: Evet büyük rakamlar. Bakalım adım adım göreceğiz. Daha neler yaşayacağız? Ne ilginç olaylar yaşayacağız? Bana göre bu bahsettiğimiz konular turnuvanın sonuna kadar yaşayacaklarımızın bir işareti olarak görüyorum.
4: Peki milli takım yorulacak mı? Çünkü yaklaşık olarak 10 bin kilometre yol yapacak 3 maç için. Yani şimdi 2000 gitti, 2000 dönecek.
5: Evet.
4: Sonra 1200 gidecek, 1200 yine dönecek. Ardından 1800 gidecek, 1800 dönecek. İnanılmaz bir yolculuk serüveni bu. Halbuki Paraguay 15 dakika mesafedeki statta oynayacak.
5: Doğru. Yani bunlar bugün belli olan şeyler değil. Ama şu var, Paraguay'a geçerseniz onun dışındaki bizim rakibimiz de nerelerden geliyor onlara da bakmak lazım. İşte o tür bir şey düşünmedim, sen söyleyince ben aklıma geldi. Bu sadece bizim takım için geçerli bir şey değil ama bütün takımlar için geçerli bir şey. Bu işte turnuvanın ne kadar kötü koşullarda yapıldığının bir göstergesi.
4: Tabii İran Meksika'da kalıyor mesela. Meksika'dan maç günü gelecek, maç günü bir de. Yani
5: düşünün,
4: 15 saatlik vize veriliyor.
5: Rezalet. Bana göre tam bir rezalet.
4: Peki son olarak Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin yeni başkanı neler söylersiniz diyerek noktalayayım.
5: Şimdi kulübün aslında bir yerde hafızası geri dönmüş oldu gibi geldi bana. Çünkü mesela Sayın Ali Koç olsun, Sayın Saadettin Saran olsun, kulübün geleceğiyle ilgili çok fazla kalıcı bir şeyler yapamadılar, doğru işler yapamadılar. Onların sonucunda camiada büyük de gücü olan ve gücü dediğimde insanların inancı olan birisi tekrar yönetime gelip başkan oluyorsa benim için bu onun göstergesidir. Yani insanlar diğer insanların söz verdikleri hiçbir şeyleri yapamadıklarını görünce yapacaklarına inanan birisini başkan seçtiler. Ben bu şekilde yorumluyorum.
4: Hocam çok teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Görüşmek üzere.
4: Saygılar. Sana gelsin. Ali Parlak hocam çok değerli bir akademisyen bizlerle birlikte oldu. Okan Üniversitesi'nden şimdi reklam vakti.
3: Reklam.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek.

0: doğumlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
8: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu akü bir numara.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam bitti.
2: Efendim veda vakti, sizlere veda ediyorum. Bugün bir saat erken bitiriyorum çünkü İzmir yolcusuyum. Her şey gönlünüzce olsun. Pazartesi görüşmek üzere. Dünya Kupası'nın heyecanını birlikte yakalayalım. Saygı ve sevgilerimle. Hoşça kalın.
3: Servisi sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası başlıyor.
5: Merhabalar sayın Radyo Gol dinleyicileri. Hepinize, bize artık nereden ulaşıyorsunuz, güzel bir gün geçirdiğinizi umarak buradan biz sesleniyoruz. Biz gayet iyi bir gün geçiriyoruz, değil mi Baran?
6: Vallahi iyiyiz, dinlendik. Kurban Bayramı 19 Mayıs'ta birleşti. Bütün beyaz yakaların cennete gibi bir tatil oldu. Hayallerindeki 2 haftalık tatili buldukları. Umarım bulabilmişsinizdir siz de diyelim.
5: Kredi kartları üzgün ama enerjimiz tam, gençliğimiz tam. Kupaya artık son bir gün kaldı. Biz de siz bu yayını dinlerken enerjimizi biriktirip uykusuz günlere hazırlanıyor olacağız.
6: Ama bildiğiniz gibi yani inşallah hani sadık dinleyicilerimiz varsa hani 5. bölüm oluyor bu. Bir süredir biz 1-2 aydır kupa heyecanını bu program yüzünden yaşıyoruz zaten. Sürekli araştırıyoruz, ediyoruz, kupayla yatıyoruz, kupayla kalkıyoruz ama yani Uğurcan'ın dediği gibi bir gün kaldı artık ve gerçekten başlayınca bakalım ne olacak. Size canlı canlı kupanın içinden neler aktarabileceğiz, nasıl bir heyecan yaşayacağız milli takımımızla beraber. Heyecan yükseldi, enerjilerimiz yüksek.
5: Ben buradan şeyi bekliyorum, yani sağlık dinleyicilerimiz eğer basarlarsa daha çok bölüm, daha çok bölüm derlerse biz de frekansımızı arttırırız. Size daha fazla yayın yaparız, gerekirse ben günde 2 yayında yaparım.
6: Yaparız ya.
5: Gerekirse.
6: Yaparız. Zaten geceleri de ayakta kalmaya bizi zorlayacak bu kupa. Vakit bol.
5: Aslında bir Twitch yayın açsaydık kurtarırmışız kendimizi. Evet, kupaya bir gün kaldı. O zaman ne yapalım? Önce açılış...
6: Nasıl başlıyor kupa? Önce hangi maçlar var bizim maça kadar olan o 2 gün, 3 günde? Yani nasıl bir heyecanla gireceğiz bu kupaya bizim maça kadar? Bir ona bakalım kısa.
5: Bilmeyenler varsa, hala takip etmemiş olanlar varsa turnuva 11 Haziran'da başlıyor. Nerede başlıyor? Bu 3 ülkede gerçekleşen Dünya Kupası benim aslında tahmin edeceğim üzere Amerika'da değil ama Meksika'da başlıyor.
6: Amerika'da bitecek ama Meksika ile başlıyoruz, aynen öyle.
5: Küçük Meksika'nın ağzına bir bal çalmışlar. O zaman 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da Meksika Güney Afrika maçıyla.
6: Aynen öyle. 2010 Dünya Kupası'nın aynı açılış maçıyla yine aynı şekilde başlıyoruz.
5: Ve yanılmıyorsam en büyük kapasiteli stadyumlardan bir tanesi. 100 binin üzerinde kapasitesi.
6: Azteca stadı değil mi? Evet.
5: Evet. Bakalım biletlerin hala hepsi satılmadı. Tabii.
6: Biletler
5: ki.
6: Enteresan. Şu an FIFA'nın sitesinde hala 180 bin bilet olduğu haberleri çıktı.
5: Son
6: tabii
5: şansınız.
6: Tabii fiyatlar yüzünden herhalde.
5: 2200 dolarınız varsa... Bence burada son şans. 2200 bir Amerika'yı düşünün.
6: Verilir mi? Vermem gibi.
5: Meksika için vermem. Yani
6: daha güzel bir maça verilebilirdi, evet.
5: Bakalım, ilginç bir maç olacak bence. Yani dediğim gibi daha önce bir Dünya Kupası'nın açılış maçıydı.
6: Ya şu güzel olur bence. Şimdi Meksika çok ateşli bir bölge ve hani o ateşli seyirciyle onların bir açılış maçı. Hani Güney Afrika Meksika 2010'da da açılış maçıydı ama Güney Afrika'da bu vuvuzelalar eşliğinde aynı tat değil. Şimdi Meksika'nın o coşkusuyla ateşiyle daha farklı olabilir bu açılış maçı.
5: Kaleci katılıyor mu yine bizim?
6: Ochoa, evet Ochoa. Aynen öyle. Ochoa yanılmıyorsam 6. Dünya Kupası olacak gibi hatırlıyorum.
5: Ona da ayrı bir ödül lazım. Ondan sonra grup aşamasında ertesi gün 12'sinde sabaha karşı 5'te Güney Kore Çekya maçı var. Kanada Bosna Hersek maçları var.
6: Güney Kore Çekya'ya bir şey yapalım. O grupta çok kıyasıya bir rekabet olacak. Meksika'nın ardından işte ilk üçü belirleyecek diğer iki takım diyelim, Güney Kore ve Çekya'ya. Onların arasındaki maçta çok belirleyici olacak diyelim.
5: Tabii aslında bunların ikisi aynı gün oynanıyor diyebilir miyiz? Yani çünkü biri saat 22 iken diğeri saat
6: 22. Teknik olarak işte, diyemiyoruz. Ama o kıtada aynı günde oynanıyor, doğru. O kıtaya bakınca aynı gündeyiz hala.
5: Biz aynı günü bağlayarak bunların ikisini de izleyebiliriz.
6: Tabii.
5: Ama ondan sonra evet, diğer maçlar bizden önce geri kalan ne var? Amerika'dan iple çektiği...
6: Amerika'dan önce mi sonra mı? Kanada.
5: Şimdi Kanada daha önce de ben neyse tamam ona girelim.
6: Kanada'ya girelim çünkü Kanada da ev sahibi. Onlara da haksızlık yapmayalım.
5: Ben bunu bir an unuttum biliyor musun Kanada'ya?
6: Evet. Trump çok unutturuyor ya bunu ama. Kanada Bosna ile açıyor. Bosna'yı da ben kişisel çok merak ediyorum. Hani boşnak falan değilim ama hani İtalya'yı eleyerek geldiler. Beklentiler yüksek.
5: Ki daha önce konuştuğumuz çıkış yapabilecek oyuncular bölümüne eğer dinleyenler varsa iki tane Bosnalı oyuncudan bahsetmiştik.
6: Tabii yani çok iyi genç yetenekleri var. Yani Dzeko ile gelmiyorlar buraya. Onu bir kere söyleyelim. Hani Dzeko önemli bir liderlik rolü oynuyor ama çok genç, çok yetenekli oyuncuları var.
5: Bakalım Kanada ne yapacak?

0: Bunlara karşı durabilecek
1: Kanada'da
0: mi?
1: Favorileri, yani favoriler diyorum çok pardon, ev sahipleri arasında en iddiasız ülke olarak göze çarpıyor.
0: Genelde Kanada'nın hayata karşı duruşu.
1: Evet.
0: Çok iddialı olmayan bir ülke. Evet, o da yani özellikle Bosna'yı merak edenler için güzel bir maç olabilir. Hem de saati de uygun yani.
1: Saati uygun hani. Saati yani olarak. Akşam oturayım Dünya Kupası izleyimcilerin izleyebilecekleri bir maç ama hani akşam oturayım Dünya Kupası izleyimcilere maalesef FIFA çok güzel maçlar sunmamış sanki. Onlar biraz daha geceyi beklemek zorunda oralara geliriz.
0: Yani Avrupa kıtasına çok pay vermemişler.
1: Bu biraz Bosna ne kardeşim?
0: Bu arkada bu Türk dizisi gibi arkada açayım ben. Gidip geleyim bir şey değişmemiş olur zaten. Ütü yaparken de izleyebileceğim bir maç. Tabii sonrasında esas gecenin main event'i sabaha karşı 4'te ABD-Paraguay maçı.
1: Bu gece 4'te uyanmaya kesinlikle değmeyecek bir maç bence ama biz aynı grupta olduğumuz için ve rakiplerimizi görme fırsatı vereceği için de analiz için güzel bir maç. Yani rakibini merak edenlerin, delilerin kafayı kırmışların diyelim hani gerçekten uyanıp izleyebileceği bir maç. Ama onun dışında futbol sever gözüyle gerçekten uyanmaya değmeyecek maçlardan biri.
0: Ya tabii şu taktik bence hiçbir zaman fena olmuyor. Hani maç 4'te sen bunu kayıt alıyorsun abi. Yatıyorsun sabah kalkıyorsun hiçbir habere ulaşmadan sosyal medyaya girmeden.
1: Bunu hiç yapabilen biri olmadım ya. Ben merak eder bir şekilde Twitter'a falan atlarım yani.
0: Yani ben en son bunu lisedeyken yapmıştım. Yok, o zaman sosyal medya yoktu zaten.
1: Çok meraklı bir insanım. Hiç duramam yani. Zor benim için.
0: Bakalım özetlerine bakarız. Gerçi biz belki izleriz belli olmaz. Ben sabah 4'ten sonra yattığım için en azından ilk yarıya bakabilirim. Ve gecenin sönük maçı ondan sonra Katar-İsviçre.
1: İsviçre bu turnuvada çok şey beklediğim takımlardan biri ama tabii Katar maçı sönük kalıyor rakip açısından.
0: Buradan sonra esas bizim maçtan önce bizi ısıtacak olan maça geçiyoruz birazcık.
1: Çok kötü bir fikstür değil mi?
0: Evet. Ya çok kötü. Ama yani bu güzel bir maç bence. Tam bizim
1: maç
0: maçtan önce.
1: Maç çok güzel.
0: Brezilya-Fas maçı saat sabaha karşı 1'de.
1: Bu şey de yapmıştık size bir önceki programları dinlediğinizde. Orada en güzel rotaları sizin için çıkarmıştık. O en güzel rotalarda bu maçı da bir yere sıkış Miami'de falan oynanıyor olması lazım. Şu an yanılmıyorsam. O maçı da bir yerde rota planlamasında koymuştum. Çünkü gerçekten grupların en güzel maçlarına baktığımızda çok böyle ilk 5-6'ya girebilecek rahat öyle maçlardan biri Brezilya-Fas. İzlemeye değer bir maç. Yani gece 1 çok ters de değil. Biraz uykusuz kalıp gece 3'e kadar oturabilirsiniz. Ama ne kötü.
0: Ne kötü?
1: Sabahına.
0: Ha, bizim maçımız
1: evet,
0: var.
1: Aynı sabah yani bunu izleyip 3'te yatsanız sabah 7'de Türkiye maçına alarm biraz sinir bozabilir.
0: Aynen, en güzel rotalarda bu New York, New Jersey'de oynandığı için.
1: Ha, New York'taymış pardon evet.
0: Diğer rotamızda bir üst
1: evet, diğer rotada aynen öyle.
0: Bahsetmiştik. Yani aslında şimdi Türk olmasak şey demeyiz yani. Abi
1: Türk olmasan bu maçı koyarım.
0: Aynen bu maçı izle. Türkiye Avustralya'ya hiç uğraşma bile.
1: Türkiye'nin yeteneklerini de merak ederdim herhalde bir futbol sever olarak ama hani Brezilya-Fas çok daha rekabetçi güçlü duran bir maç.
0: Gerçi şimdi Haziran ayı havalarda bayağı bir ısındı bu ara. Beni valla 1'de falan uyku tutmuyor yani.
1: Ya abi yani şey 3'te yatmak bence sıkıntı değil. Sabahın 7'sinde kalkmak tekrar sıkıntı.
0: Ama milletimiz için bunu yapmaz mıyız? Şanlı takımımız için. Bir kere eline.
1: Türkiye için uyanırım zaten ama bu maçı feda edebilirim bilmiyorum. Ya da ertesi gün uykusuz kalmaca diyeceğim ama kalamayacağım. Niye? Çünkü Uğurcan'la yine Avustralya maçı sonrası sizlerle canlı yayında olacağız. O yüzden o da mümkün gözükmüyor. Brezilya-Fas'ın artık özetleriyle idare etmek
0: evet,
1: zorunda kalacağız.
0: Şu anda kayıt dönüyor olabiliriz ama pazar günü
1: canlıyız.
0: Bize yorumlarınızı yapabilirsiniz orada.
1: Bol bol hemen Avustralya maçının sıcağı sıcağına sizlerle o maçı konuşuyor olacağız. Bekliyoruz.
0: Peki ne diyorsun? Sence Brezilya-Fas ne olur?
1: Brezilya favori duruyor tabii ki ama Fas da çok güçlü bir takım. Hatta Otman Mamma diye Quaresma'ya çok benzettiğimiz bir genç yeteneği de söylemiştik Fas'tan. Fas'ta çok enteresan yetenekler var. O eski jenerasyonlarını kaybettiler. O En-Nesyriler, Ziyehler belki yok ama hani yine de güçlü, iyi bir takım Hakimi önderliğinde. Sürpriz çıkartabilirler ama Brezilya tabii ki favori.
0: Tamam, küçük bir oyun oynayalım ya. Bu ev sahibi ülkelerden kim ne yapar? Yani Meksika-Güney Afrika maçı, Kanada-Bosna-Hersek maçı, ABD-Paraguay maçı. Kim ne yapar? Skor ver. sallıyor.
1: Bu maçta, turnuva özelinde değil, sadece bu maçta. Maç
0: tamam. Yani Meksika Güney Afrika kaç kaç biter?
1: Meksika, hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben, topa beni atıyoruz. Aynen. Tamam.
0: Tamam, bir dakika ben söyleyeceğim.
1: Tamam. Meksika Güney Afrika 3-0 Meksika diyorum.
0: Çok iddialı.
1: Güzel başlatıyorum Meksika'yı.
0: Tamam, hepsinde ben de bir karşılık vereyim bakalım. Ben 2-1 Meksika diyorum.
1: Tamam.
0: Buna.
1: Yani en azından 3 puanı aynı yere veriyoruz.
0: Aynen, herhalde. Meksika'ya veriyoruz. Kanada tamam. Bosna Hersek. Ben
1: 2-1 Bosna diyorum.
0: Ben de 2-0 Bosna diyecektim.
1: Tamam, güzel.
0: ABD Paraguay.
1: ABD'den böyle bir 4-1 4-0 4-0 diyeyim hadi.
0: Hadi. Ben bekleneni veremeyeceklerini anlıyorum. 2-1 biter bu. ABD alır ama 2-1 biter gibi bir düşüncem
1: bakalım.
0: Var.
1: Bakalım. Ya bizim grup için daha iyi. 4-0 olmasın zaten bence de ama. Evet, keşke bir beraberlik falan orada ABD bir kırılsa. O hoşuma gider aslında. Paraguay diğer sonra gidip bizi kırmayacaksa.
0: Biz kendi tahminimizle yapalım Avustralya-Türkiye için.
1: Avustralya-Türkiye topuna girelim mi ya? İnşallah. Yani burada inşallahlı bir skor verebilirim. Yani kötü bir skor vermek istemiyorum.
0: Yani şimdi şunu da söyleyelim yani Avustralya çok bilmediğimiz bir takım 2-0, falan diyoruz ama
1: 2-0 diyorum. Ya çünkü niye 2-0 diyorum? Niye inşallah skor oluyor 2-0 biliyor musun? Avustralya'dan ilk golü biz yersek çok sıkıntı yaşarız. O maçı çevirmek çok zor olur. Hı-hı. Ya tam bir at ve kapan takımı sonra kontraya git takımı çok tehlikeli
0: fizikilerde.
1: O açıdan. Böyle Asya elemelerinden geldiler malum ve orada Asya'nın en güçlü takımı Japonya. Japonya'daki maçı 1-1 bitiriyorlar. Kendi evlerinde 1-0 kazanıyorlar. Çok böyle 1-0, 2-1 alt skoru oynayan bir takım Avustralya. Ya tam bir kapan takımı. Çok fizikliler. Yaş ortalamaları bizden bir yaş daha küçük takım olarak. Hem daha dinamikler hem daha fizikliler. Yemeyelim. İlk golü yemeyelim. Bir gol bulursak sonrası rahat olur diye umuyorum.
0: Moral için de yiyorlar. Biliyorsun Türk insanının morali çabuk yükseltiyor.
1: Heyecanı çabuk getirdin ya. Ben şu an bizim maçın tahminini yapınca bir heyecanlandım şu an. Bir turnuva şeyine girdik.
0: Ya bu arada yayından önce de konuşmuştuk bu Avustralya ile ilgili. Sen demiştin yani son iki Dünya Kupası'na değil mi? Hem Avustralya hem Amerika Birleşik Devletleri.
1: Son iki değil, onlar hep katılıyor zaten.
0: Hep katılıyor. Son iki Dünya Kupası'nda ilk 16'yı geçtiler.
1: Yok. Son Dünya Kupası'nda Amerika'da Avustralya'da son 16'ya kaldı. Avustralya tarihinde ikinci kere kaldı. Onu konuşmuştuk. 2006'da kaldı. 2006'da Zahir Kivill'lar, Tim Cahill'lar iyi bir kadrosu vardı. Çok sürpriz değildi son 16 ama hani bu gruba bakarken biraz böyle Türkiye'nin rakiplerini Amerika dışında görüyoruz. Hani Avustralya, Paraguay biraz daha düşük profil görüyoruz ama Avustralya son Dünya Kupası'nın son 16'ya kalmayı başarmış takımlarından biri. Dediğim gibi çok fiziğiyle kapan futbolu oynuyorlar. Çok hani ilk gol yediğin zaman tatsız skorlara meyilli bir takım. Gerek yok. İnşallah ilk dakikalardan bitiririz o maçı.
0: Bakalım hazırlık maçlarımız umut vadeden maçlardı.
1: Ya ben takımın enerjisini çok beğendim. Hiç bu kadar beklemiyordum. Açıkçası Makedonya maçında çok iyi bir futbol vardı. Çok akışkan bir futbol vardı. Gerçekten oyuncum setleri falan. Ya beni gerçekten çok mutlu etti. Uzun zamandır izlediğim en iyi milli takım. Ki Makedonya iyi bir takım. Makedonya öyle yüzsüz bir takım değil. İzlediğim en iyi milli takımlardan biriydi. Venezuela'da şöyle. Venezuela iyi bir sınav. Paraguay maçına özel. Paraguay ve Avustralya ikisi için de iyi bir sınav. Tam o sertlikte, o türevde bir takım Venezuela. Biraz da ondan o rakip seçiminin olduğunu düşünüyorum. Orada da o dirence karşı Venezuela'nın ve Amerika'nın sıcağın, o kamp alanının, o bölgenin nemine, sıcağına rağmen takımın gider gitmez iyi bir reaksiyon vererek 1-0 geri düşüp 2-1 iyi çevirdiğini
0: düşünüyorum. Küçük bir test oldu aslında.
1: Küçük yani bir
0: her takımı yaptı.
1: Böyle maçlar yapacağız. Yani Kuzey Makedonya ile oynadığımız gibi böyle 4-0 rahat bir maç beklemiyorum. Ben Venezuela ile o sertlikte, o çarpışmada, işte Paraguay maçı mesela buna bence çok benzeyecek. O çarpışmada, o sertlikte nasıl reaksiyon verdiğimiz çok önemli. Orada mesela 1-0'dan 2-1 iyi döndük. İnşallah gerçekte de hiç o 1-0 geri düşmeleri de yaşamadan bu maçları çıkarırız.
0: Yani umarım öyle mucize bir gol çıkartmazlar. Venezuela'nın attığı gibi.
1: Mendoza gerçekten.
0: Adam şapkadan çıkarmış.
1: Çok iyi. Ama Yunus da çok iyi karşılık verdi.
0: İzlemeyen varsa özetlere bir bakın, highlightları.
1: En azından goller görmeye değerdi.
0: Muhtemelen yoktur yani.
1: Ya gece 1'de olduğu için maç izlemeyen vardır bu arada bence ama.
0: Özetlere girmiştir herkes herhalde.
1: Tabii Türkiye'nin heyecanı şu an çok yüksek.
0: Her takım gerçi bunu yaptı yani hazırlık maçlarında. Kendini sınamak için, kendine ters düşen rakipleri. atmosferle denedi.
1: Çok güzel hazırlık maçları da vardı. Dün Fransa en son Kuzey İrlanda ile oynuyordu. Mesela Olise'nin çok güzel golleri vardı. Olise bence Fransa'nın şu an en yanarak gelen oyuncusu.

0: Yani Mbappe falan değil. Olise'yi özellikle Fransa'da merak ediyorum.
1: Ya adam çok eleştiriliyor biliyor musun? Fransızca konuşmayı bilmiyor bu adam diyor
0: Olise
1: ya.
0: Fransızca konuşmayı bilmiyor mu gerçekten?
1: Biliyor ama yani kötü. İngiltere'de yetişmiş.
0: Ha.
1: Hayatının çok büyük bir kısmını İngiltere'de yaşamış. Böyle aksanlı ve kırık bir Fransızcası var.
0: Ya hiç
1: Yani
0: dinlemedim.
1: bunun çok üzerine gidiyorlar yani. İşte Olise Fransızca biliyor aslında falan diye bir şeyler videolar var YouTube'da. Harbi
0: Ya
1: takılıyor
0: geçen
1: orada.
0: gün geçen gün Netflix'te bu arada çok güzel Dünya Kupası içerikleri var şu anda. Çok güzel belgeseller, filmler, özellikle de Dünya Kupası ile ilgili dedim de hepsinin önüne de Nadal'ı koyacağım. Nadal belgeselini
1: Ha
0: mutlaka
1: ben de
0: izleyin.
1: gördüm.
0: Mükemmel bir belgesel olmuş. Neyse Dünya Kupası'na geri döneceğim. Geçen gün Podolski belgeselini seyrettim. Yani Podolski de kişisel olarak çok sevdiğim için bir hemen böyle aç gelir gelmez izledim ve böyle şey o Podolski 2006'nın hani şu an Olise'nin belki Fransa için yarattığı heyecanı 2006 için Almanya'ya yaratıyordu Podolski, onların genç starıydı. Podolski de şeyden bahsediyor orada, Polonya'dan 2 yaşında falan Almanya'ya gittiği için ilk gittiğinde o kreşte mreşte Almancası kötüymüş ve çocuklar çok zorbalıyormuş onu. Gerçekten böyle Fransa, Almanya gibi Avrupa ülkelerinde o dili biraz bile kötü konuşmak yani çok zorbalanmaya maruz bırakabiliyor.
1: Ya burada tabii ters olan şey ne yani? Hani şimdi Podolski Polonya'dan Almanya'ya geliyor ve Almanlar onu rencide ederken burada adam Fransız, İngiltere'de yetişiyor, geliyor Fransa'da yine oynuyor, Fransa'da yine beğenmiyor bu durum. Hani bunlara laf anlatamazsın bu adamlara.
0: Ya orada bence ten renginin de etkisi var. Yine o ırkçılığa kadar giden bir mevzu
1: Ya
0: bence.
1: o artık o Fransız milli takımının tamamı zenci
0: Yani
1: abi.
0: Almanlar mesela Polonyalıları böyle çok işçi olmaları yüzünden böyle bir işçi sınıfı gibi görüp öyle bir aşağılama yaparlar. İşte yine ten renginden başka kötü ırkçılıklar olabiliyor. Bu Avrupa ülkeleri bunu hala 2026'ya geldik çok aşabilmiş değiller açıkçası.
1: Ya, tabii yükselen ırkçılığı ve
0: Sağa
1: aşırı
0: gitgide
1: sağ
0: yükseliyor.
1: yükselişini
0: Evet tamam.
1: şimdi programın konusu değil ama gerçi hani Amerika'nın
0: Dağıttın bizi ya. Nerelere girdik?
1: ama geleceğiz oraya da Amerika'nın da
0: Amerika,
1: yaptıklarını
0: oraya gelelim mi bir ya?
1: şimdi gelelim mi? Sonra
0: Gelmeyelim ya. Türkiye'nin heyecanından bir oraya gelelim sonra.
1: gösterip bir yokladık. Tamam, o zaman takımın neresinden biraz daha
0: Takım
1: bahsedelim.
0: gerçekten benim gözlemlediğim en son gerçekten o 2002 döneminde Dünya Kupası'na gittiğimizde bu kadar yüksek bir arkadaşlık vardı. 2008'de çok güzel bir başarımız vardı ama aynı ruhu yine görmüyordum. Yani o arkadaşlık ruhu bence 2008'de de o kadar değildi. 2000'de, 2002'de orada hani Galatasaray'ın ve milli takımın o Türk jenerasyonunun gerçekten müthiş bir arkadaşlık duygusu vardı. Ben aynı duyguyu bu jenerasyonda da hissetmeye başladım. Nereden hissetmeye başladım? Biraz komik ama yani maçlarda bana verdikleri enerjinin dışında geceleri böyle biraz yatmadan önce YouTube'da ne içerik bulayım diyorum. Hani artık futbol içerikleri bitti, kulüpler sezonu bitti. Biraz Merih Demiral'ın vloglarına düştüm. Merih ya bu arada çok ya tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bence vlog içeriği yapıyor. Takımdan her seferinde bir ya da iki kişiyi yanına alıp çok güzel sohbetler ediyorlar ve gerçekten böyle takımı böyle ailemizden birer birey gibi sahiplendirecek içerikler olmuş. Yani böyle detayını, takım arası muhabbetleri öğreniyorsun, onların aralarındaki ilişkilere giriyorsun. Çok hoşuma gitti o vloglar ve o aralarındaki ilişkiyi görmek, iletişimi görmek. Çok güzel bir arkadaşlık var. Bu enerjiyle ben bu takımın kesinlikle bu turnuvayı boş geçmeyeceğini, güzel şeylerle bize döneceğini inanıyorum. Ya yani o benim inancımı daha da yükseltti. Yani böyle sadece sahadaki oyun değil de bazen böyle o takımın enerjisini görmek başka şeylere de inandırır. Ben onu hissettim.
1: Sosyal medyanın her şeyi kötü değilmiş tabii ki. Bak bize böyle şeyler de gösterebiliyor.
0: Böyle güzel şeyler yapılırsa Meri'yi tekrar tebrik
1: Ya bu arada
0: ediyorum.
1: aklıma gelen en saçma şeyi görmüştün değil mi? Bu bir TikTok mu? TikTokçu galiba. Dünya Kupası'nın en bilinmeyen oyuncusunu arıyor. Yeni Zelandalı elemanın adını unuttum. Yeni Zelandalı bir oyuncuyu buluyor.
0: Zaten bilmemen lazım,
1: Ay
0: unut.
1: yani şimdi çok ünlü oldu. Herifin 5000 follower'ı mı ne var Instagram'da takipçisi. Diyor ki Arjantinli bir çocuk bu. Diyor
0: Yeni
1: ki
0: Zelandalı değil mi?
1: hayır
0: Ha
1: şey TikTok
0: TikTokçu. Tamam.
1: aynen diyor ki biz bu adamı ünlü yapacağız abi diyor. Çocuğun da böyle milyonlarca takipçisi var. 24 saatte herifi 6 milyon takipçiye getiriyorlar. Adam üzerine besteler yazılıyor.
0: Ha.
1: İnanılmaz bir şey
0: İnşallah bu arada ilk 11 oyuncusudur da Yeni Zelanda'nın böyle turnuvada da bir gol atar bir şey yapar. İnşallah öyle bir hikayeye dönüşür oradan.
1: bulacağım hatta sana onu. Yani sosyal medya her şeye kadir.
0: Sosyal medya çok acayip ya. Biz yani eskiden Bu
1: yani Tim Payne, aynen Tim Payne. Payne.
0: Okay. Tim Payne. Okey. Bu oyuncuyu da bir inşallah Yeni Zelanda maçına denk gelirsek.
1: Adam şey yapıyor. İspanyol diyor ki Duolingo'dan İspanyolca öğrenmeye başladım. Hepinize teşekkür ediyorum diye video yapıyor.
0: Yani işte şunu demeye getiriyorum. Yani biz 2002 zamanı zaten 8 yaşında çocuktuk, ondan bağımsız. Orada maç akşamında işte atıyorum maç, yani milli maçta olmuyordu, lig maçlarında oluyor. Maraton mesela ya da o türevde milli maç akşamı ne program oluyorsa sallıyorum. O programı ancak izliyorduk ve o programdan alabildiğimiz kadar o kupayla ilgili bilgi alıyorduk. O takımla ilgili bilgi alabiliyor. Şimdi sosyal medyada direkt oyuncunun kendisinden de alabiliyorsun. Kendisiyle de iletişime geçebiliyorsun. Bu arada ben de şans eseri yani son bir ayda üst üste Şenol Güneş ve İlhan Mansız'la böyle bir denk geldim ve hani 2002 kadrosunu yavaş yavaş tamamlıyorum. 2026'yı da 20 yıl sonra tamamlarım belki. Böyle onlarla böyle bir şey oldu. Trendyol Partisi'nde bir İlhan Mansız'a denk geldim. Hala karizmatik, onu söyleyebilirim. Rahatlıkla bir fotoğraf çekildik. Ben bir ünlü biriyle bir fotoğrafımda hiç bir ünlünün bu kadar gülerek ve karizmatik fotoğraf verdiğini hiç hatırlamıyorum. Hala o şeyini koruyor İlhan.
1: Trendyol'a buradan işbirliği çağrısında bulunuyoruz.
0: Evet, inşallah. O yine partide hani şunu söyleyelim. Orada Rüştü ve Ümit Davala da vardı tabii ki. Trendyol'un yeni reklamında oynadı bunlar ve reklamı da çok beğendim. Gerçekten güzel bir reklam olmuş. Lig reklamlarını o kadar beğenmiyorum açıkçası. Çok, çünkü etliye sütlüye dokunmamak için çok ortada kalıyor reklamlar. Çok takımların ruhuna derinine inmiyor ama milli takımın derinine inmeyi bence başarabilmişler böyle.
1: Görünce daha kolay bir şey zaten. Bir zarar
0: daha
1: yok.
0: Daha kolay. Hani milleti şey. Kenetlemek üzerine bir hani Tarkan'ın milli takım şarkısıyla, Tarkan da zaten Trendyol'un yüzü, güzel bir reklam ortaya çıkmış. O şarkı zaten duyduğun zaman milleti bir kenetliyor, gaza getiriyor. Hani güzel bir iş olmuş, onu da söyleyelim.
1: Ara buluruz.
0: Arkadan koy abi şarkıyı.
1: Dur bir koyayım da koyayım bari.
0: Şimdi unutulmaz reklam taktın. Unutulmaz reklamlara da bir değiniriz belki. Nike'ın reklamını gördün mü?
1: Gördüm. Görmez miyim?
0: Ne diyorsun? Nasıl? Çok uzun bir kere. Yani reklam değil, onu televizyonda denk gelemezsin, program arası falan.
1: Abi, bir kere şimdi bir reklama gitmemiz gerekiyor, reklam demişken. Şu Trendyol'u vereyim, ondan sonra bir reklama gidelim.
0: Trendyol'u verme ya, direkt müziği ver ya.
1: Tamam, müziğini. Ha, direkt ara buluruz mu vereyim? Tamam ya, o da olur.
0: Bir gaza gelip gidelim reklama, öyle boş reklama göndermeyelim sizi.
2: Ara buluruz, izini bilirsin, zırdeyiz biz, zırdeyiz biz.

0: Can Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam edecek.
1: Reklam.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Reklam bitti.
6: Radyo Gol.
7: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam ediyor.
8: Evet, reklamdan döndük. Herkese bir Tarkan'a yolladık.
9: Tarkan'a yolladık. Yani reklamlara girdik çünkü reklamlara tabii ki girdik de reklam konusuna girdik diyelim. Çünkü hani böyle bir takımın enerjisinden işte o tekrar trend yolunu bizi o kenetleyen reklamından girmiştik. O takımın enerjisinde son bir şey daha söyleyeceğim, onu unuttum. Takımın enerjisi çok iyi gözüküyor ama bu Fenerbahçe başkanlık seçim süresince Hakan Safi'nin Merih Demiral'la Hakan Çalhanoğlu'yla anlaştığım haberleri sadece bu süreçte bence milli takım adına olumsuz olabilecek bir durumdu. Bilmiyorum, futbol yani Merih zaten Fenerbahçeli bir çocuk, hani çok ve yani karşı taraftan da linçleneceği bir durum yok ama Hakan Çalhanoğlu çocukluğunda Galatasaraylı olduğu bilinen bir figür olarak biraz lince uğradı. Takımı nasıl etkilemiştir bu süreç, bu transfer dedikoları? Bence yani adlarını bu süreçte transfer şeylerine karıştırmaları iyi olmadı bu futbolcuların. Onu da bir söylemek istedim. Ya tek olumsuz şey bu süreçte milli takım adına buydu gibi.
8: Yani bu Hakan Safi'nin ayıbı ise zaten...
9: Hakan Safi'nin değil, bence Hakan Çalhanoğlu ve menajerinin kötü bir yönetimi. Kendi adını niye bu süreçte dahil ediyorsun ki yani?
8: Yani çok garip. Bilemiyoruz şimdi. İnşallah herkesin aklından geçenleri de bilemeyiz de. Yani bize düşmez bu konu hakkında çok konuşmak ama...
9: Yani umarım etkilenmemiştir. Bunu sahada çıkıp gösterir. Ya,
8: bir... Kaptan ya, bir şey olmaz ya. Bence profesyonelliğini korur, hiçbir şey olmaz yani. Diye düşünüyorum. Moral verelim biraz
9: moral da. Moral verelim.
8: Yani bu reklam olayı tabii çok ilginç yani. Hani bir kenetleme gücü gerçekten var. Yani sonuçta bütün bunlar bir algı işi ya. Sen tamam, takım sonuçta kendi dinamiği içinde yürüyor ama halkın da buna teşne olması için gerçekten özellikle bizim saat dilimimizin dışında oynanan bir zamanda izlemesi zor ve meşakkatli olabilecek bir turnuva için insanları gaza getirecek bir şeye ihtiyaç var.
9: Benim yani en hatırladığım böyle 2008 Euro 2008'de yarı final yaptığımız turnuva öncesi Ülker'in bir reklamı vardı. Hani bu şarkıyı hatırlarsın. Şimdi söylemeyeyim sesim, kötü sesim de ama orada hani Türkolar Mürkolar muhabbeti, yine Garanti'nin reklamı vardı
8: evet,
9: galiba.
8: Güzeldi
9: yani. O dönem mesela reklamlar kenetliyordu ama takımın da buna nasıl karşılık verdiği önemli. Şimdi reklam kenetler, takım o turnuva hiçbir şey yapamazsa ne reklam kalır ne o enerji kalır. Yani sonuçta turnuva güzel bittiğinde bunlar da güzel hatırlanan şeyler oluyor.
8: Ama yapmak zorundayız. En azından
9: bu turnuva bence de artık zamanı geldi abi. Yani zaten 20 yılda bir gidiyorken.
8: Yani reklam bile bunu diyor. Özledik diyor kardeşim.
9: Özledik
8: diyor.
9: Yani.
8: Bastıyor müziği yani.
9: Bastıyor Ümit Daval abim. Hocam.
8: 2 dakikalık versiyonu yayınlandı mı onun?
9: 2 dakikalık. Bu arada Uğurcan da benden biliyor. Ben Trendyol'da çalıştığım için orada bize izlettikleri bir videoydu ama hani bildiğim kadarıyla televizyonlara veya normal sizlere böyle ulaşan bir video olmadı. O 2 dakikalık versiyonu 50 saniye indirip reklam olarak yaptılar diye biliyorum. Ama 2 dakikalık benim çok hoşuma şundan gidiyor. Sadece küçük bir detay var içinde. Hani izlemeyenler için söyleyeyim. Böyle rüştü bir yerde berberde böyle o yine siyah şeylerini sürüyor gözünün altına. boyasını ve hani o 2002 Dünya Kupası'na göre o sürerken bir tane kadın bir izleyicimiz de evde aynanın karşısında makyaj yapıyor kendine yine göz altlarına. Hani öyle güzel bir dokundurma var altta o yine. O 2002 ruhunu çok güzel hissettirmiş. O dönemi özlemiştik. Keşke Ümit Davala'nın saçlarını da Mohikan'a vursalardı hazır berber sahnesi. O daha da güzel olabilirdi diyeyim.
8: O kadar gerek duymamış prodüksiyon. Yani böyle küçük dokundurmalar işte hani işte demin de başladık gerçi lafına ama Nike reklamı hani
9: ya Nike film çekiyor, Nike aynen. Reklam çekmiyor.
8: Küçük, yani küçük dokundurma var ya orada tam bir yani öyle sağlam bir hikaye var ki 5 dakikanın içine ne kadar çok şey koymuşlar.
9: 5 dakika evet yani bu zaten televizyon reklamında hiçbir anlamı kalmaz. 20 saniye indirdiğinde ne izleyeceksin o reklamdan? Aynen. 6 dakikada ama gerçekten bir kısa film çok güzel bir şey çıkıyor ortaya.
8: Bir kısa film bütçesi değil, bir hani gerçek film bütçesi harcanmış. Tabii, tabii. Daha fazla harcanmış yani. Yani.
9: Kimler oynuyor? Kim Kardashian'lar?
8: Kim Kardashian'ı, Travis Scott'ı, Nico Williams'ı, Jartucurt'u, bütün oyuncuları, LeBron James'i,
9: Cristiano, Haaland, İbrahimovic, Drogba, yani, Ronaldinho, onunla oynatmadıkları insan yok gerçekten.
8: Ya İnanılmaz yani internete girip listesini bulabilirsiniz.
9: Ve Nike'ın ve her turnuva dönemi böyle

0: Arda futbolcuların varyasyonlarını 2009
1: Aa evet evet
0: hatırlıyor
1: evet,
0: musun? 2009 Ronaldo mu 2019 Ronaldo mu birbirlerini çarpıştırıyordu
1: CGI
0: falan.
1: CGI daha emekli o zamanlar.
0: O da güzeldi. Yine çok güzel bir iş olmuş ama ne olmamış? Buradan belki bir yere gelebiliriz.
1: Ha ne olmamış?
0: Eleştirileri de gördüm sosyal medyada. Bu halk,
1: Türklerden geldi eleştiriler.
0: Tabii biz de başlamış yine. Sponsorumuz Nike bildiğimiz gibi milli takımımızın.
1: Ve reklamı izleyebilecektir ki hiç Türk kimseye rastlamadık. Tabii. Türk forması yani, görmedik.
0: Nike şöyle, turnuvadaki 48 takımın zannediyorum bir 10-15 kadarının sponsoru ve hemen hemen bu ülkelerin, hatta bu ülkelerin dışında ülkelerin bile reklamda olduğunu gördük. Mesela Nico Williams dedi Uğurcan. İspanyol oyuncu, İspanyol milli takımı Adidas. Ama üzerine bir tane Nike sıradan bir kırmızı tişört de yine de o kendi sponsor olduğu için Nike onu oynatmış İspanya'yı temsilen. Ama milli takımımızın forma sponsoru olmasına rağmen ve Nike olan bütün ülkeler bu reklamda olmasına rağmen milli takımımız yok. Yani bunu ben şeyden açıklayabilirim. En iyimser ihtimalle, Nike'ı suçlamayan ihtimalle. İşte Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Türkiye'nin en global yüzleri, en hani bu reklamda oynatılabilecek yüzleri. Bunlar bildiğim kadarıyla sponsorlu Adidas'lı olan oyuncular. Bunları oynatamazsın zaten.
1: Bu gayet güzel bir açıklama aslında.
0: Bu güzel bir açıklama. Bu Nike'ı suçlamayan bir yerden de hani yalandan bir tane oyuncu bulunamaz mıydı? Bütün Nike ülke formalarını o reklamda görmek adına yapılabilir miydi, yapılamaz mıydı?
1: Yani tabii burada hani başka dinamikler de olabilir işin içinde.
0: Ama ben bir yere daha bağlayacağım şimdi.
1: Daha derine. Şimdi
0: yaşanmışlığa gideceğim reklamlarına da. Tamam, reklamı böyle açıkladık. Global isimlerimiz bu markayla çalışmıyorlar diye. Abi ben 2 hafta önce Amerika'daydım.
1: Sizin için yerinde gittik.
0: Evet. New York'ta gerçekten turnuva hazırlığını falan, sadece New York'ta da değil Florida'da da yine turnuva hazırlıklarını çok yerinde gözlemleme fırsatım oldu. Hani böyle hakikaten Amerika Dünya Kupası'na ısınıyor bir sakır onların deyişiyle.
1: Ya Barancığım bir vlog çekemedin mi ya? Bunları paylaşırdık ya.
0: Eşim çekti ama futbol üzerine bir şey olmayacak tabii.
1: Yorumlara bırakırız.
0: Şöyle orada böyle bir futbol yani onların tabiriyle sakır pompalaması var. Çünkü Dünya Kupası'yla bütün ilgiyi, onlar zaten kapitalizmin merkezi, böyle marketing, işte pazarlama, böyle en zirvede bu işi yapıyorlar ve gerçekten şu an Dünya Kupası var diye de her yer Dünya Kupası, işte bütün restoranlarda o ülkelerin bayrakları, işte bütün marketlerde Dünya Kupası'nın envai çeşit ürünü, marketleri geçtim, bütün global markaların bu turnuvayla ilgisi olmayan lüks giyim markalarının da, hani spor giyim değil, lüks giyim markalarının da ülke böyle forma gibi kendi ürettikleri ürünler. Şimdi hiçbirinde Türkiye'ye dair hiçbir şey yok. Yani bu bence çok kötü bir yönetim. Bu bize yazar. Bu hani dünyanın Türkiye'yi tanımamasına yazmaz. Bu tamamen bize yazar. Şöyle anlatacağım. Şimdi Nike bizim forma sponsorumuz. Hadi diğer markaları geçtim. Nike. Şöyle söyleyeyim. New York'ta benim bugüne kadar gördüğüm en büyük Nike Store'u gördüm. Böyle 4-5 katlı devasa bir Nike Store, böyle yani artık inanılmaz ürünler var. İnanılmaz saçma, dünyanın hiçbir yerinde yakalayamayacağınız ürünler var. Ve böyle orada bu kadar bunun pazarlaması, sadece bir katı Dünya Kupası'na ayırmışlarken, hatta öyle söyleyeyim. Türkiye Nike'ın asla ürün kataloğunda yok. Yani Türkiye'de hiçbir şey yok, formasını geçtim. Başka hiçbir yan üründe yok. Ama Türkiye gibi değil de mesela Yunanistan gibi, Nijerya gibi kupada olmayan, kupaya katılamamış, ya da hatta Adidas da aynısı için İtalya için de söyleyebilirim. Hadi İtalya yine büyük ülke, o kadar hadi. Yani yine olur, her zaman olur İtalya'nın ürünü de. Hani böyle Dünya Kupası'na katılamamış ülkelerin, ya da katılmış ülkelerin de Puma'da, orada, burada, işte Tunus'u, Mısır'ı, her Afrika ülkelerinin, her ülkenin yani böyle...
1: Tamam kardeşim, tamam. Hıncını anladım.
0: Anlayamazsın abi. Herkesin şeyi varken seninki yok, böyle çok kötü hissettiren bir şey.
1: Oğlum seninki yok, benimki de yok.
0: Seninki derken bütün milletimizi kastediyorum. Ya burada nereye geleceğim? Bu onlar niye koymadı, vay işte batılılar, vay be bunlara değil. Abi Türkiye Futbol Federasyonu, yani lütfen kupaya gitmek oyuncuların işi. Oradaki başarıyı ben size yazmıyorum. Tamam, Montella takımın başında hala duruyorsa %1 payınız vardır belki bunda. Hani bu bir başarınız yok demiyorum. Hadi şey yapmayacağım, iyi tarafınızı da yok etmeyelim ama takımın ve Montella'nın başarısı var. Orada bizi temsil edecek de onlar. Yine onların başarısı. Sizin nerede başarı? Yani sizin tek yapmanız gereken 20, 24 yıl sonra kupaya

0: katılıyoruz. O temsiliyette, kapitalizmin merkezinde, dünyaya böyle herkesin her ürününü aldırabileceği yerde, bir cennette senin temsiliyetin çok önemli abi. Sen orada bir ürün yapsan, o dükkanlarda senin de bayrağın olsa, ürünlerin olsa, bundan daha büyük bir temsiliyet olur mu ya? Kupada iki tur geçmeyi beklemeyin temsiliyet için. Geçemeye de biliriz. Bakın, kırıcı bir grup var. O kadar hani yine bak, kolay kolay anlatıyoruz. O kadar kolay değil. Ha, olabilir yani, geçemeyebiliriz grubu. Turnuvadan böyle sıfır yok olup katılmamış gibi çıkabiliriz. Orada ürünlerin olsa, Türkiye'nin olduğunun bilincini herkese oturtsan, yani gerçekten çok büyük bir kayıp bu. Yani merchandising olarak çok sınıfta kalmış bir Türkiye gördüm. Ya beni çok üzdü. Yani o markalar benim ürünlerimi niye yapmadı da değilim. Sen niye onları oraya koydurtup sattıramadın diyeyim ben. Ben yine yani bizim taraftan eleştiriyorum bunu.
1: Türkiye yine bir soft power olmayı beceremedi.
0: Ya olmadı. Yani her ülke, dediğim gibi, en üçüncü dünya ülkelerinin bile...
1: Sen gitmişsin bile, bir de Amerika'da var. Boran Kuzum'un olduğu diziyi Netflix'te patlatmışsın. Türkler mükler bir önem kazanmış bu son zamanda aslında. Bayağı bir işi oldu. Öyle bakma yani.
0: Benim haberim yok.
1: Oğlum çocuk gitti Hollywood'a, Netflix'e dizi yaptı. Amerikan dizisinde Türkleri tanıttı.
0: Tebrik ederiz.
1: Yani bayağı bir şey oldu yani. Gideri oldu o işin.
0: Güzel dizi mi?
1: Güzel
0: tavsiye
1: dizi.
0: Tavsiye ediyor musun?
1: Tabii, kesinlikle tavsiye ederim. Hani bunun üzerine bir de böyle bir şey katsak falan filan. Bir de turnuvada başarımız gelse Türkiye'nin imajı belki değişecek yani Amerika'da. Şimdi yani neyse.
0: Ya bir de yani gerçekten elinde Arda Güler, Kenan Yıldız, işte Çalhanoğlu, yani global figürler var. Yani bu figürlerle bir şey sattırmak gayet olası. Hani şey değil. Bu arada Adidas'ta şey gördüm. Hani Kenan Yıldız baskılı hani şeyler gördüm. Juventus ürünleri vesaire. Ama hani
1: o yine İtalya'nın başarısı.
0: O tabii yani aynen kulüpten var olabilen çocukları milli takımla orada temsil edememek çok yazık ya.
1: Yani Juventus formasının yanında bir tane Kenan Yıldız Türkiye forması koysan.
0: Şu pazarlama işlerine yani Eğilelim. Gerçekten federasyon, bir tane işiniz var, yapmayın. Allah, hakemle ligle, onunla bununla, yabancı kuralıyla uğraşacağınıza bir 24 yılda bir dünya kupasına gitmişiz, bir şeyle uğraşın yani bu.
1: Sonra elin Amerikalısı geliyor diyor ki hala Türkler deveye mi biniyor? Olacak iş değil.
0: Yani ülkemizi lütfen tanıtmaya atlamayalım. Bir numaralı iş, gerçekten çok sinirliyim bu konuya.
1: Yani neyse, ama gittin gördün ortamı. Ortam nasıldı? Dünya
0: ortam
1: kupası
0: inanılmaz hazır, inanılmaz. Her yer Dünya Kupası.
1: Her yer Dünya Kupası.
0: Amerika'dan, Amerika gibi futbola uzak bir ülkeden bu kadar beklemiyordum.
1: Şimdi bilmeyenler için biraz daha detaylandıralım. Sen nereleri gezdin?
0: Abi ben Florida'ya ve New York'a gittim. Şimdi orada hani en ücra köşe, sayfiye yerindeki marketinden en Times meydanının içindeki dükkana kadar bu dediğim olay geçerli. Hani gerçekten en bakkalından en şehir merkezine, işte New York'un ta merkezine kadar ki bütün kapsamda söylüyorum. Her yer Dünya Kupası'yla yanıp tutuşuyor, onu söyleyeyim.
1: Bu bir de sen şimdi ne zaman dönmüştün tam?
0: Ben 1 Haziran diyelim.
1: 1 Haziran'a döndün. Daha New York Knicks NBA finallerine kalmamıştı. Ona da dokunduracaktım ama.
0: Kalışı oradaydı. Ben oradaydım ama kaldığı maç deplasmandaydı. Orada bir maça denk getiremedim.
1: Niye de bir coşkuyu görmüşsündür.
0: Coşkuyu gördüm.
1: New York'lar seviyor bu işi.
0: Seviyorlar ya, Dünya Kupası derken hani şey, Dünya Kupası tabii ki pazarlama amacıyla bütün dükkanlar, restoranlar vesaire öyle, ama New York'ta bir Knicks coşkusu da yaşanıyor kesinlikle. Bütün dükkanlarda böyle Knicks bayrakları falan görmek, sokakta Knicks formalı insanlar görmek.
1: Adamlar direğe çıkıyor.
0: Imbrance'ın We Trust yazıları görmek mümkün.
1: Evet. Adamların sevinç olayı direğe çıkmakmış. Sokaktaki lambalara çıkıyorlar.
0: Trabzonlular da çıktı kardeşim.
1: Ben de Trabzonlu.
0: Şimdi Demet Akalın eşliğinde biz o kutlamaları da gördük burada şimdi.
1: Şimdi bir Trabzonlu olarak buna hiç şaşırmıyorum da, sen New York'lusun kardeşim.
0: New Yorkluların çok aklı sağlığı yerinde değil ama, biliyorsun çok medeni bir yer değil New York.
1: Bu ben de aynı zamanda şaşırdığım bir şey yaşadım geçenlerde. Bu sen Amerika'dayken ben de aynı zamanda ne kadar
0: ya geziyoruz.
1: Ne kadar
0: demek
1: international insanları.
0: Geziyoruz ki Dünya Kupası programı yapıyoruz.
1: ben de Londra'daydım ve Şampiyonlar Ligi finalinin olduğu gün Londra'daydım. Ve maçı izleyemedim.
0: Yok artık.
1: O Londra'da.
0: Bu adam futbol programı yapıyor. Bunu alın dışarı.
1: Bak 4 bara gittik.
0: Nasıl maç?
1: 4 farklı bara gittik. O kadar full ki. Hani içeri adım atamıyorsun hiçbir şekilde.
0: Ha doğru, tabii ki.
1: Yer yok tabii ve ki. Türkiye'deki gibi değil. Mesela başka bir ülkede, Fransa'da falan böyle bir maç oldu mu? Şampiyonlar Ligi finali olacak. Her bar, barı geçtim, fırıncı manav bile açıyor, koyuyor ekranı.
0: Bunlar da açmamış.
1: Yok oğlum, yani pubların yarısından
0: fazlası... Ve Londra takımı finalde.
1: Evet. Ve pubların yarısından fazlası göstermiyor bile maçı.
0: İnanın. Onlar şöyle olabilir. Şöyle açıklayabilirim ancak. O publar işte Tottenham, Chelsea taraftarı falan olan bölgelerde veya onların taraftarının pubları olabilir. Belki onlar açmamıştır. Başka türlü açıklayamadım. Abi... Gönlüm izin vermedi başka türlü İngilizlere açıklayamadım.
1: Hammersmith, Kensington hepsinin o tarafta Nothing Hill'e kadar falan hepsinde dolaştım.
0: Kanka ama bir dakika sen...
1: Ya tamam Arsenal'in yeri değil.
0: Sen Chelsea'ye yakın bölgelerde dolaşmışsın.
1: Ama yine de yani 3-4 tane pub gösteriyor sadece. Diğerleri böyle bir hani tamam, Arsenal düşmanlığından falan değil. Politik olarak adamlar futbol maçı göstermiyorlar.
0: Ha politik olarak. Yani ha, genel futbol maçıyla. Evet,
1: ilgilenmiyorlar bununla yani.
0: Diyorsun.
1: Ve hani Arsenal finaldeyken hani tamam sen Arsenal taraftar olmayabilirsin tamam mı? Şimdi Galatasaray Şampiyonlar Ligi finaline kalsa ben Fenerbahçe olarak izlerim.
0: Kadıköy'de ben zannetmiyorum barların açacağını ya, Galatasaray'ın final maçını.
1: O göstermesinde insanlar bir forma giyer, bir gezer, bir yerine telefondan açar, izler
0: Kadıköy'de
1: falan filan.
0: Kadıköy'de işte çok zannetmiyorum mesela göreceğini. Ben bununla biraz açıklayabileceğimizi düşünüyorum o yüzden.
1: Bilmiyorum abi. En azından sokakta birilerini gördüm ya maçı açmış.
0: O kadar yani. Diyorsun ya.
1: Ya en sonunda bir tane pub bulduk. Göstermeyen
0: aynı
1: maçı.
0: Aynı tarihlerde Londra'da olan dinleyicimiz varsa Uğurcan'ın yalanlarla içime su dökebilirler.
1: Ya Arsenal taraflarında gezen varsa vardır illa ki de. En son bir barda birileri telefonla açmıştı. Oradan izledim böyle hani maçı.
0: Sen git koskoca Londra'da birilerinin.
1: Abi çok kötüydü yani.
0: Telefonuna kal gerçekten.
1: Çok kötüydü. Neyse PSG aldı zaten. O da ayrı bir üzüntü oldu ama.
0: Uğurcan sen Paris'sin kardeşim.
1: Ya şimdi bunları söylemeyin.
0: Özünü inkar etme ama.
1: Bir de orada herkes diyor hangi takım tutuyorsun? Arsenal diyorum abi Arsenal diyorum.
0: Ayıp ya.
1: Ama penaltılar da bitti zaten. Çok kötü oldu maçın sonu.
0: Çok ya. Kötü bence. Maçtı ya. Ben o gün işte Amerika'dan tam o gün döndüm. 30'uydu galiba. 1 Haziran dedim ama 30'uydu. 30 Mayıs'tı. Döndüm ve valizleri açarken fark ettim o anda maçın oynandığını. Bir anda maçı açtım. Valizleri açmayı bırakıp ben daha geç zannediyordum maçı saatleri algım da şaştığımdan.
1: Tabii oranın saatiyle 5'teydi.
0: Aynen.
1: Çok erken saatte oynattılar maçı bir de ya gün ortasında.
0: Aynen.
1: Ve şey var bu İngilizlerde dışarıda gösterme kültürü yok. Pub'ın içinde açıyorlar. Hava o gün 30 derece. Tamam hani insan bir dışarı ekran falan koyar. Böyle içeride herkes kapanmış maç izliyorlardı falan. Çok da yazık oldu. Dolayısıyla burada nasıl Kadıköy'de olsa kalamış parkını da açarız dev ekranı. Herkes izler.
0: İşte Galatasaray'ı açmazlar orada. Bak ben yine bir İngilizleri bir savunayım ya. Bu futbolla yaşayan bir ülke. Amerika bile bu kadar futbola girmiş. Sen İngilizleri kötülüyorsun.
1: Bak sana trivia bir bilgi vereyim. Gereksiz. Ama yine de vereyim. Soccer ismi nereden geliyor? Bu Amerikalılar şey diyorlar ya. Amerikalılar futbolu bilmiyor. Buna bir soccer diyorlar
0: falan. Onlar Amerikan futboluna zaten futbolu oraya kullandıkları için.
1: Aynen.
0: Soccer.
1: Ama soccer nereden geliyor? Soccer İngilizlerden geliyor aslında. Oxford'da bu futbol ilk çıktığında Association Football deniyor buna.
0: Tamam.
1: Tamam mı? O Association Football'un kısaltması olarak A-Soccer alınıyor. A-Soccer diye çıkartıyorlar bunu.
0: Ha.
1: Evet, A-Soccer çıkartıyorlar. İşte rugbyciler de Ruggers diyorlar falan hani böyle ayrılıyor. Sonra bu A-Soccer zamanla Amerika'ya gittiğinde S düşüyor, soccer olarak kalıyor. Ve soccer demeye devam ediyor. Zaten orada bunlar Amerikan futbolu futbol diyorlar. Buna da soccer'ı soccer yapıp yani aslında İngilizlerden gelen bir
0: ya türlü. İngilizler futbolu bilmiyor. Bizi vallahi, en son buraya bağlayacağız.
1: Buraya bağladık.
0: Alexander Arnold'u alma, Cole Palmer'ı alma, Phil Foden'ı alma. Göreceğim ben sizi Dünya Kupası'nda. Kadronun içini boşalttınız. İzleyeceğim. Yakından izliyorum İngiltere'yi. Bakalım. Ne yapacaksınız?
1: Ya çıkarlar gruptan inşallah da.
0: Yine Türkiye'de vardır İngiliz mandacıları şimdi İngiltere'yi sevenler ya. Kızdırmayalım İngiltere tarafı. Ama Türkiye varken de bu turnuvada İngiltere taraftarı olmazsınız herhalde ya. O kadar da değildir.
1: Ben bir Fransa'yı yoklayabilirim Türkiye kaybederse.
0: Türkiye elenirse bakarız sonra... kimleri tutuyoruz da o zaman değerlendirelim.
1: O zaman buradan tekrar bir reklama gidiyoruz. Son bölümle tekrar yanınızda olacağız.
2: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam edecek.
3: Reklam.
4: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
5: Bankam, Tombank, kartıma bir.
3: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda

0: TL'ye varan Bankart Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam ediyor.
4: Evet, reklamlardan sonra tekrar son bölümde beraberiz. Şimdi Amerika'ya iyi geçirdik, bayağı bir salladık.
5: Amerika'ya geçirmedik, İngiltere'ye geçirdik senin sayende.
4: Ne fark var ki aralarında, biri diğerinin, neyse, hepsi anglofon. Ama
5: anglofon küfür değil arkadaşlar, şey yapmıyor.
4: İngilizce konuşan demek. Şimdi Amerika'nın değiştirecek yerlerini gelebiliriz. Yani turnuvaya bir gün kalmışken.
5: Ya Amerika.
4: Millet ne halde?
5: Ya millet ne halde? Ya bugünlere dünlerden geldik ve gelişi çok belli gibiydi. Trump'ın turnuvayı tek başına sahiplenişi, o küstah tepeden her zamanki hareketleri Infantino ile beraber. Infantino'nun dünya işte barış ödülünü falan, FIFA barış ödülünü özür diliyorum, Trump'a vermesi falan.
4: Böyle bir ödül uydurması.
5: Yani aynen öyle, yani barış ödülü verilecekse son insan falan herhalde, ona veriyor. Böyle değişik bir FIFA-Trump ilişkisiyle giden bir turnuva önü yaşadık zaten. Şimdi de bunu böyle taçlandırıyorlar. Yani çok saçma şeyler yaşıyoruz. Bunu toparlamak gerekirse neler yaşadık bu son günlerde? Yani şöyle ilk aklıma gelenleri söylüyorum hani.
4: İsviçreli oyuncu Embolo.
5: Aynen ki İsviçre, yani bu Afrika kökenli İsviçreli bir oyuncu. İsviçre yani dünyanın en böyle elit ülkesinin milli takımının bir oyuncusunu bu adam vize vermiyor. Bu adam diyorum da yani Trump kendi veriyor. Sonra AB'de aynen öyle vizeyi vermiyor. Günler sonra takıma katılabiliyor mesela. Yani
4: biraz da İsviçrelilerin burnu sürtürsün.
5: Abi bak, normal vatandaşlar da gerçekten İsviçreli Türk ayırmadan bunları yapmalarına hiçbir şey demem. Bak, standart herkes için aynıysa o aynı standarda uygulasınlar. Ama sen Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan bir ülkeysen normal taraftar değil artık bu. Takımlara bir ayrı bir protokol uygulaman lazım. Burada madem böyle bir turnuvayı organize ediyorsun. Bunu yani gerçekten şunu bir hayal etsene. Şunu benim için lütfen şunu hayal et. Türkiye bu turnuvayı organize ediyor. Hı. Türkiye organize ederken İsviçreli bir futbolcu Türkiye'nin vize vermemesi yüzünden 10 gün geç katılıyor kampa. Yemin ediyorum sana, Türkiye'den alıp Yunanistan'a 10 gün içinde verirdi FIFA turnuvayı.
4: Yani ekonomimiz 10 gün içinde çakılırdı bu arada. Yani böyle
5: o ayrı yap. O şey işte atıyorum İsviçreli değil, bir de Amerikalı oyuncuya falan yaptırdın. Evet. O ekonomik yaptırımları hiç boş ver.
4: O oyuncuyu rahat
5: Dünya bırakın. Savaşı çıkmasını boş ver. Ama turnuvayı da hemen alırdı FIFA senden.
4: Yani imkansız değil.
5: Bir imkanlı ya. Ben sana söyleyeyim, Amerika dışında herhangi bir ülkede çok büyük sıkıntıydı bu yani. İşte bu şu an bir olay saydık. Daha peşine 10 olay takacağız bu arada, bu en basiti.
4: Evet, mesela İran milli takımı Ankara'da konsoloslukta vize aldı.
5: İran milli takımının evet Ankara Büyükelçiliğinden vize almaya çalışırkenki halleri. İşte bütün oyuncular alabildi bu arada şu sürpriz bir şekilde ama 15 tane çalışanı alamamış bu bir yandan da.
4: Bunlar ekipsiz mi gidiyorlar Amerika'ya?
5: Yani aynen, hiç yani malzemecisi falan olmadan herhalde orada artık kendi çoraplarını kendi hazırlayarak.
4: Yine Türkiye imdada yetişti. Yine biz Orta Doğu'nun hamileliğini yapmaya devam ediyoruz. Irak milli takım oyuncusu Ayman Hüseyin sorguya alındı, Amerika'ya gitti. 7 saat sürmüş sorgusu. Sonra izin vermişler. Bir küçük bir teasing yapmışlar hani.
5: 7 saat bir milli takımın futbolcusunu organize ettiğim bir kupadan önce sorgulamak falan. Yani
4: FIFA, anlaşamadılar mı?
5: Sayın acaba? Infantino bak, Platini'yi de sevmeyiz, yeni dava açmış sana, onu da sevmiyoruz. O
4: bu
5: da
4: arada Gianni Infantino da İsviçreli.
5: Gianni Infantino İtalyan ya.
4: Hayır ya, İsviçreli.
5: Nasıl İsviçreli? Hayır evet. Değil.
4: Infantino İsviçreli.
5: Infantino İsviçreli ise bildiğim bütün algılar yıkılır şu an. Ben 20 yıldır İtalyan olarak abimi takip
4: kontrol
5: ediyorum.
4: Kontrol ediyorum.
5: Infantino İtalyan abi.
4: Hayır abi.
5: Ya nasıl ya?
4: Ya bakıyorum tam
5: sana. Dinleyicilerimiz sizin önünüzde bu gerçeğe ulaşacağız herhalde. Bakalım.
4: Ama bilgisayarım çöktü orada. Gerçi de arayamıyorum.
5: Bilgisayarın da bu algıyı kaldırmaz bence.
4: Evet. Konfirmasyon geldi. VAR'a sorduk. Infantino'nun İsviçreli olduğu, Brick kentinden olduğu tekrar doğrulandı.

0: özür diliyorum. Ben 20 yıldır Gianni Infantino ismi benim onu İtalyan kabul etmem için yeterliydi.
1: Hatta bak skandalın şöyle bir aşaması var. Ben şu anda FIFA Connection diye bir kitap okuyorum. O yüzden bunları biliyorum. Hani Infantino'nun doğduğu köyle Sepp Blatter'in doğduğu köy yan yanalar.
0: Aa.
1: Evet.
0: Biri Alman, biri İtalyan.
1: Hayır, ikisi de İsviçre.
0: Hayır, evet evet yani ama İsviçre'nin evet. Biri Alman kantonu, biri...
1: O Visp'ten, Mobilik'ten. Ve hani böyle bir kazık atıyor sonrasında Blatter'e.
0: İnanılmaz. Ben bu İsviçre... Ya ben gerçekten algım çok değişti şu an.
1: Ve sen İsviçre'yle önce vize vermiyorsun. Gianni neredesin? Bu adam Embolo'nun hakkını aramıyorsun.
0: İnanılmaz gerçekten ya. Sen ya bu FIFA kendine gel. Böyle bir şey olamaz. Bari İsviçre'ye sahip çık. Hani Türkiye gibi ülkelere zaten sahip çıkmıyorsun. Onu geçtik.
1: Yani gizli bir ırkçılık mı var acaba? Embolo Afrika asıllı diye.
0: Yok. Trump'a sözü geçmiyor. Ben tamamen bu şekilde...
1: Gözünden kaçmıştır belki. Neyse devam edelim. Ben şu an Baran'a bir şey öğretmiş olmanın tatminini yaşıyorum. Baran sen devam et.
0: Evet evet, evet. İnanılmaz. Ben hani 20 yıl sonra bir adamın başka bir milletten olduğunu algısı kafamda oturunca
1: İnsan
0: çok...
1: İnsan ne yaşadığını bilir o.
0: Ya bu isim benim onun milletini sorgulamam için yeterliydi. Infantino İtalyan işte. Neyse.
1: Afrikalı
0: hakem, tabii Somalili hakem ki Afrika kıtasının 2025 yılının en iyi hakemi olan seçilen Omar Artan aynen öyle. Önce vize alamıyor, sonra Somali diplomatik pasaport çıkarıyor. Amerika'ya uçuyor, Amerika giriş sokmuyor ülkeye, girişine izin vermiyor. Çok dramatik bir hikaye gerçekten. Yani dünyanın 2025 bir yıl önce en iyi hakem seçilmiş adam turnuvaya Somalili olduğu için giremiyor Amerika tarafından. Keşke Meksika'dan girseymiş diyelim yani.
1: Bir şekilde sokardık onu işte.
0: Evet, sokanlar var.
1: Çok garip ya. Yani adamın yerine başka biri alınmak durumunda kaldı şimdi. Kim alındı bilmiyorum da.
0: Bak altındaki haber daha enteresan yerlere geliyor gibiyiz. Güney Afrika.
1: Milli takımı.
0: Güney Afrika biliyorsun zaten. Yarı İngiliz, yarı Hollanda.
1: Evet evet yani.
0: Yani Afrika gibi değil, Afrika gibi düşünün.
1: Adı Afrika.
0: Adı Afrika olan bir milli takımın.
1: Ya aslında bu arada doğru değil tabii ki orada bir...
0: Yani tabii
1: çok
0: ki
1: daha karmaşık hani.
0: Karışık siyahi popülasyon da var tabii ki, sömürge popülasyon. Afrika ülkesinin de yine kafilenin yarısına vize verilmemesi.
1: Mesela zenci olan yarıya vermemişler vizeyi kafilenin.
0: Muhtemel.
1: Apartheid mi yapmışlar onun?
0: Bu arada o takımın hepsi siyahi diyebiliyorum.
1: Yani sonuçta.
0: Ama evet çok enteresan yani. Yani
1: gittiler sonunda gittiler.
0: Abi nasıl organize ediyorsun ki Dünya Kupası'nı? Bu kadar böyle bir rezillikle Dünya Kupası ya bu...
1: Bize nasıl şey, şu an Amerika'ya laf ediyoruz.
0: Evet ama bu...
1: Biz çok biliyoruz ya.
0: Dünyayı yöneten ülke yani küstahlığı bu resmen ve bu, yani böyle güçte bir ülke olmasa, herhangi bir ülke olsa da çok ciddi yaptırımları olurdu bunun yani. Bu standartsızlık benim canımı sıkıyor sadece.
1: Buna ne diyorsun peki? Esas son haber... Kardeş kardeşi kıydırmışlar ya. Yani evet. Yani ESTA sistemine kayıtlı olan İskoçlar.
0: İngilizlere bir şey olmamış orada. İskoçlar burada evet. Mağdur olmuş.
1: Onlar aşağı görüldüğü için Birleşik Krallık gezisinde. Evet. ABD'ye giriş hakları var normalde 90 gün. Vizesiz ABD'ye girebiliyor bu insanlar. Birleşik Krallık.
0: Ama eğer İskoçsanız, İngiliz değilseniz bu hakkınız olmasına rağmen çok enteresan.
1: Şimdi burada Galler'le...
0: Günler veya... kala bu hakları iptal edilmiş.
1: Galler veya Kuzey İrlanda'dan bahsedilmiyor ama onlar girmiştir belki. Ama
0: onlar büyük ihtimal girmişler aynen öyle.
1: İskoçları İngilizcesi çok kötü diye almamışlar.
0: Trump İskoçlarla ne yaşadıysa artık onu bilmiyorum.
1: Yani vardır bir derdi turuncu reisin.
0: Bu arada şey de çok yeni bir haber. Yeni haber, bir iki haber daha var. Onlara da geleceğim de hani şey. Öncelikle Özbekistan ve Senegal milli takımlarına uçaklar indiğinde o köpeklerle falan o polislerin yerde aramaları falan filan, o rezil görüntüler. Bence şu haberlerin en uç boyutta rezilliği bence o görüntülerde yaşanmış. Onun yanında da İranlı taraftarların turnuvadaki biletleri iptal edilmiş. Yani İran takımına hani vizeyi verdiler turnuva süresince. Turnuva süresince vize de vermediler, özür diliyorum. Turnuvadaki maçtan önce girip çıkmalı bir vize veriyorlar. Galiba İran Meksika'da kalacak yanılmıyorsam.
1: Evet öyle.
0: Yani maç
1: öyle.
0: İçin gelip evet. Çıkabilecekler evet. Sadece öyle bir şey verler. Taraftarlarına da mevcut biletlerini iptal etmişler komple. Kabul etmeyecekler ülkeye. Yani gerçekten üst üste hani o Özbekistan'ın Senegal'in görüntüleri de çok harbi can sıkıcı yani. Özbekistan'ın hocası da Fabio Cannavaro yani. O neye uğradığını şaşırmıştır. 2006'da kupayı kaldıran İtalyan kaptan hocası olduğu ülke 3. Dünya ülkesi gözünde görüldüğü için Amerika'da yaşadığı muamele takımla beraber.
1: Üzücü. Buradan bütün bu işlerin sorumlularını kınıyoruz. Siz de kınayın sevgili.
0: Yani Katar'ı kınadık. Yani Katar'ı kınamadık daha doğrusu. Katar'da turnuva mı yapılır? Kim var? Yani FIFA'yı kınamıştık orada da. Katar güzel yaptı o turnuvayı. Hani ona bir şey diyemeyeceğiz. FIFA yani niye Katar'da yapıldı ayrı meseleydi ama güzel bir organizasyon oldu bence orada. Ama şimdi Amerika'da şu ana kadar çok sınıfta kalan işler var. Benim bütün o coşkusunu işte pazarlama faaliyetlerini falan anlatmam dışında bu da çok kötü bir yanı Amerika'nın.
1: Takipte kalalım bakalım daha başımıza neler gelecek. Yani biz bakalım turnuvaya, yarın neler olacak.
0: Biz turnuvaya ya bu arada şeyi de söylemedik. Biz bir kere Arizona'da çölde evet, milli takımımız doğru. Kamp yapıyor çok kötü şartlarda. Bizden daha kötüleri de varmış onu da gördük. İsviçre milli takımı yılanlı bölgede yılanların arasında kamp yapıyor.
1: Infantino'nun bir garezi yani mi var?
0: İsviçre ile bir dertleri var gibi onu anlamadım gerçekten. Allah Infantino ile bir şey mi yaşadılar da İsviçre bunları yaşıyor?
1: Bilmiyoruz ama bence daha bitmedi skandallar. Sabaha kadar yeni şeyler çıkar.
0: Bu turnuva çok habere böyle gebe yani. Aynen. Galiba.
1: Çıksın da biz de anlatalım işte pazar günü yayında.
0: Türkiye güzel işler yapsın. Haberimiz bol olsun. Biz de konuşalım. Bize de malzeme olsun.
1: Yoksa nereye kadar bir şeyler çıkar?
0: 5 çok... bölümü devirdik. Turnuva öncesini devirdik.
1: Artık bu bölümü de kapatıyoruz.
0: Bu bölümle turnuvaya giriş yapıyoruz aslında.
1: Evet yani biz bu bölümü kapatıyoruz. Turnuvayı açıyoruz gibi. Yani turnuvayı açacağımız bölümde pazar günü olacak zaten. Biz burada artık son haberleri sizlerle paylaştık. Şimdi birazcık dinleneceğiz pazar günü.
0: Milli takımımıza başarılar diliyoruz. Gönlümüz bizim çocuklarla. Pazar günü Avustralya sabah 7'de maçtan sonra öğlen 1'de karşınızda olacağız canlı yayında Radyo Gol'de.
1: Muhtemelen uyumadan direkt kanala gelip
0: tabii ki gelip. O maçtan sonra o nabızla uyumaz zaten.
1: Umarım bunu yaşatır bize bir maç.
0: Yaşatacaktır ya ben inanıyorum. 2-1 mi demiştik? Evet, 2-0. 2-0 demiştim. Aynen. O skorları kaydetseydik keşke bak.
1: Benim aklımda.
0: Tamam yapacağım. Onları bir kaydedelim.
1: Onların bir hatta bir şeyini de yaparız. Bir kontrolünü yaparız yayına girerken. O zaman biz sizi şimdilik bırakıyoruz. Türkiye Avustralya maçını izledikten sonra pazar günü tekrar burada Radyo Gol ekranlarında diyorum. Radyo Gol radyolarında.
0: Frekansında. 92.2 İstanbul.
1: Aynen. İnternetten de bize ulaşabilirsiniz. Bizi yazabilirsiniz. Görüşmek üzere diyoruz.
0: Milli takımın galibiyetiyle, coşkusuyla karşınızda olmak ümidiyle. Görüşürüz.
1: İyi günler.
2: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası sona erdi.
3: Reklam.
4: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
3: Reklam bitti.
5: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Kim? Ne dedi?
7: Dici Futbol'a hoş geldiniz. Sen Naci Küçük'le Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Naci hoş geldin.
8: Teşekkürler Aydın, hoş bulduk. Öncelikle herkese teşekkür ediyoruz. 5 yayın çektik. Peşine de çok iyi bir ilgi ve teveccüh gösterdi Galatasaraylılar. İzleyicilerimiz, herkesin gerçekten de kalbine sağlık, gözüne sağlık, eline sağlık. Çok değerli bizim için.
7: Abonelik isteyelim.
8: Abonelik.
7: Bir de bu hype puanı bayağı bir önemliymiş.
8: Bilmiyordum. Yeni öğreniyorum.
7: Hype puanı
8: o zaman
7: isteyelim.
8: Hype puanı, beğeni ve abonelik rica edelim. Onlar bizi güçlü kılıyor. Bizim şevkimizi artırıyorlar. Bugün de hem Galatasaray'a dair çok önemli saha içi anlamında haberler hem de aynı zamanda Galatasaray'ın iç siyasetiyle alakalı bence çok önemli tespitlerde bulunacağız ki açıkçası duyduğum bilgiler ışığında Galatasaray'ın bu sezon en büyük rakibi Galatasaray. Rakipleri değil.
7: İlginç bilgiler. Yani sen yayından önce biraz bana bahsettin. Hakikaten çok dikkat çeken bilgiler. Onu da söyleyeyim. Bu arada şunun da altını özellikle çizmek isterim. Yani benim açımdan sürpriz değil ama şunu özellikle belirteyim. Biliyorsun Fenerbahçe'nin gündemi çok yoğundu. Bir aydır. Galatasaray'da veda ise Fenerbahçe gündeminin yoğunluğunun neredeyse yarısı bile yoktu ama Galatasaray'ın izlenmeleri hakikaten çok yüksek. Bu da aslında bazı mesajları veriyor. Başarı kitleyi de beraberinde getiriyor.
8: %100.
7: Başarı olmadan hiçbir şey olmuyor. Şimdi ben bir önce transferle başlamak istiyorum Naci. Hızlı hızlı gidelim isterim. Bu son günlerde çok konuşuluyor. Aslında daha önce de konuşulmuştu. John Duran'ı Galatasaray alıyor mu?
8: John Duran Galatasaray'ı istiyor. Normalde transferde aslında tam tersi bir yaklaşım olur. Yani kulüp oyuncuya talip olur ama burada John Duran Galatasaray'a talip oldu. Deyim yerindeyse Galatasaray forması giymeye biraz revanşist duygularla hareket edip Fenerbahçe'nin adına Galatasaray forması giymeyi çok istiyor tabii ki John Duran. Bu yeni de değil. Yaklaşık 6-7 aydır yani Fenerbahçe'den ayrıldığı günden bu yana John Duran temsilcisi üzerinden hatta kendisi de Galatasaray'a bir anlamda imza atmak istiyor. Fakat burada Sayın Başkan Dursun Özbek geçen haftaki programda da anlatmıştık. Icardi durumu netleşmeden santrafor konusunda ve aynı zamanda da yabancı futbolcu transferi konusunda somut adım atılmasını istemiyor. John Duran 5 milyon euroya Galatasaray'a gelmek istediğini söyledi.
7: Niyet var mı Galatasaray'da? Alır mı Galatasaray?
8: Ya şöyle bu
7: biraz artı 4... arızalı bir çocuk ya.
8: Evet zaten tek sınıfta kaldığı ve eksi defosu. Puan aldığı nokta bu. Kenarda kaldığında problem yaratır mı? Osimhen'in kimyasını bozar mı? Takımdaki bütünlüğe acaba zarar verir mi? Yoksa golcülüğü konusunda John Duran iyi bir golcü ama burada Galatasaray'ın zamanı var. John Duran da yeter ki Galatasaray olsun ben beklerim modunda. Icardi'nin yanıtına göre belki ama 5 milyon euro maliyet gerisini Suudiler karşılayacak ve kiralık formülü. John Duran presiyle hala masada.
7: Bu arada
8: fakat Okan Hoca tamam der mi? Benim orada soru işaretlerim var.
7: Belki bu arada arızalı bir çocuk dedik ama ben Fenerbahçe içinden de biraz biliyorum. Böyle problemleri var ama insan özellikle de çok yüksek bir olanmış onu da söyleyeyim. Yani primlerini alıyor altyapı oyuncularına aldığı mesela primlerin çoğunu o kulüpte çalışanlara falan vermiş. Altyapı oyuncularına falan dağıtmış zamanında öyle bir insan özellikle de çok yüksek. Alay yolunu açık etsin diye. Bakalım hep birlikte göreceğiz.
8: Hayırlısı.
7: Bu Can Uzun'la ilgili yeni bir şey var mı?
8: Can Uzun konusunda Galatasaray ailesi üzerinden Frankfurt kulübünü transfer pazarlığına ve masaya çekmeye çalışıyor. Geçen hafta da söylemiştik aynı soyadında olduğu gibi Can süreci uzun sürecek. Kolay değil. Minimum 50 milyon euroya talep edeceğini düşünüyor. Frankfurt bir de son yıllarda çok yüksek bedelli satışlar yaptı. Direkt olarak serbest kalma bedelini işaret ediyorlar. Ama Galatasaray oyuncu üzerinden artık bu işi çözmek hedefinde. Çünkü Frankfurt çok açık bir şekilde hiç 60 milyon euro talebinden esnemedi. Bu noktada ailesi de iyi bir Galatasaraylı Can Uzun. Bu arada daha üzücü bir şey söyleyeyim. Can Uzun en az iki kere Galatasaray'a teklif edilmiş gençken fakat kabul görmemiş. Bugün itibariyle Galatasaray'ın hedefi daha önce de söylemiştim bunu 40-45 milyon euro bandında bir bonservisi gözden çıkarmış durumda Galatasaray kulübü.
7: Peki bu süreç devam ediyor. Gelson Fernandes ismi çıktı. Hızlı hızlı gidelim istiyorum.
8: Şöyle hemen yani öne Can Uzun'u düşünen Galatasaray orta saha merkezi içinde çok iyi orada kaliteli niteliği arttıracak oyun kalitesini yükseltecek bir isim istiyor. Bir Gelson Fernandes ile Galatasaray'ın herhangi bir ilgisi alakası yok. Gelson Fernandes'in yıllardır çok fazla sayıda adı Galatasaray'la geçti. Hatta yakıştıranlar çok fazla oldu ama Galatasaray oraya daha üst segment bir oyuncu düşünüyor. Kimdir bu? Keflen Turan.
7: Evet.
8: Juventus'ta bir kaos var. Bu kaostan Galatasaray'da yararlanmak istiyor. Keflen Turan da 25 yaşında. Galatasaray hem İtalyan kulübü tarafıyla hem oyuncu tarafıyla yavaş yavaş görüşmelerine başladı. Burada Kamavinga da listede. Şimdi Turan için Juventus'un istediği rakam bonservis bedeli net bir şekilde kemiksiz 50 milyon euro. Galatasaray bunu biraz daha aşağı çekmek için görüşmelerine başlamış durumda. Oyuncu ilk günlerde Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakmıyordu ama Galatasaray'ın anlattığı proje Şampiyonlar Ligi'nde geldiği nokta burada yıldız son yıllarda yakaladığı uyum. Osimhen'e biraz sonra anlatacağız. Gelen teklifler, evet. Talipler, yapılan transferler futbolcuyu Türkiye formülüne yavaş yavaş ısıtmaya başladı Galatasaray. Juventus'u da niye acelesi yok Galatasaray'ın? Çünkü şansı şu. Turam'da, Kamavinga'da Fransa milli takımına seçilmediler. Alabileceği en dip fiyatı almaya çalışacak Galatasaray. Bu iki oyuncudan birini. Hem Turam hem Kamavinga.
7: İkisi olmaz mı?
8: Galatasaray'ın masasında. Aynı tip yani oyuncular. Aynı mevkinin oyuncusu. Öne Can Uzun ya da başka bir isim. Arkaya da Turam ya da Kamavinga'yı bekliyoruz bakalım. Ama tabii ki transfer uzun bir süreç. Farklı parametreleri var. Şu an için Galatasaray'ın gündeminde hem Turam hem Kamavinga var. Bunu açık bir şekilde söyleyebiliriz.
7: Dolayısıyla manşetimiz şu olur. Kapağımız da olur. Ya Turam ya Kamavinga.
8: Şu an için evet. Orta Peki. saha merkezi adına.
7: İyi bir toparlama. Bunlarla ilgili söyleyeceğim başka bir şey var mı bu iki oyuncu ile ilgili? Ben toparladığını düşünüyorum. Diğer
8: Bunun
7: isimlere
8: dışında
7: geçiyorum.
8: Yok. Bernardo Silva ile alakalı bir şey
7: oraya söyleyeyim. Oraya geleceğim. Transfer sonra Van Dijk soracağım.
8: Aynen. Transfer paketini kapatmış olalım. Bernardo Silva ile alakalı şunu söyleyeyim. Galatasaray kesinlikle ve kesinlikle yaptığı teklifte herhangi bir esneme göstermiyor. Açık bir şekilde oyuncu tarafı bir anlamda Can Uzun hamlesi ve Galatasaray'ın ısrarı sonrasında istediği teklifi de bulamadığı için orada tekrar bir Galatasaray'a yoklama çektiler. Galatasaray'da dedi ki arkadaşım benim teklifim net belli. Maliyetin 3 yılı 45 milyon euro, istiyorsan buyur gel, istemiyorsan hayırlı işler. O yüzden Galatasaray eğer ki Bernardo Silva'nın maliyeti o noktalara düşmezse 3 yıl için düşünmüyor. O yüzden ya, Naci, bir de konu kapanabilir.
7: İlginç olan da şu ya, 10 milyon euro nedir ki ya? Hakan Saif seçim sürecinde 10 milyon kaporo sadece oyunculara ödemiş.
8: Takım içi denge. Yani senin benim için belki hani artık futbol kulüplerimiz için 10 milyon euro öyle ama takım içindeki dengeyi de gözetmek zorundasınız.
7: O bombaya ne diyorsun? İbo abi anlattı. Hakan Safi'nin 10 milyon euro sadece oyunculara kaporo vermesi, yandım Allah demesi.
8: İlginç. Zaten çok normal ama. Kaporo vermeden oyunculara ne tweet attırabilirsin, ne fotoğraf paylaştırabilirsin.
7: Ben seni söyleyeceğim, anlaştım.
8: Ne ismini kullanabilirsin.
7: Çıkarma diyeceksin.
8: Ne Maldini'yi Kadıköy'e getirebilirsin. Yani zaten belliydi. Tebrik ediyorum İbrahim abiyi de.
7: Demişken bu Hakan Çalhanoğlu meselesine ne diyorsun? Galatasaray defteri kapandı mı sence?
8: Açıldı mı?
7: Yok muydu?
8: Hayır, hiç açıldı mı?
7: Ben şöyle düşünüyordum. Ya,
8: Hakan açmaya çalıştı o defteri. Bak. Hakan...
7: Şu özür dilerim. Şöyle. Hakan geçen seneden beri gündemde. Ha bak şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe'ye de gitmeye çalıştı. Ali Koç'la biliyorsun bir ara anlattı. Sonra tekrar bir Galatasaray'a döndü. Ama ben hep böyle bir Galatasaray'a olma ihtimali düşünüyordum Hakan Çalhanoğlu'yla birlikte. Ancak bu yaşananlar sonrası görüyorum yani Hakan'a bir tepki de var. Anormal mi bu?
8: Bence anormal. Niye biliyor musun? Ya Galatasaray büyük bir kulüp ya.
7: Pardon, normal mi diye soracaktım. Sen ya, anormal diyorsun. Özür dilerim.
8: Hayır, yani gerek yok bu tepkilere. Şimdi Hakan Galatasaray altyapısında oynamadı. Hakan Galatasaray forması giymedi. O yüzden istediği kulübe gidebilir Hakan Çalhanoğlu. Galatasaray'ın bir kere Hakan'la teması oldu. Onu da geçen sezon transferin son günlerinde anlatmıştım. Hakan'ın anlattıklarıyla, temas ettiği kişilere söylediği rakamla Galatasaray hadi o zaman masaya oturalım dediğinde istediği rakam ve çıkan bonservis arasında çok büyük bir fark vardı. Galatasaray da teşekkür etti. Çok fazla kişiye temas ettiği için de aslında Galatasaray kulübünü rahatsız etti. Şimdi Galatasaray Hakan'ı istemiyor. Fenerbahçe'nin bir teklifi varsa da profesyonel oyuncu. O yüzden görüşebilir. Ben burada Galatasaray'ı çok bağlayan bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ha şunu da söyleyeyim. Zamanında Hakan Çalhanoğlu'yu almadığı için Galatasaray yönetimine tepki gösterenler bugün Galatasaray yönetimine ve yöneticilerine teşekkür ediyorlar. İyi ki almamışsınız Hakan Çalhanoğlu diye. Ama şununla da bağlamak istiyorum Aydın. Hakan Çalhanoğlu milli takımımızın kaptanı. Tabii. Ve Dünya Kupası süreci var. O yüzden ne Hakan'ı ne Merih'i bu olaylar üzerinden bence ülke olarak gelin birlik olalım, yıpratmayalım, rahat bırakalım ya.
7: Ben de aynı görüşteyim. Ama şunu da söyleyeyim, işler kötü giderse milli takımda seçim işlerine karıştıkları için Hakan ve Merih büyük tepki görürler.
8: İnşallah gitmez.
7: Onları yönlendirenler de herhalde akıllanmışlardır.
8: İnşallah gitmez
7: diye düşünüyorum.
8: Ben pozitifi düşünmek istiyorum. Bu arada Merih İngiler'i de tebrik ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yıllardır yapmadığı bir iletişim başarısını kendi adına YouTube projesi olarak
7: çok iyi programlar
8: muhteşem,
7: yapıyor.
8: Muhteşem bir işe dönüştürdü. Çıktığı ilk günden itibaren her bölümü izliyorum. Milli futbolcularımızı benim anlattıklarımı takım hüviyetine büründü diyordum. İçerideki arkadaşlık çok iyi diyordum. Bu milli takım başarısının anahtarı Montella diyordum. Onu ortaya çıkarıyor ve herkese bizim oyuncularımızı, çocuklarımızı sempatik göstermeyi başardı Meri. Kendisini gerçekten tebrik ediyorum.
7: Bu arada Samet de çok iyi, ben sana söyleyeyim. Ondan çok iyi yayıncı olur.
8: Ya muhteşem.
7: Komik adam.
8: Harika.
7: Komik adam.
8: Herkesi güldürüyor zaten. Herkesin sevdiği adam Samet.
7: Bir de doğal. Doğal. Çok doğal adam bence yani. Tam tepkiler falan tam.
8: Ülkemizin aynası. Helal olsun Samet'e.
7: Yollar açık olsun tekrar milli takımın. Bu Van Dijk Galatasaray alacak mı?
8: Abi Van Dijk şöyle söyleyeyim. Davinson Sanchez eğer ki yüksek bir kontratı var ama Davinson Sanchez'de bir ayrılık söz konusu olursa Van Dijk Galatasaray'ın yabancı kuralı vesaire orada bir kontenjan boşluğu açılırsa şartlarını sorduğu oyuncuların başında geliyor. Van Dijk'ın da yıllık maliyeti 10-15 milyon euro bandındaymış. Bunu da bilgi olarak ekleyebiliriz.
7: Çok kısa geçin ya burayı, biraz daha anlatsana ya.
8: Ya şöyle, net hedef değil Van Dijk.
7: Öyle mi?
8: Şu anda. Mevcut yabancı kuralı. Eğer Galatasaray'dan iyi teklif alıp ayrılan bir oyuncu olmazsa Van Dijk'a yer açamazsın. Ama Davinson Sanchez'in ayrıldığı, Davinson Sanchez'in kontratından çıktığın ve kurtulduğun formülde Van Dijk net Galatasaray'ın o zaman çok ciddi bir potansiyel adayı haline gelecek. Çünkü ihtimallere göre devam ettiğin için şu anda 10-15 milyon euro demek ki Galatasaray bu ne demek? Fiyat sordu, nabzını ölçtü ve duruma göre, ihtimallere göre de hamle yapacak.
7: Anladığım kadarıyla Galatasaray'ın şöyle bir özgüveni de var. Kardeşim ben zaten Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gruplara gideceğim. Ligin başlamasına daha var. Transferde acele etmeme gerek yok. Bir Dünya Kupası var. Orada fırsatlar çıkacaktır. Dolayısıyla ben koşmayayım da oyuncular benim peşimden koşsun tabii noktasında.
8: Ki. Ya zaten Sayın Başkan şunu söylüyor. Dünya Kupası'nı izleyelim, görelim, acele etmeyelim. Şimdiden hazırlıklarımızı yapalım. Fizibilite çalışmasını ortaya koyalım. Maliyetleri yatıralım ve ona göre de tak gelen fırsatlara göre de hareket edelim. Belki çünkü bu zaman zarfında Galatasaraylı yıldızlar da teklif alacak. Tabii. Şimdi biraz sonra anlatacağım. Yavaş yavaş yoklamalar başlıyor kulüplerin. Galatasaray'ın bir kere acelesi yok abi. Hiç taraftar da bence bu konuda sakin olsun. Tabii ki ezeli rakibi transfer yapacak, açıklayacak. Çünkü Galatasaray şu an mevcut olarak güçlü olan taraf, şampiyon olan taraf. Ve şu anda kadrosunda bir kez daha dikkat çekmek istiyorum. Her Galatasaraylı yöneticiyle sohbet ettiğimde önem verdikleri nokta şu. Şu anda Galatasaray'ın arkadaşlar 12 yabancı oyuncusu var. O yüzden netleşmeden Icardi süreci, şu yabancı kuralı ile alakalı kesin bir nokta konulmadan Sayın Başkan adım atılmasını istemiyor. Bunun da altını çizelim.
7: Orada bu arada sana şöyle bir katkı vereyim. Fenerbahçe'nin transferde, Aziz Yıldırım'ın transferde acele edecek olması çok normal. Galatasaray'ın bu acelesinin olmaması da aynı şekilde yine çok normal. İki takım arasında çünkü denge farklılıkları var, durum farklılıkları var. Yani biri birinin önüne geçmiş ya da arkasında kalmış bir durum söz konusu değil şu an itibariyle. Bir diğer yandan Osimhen'e geleceğim ama bir Sara çok konuşuldu ya, gider mi, gitmez mi vesaire. Gideceklerle ilgili bir şey var mı sende Galatasaray'da?
8: Abi şu an teklif alan, net resmi teklif alan oyuncu yok. Herkes Barış Alper Yılmaz'ı yokluyorlar. Osimhen'i yokluyorlar. Gabriel Sara için net bir ilgi var Aston Villa'nın. Evet. Ama şu anda bitme noktasına gelen bir durum yok. Gabriel Sara en potansiyel aday. Aylardır söylediğim gibi. Ama orada da problem şu. Kontratlar, yüksek kontratlar. Gabriel Sara şu anda Galatasaray'dan 3,5 milyon euro alıyor. Avrupalı'ya göre çarp, vergiyi kulüp ödediği için 7 milyon euro alıyor. Tabii. Şimdi 7 milyon euroluk bir kontrat verecek mi İngilizler? Onun aslında aşamasında Galatasaray'lık bir durum yok şu anda. Zaten oyuncuyla işi bir noktaya getirse kulüpler, diyecekler ki 30-35 pazarlığa oturacaklar. Yani kısaca burada aslında olay daha Galatasaray'ın masasına gelecek olgunluğa ulaşmadı. Kulüpler önce futbolcuyla o maliyeti ne noktada anlaşacak? 7 milyon euroluk bir rakamdan bahsediyoruz. Galatasaray'da aldığı parayla Avrupalı'ya göre tarifesi, vergi üstüne konduğu için. Gabriel Sara'yla eğer anlaşırsa Aston Villa, Galatasaray'la pazarlığa oturacak ki Sarı Kırmızı Kulübü'nde burada beklentisi 30-35 milyon euro bandında. O rakamı alırsan da Turam'ı, Kamavinga'yı bir anlamda maliyetinde çıkarmış olacaksın.
7: Evet, Galatasaray'da hesap kitaplar devam ediyor özetle.
8: Şunu da söyleyeyim.
7: Söyle.
8: Son olarak. Şimdi mesela sen diyorsun ya Galatasaray büyük düşünüyor. İşte Van Dijk, Can Uzun, Kamavinga, Turam. Herkese tavsiye ediyorum buradan. Bizi ağırlıklı olarak Galatasaraylar izlediği için. Mesela Galatasaray'ın bir YouTube kanalı var. Ve orada da Plus üyesi olanlara çok güzel bir iletişim ekibi şampiyonluk röportajları yapmışlar. Orada bir izleyin. Lemina, Osimhen, Sara Şerlai'nin bir röportajı var. Yarı finali konuşuyorlar, finali konuşuyorlar, çeyrek finali konuşuyorlar. Ve Galatasaray kulübü de gittiğinde bunları anlatıyor zaten. Yapabilirdik diyor yarı final Osimhen orada sohbette. Lemina seneye deneyeceğiz diyor. Evet orada olmamız lazım diyor vesaire. O yüzden bunlar hep artı yazıyor Galatasaray'a.
7: Masada daha kuvvetli oluyor bir taraftan.
8: Tabii ki.
7: Onu da söylemek lazım. Icardi yeni bir gelişme var mı? İstersen kısaca ona da bir değinelim.
8: Ha, Icardi konusunda Galatasaray bekleyişte teklifini yaptı. Sayın Başkan direkt olarak hep dediğim gibi bu süreci yönetiyor. Elio Pino da sürekli olarak kontak ve temas halinde ama olay sadece para değil, bunu söyleyeyim.
7: Yani ama
8: olay sadece teklif 4+1 5 milyon euroluk teklif vesaire değil. Bazı iki tarafın anlaşamadığı noktalar var. Ben her zaman dediğim gibi futbolda duygusallığa gerek yok. İşin artık ayrılık noktasına doğru gittiğini söyleyebilirim.
7: Naci, bununla ilgili benim bir görüşüm var, okumam var. Katılır mısın? Bu konunun ayrılığın altyapısı da oluştu bence. Yani sağlıklı, tartışmasız bir eğer olursa ayrılık, vay siz niye bunu yaptınız noktasında ben bir tartışma olacağını düşünmüyorum.
8: Net.
7: Değil mi? Hava bu.
8: %100 katılıyorum.
7: Okumam bu benim.
8: Ya %100 katılıyorum. Yani Icardi Galatasaray'daki misyonunu tamamladı. Çok da büyük başarılar kazandırdı. Ama her zaman dediğim gibi şu anda devam etmek istediğin Mauro Icardi 4 yıl önce değil. Kontrat yenilediğin Icardi değil. Bu işe en çok Göktürk'teki kasap arkadaşlar üzülecek diye söyleyebilirim. 60 kilo et söylüyormuş sürekli. Yani neredeyse haftada mı ayda mı ne? Geçen bir dostumdan dinledim Galatasaraylı. En çok Göktürk'teki kasaplar üzülecek dedi.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
6: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
12: ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
3: Reklam bitti. Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
13: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Taraftar Kulübü'nde Doğan Öncel ben. Günaydın. Dünya Kupası heyecanını başlattık. Dün ne kadar heyecan vardı bilmiyorum. Açılış bizi ne kadar mutlu etti. Vay be dedirten. Gündüz açılışının tabii ışık ve görsel anlamda şovun eksikliğine sebebiyet vermesi biraz yarım yamalak. Hep hastane yemeği örneğini gösteriyorum ya, onun gibi güzel ama yararlı, hoş ama tadı tuzu yok gibi gözüküyor. Dün Meksika Güney Afrika mücadelesinde, hani Güney Afrika buralara kadar nasıl gelmiş, kimleri elemiş bu oyunla, onu çok merak ettim. Daha önceki mücadelelerinde gerçekten nasıl bir oyun sergilemiş, bireysel beceri desen, takım oyunu desen, inadına bir inatlaşmaya gitme durumu, çıkamıyorsun kaleden. Zaten futbolun en büyük sıkıntılarından bir tanesi bu. Elindeki kadronun birazcık olsun hani teknik anlamdaki becerisi olmayınca, zorlama dediğimiz şey kaleden çıkmaya çalışmak, kalecinin ayakları iyi, defans oyuncularıyla iyi bir uyum yakalamış falan. Bilmiyorum ya, bana mı farklı geliyor, sadece ben mi böyle düşünüyorum durumu var ya. Ama tabii şeye bakıyorsun, Mexico City Stadyumu, Aztek Stadyumu, ondan sonrasında tabii Aztek kültürünün yansıtan gösterileri orada, onları çok fazla hissedebildik. Kupanın dev bir maketi, uluslararası sanatçıların sahne almış olduğu bir organizasyon. Shakira çıkınca bir anda yumuşuyorsun zaten. Ardından Burna Boy da güzel bir düet yapmışlar. Şarkı, yani o da daha iyisi olabilir miydi? Biz de hiçbir şey beğenmeyen bir toplum olduğumuz için hani öyle bir şey var. Yani ben olsam daha iyisini yapardım o şarkının. Ben olsam daha güzel bir açılış yapardım. Güney Afrika yerine ben oynasam daha iyi oynardım falan gibi. Böyle yaklaşım. Hiçbir şeyi beğenmeyenler de bugün. Öyle bir şey oluyor. Dayı Dayı şarkısı. Birine desem ki ne diyorsun Dayı Dayı şarkısı ile ilgili olarak, biraz mırıldansana, gıkını çıkartamaz kimse. Yani böyle Shakira böyle böyle yapıyor falan desen herkes anlatır da öyle şey yok yani. Ama dün gerçekten kırmızı da geçti diyebileceğimiz bir Meksika vardı. İki tane kırmızı kart çıktı Güney Afrika'da, bir kırmızı kart çıktı Meksika'da. Her şey oldu mücadelede. Hakem enteresandı. Hakemin kamera görüntüleri enteresan. Hakem öyle görüyorsa bazı şeyleri görmemesi çok doğalmış gibi geldi bana, bilmiyorum. Hakemin gözünden bazı görüntüler verince ben ekrandan daha güzel seyrediyorum. Vallahi hani hakem görmüyormuş, ben bundan sonra kızmayacağım hakeme falan gibi söyleyebilirim ya. Ama bir şekilde başlıyor. Ve Dünya Kupası'nda pazar günü rakibimiz Avustralya'yı biraz inceleme altına alıp o konu üzerinden yorum yapmak gerekiyor. Kısa kısa bazı notlar var, onları paylaşmak gerekiyor. Kulüpler üzerinden vallahi gideceğiz. Az sonra bir Murat Özen bağlantısı yapalım. Hatta müsaitse Murat Özen'i de arayalım. Onunla da hem bir Dünya Kupası hem de şey üzerinden gidelim. Beşiktaş'ın yeni transferleriyle alakalı bazı bilgileri var. Onları aktarsın bize.
14: Efendim Doğan abi.
13: Murat'cığım günaydın. Mutlu sabahlar diliyorum. Biraz erken
14: aradım. Günaydın. Günaydın Doğan abicim, günaydın, nasılsın, iyi misin?
13: Teşekkür ederim. Ya ben bir giriş yapayım dedim ama çok da önemli anlatabileceğim bir giriş yoktu. Dünya Kupası'nın o hastane yemeği tadındaki tatsız tuzsuz ama işte yararlı diyebileceğimiz bir açılışı, Meksika'nın kırmızıda geçtiği bir gece, kırmızı kartların havada uçuştuğu, gündüz açılış olunca tabii ışık ve ses gösterileri biraz yarım yamalak kalıyor, tam randıman vermiyor gibi oluyor. Muhteşem, evet, bir açılış gibi adlandırabiliriz. Belki stadyumda olsaydık iliklere kadar hissedebilirdik ama ekran başında zaten sürekli olarak yorumlar yapıldı, konuşmalar yapıldı, bilgiler verilirken her şeyi de net göremiyorsun, edemiyorsun ama yine bir Dünya Kupası heyecanı başladı. Önemli olan ve güzel olan tarafı içinde bizim olmamız. Yani en tatlı tarafı o. Başka bir tarafı yok bana kalırsa. Başka favoriler bulmaktan sıkılmıştık artık 24 sene. O yüzden dünya bizi konuşsun istediğimiz bir jenerasyonla, onlara çok güvendiğimizi, dualarımızı eksik etmeyeceğimizi hep dile getiriyoruz zaten. Ama milli futbolcularımızla ilgili veya açılışla ilgili söylemek istediğim bir şeyler varsa seni dinleyebiliriz.
14: Abi şöyle, Dünya Kupası hepimize hayırlı olsun. Tabii saatin Türkiye saatiyle düşündüğümüz zaman sabah saatlerinde olması biraz bizleri üzdü ama tabii milli mesele olduğu için hepimiz o saatlerde çok büyük bir ihtimal ayakta olacağız. Tüm Türkiye ayakta olacak ve milli takımımızı izleyeceğiz. Bu turnuvayı çok bekledik abi. Müthiş bir jenerasyon yakaladık. Ben bunu hep söylüyorum. Montella'nın en büyük şansı bu jenerasyonu yakalaması ve bu jenerasyonla beraber teknik direktörlük yapması. Dün de birçok Türkiye Futbol Federasyonu yetkilisi Amerika'ya uçtu. Dört gözle maçımızı bekliyoruz abi. Tabii Beşiktaş taraftarını sevindiren bir haber aslında dün sabaha karşı geldi. Beşiktaş'ın santraforu o. Ülkesini son dakikalarda öne geçirerek ne kadar kaliteli bir futbolcu olduğunu gösterdi abi.
13: 2000'lik bir galibiyet. Güzel, evet.
14: Abi yani 38 derece ateşle maç saatine kadar durmuş. Normal şartlarda ilk 11'de olacakmış ama ateşi düşmeyince son 10 dakika 15 dakika kendine geldiğini teknik direktörüne söyleyip maça girdi ve muhteşem bir gol attı. Biz hep şunu söylüyorduk zaten. Abi oh çok kaliteli bir futbolcu. Oh için kenarların aktif olması lazım. Yani kenar toplarının gelmesiyle beraber oh'un kaliteli bir futbolcu olduğunu ve daha çok gol atabileceğini biz her yayında söylüyorduk. Dün de bizim bu tezimizi doğruladı o. Kenardan gelen topa arka direkten ön direğe doğru bir koşu atması, gol vuruşu gerçekten klasına, kalitesine yakışan bir goldü. Ben Sayın Başkan Serdar Adalı ile yaptığım sohbetlerde hep bana söylüyordu. Oh çok kaliteli futbolcu, Dünya Kupası'ndan sonra göreceksiniz bambaşka bir evreye dönüşecek demişti. Sanırım başkan haklı çıkacak. İlk maç, ilk gol, galibiyet golü. Yani Beşiktaşlar için abi Dünya Kupası keyifli başladı. Tabii milli takımımızın da açılıştaki alacağı galibiyetle değmesi kimse keyfimize Doğan abi.
13: Büyük ihtimalle öyle olacak zaten. İstediğimiz o, arzuladığımız o, başka bir şey düşünmeye bile gerek duymuyorum ama tabii seninle beraber biraz şey üzerinden gitmek istiyorum. Beşiktaş üzerinden gitmek istiyorum. Galatasaray'da tadilat dolayısıyla kapalıyız yazısı var gibi gözüküyor. Hiçbir hareket yok. Sadece kalan oyuncular, gidecek oyuncular falan derken Dünya Kupası'nı beklemiş başkan. Onunla ilgili transfer gelişmeleri ile ilgili herkes sakin olsun, taraftar hiç panik yapmasın, biz yolumuzda ilerliyoruz emin adımlarla demiş ama Beşiktaş'ta bir şeyler olmak zorunda, erken başlayacak olmasından kaynaklı olarak sezona. Tabii bazı hamleler var yerli ve yabancı anlamında, senden de ilk defa duyduğumuz bir gurbetçi futbolcu sürprizi vardı mesela, bunlarla ilgili bilgi nasıl verebilirsin başkana? Önder Özen'e bir söz vermediysen hani öyle söyleyeyim ben sana.
14: Ya bazı sözler verdik tabii ki abi başkana. Yani transfer döneminde bunları yapıyoruz. Abi Beşiktaş U23 kontenjanını doldurmak istiyor. Aslında Dünya Kupası'nın olması, birçok yıldız oyuncunun, Avrupa'daki birçok değerli oyuncunun Dünya Kupası'nda yer alması ister istemez her takım için bu transferleri biraz bekletecek ama Beşiktaş çok akıllı bir hamle yaparak şu anda U23 kontenjanını doldurmaya başladı. Clermont forması giyen genç gurbetçi İlhan Fakırlı ile Beşiktaş ciddi şekilde ilgileniyor. Oyuncuyla her konuda anlaşıldı. Kulübü Clermont'la Beşiktaş teklifini yolladı ve Clermont'tan gelecek cevaba göre siyah beyazlı kulüp hareketlilik yaşayacak abi. Bunun yanı sıra Beşiktaş'ın U23 kontenjanından bir sol bekte almak üzere olduğunu duyuyoruz abi. Tabii isim olarak net bir şey şu anda yok ama görüşmelerin artık böyle son noktaya, yani İlhan Fakili gibi son noktaya geldiğini duyuyoruz. Duymuyoruz değil. Bir tane merkez orta saha düşünüyor Beşiktaş U23. Önümüzdeki haftalarda bu konuyla ilgili Sayın Başkan'ın bir görüşmesi olacak. Çünkü ilk yapılan görüşmeler olumlu geçti ama daha sonra ayın 20'sine doğru bir görüşme daha olacak Beşiktaş'ta. Yani Beşiktaş genç U23 kontenjanını bu oyuncularla doldurmak istiyor. Karagümrük Can Kireç'i istiyordu Doğan abi. Burada Can Kireç konusunda Beşiktaş ve Karagümrük kulüplerinin...
15: Ama para vermek istemiyor galiba Karagümrük hiç.
14: Abi evet, Beşiktaş belli bir miktar ücret istiyor. Bunun yanı sıra Karagümrük'ten genç kanat oyuncusu istiyor ama Karagümrük bu konuda şunu söylüyor Beşiktaş'a. Biz oyuncuyu size verelim ama bir yıl daha bizde kiralık olarak kalsın dedi. Tabii genç yatırım olduğu için oyuncunun da şu anda oynaması gerektiği için Beşiktaş bu teklife evet diyor. Buradaki problem şu an şu abi, para konusu. Karagümrük Can Kireç'i bonservissiz bir şekilde almak istiyor ama Beşiktaş da ufak da olsa belli bir meblağ Karagümrük'ten almak istiyor. Görüşmeler sürüyor. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz Doğan abi. İlerleyen günlerde bununla ilgili basına çok çok daha fazla haberler çıkacaktır. Dün akşam saatlerinde ben bunu özel haber olarak sosyal medya hesaplarından duyurmuştum. Şu anda transfer konusunda evet taraftar bekliyor. İşte Trossard gibi isimler, Vlahovic gibi isimler bekliyor ama her kulüp, her oyuncu Dünya Kupası'nı bekliyor. Dünya Kupası'nın artık ortalarına doğru bu özel isimler, büyük isimler net bir şekilde şekillenecek Doğan abi.
15: Peki bu Trossard'la ilgili olarak Arsenal'in istediği rakam nedir?
14: Bir abi
15: 18 Arsenal, falan mı?
14: Arsenal 25-30 milyon civarı para istiyor. Oyuncunun da maaşı yıllık 7-8 milyon euro civarında ama onlar da Dünya Kupası'nı bekliyor. Tabii sadece Trossard değil, Salih Özcan ismi de Beşiktaş'ın gündeminde. Ama oradaki durum şu, Salih Özcan çok ciddi bir maaş istiyor. Beşiktaş kulübü geçtiğimiz dönemin devre arasında Salih Özcan için bir görüşme yapmıştı ama orada menajerlik parası, oyuncunun yıllık maaşını Beşiktaş çok bulmuştu ve geri adım atmıştı. Şu anda aynı şekilde aslında devam ediyor. Salih Özcan konusunda milli maçlardan sonra biraz daha şekillenecek ama istediği maaşı Beşiktaş'ın vermesi şu an için mümkün gözükmüyor. Çok ciddi bir maaş istiyor. 3,5 milyon euroya yakın bir para istiyor Salih Özcan. Bu rakamları Beşiktaş kulübünün ben çıkacağını düşünmüyorum Doğan abi.
15: Murat, senin sabah ohu övmen başkanı kızdırmasın diye bir sürü mesaj geldi. Niye, öyle bir şey mi var?
14: Yani yok ya, öyle bir şey yok. Ha,
15: ne bileyim abi. Murat'ın ohu övmesi Serdal başkanı kızdırmasın sakın diye. Ohu satmayı mı düşünüyor başkan?
14: Abi satmayı düşünmüyor ama ohla alakalı biz hep kaliteli futbolcu olduğunu söylemiştik abi. Benim her yayınımda abi, geçmişteki yayınlarıma da bakarlarsa, kanatların işlemesi durumunda onun gerçekten çok daha fazla etkili olacağını söylemiştim. Dün sabah saatini yüzümüzü kara çıkartmadı o. Yani çok da klas bir gol attı. Golle başladı. Ya, tabii ki attığı her gol başına Beşiktaş para kazanacak. Nasıl kazanacak? Oyuncunun değeri artacak. Ya inşallah iyi bir teklif gelir de abi, şöyle bir 30-40 milyon euroları görürüz de ohu gönderir oraya, daha farklı bir oyuncu olur. En azından aldığımız fiyatın üstüne oyuncu satarak bir nevi Beşiktaş'ı biraz rahatlatmış oluruz.
15: Şimdi Galatasaray'ın birkaç tane yerli hamlesi var. İşte Alanya Spor'dan bir oyuncu düşünüyor. Öbür taraftan birkaç tane daha isim gündeme gelmiş yerli anlamda. Can Uzun gibi bir ismi istiyor. Beşiktaş'la beraber Adil ismi çok fazla geçmişti Konya'dan. Hiç öyle bir hamle var mı Murat?
14: Abi vallahi Adil ismiyle alakalı bende bir bilgi yok. Ama Beşiktaş Aral Şimşir konusunda belki bir hamle yapabilirdi ama o da şöyle bir durum orada da. Aral için Lille kulübü yaklaşık 11 milyon euroluk bir teklif yaptı. Ama adamlar direkt teklifi reddetti. 15-20 milyon euro civarında Aral için para istiyorlar. Ben Beşiktaş'ın Aral Şimşir transferi için bu rakamlara çıkacağını şu an için düşünmüyorum. Can Uzun evet Bence çok kaliteli futbolcu. Gelecek vadeden bir futbolcu. Ama oradaki rakamlar da yüksek. Şu anda Beşiktaş'ta yerli oyuncu konusunda abi U23 kontenjanının dışında belki bu Trabzonspor'daki oyuncuyla alakalı, Arda mıydı o? Arda ile alakalı bir girişim olabilir ama onu da daha önce görüşmüşler ve bu konuyla alakalı Muçi transferinde Beşiktaş kulübü Arda için nabız yoklamış. Belki onunla ilgili bir gelişme olabilir. O da bir genç bir oyuncu. Ama net bir şey hala yok. Geçtiğimiz günlerde yine görüştüm, sordum bu konuyu. Muçi transferinde biz bu görüşmeyi yapmıştık. Daha sonra bu konu kapanmıştı. Yani herhangi bir ses seda çıkmamıştı dedi ama Beşiktaş tekrar gündeme getirebilir konuyu.
15: Peki bu arada bilmiyorum haberin var mı? Takımdan ayrıldıktan sonra Beşiktaş'tan Serkan Reçber biliyorsun Ahmet'le bir kontrat imzalamıştı. 8 günlük bir çalışma ve ardından dün de jet hızıyla görevi bırakmış, bilgin var mı?
14: Abi evet, Serkan Reçber Ahmet Spor'la sportif direktörlük konusunda bir anlaşma yaptı ve bu anlaşma yaklaşık bir hafta sürdü. Bence onun adına, kariyeri adına yanlış bir tercih oldu. Şundan dolayı

0: bileyim bir kariyer planlamasıdır. Sıfırdan tekrar zirveye çıkabilmek gibi düşünmek lazım. Çünkü Ahmet'te Süper Lig'de...
1: Kariyer planlaması böyle olmaz abi ya.
0: Yani ben sana şunu söyleyeyim o zaman kariyer planlaması ile ilgili olarak. Dünya Kupası yorumcularına Sergen Hoca eklenir mi?
1: Abi eklendi zaten. Biliyorsun Candaş abinin programında Dünya Kupası ile alakalı Sergen Yalçın yorumlar yapacak. Candaş abi de acayip bir kadro kurmuş Doğan abi. Yani
0: Candaş abinin evet. Kadro kurmasını bırak. Sergen Hoca'nın kariyer planlamasını gördün mü demek istiyorum sana.
1: Abi ama bunu bekliyorduk ya. Yani hoca dinlenmek istiyor. Hoca takım çalıştırmak istemiyor. Çok yıprandı. Biz bunu bekliyorduk ya. Bu bizim için çok büyük sürpriz değil Doğan abi. Yani Sergen Hoca'dan böyle bir planlama bekliyorduk. Çünkü orada yorum yaparak istediği parayı alıyor. Zaten parayla bir ilişkisi yok şu anda hocanın. Maddi durumu oldukça iyi durumda. Ama
0: ben neyle ilişkisi olduğunu çok merak ediyorum. Benim Sergen Yalçın nefretim varmış gibi hissettirilmesin de hani öyle bir algı olmasın da. Hani
1: abi öyle bir algı yaratıyorsun şu anda Doğan abi.
0: Vallahi yok billahi. Yani
1: Atakan Kurt'a aynı sudan mı içtiniz anlamıyorum. Gerçekten o algıyı yarattın şu anda abicim.
0: İsteyerek mi değil ama gerçekleri söyleyerek ortaya çıkan sonuç olarak görüyorum ben. Başka bir şey söylemiyorum.
1: Abi Atakan abi de böyle. Yayına başlıyor YouTube'da. Selamünaleyküm diyor. Hoş geldiniz diyor. Diyoruz ki Sergen Yalçın diyor. Yapısı diyor farklıydı. Hoca kesin gitmedi. Daha abisim hoca gitti zaten. Daha ne dur. He tamam gitmişsin değil mi diyor. Ben kaldım yerden devam edeyim dedim diyor.
0: Peki Mateta doğru mudur? Gelir mi?
1: Değil abi yok öyle bir şey ya.
0: Crystal Palace bırakır mı? Bırakmaz mı? Ne bileyim öyle bir isimler ya, çıkıyor. Abi her boştaki şey. Oyuncuyu bir takıma mutlaka şey yapıştırıyorlar yani.
1: Aslında günün haberini biliyor musun Doğan abi? Sormadın çok şaşırdım. Hesaplarımı ya yani sosyal medya hesaplarımı yakından takip etmiyorsun. Yani transfer döneminde Murat Özen'in bildirimlerini açmamak sana yakışmadı.
0: Ya ben WhatsApp'tan geliyor sürekli susmuyor. Ben bir sessize aldım bir ara. Artık hiç durmuyor çünkü tık tık tık tık tık tık tık tık, tık mesajlar gelince.
1: Abi asıl haber Necip Uysal.
0: Aa tamam biliyorum canım konuyu. Milli arada bir veda düzenleniyor Necip Uysal'a.
1: Evet abi Beşiktaş yönetimi sportif direktör Önder Özen milli arada Necip Uysal'a bir veda bu sesi yapmak istiyor abi. Tabii birçok Necip Uysal'la beraber forma giyen birçok yabancı ismin bu karşılaşmada olması bekleniyor. Önder Özen çok istiyor abi bunu. Sayın Başkan Serdal Dır'la da yaptığı görüşmede Necip Uysal'a yakışır bir vedayı yapmamız gerektiğini söyledi. Başkan da buna sıcak baktı, okeyledi. Hocamız İtalyano da bu duruma okey verdi. Çok büyük bir ihtimal Necip Uysal kendisine yakışır bir şekilde Beşiktaş'ta bir jübile yapacak. Tabii o karşılaşmaya Kovarejma'dan tutun Mario Gomez'e birçok oyuncuyla Beşiktaş kulübü temasa geçecektir. Necip'e yakışır be Doğan abi.
0: Güzel bir orman. Yani... Ya valla çok fazla sahiplenmek istemem ama ilk tekliflerden birini ben yapmıştım. Böyle bir şey mutlaka olmalı. Önder Hoca'ya bunu birileri iletsin dedim. Ben söylemek istemem. İşine karışmak gibi olmasın dedim ama bence böyle bir şey düşünülmesi lazım kulüp içinde. Hani bunu Bülent'e mi seslenmek lazım? Bunu senin vasıtanla mı söylemek lazım diye hep dile getirdim zaten. Yakışan buydu. Olması gereken buydu. Güzel bir davranış. Hatırlanması değer görmesi güzel. Bak göreceksin taraftarın da hani orada milli ara ne zaman olur bilmiyorum ilk milli aramız hangi aya denk gelir. Bir sıkıntılı bile olsa anlatabiliyor muyum? Yani lig başlayacak ilk milli arada mı olacak o?
1: Evet abi.
0: Lig başlayacak ilk milli ara yani Avrupa Şampiyonası grup elemeleri ya da Uluslar Ligi Kupası falan gibi böyle bir maçta olacak.
1: Ya, Eylül gibi olur büyük ihtimal abi.
0: Şey diyecekler şimdi daha havlu atmadan diyecekler Beşiktaş.
1: Abi dur havlu atmamız konusuna niye giriyorsun Doğan abicim sen? Şu an daha yeni bir sezon, yeni umutlar. Yani neden bizim motivasyonumuzu düşünüyorsun? Doğan abi sen bugün Cihan mı kaçtı için abi? Atakan Cihan karışımı bir şey mi kaçtı için bugün? Neden böyle konuşuyorsun Doğan abi?
0: Hayır şeyden diyorum ben ya. Eylül gibi olursa dedim. Böyle problem olursa sıkıntı olursa bile taraftar... İnanılmaz böyle bir destek verir doldurur diyecektim. Denk gelmedi şey yani. Sıkıntı olabileceği bir
1: ya dönem. Ya ben abi taraftarın Necip konusunda destek vereceğini düşünüyorum. Sonuç olarak
0: sonuna kadar
1: Beşiktaş kulübünün kaptanlığını yaptı. Sev veya

0: sevme, yap yani verdiği katkıyı eleştir veya eleştirme. Ama yıllarca Beşiktaş kulübünün kaptanlığını yapmış bir ismin bir jübilesi Beşiktaş'a yakışırdı abi. Yani çocukluğundan beri sadece Beşiktaş forması giydi. Bence bu çok önemli bir konuydu abi.
1: Başkan ya da yöneticilerle diyalog kuruyorsun ya, hiç şu konuşma geçiyor mu? Önder Hoca biraz çıtlattı galiba bu yeni yabancı sınırlamasıyla alakalı olarak. Beşiktaş'ın tavrı ne olacak? Galatasaray'a bir desteği olacak mı? Yoksa Fenerbahçe'nin sanki vermeyecekmiş gibi bir durumu söz konusu oldu. Önder Hoca, biz yabancı sınırlamasıyla ilgili bir problemimiz yok diye böyle bir açıklama yaptı. Başkanın tavrı ne biliyor musun?
0: Abi Önder Hoca bu açıklamayı yaptığına göre başkanın tavrı da aynı çıkamadır. Yani başkan farklı konuşup Beşiktaş Kulübü'nün sportif direktörü ben farklı konuşacağını düşünmüyorum tabii ki. Beşiktaş zaten bu konuda U23 hamleleriyle beraber sürecin net bir şekilde kavradığının farkında. Yani çünkü birçok U23 oyuncusuyla alakalı Beşiktaş hamle yapacak abi. Sol bek, sol yedek sol açık, orta saha, belki olursa sağ açık, U23 statüsünde değerlendiriliyor. O yüzden Beşiktaş bu konuda Önder Hoca'nın yaptığı açıklamanın arkasında duracaktır diye düşünüyorum.
1: Peki bu arada milli takımla ilgili olarak da şunu soracağım sana. Orkun'un gerçekten Hakan'la beraber vazgeçilmez olacağını düşünüyor musun 11'de?
0: Abi Orkun çok değerli bir futbolcu. Orkun Avrupa futbolu adına, Beşiktaş adına, gerçekten milli takımımız adına çok değerli bir futbolcu. Şimdi oradaki antrenman performanslarını tabii bilmiyoruz. Neler yaşayacaklar bilmiyoruz ama ben olsam Orkun'un Beşiktaş'ta ki performansından sonra Hakan'la beraber devam ettiririm. Ama şimdi orada Montella'nın kuracağı oyun sistemi nasıl değerlendirecek veya Orkun'un antrenmanlarındaki performansı nasıl olacak bilmiyorum ama Orkun mutlaka ilk 11'de başlamalı abi. Yani çok değerli bir futbolcu. Beşiktaş'ta şu mevcut kadroyla bile yaptıkları çok ortada. O yüzden mutlaka Montella Orkun'u değişmez ki isim olarak ilk 11'de yer vermeli. Ama Beşiktaş forması giyiyor. Tabii orada neler olur, o da ayrı bir soru işareti kafamızda.
1: Peki milli takımdaki performansıyla dünyanın dikkatini çekecek ve fiyatını gerçekten fazlasıyla arttıracak ilk oyuncu olarak aklına kim geliyor?
0: Orkun Kökçü. Yani tamamen objektif bir yorum yapıyorum abi. Beşiktaşlı olmamı kenara koyarak.
1: Bundan hiç şüphem yok, emin olabilirsin.
0: Yani çok objektif bir yorum yaptım abi. Yani benim kızım doğduğunda da eşim bana sordu hangi takımı tutacak dedi. Metin Hoca'nın bir sözü var biliyorsun abi. Ya kara kartallı olur, ya kartallı olur, ya siyah beyaza gönül verir. Yani Orkun Kökçü düşüncelerinde aynı şekilde devam ediyor abi.
1: Güzelmiş. Ama Montella'nın oyun sistemine göre bence oynamalı dediğin adam da Sezai Feyn, organizasyonun en parlayan adamı olacak diyorsun yani. Güzel.
0: Abi organizasyonda Orkun Kökçü inşallah. Tabii benim söylemlerimden sonra adam Allah korusa herhangi bir şey yaparız olursa adama, bu taraftar beni öldürür. Biz yine abi çok ağzımızı aylaşmıyor. Yani evet. Ağzım diyorsun abi.
1: Ya az önce dedin ya, Candaş Tolga Işık yeni bir kadro kurdu. Müthiş bir kadro kurdu. Sergen Yalçın hocam da kadroya dahil olmuş, Dünya Kupası'nı yorumlayacaklar diye. Herkes şey yazmaya başladı. Sergen Hoca kim kazanır derse bilin ki kazanamayacak, tersini oynayın diye.
0: Neden? Abi zaten hocaya bu konuda kırgınım. Biliyorsun sosyal medyada benim bu konuda master yapmışlığım var. Yani düşünsene abi, Sivas Spor maçını izliyorum. Sivas tek kale oynuyor. Diyorum ki ya Sivas gol atar diyorum. Abi bir dakika sonra kontradan Sivas gol yiyor. Sergen Hoca bu konuda bana yaklaştı. Beni geçmek üzere abi. Merakla bekliyorum yorumlarını ya. Sergen Hoca abi aurası yüksek. Gerçekten bir süper yıldız. Yaptığı yorumlarla, teknik direktörlüğüyle, evet, bu dönem kötü bir dönem geçirdi belki ama yani Beşiktaş taraftarı için özel bir insan Sergen Hoca. Tabii yorumları mutlaka herkesin merakla beklediği isimlerden biri olacak abi Dünya Kupası'nda.
1: Beşiktaş'ın hazırlıkları nasıl gidecek? Kamp yeri belli oldu mu? Tam tarihler belli mi?
0: Abi Beşiktaş Slovakya'ya gidecek ayın birinde. Orada 3 maç yapacak. Sayın teknik direktörümüz Italiano diyor ki abi, önce diyor zayıf rakiple oynayalım, sonra orta halli bir rakiple oynayalım ve güçlü bir rakiple oynayalım diyor. Beşiktaş Kulübü yönetimi de özellikle sportif direktörümüz Önder Özen de hocanın istediği mantıkta hazırlık maçlarını ayarlıyor. Beşiktaş önce güçlü bir takımla oynayarak belki bir özgüven, takımı daha rahat görme ihtimali yaşatacak hocaya. Sonra orta derecede bir takım ve en sonunda güçlü bir takımla kampı bitirecek abi.
1: Peki bu arada Italiano ile ilgili olarak da o kadar enteresan yorumlar yapıldı ki, gerçekten herkesin tanıyarak yaptığına inanıyor musun hocayı?
0: Ya hayır tabii ki abi, yani Atakan ya. Kul Italiano'yu bir anlatıyor abi, sanki bütün gün Italiano'yu izliyor yani. Öyle yani abi, yani yayına geldik Italiano diyor 3-5-2-4-5-3 abi işte diyor Sergin Hoca gibi değil diyor takım. Ya abicim Italiano'yu hayatın ilk defa belki Beşiktaş'ta duydun yani. Niye böyle yapıyorsunuz?
1: Sana helal olsun ya. Ya ben de böyle hayretle izliyorum, Italiano'yu anlatıyorlar ya. Yani işte Bologna'dayken, Fiorentina'dayken böyleydi. İlk çıkışları yıllarında harikaydı. Oyun sistemiydi. Kanat oyunuydu. Tam Beşiktaş taraftarının istediği hücum futboluydu falan. Diyorum ki gerçekten kaç maç seyretmiş olabilir ya. YouTube'dan Italiano yazıp herhalde 3-5 tane özet görüntüden sonra bu yorumlar yapılıyor olamaz diyorum yani.
0: Ya Doğan abicim şimdi maalesef ben çok düz bir adamım. Belki beni o yüzden çok seviyor insanlar. Sevmeyenler de belki bu yüzden sevmiyor. Şimdi İtalyano'nun gelmeden önce biz yaptığımız her görüşmede bize şu söyleniyordu. Hücum futbolu oynatan bir teknik adam istiyoruz. Hatta ben bunu Radyo Gol'de de yayınlarda, evet, Orta Çizgi'nin YouTube yayınlarında söylemiştim abi. Biz hücum futbolu oynamak istiyoruz. Biz saldıran, Beşiktaş taraftarını mesleden, yenilse bile en azından ya olmadı top girmedi ama biz iyi futbol oynadık dedirtecek bir hoca istiyordu Sayın Önder Özen. Şimdi bu kapsamda hücum futbolu oynatan, işte gittiği kulüplerde hücum futbolu oynatan bir teknik adam geldi. Ama ben şunu anlamıyorum ya. Yani bu adamın Bologna maçını belki 2-3 maçı izlemişlerdir teknik direktörlük. Belki de Beşiktaş adı geçtikten sonra tabii ki istatistikler olmuştur, analiz edenler olmuştur ama yani benim için mesela Italiano dendiğinde bu söylem çok önemli. Anlatabiliyor muyum? Ben Atakan abiyle yayın yapıyorum abi. Italiano. Çok objektif olarak söylüyorum. Müthiş hücum futbol oynatan, kanatları geriden öne çıkartan, devamlı kanat. Ya abicim sen kaç kere izledin abi Italiano'yu ya? Kaç kere izledin Atakan abi ya? Yani arkasından sallamış gibi olmayayım da şimdi burada.
1: Yarım yani kalan bir İtalyan hasretimiz var ya, Caravelli'den sonra kaynaklanıyor. Bence ondan kaynaklanıyor. Bir İtalyan gelmedi ya Caravelli deyip.
0: Abi imza töreninde hocayla yan yana geldik. Yani gerçekten yakışıklı bir adam abi. Yani benim bir tık altım. Şimdi kendimi de bu konuda öveceğim, kusura bakmayın.
1: Yani, ya beni güldürdün, Allah da seni güldürsün hep kardeşim.
0: Yani Doğan abi baktığın zaman İtalyano aurasıyla, enerjisiyle, ben enerjisini beğendim abi hocamızın. Ve inanıyorum hocaya, gerçekten inanıyorum. Yani 8 kişilik bir ekip de geldi. Daha imzayı atar atmaz
1: bir yazdım. Bak, hocaya inanıyorum, sezon sonunu görür diye bir açıklama yapman lazım mı? Öyle mi olman lazım?
0: Abi hocaya inanıyorum. İnşallah Beşiktaş'ı kurulacak olan kadroyla, tabii ki abi hoca ne kadar iyi olursa olsun abi, bu ülkeye Jesus geldi, Mourinho geldi. Hiçbir şey yapamadan geri döndüler. Yani buradaki aslında hocanın oyun sistemi, hocaya yapılacak olan transferler çok önem taşıyor abi. Sayın Başkan Serdar Adalı iyi transferler yapmazsa, ben hep şunu söylüyorum abi, 5 tane yıldız al veya ne bileyim 15 tane oyuncu alacağını, 4 tane yıldız isim al, kilit isimleri al. Abi çok başka bir Beşiktaş izleriz. Ki başkan bunun bilincinde bence. O yüzden Beşiktaş hep yıldız isimlere gidecek gibi gözüküyor. Bizler de bekliyoruz abi. Ama ben İtalyano'ya inanıyorum abi. İnanmak zorundayım bir Beşiktaş taraftarı olarak. Çünkü ben artık şampiyonluk mücadelesi veren, şampiyon olan bir takım görmek istiyorum. Umarım hocamız, Önder Hoca, Sayın Başkan, Yönetim Kurulu, futbolcularımız Beşiktaş taraftarına bunları yaşatır abi. Yeter abi, yani her dönem ya Eylül'de şey atıyoruz, ya Kasım'da atıyoruz, ya bilmem ne de atıyoruz. Yani kızım bile bana soruyor ya, baba diyor, biz diyor şampiyonuz mı olacağız diyor. Çok kötü oynamıyoruz mu diyor. Yani 9 yaşında kız bunları söylüyor. O yüzden abi hocaya inanmaktan başka çaremiz yok. Karizması da yerinde. Gerçi benle yan yana geldiğinde fotoğraf çekildiğimizde biraz orada sıkıntı
1: sönük
0: oldu.
1: Kaldı, yani sönük
0: dedi,
1: kaldı.
0: Hoca dedi bana, suratıma baktı şöyle bir kere abi. Benim boyda 1.90 ya.
1: Evet.
0: Ya dedi Murat, yani tabii ben İtalyanca az çok biliyorum ya abi.
1: Tabii.
0: Yakışıklı adamsın falan dedi. Ben de eyvallah İtalyan hocam dedim. Ama keyifli adam abi, çok eğlenceli adam.
1: Eyvallah adam. Anlamıştır ama İtalyanı'yı anlamamış olabilir. Doğru söylüyorsun.
0: Orada biraz sıkıntı yaşadık abi. Evet, bak bir suratıma. Abi hocamıza inanıyoruz, hocamızı seviyoruz. Sonuçta Beşiktaş Kulübü Teknik Direktörü. Sonuna kadar arkasında durmak zorundayız.
1: Valla benim İnşallah öyle birkaç tane izleyip de oyuncu ve teknik adam üzerinde yorum yapan arkadaşlar arasında Serkan Akkoyun vardır. Serkan Akkoyun'dan dinledim. Sordum da hatta, hani hocanın ya kimliğe çok uygun dedi. Zaten Önder Hoca ile aynı yerde yayın yapıyorlardı biliyorsun. Evet. Ve Önder Hoca da zaten hep düşünüyordu böyle bir ismin, taraftarın istediği kimlik üzerinden. Tabii ona göre mesela bir oyuncu profili oluşturmak gerekiyor ama hocanın gerçekten de hocaya da inanıp Beşiktaş'ı tercih edebilecek oyuncusu var mı elinde? Hoca geliyor, iki tane oyuncu da getiriyor. Maliyeti düşük ama gerçekten yıldız olabilecek dediğiniz bir duyumunuz var mı?
0: Yani hocanın istediği bir oyuncu mu abi?
1: Evet, yani hocayla çalışmış. Ben geliyorum, anladım, gördüm, izledim, inceledim. Benim daha önce çalıştığım şu oyuncu bu takım için biçilmiş kaftandır
0: abi,
1: dediği bir
0: teklifi var mı? Abi böyle bir isim yok şu anda ama tabii Bologna kulübünün neredeyse yarısından çoğunu Beşiktaş'a yazdılar.
1: Evet, sürekli yazdılar. Bologna kapanıyor zannettim ben. Yani hepsini Beşiktaş'a
0: abi,
1: yazdılar.
0: Abi Rom'u falan yazdılar. Maalesef abi bunların hiçbiri doğru değil. Beşiktaş'ın planlı bir şekilde istediği oyuncular var ama Bologna'dan böyle çok istediği bir oyuncu, yani bu mutlaka Beşiktaş'ta oynasın dediği bir oyuncu yok abi. Asıl bombayı söyleyeyim abi sana? Hadi bu yayında söyleyeyim. Normalde YouTube yayınıma saklıyordum. Kaleci transferi ne olacak abi?
1: Kaleci transferi Paris Saint Germain'in yedek kalecisi kimdi? Onu mu istiyorlarmış? Öyle bir şey
0: Şövalye. Mi? Şövalye diye söyleniyor.
1: Şövalye. Hmm.
0: Abi Beşiktaş orada ters köşe yapmaya hazırlanıyor, haberin olsun.
1: Olabilir mi diyorsun bu transfer?
0: Olmaz abi.
1: Onu gösterip sağ gösterip sol vuracak diyorsun. Yerli bir şey olur mu?
0: Yani yerli olarak Ersin'le görüşülüyor abi. Ama Beşiktaş hazırlanıyor abi.
1: Ersin'le görüşülüyor dedin.
0: Zaten... Ersin'le görüşüyor abi. Ersin konusunda Sayın Başkan Serdar Dalı Ersin'le anlaşmak istiyor. Ersin'e de Arabistan'dan teklifler olduğu söyleniyor.
1: Ha, Ersin'le başkası görüşüyor mu diyecektim bir de.
0: Arabistan'dan teklifler olduğu söyleniyor. Ama abi şimdi yani burada başkan Ersin'i sıkmıyor. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde Ersin Avrupa'dan teklif geldiğinde başkan kal demiş ona. O yüzden Ersin karar verecek abi. Beşiktaş Ersin'in istediği rakamları da veriyor. Herhangi problem yok. Ersin karar verecek. Biz Ersin'in kararını bekliyoruz ama Beşiktaş abi basında hiç yanı çıkmamış bir kaleciyle görüşüyor.
1: Peki Önder Hoca falan, Sergen Hoca'nın da oynatmadığı ama transfer edilen Vazquez miydi? Neydi kaleci bizim?
0: Gitti abi o.
1: Gitti mi?
0: Gitti abi o, gitti. Kiralık abi zaten o, gitti.
1: Ne bileyim, düşünürler yani, miydi tekrar dedim.
0: Abi 5 büyük ligde oynayan bir kaleciyle Beşiktaş görüşüyor. 5
1: büyük
0: sıcak.
1: Ligde oynayan bir kaleciyle.
0: Hatta bir tanesini düşüreyim. İngiltere'yi çıkaralım. 4 büyük ligden diyeyim. Hadi bu da sana özel bir bilgi olsun abi.
1: Buradan o sonuç çıkarabilecek kaç kişi var acaba bizi dinleyen?
0: Vallahi,
1: senin sadece şöyle bir şey söylemen lazım. Şu an mevcut ülkeyi söylemen lazım ki.
0: Onu söyleyemem.
1: 18 ligden de şey yapalım. Hani oradan bari hiç olmasın.
0: Yok, abi yok abi, onu söylediğim an benim işimden geçerler abi. Onu söyleyemem abi maalesef. Yok abi, onu söyleyemem ama şu an basına ismi yansımamış bir kaleci.
1: Bu sefer bunu kaleciye mi söz verdin, kulüpten birine mi söz verdin?
0: Abi bunda Mia'ya bile söz verdim abi.
1: Kendi kızıma bile söz verdim, söylemeyeceğim.
0: Ama Mamadaşvili işte şövalye değil abi. Beşiktaş farklı bir hamle yapıyor. Şu an herkes uyuyor abi. Herkese iyi uykular.
1: Oo, her an her şey olabilir diyorsun.
0: Kimi?
1: Daha önce hiç Türkiye'de oynamış mı?
0: Abi beni yorma. Doğan abi ben çaylak gazetecilerden değilim.
1: Tamam da sadece evet bir kere Türkiye'den de yolu geçti. Ya da ne bileyim hani. O tarz
0: abi, şey. Abi beni yorma, beni bitirirsin abi. Vallahi bak bir daha radyoya çıkamayız
1: tamam,
0: abi.
1: Buna cevap veremediğine göre buradan ilerleyebiliriz. Teşekkürler Muratçığım her şey için. Sağ ol kardeşim benim.
0: Abi sizleri seviyorum. Bir hatamız olduysa affola.
1: Estağfurullah. Hatta ben şey diyeceksin. Kulübe söyleyeceksin onu. Başkanım, ha, başkanım bir radyo programı yaptım. Bir hatam olduysa affola diyeceksin. Bana bir hata yapmışsın.
0: Muhtemelen dinliyorlardır abi şu anda.
1: Bir hatam olduysa Önder abi falan diyeceksin ya.
0: Ya abi geçen Twitter'dan şimdi ben şey dedim ki ben bu dönem şablonumu değiştireyim. Dedim ki her gece dedim 11'de özel haberleri patlatayım. Abi bir gece yaptım.

0: 5-6 tane verdim özele ben art arda. Birer dakikaya tweetler attım abi. İkinci gece yaptım. Tabii taraftar alıştı abi. Dediler ki abi üçüncü geceyi de bekliyoruz. Abi üçüncü gece oldu. Sen ne yapıyorsun dendi. Dedim iyisin nasılsınız? Dediler tamam dur artık. Düğmeye bas. Yeter gerek yok bunlara. Biz de durduk abi ne yapalım.
1: Şey nasıl olmak peki? Beşiktaş'ın konuşmayan yorumcusu olarak tanınmak nasıl bir duygu? Mesela.
0: Abi ben vallahi Doğan abi şöyle söyleyeyim. Yemin ediyorum sana Beşiktaş'ın şu anda transferdeki isimlerin birçoğunu biliyorum. Bitmek üzere olanları da biliyorum. Ama vallahi billahi tallahi abi bundan büyük yemin yoktur. Ben çok iyi
1: Böyle popüler
0: Beşiktaşlıyım
1: olmak da çok ilginç biliyor musun? Hani ilk benden duyduğunuz var ya da abi o ne söylüyorsa kesin olmayacak denilen yorumculuğa var. Sen hiçbir şey söylemiyorsun ve o popülarite devam ediyor. Çok ilginç.
0: abi çünkü benim neler bildiğimi biliyorlar. O zaman ben sana şöyle bir bilgi vereyim mi abi?
1: Hadi dökül.
0: Tamam. Bugün saat 12'de Twitter hesabıma bakın abi.
1: Ha kendini pazarladın yine.
0: Hasan Arat gibi oldum abi ben de ne yapayım?
1: Ay bunu çok
0: Çok iyi değil mi
1: ya.
0: daha? 12'de bütün Beşiktaş taraftarları 12'yi çeyrek geçe benim
1: 15
0: Twitter
1: dakika
0: hesabıma
1: sarktı.
0: baksın.
1: Röter yaptı 15 dakika. 12.
0: Abi 12'de YouTube yayınım başlıyor ya. Hemen
1: ondan.
0: atamıyorum. Biraz
1: Orduna
0: gel
1: tamam.
0: gel yapmamız lazım
1: Tamam
0: insanlara.
1: gel gel. Orta çizgi mi?
0: Orta çizgideyiz abi. Maalesef Atakan Kurt'tayız.
1: Maalesef.
0: Yani evet abi cuma günü cuma saati yayın koydu. Dedim abi niye 12'de yapıyoruz? Murat dedi öğleden sonra havuza gideceğim dedi. O
1: Büyük bir
0: yüzden de bir
1: ihtimalle
0: saat 12
1: evet bir
0: havuz.
1: Beşiktaş yöneticisinin havuzunda tekrar gününü geçirecekti.
0: Ya Doğan abi ben Atakan abi kadar beleşçi bir adam görmedim. Bak İbrahim abinin mekanın adını 2 aydır reklam yapa yapa sabah öğlen akşam yemeklerini orada yiyor abi. Ücretsiz. Tatiller ücretsiz. Geçen yine bir gitmiş bir villaya. Dedim Atakan abi dedim Allah aşkına bu villa kaç para günlüğü dedim. Kardeşim dedi bu benim dedi arkadaşın yeri. Seni de göndereyim oraya istersen dedi. Bedava bana kardeşim dedi.
1: O karşım değişini zaten.
0: Abi inanılmaz ya. İnanılmaz bir adam. Zaten bu inanılmaz lafını da yemin ediyorum ondan dolayı öğrendim abi. Her kelimesinden böyle inanılmaz ya diyor.
1: Bir de
0: Ya ama çok keyif. Abi
1: bir de
0: yayınlarım çok
1: harikası
0: keyifli
1: var
0: oluyor
1: ama.
0: Atakan'la.
1: Evet, kesinlikle.
0: Yani şu an transfer döneminin başlaması ya biz pazar günü saat 11'de yayın yaptık sabahın köründe. Abi 5000 kişi vardı canlı yayınımızda.
1: Maşallah, maşallah.
0: Evet. Bayağı abi bir taraftar artık direkt haber vermekten insanların haber vermesine sıkıldı. Biz de onu biraz eğlenceye çevirdik. Atakan abi sağ olsun esprilerimizi kaldırabiliyor. Biz de onun esprilerini kaldırabiliyoruz. O yüzden keyifli bir şey oluyor ama tabii Sergen Hoca olayından dolayı Atakan abiyle biraz bizim diyaloglarımız sertleşiyordu. O da sert diyaloglarımız oluyordu ama hoca gittikten sonra biraz daha rutine dönmeye başladık abi.
1: Güzel olmuş. Kardeşim görüşmek üzere. Ağzına yüreğine
0: Abi
1: sağlık.
0: saygılar,
1: Eksik olma.
0: hepinizi çok seviyorum. Bir hatamız olduysa affola.
1: Eyvallah.
0: 12'de YouTube'da görüşmek üzere abi orta çizgi.
1: Sağ olasın. Bütün bilgilerini
0: Doğan abi
1: oradan
0: sen
1: alacağız.
0: de Twitter bildirimlerimi açarsan sevinirim abi.
1: Teşekkür ederim kardeşim. Ben de.
0: Saygılar abiciğim.
1: Peki sağ olasın. Murat Özen'le beraberdik. Detayları, ayrıntıları, gelişmeleri, Beşiktaş'ta yaşananları, yaşanma ihtimali olanları. Bir de hiçbir şey yoksa yine de Murat'tan öğrenmeye çalıştık. Reklama gidelim. Birazdan devam edelim.
2: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım.
4: Piyasaları takip et. Bunu al şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
5: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti. Radyo Gol. Reklam.
7: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Lezzet arıyorsan
3: Festi.
4: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
3: buldum,
4: Opet'te bulacaksın.
5: Bankam, bank kartıma bin.
6: Reklam bitti.
7: 2026 Dünya Kupası grupları. B grubu Kanada. Turnuvanın bir başka ev sahibi olan Kanada, B grubunda yer alıyor. Tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek olan ev sahibi, daha önce 1986 ve 2022 Dünya Kupalarında yer alsa da gruplardan öteye gidememişti. Bu yaz kadrosunda Jonathan David, Alfonso Davis gibi yıldızları da bulunduran Kanada, taraftarı önünde başarıya imza atmak istiyor. Bosna Hersek. Edin Dzeko. Bosna Hersek denilince onun adını anmadan cümleye başlamak saygısızlık olur. İlerleyen yaşına rağmen takımını Dünya Kupası'na taşıyan isim oldu. Bosna Hersek belki de en epik eleme hikayesine sahip olan takım unvanıyla bu turnuvaya geliyor. Önce penaltılarda Galler'i elediler. Sonra da güçlü İtalya'yı devirdiler. Kaptan Edin Dzeko önderliğindeki Bosna Hersek tarihinde 3. kez Dünya Kupası'na katılıyor ve B grubunun iddialı takımları arasında yer alıyor. Katar. Son Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar, tarihinde 2. kez Dünya Kupası'na katılıyor. 2022'ye grup aşamasında veda eden Katar, son turnuvadaki tecrübesiyle bu kez fark yaratmayı hedefliyor. İsviçre. Turnuva takımı denildiğinde akla ilk gelen ülkelerden birisi de İsviçre. 13. kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan İsviçre, kadrosunda Brele Mbolo, Granit Xhaka, Gregor Kobel gibi isimleri bulunduruyor. Daha önce birçok kez son 16 turuna kadar yükselen İsviçre, bu kez daha ileriye hedefliyor.

Mutlu sabahlar, tekrar birlikteyiz. Gündeme dair konuları, ayrıntıları aktarıyoruz. Murat Özen'le bir bağlantı yaptık. Sonrasında çayımızı, kahvemizi tazeledik. Fon müziği de girmiş. Onu da biraz dinledik. Ardından devam ediyoruz. Kaldığımız yerden yeni saatte de telefon hattını açarız. Gelen mesajlara bakarız. Tabii Murat'la diyaloğumuz esnasında Atakan Kurt'tan bir farkımız olmadı. Onlarla ilgili konuşurken, detayları aktarırken. Bu arada kaleciyle ilgili olarak da herkes fikir olarak yürütüyor. Benim aklımda da vardı. Çok sıkıştırma beni, yapma, gelme üstüme tarzında yaptığı yorumlarla alakalı. Hemen onu söyleyebilirim. Ben aramızda kalacaksa bir şey paylaşmak isterim sadece. Murat'tan falan aldığım bir bilgi değil. O bana mutlaka söylerdi ama ben bunu yayında söylemem. Onu da söyleyeyim. Çok da sıkıştırmadım ama Beşiktaş'ın kaleci arayışında görüştüğü isim olarak benim aklıma gelen, tahmin yürüttüğüm bir isim var. Yakın bir zamanda açıklanır mı yoksa daha sonrasına mı saklanır, ama bir ön protokol imzalanma süreci içerisine girilebilir. Bu da Altay Bayındır olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Hani fikir anlamında söylüyorum. Bir ihtimal, acaba mı diye devam eder. Katılır mısınız, katılmaz mısınız? Orasını. Çünkü Türkiye'ye yolu düştü mü, buradan yolu geçti mi, böyle ne bileyim merkeze ulaşmasa da kenardan falan geçti mi gibi, hani öyle bir soru sorduğumda aklıma ilk gelen isimdi. Oradan hatta Sayın Ahmet Nur Çebi Altay'ı satın alıyormuş diye öyle konuşurken, Altay'ı satın almak moda olduğu Beşiktaş'ta Altay'ı alır mı diye öyle bağlayacaktım ama oraları geçtim. Peki. Ha Gayret Doğan abi, Gökçe'nin milli takımları tanıtmasından sonra fon müziği biraz daha uzun sürerse zaten program bitecek diye devam etmiş. Berke Özer olabilir mi acaba diye düşünüyorum demiş. Bak, bir isim de o olabilir. O da büyük bir ihtimalle. Okan olabilir mi? Acaba yerli bir kaleci gibi düşünmüşler, Samsun Spor'dan ayrılır mı diye. Bazı yorumcular var, doğru haber veriyor, dinliyorsun. Bazıları yalan haber verir, gene ne yalan haber verecek diye dinliyorsun. Ama Murat Özen hiçbir şey söylemiyor, gene kendini dinletiyor. Şeytan tüyü var bu hınzırın falan şeklinde yorumlanabilir mi acaba demiş. Korhan Korkmaz da iyi yayınlar Doğan Bey. Murat Bey'e kalsa başkan kimi derse onun içinde iyi kendi görüşü de olur bir gün inşallah demiş. Beşiktaş bu arkadaş sonu söyleyemem diyor. Komik bir adam Murat Özen diye yorumlar yapılmış. Murat Özen bir yerlere söz verdiği için Beşiktaş'ta kıyamette kopsa düğün yeriymiş gibi anlatmaya devam eden isimlerden biridir demiş. Öyle yorumlamış, konuşmuş. Bu arada yapay zekanın bazı tahminlerini paylaşmak istiyorum Dünya Kupası ile alakalı. İlk maçı bildi biliyor musun? Meksika Güney Afrika'yı 2-0 yener demişlerdi. Güney Kore Çekya'yı 1-0 yener diye söylemişti. 2-1'lik bir galibiyet geldi Güney Kore'nin Çekya karşısında. Bosna Hersek'in bu akşam Kanada'yı 2-1 ile geçeceğini tahmin ediyor yapay zeka. Amerika Paraguay maçının 1-1 berabere biteceğini söylüyor. Tadından yenmez böyle bir sonuç. Bizim için başlangıç açısından zaten 1-0 önde başlamak gibi oluyor. İsviçre'nin Katar karşısında 3-0 galip geleceğini söylemiş. Cumartesi günü saat 21'de oynanacak mücadele için. Ve Brezilya-Fas maçında da Brezilya'nın şok bir skorla Fas karşısında 2-1'lik bir mağlubiyetle başlayacağını tahmin etmiş bir yapay zeka. Böyle bir başlangıç ilginç olur aslında. Abi ne yapalım ne edelim, Salih Özcan'ı alalım diye yorum yapmış. Dodo FIFA futbolu bitirmeye kafaya koymuş, nedir bu maç içinde reklamlar, başında yayında sıkıntı çıktım sandım falan, ne oluyor dedim. Amerika'nın böyle bir zaten isteği vardı daha öncesinde, 20'şer dakika oynansın, aralar olsun, ona bir şov haline getirsin talepleri vardı. Bu 3 dakikalık su molalarıyla da zaten reklam anlaşmaları yapılabilsin, arada daha fazla para kazanabilsin, oyun gerçekten akmıyorsa çok sıkmasın, insanlara bir şekilde bir nefes alma imkanı sağlasın gibi yorumlanıyordu. Bu arada İngiltere'yi atıyorum dedi Murat Özen.

Ben o yüzden Altay'ı silmen lazım dedi. Ben Mırmiç'e kadar gittim diyenler var. Altay İngiltere'de olduğu için onu silmen lazım abi dedi. O zaman Berke transferiyle alakalı mı bilmiyorum. O da enteresan bir seçim olur. Ona da bakmak lazım. Onana olabilir mi? Ters köşe dediği konu. Ona da bakmak lazım demiş. Mırmiç'i söylemiş miydim? Öyle bir şey gelmiş. Tahmin. Beşiktaşlı Serdal abi artık radyo gol yayınlarına katılmayacağını açıkladı. Şimdiye kadar gösterdiği Galatasaray'a karşıki tavrı, performansından dolayı teşekkür ederiz. En doğru kararı aldığı için kendisine sevgilerimizi sunarız diye yorum yapmış. Serdal dinliyordur. Katılmayacağını söylemesi dinlemeyeceği anlamına gelmiyor. Serdal da hani görsem tanımayacağım ama gerçekten Cihan kadar yakınmış gibi hissettiğim isimlerden biri olmaya başladı artık. Sürekli her programda bir Serdal muhabbeti geçiyor. Sergen Hoca acaba Serkan Reçber'i de mi yanına aldı kadroya? Ya da Serkan Hoca Sergen Hoca'dan mı öğrendi en kısa sürede istifa etmeyi demiş. Onana diye tahmin ediyorum ben de demiş. Ters köşe yapacak dediği konu o olabilir demiş. Murat kardeşimiz hiç bilgi vermiyorsa neden bağlandığını ben de merak ediyorum demiş. Dodo Murat Özen bağlandı, yarım saat ne anlattı, nasıl bilgi aldın, bence tam anlamıyla ben de çözemedim demiş. Ayhan Kılıç bir mesaj atmış. Murat Özen konuşuyor ya, aklıma direkt Kemal Sunal filmlerinde bombacı mülayim geliyor aklıma abi demiş. Dodo Meksika maçında bütün Afrikalılar mahalle topçusu gibi çakkıdı çakkıdı sakız çiğniyordu, geviş getirdiler diye, öyle demeyelim ya. Yerde yatarken çimene düşecekken geri çekip tekrar çiğnemeye devam ettiler sakızlarını demiş. Acaba bu performans ne kadar olabilir demiş. Sakıza gösterdiği özeni maça gösterseydi diye yazmış. Vallahi Güney Afrika bu zamana kadar kimleri yenerek buralara geldiye bakmak lazım. Güney Afrika'nın Dünya Kupası macerasında oynadığı oyun gerçekten hani uyumsuzluk, ilk defa yan yana oynuyormuş gibi oyuncular. İlk maçın hani ilk golün ya da ilk maçın günahı olmaz falan gibi mi yaklaşmak lazım bilmiyorum ama Dünya Kupası'nın açılış maçında kırmızı kartlar damgasını vurdu. Meksika kırmızı da geçen taraf oldu. 2-0'lık bir galibiyetle hem kendi de gördü hem Afrika'da iki tane oyuncu da çok sert gerçekten müdahalelere baktığında bir tane ilk kırmızı kart gerçi alınmış bir kırmızı karttır, aldırılmış bir kırmızı karttır. Rotayı değiştirip alternatif bir güzergahtan kaleye doğru giderken arkadaki oyuncunun çaresiz kalmasından öte ortaya çıkan bir kırmızı karttı. Hakemin performansı açısından evet otoritesini ortaya koyabiliyordu. Onun sonrasında ağırlığını ortaya koyabiliyordu. Oyuncuların zaten hakemler üzerinde etkisi çok olmuyor böyle organizasyonlarda. Kimse öyle şov yapıp da hakem üzerine yürüyüp de bir kalabalık ortam hazırlama durumu yok. Affı olmayacak bir durum söz konusu milli mücadele olduğu için. O konuda biraz daha hassaslar. Ama şunu söyleyebilirim. Dünya Kupası'nda olması beklenen ama Amerika'nın vize vermemesi ve ülkeye bile almadığı bir Somalili hakem vardı biliyorsunuz. Omar Abdülkadir Artan, UEFA FIFA'nın sahip çıkmadığı Omar Abdülkadir Artan'a sahip çıkıyor ve 12 Ağustos'taki Paris Saint-Germain'le Aston Villa arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçını yönetme kararını açıkladı. UEFA Süper Kupa maçını yönetecek Omar Abdülkadir Artan vizesi olmasına rağmen Amerika'ya girişine izin verilmeyen Somalili hakem, dünyanın belki de son dönemde en tanınan hakemleri arasında yer aldı. Yapmış olduğu bu davranıştan dolayı Amerika'nın Başkan Ceferin de Artan için övgü dolu ifadeler kullandı. Artan en üst düzey müsabakalarda kendini kanıtlamış mükemmel, genç ama deneyimli bir hakemdir. Futbol insanları bir araya getirmek için vardır ve UEFA Omar'a ve olağanüstü hakemlik becerilerine saygı göstermek istiyor dedi. Ve FIFA'nın sahip çıkmadığı
Omar'a UEFA sahip çıktı ve final maçını da yönetme kararı vermiş. Bu konuda gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Dünya Kupası ile ilgili tabii herkesin kendine göre bir görüşü var. Bundan sonra oynanacak olan maçlarla alakalı heyecanın ne kadar devam edebileceğini, takımların daha önceki performanslarıyla kıyaslanabileceği bazı detaylar konuşulacaktır.

Herkes kendine göre, ama saat dilimiyle alakalı olarak da saat 10'da gece 24'te, 3'te, 4'te, sabah 5'te, 6'da, 7'de oynanacak maçlarla ilgili ne kadar istatistik anlamında ya da standart anlamında hayatta kalabileceğiz onu bilmiyorum. Seyredebildim mi? Vallahi seyredemedim, dur özetlerine bakayım diyerek geçebilecek bazı maçlar olacak, onu öyle tahmin ediyorum. Ama Mexico City'de öncesinde büyük protestolar vardı. Benim dikkatimi çekmek istediğim konu, Amerika'da oynanacak her maçla ilgili ilerleyen günlerde alınan tavırlar ya da kolluk kuvvetlerin yapmış olduğu bazı müdahaleler sonrasında insanların toplu halde bir anarşik de demeyeyim ama bir tepkisine yol açabilecek bir birlikteliği doğurabilir. Onu söyleyeyim. Stadyum içinde tam bir festival havası hakimken Mexico City'nin merkezinde dün kaos dolu anlar yaşanıyordu. Binlerce taraftar başlama vuruşundan hemen önce resmi Dünya Kupası taraftar alanında, fan zonda oralara girmeye çalıştı. İzdama neden oldular ve birçok protestocu polislere yabancı madde atarken stada yürümeye çalıştılar. Bazı taraftarların FIFA'yı protesto ettiği görüldü. Öğretmenler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere bir sürü gösterici şehir merkezinde kamp kurmuşlar. Aynı zamanda fırsat bu fırsattır diyerek ülkedeki sıkıntıları dile getirmişler. Maaş zamlarıydı, emeklilikle ilgiliydi, kayıp kişilerin bulunmasıyla alakalıydı. Bunların cevabını istemişler. İnsanlar da katılıyorlar. Meksika halkı Meksika formalarıyla bu tepkiyi verirken o ülkede bulunan, orada maç yapacak olan diğer ülke takım taraftarları da bir şey oluyor diyerek destek vererek inanılmaz bir kalabalık ortaya çıkartmışlar. Yani kendi halkının devleti için yapmış olduğu eylemlere başka ülkenin taraftarları da katılmış oldu. Ya da falan diye, yani bir anda ortam öyle bir moda geçiyor yani. Öyle Meksiko City'de büyük protestolara neden olmuş. Ülkede kendi maaş zamlarını, emeklilikle ilgili kararları falan verirken İsviçreli, ne bileyim Norveçli, orada kim bulunuyorsa bir sürü taraftar da onlara destek vermeye başlamış. FIFA'ya karşı tepkiler dile getirilmiş. Hazır fırsat bu fırsatken falan diye devam etmiş, ama bunlarla ilgili ve buna benzer olayları fazlasıyla yaşayacağımızı tahmin ediyorum. Bilmem katılır mısınız siz de. Peki telefon hattını da açalım. Gündeme dair konuları, ayrıntıları konuşalım. Gelen mesajlara da şöyle bir göz atalım. 0212 273 10 10 üzerinden sevgili dinleyenler. Bakalım kimler var bugün aramızda, bir cuma gününü nasıl değerlendireceğiz? Ama önce kısa bir reklam.

0: Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: UEFA yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam bitti. Taraftar Kulübü devam ediyor.
3: Devam ediyoruz Taraftar Kulübü'ne. Mutlu sabahlar, hayırlı cumalar bir kez daha.
4: Dünya Kupası heyecanını da başlattık. Yani biz yapmışız gibi konuşmayalım ama başladı. Gündüz saatlerinde, öğle saatlerinde olması biraz daha ses ve ışık anlamında eksik kalınca hep ona alıştık. Çünkü her şey gece daha güzel oluyormuş. Şov dediğin zaman gündüz öğle saatlerinde biraz yarım yamalak tadı tam anlamıyla alınamayan bir yemekmiş gibi gözüküyordu. Gerçi gene muhteşem bir açılıştı. Shakira ve Burna Boy tarafından yapılan, ardından yine sahneye çıkan isimler vardı. Bayrak şovlar vardı. Taraftarların kendi aralarında yapmış olduğu şovlar vardı falan. Güzel şeylerdi yani, öyle veya böyle başlamış olduk. İlk telefonu da almış olalım. Gelen mesajlara da bakalım. 81-11 ile açılışı biz de yapalım Dünya Kupası gibi. Hoş geldin.
5: Selamun aleyküm.
4: Teşekkür ederim. Alamayacağımızı sen de düşündüğün için herhalde böyle söylüyorsun. Zor geliyor.
5: Ne yapıyorsun Doğan abi?
4: Teşekkür ederim, sağ olasın.
5: Abi milli takımımıza başarılar diliyorum. Öncelikle hedefimiz tabii gruptan çıkmak olması lazım. Ondan sonra abi ben forvet hattında Can Uzun'un oynamasını istiyorum. Ya Kerem oynarsa bilmiyorum abi. Kerem ayaklarına hakim bir futbolcu değil. Çok top kaybı yapıyor abi. Dar alakası, işte Berkaç, bunları yapamıyor.
4: Sen kadroyu say istiyorsun. Yani kalede bununla başlamalıyız. Defansta şu olmalı. Hani bir Montella bağlanmış gibi devam et.
5: Abi sağ bek yani Mert olabilir. Defansta zaten belli abi. Merih Abdülkerim. Sol kanatta zaten Ferdi oynayacak büyük ihtimalle. Orta saha abi ama Arda'yla Hakan olursa biraz yumuşak kalıyor gibi geliyor abi bana. Bilmiyorum, ben mi futboldan anlamıyorum. Çünkü yani tamam ileriye doğru iyi markaç yapıyorlar da ama defansif olarak biraz sanki zayıf kalıyor gibi geliyor.
4: Bir şey söyleyeceğim sana. Ya adam buralara kadar getirmiş. Çok fazla artık işine karışmasak mı? Bir izlesek de ondan sonra mı yorumlasak? Daha maç oynanmamış. Bence öyle başlamamalı. Şöyle başlamalı diyerek. Ne bileyim, bir parantez içinde ahkam kesmenin de bir anlamı yok gibi kardeşim.
5: Tabii abi öyle de ya bilmiyorum. Yani.
4: Ama yine de ben eleştireyim diyorsun. Çünkü eleştirmezsem rahat edemeyeceğim. Bu gece uyuyamam falan diyeceksin büyük ihtimalle. Sen eleştir istiyorsan diyeceğim ama çok da zaman almayayım diye söylüyorum yani. Dur eleştiririz ya. Zaten eleştireceğiz zaten yani. Galip gelse de eleştireceğiz. Niye 2-0 yendik? 3 yapabilirdik. 4 olabilirdi. Bunu niye yapamadık? Niye çekti takımı falan? Orada bile eleştiri yapacağız. Kazansak bile yapıyoruz yani.
5: Öyle abi. Ya tabii gönül ister ki abi kupayı alalım.
4: Ya ama kupayı yani, alsak kupayı daha önce niye alamadık diye gene eleştiririz biz ya. Biz gene merak etme ya.
5: Vallahi abi Fransa'nın yedek kadrosu bile yani ben baktım korktum abi. Onların yedek kadrosu bile final oynayabilecek bir kadro abi. Yani Olise'nin yedeği Desire Doué abi, düşünebiliyor musun? Yani Paris Saint-Germain'le Şampiyonlar Ligi finali oynamış bir futbolcudan bahsediyoruz. Yani abi bence yani Paris Saint-Germain alır, ya şey Fransa alır gibime geliyor abi kupayı. Ya milli takımımız da abi bir çeyrek final yaparsa bence büyük başarı olur bana göre. Ya da yarı final. Benim için ya benim içimden öyle geliyor.
4: Yarı final yaparsa eleştirmez misin?
5: Eleştirmem abi. Neden eleştirmem? Çünkü
4: Allah razı yani, olsun kardeşim. Kalitesi
5: de belli.
4: Allah razı. Bunu senin ağzından yani, duydum. Mutlu etti beni. Sağ olasın.
5: Çünkü abi rakipler çok güçlü abi. İspanya, İngiltere, Fransa. Abi kadroları çok kaliteli abi.
4: Doğru söylüyorsun.
5: Yani benim görüşüm bu abi. Allah razı olsun abi. Hayırlı cumalar diliyorum şimdi ben.
4: Eyvallah, ya eksik olma.
5: Sen vaktini de fazla almayayım abi.
4: Hadi teşekkür ederim, sağ olasın.
5: Hayırlı yayınlar diliyorum.
4: Sağ olasın, saygılar sunuyorum, eksik olma.

0: Sevgili 69-66.
1: Alo.
0: Merhabalar, günaydın.
1: Ben eleştirmeyeceğim
0: daha. Yok, ben eleştirme hakkınız başlamıştır. 3 dakikanız var diyecektim. Buyurun.
1: İyi yayınlar sahip insanlar. Milli takıma sadece başarılar diliyorum. Yani bu zamana kadar geldiler. Ben başarılı olacaklarını da düşünüyorum. İyi bir jenerasyon var. Sabah 7'de kalkacağız pazar sabahı. İnşallah böyle keyifli izlemeye.
0: Bence 6.30 gibi kalk ki hiç olmazsa biraz adapte olabil. Yani 7'de kalkar kalkmaz da maça oturmanın bir anlamı yok.
1: Aynen öyle. Şimdi ben Fenerbahçe'de Sayın Başkan seçildi. Bir aydır çalışıyoruz dediler ama şimdi Fenerbahçe yıllardır böyle, bilmiyorum ben mi yanılıyorum, böyle bir kararsızlık her başkanda oluyor.
0: Peki herhalde. Aykut Hoca ile yani, ilgili net bir açıklama yapmamasına ne diyorsun? Bu arada geri gidiyorsan şey yapma, onu önce bir park et ya da işi hallet.
1: Yok park ettim arabayı şu
0: tamam,
1: anda.
0: Tamam.
2: Bir saniye. Yani Aykut Hoca, bence Aykut Hoca olmalı. Geçiş döneminde bir sene içinde Aykut Hoca olmalı ama Aykut Hoca ile anlaştılar büyük ihtimalle. Açıklamamaları ve bunu bilmiyorum. Dünkü açıklama, bu sabah bir açıklama vardı herhalde ama Aykut Hoca'yı getireceklerini düşünüyorum ama neden böyle bir açıklama yaptılar veya bu kararsızlık nedir Fenerbahçe'de? Ali Koç'la başladı. Sonrasında Sayın Saadettin Saran'la devam etti ve devam ediyor. 2 gün oldu herhalde mazbatayı alalı. Bence Fenerbahçe'nin kaybedecek zamanı da yok. Şurada Şampiyonlar Ligi yönelmesine de fazla kalmadı. Bir aylık bir süre kaldı herhalde. Çok kararsızlar. Bilmiyorum. Peki sence Aykut Hoca gelse, şimdi Beşiktaş gözüyle sormak istiyorum ben sana abi, yani başarılı olur mu sence?
0: Olur tabii, niye olmasın abi? Bence yani gelecek hocanın, örnek an, veriyorum ya, şu Aykut an Hoca, Conte gelse ya, başarılı olabilir diye kesin bir şey söyleyebiliyor musun?
1: Yani Mourinho'yu getirdik abi yani.
0: Ya o yüzden söylüyorum ben de, hani onun bir kesin durumu söz konusu değil ama Aykut Hoca bu ligde çalışmış, aynı zamanda yanındaki ekip de sayıldığında Volkan Demirel'inden tut Oğuz Hoca'sına kadar devam ediyor. Dirk Kuyt gibi bir isim var, dünya futboluyla alakalı Hollanda altyapısından sorumlu bir adamdan bahsediyoruz yani.
1: Sosyal medyada tabii ki pek fazla ciddi almamak gerekir ama Aykut Hoca'ya böyle karşı tepkiler de var. Hatta şöyle yorumlarda görüyorum. Hatta geçen gün Abdülkerim abi de bir yayınında bahsetti. Yani daha gelir gelmez ilk maça gideceğim, işte ıslıklamaya başlayacağım, protesto edeceğim. Aykut Kocaman'a karşı olan bu Fenerbahçe taraftarındaki, yani nasıl diyeyim, yanlış kelime de kullanmak istiyorum, nedir anlamıyorum.
0: Bence Aziz Başkan'a oy vermeyenlerin yapmış olduğu bir tepki o. Aziz Başkan'ı seçenlerin hepsi Aykut Hoca'nın geleceğini bilerek oy attılar zaten.
1: Şimdi böyle bir şehir efsanesi de var abi. Aykut Kocaman defans oynatıyor diyorlar. Aykut Kocaman'ın gittiği ikinci olduğumuz sezonda, şampiyon olduğumuz sezonda da defans oynatıyor diyorlar ama ligin en çok gol atan takımı Fenerbahçe'ydi. Ve biz UEFA Kupası'nda yarı final oynadık. Bunu da sadece Aykut Kocaman'la başardık, öyle değil mi? Yani ben Aykut Hocam, ben de başarılı olacağını düşünüyorum ve artık geç kalmamış. Çünkü bu şekilde daha çok zıplatıyor. Yani başkan bence net bir şekilde açıklama yapmalı. Benim teknik direktörüm, yardımcıları bu değil. Artık gerisini, yani taraftar ne bileyim ama taraftar çok ikiye ayrıldı. Şöyle bir soru sorayım abi sana son olarak. Aykut Hocam başladı. Ligin başında birkaç tane başarısız sonuç oldu. Nasıl bir tepki olur sence?
0: Yani herkese olduğu gibi
1: acaba Hakan Safi'ye mi verseydi koy demeye başlarlar mı acaba?
0: Bilemiyorum ki.
1: Yani Fenerbahçe'nin çok zor. Yani Aziz Yıldırım ateşten bir gömlek giydi derler ya, gerçekten de öyle.
0: Ya her zamanki, ya daha doğrusu 8 senelik şu dönem içerisinde Aziz Başkan'ın gelmesiyle beraber sportif anlamda reytingi en yüksek sezonlardan birini geçireceğiz.
1: Hem öyle hem de bence 20 yıllık bir başkanlık süreci var zaten. Şu an için bu ortamda Aziz Yıldırım en doğru adaydı bence. İnşallah hayırlı olur hem Türk Fenerbahçe için hem Türk futbolu için. Yaşayıp göreceğiz.
0: Peki, teşekkür ettim, sağ olasın.
1: Teşekkürler sana. İyi yayınlar.
0: Sağ olasın. 78-23, günaydın.
3: Günaydın.
0: Hoş geldiniz, buyursunlar.
3: Hoş bulduk. İstanbul'dan Lütfü.
0: Buyursunlar. Aile sonrası.
3: Doğan Bey. Buyurun. Hayırlı yayınlar diyorum.
0: Sağ olun efendim, ben de. Size hayırlı yolculuklar diliyorum. Lastik, sağ olun. Lastik sesiniz yayına kadar geliyor maşallah.
3: Geliyor mu? Ben şimdi arabadan konuşuyorum da onun için.
0: Fark ettiğim için söyledim zaten.
3: Telefona mı alayım?
0: Yok, devam edebilirsiniz. Benim için sıkıntı yok.
3: Tamam. Şöyle söyleyeyim. Önce milli takıma başarılar diliyorum. Bu kadar eleştirinin daha maçlar başlamadan yapılmasını ben tasvip etmiyorum. Önce bir maça başlayalım. Skorları görelim. Takımımız ne durumda bakalım, ona göre konuşalım diye düşünüyorum.
0: Ben de şöyle söylemek istiyorum. Ben bundan sonra telefona bağlanıp da milli takımı eleştiren insanlara başka takım tut diyeceğim. İspanya'yı mı destekleyeceğim, Fransa'yı mı destekleyeceğim? Kimi istiyorsan bir takım seç diyeceğim ya. Milli takım hakkında sen konuşma,
3: evet,
0: abi diyeceğim.
3: Doğru söylüyorsunuz, evet. Doğrudur. Başlamadan eleştiri yapanları ben hiç anlamadım zaten. Niye eleştiriyorlar? Biz de Avrupa Kupası ve Dünya Kupası arka arkaya gitmiş bir takım değiliz. Ondan sonra Montella bu başarıyı gösterdi. Öyle ya da böyle kötü de olsa fark etmez. Önemli olan buraya katılmak değil mi? Bir sürü takımlar var. Katılıyorlar zaten. Başarılı oluyorlar veya olmuyorlar.
0: Ya ama ben şöyle
3: sorayım. Önemli değil. Önemli olan katılmak.
0: Bir soru sorabilir miyim? Amerika sizce futbol anlamında Dünya Kupası'na kaç kez katılmıştır?
3: Bence Amerika futbolu çok önemseseydi buraya ülkeye girenlere bu kadar zorluk çıkarmazdı.
0: Ya önemsemeyen bir ülke bildiğim kadarıyla 6 kere falan katıldı Dünya Kupası'na. Biz sadece kaçıncı kez katıldığımızı bir bakın, futbolla yaşayan kalkan, yatıp kalkan bir toplumu haline gelmemize rağmen.
3: Evet evet. Ya 6 kere katılmış ama şu anda ülkesinde 2. kere oluyor. Evet, bu senede yapılanlar görünüyor. Bence hiçbir zaman futbola önem vermiyor zaten. Sadece bir güç olduğu için orada. Onun için verilmiş. İnsanlara yapılanları da tasvip etmiyorum. Belki tekrara düşmüş oluyorum ama onlar hak edilmiş, verilmiş ve oraya gelmesi istenilmiş kişiler. Ondan sonra ona göre davranılmaları gerekiyor.
0: Avustralya maçı ile ilgili olarak da küçük bir tahmin alacağım sizden skor anlamında.
3: Avusturya kolay bir lokma değil bence.
0: Avustralya.
3: Ondan Paraguay da değil.
0: Tamam.
3: Yani kolay bir lokma gibi görüyorlar, zayıf diyorlar ama Dünya Kupası'na gelen bütün takımların bence çok iyi olduğunu düşünüyorum. Avusturya maçı bizi çok zorlar ama dikkatli ve sakin oynarsak diyorum, acele etmeden, kaybetmesek de yenilmemeyi tercih etmelerini diliyorum. Ama tabii ki gönlüm kazanma yanında ve 1-0 gibi düşünüyorum.
0: İnşallah.
3: Tahminim bu.
0: Bir olsun İnşallah bizim diyelim. Olsun diyorsunuz. Peki. İyi yolculuklar diliyorum. İyi hafta sonları şimdiden. Sağ olun.
3: Sağ olun. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar.
0: Peki. Hemen bir başka telefon. 10.73. Günaydın. Mutlu sabahlar. Buyurun. Geliyor efendim.
4: Alo.
0: Buyurun.
4: Sesin geliyor musun Doğan abi?
0: Buyurun.
4: Ben milli takımla ilgili bir şey söyleyecektim de. Cenab-ı Allah sizi bu maça çıkartmayı nasip etsin. Hacı Osman'ın dediği gibi sabah 7'de. Ya kalp ile ilgili yorum atmak istemiyorum. Zaten daha bir maça başlamadık.
0: Vermiş olduğum bu değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın mı diyeyim, ne diyeyim bilemedim.
4: Yok yani yayına bağlandığım için biraz heyecanlıyım da.
0: Tamam, fark ettiğim için ben de o yüzden söylüyorum. Evet. Avustralya maçı için bir tahmin alayım o zaman senden de.
4: Ya biz genelde turnuvalarda da gol diyerek başlarız. Ben 2-1 alacağımızı düşünüyorum ya.
0: 2-1 alacağımızı düşünüyorsun, peki. Teşekkür evet. ettim sana da, sağ olasın. Kolay gelsin. Sana da iyi hafta sonları diliyorum. Eksik olma. 84.09 sana da günaydın. Pardon. 48.09'muş.
5: Ben de bekliyorum. Diyorum 84.09 kim? 09'da 84'ü tutmuyor.
0: Evet. 48.09 sana da günaydın.
5: Günaydın. Yayınlar.
0: Teşekkürler.
5: Ya arkadaşlar konuşuyoruz milli takım hakkında da. bizim milli takımımız güzel bir takım. Genç bir takım. Tek sıkıntımız ediyorsun. Çok eleştiriyoruz. Onu niye almadılar, bunu niye almadılar? Alacak kişi 26 kişi. Çünkü Türkiye'yi alamaz oraya. Orada da bir şeyler yaparız ama

0: Tam bu ülkede yaşamış, daha önce hiç yurt dışına çıkmamış biri gibi konuşuyorsunuz mesela. Hani şey, şundan dolayı söylüyorum mesela, hani kaosu şundan dolayı seviyorsun. Yani alışılmış bir şeyden bahsediyorsun. Amerika hakemlerle yarı finale kadar getirilir. Messi'ye de zaten kupayı verdiler. Bizi de bir yere kadar giderler çünkü Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la Ceferin'le arası. Evet, ikim hep beraber konuş. Buyurun.
1: Abi, özür dilerim.
0: Estağfurullah, yok, hayır, şey diye. Ben şimdi... Ya olumsuz dinliyorum. Bakmayalım diyorsun. En olumsuz taraftan sen bakıyorsun mesela.
1: Ben milli takım için olumsuz taraftan bakmıyorum. Milli takımımız iyi gidecek. Onda sıkıntı yok.
0: Hayır.
1: Ben diğer anlamda bakıyorum.
0: Hep bir anlamda bir olumsuzluk var diyorum hayatımızda. Hep ondan dolayı. Yani FIFA, MIFA, UEFA bu organizasyonu boşuna yaptı. Zaten kazanan belli de şu andan itibaren. Biz sadece öylesine merak ediyoruz ne olacak sonu diye. Çekilmiş film gibi yani aslında. Öyle söylüyorum.
1: Yok, kazanan belli değil. Kazanan belli değil ama ev sahibi Amerika'ya kıyak geçecekten eminim. Kazanırız.
0: Peki. Kim kazanır?
1: Ben tahminim milli takım istiyorum tabii ki ama bir de futbolun gerçekleri var. İspanya ya da Fransa diyorum. Mesela Brezilya Fas maçı. Fas Brezilya'yı yenecek diyorum.
0: Oo, yapay zeka.
1: Brezilya Arjantin'in çeyrek finalde eleneceğini, çıkmadan elenebileceğini düşünüyorum. Fas'ın da önce Fas Norveç maçını izledim. Hı hı. İlk 45 dakika Norveç 10 faul yaptı. Fas da bir tane faul yapmadı. Bir pas yapıyorlar. İzlemenizi tavsiye ederim. Hatta Vakton arkadaşların saat 1'de zaten bu gece galiba. Fas Brezilya maçı izlemenizi tavsiye ederim. Fas'ın sürpriz takımı olduğunu Türkiye gibi düşünüyorum. Biz en az çeyrek final yapacağımıza inanıyorum. Ama grupta bir puan kaybedersek, futboldan dolayı değil, kaos ortamından dolayı söylüyorum, Amerika oldu inanıyorum.
0: Peki. Teşekkür ediyorum. Size de iyi yolculuklar diliyorum. Arkada oğlan var galiba. Onu da öpüyorum. Eyvallah. Sağ olasın. 68-68. Sana da günaydın.
2: Doğum günü günaydın. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Buyursunlar.
2: Abi muazzam bir manzaranın içinden geçiyorum. Kusura bakmayın. Nutkun tutuldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Turkuaz mavisi bir deniz.
0: Ya.
2: Ve yeşil bir manzara abi.
0: Evet. Müthiş.
2: İnanılmaz. Abi bazen düşünüyorum da biz bu Dünya Kupası elemelerine Asya grubundan katılsak bu kadar zorlanır mıydık acaba?
0: Yani o zaman da tadı tuzu olmayabilirdi. Farklı şeylerde hep şey yapardık. Özenirdik hep. Ya biz niye Avrupa takımlarıyla değil diye. Ondan sonra bir sen Şampiyonlar Ligi falan oynayamazsın ama.
2: Doğru diyorsun. Abi ben Montella'dan sadece şunu istiyorum. Buraya katılmamız gerçekten büyük bir başarı. Bunun tadını çıkartalım önce ama bir İspanya maçımız var meşhur biliyorsunuz. Önde bastırdığımız. Tamamen büyük bir taktikler hata geçen bir maçtı. 6-0 zannediyorsam. Hatırlamaktır istemiyorum maçı. İnşallah öyle daha yani bir organizasyon içine sokmaz takımı. Yoksa ben çocukların çok başarılı olacağını inanıyorum. Sadece yayınlar diliyorum abi.
0: Teşekkür ediyorum sana da. Sevgiler, saygılar, eksik olma. 34-94 sana da günaydın.
3: Günaydın Doğan abi. Merhabalar, hayırlı cumalar.
0: Teşekkür ederim. Sen
3: ben İstanbul'dan Kerim. Galatasaray taraftarıyım.
0: Evet Kerimciğim.
3: Ben milli takımımızı başarılı buluyorum. Ben bu gruptan da 3'te 3 yapıp 9 puanla hatta gol bile yiyeceğimizi düşünmüyorum. Ben hiç oynadığımız 3 maçlara. Bu kadar eminim yani. Ben çeyrek final garanti görüyorum ama şöyle bir durum var. Her milli takımın kendi hayali, kendi bir ülkesinin hayali var. Benim hayalim de biz 2002'de Dünya üçüncüsü olduk. Niye olmayalım yine? Niye kupayı almayalım? Gerçekten ben futbolcu kardeşlerime inanıyorum. Bizim de yeteneğimiz, bizim de kapasitemiz yüksek. Bence Dünya Kupası'na katılan milli takımlar arasında en iyi kadrolar açıklansa biz ilk onun içinde kesin oluruz abi bu kadromuzla. Ben Montella'ya ve futbolcu kardeşlerime güveniyorum. Yani bizi sevindirecekler. Bizim bir ayımız yani Haziran, Temmuz ayı geçim sıkıntısını unutacağız, keyif alacağız. İnşallah. Futbola döneceğiz. Herkes unutacak.
0: Peki.
3: Parayı, pulu, her şeyi unutacağız yani öyle söyleyeyim.
0: Teşekkür ediyorum sana da, sağ olasın.
3: Ben teşekkür ederim, sağ olasın.
0: 33-34 sana da günaydın.
4: Abi günaydın.
0: Hoş geldin.
4: Hoş bulduk. İlk defa bağlanıyorum, biraz heyecanlıyım. İki konuda çok kısa bahsetmek istiyorum. Öncelikle milli takım tarafında bu kadar eleştirilme konusunu ben anlamlandıramıyorum. Ben en son Dünya Kupası'nı izledim.

0: Şimdi 10 yaşındaydım. Şu an gelmişim 30'un ortasına. Çocuklar daha ne yapacak abi bizim için? Ellerinden geleni yapıyorlar zaten. Yani. Bir izleyelim, ona göre yorum yaparız diye düşünüyorum. Bir de bizde çok fazla futboldan anlayan olduğu için böyle bir sorunla karşılaşıyoruz anladığım kadarıyla. Seninle bir konuda ayrışıyorum. O da Fenerbahçeliyim ben. Aykut Kocaman konusunda seninle aynı fikirde değilim. Abi genelinizle aynı fikirde değilim aslında. Anladığım kadarıyla medya tarafında Aykut Hoca'nın kişiliği mükemmel olduğu için, ki katılıyorum buna, o futbola bakış açısını kimse göz önünde bulundurmuyor. Yani bizim Fenerbahçeli'nin çoğunluğu olarak derdimiz Aykut Kocaman'ın kendisi değil, mükemmel bir insan, iyi bir Fenerli. Ama bakış açısı, oyunu görüşü bizim tuttuğumuz takımla uyuşmuyor. Ne zaman iyi gitmeye devam etsek bir sorun çıkıyor. Dikkat edin, Aykut Hoca devamında bütün süreçlerde her şey yolundayken bir tartışma çıkar. Bir oyuncuyla arası bozulur. Yani gereksiz bir ego var kendisinde. Bu kadar büyük bir futbolcuda olması normal olabilir. Ama hoca olarak bu olmuyor.
1: Bu tartışma konusu olarak değil de sadece bazı şeyleri ön plana çıkartmak adına söylemek istiyorum seninle. Ben kalabalıktan çok rahatsız olan bir insanım. Yani eskiden çok severdim. Şimdi yalnız kalmak bazen çok daha keyif veriyor. Bazı işleri de yalnız başıma kaldığımda daha iyi halledebildiğimi düşünüyorum. Elbette destek alabileceğim, fikir alabileceğim insanlar var ama bir isim açıklandı. Aykut Hoca, tamam, yanına Oğuz Hoca, arkasına Volkan, yanına Kayıt falan derken böyle bir ortaya ordöv tabağı gibi bir teknik heyet çıktı. Ben de diyorum ki ya bu kadar kalabalıkta sıkıntı çıkar. Katılır mısın?
0: Evet. Tabii ki abi, tabii ki. Her kafadan bir şey çıkan bir yerde huzur olur mu zaten? Çünkü şöyle bir şey değil.
1: Bak, Fatih Hoca'nın da yanında Hasan Şaş vardı, Ümit Davala vardı, Müfit Erkasap vardı, o vardı, bu vardı. Bir sürü insan çalıştı. Ama Aykut Hoca'nın Fatih Hoca gibi böyle bir bakışıyla beraber eyvah diyebileceği bir ortam değil etrafı, anladın mı?
0: Yok, yok. Bir de bu senin söylediğin isimler abi beraber başarıyor. Hoca ile devam etmiş isimler. Şimdi Volkan Hoca canımız ciğerimiz ama gittiği yerde bir tane...
1: Sesin kesildi. Gittiği yerde bir tane başarısı yok demedin herhalde diye tahmin ediyorum.
0: Volkan Hoca'nın gittiği antrenör olarak gittiği, yanlış söylemeyeyim, antrenör olarak gittiği yerlerde başarılı bir şey var mı abi, karnesi?
1: Yani büyük maçlarda gene elindeki kısıtlı kadroyla güzel futbol oynattığını söyleyebilirim.
0: Tamam, ama şöyle örnek vereyim sana. Şu anda en büyük rakibimiz Galatasaray, her zaman olduğu gibi. Başındaki insan Okan Buruk. Efsanesi olarak değerlendiriliyor. Okan Buruk buraya gelene kadar neler yapmış abi, bakalım istersen.
1: Tabii ki.
0: Akhisar'la yani yaptıkları belli.
1: Başakşehir'le yaptığı belli falan.
0: Evet, evet yani. Bir de biliyorsun, bak affedersin bu lafımı, Galatasaray yanlış anlamasın ama Okan Buruk'u Okan Buruk yapan Aykut Kocaman'dır abi bir sezonda. Akhisar'a 3 maç üst üste kaybedip bir kupa, bir şampiyonluğu kaybetti. Bir de dönüp demedi ama yani benim ya kabahatim şurada var demedi. Yani son haftalara geliyoruz, hala takım hazır değil diyor. Hocam ne zaman hazır olacak bu takım, kurban olayım yani sana. Bir de en pahalı hocalarımızdan biridir. Bunu herkes unutuyor. Aykut Hocaman'ın yaptığı transferleri bir dökün bakalım. Hani ben elimdeki kadroyla bu kadar yapabildim diyor ama ya, Holmenleri aldıran sensin hocam. Yani bunları sen aldın bize. Biz sana demedik ki Van Persie'yi tut takımda. Sen tutacaksın Van Persie'yi dedin, oynattın. Biz seni çok seviyoruz ama bir de korkumuz şu. Aradan yıllar geçti. Gelsin hocam bize bir şampiyonluk armağan etsin, evet, ama kafa yapısı hiç değişmemiş abi. Bir ay önce yaptığı açıklamayı görüyorsun.
1: Yani gündeme şeyin getirilmesi sana göre çok doğal diyorsun. Alex olayından sonra şimdi de Asensio problemi yaratılır diyorsun.
0: Abi bir bagajın varsa sırtında, eğer yeni bir teknik olarak Fenerbahçe'ye geliyor olsa 3 maç kaybetsin, döner der ki ben 3 maçı kaybettim ama toparlayacağım, merak etmeyin. Aykut hocam iç saha 2 tane maçla berabere kalsın, yıkılır abi ortalık. Çok büyük bir risk şampiyon olmayan bir takım için.
1: Yani kredisi her zaman yabancıdan daha azdır yerli hocaların. Hele hele Aykut Kocaman gibi geçmişinde de evet ve hayırları çok tartışılan bir teknik adamsan, o zaman kredin de çok yoktur. Yani, bunu da hep görebiliriz yani.
0: Ben çok taraftarı değilim İsmail hocamın. Yani sonuç olarak sonuna kadar getirip şampiyon olamadıktan sonra bir şeyim yok. Hani başarı saymıyorum bunu. Ama İsmail Kartal gelmiş olsa onun kredisi inanın bana daha yüksek olur.
1: Peki, teşekkür ettim sana da, sağ olasın.
0: Teşekkür ederim abi, görüşürüz.
1: Görüşmek üzere, saygılar sunuyorum. İlk telefon bağlantısına göre gerçekten gene de iyi bir akış vardı. Teşekkür ediyorum. Vallahi adamın bilgisi süper deyip sana destek verenler de oldu. Tebrik ediyorum. 68-73 sana da günaydın, mutlu sabahlar. Duyabiliyorsun beni.
2: Alo, selamünaleyküm.
1: Aleykümselam, hoş geldin.
2: Doğan abi sesin geliyor mu?
1: Geliyor kardeşim, problem yok.
2: Valla Doğan abi ben şey diyecektim ya, yani pazar sabahı kalkacağız, maçımızı izleyeceğiz ama o heyecan hala yok içimizde. Ben onu bir türlü anlayamadım, niye acaba? Gözden uzaklar mı diye, yoksa...
1: Çok uzaktı, saat farkı geçmedi. Çok fazla var diye. Yani olayı belki bu aralar çok farklı şeylerle ilgileniyorsundur. Çok odaklanamamışsındır. İş hayatında, aşk hayatında, evde problem vardır. Onları çözmen gerekiyordur. Belki tam anlamıyla o yüzden.
2: Valla Doğan abi hiçbir sorun yok da sanki
1: maşallah olmasın
2: geçen
1: zaten.
2: Yani biz var mı diye acaba öyle bir muhabbet geçti ama bilmiyorum ama inşallah her şey iyi olur. Milli takımımıza sonsuz başarılar diliyorum.
1: Çok ara vermeden futbola devam ediyoruz ya. Futbol daha yeni bitti. Hep böyle bir ara, hiç ara vermedik mesela. Fenerbahçe başkanlığı girdi. Galatasaray'da başkan yeniden seçildi. Öbür tarafta evet. Şampiyonluktu. Hiç ara vermeden böyle konu konuya devam etti. Transferler bir anda gündeme geldi. Dünya Kupası falan. Ya futboldan biraz sıkılmadık bile, anladın mı? Yani hiç boşluk olmadı. Belki o yüzden heyecan olmamış olabilir.
2: Evet evet. Bak. Kesinlikle katılıyorum ama işte dediğim gibi inşallah her şey istediğimiz gibi sonuçlanır.
1: İnşallah kardeşim.
2: Gideceğimiz yere kadar gitmemizi temenni
1: ediyoruz biz de. Allah'tan
2: ediyorum.
1: Biraz ediyoruz, ihsan eylesin.
2: Yani her ne olursa olsun zaten bu takımı bir şekilde bir yerde
1: orada kaldık diye tahmin ediyorum. Peki onu da bitirdik, sağ olasın. Sana da günaydın 7862.
3: Doğan abi günaydın, kolay gelsin.
1: Teşekkür ederim, sağ olasın.
3: Abi ben anlamıyorum milli takımdan ne bekliyorlar. Hani böyle kaos ortamı, hani böyle gruplaşmalar. Biz gayet hazırız. Şimdi Ümraniye'de yaşıyorum, ismim Okan abi bu arada. Hı hı. Biz pazar sabahına programımızı yaptık. İşte nasıl diyeyim sana, termosta çaylarımızla Ümraniye Meydanı'na gideceğiz. Simitlerimizi, poğaçalarımızı alacağız.
1: Oh, organizasyonun güzelliğine bak.
3: Ben 2002'de de 9 yaşındaydım, hatırlıyorum. Hani iyi bir örnek değil ama hani okula gitmiyorduk, sabahçıydım. Hani milli takımı izleyeceğiz diye. Şu an 33 yaşındayım, aynı histeyim. Hani pazar sabahını, hani normalde çalışan insanlar cumartesi bitmesin ister. Cumartesi bitsin, pazar sabahı olsun diye milli takımı bekliyoruz. Hani çocukların gözlerinin içi parlıyor. Herkes konuşma üslubuna dikkat ediyor. Bir hatalı kelimelerinde bile cümlesine özür dileyerek, muhabirler olsun, gazeteciler olsun. Yani her şey şu an, yani benim gördüğüm, hani kimse dört dörtlük değildir. Ama ben bu takımdan şu an için razıyım. Gidebildikleri yere kadar gidecekler. Hani hakemdi, oydu, buydu. İnşallah futbol şansları da yanlarında olur.

Anadolu'yuz. Her an ekstra bir şey yapacak kapasitede futbolcularımız var. Bizden korkabilirler. Hiçbir sorun yok diyor. Geldi mi? Var mı şu an? Emrullah'a söylüyorsun, bakıyorsun. Ferdi Kadıoğlu, Avrupa Şampiyonası'na çeyrek finale çıktık. Hollanda'ya karşı iyi oynadık. Umarım Dünya Kupası'nda da çeyrek finalden de ileri gideriz diyerek bir mesaj vermiş. Onun da güzelliği bu. Biz de bir reklama gidelim. Reklamlardan sonra kalan sürede tekrar birlikteyiz. Ayrılmayın, az sonra geliyoruz.

0: Konlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam. Reklam bitti.
2: 2026 Dünya Kupası grupları. G grubu. Belçika. Bir kabuk değişimi yaşayan Belçika, altın jenerasyona sahip olduğu dönemde turnuvayı kazanamamanın üzüntüsünü yaşıyor. 1986 ve 2018 yıllarında üçüncülük başarısı gösteren Belçika, Öyne, Louis Openda, Jeremy Doku, Charles de Ketelare, Alexis Salemakers gibi yetenekleri bulunduruyor. Mısır. 1934, 1990 ve 2018 yıllarında turnuvaya katılım hakkı elde edip grup aşamasından öteye gidemeyen Mısır, bu yaz bu şanssızlığı kırmayı hedefliyor. G grubunda yer alan Mısır, özellikle güçlü kanatlarıyla dikkat çekiyor. Kimi bu isimler? Manchester City'den Omar Marmouş, bir diğeri de belki son kez Dünya Kupası'nda izleyeceğimiz Muhammed Salah. İran. Yedinci kez Dünya Kupası'na katılan İran, hiçbir zaman gruptan çıkma başarısı gösteremese de katıldığı turnuvalarda mütevazı kadrosu ve mücadelesiyle futbol severlerin takdirini kazanıyor. Bu yaz gruptan çıkma başarısı göstermeyi hedefleyen İran, G grubunda yer alıyor. Yeni Zelanda. Maç başlamadan önce televizyonun başında yerinizi alın ve dikkatle izleyin. Çünkü harika bir dans şovu sizleri bekliyor. Maç başlamadan önce güç, birlik, cesaret ve atalara saygıyı simgeleyen Haka dansını gerçekleştirmeyi gelenek haline getiren Yeni Zelanda, bu turnuvaya da renk katacak gibi

Kanada'nın bir başka ev sahibi olan Kanada, B grubunda yer alıyor. Tarihinde 3. kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek olan ev sahibi, daha önce 1986 ve 2022 Dünya Kupalarında yer alsa da gruplardan öteye gidememişti. Bu yaz kadrosunda Jonathan David, Alfonso Davis gibi yıldızları da bulunduran Kanada, taraftarı önünde başarıya imza atmak istiyor.

ile alakalı da sorun halledilmiş. Teşekkür ediyoruz Emrullah'a da, sağ olsun. 12 Haziran bugün, günlerden cuma. Artık yavaş yavaş milli takımın maçına odaklanmaya başlıyoruz ki daha önce birkaç tane maç seyredince bizim maçın da oynanacak olması o heyecanı arttıracaktır. Eskiden seyrettiğimiz gibi çocukluk yıllarında hatırlıyorum, işte o 86 Dünya Kupası dönemi geliyor aklıma. O dönem işte seyrettiğimiz maçlardan sonra hemen anında iki ıslıkla bir mahalle maçı tertiplenebiliyordu maçtan sonra. İzlediğin şeyden sonra biz de yapalım diye. Bu karate filmlerinde de böyleydi yani, izleyip hemen ardından devam ediyor. Emrullah adamsın diye mesajlar geliyor. Gelen telefonlar da var. Eğer bağlantıyı kurabiliyorsak, ses alabiliyorsak dinleyicilerimizle konuşmaya devam edelim ki...

0: 8258 mi? 8258.
1: Doğan abi, yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Sağ olasın. Hepimize inşallah, buyursun.
1: Sağ olun, teşekkür ediyorum. Senin müdavimin olduk artık.
0: Eksik olma.
1: Bağlanmadan eksik olmuyor. Pazar günü önce inşallah sabah namazı nasipse Çamlıca Camii'ne gideceğiz. Hı hı. Ondan sonra maçı hep birlikte izleyeceğiz dualarla. Şunun da etkisi var, milli takım odaklanamama. Günümüz şu anki futbol ortamından dolayı biliyorsunuz insanları biraz ayıştırmaya çalışıyorlar futbol üzerinden. Onu gözlemliyorum ben, bilmiyorum sen ne diyorsun. Hı hı. Onun etkisi var. Hem Fenerbahçe'yi seçim süreci vesaire, bunun da etkisi oldu ama dediğin gibi az önce maçlardan sonra odaklanma olacak. Ama şunu görüyorum, tarihin en kötü sanırım Dünya Kupası izleyeceğiz gibi duruyor. Hele ki dünkü hakem, o kırmızı kart neydi öyle, bilmiyorum sen ne diyorsun.
0: Meksika'ya çıkan kart yani, iki tane çıkarttım, bir tane daha çıkartayım mı dedi acaba, tam bilemedim ama
1: ceza sahasının
0: sağ kanadında tam gol pozisyonuymuş gibi vermesi yorumlanır herhalde diye tahmin ediyorum. Fırat hocam falan mutlaka bir şey söylemiştir.
1: Yani bu kadar kötüyse bilmiyorum diğer hakemler nasıl olacak, ama ben Türkiye'den umutluyum. Bence en az bir yarı final görürüz gibi, ama fikstürü öyle bir ayarlamışlar ki İspanya Fransa finali yapmak istiyorlar gibi. Yani öyle gördüm birkaç yerde. Ama bilmiyorum, sürprizler de olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne diyorsun?
0: Ya tabii Fransa, İspanya, Arjantin gibi takımların kazanabilme ihtimali her zaman daha yüksektir. Sonuçta önümüzde mesela bu ayın sonunda Gazi koşulacak. Herkes favoriler üzerinden gidiyor ama öyle bir at geliyor ki bazen vay diyorsun be. Yani sonuçta Gazi'ye katılmış, anladın mı? Biz de Dünya Kupası'na katıldık. Fas sürpriz yapabilir. Belçika yıllardır o beklenti içerisinde. Bizden çok şey bekleyenler var. Vaatkar bir milli takım var aslında. Her şeyi yapabilecek kalitede oyunculara da sahibiz. İzlemek, görmek lazım. Yani maç maç ilerlemek lazım. Bu Arjantin'in yenilmeyeceği anlamına da gelmiyor. İspanya'nın kaybetmeyeceği anlamına da gelmiyor yani. Futbol bu sonuçta.
1: Bence de öyle. Yalnız mesela Fildişi gibi bir takım da var. Fransa maçında, bilmiyorum Fransa maçını izledim mi? Hı hı. Rize'nin kalecisi zaten o Fofana. Ne toplar çıkardı. Bir de çok iyi mücadele ettiler. İyi de bir takım. Genç de bir takım. Ben en az Türkiye'nin burada yarı final göreceğini umut ediyorum. Eğer bizim insanlarımız destek olur, köstek olmazsa, takımcılık yapmazlarsa, o Galatasaraylı, bu ben Galatasaraylıyım, o Galatasaraylı, bu Beşiktaşlı, bu Fenerli diye ayırt etmeden, kavga etmeden destek sağlarlarsa, ki o Merih Demiral'ın YouTube kanalını bilmiyorum izledim mi, çok güzel yayınlar yapmış. Hı-hı. Yani takımda hani Samet'i niye alıyorlar dediklerinin örneği bence orada Samet Akaydın. Resmen hani böyle bir şirketlerde de vardır. Biri vardır, çok başarılı değildir ama o işini doğru yapar ve o şirkette sevilir. Bütünlüğü sağlar. Aynı onun gibi yani Samet hakikaten bildiğin o ortamın şeyiymiş. Yani
0: gerçekten abilik yapıyormuş.
1: Evet, yani herkes altına yorumlar yapmış. Samet'le Barış'ı da olur. Samet'le Barış'ın röportajı düşünemiyorum vesaire gibi. Bence burada onun etkisi de çok fazla. Bence bu milli takım olmuş.
0: Ben iyi bir uyumun olduğunu söyleyeyim net bir şekilde, ve baskılardan kurtulabilirlerse eğer, çocuklar tamamen odaklanabilirlerse, genç oyuncularımız artık fark yaratabilecek güçte olduklarını dünyaya ispatlamışlar. Bizi ispatlamak zorunda değiller. Onlar kendi içlerinde mutlular. Mutlu olan insan etrafına da mutluluk saçar. İnşallah bizi de mutlu edecekler diyeyim yani.
1: İnşallah dualarımız onlarla, Allah utandırmasın.
0: Teşekkür ediyorum, sağ olasın.
1: Cezasız. Hepimize inşallah nice sevinçler yaşatırlar.
0: İnşallah. Görüşmek üzere, sağ olasın sana da.
1: Hayırlı cumalar, iyi çalışmalar, sağ olun.
0: Eksik olma. 65-31 sana da günaydın.
2: Günaydın, iyi günler.
0: Merhabalar.
2: Merhaba Emre abi. Nihayet bağlanabildim sana abi ya. Hep es geçiyorsun.
0: Pardon,
2: beni
0: bu
2: ama
0: arada 42-42'ymişsin sen.
2: Evet, 42-42 abi.
0: Ha, merhaba, yanlış aldık. Tamam.
2: Hani fiyatım abi, 65-31 birazdan kapatayım alacağım. O zaman abi.
0: Yok hayır, 61-31 aldım diye gördüm de 42-42'ymiş yayındaki numara, şimdi gördüm. 65-31 de birazdan alacağım.
2: Abi iyi günler tekrardan, hayırlı cumalar.
0: Hoş geldin.
2: Ben Türkiye'ye başarılar diliyorum. İnşallah bir daha Amerika'da böyle bir turnuva olmaması temennisiyle sözlerime başlamak istiyorum.
0: Aynı fikir.
2: yakışmayan bir ülke bence Dünya Kupası'na. Yaptığı şeyler, tavırlar, hani iyi ki bizim ülkenin başına gelmedi bu yapılan hareketler. Hani ben şunu beklerdim, bu benim kendi şahsi düşüncem. Keşke Özbekistan ya da İran ya da örnek vereyim Güney Afrika'daki o ülkelere yapılan o hakaretlerden, yani bence hakaret o çünkü. O hakaretlerden dolayı o ülkenin federasyonu o feraseti gösterip ben ülkemi turnuvadan çekiyorum, bunlar hak etmedi deyip geri çekmesi bence onlara tokat gibi bir cevap olurdu. Ve bu tepki bence çığ gibi de büyürdü. Bir daha böyle bir hassizlikte yapamazlardı. Ama FIFA Başkanı çıkıp kendi tayin ettiği hakemin vize verilmeyip sınır dışı edilmesine talihsizlik diyebiliyorsa ve hiçbir ülkede sesini çıkarmıyorsa bunlar da bu şeyi devam ettirir diye düşünüyorum. Bu benim kendi düşüncem.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum sana da. Sağ olasın.
2: Hayırlı İyi günler abi. İyi teşekkürler.
0: Onları şimdiden söz vermiştik. 65-31 miydi? 65-31, sana da günaydın.
3: Günaydın Doğan Bey. Oğuz ben, İstanbul'dan.
0: Hoş geldiniz.
3: Ben bir hoş bulduk. Dünya Kupası'nda bence bir, benim öyle şeylerim yok, fantezilerim. Yani İspanya, Fransa, Arjantin, bu üçünden birinin şampiyon olacağını düşünüyorum. Eğer İtalya olsaydı, İtalya, en kötü İtalya bile Dünya Kupası'nı alabilecek bir ekiptir. Her Dünya Kupası'nda iddialı olan İtalya iki Dünya Kupası sanıyorum oldu, katılamıyor. Bu üçünden biri olur. Kimse başka bir hayale kapılmasın. Benim kendi şahsi fikrim tabii. Düşünmüyorum ancak bir şey. Yani bizim milli takımımızın da insanlar şunu unutmasın. Yani çok çok kolay bir gruptan eleme oynayarak zar zor buraya geldik. O yüzden çok bir beklenti içinde olmak bize yakışmıyor. Bir de bu böyle yapılan şarkılar, markalar, milli duyguları kabartmalar insanları bence artık fazla etkilemiyor. Benim yaşım 60, bilmiyorum. Ben etkilenmiyorum ama belki gençler etkileniyordur. Bunu çok abartmamak lazım. Çıkacaksın, sahaya oynayacaksın. Benim gücüm belli. Yani hayaller kurmamak lazım diye düşünüyorum bir takım konusunda.
0: Severim senin gibi gerçekçi insanları, onu bir kere net söyleyeyim. Böyle çok fazla o olacak bu olacak deyip ahkam kesen insanlar da oluyor, onlara da hak veriyorum. Heyecanları da var belki, evet. Belki çok bilmişlik de olabiliyor bunun karşılığı ama organizasyon ülke anlamında zaten sıkıntılı bir coğrafyada. Her şeyi o istiyorca yapmak zorundaymışız gibi durum var, anladın mı? Belli kurallara uymak zorundayız. Herkesin kendine göre kuralları var da, ya kardeşim bu Dünya Kupası, burada ülkeler birliktelik yaşıyorlar, sportif bir birlikteliğin, beraberliğin meyveleriyle dünyaya mesajlar verilmeye çalışıyor ama dünyaya aslında birlikteliği çok yaşatmak istemeyen bir ülkenin bunu ne kadar başarabileceğini ben merak edip gözlemliyorum, belki izliyorum, o yüzden olabilir.
3: Yani şu var, bu ülke Amerika'sı hiçbir şeye yakışmıyor. Zaten futbolla alakası da olmayan adamlar gidip emekli futbolcuları alıp Avrupa'dan bir lig kurmuşlar kendilerine. Onu da seyreden de bilmiyorum ne kadar var. Biliyorsunuz onların spor anlayışları farklı, sevdikleri dallar da farklı. Hakikaten de sporlarla da uğraşıyorlar bu arada. Yani futbol artık eskisi kadar, bilmiyorum cazibesi var mı, çok dağıldı insanlar. Ben o Somalili hakemle ilgili arkadaşımız dedi ki o ülke katılmasaydı. Ya bence yanlış. Oradaki hiçbir ülkenin, Amerika haricinde hiçbir ülkenin katılmaması lazım. Herkesin çıkıp gitmesi lazımdı o gün. Ya da bildirmesi lazımdı FIFA'ya. Kardeşim bu hakem bu maçı bu ülkeye giriyor mu girmiyor mu? Girmiyorsa biz de çıkıyoruz demesi lazımdı. Artık herkes bendeci olduğu için, sadece kendini, insanlar kendini, ülkeler de kendi ülkesini düşündüğü için herkes çok kaba tavrılacak ama dümenine bakıyor. Kimsenin umurunda değil. Zavallı Somali hakeme de ya sen burada süper kupa yönet Avrupa'da diyorsun utanmadan. Yani çok utanılacak bir durum. Yani insanlık şey ya, insan ne derler, o hani insanlık ayıbı çok inanılmaz kötü bir şey.
0: Ya bu turnuvayı ya ben seyretmeyeceğim. FIFA'nın ayıbını UEFA kapatmaya çalıştı diyelim.
3: UEFA kapatmaya çalışıyor. Ne ya Afrikalı hakemin ne işi olur Süper Kupa finalinde? Yani çok büyük bir ayıp. İnanamıyorum. Bir de son olarak ben Fenerbahçe taraftarıyım. Biz çok iyi günler de gördük. Şimdi kötü günler yaşıyoruz. Ve size yemin ederim, bakın bunu 10 sene önce söylüyordum arkadaşlarıma. biz Fenerbahçe'de Galatasaray gibi 13-14 senelik bir durgunluğa gireceğiz. Bunu 2010-2011'de söylemiştim. O gün olanlardan sonra. Ve Fenerbahçe o günden beri geriye gidiyor. Bu saatten sonra toparlaması da zor. Çünkü artık insanların futbola bakışı değişti. Çocuklar eskisi kadar futbolla ilgilenmiyor. Hele Fenerbahçeli sahilen hiç ilgilenmiyorlar. Bu sefer başka şeylere kayıyorlar. Böyle bir tek taraflı bir hale geldi. Bir de ben bu Aykut Kocaman konusunda, Aykut Kocaman'ı istemeyen, buraya bağlanıp ya da bir şekilde fikrini beyan edip ya bu Aykut'tan olmaz diyenlerin yarısının başka bir takım taraftarı olduğunu düşünüyorum, öyle söyleyeyim. Hani Aykut futbolu bilen, düzgün, karakterli bir insandır. Oğuz ve Aykut bu ülkenin yetişti. İkisi de 1900 kaçtı bunlar oynadığında, dizilerdik maçlar işte. 90'lar mıydı bilmiyorum, şimdi yıllarını hatırlayamadım.
0: 80'lerin sonundan itibaren.
3: Üniversite mezunudur ikisi de. İkisi de üniversite mezunudur. O zaman üniversite mezunu futbolcu bulmak imkansızdı. Düzgün insanlardır. Düzgün aile yaşantıları vardır. Yani insanlar biraz da, hadi bir de çok cahil bir Fenerbahçe taraftarı var artık, öyle düşünüyorum. Biraz cahillik etmeyip bir takım, bir kulüp, bir hocaya güvendiyse onun arkasında durmayı öğrenene kadar Fenerbahçe başarılı olamayacaktır. Başkan da dahil buna, yönetici de dahil, antrenör de dahil. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Tabii oynadığı yıllar 87-88 sezonu falandı diye hatırlıyorum ben. Aykut Hoca'nın, Oğuz Hoca'nın o Fenerbahçe'ye geliş süreciyle alakalı olarak, yani Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımında birkaç sezon öncesine kadar işte Oğuz Çetin, Aykut Kocaman, Turan Sofuoğlu falan vardı galiba. Ardından işte Kocaeli sporlular gelmeye başladı. Bülent Uygun'la, Moşe'yle bazı oyuncular gelmeye başladı. Mirkoviç falan. Mesela o dönemleri hatırlıyorum. Ali Şen dönemleriydi. Daha Aziz Yıldırım yoktu. Ondan sonrası için o dönemleri de yaşamış insan olarak. Tabii oyunculuk evet efsanedir, iyidir ama iyi teknik adam olur mu olmaz mı kısmını örnekleriyle hep gördük. Çok da temcit pilavı gibi bir konu çünkü hep devam ediyor. Ajax'ın altyapısında işte Kocaeli, Sakarya, Eskişehir gibi kulüplerin Süper Lig'de olması gibi hep böyle sıkışılan yerlerde gündeme getirilip tekrar reyting yapmaya çalışılan konular arasında yer alıyor. İnsanlar seviyorlar da böyle şeyleri. Görmek lazım ama benim dün Aziz Başkan'ın açıklamamış olması Aykut Hoca'yı ve daha da kimseyle görüşmedik şeklindeki yorumu endişelendirdi. Yani Aykut Hoca açısından değil. Demek ki çok farklı bir isim daha var ki Aykut Hoca hala beklemede tutuluyor gibi düşünüyorum. 75-77 sana da günaydın.
4: Doğan Beyciğim günaydınlar.
0: Buyursunlar.
4: Hayırlı cumalar diliyorum. İstanbul'da Eyüp Sultan'dan Erkan'dan. Nasılsınız?
0: Sağ olun, eksik olmayın. Sizler aradıkça daha iyi oluyoruz tabii.
4: Rabbim hepimize iyilik sağlık versin. Öncelikle pazar sabahı millilerimizin ayakları düz bassın.
0: Amin.
4: Hepimizin kalbi onlarla çarpacak. Vurdukları her top gol olsun inşallah. Hepimiz heyecanla izleyeceğiz. Tabii ki Amerika'da oynanması sıkıntı tabii ki. Kimimiz uykusuz kalacağız, kimimiz izleyemeyeceğiz, kimimiz özetlerini seyredeceğiz. Ama ben eminim ki iş bayraksa 81 milyonun kalbi Amerika'da atacak. Hatta 85 milyonun kalbi Amerika'da atacak diyorum. Tekrar başarılar diliyorum Montelli Hoca ve bizim çocuklara. Artı şu konuya değinmek istiyorum. Bilmiyorum hatırlarsınız, ben bir Eyüp Spor taraftarıyım. Eyüp Sultan'dan aradığımdan dolayı Atilla Gerin hocamıza vermiş olduğu emeklerden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Kendisi Kayseri Spor'la anlaştı. Ben çok eminim ki Kayseri Spor'u bu sene tekrar Süper Lig'e çıkartacaktır. Bu arada
0: yalnız Fenerbahçe... bu arada hemen şunu ekleyeyim, konuyu değiştirmeden, siz Fenerbahçe'ye geçmeden, galiba birincilik Süper Lig'den çok daha keyifli geçecek biraz takip edersek.
4: Tarihin en iyi birinciliği olacak bence.
0: Bence
4: bu
0: de
4: sene.
0: Öyle. Evet, kesinlikle öyle.
4: Bu sene tarihin en iyi birinciliği olacak. Ama tabii bir Eyüp Spor destekçisi olaraktan, Atilla Ger'in sempatizanı olaraktan Atilla hocamıza sonsuz başarılar diliyorum. Kim hak ediyorsa o çıksın. Bu arada ben Fenerbahçeli değilim, Galatasaray taraftarıyım. Ama Sayın Aziz Yıldırım'ı sonsuz tebrik ederim. Yani hayaller değil, gerçekler kazandı. Umarım güzel bir rekabet olur. Büyük takımlar arasında. İtalyano hocaya da başarılar diliyorum. Sizlere de tekrar hayırlı cumalar diliyorum.
0: Vallahi çok net, net bir özet çıkarttınız. Hayaller değil, gerçekler kazandı derken. Çok fazla vaatin karşılığı bazen olmuyor. Bunu genel kurul üyeleri sandıkta gösterdi. O yüzden tam söylediğiniz gibi sonuçlandı. Biraz daha gerçekçi baktı bence Fenerbahçe genel kurul üyeleri.
4: Yani Doğan Beyciğim, herkes dedi der ki genç nesil, yani en son Fenerbahçe'ye üye olan kitle grubu Hakan Safici dediler. Şimdi çok uzağa gitmeyelim lütfen. Artık herkesin elinde akıllı cep telefonları ve internetler var. Mantıklı olaraktan düşünürsek bugün Fenerbahçe'yi en son şampiyon yapan başkan kimdir diye bunun isminde tekrar Aziz Yıldırım damgasını görecekler. Ben hatırlarsınız bilmiyorum, tabii ki kaç kişi alıyorsunuz yayınlara, hatırlamamanız da mümkündür. Ben bir Galatasaraylı olaraktan size şunu söylemiştim. Ben Aziz Yıldırım'ın Galatasaray'ın başında başkan olmasını, hatta daha ileriye giderekten Türkiye Futbol Federasyonu başkan olmasını istiyorum demiştim. Hı hı. Bakın emin olun, Aziz Başkan kimin başkanı olursa olsun, Fenerbahçe'nin başında da olsa, bu sene yayın haklarını, kulüplerin gelirlerini göreceksiniz ki iki kat daha arttıracak. Ben buna sonuna vereyim.
0: Ya da başarılı olamasa bile bunun için mücadele verecek diye düşünüyorsunuz.
4: Kesinlikle Doğan Bey, yani Aziz Bey Fenerbahçe Başkanı iken ne kadar çırpındı gördünüz. Yani en büyük yayın gelirleri Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin başında 8 sene evvel başkanken bütün takımlar ne kadar çok yayın geliri alıyordu pastadan, hatırlarsanız ki.
0: Peki, teşekkür ediyorum, sağ olun. Daha önce yaptıkları yapacaklarını teminatı gibi oluyor.
4: Kendinize çok iyi bakın.
0: Sağ olun, eksik olmayın. Telefonlarda, mesajlarda inanılmaz mesaj var. O kadar hani edemiyoruz ama yazıyoruz deyip okunmuyor diye üzülenler de olmuş. Burada cevaplamalarla ilgili bir tane kalp yollamışım. Bu kalpleşmeler aramızda ileride sıkıntı yaratabilir mi diye düşünenler olmuş. Galatasaray'dan dost olmaz diyen adama gelmiş, Galatasaray'ın başkanı olsun, yok Türkiye Federasyonu başkanı olsun falan gibi, sen Fenerbahçeli olabilirsin diye yazmış bir arkadaş. Hayırlı cumalar Dodo. Hayretler içerisinde dinliyorum. Hem Fenerbahçeli hem mantıklı konuşuyor bu arkadaş. Sanki şoktayım, kaldı mı öyle insanlar aramızda diyor. Güzel fotoğrafmış. Sevdim. Gerçekten iyiymiş. Kendime bir dakika dur, göndermek isterim yani. Bir fotoğraf paylaşmışlar. Bunu bir atabilir miyim? Atarım herhalde. Yolladım. Peki. Hadi git baba, Cihan gelmedim hala demiş mesaj. Duydun mu Cihan? Duydun değil mi? Peki, duymaz mısın? İşine gelince babaannem gibisin, yemin ederim. O da öyleydi. İşine geldiğini duyuyordu, gelmediğini duymuyordu öyle. Ya. Keşke Osimhen Türk olsaydı da Dünya Kupası'nı bak nasıl alıyorduk diye yazan da bir arkadaş var. Onu da yazmış. Biz de pazartesi günü yeni bir haftanın başlangıcında inşallah güzel bir galibiyetle beraber, yeni bir coşkuyla bir haftaya başlarız. Saat 10'da kısmet olursa radyoda olmayı planlıyoruz efendim. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Millilere de sonsuz başarılar.
5: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
6: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
7: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
8: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam bitti. Reklam.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Aziz Yıldırım kazandı çünkü insanlar macera istemediler. Yani bunu çok iyi bildiği için kurt deneyimi var Aziz Yıldırım'da. Hep sakin kaldı o. Artık o herkesin alıştığı sinirli yüzünü hiç göstermedi. Hakan Safi Kanadı o tarafı çok zorlasa da cevap vermedi ve bir olalım, birlik olalım dedi. Türkiye'nin de Fenerbahçe'ye ihtiyacı var diyerek böyle adaylığını çok sağlam bir zemine oturttu. Acayip de bir oy aldı. Çünkü insanlar vaat dinlemekten ziyade hani şampiyon olmak için kadroyla, ruhun ve kavganın birlikte yürütülmesi gerektiğini düşünüyor. Aziz Bey de geçmişten hikayelerle burayı hep diri tuttu. Hocasını açıklamadı, oyuncularını açıklamadı. Burada şöyle bir mantık var. Kongre zemininde böyle isim yarışını hiç yapmadı. Oraya işi götürmeden ilerlemiş oldu. Çünkü seçtiği aktörleri tartışmak belki de karşı tarafın ekmeğine yağ sürmek olacaktı. Ve hani bana oy verin, seçeceğim aktörleri değil diyerek kendini yıldız gösterdiği, deneyimini ön plana çıkardığı bir seçim kampanyası yürüttü. Barış Göktürk ve ekibini de oyuna çok doğru dahil ederek dinamizm kattı kampanyasına ve kazandı. Kendini öne atması şu açıdan da doğru oldu. Aziz Yıldırım'la vakit geçirdim biliyorsunuz ve yayınladık. Özel sohbetimizde de birkaç tane Samandıra hatırası anlattı. Biliyorsunuz o zaman da aynı fikirde olduğumuzu anladım. Şampiyonluk ortam işi. Ortam işi. Buna dair anekdotlar anlattı bize. Ben de aynı fikirdeyim zaten. Diyorum ya, çok söyledim ya. Abdülkerim Bardakçı Fenerbahçe'de 5 sene stoper oynayabilir miydi? Bakın ne dedi Saadettin Saran HT Spor'daki yayınında. Kocaeli maçında hoca En-Nesyri'yi 65. dakikada oyundan çıkardı. Maç bittikten sonra oyuncular soyunma odasına geldiğinde En-Nesyri duşunu almış, vedalaşmadan gitmişti. Çünkü yuhalanmanın sosyal medyada yazılanların etkisi oluyor. Yani Kadıköy ruhunu arıyor. Kimse de dönüp böyle yarattığı ortama bakan yok. Aziz Yıldırım bunun farkında olduğunu söyledi ve bunun için teknik direktörü belli ki Aykut Kocaman, onun etrafına Volkan Demirel'i davet edecek, Dirk Kuyt'u davet edecek, Edin Dzeko'yu, belki Şikirtel'i davet edecek ve burada bir Fenerlilik yaratmaya çalışacak. Şimdi bu isimlerin nihai kararlarını bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Fenerbahçe'nin yeni hocası belli ki Aykut Kocaman olacak. Görüntü bu. Oğuz Çetin futbol konusunda bir aktör olacak ve ona bağlı başkanlığını yaptığı vakıf ve oradaki Fenerbahçe değerleri de aidiyet unsuru olarak kullanılacak. Öyle görünüyor. Diğer yandan gelelim tartışmalı konuya. O da ne? Aykut Kocaman ve teknik ekip yapılanması. Burada herkes işte ekip beraber mi, kaç senedir, neredeler gibi sorular sordular. Haklı olarak sordular. Bunlar yanlış sorular değil. Onu söyleyeyim. Ancak bir süredir boş durmadıklarını öğrendim. Onu anlatacağım şimdi size. Söyleyeceklerim benim fikrim değil güzel insanlar. Yani ben düşüncelerimi anlatmayacağım. O yüzden hani fikre muhalefet edebilirsiniz ama o fikir bana ait değil. Bendeki bilgi. Onu söyleyeyim. Biraz ders çalıştım. Onu anlatacağım. Premier Lig dinamiklerini model olarak almış Kocaman ve ekibi. Buradan ilhamla oyunu birazdan modernize etmemiz lazım deyip ona uygun görmüşler. Yani çok tartışılan o eski döneme nazaran oyun değişti biz de değişmeliyiz'i baz almışlar. Yani bunu sadece teknik kadro dizilimi olarak almayın meseleyi. Performansa ilişkin kültür yaratmada da karar alma mekanizmalarında da bir Premier Lig organizasyonu gibi davranalımı seçmişler. Bu ne demek? Mesela teknik ekip uzmanlaşmış departmanlara ayrılsın. İşte atletik performans departmanı, spor bilimleri temelli çalışan profesyonellerden oluşsun. Tamam, burası normal değil mi? Ama işte bu departmanın amacı Premier Lig seviyesinde uygulanan o yüksek yoğunluk antrenmanı ve maç temposunu sürdürülebilir kılmayı referans alsını düşünüyorlar. Oyunculara yük yönetimini o referansla, bilimsel verilerle uyarlayacak. Ona göre işte sakatlık riskini minimum indirgeyecek metotlar kullanılacak. Yani klasik kondisyon anlayışından ziyade daha bireyselleştirilmiş bir performans yönetimi yaklaşımında olsun demişler. Bu birincisi. İkincisi analiz departmanı. Burada da 4 alt bileşene ayrılacak mevzu. Ne onlar? Takım analizi, rakip analizi, antrenman analizi, bireysel oyuncu analizi. Bu ayrım sayesinde de verinin toplanması, işlenmesi, teknik ekibe sunulması daha hızlı olsun, daha operasyonel olsun. Yani amaç antrenman tasarımının tamamen veri destekli bir zemine oturtması. Bunun düşünceleri buymuş. Bakın öğrenebildiklerimi söylüyorum. Yani ben onun yancısı, bunun bilmem nesi, Allah korusun değilim. Yaparlar, harika olacak demiyorum. Bilgi olarak cebinizde dursun diye anlatıyorum. Tamam mı? Madem Premier Lig modellemesi varsa şeyde merak ettim. Varmış. Örneğin taç antrenörü olacakmış. Duran top antrenörü olacak. Buna benzer özel organizasyon antrenörleriyle beraber bayağı kalabalık bir, hani kocaman ekip diyeyim, kelime oyunu olsun, olacak. Çünkü şeyi de dedi ya Aziz Yıldırım, işte eski futbolcular. Bunlar da aidiyet için, işte kültürel süreklilik için, o hani kaybolan ruh geri gelsin diye uğraşacaklar. Çünkü Fenerbahçe'de ortam eksikliği de var. Çok anlattım. Yani sadece taktiksel değil mevzu. Duygusal mevzular da var. Kültürel eksiklikler de var. Taktiksel konularda soru işaretleri çok oldu. Aykut Kocaman'la ilgili işte yan pas, geri pas. Aziz Bey de işte çıkıp söyledi ya, işte bizde de anlattı. 30 metrede top oynayacağız diye. Öğrenebildiğim kadarıyla Aykut Kocaman ve ekibi de yüksek ön alan baskısı, agresif pres yapısı, sürekli
2: reklam.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Reklam bitti.
4: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerindedir umarım diyerek programımızı açalım. Dünya Kupası da başladı ama ben o heyecanı, o coşkuyu bir türlü yakalayamadım. Herhalde ilk maç olduğu için vesaire, ilk gün olduğu için olabilir. Önceki Dünya Kupalarında böyle çok keyifli oluyordum. Böyle yazın geldiğini falan hissediyordum ama daha o hissiyatı alamadım. 0212-273-1010 bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız. Güney Kore-Çekya maçı vardı sabah saatlerinde. Yani bilmiyorum izleyenler var mı ama izlemeyenler için, Çekler cidden bitmiş arkadaşlar. Nerede o 2004'teki yıkım ekibi? Hani Çekya zaten bitik bir takım, anlıyorum ama Güney Kore'nin de çok fazla zaafı vardı. Özellikle hava toplarında çok etkisizler. Rakipleri muhtemelen bu maçı izlemişlerdir ve bu zafiyetin üzerine de gideceklerdir. Yani Güney Kore evet belki gruptan çıkar ama sonraki turda işleri biraz zor gibi duruyor. Beşiktaşların da keyfi yerindedir tabii. Oh da golünü attı, tarifsiz bir duygu dedi. Yani Güney Kore o kadar kısa ki böyle her hava topu penaltı atışı gibi tehdit yarattı. Zaten ikisini de yediler. Yani biri offside, üçüncü çizgiden çıktı falan. Yani keşke böyle son 16'da falan Türkiye ile eşleşseler, ülkemizle eşleşseler. Hani Merih Demiral bunlara böyle 3 tane tırnak içinde yağlar. Yani Poji Kerim de atabilir. Onlar hani stoperler olduğu için kornerlerde çok fazla gidiyorlar ve gerçekten de bir şekilde o topa vurmasını biliyorlar. Ya yani oh var ya, müthiş oynadı. Evet, sonradan dahil oldu ama inanılmaz bir koşu yaptı. İzlemeyenler kaçırmasın. İnanılmaz bitirdi. Yani böyle Güney Kore için ne kadar kritik bir oyuncu olduğunu gösterdi. Yani orada o çapraz koşuyu en doğru zamanda yapmak ve tek vuruşta o topu kaleye göndermek gerçekten böyle golcü içgüdüsü istiyor. Yani böyle geçmişte Güney Kore ve Japonya kaliteleri böyle çok yüksek olmasına rağmen bu golcü içgüdüsüne sahip şeyleri bulamıyorlardı. Santraforları bulamıyorlardı. Biraz böyle zorluk çekiyorlardı ama bu sene ikisinin de golcüleri iyi. Hem Japonya'nın golcüsü iyi, hem Güney Kore'nin golcüsü iyi. Bakalım, dikkat etmemiz gerekecek. Maçlar böyle biraz da NBA tarzına dönmüşken arkadaşlar, yani reklam molaları falan var yani. Mesela ekrana gelenleri NBA'de şöyle yapıyorlar. Mesela kim ekrana getirdi? Hemen KJ'ye bilgi veriyor, işte şu şudur, bu budur diye. Mesela dün Nedved ekrana geldi. Ama ne bilgi geçti, ne bir yazı geçti. NBA'de sağ kenarı ünlülerine kamera döndüğü an hemen böyle altta kim olduğu yazıyor ama Bunu çok Dünya Kupası'nda göremedik. Belki ilerleyen dönemlerde bunu düzelteceklerdir diye düşünüyorum. Hoş geldin Cihan demiş İlyas Akkuş. Hoş bulduk İlyas'cığım, merhaba. Mirza selam olsun. Teşekkür ediyorum. Sevkiyat sana göre ayarlıyoruz Cihan kardeş demiş Ali Doğanay. Hangi sevkiyat Ali? Kolaylıklar diliyorum sana. Diğer taraftan açılış maçı. O da vardı. Meksika, Güney Afrika. Onu izlemişsinizdir herhalde. O saat 22'deydi. Tamam, saat 5'tekini kaçırabilirsiniz ama... Ya benim için hep böyle Dünya Kupası açılış maçları önemlidir yani. Bu yaşıma kadar hiçbir açılış maçını kaçırmadım. Yani şey var yani, her zaman geçerli olmayabilir. Kabul, katılıyorum ama nasıl başlarsa öyle gider mevzusu vardır ya. Bilemedim yani. Kötü bir maç değildi. Yani çok iyi de bir maç değildi. Tamam, hani Dünya Kupaları açılış maçı her zaman ev sahibi maçı olur. Hani bunu okeyiz, buna tamamız. Ama böyle yani... Nasıl söylesem, çok ilginçti. Mesela Güney Afrika hiç sahada yok gibiydi. Benim eski izlediğim o Güney Afrika yok gibiydi. Böyle ağzıma gelecek de söyleyemiyorum şimdi. Torpille sanki parayı veren milli takıma gelmiş gibi. Heh. Oh be, rahatladım. Hani nasıl Dünya Kupası'na gidebilmiş anlamadım. Herhalde böyle yerel kabilelerle falan oynayıp kafileye falan denk oldular. Bilmiyorum, özür dileyerek söylüyorum. Asla bu kelimeyi kullanmam ama ya bomboş bir takım gerçekten. Yani 11'i açın. Yani yemin ediyorum torpil ve rüşvetle belirlenmiş gibi. Bir tane göbekli, hantal vücutlu bir futbolcu vardı. Yani parayı basan 11 oynamış gibi. Bu kadar futboldan uzak bir takımı ben gerçekten ilk kez izledim. Yani bazı oyuncuların belki futbolcu geçmişi bile olabilir. Hani abartıyorum, teşbih tahta olmaz. O derece ben hani Afrika takımına ne diyebilirsiniz? Hepimiz yırtıcı, atletik, ne bileyim çok yetenekli değilseler bile sert oynayan ama çok koşan takım diyebiliriz ama... Yani herhalde Güney Afrika'ya biz biraz yanlış tahmin etmişiz veya yanlış düşünmüşüz ya da onlar Güney Afrika değildi yani böyle şey falan, kobayları falan oydu, bilemiyorum. Bir de şu da var tabii, unutmamak lazım. Bazı detaylar var, mesela şeyde oynandı karşılaşma. Azteca Stadyumu'nda oynandı. Yani deniz seviyesinden 2,5 kilometre yükseklikte. Yani çoğu takım baktığında bu yükseklikte bu rakımlarda oynamaya alışık değil. Acaba dedim bizim çocuklar da, bizim Güney Afrikalılar da böyle mi dedim, hani alışık değiller mi falan diye. Hani çünkü alışık olmayınca ne oluyor? Kısa süre sonra nefes nefese kalıyorsun. Hani Meksika bu konuda ciddi avantajlı. Bu da aklıma gelmedi değil. Yani acaba hani bizde de böyle durumlar olacak mı? Bizim çocuklar da sıkıntı yaşayacaklar mı diye düşünmedim değil. Bunun da payının olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kadar kötü bir Güney Afrika izleyeceğim ben düşünmemiştim. Hüseyin Mecit selam olsun, merhaba. Trump istifa abi demiş. Cihan seremoni gündüz olmaz diyor. Hangi seremoni? Başkanım hoş gelmişsin, seviliyorsun. Merhaba Sametciğim, selam olsun. Benim tahminlerim demiş. Ha, maç tahminlerin mi? Bizim maçı bulmam lazım. Çok maç var ya, hepsini okursam yanarız ama baktım tahminlerine. Nogay, bizim maçla ilgili ne demişsin? Vallahi göremedim bizim maçı. Bizim maçı özel olarak atsana. Ne var? Burada Hollanda, Japonya var. Brezilya, Fas var. Paraguay var. Bizim maçla ilgili tahmin yapmamışsın herhalde. Bir de şeye yani çok ilginç. Hani böyle FIFA'nın yeni kural setini izledik arkadaşlar turnuvada. Yani maç arası reklamları, davullar, o işte matraka mı diyorlar artık? Ne diyorlar işte? Fırfır sesi. Değil mi? Matrakaydı adı. Yanlış söylediysem hani... Açılışta 3 kırmızı falan, kötü Meksika, rezalet Güney Afrika falan böyle. Tam böyle Dünya Kupası havasına gireceğim. Tamam, açtım, oh dedim, Allah dedim, yaz da geldi. Güzel maç olur. İşte çoğu kişi eleştirmiş ya, açılış maçı Meksika Güney Afrika mı olur? Aslında tam olarak da böyle olur. Yani bambaşka iki takım oynuyor. Dünya Kupası olduğunun görünürlüğü yani. Tam istediğim cinsten ama tam böyle havaya gireceğim. Araya reklam giriyor, mola veriliyor. Herhalde yakında... Eskisi gibi şey olacak arkadaşlar. Golden sonra sahaya röportaj için falan girecekler diye düşünüyorum. Yani 4 periyot oynanan futbol karşılaşması mı olur arkadaşlar? Bu basketbol mu ya? Hani şunu da yapalım bari. Cezalığın dışından atılan goller de 2 sayılsın. Olsun, bitsin. Ya bilemiyorum yani. Bir de şu su molalarında saati niye durdurmuyorlar? Onu da anlamadım yani. Mesela Meksika Güney Afrika maçının 24. dakikasında gidilen moladan 27'de dönüldü. Yani ilk yarı sonunda da böyle pek bir duraklama olmadı maçta. 4 dakika eklendi. Bunun 3'ü zaten su molası. Yani madem öyle neden durdurmuyorsunuz saati falan diye böyle. Biraz benim kafam karıştı işin açıkçası. Ya zaten bilemiyorum ya. Yani turnuva formatına uymayan saçma sapan statlar var. Uçuşla 5-6 saatte falan gideceğiz. Yani bu saçmalığı destekleyecek derecede bir iklim değişikliği içeriyorsun. Yani düşünsene 5-6 saat yolculuk yapıyorsun. İklim değişir ya. Burada hava sıcakken orada bir anda biraz daha sert oluyor falan. Ya bilmiyorum bu kadar saçmalık nasıl kabul ediliyor diye biraz araştırdım yayından önce. Sonra biraz baktım. FIFA'nın böyle rüşvet almayı seven, rüşvet alan, yöneticilerini zenginleştiren bir kurum olduğu detayları önüme düştü. Ta ki biraz daha dedim aman dedim boş ver Ceniş sen bu toplara girme, bu toplardan çık falan diye. Ta ki stadyumları gördükten sonra bir de hani Amerika Birleşik Devletleri'nin stadyumları da çok kötü. Yani mimari olarak stadyumlar farklı olsun diye yapmışlar ama hani görüntü olarak da bence çok kötü. Keşke sadece Meksika, Kanada falan olsaydı. En azından daha iyi stadyumlarda maçları izlerdik. Cihan Sumalası'nda Beyoncé falan çıksa eyvallah ama tam maçın havasına girmişken arada lahmacun reklamı girince inan hiç hoş olmuyor demiş Selim Sarıca. Ondan bahsediyorum. Eskiden açılış maçlarını mutlaka son şampiyon oynardı. Sonradan değiştirdiler onu demiş. O da olur. Ya tamam ev sahibi ülke oynasın. Ona bir şeyim yok. İtirazım yok o konuda. Güney Afrika'da futbol bitmiş. Güney Afrika gruptan birinci çıkmış. Üstelik cezalı oyuncu oynattıkları için 3 puanları silinmiş. Meksika karşısında varlık gösteremediler diyor. Yabancı Trump istiyoruz diye bir mesaj var. Hoş geldin demiş. Murat Özen Dodo'ya bir saat konuşup hiçbir şey anlatmadı ya. Hayretler içindeyim. Ne sorsalar anlatırsam son programım olur. Kulüpten beni ararlar dedi diyor. Alışık olman lazım bir çocuğum. Bu Murat Özen. Bizim çocuklar ne yapıyor arkadaşlar? Hani biraz da onunla ilgili detaylar verelim sizlere. Ne yapacaklar, ne edecekler? Kanada'da ilk antrenmanına çıktı bizim gençler. Vancouver'da çıktılar.

olacak, neler bitecek. Umarım bizim için de hayırlı olur. Şöyle bakıyorum, nerede oynuyorlar? Ha, BC Place'de yapıyorlarmış. Bu ne, Levi's'te mi oynuyorlar? Bakalım yani. Bu arada şey, Türkiye'den özel bir koruma timi var arkadaşlar. Bizim takımımızda özel koruma timi koruyacak. Bunu da detaylarını verelim. Evet, yani Amerika'da, Kanada'da, Meksika'da, orada da güvenlik güçleri var ama milli takımımız için özel bir ekip kurulmuş. Bu ekipte milli takımımızla beraber yanında olacaklar. Ya bilet fiyatları çok yüksek. Yani birkaç tanıdık dostum gitti. Zaten uçak fiyatlarını söylemiyorum bile. Onlar inanılmaz. Böyle anlamsız molalar. Hakemlerin üstüne kamera. Şu aklıma gelenleri söylüyorum. Türlü türlü teçhizatlar. Yani oyunun böyle kendisi yerine gerçekten şov kısmı öne çıkmış. Yani futbolcular kaybetmekten o kadar korkuyor ki yani böyle. Artık şey izleyemiyoruz dostlar. Kazanmayı oynayan takım görmek imkansız gibi bir şey. Böyle risk alan, ne bileyim, hücum eden takımları görmüyoruz. Genelde biraz daha böyle hata yapmamaya çalışan takımları izliyoruz. Ya taç atışından kaleci degajına kadar böyle her şey, nasıl derler, hani böyle milimetrik şekilde denetleniyor. Ben biraz böyle oyunun doğal akışının bozulmasına karşıyım ve oyunun doğal akışı her geçen gün biraz daha bozuluyor gibi hissediyorum. Mesela bir zamanlar Dünya Kupası yaklaşırken ben aylar öncesinden o heyecanı duyardım. Ne bileyim, kura çekimini beklerdim. Maç tarihlerini ezbere bilirdim. Şimdi sor mesela, hani Türkiye'nin ikinci maçı hangi günde, vallahi söyleyemem. Ben yani tamam, ilk maç 14 Haziran, onu da biliyorum. O kadar eşek değilim, affedersiniz ama. yani o heyecanımdan eser kalmadı, bilmiyorum. Çünkü böyle futbolun ruhunu yavaş yavaş tükettik gibi hissediyorum. Yani tribün kültürü gitti, yani böyle yerine şey geldi. Yani tribün kültürünün yerine böyle VIP paketlere bıraktılar. Yani taraftar değiliz artık, biraz daha müşteri olduk. Oyuncular da biraz böyle marka değerine dönüştü. Biraz içinizi kararttım ama kusura bakmayın, hakkınızı helal edin ya. Ne yapayım yani, alamıyorum, o hazzı alamıyorum ya. Eskiden şeydi yani, futbol insanların hayatının yani stresinden kaçtığı bir oyundu. Şimdi şey oldu yani, hayatın geri kalanındaki para düzeninin sahaya taşınmış hali gibi bir şey oldu. Yani Dünya Kupası'nı elimizden alan şey de bence futbolun kendisi değil. Onu yönetenlerin de bu bitmek bilmeyen para hırsı olduğuna inananlardanım maalesef. Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Arda Orkun, Hakan demiş. Kenan, Barış, Can. İlk maç böyle oynamalıyız. Her türlü hücum varyasyonu yaparız. İki maç 6 puan lazım demiş. Biz 4 puanla çıkarız Ramazan. İlk maçı yeneriz Avustralya karşısında. Ben öyle düşünüyorum. 3 tane falan atarız. 3-1 biter. İkinci maç biraz bizi Paraguay zorlar. 2-2 biter. Amerika'da da dün de söyledim. Bir hakem operasyonu çekerler bizi. Orada da 2-0 kaybederiz. 4 puanla da gruptan çıkarız diye düşünüyorum. Nasılsın, iyi misin diyor. Çok şükür Kerim, sağ ol. Dünya Kupası'nı bu hakemlerin kafasına takılan nedir? Bu nasıl bir kamera abi ya? Kulak, burun, boğazdaki doktorların taktığı teçhizata benziyor. Dedim ya, ilginç teçhizatlar var. Bir de bizimkilere şey vermişler. Arkadaşlar, bizim çocuklara çölde kamp yerini kim ayarladı ya? Bu çocuklar 40 derecede antrenman yapıyorlar. İyi mi diyorsunuz? Alışsınlar. O da başka bir bakış açısı. Ha? Arizona'da 40 derece. Olabilir yani, o sıcaklığa alışabilirler ama bildiğin çöl falan, böyle işte sosyal medyada espriler falan da yapmışlar işte. Bazı filmlerin çekildiği yerleri olarak falan göstermişler. Ya tekrar söylüyorum, ya Amerika stadyumları gerçekten mimari facia ya. Hani böyle simetrik olmasın, yani dünyadaki diğer statlardan farklı olsun diye berbat statlar yapmışlar. Ben alışamadım, alışacağım ama alışacağım. Herhalde öyle olacak, şimdi gördüğümüz o. Ne demiş? Kabullenmek zor ama yaş aldıkça eski yaramak istisnasız tekerrürdür Yüyan Bey demiş. Ya, o da olabilir, doğru söylüyorsun ama yine o heyecanı tutunurum ben ya. Bizim maçlar başlamadı ya, o yüzden. 14 Haziran'da şey yaparım. Haftaya geleceğim ya buraya, pazartesi günü. Ha, evet, pazartesi günü geldiğimde arkadaşlar heyecanı buldum ben. Ne maçmış ya, bizim çocuklar acayipmiş falan diyerek geleceğim. Cihan bak biz neredeyiz demiş. Ooo, Meksika. Vay vay vay vay. Yalçın, Samira, selam olsun, dikkat edin ha oralara, çok da böyle güvenli yerler değiller. Telefon falan çıkarmayın dışarılarda, yani sokakta insan yakıyorlar oralar. Ama Samira falan dinliyordur şimdi. Yok Samiracığım, öyle bir şey yok, gayet

güvenli oralar. Babacığınla da beraber gez oraları. Robocop gibi diyor. Hakem mi? Evet. Doğan abiye de aynısını dedim. Hakem Amerika Birleşik Devletleri ile bizi doğurar. Bana kaosçu dedi diyor. E olabilir. Biz biraz böyle düşünüyoruz, anladın mı? Ben de senin gibi düşünüyorum. Çünkü burada alışmışız ya bu kaosa. Hani ortalığı karıştırma içgüdüsüne. Orada da böyle ortalığı karıştıracakmış hissiyatı var hakemlerin. Öyle düşünüyorum. Niyetimiz mi kötü acaba? Biz iyi de insanlarız ama bilemedim. Öyle düşündüm. Maçları Robocop yönetiyor galiba demiş. Uğur Dalkıran hocam mesajını atmış bizlere. Selam olsun hocam. Konuğum olacak az sonra Yunus Aydın. Keşke daha önce planlasaydık, ayarlardım onu. Kore maçı demiş, kaç kaç. Yendi, 2-1 yendi. Mağluptu. 1-0 mağluptu. 2-1 kazanmasını bildi. Oh da golünü attı. Öyle söyleyeyim. Ama Çeke berbat. Çeke çok kötü. Darma duman olur. Bugün de bakacağız. Kanada Bosna Hersek ve sabah saatlerine yakın Amerika Birleşik Devletleri Paraguay maçı var. Bizi de yakından ilgilendiren bir karşılaşma olacak. Cihan Dişli ile Dünya Kupası'nı gömme sersi demiş. Vallahi hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Yani izlemeye çalışıyorum dediğim gibi. Şey yapacağım yani. Bizim maçlar başladıktan sonra biraz daha o işin tadına varmaya çalışacağım. Beşiktaşlara tekrar söyleyeyim. Oh sonradan oyuna girdi. Golünü de attı. Ve işte maçın ardından kelimelerle tarif edilemeyecek bir duygu dedi. Aslında bugün maçtan önce kendimi çok iyi hissetmiyordum. Ateşim vardı, 38 dereceye kadar çıkmıştı. Acaba maça çıkabilir miyim diye düşündüm diyerek bir ifade, röportaj yaptı. Buradaki tüm personelimiz benimle çok yakından ilgilendiler. Onların sayesinde bugün sahaya çıkabildim ve golümü de attım diyor. Hocası da Oh'da hazırladığımız hamlelerden biriydi dedi. Ama başlangıçtan itibaren tam olarak %100 kondisyonda değildi. Hastalığı vardı ifadesini kullandı. Oh'da golünü attı. Yani Dünya Kupası'nda bu golleri atmaya devam ederse Serdar Dal'da da böyle Allah biz bu çocuğu kaça aldık, 17'ye mi aldık, biz bunu 35'e okutarız falan diye böyle elleri avuşturuyordur diye düşünüyorum. Benim beğendiğim bir santrafor. Cihan abi konuyla alakasız ama demiş. Ya Allah aşkına. Deniz şortunun altına boxer giyilir mi abi? Arkadaşımla bunu tartışıyoruz. Ne olur bize yardımcı ol. Giyilmez abi. İlla giymek istiyorsan, illa salamura turşu yapacağız diyorsan bilemiyorum. Ya da sen hani mavi deniz şortunun üstünde kırmızı slip falan giyebilirsin. Giyilmez diye düşünüyorum herhalde. Bu tarz oyuncuya ihtiyacımız var millilerden diyor. Kim mesela? Dünya Kupası üçüncülüğünde Ümit Davala saçı yapmıştım. Var mı şu an yapacak tıraş millilerimizde Cihan? Ha şey mi diyorsun? Barış Alper var. Sarı olmaz mı? Saçları da düzleştirmiş. Yani onun saçları normalde kıvırcık ama tarzı değiştirmiş. Ya ama o dönem çok popülerdi. Sadece bizim takıma özgü değildi. Mesela Ronaldo'nun da saç stili vardı. Hani şimdi onu bir futbolcu yapsa özür dileyerek tırnak içinde vay dangalak kendini ne hale sokmuş dersin. Ha, önde bir saç bırakmıştı ya böyle. Evet, Ümit Davala'nın o ortalar falan. O bir tarzdı. Yapmıyorlar onu son dönemlerde ya. Çok az görüyorum. O 2002'de birçok futbolcu da vardı. Dünya Kupası futbolun sevildiği bir ülkede yapılmadı. Meksika'yı tenzih ederek demiş. Meksika Kanada da olabilirdi. Hani sadece iki ülke. Olabilirdi yani. Bence buna karşı çıkmazdım ben. Meksikalılar seviyor dediğin gibi. Sabah Murat Özen'i bir 10 dakika dinledim. Allah rızası için bu adam ne anlatıyor? Hiçbir şey anlatmıyor demiş Kemal. Dinleyebildiysen güzel. Yani yüksek ihtimal hani Sayın Başkan'ı eleştirememiştir. Şu an Beşiktaş'ta yeni bir yapılanma olduğunu, hocanın yeni geldiğini, sabredilmesi gerektiğini, yönetime güvenmenizin gerektiğini dile getirmiştir. Hocaya şimdiden yüklenmemesi gerektiğini söylemiştir Beşiktaşların. Mesela acaba şey sordu mu Doğan abi? Vincenzo Italiano'nun imza töreninde Rıdvan Yılmaz'a kız istemeye gidiyorum diyerek basın toplantısını apar topar terk etmesini sordu mu? Sorsaydı da bence Murat Özen ona iyi bir cevap verememiştir diye düşünüyorum. Salamura turşu. Aklıma geldi, ne diyeyim Şükrü yani. Altına giyerse baksarı öyle olabilir yani. Güney Afrika seviyesi maçlar olacaksa biz şampiyon oluruz. İkinci yarıyı izleyesim gelmedi demiş. Aslında ikinci yarı daha güzeldi be. Ben de tam tersini düşünüyorum Keskin. İkinci yarı daha iyiydi maç olarak. Yani ilk yarı kötü olunca ikinci yarı izleyesin gelmedi diye düşünüyorsun. Düzelecek.
şeyle alakalı bu. Bizim takım daha sahaya çıkmadı ya, bence komple onunla alakalı olduğuna inananlardanım. Tekrardan hatırlatalım, 3 kırmızı kart 2 golle başladı Dünya Kupası. Biz biraz böyle kendi ligimizden çıkamadığımız için belki de, yani ben böyle televizyon kanalları, radyo programları, işte YouTube kanallarına bakıyorum, Dünya Kupası ile ilgili çok bir şey yok. Bizim işimiz gücümüz transfer, tamam mı? Ondan sonra kaos, başkanlık seçimleri. Evet, bunlar önemli. Geçen hafta Aziz Yıldırım, Hakan Safi, mecbur konuşacağız. Başkanlık seçimi. Dursun Özbey'in karşısına da biri çıksaydı onu konuşacaktık. Beşiktaş Hoca gelmiş, evet onu da konuşacağız ama artık bitmesi gerektiğine inananlardanım. En azından şu bir hafta 10 gün biraz böyle milli takımı desteklememiz lazım. Şeyi açacaktım size, bakın. Federasyon milli takıma bir marş paylaşmış, federasyon milli takım marşı. Hah, buldum. Siz hepiniz biz Türkiye. Biraz dinleteyim mi, bakayım beğenecek misiniz? Türkiye Futbol Federasyonu'nun paylaşımı.

0: yandan yandan biz.
1: Ha, bilmiyorum, beğendiniz mi arkadaşlar? Bilemedim yani. Biraz da böyle şey, seçim şarkısı gibi olmuş biraz ama bilemedim böyle yani, çok hoşuma gitmedi. Çok sevemedim. Yani bilemiyorum yani. Çok böyle içime sinmedi. Biraz böyle tanıtım şeyi gibi olmuş. O yüzden ben yine şeyden devam ya. Tarkan'dan Bir Oluruz Yolunda'dan devam edeceğim. Bir de bu ya, bir tane çikolata firması var ya, onun da gerçekten hakkını yememek lazım. Murat Bey'in sahibi olduğu, onların da eski var ya bir tane böyle Türkiye Milli Takım Marşı. O da çok güzel. Onun da tırnak içinde argo tabirle gideri var. Ama biraz daha böyle şey gibi, yani savaş marşı gibi olmuş. Biraz böyle yani ne derler, propaganda yaparsın yani, onun gibi olmuş. Ben çok içime sindiremedim ama biraz daha şey, böyle heyecanlı en azından şeyi var. Ne bileyim, davulu mavulu var, zurnası var. Yani belki bunlar biraz şey yapabilir, heyecana sokabilir diye düşünüyorum. Arzu Hanım, hı? Çağatay Bey'in gazetelerine mi bakıyorsunuz? Evet. Tabii Çağatay Bey önemli. Bakın. Gazete mi? Gazete mi kaldı ya? Artık bak, sosyal medya denen bir şey var. Dijital çağdayız. Şaka yapıyorum, gazete önemlidir. Gazeteler önemlidir de hani ağaçlar falan zarar görüyor, o yüzden söylüyorum. Gazete okumak iyidir tabii, yapacak bir şey yok. Güzel değil demiş direkt, net. Güzel değil, berbat falan diye. Türkiye Karadeniz değil. Bunu yapan da öneren de demiş. Bilemiyorum. Ya şey paylaşmış Cekam. Türkiye Futbol Federasyonu resmi hesabından paylaşıldı. Milli takımların resmi hesabından paylaşıldı. Belki görmeyenler vardır diye ben de size dinletmek istedim. Ne demiş? Bir radyo programında konuşulmadı diye biliyorum. Ya da ben duymamış olabilirim. Bu milli takım ana sponsorunun bir marşı var. Marş demeyeyim de jingle mı diyeyim demiş. Benim çok hoşuma gidiyor tanısı, sözleri. Sen ne düşünüyorsun bu konuda demiş. Hangisi? Şey mi? Fuzulev'in mi? Bilemedim. Bizim reklamlarda çıkan mı? Vallahi hatırlıyorum. O kadar çok var ki. Ben şimdi bak YouTube'a gireyim. Hepsi Semi Cenk'inden tut işte... ötekine, herkes böyle milli takım marşı yapmış. Hangisini beğeniyorsan onu dinle. Yani son o yenilerden, hani yeni çıkanlardan, hani Semih Cenk'in ki, yani

0: üzerinden bir tık daha iyi gibi gözüküyor. Bir de o şey gibi olmuş yani, sadece futbol takımına yazılmış gibi değil, tüm milli sporcularımıza yazılmış gibi. İşte klipte Mete Gazoz da var, boksör kızlarımız da var, işte paralimpik olimpiyatına giden sporcularımız da var. Hepsini özel yapmış. O biraz hoşuma gitti benim. Londra'dan selamlar saygılar demiş. Selam olsun Londra'ya. Bir futbol antrenörü olarak marş benim de hoşuma gitmedi maalesef. Bir temaşa oyununu bir savaş gibi göstermeye pek gerek yoktu diyor. Federasyon seçim marşı yapmış diyor. Ali'ye. Ali, şimdi o yazdığını yanlışlıkla okusam ne olacak yayında? He? Ceza yiyeceğiz Rütük'ten. Lütfen lütfen. Hayırlı cumalar, uykusuz geceler başladı. 21 yaşındaki halime döndüm. 1994'te Amerika Birleşik Devletleri Dünya Kupası'ndaki gibi. İzmir'den İltu Gülercim demiş. İltu selam olsun. Yani Fenerbahçe dışında maç izliyorsun yani. İyi. İltu da iyi bir Fenerbahçelidir. Sürekli bana salvo yapıyor. Hacı Osmanoğlu Trabzon'la illa Trabzon müziğini koyacak. Yok beğenmedim demiş. Hani şey, bana şey gibi hissettirdi. Hani böyle klimasız bir dürümcü salonunda oturursunuz ya. Hani böyle aşırı soslu tavuk dürüm yerken o terleme hissi verir ya. Öyle bir çalışma olmuş. Nereden de aklıma geldi. Eskiden lisede öyle çok olurdu. Hani para da az şimdi daha. Tamam mı? Hani gidiyorsun kliması dürümcüye en ucuz yere. Abi o acı sosu da yiyorsun, böyle mahvoluyorsun. Yani o hisle bir çalışma olmuş. Benim için ben de çok beğenmedim maalesef. Özür diliyorum. Ben pazara kadar değil, mezara kadar bestesini daha çok beğeniyorum. Ha, Mustafa Sandal'ın mı? O da güzel. Allah bu millete tekrardan futbol milli marşı yazdırmasın demiş. Doğru. Bunu söyleyen kim? Tarkan mı? Şöyle devam edeyim. Beraber izleyelim bizim çocuklar demiş. Bakayım. 14 Haziran pazar sabah 7. Maltepe sahil etkinlik alanı. Çay çorba bizden 6.30'da. Sandalyeni kap gel. Güzel etkinlik olmuş. Tebrik ediyorum Maltepe Belediyesi'ni. Diğerleri de yapmıştır diye düşünüyorum. Sadık Poyraz. Sen Maltepe'de oturduğun için böyle bir şey atmışsın. Oralara yakın olanlar gidebilirler mesela. Böyle bir bilgi de vermiş olalım. Az sonra Yunus Aydın'a gideceğiz. Yunus'la da konuşacağız. Döneceğim mesajlar arkadaşlar. Bir Yunus'a merhaba diyelim önce. Aman tanrım, elektrikler mi gitti? Yunus'cum selamlar, hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk abi, selamlar, iyiyim, sen nasılsın?
0: Sağ olasın, teşekkür ediyorum. Az önce federasyonun paylaştığı marşı dinlettim. Dinleme fırsatın oldu mu?
1: Oldu, dinledim.
0: Beğendin mi?
1: Yok maalesef. Ya aynı fikirdeyim ben de sizlerle. Yani çok iyi bir marş bence olmamış. Zaten hani çok daha az bir zaman kaldı turnuvaya. Hani en azından bir süre dinlenmeli ki hani alışıra geldik bir hal alsın olacaktı ama hani bence hem onun için süre yok. Ya bence bu milli takımımız hani marş yazma işinde hani Semih Cenk'in hani bence de diğerlerine göre biraz kötü müyse bence ama hani Tarkan'ın yaptığı arar buluruz izini hani yaklaşacak bir marş bence olmadı bu süreçte.
0: Evet, Yunus Aydın, izledin mi açılış karşılaşmasını ve sonra devamındaki sabahki mücadeleyi? Belki hani Güney Kore Çekki'yi izlememiş olabilirsin ama en azından akşam oynanan Meksika karşılaşmasını izlemişsindir diye düşünüyorum. İlginç su molaları, ilginç kamera teçhizatları. Değişik açılar, farklı bir Dünya Kupası bizi bekliyor sanırım. Ne diyorsun Yunus Aydın?
1: Evet, yani hani teknolojiyi gerçekten hani çok net bir şekilde hissettiriyorlar çekim açılarıyla. Hani 4K açısı olsun, dünyanın her yerinde yayınlar olduğu için karşılaştırma fırsatı, farklı yerlerden izleme fırsatımız da oluyor. İstatistik olarak da tabii ilginç bir istatistikle başladı. Geçtiğimiz sene Dünya Kupası'nda toplam 4 kırmızı kart çıkmışken hani burada daha bugünden bu kadar hararetli bir şekilde başlamak hani bir heyecan yarattı. Hani sonuçta hareketli, bol hani kırmızı kartlı bir turnuva açılışı oldu. Hani ev sahibi hani tamam bir galibiyet aldı. Hani daha uzun bir turnuva. Ben zaten üst taraflarda olacağını mutlaka düşünüyorum Meksika'nın. Hani ben 3 ev sahibinden en azından birinin çeyrek final göreceğini de düşünüyorum. Ama heyecanlı, keyifli bir turnuva başladı. Sumoları tabii zaten yani dünya genelinde zaten olması gereken yüksek bir sıcak hakim. Yani bunu çok yakın zamanda hani takip ettiğimiz maçlarda nereden anlayabiliyoruz? Zaten bizim kendi oynadığımız milli takımımızın hazırlık maçını bir kenara bırakalım. Halstein'le oynadığı Wembley'deki finalde İngiltere'de 40 yıl sonra 36 dereceye geçen bir hava vardı. Buradan Amerika'da zaten fazlasıyla şu an bu sıcak havadan hani nasipleniyor Amerika, Meksika, Kanada tarafı. Sumoları da hani bir hayli normal. Yani Dünya Kupası'na herkesin nerede kamp yaptığı hani ciddi anlam değer kazanıyor. Hani genelde kamplar daha uygun iklim şartlarında yerlerde yapılır ama dünyada birçok ülke sıcak yere gitti kamp yapmak için. Yani yanılmıyorsam Katar milli takımı da Antalya'ya geldi hatta. Hani sıcak yerlerde antrenman yapanlar, bu şekilde hazırlananlar biraz daha avantajlı.
0: Evet tabii, milli takımımız da 7200 kilometre yol kat edecek Yunus. Bu üç karşılaşma için sence etkileyecek midir oyuncularımız, yoksa yok ya bir konfor alanları iyi şekilde mi seyahat eder dersin?
1: Yani şöyle düşünüyorum, hani Montella hazırlık maçında daha jetlag'le alakalı bir bahane sunduğu için diyeyim. Aslında hani bu yolculuklar hani büyük ihtimalle milli takımımızı Montella'nın fikrine göre etkileyecek. Yani 7200 kilometre de az bir hani elbette mesafe değil, ama yani bu turnuvanın burada oynanıyor olması, zaten hani planlar zaten çok öncesinden yapıldı. Mesela bu jetlag'le alakalı zaten biz oraya giden ilk ülkelerden biriyiz. Hani bu nedenle bunların planlamasının doğru yapılması ve herkes için geçerli olduğu için minimum düzeyde etkilemesi lazım. Hani ben çok hani herkes için geçerli olan bir sebebi, hani dediğim gibi Montella olası bir mağlubiyette bahane olarak ortaya koyacaksa çok geçerli bulmuyorum. Ama elbette saat farkı ciddi anlamda hani zaten biz seyircileri başta olmak üzere etkileyecek. Yani takımı da elbette etkileyecektir. Yani ev sahipleri kadar avantajlı olmadığımız bu saatlerde elbette. Ya hele ki bir ev sahibiyle aynı grupta olmak bize elbette negatif yazacak, ama turnuvanın geri kalanı için hemen hemen aynı durumlar, zaten Avrupa tarafı için aynı durumlardan bahsediyoruz.
0: Evet tabii, diğer taraftan Oh'un da bir golü vardı. Yani gol atmasından ziyade bana göre önemlisi tam böyle bir santrafor golü attı. Defansın önüne kendini attı ve topa giderek bunu yaptı. Ben de dedim Serdal Atalı şimdi elleri avuşturuyordur, Allah diyordur böyle dedi. Ne diyorsun, bu performans sürdürür mü? Bence bu özgüvenle ikinci maçta da şut denemeleri yapacak diye düşünüyorum.
1: Tabii ki, yani golle açması, ki dediğin gibi güzel bir santrafor golüyle açması elbette onun da motivasyonu için fazlasıyla önemli. Yani Beşiktaş tarafında elbette şu an Dünya Kupası'nda kendini gösteren her oyuncu, yani bu iş ortalama Temmuz'a geldiği zaman transfer döneminde bazı kulüplerin hani dediğin gibi hani iştahını kabartacak ve ellerini daha fazla ceplerine atmasına sebep olacak. Çünkü dünyada transfer dönemi Dünya Kupası'ndan dolayı kesinlikle zaten yavaş gidiyor. Bunu hepimiz farkındayız. Herkes Dünya Kupası'nda değerinin artması ya da oyuncusunun değerinin artmasının hayaliyle transferleri yavaştan alıyor, beklemeye alıyor. Zaten Dünya Kupası'nda olmayacak bir oyuncuya gidiyorsanız da hani aşağı yukarı çok beklediğinizi almanız mümkün değil gibi bir mental bir hava var. Bu nedenle Dünya Kupası önemli. Oh'un da tabii kupayı golle açması çok çok önemli. Hem Beşiktaş'taki önümüzdeki seneki motivasyonu için olabilir, hem de yani Beşiktaş eğer Oh'u satacaksa Serdal Adalı'nın hani şu an Beşiktaş'ın ekonomi planlaması için güzel bir açılış oldu. Turnuvanın kalanında da oyuncu için zaten şüphesiz müthiş bir özgüven olacaktır.
0: Evet tabii, Dünya Kupası heyecanı var diyoruz. Buralardan çok çıkmamaya çalışıyoruz ama diğer taraftan da tabii kulüplerin hazırlıkları var. Onları da dinleyenlerimiz merak ediyor. Çok fazla böyle milli takım yapınca da sanki ya tamam da abi bizim takımdan bir transfer haberi falan yok mu diye soruyorlar. Aykut Kocaman Fenerbahçe birlikteliği ne diyorsun? Diğer taraftan Serkan Reçber Beşiktaş'tan ayrılmıştı, Ahmetspor'a gitmişti. O oradan da 8 gün içinde ayrıldı. Böyle şeyler olmaya devam ediyor.
1: Yani hani Ahmet tarafında hani bence şimdi getirilen hocayla büyük ihtimalle bir uyumsuzluk. Hani Serkan Reçber büyük ihtimalle orada bütün planlamayı yönetmek istedi diye tahmin ediyorum. Beşiktaş'ta da kendisini aslında bu planlamanın başı gibi düşünülse de aslında hepimiz biliyoruz ki Sergen Yalçın o dönemde Önder Özen'i istemediği için Serkan Reçber getirildi. Evet. Yani bu takımın bir sportif direktörü olsun ama Sergen Hoca'yı da üzmeyecek birisi olsun gibi bir kıvamda geldi Serkan Reçber. Ya bunu Beşiktaş için belki yapmayı kabul etti üç büyüklerden birinde çalışırken, ama hani ben Ahmet Spor'da acaba Kasımpaşa gibi bir devamlılık yıllarca gider mi diye düşünüyordum, ama hani 8 günde dediğin gibi yollar ayrıldı. Ben teknik direktörle olan fikir uyuşmazlığından ya da teknik direktörle olan bakış açısından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Belki de teknik direktör tek patron olmak istemiştir ve Ahmet'in yetkilileri de hani bu konuda böyle karar vermişlerdir. Hani bence zaten mevcutta Serkan Hoca'nın da çok uyumlu çalışabileceğini düşünmüyorum hani hocayla. Bu nedenle bence doğru bir karar. Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman tarafı şöyle. Bence hani şimdi dün ben Aziz Yıldırım'ı destekleyen tarafta Selahattin Baki ve Ozan Balaban'ın, işte Aykut Hoca'nın zamanındaki 2002 veri sızdırma olayının yeniden gündeme getirilmesinin de bu açıklamada biraz etkili olduğunu düşünüyorum. Bence Aziz Yıldırım hala Aykut Hoca'yla çalışmak istiyor. Bence Aziz Yıldırım'ın bir numarası hala Aykut Kocaman. Ve bence birlikte çalışacaklardı. Hani ben bir adım ötesine de hani gitmek istiyorum. Bence Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Aykut Kocaman olacak. Ama hala bu konuda uygun zemini bence Aziz Yıldırım bekliyor. Hani bu konuda bir açıklama bekliyor. Ya ben tahmin ettiğimiz gibi milli takım dönüşüyor. Vincenzo Montella ile vesaire

0: yapacaklarını düşünmüyorum. Bence Oğuz Çetin'in de getirmek istediği, Aykut Hoca'nın da gelmek istediği, Aziz Yıldırım'ın da bu organizasyonun başında Aykut Hoca'nın olmasını isteyeceğini düşünüyorum. Ama bununla ilgili çok fazla hani muhalif görüş var. Bunları yönetmek ve birliği sağlamak. Çünkü Aziz Yıldırım, ya ben bir başkan değilim, ben bir liderim ve birliği sağlamaya geliyorum diyor. Ve Aykut Hoca konusunda bu işe şart koyan hem yönetimde hem de taraftar bazında çok fazla insan var. Camianın önünde de kabul edebileceğin, camiada fikir sahibi diyebileceğin. Birçok insan da Aykut Hoca'ya karşı bence bu konuda uygun zeminin hazırlanmasını bekliyor Aziz Yıldırım.
1: Evet, diğer taraftan bir de Icardi konusu var. Evet, yani ben de keratayı çok seviyorum ama yani Tokyo senin, Maldivler benim, gezip göbek büyütmeye devam ediyor. Daha bitmedi tabii, Arjantin mahkemelerinin tatilde çocuklarla geçirmesi için verdiği uzun bir izin daha var. Bunu da söyleyeyim, dinleyenlere, bilmeyenler vardır. Daha Maldivler tatili bitecek. Arjantin'e gidip çocuklarıyla ben diyeyim 6, siz diyeyim bir 8 hafta daha tatil yapacak. Ne olacak Icardi meselesi sence? Yani çözüme kavuşturabilecek mi Galatasaray?
0: Yani burada Galatasaray tarafının ne kadar Icardi'ye devam edip etmek istemediği de şu an bence hani önemli. Yani Icardi'nin istenilen paraları 4 milyon euroya kabul edip etmeyeceği. Çünkü ya bu paraları şimdi ilk başta az önce konuştuğumuz Ahmet Spor tarafından kendisine teklif edildi 7 milyon euro, kabul etmedi. Yani kendisi de Galatasaray'da 7 milyon euronun altında oynamaya ne kadar sıcak bakıyor. Galatasaray 4'ün üstüne çıkmıyor. Bonuslarla beraber de oynama bonusu. Icardi'nin oynama konusunda motivasyonun ne kadar zayıf olduğunu görüyoruz. Oynadığı zaman bir verimliliği olmadığını görüyoruz. Yani ben Icardi'ye verecek para 4 milyon euroysa bile, şimdi Galatasaray için aidiyeti ve yarattıklarını hani ben hani sizlerden dinleyerek, Galatasaraylardan dinleyerek biliyorum. Zaten bunu seneler boyunca da yarattığı başarılarla yaşadık. Ama yani artık şu gelinen noktada Osimhen'in yediği olduğunda antrenmanlara daha istediği zaman çıkmayacak ya da takım kutlama yaparken kenarda oturacak. Yani bir isme de bu kadar para vermek, saha içinde de hani bir şeyler vermeyeceğini kabul ede ede ben Galatasaray'ın hani kültürüne de aykırı olduğunu düşünüyorum. Bence Galatasaray hani Icardi istenilen maaşa 4 milyon euro'lara düşmezse sözleşme uzatmak istemeyecektir diye düşünüyorum. Ama 4 milyon euro'lara inerse hani belki de işte Icardi'ye verecek para artı Bertu ya da Can Uzun gibi hani yedeği de güvene alarak bir hamleyle Icardi'yi de belki hani sadece hani sahada bir şey verirse ne ala gibi bir modelle Galatasaray'ın içinde tutabilirler. Ama ben hani söylediğin gibi tatiller, mental olarak sahadan kopuş, hani Galatasaray futbol olarak verebileceği çok şeyin olmadığı kanaatindeyim. Bence hani futboldan fazlasıyla uzaklaştı Mavi Kardeş.
1: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. Diğer taraftan Tedesco'dan da bir Fenerbahçe itirafı geldi. Yunus dedi ki ya biz Fenerbahçe'ye tarihi yazmak için gelmiştik ama Galatasaray tüm maçlarını kazanıyordu. Puan farkı 2'den 3'e, 3'ten 4'e çıkınca hemen bir gerginlik oluşuyordu. Çok duygusal bir kulüp Fenerbahçe dedi. Biz bunu bilerek gittik, imza attık ama 13-14 yıldır şampiyon olamayan ve herkesin şampiyonluğa çok aç olduğu bir kulüpte biraz krizleri çözemedik dedi. Bu krizler probleme dönüşebiliyor dedi. Ben bunu bir itiraf gibi algıladım. Sen ne dersin bununla ilgili olarak?
0: Yani Fenerbahçe duygusal bir camia olduğu için zaten Zagreb maçındaki 3-1'lik yenilgi sonrası Tedesco'yu takımda tuttu. Yani yoksa hani Zagreb maçındaki 3-1 yenilgi, Karagümrük ligin sonuncusu, gol atamadan yeniliyorsun. Yani içeride Göztepe'si, Alanya'sı, Vize'si puan vermediğin maç yok. Zaten çoktan gönderilmesi lazım. Yani Fenerbahçe'nin duygusal bir camia olması onun 3-4 ay daha fazla maaş almasına sebep oldu. Yani hani Fenerbahçe bu noktada bence söyleyebileceği, yapabileceği bir eleştiri yok. Hani Domenico Tedesco'nun. Yani kendisi yani iç sahada bu kadar beraberliğe, bu kadar korkak futbola izin vermesi bence kendisine fazlasıyla eksi yazdı. Hani bir yönetim kendisi adına, Saadettin Saran yönetiminin defalarca kez gerektiği kadar cesur hamleler yapamadığını eleştirdik. Tedesco'yu gönderememek de ilk dönemde bunlardan birisiydi. Yani ben Tedesco'nun açıklamasına şöyle katılıyorum. Puan farkı 2'den 3'e, 3'ten 4'e çıkıyor demiş. Sen kazanamadığın için çıkıyor. Yani Galatasaray'da kazandı, sen de kazandığında puan farkı paralel gitmiyor. Galatasaray'ın kazandı dediği bütün maçlarda senin gol atamadan yenildiğin maçlar var. Galatasaray'a karşı da öyle. Yani hani bu nedenle hani tekrar başına geleceğim yorumun. Fenerbahçe'nin duygusal bir camia olması, Tedesco'nun da iyi bir insan olması onu bu kulüpte 3-4 ay daha fazla tuttu. Herkes Tedesco'nun iyi bir insan olduğunu söylüyordu ama bence bu kadar iç saha beraber

0: özelliği. Karagümrük'e karşı dediğim gibi yani ligin sonuncusuna karşı 2-0 maç vermek. Yani bunlar çok açıklanamaz antrenör hataları. Göztepe maçında Yiğit Efe Demir'i sağ bek oynatmak. Bir sonraki maçta stoper oynatmak. Bir sonraki maçta ön libero oynatmak. Sonrasında hiç oynatmamak. Fenerbahçe zaten 5 haftada 3 puan kaybetti. 3 maçta puan kaybetti bu süreçte. Yani madem bu kadar kilit bir oyuncu Yiğit Efe, neden o zaman ligin kalanında asla oynamadı? Bu riski alabilecek kadar cesur bir hoca değilsen zaten Fenerbahçe'nin başında olmaman lazım. Bu bir hatadan dönmek, doğruyu gördüm demek değil. Zaten Fenerbahçe Göztepe maçını kazanamadığı anda ligden ilk kopuşunu yaşadı. Saadettin Saran dönemindeki o Galatasaray'a karşı alınan kupa galibiyetinin efekti gitti. Yani sen iç sahada bu kadar maç verirsen sonrasında zaten iki yönetim de tercih etmediği gönderilmiş bir hoca olarak uzaktan röportaj verir. Ben Tedesco'yu çok iyi niyetli hani görmüyor. İyi bir hoca olarak görmüyorum. İyi niyetli ama hani iyi bir hoca olarak görmüyorum açıkçası.
1: Evet Yunus, yani kapatırken şunu da sorayım sana. Evet, biraz milli takıma başta konuştuk ama bizim Dünya Kupası'ndaki antrenman yaptığımız tesislerin Arizona'da olması sosyal medyanın böyle çok fazla diline düştüğü, yani çok sıcak bir bölge olduğu için, yani şimdi burada Dünya Kupası'na katılacak takımlar kamp yapabileceği tesisi önceden seçebiliyor. Yani işte bu bizim gibi playoff oynamayanlar, işte doğrudan bu vizeyi alan ülkeler kamp yeri seçiminde önceliğe sahipti. İşte orada işte Kaliforniya'yı, San Francisco taraflarını, böyle serin iklimleri kapanlar oldular. Yani bize de burası kaldı. Yani sence burada bir adaletsizlik söz konusu değil mi yani? Yani direkt giden takımlara şunu mu diyorsun? Ya abi, onlar da direkt katıldı. Önceden seçmeleri bence hakkıdır mı dersin? Yoksa bir adaletsizlik olduğunu mu düşünürsün? Ya da ben bizim milli takım olduğu için mi böyle düşünüyorum? Öyle bir karar karışık oldu. Yorumlarsan sevinirim.
0: Ya dediğin gibi keşke ilk hakkı bize verseler. Biz
1: Hayır, biraz saçma geldi yani.
0: seçsek.
1: Şimdi biz de playoff oynamak istemeyiz tabii de, oynadık evet, çıkamadık ama bize de burası kalmış yani, 40 derece. Çocuklar orada şey oldu ya, yani pişmişler. Görüyorum antrenman videolarını vesaire. O yüzden
0: Hepsi
1: sordum.
0: yanmış zaten.
1: Evet.
0: Uçaktaki fotoğrafı gördük, hepsi yanmışlar zaten.
1: Evet.
0: Ya şöyle bence de hani en doğrusu playoff bittikten sonra yani
1: Kura, evet.
0: herkesin bu konuda adil bir ortam. Hani bunu biz playoff'a kaldık diye hani playoff'tan son anda işte son maça kadar vakit kaybettik, bu işler gecikti diye söylemiyorum. Elbette yani bu aslında bir eşitlikle adalet aynı şey değil geliyor. Yani baktığında çok uzun zaman geçti. İnsanlar işte orada rahatça seçebildiler, ülkeler rahatça seçebildi. Hani biz oraya direkt yazılacak ekiplerden birisi olmadığımız için bu süreçte vakit kaybettik. Ama hani bu genel adaletsizliği işte bozuyor. Bence playoff bittikten sonra herkes yerini seçebilmeliydi. O zaman Dünya Kupası'nın tam listesi belli olduğu zaman daha adaletli olurdu düşüncesindeyim. Dediğim gibi bu biz şu an bu durumda olduğumuz ve negatif etkilendiğimiz için değil. Yani şöyle objektif baktığında da bence adaletlisi playofflar bitip Dünya Kupası listesi belli olduğunda herkesin kamp yerini buna göre seçebilmesi olmalı.
1: Yunus Aydın, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık kardeşim benim.
0: Ben teşekkür ederim abi. İyi yayınlar.
1: Dikkat et kendine, olur mu? Görüşürüz, sağ olasın.
0: Görüşürüz.
1: Evet tabii, yani normalde şeyi seçebiliyorsun. Hani FIFA sana burada idman yapacaksın diyor ama sen, ben kardeşim burada antrenman yapmayacağım, şurada antrenman yapacağım diyebiliyorsun ama sen bunu dediğin zaman diyor ki, o zaman diyor, hop sen orada bir dur. Öyle mi? Tüm masrafları kendi cebinden ödersin. Ayrıca diyor sana da böyle işte lojistik sağlamam, güvenlik sağlamam, yaşanabilecek herhangi bir olumsuzlukta FIFA olarak hiçbir sorumluluğu kabul etmem diyor. Sen de o yüzden mecburen FIFA'nın dediği yere gitmek zorunda kalıyorsun. Yoksa hani benim param var, ben de cebimden ödeyeceğim dersin. Gidersin başka bir tesiste kalırsın. Ama dinleyenimiz güzel bir şey yazmış mesela. Arizona'nın 40 derecesinden sonra maçı yapacakları yer 35 derece. Oh, ferahladık deyip daha iyi oynayacaklardır diyor. Ya işte sıcak, hani sıcak, bilmiyorum, alışırlar diye düşünüyorum. Soğuk bir şekilde tolere edilebiliyor, maç esnasında koşup ısınıyorlar ama o sıcağın verdiği buhran, bilmiyorum. Tabii dışarılarda şeyler falan olacak, soğutucular vesaireler olacak o Katar'daki gibi ama ne kadar etkiler koşarken oyuncuları tahmin edemedim. Trump ayıp etti abi, o kadar da doğalgaz aldık demiş. Galatasaray taraftarı Erden Timur'u neden karşılamadı Cihan'cığım, bunu cevapla demiş. Daha mahkemesi görülmedi. Hani şimdi beraat etmedi yani. Beraat etti deniliyor ama tahliye edildi. İkisi ayrı şeyler. Mahkemesi görüldükten sonra belki karşılarlar diye düşünüyorum. Şu an tahliye edildi. Benim de haberim yoktu mesela tahliye olacağından. Ümit Karan'ı bile daha görmedim mesela. Geçenlerde bir yazdım. Abi dedim telefonum mu değişti falan, ulaşamıyordum çünkü. Sonra bana

0: şey yazmış. Aynı deyip parmak koymuş. Biraz konuştum ya. Keyfi yerinde, biraz daha güçlenmeye çalışıyor. Yayınlara başlayacakmış diye duydum. Kartal'dan Hasan ben. Bu da benim milli takımın marşı oldu diyor. Hiç de mütevazı olamayacağım. Vallahi Hasan, dinletemiyorum ya onu. Ön dinleme yapmam lazım. İçinde her an her şey çıkabilir. O yüzden keşke reklam arasında baksaydık. Ali Avusturya'dan milli takıma başarılar diliyorum demiş. Yaz geldi. Türkiye'ye tatile gidecek vatandaşları bir kilogram çikolata yazmış. Çikolata, tamam. Fazla götürmek yasak artık. Geldiğimizde o bir kiloyu açık arttırma koyacağız diyor. Nasıl yani? Öyle şey mi? Mesela sen Avusturya'dan buraya tatile geliyorsun. Bir kilodan fazla çikolata koyamıyor musun? Öyle mi? Yanlış mı anladım? Bir sınır mı getirdiler ona? Artık onun da bir şeyi kalmadı ki be Ali. Yani eskiden burada bulamıyordun. Mesela Almanya'dan falan gelen dostlara, Belçika'dan gelen dostlara oranın çikolatasını getir diyordun ama... burada, o çikolatayı, oradan gelen çikolatayı burada da bulabiliyorsun artık. Başka bir şeyler mi denesek acaba? Başka şeyler mi istesek? Selam olsun Fatih'ciğim. Abi Saadettin Sarı'nın arabasını satışa çıkarmış. Senin sentten konum belirtmiş diyor. Evet, tam şeyde. Bana çok yakın. Hacı Osman Bayırı'nda. Saran Medya. Çok da güzel bir yerde. Oraya da nasıl yapmış orayı ya? Ormanın içine dikmişler bildiğin. Çok eski de nasıl yapılmış hiçbir bilgim yok herhalde. Şey falan alınmıştır. Doğru, satıyordur ya adamcağız. Biraz daha böyle kafası rahat etmek isteyecek. Yani geçmişe ait hiçbir şey belki hatırlamak istemiyor olabilir. Link var mı linki? Atsana bir linkini. Çikolatayı buluyorsun ama üç katına buluyorsun demiş. Öyle canım. Ne kadar olabilir ki bir çikolataya? Ne kadar olabilir? Pahalı mı? Doğru söyleyeceğiz. Geçenlerde şu kadar bir çikolata aldım. Ya dedim ki herhalde hani şey en baba dedim 60-70 lira falan olsun, tamam mı? Garip bir şeydi. Aldım. Abi dedi o 280 lira. Ne dedim? Bu mu? Bu 280. Niye dedim bu? Abi işte o bilmem ne dedi, işte şey dedi, doğal yapılıyor, bilmem bir şeylerden yapıyor. Türk, dünyanın en iyi çikolata şeyi. Tamam dedim, ben bunu almıyorum. Ben şuradan bir Coco Star alayım ya, 50 liraya alıp yiyip gideyim en güzeli. Yani 300 liraya çikolata olmaz yani. Şey mi alıyorum ya, kavanozla mı alıyorum? Küçücük bir şey alacağım. Cihan o değil de Somalili hakeme üzüldüm ya diyor. Vallahi ben de üzüldüm. Yani tatlı bir adamcağıza da benziyor. Bir isim benzerliği de varmış onunla alakalı olarak. Ya normalde bu adam 2025 yılında Afrika'da yılın hakemi seçilmişti ve FIFA'nın gözde hakemlerinden biri, yani öyle söyleyeyim sana. Omar, soyadını hatırlamadım şimdi, adı Omar'dı. Düşünsene, uçağa alınmıyor yani. Uçağa alınmıyor, İstanbul'a gönderiliyor falan. Miami'ye katılamadığı için hakem kadrosuna, yani gidemediği için maalesef geri dönüyor. Yani 11 saat adamcağız sorguya çekmişler. 11 saat. Ya düşünebiliyor musun? Çok ilginç ya. Gerçekten büyük rezillik. Hani milli takımımız gitmese komple boykot edeceğim de. Yani milli takımımız gidiyor. O yüzden hani bir şey yapamıyorum. Bir de bizi işimiz bu. Hani yayıncılık geriye. Yani boykot edersek de çok hoş olmaz. Hani 11 saat adamın neyini sorgulamışlar. Yani adamın hakem olduğu, Dünya Kupası'nda görev verildiği. Yani her yerde bulunabiliyor. Adamda diplomatik pasaport da varmış. Gerçekten skandal. Ya bu skandalda diyecek bir şey bulamıyorum. Amerika tutucu bir yer ya. Zor yani, Amerika zor. Düşünsene hadi hakemsin. Kupaya gideceğim diye heyecanlanıyorsun falan. Hop seni ülkeye almıyorlar. Hadi kardeş sen geldiğin yere diyorlar. Bir de önce bize yolluyorlar. Yani İstanbul'dan aktarmayla geçersin diyorlar yani. Ne diyeyim yani. Yapacak bir şey yok. Çok da sempatik bir çocuk. Cihan'cığım, bu Somalili hakemi Aston Villa Paris Saint Germain maçının Süper Kupa finalini verdiler, jest yaptılar diyor. Öyle mi yaptılar? Bir zahmet yani, çok büyük jest. O jesti yapacağına FIFA Amerika Birleşik Devletleri'ne biraz boyun eğmeseydi, sen benim hakemimi nasıl almıyorsun deseydi de, yani Dünya Kupası'na girebilseydi. Amerika ne derse o, FIFA boyun eğmek zorunda. Biz mağduru severiz. Somalili hakemi seneye bütün derbileri yönetmesi için davet edelim. Böylelikle bizim kötü hakemlerimden kurtulmuş oluruz. Ya bilmiyorum, hakemi çok böyle özellikle izlemedim ama FIFA'nın göz bebeği hakemlerinden olduğunu biliyoruz. Beğeniyor FIFA. Dünya Kupası'na çağrılan hakemlerin de bir tepki göstermesi lazım. Topluca bildirim mi olur artık? Maçlara mı çıkmazlar? Hani o kadar abartmayayım ama herhangi bir tepki de yok bildiğim kadarıyla. Yok be. Herkes ekmeğinde derler ya Boray. Öyle şey mi olur? Hani hepsi Somalili olsaydı hakemlerin tepki verebilirlerdi ama Yani Hollandalısı, Almanı, ne bileyim İspanyolu, ya kardeşim bana ne Somali'den, ben paramı alacağım, parama bakacağım diyebilirler. Dünya senin sandığın kadar duygusal değil. Kaç paraya satıyormuş Saadettin bir arabasını? Saadettin sana. Kendi mi açmış bu sahibinden ilanını? Yok canım ya. Kendi açmış olamaz yani. Bu tarz adamların. Şey öyle açılmıştır. Numara başkasınındır. Değişen var ama. O ön kaput değişmiş. Olmaz. Bakayım motor kaputu değişmiş. Ön tampon. Bakayım kırmızı. Sağ ön çamurluk değişmiş. Sol ön çamurluk. Tamam bir şey olmaz ya. O kadar da olur. Ama motor kaputu biraz kafamı kurcalıyor. O geçenki kazada mı oldu acaba? Bir tane Kangoo'ya çarpmışlardı ya. Yüksek ihtimal o kazada oldu. Motor kaputu problem. Bilemiyorum. Kaça satıyor? Fiyatı atmamışsın. Saadettin Bey'in arabası satılıkta arkadaşlar. Almak isteyenler girebilir. 3 milyon tramiri var. Tümoların Borusan tarafından yapılmış falan. Bilemiyorum. Satışı baltalamayayım ben şimdi. Arabadan daha iyi anlayanlar vardır. Cihan'cim ondan bir şey olmaz diyebilirler. Ben Galatasaraylıyım. Aziz Yıldırım'ın bir lafı vardı. Galatasaray'dan dost olmaz diye. Ben de Fenerbahçe'den dost olmaz düşüncesindeyim. Ne yaptıkları umurumda değil. Ama Saadettin Saran Başkan'a çok üzüldüm. Adam Fenerbahçe için kendi bahis sitesine bile kapattı. Çok zor dönemlerden geçti. İlla ki ilerleyen zamanlarda adının anılmayacağını düşünüyorum demiş. Ya evet Fenerbahçe için kapattı, haklısın. Ama zaten kapatmayı da düşünüyordu ya, yani tutturu. Çünkü çok fazla bölündü, çok fazla sanal bayi vardı. Çok da fazla bir kar elde edemiyordu ama dediğin gibi orada bir zarar etti sonuçta bunu. Kimse yapmaz. Birine de devredemiyordu, yine olmuyordu. O şekilde kapatma kararı aldı. 3 milyon tramer mi? Fiyatı hiç söylemeyeceğin aklımız almadı. Öyle yazıyor valla. Sigorta biraz şişirmiştir onu. Şey yaptırdıysa, kaskoya yaptırdıysa, kasko biraz şişiriyor. Kendi yaptırsa da o kadar tutmazdı. Sen üzülme kardeşim diyor. Ha, Somaliliye mi? Ekşi Sözlük'te büyük geyik dönüyor Saadettin Sarı'nın aracıyla alakalı olur. Ciddi misin ya? Bakmam lazım. Bakarım tamam yayın çıkışı. Dünya Kupası FIFA organize... Ne yapsın adam yani? Satmayacak mı? O da bizim gibi insan yani sonuçta. Adam ihtiyaç duymuştur. Satıyordur. Yakın zamanda bir trafik kazası yaptı ya belki o araba. Evet evet o araba. Trafik kazası yaptığı araba. FIFA Trump'a ödül verdi. Tadelli al geç. En kalitelisi yemişim Belçika çikolatasını diyor. Değil mi? O da güzel ha. Vallahi en beğendiğim çikolatalardan biri. Evet peki arkadaşlar teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Ben de yavaş yavaş vedamı gerçekleştireyim. Yoksa bu şeye falan gidecek yani Saadettin Bey'in evine, yani Erden Timur'un yalısına falan diye böyle gidecek. Görüşürüz. Güzel hafta sonu diliyorum sizlere. Cumartesi pazarınız güzel geçsin. Pazartesi saatler 12'yi gösterdiğinde burada olacağız. Mikrofonun başında olacağız. Maçları nerede izleyeceksin kardeşim? Etkinliklere katılacak mısın demiş. Vallahi Semih. Sarıyer'de falan etkinlikler olursa oralarda olurum genelde. Yapar mı bilmiyorum. Yani genelde o Haydar Aliye Parkı'nın oralarda falan dev ekran falan kuruyorlar. Gelmeye çalışırım diye düşünüyorum. Görüşürüz. Hoşça kalın.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi.
2: Reklam.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam bitti. Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! TVBu Go. Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Daha fazla sürede değişmezsen bir dakika kenarda durman gerekiyor filan. O uygulamalar iyi. Ama ben şu, yani devre aralarına, yani maçın ilk yarısının devre arasında mesela, yani tam ortasında, devre arasında demeyeyim ama tam ortasında ilk 45 dakikanın 22-23. Dakikasında 3 dakika ara verip reklam girmesi falan tamamen seyirciyi soğutuyor. Bence oyunu soğutuyor. Yani düşünsene abi, oyun tempolu. Almış tempoyu gidiyor. Hani çok zor görmedik. Şu ana kadar Dünya Kupası'nda özellikle Meksika maçında hiç görmedik. O maçlarda bir şey ifade etmez ama sen düşünsene abi, oyun tempo kazanmış. 3 dakika durduruyorsun. Abi bir dakika dur, bir televizyon reklam girsin falan. Abi nereden çıktı biz bunları? Daha nerelerde bıraktık yani? 30 sene önce devre aralarında reklamı bıraktık. Şimdi reklam
4: böyle gidiyor. Diyorsun ama mesela.
3: Son derece yersiz
4: sana buluyorum. Sana bir iki rakam vereyim baba. Dünya Kupası'nın açılış maçını, Meksika Güney Afrika maçını 88.824 kişi izlemiş. Yani kapalı gişe oynandığını söyleyebiliriz. Evet. Şimdi buradan anlıyoruz ki aslında çok da büyük talep var.
3: Açılış maçı ama abi.
4: Eyvallah.
3: Bastırmış. Üstelik Meksika.
4: Evet, Meksiko City'de oynanıyor. Bizim bildiğimiz Aztek stadı baba. Eski evet. Aztek stadı.
3: Hatta Levent abi.
4: Hatırlar mısın Negrete?
3: Levent abi anlattı maçı dün.
4: Evet, Levent Öztürk.
3: Ben onları karıştırıyorum. Hatta şey dedi, Maradona'nın gölgesi gibi bir gölge düştü stada filan dedi. Çok güzel detaylar verdi.
4: Tabii. Biz onları hatırlıyoruz, sen hatırlıyorsun.
3: Çok hatırlarım tabii, hatırlamaz mıyım?
4: Bir Negrete vardı abi, çok böyle Röveşata gibi bir gol atmıştı. O zamanlar.
3: 2.2 mi 1.2 milyar mı?
4: 1.2 baba. 1.2 milyar izleyici yani. Dünya Kupası açılış töreni izliyor. Shakira'yı izliyor. Super Bowl'u bunun yarısı kadar insan izlemiş.
3: Abi şöyle İbrahim abi, 1.2 izlemiştir ya. Maç içinde döküle döküle gitmiştir onlar yani. Günün sonunda o kadar adam kalmamıştır, onu söyleyeyim, maçın bitişi diye. Yani kötülemek için söylemiyorum ama Dünya Kupası açılış maçının daha böyle bir görkemli bir maç olmasını ister insan yani. Daha iyi bir futbol vaat etsin ister. Yani gerçekten ruhum çekildi İbrahim abi. Normalde yani Süper Lig'de bile çok daha futbol kalitesi yüksek maçları izliyoruz. Yani futbol kalitesi açısından çok kötü bir maçtı. Yani Güney Afrika'nın filan işte buralar biraz bize sıkıntı verecek bu maçları izlemek. Bu maçları izlemek bir insanın görevi ise izler abi. Yani. Futbol vaat etmiyor hiçbir şey.
4: Allah'tan günün tek maçı değil. Yani çok maç arka arka oynandığı için. Abi saatler de bir garip ya. Bir tuhaf saatler sayeden. Özellikle Amerika ile aynı gruba düşmüş olduğumuz için biz onların gerçekten garabet saatlerde oynuyoruz.
3: Onların prime time'ına göre oynuyoruz galiba değil mi biz?
4: Yani... Ya Allah, en basiti 10 saat geriye alarak düşünürsen onların prime time'ına denk getiriyorlar. Ama bizim açımızdan en bitik saat.
3: Bizim 5 maçını da mı 10 saat geri alıyorlar yoksa 7 saat mi geri alıyorlar?
4: Ben Amerika'da... en basitini söylüyorum, tek tek bakmıyorum.
3: Bazı yerlerde Amerika'da saat farkı 7, bazılarında 8, 10 da var galiba. Yani 7 saat geri alsam bizim Amerika maçımız 5, oranın 22'sine denk geliyor. Mesela. Akşam prime time'a denk geliyor.
4: Abi bir de şey...
3: 8 alsan 9'a geliyor,
4: çok,
3: o da prime time.
4: Çok çeşitli yerlerde oynuyoruz. Şimdi sen Arizona'ya gidiyorsun. Arizona 50 derece. Şimdi Vancouver'da bir arkadaşımla konuştum. Yürüyüş yapıyor. Ondan sonra şu an 15 dereceymiş.
3: Çok iyi.
4: Normalde gündüzde 22'de 23 derece diyor. Yani bildiğin gibi değil. Yani bu kadar geniş bir yüz ölçümü içinde oynuyor olmak da... Aslında eskiden bir tek ülkede olurdu, çok rahat olurdu. Sen şimdi Meksika'da ayrı yap, Kanada'da ayrı yap, Amerika'da ayrı yap filan. Kolay bir iş değil. Takımlar içinde bir grafik vardı. İstiyorsanız şeyi verin çocuklar. En çok mesafe kat edecek ülkeleri verirseniz gelsin.
3: Abi Amerika'da çekilecek zor ya. Değil. Yani o şimdi bir çok şey de göreceğiz İbrahim abi.
4: Orada keyfi bu işin televizyonda çıkıyor baba.
3: Maçların askıya alındığı, askıya alınan maçlar göreceğiz hava şartları sebebiyle. Yağmur gelecek, fırtına gelecek falan yani böyle. Geçen sene hatırla, test etmek için kulüpler Dünya Kupası'nı Amerika'da yaptılar. Çok büyük problemler yaşandı. Sıcaklıkla ilgili problem yaşandı. Maçlar askıya alındı. Bir anda hava rüzgara döndü.
4: Vizeye karışmıyorlar baba. Mesela FIFA vizeye karışmıyor. UEFA vizeyle ilgili garanti veriyor.
3: Nasıl gidecek insanlar abi?
4: Abi gidemiyorlar işte.
3: Hakem giremedi işte. Somali ile hakemi almadılar.
4: Almıyorlar abi. Bak şimdi Dünya Kupası mesafeleri. Abi Curaçao diye bir ülke 10.110 kilometre kat edecek ya. Avusturya aynı şekilde 9.610. Allah'tan X8'de yokuz yani. Baktın mı? Abi en avantası olan Paraguay bizim grupta 1030 kilometre kat ediyor. Abi biz de 7200'üz, fena değiliz yani.
3: Abi baktın bizde mı? De 10 saat sürüyor işte buradan. 9 saat sürüyor Amerika.
4: Hayır, bir de ayrıca da şeyde de devam ediyoruz. Turnuva boyunca da kat edeceğimiz mesafeyi de ekliyorsun.
3: Turnuva boyunca buradan. Kat ettiğin mesafe mi o yoksa?
4: O da var. Hepsi beraber. Şimdi bak 14 Haziran'da şimdi maçları hatırladın mı? Zaten programın sonunda Türkiye ile ilgili son bilgileri ışığında konuşacağız. Şimdi 14 Haziran'da Vancouver'da, Kanada'da Avustralya ile oynayacağız. BC Place'de. Sonra 20 Haziran'da San Francisco'ya geçiyoruz. Paraguay maçı var. Şimdi ilk maç Türkiye saatiyle 07'de. İkinci maç Türkiye saatiyle 06'da. 26 Haziran'da Los Angeles'ta aslında bana göre Dünya Kupası'na giriş maçımız olacağı düşündüğüm Türkiye-Amerika maçı Los Angeles stadında. O da 05. 05 ne abi?
3: Erken.
4: 05 diye bir saat olabilir mi abi?
3: Seninle 4'te yayın yapacağımız demek burada. Bizim tabii seninle
4: maç önleri yapacağız,
3: maç sonları yapacağız. Belki maçın gidişatına göre devre arası da yaparız dedim İbrahim abiye. Programda yoktu ama belki koyarız. Devre arası da maçı burada seyredeceğiz çünkü. Çak çak gireriz. Tabii abi çok büyük heyecan.
4: Bu arada şöyle söyleyeyim.
3: Şimdi bak, bizim Dünya Kupası'nda Türk milli takımımız olmasa Türkiye'de bu kadar heyecan yaşanmazdı. Ya ben hala tam anlamıyla heyecan yaşandığını görmüyorum hala ülkemizde. Tabii A milli takımımız sahaya çıkacak. Alacağı sonuçlar, o sonuçlar insanları dahil edecekler. Bir de saat farkı sebebiyle de o heyecanı yaşamıyor gibi görünüyor olabiliriz. Ama çok insan saat kurup erken saatte maç için kalkacak.
4: Dünya Kupası bana sorsan zaten grup aşamasından sonra aslında başlar.
3: Öyle mi?
4: Yani son 32 falan. Abi şimdi hangileri çıkacak? Çıktın mı? İlk ikiler çıkacak. Üçüncü sıradakilerden en iyi 8 çıkacak. 4 tane sayıklanacak ve grup dördüncüleri ayıklanacak. Yani 12 tane takım gidecek. 48 yerine 36'ya düşüyorsun. 36'ya düştükten sonra işte ne maçları yapıyorsun? Son, pardon, 32 takım olacak. Son 32 maçları. Son 32 takım da biraz daha azalmış olacak. Sonlara doğru bence son 16'da falan. Ne zaman
3: oralarda Temmuz'la kalırsak beraber son 16, son 8, son bence yarı final yani oralarda kalırsak o zaman işte herkes patır patır sabahsa ama oralar zaten biraz daha böyle bir yine Amerika saatine prime time'ine uygun olacak. Yine aynı saatlere denk gelecek.
4: Baba yani bilmiyoruz be.
3: Bence oralara denk gelir.
4: Bak, Dünya Kupası'nda kültürünü unutmuşuz daha doğrusu. Dünya Kupası'nda neye göre yaşanır? Ne olur? Ne beklenir? Yani çok seyircimizin gittiğini falan da zannetmiyorum.
3: Yok, hiç bence de gitmez. Abi orada yaşayanlar. Yani buradan oraya.
4: Hayır, hastalar gidiyor. Barış Doğan mesela pazar günü biniyor gidiyor. Ben İngiltere maçına yetişeceğim diyor filan. İşi bilen gurbeler var. Gurbeler gidiyorlar. Ama onun dışında bir kere şöyle bir ayar kırıklığı oldu. Futbol Federasyonu eskiden 300 kişilik uçak tutardı. Bedava herkesi götürürdü. Medyacılar filan, 150'si medya, kulüp başkanları, yöneticileri filan bir ekip yapardı. Bu sefer Futbol Federasyonu bayağı işi sıkı tuttu. Hiç çayır yok baba.
3: Bu ekonomik tabloda da zor İbrahim abi ya. İnsanların buradan Amerika'ya gittin geldin abi, sadece uçak 1500 dolar, 2000 dolar. Yani nasıl gittiğinle de bağlantılı. Daha uyguna da bilet bulursun belki, aktarmalı falan, ama direkt uçuşlarda gidiş dönüş 1000-1500 dolardan aşağıya bulamazsın anda. Yani. Hele şu anda Dünya Kupası sebebiyle daha da yüksek çıkar fiyatlar muhtemelen. Yani
4: abi business kovalayan bir arkadaşım söyledi. Business 220 bin liraymış. Yatmış uyumuş sabah kalkmış 550 bin lira olmuş. Mesela.
3: Aynen.
4: Yani sen şimdi bir günde bile değil, 12 saat içinde yatıyorsun, kalkıyorsun. Bu kadar kendine göre bir ekonomisi var. Normali de bu. Ama bizim için abi önemli olan zaten gong vurduğu anda Türkiye başlayacak. Türkiye şöyle bir alsın Avustralya'yı, farklı edeceğini düşünüyoruz herhalde.
3: Abi oraları son bölümde konuşuruz. Yani programın son bölümünde milli takımımıza dönük konuşuruz. İzleyicilerimize de buradan çağrı yapalım. Onlar da hem süper chatleriyle hem yorumlarıyla nasıl bir Dünya Kupası beklediklerini bizle paylaşsınlar. Yani interaktif yapalım. Çünkü bu hepimizin Dünya Kupası. Yani hepimizin ortak dili, ortak mutluluğu milli takımımız. O yüzden bence her programımızda seyircimizi de dahil ederek, interaktife çevirerek yapalım.
4: Genelde ben senin niyetini biliyorum. Genelde iki tane dünya futbolu uzmanı olarak diyorsun.
3: Ya iki tane yok, o açıdan söylemiyorum. Abi Dünya Kupası'nda zaten yani futbol değildir ki konuşulan şey. Oradaki atmosfer. Ben iki kez Avrupa Şampiyonası'nı yerinde takip ettim İbrahim abi. Oralarda bulunmak, o fanzonlar oluşur. O fanzonlarda insanlar erken saatlerden itibaren bir araya gelirler. Orası bir festival alanı gibi oluyor.
4: Başka
3: yani.
4: Bir fikir.
3: Yani o Dünya Kupası dediğin şey sadece futboldan ibaret değil. Zaten futboldan ibaret olsa dün orada 80 bin kişi olmaz statta. 88 bin kişinin olma ihtimali yok. Ekran başında bu kadar insanın olma ihtimali yok. Ya oynanan oyun maalesef futbolu bizim çocukluğumuzdaki oyundan başka bir yere geldi artık. Yani kesinlikle. Biz şimdi bu sezon koca bir sezon geçirdik. Hani Şampiyonlar Ligi o bu filan. 3 tane maç say desek bir tanesi bence dünya üzerinde herkes Bu sene en iyi maç olarak Paris Saint Germain'le Bayern Münih'i söyler değil mi? 5-4'lük maç.
4: Evet abi.
3: Keyif açısından. Çünkü gidiyor, geliyor, pozisyon var, gol var. Yani bir maçta olması gereken her şey var. Ama kaç tane öyle maç denk geliyor abi? Gelmiyor işte. Futbol başka bir yere evrildi. Ağırlıklı olarak daha az pozisyonun üretildiği. Yani gol atıp o golü koruma üzerine yoğunlaşmış. Antrenörler ve oyuncular topluluğuna döndü futbol. Tamam, bu bunun da bir alıcısı var elbette. Ben kendim sevmediğim için belki de öyle zannediyorum ama muhakkak bundan da keyif alan insanlar var.
4: Ben
3: ama
4: televizyonda
3: dünya bu tip organizasyonlarda abi futbol tabii ki ana merkezinde bu işin. Ama esas orada olan, yani ben yerinde olduğum için söylüyorum. Oralardaki o insanların öncesindeki, sonrasındaki o fan zone alanındaki, festival alanlarındaki mutlulukları, eğlenceleri de çok değerli. Yani oralarda vakit geçirmek çok
4: biz
3: önemli.
4: Biz televizyon başında... Buradan da görüntüler geliyor bu arada. Gelecek bize. Yani orada 5 kişilik bir ekibimiz var bu arada.
3: Evet, buradan 3-4 oraya ekip yolladı, doğru.
4: Ufuk Kağan Karacan, Mustafa Bülbül, Ömer Üründül, Mehmet Aslan.
3: Ömer Üründül orada mı?
4: Bizim Baran Emre. Tabii tabii.
3: Güzel ekip.
4: Abi Ömer Üründül kaçırır mı ya? Ömer Üründül şimdiye kadar ya Dünya Kupası ile beraber doğmuş bir adam. Hiçbir organizasyonu kaçırmış değil. Türkiye olsun olmasın.
3: Ve abi
4: adamın keyfi bu abi.
3: Bu işe çok da yani herkes yapmaz. Futbol bir tutku onun için. Çok da paralar harcıyor. Çok büyük paralar harcıyor. Yani kendi cebinden dünyada her finale gidiyor. Oraya
4: ama
3: gidiyor.
4: Özel uçakla gidiyormuş normalde. Hı. Özel uçağıyla biniyorsun, gidiyorsun. Şehirden şehire özel uçakla geçiyor normalde.
3: Çok güzel.
4: Başarılarının devamını diliyoruz.
3: Ömer abi gibi benim de param olsa ben de ya şu anda Amerika'ya şehirden şehire geçip özel uçakla gideceksem güzel bir Dünya Kupası takip ederdim.
4: Abi şimdi Meksika tribünlerinde sıkça kaydan matraca diye bir şey çıkmış abi. Matraca mı matraça mı okunuyor artık bilmiyorum ama elle çevrildiğinde ritmik ve yüksek bir ses çıkarıyormuş. Eyvah. Yeni vuvuzela diyorlar.
3: Eyvah.
4: Başka o ses yine çıktı abi.
3: Vuvuzela, vuvuzeladan kurtulduk, ne çıktı şimdi?
4: Matraca. Onu bak nasıl okunduğunu söyleyin çocuklar. Matrasa, matraça.
3: Görüntüsü var mı? Sesi var mı? Bir
4: şey. Abi bir şey alamıyoruz daha onu. Onları bilemiyoruz. O bir cız durumu var orada şu anda. Telif yememek için o görüntülere giremiyoruz. Ama biz orada ekibe matraca kullandırırız baba.
3: Tamam.
4: Ülkedeki futbol coşkusunun görsel ve işitsel simgelerinden biri olarak kabul ediliyormuş. Bir bunu söyleyeyim baba. Onun dışında ben Meksika maçını geçtim. Güney Afrika maçını zaten çok anlatacağım bir şey yok. Ama Kore-Çekya maçında Beşiktaş'ta Oh'un galibiyet golünü atması benim için dikkat çekiciydi. Hung Ming Son muydu şeydeki, Tottenham'daki?
3: Evet.
4: O çıktı, Oh girdi, Oh golü attı. Abi neler kaçırdı bu arada Hung Ming Son.
3: Öyle mi?
4: Oo, çok pozisyonu vardı yani. 4-5 tane atardı. Ben abi Çekya'yı, böyle bir Çekya görmedim ya. Çekya da 20 sene sonra katılmış ilk defa.
3: Kötü müydü?
4: Abi hep defans. O zamanlar saldırıyorlar baba.
3: Abi o defans...
4: Tam Güney Kore ordusu gibi saldırdılar ve golü yediler. Baba uzun bir taç attılar. Uzun taçla bir kafa attı. Şey stoper bir kafayı dokundu. Saçma sapan 1-0 öne geçtiler.
3: Senin favorin kim abi Dünya Kupası'nda? Kim kazanır?
4: Abi şimdi İspanya'yı ayrı görüyorum ben. Şimdi İspanya'yı... Şimdi baktım bu...
3: İzleyicilerimize de soralım. Onlara göre Dünya Kupası'nın...
4: Abi Süper Çete de yazın. Kim? Çete de yazın ayrıca. Aynen. Bakalım.
3: Hani arkadaşlarımızdan da rica edelim. Ağırlıklı olarak ekrana da versinler altta. Yani

0: Yorumları da verebilirsiniz. Sadece Süper Chat olarak bakmayın. Kim favorisi?
1: Sence abi? Ben İspanya.
0: Ben İspanya diyorum.
1: Sen de İspanya.
0: Yani neden İspanya diyorum? Çok iyiler abi. Çok domine ediyorlar yani. Her açıdan kalecileri çok iyi, savunmaları çok
1: iyi. Bak Dark Brezilya alacak demiş. Brezilya yok burada.
0: Bu ama en güçlü 5 takım olarak gösteriyor. Gole göre yani. Golün şeyine göre, yaklaşımına göre.

0: Brezilya'da abi, Brezilya'da bir şey, ekol tabii ama ben İspanya'yı çok önde görüyorum. Bak, İspanya diyor,
1: Güney
0: Fransa
1: Kore'de
0: diyor,
1: baba şey
0: İspanya
1: de oynadı bu
0: kesinlikle.
1: arada. İspanya Fransa demiş Aykut
0: Fransa
1: Çelik.
0: diyor. Türkiye kazanmazsa İspanya kazansın demiş
1: O kadar
0: birincisi.
1: İspanyacıyız yani ha.
0: Fransa.
1: Nazlı Aslan
0: Fransa da
1: Fransa.
0: tabii bence önemli bir favori. Yani İspanya, Fransa. Arjantin son Dünya Kupası'nın
1: Bu
0: son
1: sistem
0: Dünya Şampiyonu Arjantin değil miydi?
1: bu sistem güzelmiş baba. Bu arada tak tak alttan geliyor. Bak.
0: Evet. Tak
1: Ha?
0: tak veriyorlar abi.
1: Aferin çocuklar. Beni şaşırtıyorsunuz valla. Ben valla uyum bile sağlayamadım şu anda. Bir dakika bakıyorum baba.
0: Son şampiyon Arjantin'di ya. İngiltere'yi kim yazmış diyor. Ben de İngiltere'yi hiç görmüyorum. Arjantin alabilir diyen, İngiltere diyen var. Ben İngiltere'yi çünkü büyük sürpriz olur. Kaynana zırıltısı yazmış. Bizim dedikleri kaynana zırıltısı olabilir demiş.
1: Abi kaynana zırhlısı hiç çekilmez yalnız ya, biliyor musun? Allah'tan benim kaynanam da yok abi. Benim kaynanam
0: Benimkinde de
1: Didem
0: yok.
1: Gül. Yaklaşık 10 bin kişi izliyordu. Abi gidenlerin hemen geri gelmesini rica ediyoruz.
0: Kaynanam diyordun yalnız en sonlarda abi. Tam
1: Kaynanamı
0: onu, hayır
1: seviyorum. Didem
0: orada,
1: Gücük
0: hayır,
1: vır vır
0: ha,
1: etmez.
0: aynen. Olur
1: Seninki
0: ya.
1: de ediyordu.
0: Hayır, orada kalk. Hayır, olur. O
1: Abi
0: mesajın
1: sen...
0: belki havada kalmış olabilir. İnanmamış olabilir. Onu
1: Abi
0: bile altını çizmen
1: sen de
0: lazım.
1: seninkinin ismini bile söylemedin mesela.
0: Abi niye
1: Ben
0: söyle?
1: Didem Gücük diyorum mesela.
0: Ne
1: Sen...
0: güzel abi, selam olsun.
1: Baba baktın mı şimdi gruba bakıyorduk. Türkiye, ABD, Paraguay, Avustralya grubunda
0: Bu arada
1: ben
0: en
1: birinci olur
0: son
1: diyordum. Sen
0: ben de
1: nasıl bakıyorsun?
0: Amerika, orada nerede kaldık bilmiyorum ama Amerika'nın fena bir takımı yok abi. Ben Amerika'nın iki hazırlık maçını seyrettim. Özellikle Almanya maçını da seyrettim. Özellikle Almanya ile oynadıkları hazırlık maçının ilk 45 dakikasında çok iyi oynadılar. Yani ikinci 45 dakika tabii ki oyuncu değişiklikleriyle falan oyun biraz geriye gitti ama ben hatta ilk 45 dakikada Almanya karşısında oynadıkları futbol sonrası bir şey yaptım, tedirgin oldum. Yani acaba geçer miyiz diye. Ama bizim milli takımımızın da çok güçlü bir milli takım olduğunu kabul edelim. Çok önemli oyuncularımız var. Ama Almanya milli takımında da çok önemli oyuncular var. Yani Pulisic orada oynuyor. Juventus'tan oyuncu var. Premier Lig'den oyuncu var. Monaco'nun santraforu orada oynuyor. Yani önemli bir takım. Almanya'da, şey, Amerika'da da önemli oyuncular var. Benim için o grupta Amerika ile biz
1: Sen
0: ya
1: bizim
0: bir
1: takımı ne
0: oluruz
1: sanıyorsun abi?
0: ya
1: Bizim
0: bir
1: takım
0: oluruz ya
1: hepsine.
0: iki oluruz. Ben öyle görüyorum.
1: Bu arada baba chat
0: Amerika'nın ev sahibi olması da önemli ya.
1: kaynana dediğin anda yayın gitti diye chat yıkılıyor abi şu anda.
0: İşte
1: İbrahim
0: onu
1: abi
0: diyorum.
1: kaynana dedi diyor. Kaynana dedi yayın gitti filan. Evet abi bu kaynağınla alakalı değildir. Bu internetle alakalı bir şeydir. Ya baba bu arada şeyi de anlatayım. Sabah gelirken şeyde Nişantaşı'nda Vali Konağı Caddesi'nin üzerinde bir tane araba bak bir şerit gidiş bir şerit geliş. Amerikan Hastanesi'nde yolu yani sağ yapınca Amerikan Hastanesi'ne gireceksin. Hastası olanlar benim gibi işe yetişmeye çalışan filan var. Abi bir tane hıyar arabayı park etmiş. Onun arkasında ikinci bir hıyar arabayı bırakıp gitmiş. Flaşörler yanıyor gitmiş. Arabanın içindeki adam yok. Abi oradan bütün trafik Taksim'e kadar
0: Ne
1: kilitlenmiş.
0: ayıp ya.
1: Yandan geçerken böyle takside geçiyoruz. Taksici de bıçkın bir çocuk. Öyle bir dikilerek baktık. Abi adam içeriden ne dedi biliyor musun?
0: Ne?
1: Ne var deyip bir de böyle dikleniyor.
0: Aslında ona
1: Ulan ne var ne? Hayvan herif
0: söylenecek çok
1: aslında.
0: güzel bir
1: Tabii
0: şey var ona
1: tabii, tabii
0: da.
1: abi ineceği ve şeyde çok iyi anlıyorsun. İnersin de kavga da edersin de. Arkadaş bu kadar şuursuz ne zaman olduk ya? Sen kardeşim bütün trafiği bitirmişsin. Pardon dese geçip gideceğiz. Yine geçip gittik o ayrı konu.
0: Çok ayıp
1: Herkes işine
0: ya.
1: bakıyor da millet sapıtmış abi
0: Ha, abi benim
1: açıkçası.
0: en tutulduğum şey bu. Kimsenin, insanların birbirine saygısı kalmadı ya. Abi benim bu tip durumlarda hep kendime örnek aldığım şey. Birine yapılmasını istemediğin şeyi, kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkası da yapmayacaksın abi. Yani sen şimdi ona tepki gösterdin ya geçerken. Niye? Çünkü diyorsun ki Taksim'e kadar trafik oluyor. Ya Taksim'e kadar trafik olacak bir işin sorumlusu olma abi. Ben olmam yani. Olmak
1: Ya
0: istemem.
1: adam benim yerimde olsa ben onun yerinde olsam kim bilir ne yapacaktı?
0: Aynen. Tam
1: Yine
0: tersi
1: ne var?
0: olsa
1: Yani
0: adam
1: orada ne
0: seni
1: var diyen kim bilir ne
0: yani
1: olacak?
0: beyzbol sopası yiyip ağzını burnunu kıracak mesela. Sen
1: Ya
0: aslında sen yapsan onu.
1: şiddet tabii şiddeti kesinlikle tasvip etmiyoruz ama abi bazı insanlar da şiddete çağırıyorlar ya. Ben sana öyle söyleyeyim. Bu arada abi yine 10 bini bulduk. 1300 gördüğüm kadarıyla. Baba bu arada gözlükler de yok. Gerçekten göremiyorum ya.
0: Ama alıştın sen
1: Yani
0: gözlük takmaya da o yüzden.
1: evet.
0: Gözlüğe alıştığın zaman bu sefer gözlüksüz hiç göremiyorsun.
1: Evet yakınım akın da göremiyorum. Baba Dünya Kupası ile
0: Beni
1: ilgili yarım
0: görüyorsan
1: saat
0: sorun
1: konuştuk.
0: yok abi.
1: Seni görüyorum abi. Seni her zaman görüyorum. Yani kafamda bir görmek istediğim Ali'yi görüyorum aslında biliyor musun?
0: Flu
1: Gerçek Ali'yi görmüyor olabilirim açıkçası. Baba şimdi biraz nefes alıp programın son 15 dakikasında şeye dönelim.
0: Dünya Kupası'na.
1: Dünya Kupası'na ve Türkiye ile ilgili son bilgilere dönelim. Hatta bizim ekibin oradan yolladığı görüntüleri de taze taze
0: Oraya
1: verelim.
0: bağlanacak mıyız?

0: Abi bağlanmayı becerebilir miyiz? Bugün için özel bilmiyorum ama her seferinde bağlanacağız bu arada.
1: Okay.
0: Bu arada TV100'deki programlarımız da sende devam edecek. TV100'de pazar günü baştan sonra şey yapacağız, yayını yapacağız, gece yapacağız değil mi 23'te?
1: 23 ya da 23.30 galiba.
0: 23.30'da Avustralya maçından sonra yapacağız. Yani 14 Haziran, 20 Haziran ve 26 Haziran'da TV100'de karşınızdayız. Onu da söyleyeyim. Baba, Galatasaray'dan başlayalım. Erden Timur diyeyim, bir durayım.
1: Erden Timur, abi ilk... hatta şöyle başlayabilir miyiz? Arkadaşlardan rica edeyim. Bir video çıkınca bir konuşma, çok kısa bir konuşması var. Eğer hazırsa onunla başlayalım. Hazır değilse bize...
0: Evet, hazırsa alayım, alalım.
2: Çok şükür, ne diyeyim? Yani güzel bir deneyimdi desem insanlar farklı anlayacaklar herhalde ama... Yani çok şükür. Buradan çok güzel şeylerle ayrılıyorum. İnsan, Allah her şeyin içinde muhakkak bir cevher veriyor. Onu söyleyeyim en azından. Her zorluk da değil aslında. Bunların içinde hep... cevheri bulmak. Ben de beni buraya ne diyeyim gönderenlere, iftira edenlere, şuna hepsine ben Allah razı olsun diyorum. Çünkü buradaki yaşadığım şeyler çok güzeldi. Ancak onu diyebilirim. Sağ olun.
0: Ne diyor abi aslında?
1: Abi şimdi şöyle söyleyeyim ben. Şunu bir kere net söyleyeyim. Biliyorsun sen benim çok sevdiğim birisidir Erden Timur. Yani ben bugün çıktığı gün çok mutluyum. Cezaevine girdiği gün de onunla arkadaşlık yapmaktan son derece mutlu olduğumu, benim için çok değerli bir insan olduğunu söylemiştim. Çıktığı günde tekrar edeyim. Erden Timur cezaevine girdiği gün de benim için çok değerliydi. Orada kaldığı aşağı yukarı 6 aylık dilimde de benim için çok değerliydi. Bugün de çok değerli. Onu net söyleyeyim. Çok saygı duyduğum, çok sevdiğim bir insan. Yani aşağı yukarı 6 aylık insanız. Hepimizin her şey başına geliyor. Bir kere oradan başlayalım. Keşke böyle bunları yaşamasaydı. Ben biliyorum ki özellikle eşi ve çocukları bu süreçte çok zorlandılar. Görüyorum ki biliyorduk bunu, avukatlarıyla da sürekli konuşuyorduk. Hiç kafası takmadığı, içeride psikolojisinin çok iyi olduğu haberleri hep geliyordu. Ben cezaevine girdikten bir hafta 10 gün sonra kendisini ziyaret etmiştim. Orada da yani ben ondan daha kötüydüm, açık söyleyeyim. Bu gördüğüm tabloda da yani her şerden bir hayır çıkar yaklaşımı vardır. Ben de çok değer veririm.
0: Çocuklar, görüntüler varsa destek olarak versenize.
1: Erden Timur da bu konularda çok inançlı birisi. O da bu durumlardan başka hikayeler çıkarmış. Yani mentalini güçlü tutmayı başarmış. Buradan olumlu taraflarını almış. Hatta giderken üzülüyorum falan gibi söylüyor. Yani Cemal Nur Hoca biliyorsun tasavvufçudur.
0: Erden Timur, Cemal Nur Sargut.
1: Sargut, evet. Erden Timur'un da çok değer verdiği bir insandır. Erden Timur için o bir derviş demişti cezaevine girerken. Yani anca bu yaklaşımı bir derviş sergileyebilir zaten. Hani bu kadar olayları pozitif taraftan yorumlamak, yani negatiften pozitife çevirmek, o mentali güçlü tutmak, her şeyden bir ders çıkartabilmek falan çok değerli. Çok şükür onun adına, eşi adına, çocukları adına, annesi babası adına, sevdikleri adına, kendi adıma çıkmasından son derece mutluyum. Ama kendimi en son sıraya yazarım. Hatta senle biz burada 10 gün önce yaptığımız yayında bir gün herkes eve döner tweetini niye attın demiştin. O gün demiştim ki herkes, insanlar şey yaz, Erden Timur, yani keşke Erden Timur için atsaydım, atmayı çok isterdim demiştim. Allah gönlüme göre verdi, çıktı.
0: Hiç alakası yok muydu onun?
1: Hiç yoktu. Ama ben bir 3-4 gün önce Erden Bey'in çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu duymuştum. Ama bu tabii abi bizim... Yani ne kadar duyarsan duy, bu devletin yargısının karar verdiği bir şey. Daha önce de mesela bir ay önce de çıkma ihtimali yüksek deniyordu. Olmamıştı. Yani sonuçta bu yargının verdiği bir karar.
0: Adli
1: yani,
0: kontrol şartıyla ve, bir evet, kere, ayda bir kere,
1: ayda bir imza, kere imza verecekmiş. Evet. Bir de yurt dışı çıkış yasağı var. Bunlar abi, bunlar yolda düzelir. Ben Erden Timur'un masum olduğuna inanıyorum. Bilemem. Yani yargı odur, neyle suçlanıyordur, bunlar tamamen hukuki işlerdir. Benim için o gün söyledim, yine söylüyorum. Yani suçlu da olsa suçlu bir arkadaşım olur. İnşallah suçsuzdur dedim. En kısa sürede de beraat etmesi en büyük.
0: Galatasaray camiası nasıl karşıladı?
1: Galatasaray camiası da çok olumlu karşıladı abi. Birazdan taraftarla buluşacaklar. Onun detaylarını sevgili seyircilerimizle paylaşacağım. Taraftar da dün herkes... Erden Timur'dan büyüğü kardeşi, Erden Timur'dan küçüğü abisi tahliye olmuş gibi büyük bir coşku ve sevinç vardı Galatasaray taraftarında. Galatasaray camiası da öyle. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Hoca dün daha çıkar çıkmaz arabadan konuştular. Dün Abdullah Kavukçu ve Eray Yazgan evde kendisini ziyaret etti yönetimden. Eski başkan Burak Elmas.
0: Burak Elmas'ın görüntüsü vardı. Sarılıp öpüşürken. Evet. Onları alsanıza baba şeyden. Sosyal
1: evinde
0: medyada.
1: Yani evinde Erden Timur'un çok coşkulu bir karşılama vardı. Yani herkes çok keyifliydi abi, çok mutluydu. Şunu söyleyeyim. Yani çok o gün bugündür hep içimde tutuyorum. Birileri başkalarının mutsuzluğu üzerinden mutluluk devşiren bir takım böyle bir kendini bilmez hadsizler var. Erden Timur tutuklandığı gün kahkahalarla sosyal medya paylaşımları yapan, Erden Timur'u Galatasaray'da görev yapmazken Galatasaray'ın eski yöneticisi diye kodlayıp Galatasaray'ı işin içine çekmeye çalışanlar, aynısı Fenerbahçe olduğunda Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran başkanı olarak ceza aldığında Saadettin Saran yazıp Fenerbahçe'nin dışında tutmaya çalışanlar falan, bunlar çok komik oluyorlar abi. Suç şahsidir. Fenerbahçe'nin başkanı da olsa, Galatasaray'ın başkanı da olsa o suçu eğer şahsi olarak işliyorsa Fenerbahçe'yle Galatasaray'la bağdaştırmamak lazım. Hayırlı cumalar. Bak Allah o kadar büyük ki bugün de hayırlı bir gün, cuma günü. Ben de buradan o gün Erden Timur'a kahkahalarla paylaşımlar yapanlara hayırlı cumalar diliyorum. Düşmez kalkmaz bir Allah. Ben o gün Erden Timur'un düştüğü duruma sevinip kahkahalar atanlar için umarım Erden Timur'un yaşadıklarını yaşarlar duasını etmeyeceğim. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Bir de bizde Türkiye'de şöyle bir şey var abi. İnsanlar daha yargılanıyorlar. Ne olduğu belli değil. Suçlu mu, suçsuz mu? Beraat mı edecek? Yoksa ceza mı alacağı bilmeden hemen insanları suçlu ilan ediyoruz. Bu insan Erden Timur, Türkiye'nin çok önemli iş adamlarından bir tanesi. Çok büyük bir şirketin sahibi. Bir gayrimenkul dehası. Yani Erden Timur için öyle diyorlar. Gayrimenkul dehası diyorlar. Yani yarattığı markanın başlangıçtan sonuna geldiği nokta, Türkiye'nin, Avrupa'nın, hatta Amerika'nın, dünyanın birçok yerinde inşaat işleri yapmış çok değerli bir insanla ilgili, yani çok kolay hakaret, küfür falan. Ne o? Galatasaray Fenerbahçe rekabeti. Şimdi ben onların yaptığını yapmayacağım.
0: Bence de abi niye onu konuşuyoruz?
1: Abi şu zaten. Ama insan o günlerde çok doldu. Yani hala Erden Timur'la ilgili onu tanımayanlar Galatasaray Fenerbahçe rekabeti üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Umarım sizin sevdikleriniz Erden Timur'un yaşadıklarını yaşamazlar diyorum ben.
0: Baba peki Dursun Özbek bir aramış mı, gitmiş mi biliyor
1: muyum? Abi onu bilmiyorum ama Sayın Başkan bugün yarın gider artık yani.
0: Ama Sportif AŞ Başkan Vekili eski şu anda yönetici Abdullah Kavukçu gitti.
1: Abdullah eski mi Sportif AŞ yönetici?
0: Ya şimdi ilan edilmedi ya.
1: Ha, aynen devam ediyor ya, o yüzden eskiyi ben de merak ettim, istifa mı etti acaba?
0: Yok yok, istifa etti. İşte ondan dolayı demiyorum yani, yenisi olmadı diye söylüyorum. Eray Yazgan.
1: İkisi oradaydı.
0: Diğer evet. Metin Özgür.
1: Can Natan, Galatasaray Genel Sekreteri Can Natan da gitti. Hı-hı. Dün işte.
0: Ben dün çok büyük kalabalık gördüm abi, bak Safa ailesi, Kağan'ı arkadaş falan gördüm ben mesela.
1: Bütün Galatasaray muhabirleri de oradaydı. Bizim İlhan Tüysüz de gitmiş.
0: Çocuklar koysanız o görüntüleri.
1: İbrahim Hatipoğlu gitmiş, Mesut Özil gitmiş gece.
0: Ha, Mesut Özil. Evet,
1: Mesut Özil de gitmiş. İbrahim Hatipoğlu Galatasaray'ın eski yöneticisi, o da kısa bir ziyaret gerçekleştirmiş. Erden Timur'un genç liseli arkadaşları var. Bizim Salih, avukatı Salih Tugay. Bu arada ona da...
0: Badiler falan
1: hepsi da gitmiş. Yani Salih'i de mesela ayrı konuşmak lazım. Salih gerçekten ilk günden itibaren neredeyse Silivri'de yattı kalktı Salih Tugay. Ona da selam olsun. Yani dostluk böyle yapılır işte. Yani yaptı. Büyük dostluk yaptı. Ona da buradan selamlarımızı iletmiş olayım.
0: Ben Salih Bey'in bir arkadaşıyla konuştum. Şöyle bir şey olmuş. Erden Timur'un dün değil, bir önceki gün galiba şey vardı. Rutin değerlendirmesi vardı. O değerlendirme negatif çıkmış. O değerlendirmeden bağımsız olarak ertesi günde tahliyesi gerçekleşmiş. Şimdi görüşmeye girmiş Salih Bey. Erden Timur'u çağırmışlar içeriden. Gardiyanı bir bardak su getir demiş. Bir bardak su gelince hadi baba demiş. Bir bardak suyunu iç. Gidiyoruz demiş. Eşyalarını topla demiş.
1: Aynen. Şok hiç olmuş. Burada vakit kaybetme demiş.
0: Erden Timur hiç şok olmuş. Nasıl yani? Çıkıyor muyuz demiş. Ama anladığım kadarıyla dışarı çıkarkenki sergilediği gibi büyük bir tevekkül içinde olayları kabul et.

0: yani başıma geliyorsa zaten bir sebebi vardır. Benim buradan güçlenmem lazım falan diyerek bakıyor.
1: Abi, bilmiyorum çok. Yani bugün çok mutlu bir gün abi. Onu söyleyeyim.
0: Abi herkesin kolay kolay da üstesinden gelebileceği olaylar değil. Yani gerçekten de şey, Allah kolaylık versin diyorum. Okan Buruk'un, sen bu konuda söyleyeceğim bir şey var mı başka?
1: Ha var. Şimdi Galatasaray taraftarı dün Erden Timur çıktıktan sonra büyük bir şey oluştu. Yani az önce söyledim ya, yani ondan küçükler onu abisi gibi görüyor, büyükler kardeşi gibi görüyor. Bir Erden Timur'la bir buluşma organizasyonu var. Yarın akşam saatlerinde 6-7 gibi planlanıyor. Yeri ile ilgili net bir şey yok. Yerini ilerleyen dakikalarda belki netleşirse sevgili seyircilerimizle.
0: Bu Burak Elmas değil mi? Burak, evet, sevgili Burak kardeşim.
1: Elmas. Evet.
0: Burak Elmas. Burancan Terzi'ye de teşekkür ediyoruz. Bugün arkadaki eşi değil mi baba?
1: Göremedim ben abi.
0: Arkadaki eşi.
1: Arkadaki eşi.
0: Salih dediğin o arkadaki değil mi?
1: Salih'i göremedim ben.
0: Bak şu arkada bir hafif alnı açık çocuk var. O görünen değil de sol tarafta bak şimdi çıkacak. Şu.
1: Biraz sakallar mı, saçlar mı beyazlamış? Biraz beyazlamış sanki Erdem Bey.
0: Abi bence çok yıpranmış. Abi normal. Bir zayıflamış değil mi bir kere? Bir de saç şekli değişmiş. Saç
1: abi şimdi bir çok detay var benim
0: burası bildiğim. Burası neresi
1: baba? Tezavi ile ilgili ama onları yani onun izni olmadan paylaşmayı doğru bulmuyorum.
0: Abi hiç şu anda magazin yapacak durumdayız. Ya da magazinde kalacağımız bir dönem bence. Bakıp baba burası neresi biliyor musun?
1: Evi.
0: Eve geliş böyle.
1: Burası Bebeköy'deki evi abi. Bebeköy'de şimdi çok adres vermeyelim. Burası çok güzel bir yer. Ben
0: baba koru ya resmen.
1: Gittim ağaç görüyorum buraya. Çok güzel bir yer. Yani güzel bahçesi falan da çok güzel. İçinde bir sürü köşkün olduğu bir yer burası İbrahim abi. Ahşap köşkler var burada. Burası tam Erdem Bey'in evinin girişi. Yani burası buradan giriyorsun büyük bir otopark var. Sonra evine iniyorsun aşağıya böyle bir merdivenle. Büyük bahçeli çok da güzel bir evi var. Yani tekrar o konforlu alanına dönüş yapmış olması, ailesi, çocukları. Yani şimdi çok ayrıntıya girmeden bir kere çocuklarını hiç görmedi İbrahim abi, onu söyleyeyim. Yani çocuklarını o şeyin içine sokmak istemedi hengamenin. Yani tüylerim diken diken oluyor anlatırken de. Söylemiştik biliyorsun Dursun Başkan'la şampiyonluk kutlamasına çıktığında oğlu televizyondan gördü.
0: İlk defa görüyor değil mi?
1: İlk defa o yani aylar sonra oğlunu ilk kez televizyondan gördü. Yani hatta ya, bir şaşırmış ama büyümüş falan demiş yani. O yüzden Allah kimseyi hiçbir babayı hiçbir anayı böyle sınava tabi tutmasın abi. Yani bu çok zor bir sınav. Bu sınavdan çıkmış birinin de bir daha arkadaşlar hazırlayabilirse söylediği o cümleleri bir kez daha müsaadenle ekrana getirirsen beni çok etkiliyor çünkü. Yani böyle bir sınavdan çıkmış birinin çıkar çıkmaz şu cümleleri kurması her baba yiğidin harcı değil yani.
0: İzleyelim.
2: Çok şükür ne diyeyim yani güzel bir deneyimdi desem insanlar farklı anlayacaklar herhalde ama yani çok şükür buradan çok güzel şeylerle ayrılıyorum. İnsan Allah her şeyin içinde muhakkak bir cevher veriyor onu söyleyeyim en azından her zorluk da değil aslında bunların içinde hep önemli olan cevheri bulmak. Ben de beni buraya ne diyeyim gönderenlere iftira edenlere şuna hepsine yani Allah razı olsun diyorum çünkü buradaki yaşadığım şeyler çok güzeldi ancak onu diyebilirim sağ olun.
1: Her şerde bir hayır vardır yaklaşımı. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
0: Provokatif soru hakkımı kullanmak istiyorum.
1: Tabii ki.
0: Galatasaray camiası demeyeceğim. Taraftarı falan ayırıyorum. Yalnız bıraktığına dair bir izlenimim var. Dün de o manada bir tweet attım. Sen katılır mısın böyle bir şeye?
1: Abi ben yalnız bıraktığı bölümünü ben de öyle katılıyorum. Yani Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek daha fazla sahip çıkabilirdi.
0: Elma ile Armut'u kıyaslamak için söylüyorum. Bak, Elma ve Armut koyacağım şimdi sana.
1: Genel olarak
0: Mert Hakan Fenerbahçe'de Ali Koç defalarca gitti. Saadettin Saran iki kere gidip görememiş. Ama çok ilgilenmiş. Avukatlar falan. Yani kulüp nezdinde çok şey oldu. İlgilenen oldu.
1: Evet.
0: Tamam o aktif futbolcusu bu eski yöneticisi olarak algılanabilir ama Galatasaray'ın kulüp olarak yani Can Atan gitti. Kendini bir iki yerde gösterdiğinin dışında Eray Yazgan gitmiş konuşmuş bir kere ablasıyla ziyaret etmiş.
1: Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de cezaevine gitti. Okan Buruk da gitti. Abdullah Kavukçu da gitti. Yani ilk daha cezaevine girer girmez bir hafta içinde yani ya dördüncü gün ya beşinci gün başkan Okan Buruk, Abdullah Kavukçu ve Eray Yazgan gitti. Abi gitmek değil ama mesele. Benim katıldığım bölüm var. Ben yalnız bırakıldığını düşünüyorum. Benim de...

0: yaklaşımım o. Yani Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek daha fazla destek olabilirdi. Ama on, yani Dursun Özbek'in yaklaşımı da şu oldu. Yani bu az önce dedim ya şahsileşti, kulüp meselesi değil. Yani bugün eğer Erden Timur Galatasaray'ın içinde, organizasyonun içinde bunu yaşamış olsaydı daha başka bir durumla karşı karşıya kalabilir. Çünkü daha önce biliyorsun Erden Timur'dan önce Rezanep Özdemir yine benzer bir durumda cezaevine girdi. Fatih Altaylı cezaevine girdi. Hatta Remzi Samver son basın sözcüsü, Burak Elmas döneminin basın sözcüsü o hala cezaevinde.
1: Bu biraz
0: Yani
1: farklı ama
0: o,
1: üçünden.
0: tabii hepsi farklı ama yani yaklaşım şuydu Dursun Özbek'in yaklaşımı. Yani Fatih Altaylı da daha önce Galatasaray'da ikinci başkanlık yapmış. İşte Rezanep Özdemir başkan vekili yapmış. Erden Timur Sportif AŞ başkan vekili. Yani biz hepsini ayrı Galatasaray'da ayrı değerlendirdik yaklaşım vardı. Ben yanlış buluyorum bu yaklaşımı.
1: Hayır, bir
0: Ama
1: tanesiyle beraber çalışmışsın.
0: evet.
1: Diğerleriyle beraber çalışmamışsın bir kere.
0: Doğru.
1: Birincisi.
0: Daha fazla sahip çıkılabilirdi ama o günler geride kaldı abi. Bence o günleri konuşmaktansa bundan sonrasına bakmak lazım.
1: Zaten biz magazin yapıyoruz. Ben
0: En
1: Erden Timur'un şu
0: önemlisi
1: açıklamasından çok umurunda olduğunu zannetmiyorum.
0: Erdem Bey'in dışarı çıkmış olması. Ben girdiği günde benim için hayatta çok değerli bir insan olduğunu girdiği gün söylemiştim. Çıktığı gün bir daha tekrar ediyorum. Taraftarla buluşacaklar. Galatasaray taraftarıyla. En kısa sürede bu gerçekleşecek. Bugün cuma, yarın cumartesi akşam saatlerinde 6-7 gibi
1: Yer belli değil.
0: planlanacak. Sadece yeri belli değil. Organizasyonun nerede gerçekleşeceği belli değil. Statta olma ihtimali var. Stadın o Aslanlı yolunda olma ihtimali var. Erdem Bey'in evinin yakınlarında Bebeköy'de olma ihtimali var. Onunla ilgili Erdem Bey ve arkadaşları yer konusunda bir takım çalışmalar yapılıyor. Kısa süre içinde bunu da Galatasaray taraftarına duyururlar. Umarım yüksek bir katılımla Erden Timur taraftarla buluşur ve hasret giderirler. Çünkü bana dünden beri o kadar çok arkadaşım benden de selam söyle, benden de selam söyle diye mesaj atıyor ve arıyor ki
1: Sen gördün mü?
0: gördüm.
1: Kendisini de yani gidip görüştün mü?
0: Ben gördüm kendisini. Yani orada bırakayım.
1: Hayır, bulutlardan mı gördün abi? Yani. Hayır, herkes gitmiş görmüş, o manada şey yapıyorum. Bütün
0: Tamam.
1: gazeteciler orada yapmış anladığım kadarıyla. Baba, kısa bir aramız var.
2: Reklam.
3: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve e-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır.
5: Hayır.
4: Saklama ücreti sıfır.
5: Hayır.
4: Canlı veri ücreti sıfır.
5: Hayır.
4: Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
6: Emparalı.

0: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Okan Buruk'un Galatasaray'a katıl üyelerine özel röportajının grafiğini verin istiyorsanız. Abi bizim grafikler süper yalnız ha. Yeni yapılan yabancı düzenlemesinin akıl dışı olduğunu düşünüyorum. Hiçbir vizyonun olmadığını düşünüyorum. Bir vizyonsuzluk olduğunu düşünüyorum bu kararda. İnşallah bundan geri dönüş olur. Sen burada konuşmayı çok seviyorsun baba.
5: Evet. Bunu biliyorsun abi. Buralarda Galatasaray daha bunu söylemezken ben çok bağırıyordum. Hatta sen dedin ki arkadaş ya sana ne yani? Sen niye söylüyorsun? Galatasaray diye söylüyorsun.
4: Tam öyle demek istedim aslında.
5: Yani aslında tam söylediği şey buydu. Ama ben ya Galatasaray böyle düşünüyor diye böyle söylemiyordum. Ben de böyle düşünüyorum. Yani ben Okan Hoca'ya katılıyorum. Ben şimdi bir bilgiyi tazeleyerek bir sevgili seyircilerimizle bir bilgi paylaşayım. Galatasaray

0: kulübü 10 artı 4'ün o 4'teki ikisinin 2000 doğumlu ya inmesi için Abdullah Kavukçu Türkiye Futbol Federasyonu yetkileriyle masada. Yani sürekli bunun 2000 yılına inmesi konusunda. Yani oradaki yaş skalasının genişlemesini istiyor. İster o, yani o gerçekleşirse kulüplerin elinin daha da rahat, yani özellikle Galatasaray kendisi için söylüyor. Galatasaray'ın daha rahatlayacağını düşünüyor. Bu konuda ben benim için kafi değil. Yani yeterli bulmuyorum.
1: Yetmez ama evet diyorsun.
0: Yetmez ama hiç olmazsa kulüplerin elini rahatlatacağını düşünüyorum. Ben de normal şartlarda bu şeyin yabancı sınırının tamamen kaldırılması gerektiği düşüncesindeyim. Ya benim yaklaşımım ilk günden beri bu.
1: Fenerbahçe bölümünde anlatacağım. Fenerbahçe'nin görüşünde söyleyeceğim.
0: Futbol da pasaport olmaz abi. Futbol iyi futbolcu ya da kötü futbolcu olur. Ya hep ben hakem için de aynı şeyi söylüyorum. Hakem yabancıymış. Bana ne abi, yabancıymış, Türkmüş. Ben öyle bakmıyorum. Koca koca organizasyonlarda artık bizim hakem Türk olsun falan gibi bir 600 yıldır buraya hükmediyoruz. Tabii ki hakemimiz Türk olacak yaklaşımlarını da doğru bulmuyorum. Yani Türk, sadece Türk diye vasat bir oyuncunun 1 lira yerine 5 lira kazanmasını da doğru bulmuyorum. Ve o oyuncunun, senin hedeflerin büyükse, Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarı hedefliyorsan, o oyuncunun o hedeflere hizmet etmeyeceğini düşündüğüm için yine doğru bulmuyorum. O yüzden kesinlikle Türkiye'de bu yabancı sınırlamasının net olarak kaldırılması lazım. Ha, bir takım yerli zorunlulukları getirilebilir 28 oyuncunun içinde. Fatih Hoca'nınki zaten biraz öyleydi. Yani sen yerli oyuncu oynatırsan o zaman senin durumun daha farklı bir hal alabilir. Sana ekstra bir kasana girdi sağlayabilirse falan gibi. Orada onu şey yapacak, ne derler ona, ödüllendirecek bir takım planlamalar olabilir. Ama haber şu: Galatasaray 10 artı 4'ün o artı ikisinin yaş skalasını genişletmek için federasyonla Abdullah Kavukçu bizzat görüşmeler yapılıyor. Galatasaray'ın burada bir umudu da var. Yani o belli olmadan da Galatasaray transferde çok net adımlar atmak istemiyor. Neden atmak istemiyor?
1: Geçeceğim oralara. Okan Buruk'u bitirelim istiyorsan,
0: tamam,
1: oraya gelin. Transferde şu an ana düşüncemiz 23 yaş altı ve Türk oyuncular üzerinden gitmeye çalışıyoruz. Çalışıyoruz transferle ilgili. Her zaman çalışmalarımız var. Dünya Kupası'ndan dolayı biraz zor geçiyor. Başkanımız elinden geleni her zaman olduğu gibi fazlasıyla yapıyor. Devam. Abi biraz şey, nasıl söyleyeyim sana? İçi boş geldi bana açıklamalar. Her açıklamada Galatasaray'ı durdurmamız gerek lafını duyuyoruz. 4 senede bizi durduramadılar. İnşallah 5. senesinde de durduramayacaklar. Kimse bizi durduramaz demiş baba. Bana söyleyecek bir şey var mı?
0: Yani durduramaz, yani durdurmak, bunlar tabii slogan cümleler abi. İnşallah dediği gibi olur. Ben öyle düşünürüm yani.
1: Anladım. Çok satın almadın. Icardi ile başkanımız görüştü. Bir teklif yapıldı. Görüşme devam ediyor. Lemina ile ilgili zaten daha önceden görüşülmüştü. Devam etme isteğimiz, bir anlaşma olmuştu diyor. Aslında hiçbir konuda hiçbir şey söylememiş
0: Ama
1: gibi
0: hep
1: bir
0: öyle
1: görüntü.
0: söylüyor. Ama şu anda
1: Gerçek
0: inan
1: bir
0: bana,
1: röportaj değil geldiği
0: bak
1: kadarıyla.
0: İbrahim abi, inan bana, şu anda Galatasaray başkanıyla da konuşsan transferle ilgili sana hiçbir şey söyleyebilecek pozisyonda değil.
1: Ya iyi de abi, sen şimdi yakalasan Okan Buruk'u şurada karşımızda.
0: Ama o Galatasaray TV'ye yaptığı bir röportaj ya, çok da şimdi
1: O da TV.
0: o ne isterse bölümü ya, o Galatasaray TV olunca. Yani haklı olarak
1: Ceza
0: şimdi
1: sahasına girmiyor yani. Yan pas, orta
0: yani,
1: saha.
0: öyle öyle olur. Yani genel olarak, yani şu dakika itibariyle abi transfer Galatasaray'da, o geliyor, bu gidiyor filan bölümleri de imkansıza yakın. Şunu söyleyeyim. Şimdi Zaniolo'da 15 Haziran deadline. Bugün ayın 12'si. 3 gün sonra, 3 gün içinde Galatasaray'da Zaniolo ile ilgili Udinese %50'sine 5, tamamını 9 milyon yatırırsa, biz satın alıyoruz derse satın alabiliyorlar.
1: Üst
0: 15
1: limit.
0: Haziran'dan sonra bitiyor bu iş.
1: Üst limit değil mi bu arada?
0: Üst limit derken
1: Yani
0: %50'si
1: olamıyor.
0: 5, yok.
1: Olmuyor. 9
0: Ya
1: yani.
0: kiralıklarla beraber ona bağlamışlardı işte tamamını alırsa. Yani 1 milyon da kiralık ücreti varsa bu sezon, totali 10 oluyordu. Ama Udinese diyelim ki 15 Haziran'a kadar bu hakkı kullanmadı. Şimdi Galatasaray, Udinese'yi, şey, Zaniolo'yu ithal eden başka takımlar da takipte. Yani o zaman belki Galatasaray 9'dan 10'dan daha fazla bir rakama da çıkabilir Zaniolo'dan. Şimdi Udinese tarafında da şöyle bir beklenti var. Ya biz tamam alacağız Zaniolo'yu. Zaniolo'yla anlaştık ama biraz indirim yapın. Galatasaray kesinlikle yanaşmıyor buna. Bunu
1: Hatta
0: çok net
1: Gökhan
0: söylüyorum.
1: İnler buraya gelmiş değil mi
0: Evet,
1: İstanbul'a?
0: ama Galatasaray'da bildiğim kadarıyla kimseyle görüşmedi. Şu ana kadar bir görüşme
1: yok. Galatasaray terste şu anda. Zaten yani biz abi, de pazarlık yapmayın diyor Galatasaray. Yapmayın diyor abi.

0: Galatasaray diyor ki bizim o. Kardeş bizim Udinese ile şeyimiz belli, şartlarımız belli. %50'si 5 milyon, tamamı 9 milyon. Bunun da son tarihi 15 Haziran. 15 Haziran'dan sonra almadınız mı? Tamam baba biz Zaniolo isterse buraya gelir. Ben istersem başka takımlarla görüşürüm. Zaniolo benim oyuncum diyor. Günün sonunda transfer döneminde olduğu gibi bu iki kulüp arasında bir takım satranç oynanıyor.
1: Fena hocam. İsim de değil, ben sana söyleyeyim mi? Bence niye oynamadığını anlamıyorum.
0: Bir satranç oynanıyor, onu söyleyeyim. Nelson'la ilgili Galatasaray'a bir takım teklifler var. Galatasaray Nelson'dan herkesin beklediğinin üzerinde bir rakam kasasına koyabilir. Yani öyle bir rakam duydum ama şimdi o rakamı paylaşmayayım. Bizanyolo ile ilgili bir takım teklifler var. İtalya'dan var. İngiltere'den bazı tekliflerin olduğu var. Yani Galatasaray Zaniolo'dan diyorum, Nelson'dan. Nelson'la ilgili Galatasaray Nelson'dan çıkacak. Çıkacağını da menajerine iletti. Menajere bir takım teklifler getiriyor. Galatasaray orada kasasına bir bonservis bedeli koyacak. Beklenenin de üzerinde olursa sürpriz olmaz. Onu da altını çizmiş olayım. Tüm bunlar bittikten sonra ve netleştikten sonra Galatasaray'ın yabancı sınırı. Yani şu anda Nelson'u gönderdi Galatasaray diyelim. Zaniolo'yu da gönderdi. Icardi'nin takımda kaldığı senaryoda Galatasaray sadece artı 4 için 3 oyuncu transfer edebiliyor. Şu an konjonktürde de bunun 23 yaş altı olması gerekiyor. Yani durumu ortaya koymak için söylüyorum.
1: Tabii tabii. Yani defakta
0: yani mevcut şartlarda Galatasaray sadece 23 yaş altı 3 tane oyuncu transfer edebiliyor. Galatasaray'da birincisi bunun daha genişlemesini istiyor. 10 artı 4'teki o 2'nin. İkincisi Galatasaray'da şimdi Davinson Sanchez'e bir takım teklifler var. İşte Sara ile ilgili bir takım yoklamalar var. Salah ile ilgili bir takım yoklamalar var. Yani bunlar netleşsin ki bu adamlar gideceklerse biz bu adamlar gittikten sonra bu adamların yerine oyuncu alalım yaklaşımı var. Ya aceleleri de yok açık söyleyeyim abi. Zamanları da var yani. Dünya Kupası zaten Avrupa'da da şu anda transfer çok şey değil.
1: Yaprak kıpırdamıyor.
0: Yani Can Uzun'la ilgili de şunu söyleyeyim. Can Uzun Galatasaray'ın çok transfer etmek istediği bir isim. Ama Frankfurt Galatasaray'ın istediği rakamlarda bu işin olmayacağını söylüyor. Yani Frankfurt'un beklentisi çok istiyorsanız serbest kalır maddesiyle yapabilirsiniz bu işi diyor.
1: Udinese yaptığını Galatasaray'ın
0: onlar da
1: Galatasaray.
0: Onlar da onu yapıyor. 60 milyon diyor. Ama Galatasaray 60 milyon Can Uzun için vermeyecek. Bunu biliyorum. Dünya Kupası sonrasını da işaret ediyor Frankfurt kulübü. Yani Galatasaray'la yapılan görüşmelerde bir Dünya Kupası sonrasını görelim diyorlar. Yani ben bundan 10 gün önce yaptığımız yayında ya da bir hafta önce yaptığımız yayında 15 gün Galatasaray'da bir hareketlilik beklemiyorum demiştim. Yine aynı noktadayım. Yani Galatasaray'ın transferle ilgili bir acelesi yok. Önce transfer için transferin altını hazırlıyor Galatasaray.
1: Baba bir aramız var.
0: Altını hazırlıyor diyor kastım bir daha havada kalmasın abi özür dilerim. Altını hazırlıyordan kastım önce yabancı sınırla ilgili durumun netleşmesini istiyor. Ardından oyuncuların Galatasaray'ın ayrılmasını bekliyor. O ayrılacak oyunculara göre de Galatasaray bir planlama yapıyor. Galatasaray'ın listesi de birçok oyuncu var mı? Var. Galatasaray birçok oyuncuyla temasta mı? Temasta. Ama bunların hepsini kısık ateşte pişiriyor şu anda.
1: Bir aramız var abi.
2: Reklam.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: kış lastiğinden cep telefonla. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Reklam bitti.
6: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
7: Dün bir haberde, dün veya önceki bir haberde Ali Naci şöyle yeni bir bilgi verdi. Benim bilmediğim bir bilgiydi daha doğrusu. Icardi ile alakalı Dursun Özbek, Icardi'ye yaptığı teklifin içinde iki tane madde koymuş. Maddelerden bir tanesi kamplardan geç gelmeyeceğine dair. Eğer geç gelirse yaptırma olacak ve bir para cezasında olacağına dair bir şey. Kamplardan, işte tatillerden, milli aralardan filan gidip dönmemesiyle ilgili dert vardı ya. Bir o diyor, ikincisi eğer sakatlık geçirirse burada Galatasaray'ın istediği şekilde, Galatasaray'ın istediği yerde. Yani Arjantin'e gittim, o doktora gösterdiğim gibi değil. Ya Galatasaray'ın gösterdiği yerde ya Galatasaray onay verdiği yerde. Yani Galatasaray İstanbul'da olmasını isteyebilir, tedavi sürecini orada geçirmesini isteyebilir. Veya Galatasaray der ki Milano'ya tamam dedim, Arjantin'e hayır dedim. Bu tip iki tane madde varmış. Bununla ilgili senin bilgin var mı? Yorumun nedir?
8: Yani bilgim yok. Çok gereksiz bulurum. Onu söyleyeyim. Yani mesela bunu Icardi'de yapıyorsun, Osimhen'de yapıyor musun? Ya sen demek ki bir şey diyorsun. Dursun Özbek şey demiş demek ya. Biz Icardi'yi yönetemedik demiş. Yani bunları sözleşmeye koymak ne demek abi? Zaten bunlar senin, seninle olan sözleşmeli oyuncunun yapması gereken davranışlar.
7: Ama yapmadı.
8: Yaptırsaydın o zaman. Senin demek ki gücün yetmemiş. Bunu sözleşme mi yaptıracak yani Icardi'ye? Yani bunu Icardi'ye teklif etmek bile bence bir güçsüzlük göstergesi, onu söyleyeyim. Yani son derece yanlış buluyorum bu iki maddeyi. Ben maddeyi bilmiyorum. Ali Naci söylediği için doğru kabul ederek söylüyorum. Son derece gereksiz ve saçma olmuş. Bence saçmalık, bir başka saçmalık da şurada. Galatasaray Icardi'ye teklif yapalı 20-25 gün oldu. Galatasaray bir planlama yapıyor şu anda. Icardi'li mi, Icardi'siz mi? Galatasaray'ın 25 gündür Icardi'yi beklemesinin manası ne, bana tam olarak onu anlayamıyorum. Yani sen Icardi'ye bir teklif yaptın değil mi? 5 milyon yılda bir. Icardi bunu kabul ediyor musun kardeşim? Ediyorum. Tamam, 7'sinde gel. İmzanı at Temmuz'da. 7 Temmuz'da da kampa başla. Etmiyor musun? Baba Allah yolunu aç kesin. Biz vedalaşalım. Gel burada sarılalım. Bir basın toplantısı düzenleyelim. Biz sana teşekkür edelim. Plaket verelim. Bu işi bitirelim. Yani bu işi sürüncemeye bırakınca ne oluyor ki, anlamadım ben. Yani zamanla bırakın, yani ne oluyor? Şimdi ne oluyor? Neyi bekliyoruz? Ben size bir şey söyleyeyim İbrahim Bey. Neyi beklediğimizi. Neyi bekliyoruz biliyor musun? Icardi kapı kapı dolaşıyor. Elinde 5 milyonluk Galatasaray'ın bir yıllık sözleşmesi var. Daha iyisini bulur muyum diye bakıyor.
7: O kadar mı ya?
8: Neye bakıyor ki bu kadar o zaman? Neyi? Icardi mesela şey mi diyor? Aa, ben kampa gitmezsem, sakatlanırsam, işte oradan bilmem ne, geç dönersem falan.
7: Güzel de ben bunu,
8: mi falan?
7: Bu tarz yani. Bütün yaklaşımlarımı sen sene boyunca, Icardi hayatta öyle davranmaz, Galatasaray için çok
8: hiç
7: anlamlı,
8: öyle demedim,
7: Galatasaray'ı sever, Galatasaray'ı onu sever.
8: Hayır.
7: Anlamlı filan.
8: Hayır.
7: Ben mesela Icardi'nin böyle davranmasını çok garipserim eğer böyle
8: yapıyorsa. Aynı şeyi konuşmuyoruz. Abi bana şeyi anlat.
7: Bir hukuk var ya arada ikisinin. İki kulübün de ona karşı bir aidiyeti var. Diyor
8: ben
7: ki
8: abi
7: kardeşim,
8: ben teklifimi yaptım bak, diyor. Ben Icardi konusunda bir yıl boyunca seninle karşı karşıya geldiğimiz bölümlerde benim bütün söylediğim şey şuydu. Icardi ile Galatasaray'ın parasal anlamda problemi olmaz dedim. Bir yılda olur. Çünkü Icardi'nin bu son sözleşmesi. 32 yaşında mı Icardi? 3 yıllık sözleşme ister. Galatasaray'da bu Icardi'ye 3 yıl sözleşme vermez dedim. Problemin birincisi burada yaşanır. İkincisi Osimhen arkası rolünü kabul edecek mi etmeyecek mi dedim. Görünen o ki Osimhen arkası rolünü kabul ediyor Icardi. Artık yani o kendisinin birinci santrafor olamayacağını biliyor Galatasaray'da.
7: Ya da etmiyor.
8: Ya da etmiyor. Etmiyorsa da abi bu işi bitireceksin. Yani kimse, yani bak kim olursa olsun İbrahim abi, Icardi, Osimhen, Messi, Ahmet, Mehmet hepsinden çıkıyor. İsimlerden bağımsız söylüyorum. Burası Galatasaray Kulübü abi. Sen 10 artı 4'te şu anda 9 oyuncun artı 1 Icardi'nin var. Icardi'nin var mı yok muyu bilmiyor şu anda. Başkan da bilmiyor. Abdullah Kavukçu da bilmiyor. Okan Buruk da bilmiyor. Niye bilmiyoruz abi biz Icardi? Icardi sözleşmesi bitmiş bir oyuncu. Teklif yapmışsın sen Icardi'ye. Icardi sana niye cevap vermiyor abi? Yani burası Galatasaray soru mu ya?
5: Soru
8: evet
5: mu?
8: Soru mu?
5: Hayır, ben soruyorsan aferin.
8: Sen soruyorsun.
7: Abi bir limiti koyacaktın. Diyecektin ki 15 Haziran, 1 Haziran, 19 Mayıs şu tarihe kadar senin cevabını bekliyorum diyecektin.
8: Niye demiyorsun?
7: Bu kadar ilde rahat bırakırsan Dursun abinin şey tavrı var bence. Ben istemiyormuş gibi olmayayım tavrı var. Abi bana bu... sorarsan ben hatta şöyle düşünüyorum. Ben Okan Buruk'un da çok bayıldığını düşünmüyorum. Abdullah Kavuş'un da çok bayıldığını düşünmüyorum. Ben Galatasaray'da bayılan olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani Icardi'nin kalmasıyla alakalı hiç kimsenin çok ısrarcı olduğuna dair bir fikrim de yok başkan dışında. Başkan resmen bir teklif yapıyor. Yani bu tekliften kimsenin haberdar olduğunu da zannetmiyorum. Yani başkan kendi yetkisini kullanarak birebir bir görüşme gerçekleştiriyor. Görüşmede bildiğim kadarıyla Okan Buruk da yok, Abdullah Kavukçu da yok. Başkan kalmasını istiyor.
8: Abi şu anda
7: başkan da biraz daha geniş oynuyor burada.
8: Icardi'nin şu anda sözleşmeyi teklif edilen sözleşmeyi kabul edip imzalamamız kime yarıyor abi?
7: Icardi dışında kimseye yaramaz.
8: Ben onu söylüyorum. Galatasaray niye buna müsaade ediyor diyorum yani. Ben Galatasaray'da başkan Dursun Özbey'in yani bu sorunları hep şeye yayma. Aman abi dur taraftarı kızdırmayalım. Aman dur Icardi. Ya şu anda abi Icardi konusunda Dursun Öz, bak Icardi konusunda ne yaparsan yap. İmzala ya da imzalama. Vedalaş ya da takımda tut. Bölünmüş durumda abi. Zaten hep nereden hangi kararı verirsen ver bir yerden tepki göreceksin. Ya biz tepki göreceğiz. Aman abi dur biraz yayalım filan. Bu yaklaşımı son derece yersiz buluyorum.
7: Yine tepki görüyorsun ayrıca da. Ayrıca, şu anda gördüğüm kadarıyla senden an, tepki görüyor.
8: Evet abi. Çünkü abi burası Galatasaray Kulübü. Bir transfer stratejisi var. Şimdi diyoruz ya Galatasaray'ın vakti var. Evet var. Ama Galatasaray mesela Nelson'dan nasıl vazgeçtin değil mi Nelson'dan? Zaniolo ile ilgili bir tavrın var. Yani mesela Osimhen'le ilgili bir tavır var değil mi Galatasaray'ın? Ne diyor Osimhen'le ilgili? Kardeş satışı yok diyor. Vermiyorum ben. Kimseyle de görüşmüyorum diyor. Çünkü geldiler. Söyledim. Bir ay önce söyledim. 110-120 milyon aralığında yoklama yaptılar Galatasaray'a menajerler. Galatasaray dedi ki istemiyoruz dedi. Abdullah Kavukçu ben 150 milyona vermem diye açıklama yaptı. 150 milyon euroya bana kalsa satmam dedi. Ha belki Dursun Özbek 150 milyon euroya satar onu bilmem. Ama burada sen Icardi Galatasaray camiası için, Galatasaray taraftarı için Türk futbolu için çok önemli bir oyuncu. Eyvallah itirazım yok. Ama abi lig bitmiş. Lig biteli bir ay olmuş. Sen bu oyuncuya teklif edeli neredeyse 3 haftadan fazla olmuş. Bir aya gelmiş. Bir aydır senin teklifine yanıt vermiyor bu adam. Hayır. Bir sormaz mısın abi menajerine arkadaş? Hadi bak biz Icardi'yi almayacaksak biz oraya ona göre
7: bir de Icardi geziyor yani Japonya'ya gitti.
8: Biz ona göre planlama yapacağız demez misin yani? O zaman ne? Icardi zaten senin teklifine bir aydır cevap vermiyor. Dediğin gibi geziyor. Şey mi ekleyeceğiz biz sözleşmesine? Milli takımda kamptan bilmem ne yaparsa geri dönecek. Zaten dönmesi lazım. Sözleşmeye koymasan da dönmesi lazım. Sakatlanırsa ben nerede istersem orada tedavi görecek. Zaten öyle olması lazım. Zaten öyle olması lazım olan şeyi Dursun Özbek şey mi demiş? Biz bunu sözleşmeye ekleyelim. Zaten bu parçası yani bu işin bir parçası. Doğası bu.
9: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
10: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.
11: Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol'den mikrofonun başında yine sizlerle birlikte olmanın heyecanını yaşayan ben Çağatay Çıtlak. Takvimlerin 12 Haziran 2026 Cuma'yı gösterdiği bir günden ve Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'den hepinize merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arabasında, iş yerinde, evinde, yolda, tatilde, memlekette ya da gurbette, hatta şu anda belki de camiden çıkıp dua eden, bizleri dinleyen tüm dostlara da hoş geldiniz diyorum. Madem bugün mübarek bir gün, bugün için de güzel bir mesaj verelim. Unutmayın, bazen bir insanın en büyük zenginliği kalbinin huzurlu olmasıdır. Bu da çok çok önemlidir. Rabbim evlerinize bereket, sofralarınıza bolluk, gönüllerinize huzur, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, güzel ömürler nasip etsin inşallah. Evet, her gün futbol konuşuyoruz ama Allah tuttuğunuz takımı değil sadece, gönlünüzü de sevindirsin inşallah. Hayırlı cumalar Radyo Gol ailesi diyorum. 0212 273 10 10 ya da 0

0: 0540-273-1010 Instagram kullananlar için Çağatay Hoca adresinde bana ulaşabilirsiniz. Milli takımın maçları yaklaşıyor biliyorsunuz. Bununla ilgili mesajlarınızı da yollayabilirsiniz. Favori takımınızı da yollayabilirsiniz. Dün akşam Dünya Kupası'nın açılış maçı vardı ki hakikaten keşke açılmasaydı diyesi geldi insanın. Ama öyle Dünya Kupaları oluyordu ki, öyle maç anlatanlar oluyordu ki bizi de o maçların içinde tutuyorlardı. İşte o isimlerden bir tanesi sevgili Mehmet Sevinç şu anda telefonun diğer ucunda. Mehmet Sevinç, yıllarca bu maçları anlattın. Hoş geldin yayınımıza.
1: Merhaba, herkese iyi günler diliyorum. Hoş bulduk.
0: Nasılsın, her şey yolunda mı?
1: Her şey yolunda, bir yaramazlık yok. Dünya Kupası da başladı, daha da iyi olur diye düşünüyoruz.
0: Peki, ilk maçta 3 tane kırmızı kart, en son 2022 Dünya Kupası'nda toplamda 4 tane kırmızı kart gösterilmişti. Bence 1,5 saat hakikaten bir zaman kaybıydı. Bilmiyorum, sen de katılır mısın? Meksika-Güney Afrika maçı için görüşlerini almak isterim.
1: Ya gerçekten öncelikle yani bir Dünya Kupası'nın açılış maçının adı bence Meksika ve Güney Afrika olmamalı. Yani teamül neydi Dünya Kupalarında? Son şampiyon ilk maçı oynardı. Evet, değil mi? Yani Normal şartlarda Arjantin'in oynaması gerekirdi ki Arjantin oynasaydı eğer gerçekten Dünya Kupası açıldı derdik. Biz son şampiyonu bir görürdük. Herkes de merak ederdi diye düşünüyorum. Ama bu sefer öyle olmadı. Bu sefer dediler ki son şampiyon oynamasın. Neden böyle bir şey dediler onu da bilemiyorum. Ama son şampiyonla başlasaydık bence Dünya Kupası başladı derdik. Ama dünkü mücadeleyle birlikte, Meksika-Güney Afrika maçıyla birlikte Dünya Kupası başladı. Peki ben diyemiyorum çünkü hala o havaya ben giremedim. Şahsen dinleyicilerimiz de bence girememiştir.
0: Evet, Zafer Bey de diyor ki mesela Çağatay Hocam iyi yayınlar, ikinci yarıda uyumuşum diyor. Bu da bir dinleyicimizin tepkisi.
1: Ya şöyle, maç gerçekten kötü bir maç oldu. Kalite olarak son derece düşük bir mücadele oldu. Hatta işte maçın spikeri de tempo çok düştü diye kendini ara ara kurtarmaya çalıştı. Çünkü o da belli ki sıkılmıştı mücadeleden. Ben de çok maça dahil olamadım açıkçası. Bir ara işte ben de sesi kıstım, bir iki yapmam gereken ütü vardı, ara ara bakarım, ara ara ütümü yaparım dedim. Öyle bir maç oldu yani, hiç maç bize çekmedi.
0: En azından yararlı
1: bir
0: şey yapmışsın Mehmet Sevinç.
1: Yani evet, birikmiş çamaşırlarımı en azından temizlemiş oldum, ortadan kaldırdım, ütüledim, topladım. Böylece birkaç hafta hem ben rahat edeceğim. Ama Dünya Kupası olarak baktığımızda da hayal kırıklığı dolu bir maçtı. Yani senin o tabirine de katılıyorum. 90 dakika diyorsun ama 2 saat sürdü devre arasıyla beraber.
0: Evet, hani televizyon molaları vardı. Değişik evet, kurallar, mola. Yeni kurallar. Robocop, aynen öyle. Robocop gibi bir hakem vardı. Yani sadece hani gözüne de bir termal kamera falan taksalar artık sırıtmayacaktı. Çok enteresan geldi bana, bilmiyorum ama... açılış böyle oldu. İnşallah ilerleyen günlerde daha güzel maçlar izleriz. Amerika-Paraguay maçı var. 0-4 de çok önemli bir maç. Rakipleri hani ABD'nin de ev sahibi olması tabii hakemler tarafından da belki ittirilecektir, edecektir ama bir Latin Amerikası Latin Amerika ülkesi Paraguay çok ters de gelebilir. Nasıl değerlendirirsin bu maçı?
1: Şimdi tabii her takım Dünya Kupası'na özel olarak hazırlandı. Bütün futbolcuların hayalidir Dünya Kupası'nda oynamak ve en üst performansı sergilemeye çalışacaklar. Amerika Birleşik Devletleri ev sahibi olduğu için ekstra bir motivasyon olacak. Senin dediğin gibi belki ufak tefek hakem şansı da yanlarında olabilir diye düşünüyorum. Paraguay ya hemen hemen her Dünya Kupası'nda aslında katıldıkları hemen hemen her Dünya Kupası'nda iyi futbol oynamaya çalışan, teknik kapasitesi yüksek oyunculardan kurulu, işte Güney Amerika ekolünden gelmenin verdiği de belki bir avantajla bir ekip. Bu mücadeleye baktığımızda işte Güney Amerika temsilcisiyle Kuzey Amerika temsilcisi karşı karşıya gelecek. Biraz daha farklı motivasyonları olacak ve biraz daha farklı futbol yaklaşımları olacak bence. Tabii çok tecrübeli bir teknik direktör Amerika Birleşik Devletleri'nin başında. Çok iyi hazırladığını ben düşünüyorum Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bu mücadelede de şahsen ben Amerika'nın biraz

0: daha şanslı olabileceğini düşünüyorum. Ama saati bize çok ters. Yani 04'te kimsenin de kalkıp bu maçı Türkiye'den izleyeceğini düşünmüyorum. Uykusu kaçanlar belki. Uyandığı gece 4'te uyuyamadı. Ya bir açayım bakayım ne oluyor bu maç, bizim grubumuzdaki takımlar oynuyor diye bakabilir ama ya da işi olanlar, hani ertesi günü yazı yazacak olanlar, belki program yapacak olanlar izleyebilirler. Ama bunun dışında pek de albenisi olan bir mücadele olmayacak gibi hissediyorum, en azından saat itibariyle.
1: Evet. Gelen dinleyicilerimizden Mehmet Bey diyor ki Çağatay Hocam, ben hakemi sahada gördüğümde sniper sandım diyor. Bir dinleyicimiz Nevzat Bey, ikinci yarının başlarında Meksika taraftarları uyuhladılar demiş futbolu. Adem Bey sevgilerini yolluyor. Sanırım bu Dünya Kupası Hitler'in dönemindeki Dünya Kupası'na benzeyecek diyor. Böyle yorumlar da var. Tabii bu arada çok da güzel bir konuya da değinmiş. Yarın LGS sınavları var. Bugün de okullar tatildi.
0: Evet.
1: Tüm çocuklara da sınava girecek, öğrencilere de sağlık, sıhhat ve üstün başarılar nasip eylesin Allah diyoruz. Onlara da buradan başarılarımızı yollayalım. Çok uyuyan taraftarımız varmış. Onların mesajları da var. 0212 273 10 ona bir yandan geliyor. Mehmet Sevinç'e selamlar, sevgiler. Tekrar hoş geldi. Uzun zaman oldu sesini duymayalı diyor Murat Bey. Nasıl bir 11 bekliyor? Mehmet Sevinç'e göre nasıl bir 11 ile çıkmalıyız diyorlar. Böyle bir soru var Mehmet.
0: Ya önce hakeme bir değineyim ben. Hakemin, evet, o taktığı kamera zaman zaman, her maçta olmuyor ama bazen işte Serie A maçlarında da görüyoruz. Bazen haftada işte önemli seçtikleri bir maçta hakeme bu tarz kameralar takılıyor. Almanya'da da oluyor. Bu İngiltere'de de oluyor. Dolayısıyla çok benim garibime gitmedi. Yani daha önceki maçlarda da gördüğüm için belki de çok enteresan gelmedi bana hakemin o kıyafeti. Sadece o kırmızı kart pozisyonu vardı, hatırlayacaksın. Üçüncü kırmızı kartta VAR'ın müdahalesiyle gösterdiği kırmızı kartta, rakibin yüzüne olan müdahalede. Orada biraz İngilizce problemi yaşadığını gördüm ben hakemin. Yani o biraz problem olabilir tabii ki üst düzey mücadelelerde bu hakem için. Ama zannediyorum grup aşamasında bu hakemin ülkesine gitmesi gerekebilir. Çok da iyi bir performans sergilediğini de düşünmüyorum. Futbolcularla iletişime de pek iyi değildi. Kırmızı kart kararını da doğru düzgün açıklayamadı. Zaten Güney Afrikalı futbolcuların yüz ifadelerine bakacak olursan, konuşurken stadyuma kimse bir şey anlamadı. Herkesin anladığı tek şey red kart bölümüydü. O yüzden bu hakem biraz problemli gibi geldi bana şahsen. Milli takıma dönecek olursak Uğurcan'ın tabii yeri garanti. Çok formda bir kaleci. Hatta Guardian'daki yazıyı da ben okudum, milli takım analizini. Orada diyor ki işte Uğurcan dikkat çeken bir Şampiyonlar Ligi performansı sergiledi. Türk milli takımının da dikkat çekici oyuncularından biri olmaya aday diyorlardı. Uğurcan'ın tartışmasız bir numaralı kalecimiz olduğunu herkes herhalde düşünüyordur. Sağ bek konusunda işte orada ben Zeki'nin de olabileceğini, Mert'in de olabileceğini düşünüyorum. Sol bek Ferdi, Melih Demiral ve
1: Abdülkerim mi?
0: Abdülkerim olur. Orta sahada derin oyun kurucu muhtemelen Hakan Çalhanoğlu olacaktır. Orkun'un kullanılıp kullanılmayacağı konusunda çok emin değilim. Çünkü Arda nasıl kullanılacak, Orkun nasıl kullanılacak, o konuda pek bir kafamda net oturmadı. 10 numaraya Arda'yı koyabilir, sağ kanada Barış'ı koyabilir, sol kanada Kenan'ı koyabilir diye düşünüyorum. Bu daha benim bana cazip geliyor. Forvet pozisyonuna da açıkçası Kerem Aktürkoğlu olacaktır. Yani Orkun'u Hakan'ın yanında da
1: Yani eski
0: kullanabiliriz diye
1: sisteme mi
0: düşünüyorum.
1: dönüyoruz? Gene 4-6-0
0: Evet.
1: gibi bir şey mi olacak?
0: Evet, öyle olacak. Yani bence öyle olacak. Çünkü yani Orkun da hücuma dönük bir orta saha oyuncusu. Hakan da en iyi derin oyun kuruculardan biri dünyada.
1: Evet.
0: Hatta bugün The Athletic'te de bir makale vardı. En iyi 50 oyuncu, Dünya Kupası'nın en iyi 50 oyuncusu arasında Hakan Çalhanoğlu'nu da göstermişler Arda Güler'le beraber. O zaman dörtlü savunmayı şöyle yaparız bence. Sağda Zeki oynar, solda Ferdi oynar, Abdülkerim ve
1: Abdülkerim.
0: Melih oynar. Önlerinde Orkun ve Hakan Çalhanoğlu olur. Onun önünde 10 numarada Arda, sağda belki Barış. olabilir. Solda Kenan zaten iyileşti olur. Önde de Kerem Aktürkoğlu olur diye düşünüyorum. Yani fizikli bir takımla çıkarız evet. diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bu arada dinleyicilerimiz bile takip ediyor seni. Sevgili Hüseyin Bey de demiş ki Mehmet Sevinç'in 3'te programı var demiş. Onu da takip ediyoruz demiş. Sana da sevgilerini iletmiş. Sevgili Mehmet Sevinç, yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Beni de kırmadığın için en kısa zamanda görüşmek üzere.
0: Hoşça kal, kendine iyi bak. Herkese selamlar.
1: Sağ olasın, hoşça kal. Evet, sizlerden gelen istekler doğrultusunda bana hafta içi yazmıştınız. Geçen hafta da yazmıştınız. Sevgili Abdullah Ercan'ı da bağlar mısınız demiştiniz. Abdullah'ı da aramak istiyorum. Onunla da konuştuk çünkü sevgili Abdullah Ercan şu anda telefonundan arıyorum ve onu da yayına almak isterim.
2: Efendim?
1: Evet, Abdullah müsait misin?
2: Müsaitim Çağatay.
1: Nasılsın?
2: İyi, sen nasılsın?
1: İyi valla. Trabzonspor'un, Fenerbahçe'nin efsanelerinden, milli takımın yıldızlarından, aynı zamanda teknik direktör, aynı zamanda evet. A-spor yorumcusu, yok Türk futbolunun da en efendi insanlarından, futbolcularından, karakteriyle, kişiliğiyle benim de idolümdür Abdullah Ercan.
2: Estağfurullah.
1: Hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk Çağatay. Çok güzel temennilerin için çok teşekkür ederim.
1: Rica ediyorum.
2: Çok sağ olun.
1: Sevgili Abdullah, dün akşam bir maç başladı. Sen de yayındaydın. Ben de bir yandan hem seni takip ettim hem milli maçı takip ettim ama keşke başlamasaydım acaba dedik. Dünya Kupası'nda uyuduğumuz bir maç oldu. Allah'tan sen yayındaydın da uyumadın. Neler söylemek istersin?
2: Valla ben saat 5'teki maçı daha çok beğendim de senin soruna cevap vereyim. Çağatay, tabii kazanılmış bir galibiyet var. Turnuvaya galibiyetle başlamak çok önemli. Hı hı. Tabii bunu bir kenara koyalım. Ama 80 bin kişi önünde ev sahibisin, 1-0 öne geçmişsin, hala zorlanıyorsun. Gerçi Güney Afrika'nın sana sorun çıkaracak herhangi bir durumu kalmamış. Seyircilerin biraz homurdanmaya başladığı bir maç. Biraz ben açılış maçının stresine veriyorum. Yoksa Meksika takımı çok kaliteli bir takım. Ama tabii özellikle iki tane oyuncusu atılmış bir Güney Afrika'ya karşı oyunun son bölümünde bence farkın daha da açılması lazım. Ama taraftarların hoşnut olmadığı bence en önemli konu oynanan oyunla alakalı. Hı hı. Yani dediğim gibi Meksika takımı çok daha potansiyelli bir takım, çok daha iyi oynayabilecek bir takım. Eleştiriler hocanın takımı biraz tuttuğu yönünde. Biz futbol severlere, izleyici olarak soruyorsan, tabii çok keyif aldığımız bir maç olmadı ama saat ben 5'teki maçı da seyrettim. 5'teki maç da aksine çok keyifli bir maç oldu. Güney Kore Çekya maçı. Hı. Yani Güney Kore Çekya maçı.
1: Ohyenkin'in de gol attığı.
2: Evet, sonradan oyuna girdi, çok ön alana bir koşu yaptı, ön direğe güzel de bir gol attı. Ama tabii evet. Meksika'da olduğu için gözler senin de dediğine katılıyorum, çok tatmin edici bir oyun yoktu.
1: Ben sabah kalkamadım, maçın özetini izledim ama kalkar kalkmaz. Ya evet. Abdullah, şeye bakıyorum şimdi, Ohyenkyu'ya dikkat edeceğim ya. Maçı açtım. Evet. Ya hepsi Ohyenkyu.
2: Hakikaten hepsi birbirine benziyor ya.
1: Ya tıraşlar da aynı. Hani tipler de aynı. Ya Allah'ın gücüne
2: maçı
1: gitmesin.
2: Maçı anlatana Allah kolaylık versin. Ya
1: zaten
2: ya.
1: Herhalde sonu da Yu ile bitiyordur hepsinin. Ya Li ile bitiyor ya Yu ile bitiyor.
2: Anlatırken ortaya karışık oldu bir iki kere de zaten. Yani. Ama çok keyifliydi Çağatay. Çok, yani şu ana kadar İki maç oynandı ama ikinci maç çok keyifliydi, onu söyleyebilirim.
1: Abdullah, şimdi tabii gözler Türkiye'nin maçında ama onun öncesinde bir Amerika-Paraguay maçı var ki bizim grubumuzdaki en önemli maç belki de ve 3 maç oynayacaklar. Hatta 3 puan alanlar bile en iyi 3. 8 tane alıyorlar ya, o 3 puanla da en iyi 3. olabilirler. Ya böyle de bir avantaj olacak.
2: Son 32 için evet. 32.
1: Amerika Paraguay maçı için neler söylemek istersin? Nasıl bir sonuç bize yansır? Yani avantaj anlamında yansır.
2: Ya Çağatay, şöyle Bizim grup biraz daha denge grubu. Yani bizim grupta şöyle bir takım yok.

herkesin görece olarak kazanabileceği bir takım yok. Mesela dün oynanan grupta Güney Afrika bunlardan bir tanesi. Aynı zamanda mesela B grubunda Katar bunlardan bir tanesi. Ama bizim grupta bir takımın hiç puan almadan o grubu tamamlama şansı yok. Onun için ben bizim grubun biraz denge grubu olduğunu düşünüyorum. Bizim

0: Ama tabii Amerika'nın ev sahibi olması, Paraguay'ın sert oyunu, bu maç, yani Amerika Paraguay maçı aslında bizim için biraz daha avantaj. Neden avantaj? Dediğim gibi biz Avustralya'ya göre bir iki konu haricinde daha iyi takımız. Oyun kontrolü bizde olacağını düşünüyorum ama dikkat etmemiz gereken Avustralya'nın da bir iki tane önemli parametresi var. Ne gibi? Mesela fizik güç gibi. Ne gibi? Mesela duran top organizasyonu gibi. Eğer bunlara dikkat edersek ben bizim galibiyete daha yakın taraf olduğumuzu düşünüyorum ama turnuvanın başlangıçları Çağatay hep zordur.
1: Evet.
0: Biz de 2002'de Brezilya'ya kaybederek başladık. Sonuçta gruptan çıkıp dünya üçüncüsü olduk. Onun için çok dikkat etmek lazım. Yani kamuoyunda bazen görüyorum işte Avustralya çantada keklik gibi. Kesinlikle öyle değil. Neden öyle değil? Ve son 6 Dünya Kupası'nın hepsine katılan bir ülkeden bahsediyoruz. Diyeceksin katıldıkları şey sıralama biraz daha kolay ama onun için tedbiri elden bırakmadan gerçekleri de bilerek şey yapmak lazım. Yani tedbirli olmak lazım. Bu evet. Muhtemelen Montella zaten bunları oyunculara aktarıyordur diye düşünüyorum.
1: Zaten yani Avustralya 2006 ve 2022'de de benim bildiğim kadarıyla son 16 turuna kalan takımdır.
0: Tabii son 16 Avrupa'da oynayan oyuncuları var. Futbolları daha önceki yıllara göre daha çok gelişti. Fizik anlamında çok iyi durumdalar. Ya bir sürü onlar için olumlu parametre var ama biz daha yetenekliyiz.
1: Sen de daha hatırlarsın Karabük Spor'un teknik direktörü Popovic çalıştırıyor Avustralya'yı da. O zaman Karabük küme düşürmüştü. Bak şimdi
0: öyle mi? Yani vallahi iyi bir anekdot ama ben tabii o kadar bilgim yok. Şimdi senden öğrendim. Benim için de güzel oldu. Kolay değil tabii. Onlar biraz daha bu kıtaya yakın yakınlar biliyorsun. Yani sonuç itibariyle dediğim gibi biz görece olarak kağıt üzerinde daha kazanmaya yakın takımız ama Çağatay çok dikkat etmeliyiz. Biz 2024'te büyük bir başarı elde ettik. Biz Hollanda'ya da bakma, hakemin yüzünden elendik. Yoksa Hollanda'yı da geçerdik. İnşallah ben yani milli takımın Allah nasip ederse yani son 16'da olabileceğini düşünüyorum. Yani son 16 bizim için ilk başta ilk baştaki hedef tabii ki Avustralya maçı ama çocukları düşünüyorum, kalitelerini düşünüyorum. İnşallah bir ilk başta bir son 16 görürüz diye düşünüyorum. Evet. Ondan sonra bakacağız.
1: Sevgili Apo, sana çok güzel bir mesaj gelmiş. Onu okumak istiyorum izin verirsen. Almanya'dan tamam. Gelmiş. Abdullah Ercan benim çıplak gözle izlediğim gelmiş geçmiş en iyi sol bektir. Ki altına imzamı atarım ben de. Karakterli ve dürüst bir örnek spor adamı. Almanya'dan selamlar demiş Murat Akdoğan. O da bizi dinliyormuş şu anda.
0: Çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olsun.
1: Sevgili Abdullah, son olarak sen de yayına gireceksin biliyorum. Bu yoğunluğun arasında bize de vakit ayırdın.
0: Ayrıca sana her zaman ayırırım. Çağatay'cım ayıp ediyorsun.
1: Eyvallah. Son olarak nasıl bir 11 bekliyorsun? Çünkü söylediğin yorumlar genelde hep çıkıyor. Çok da sözüne güvenilir, sözüne güvenilen bir spor yorumcususun. Buna da televizyonda hep şahit oluyoruz. Nasıl bir 11? Hani Uğurcan'dan başlayıp işte Zeki,
0: tamam, ben hemen kurayım sana.
1: Olur. Evet.
0: O dediğin arka taraf doğru. Uğurcan da doğru. Kenan bir tarafta, Barış Alper bir tarafta, Kerem merkez, santrafor. Hakan'ın yanı Orkun. Yani orada şöyle bir şey var. Yani orada ya İsmail tercih edilecek görüntü olarak. Oyunun son bölümünde de tercih edilebilir. Belki öne geçtiğimiz bir oyunda bir stoper daha tercih edilip beşli bir hatta da dönebiliriz. Çünkü Montella bunu zaman zaman da deniyor. Ama ben klasik olarak Hakan, Orkun, Arda üçlüsünü bekliyorum orta sahada. Evet. Benim düşüncem bu. Bir tarafta Kenan Yıldız, bir tarafta Barış Alper. Merkez santrafor gibi. Yani 4-6-0 gibi. Çok alıştık artık bu terime. 4-6-0 gibi. İleride de Kerem Aktürkoğlu.

0: Ama Kenan'ın uzun süren bir sakatlığı var. Yavaş yavaş takımla başladı. O benim biraz maç ritmi konusunda tedirgin ediyor. Yani o önemli. Arda'nın bir sakatlığı vardı. O daha çabuk atlattı. Keza Hakan'ın da biliyorsun tam anlamıyla %100 hazır değil. Bunlar herhalde pazar sabahına kadar düzeltilecek konular diye görüyorum.
1: Evet. Yılmaz Çelik, Abdullah Ercan neden Avrupa'da top oynamadı? Teklif mi gelmedi? Yoksa gitmek mi istemedi? Çağın ilerisinde bir topçuydu. Sol tarafı tek başına kapatabilecek potansiyeli vardı demiş.
0: Valla ben korkak bir adamdım. O kadar teklif geldi. Yani şu anki aklım olsa Çağatay bir dakika durmamız giderdim.
1: Maltepeli
0: Ama
1: Sezgin, daha da eli arttırıyorum. Eğer kendi
0: evet.
1: gerçek mevkisinde oynasaydı Türkiye'nin değil Avrupa'nın sayılı 10 numarasıydı. Defalarca karşılıklı
0: Aa ben
1: oynadığımız çok iyi tanıyorum.
0: amatör takımda 10 numara oynuyordum. Doğru bir tespit. Bu soruyu soran kişi beni tanıyor,
1: Evet, Maltepe'den Sezgin'miş.
0: Evet.
1: Adem Bey sana çok selam söylüyor. Hocaya göre bizim
0: Aleyküm selam.
1: maçımızda sol tarafta Ferdi Kenan oynayabilecek mi? Zaten cevapladı Abdullah Hoca'ya. Sana yine çok mesaj geliyor. Emrehan Bey, Abdullah hocama saygılar. Onu çok seviyoruz demiş.
0: Çok sağ olsunlar. Çok teşekkür ederim.
1: Yine buradan devam ediyorum. Trabzonspor taraftarı Metin ben Abdullah abiye selamlar demiş. Çağatay
0: Evet.
1: hocam, Murat Bey, Serkan Bey, Nihat Bey, Kerim Bey, Hüseyin Bey, Ayberk Bey, Abdullah hocama, sevgili Abdullah Ercan'a lütfen çok selamlarımızı ilet demiş. Üzerimde
0: Çok
1: kalmasın.
0: selamlar.
1: Yine geliyor.
0: Çok
1: Ha, bu arada
0: selamlar.
1: Maltepeli Sezgin Bey de demiş ki Yeni
0: Ha,
1: Çarşı'dayken karşılıklı çok oynadık demiş.
0: oradan tanıyor
1: Tamam.
0: beni. Tamam,
1: Evet.
0: çözdük işi. Yoksa benim yani futbol 10 numara başladığımı çok az kişi biliyor.
1: Evet,
0: Sonradan
1: Apo.
0: beni sol beke döndürdüler. Rahmetli Özkan Sümer döndürdü.
1: Evet.
0: Evet.
1: Sevgili Abdullah Ercan, çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda da görüşelim inşallah.
0: Görüşürüz Çağatay'cığım. Kendine iyi bak. İyi yayınlar
1: Yolun
0: diliyorum.
1: açık olsun, işin gücün rast
0: Sağ ol.
1: gitsin. Hoşça kal,
0: Sağ ol.
1: görüşmek üzere.
0: Görüşürüz.
1: Bay bay.
0: Sağ ol.
1: Evet, A Spor yorumcusu, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin efsanelerinden, milli takımın da unutulmazlarından çok değerli bir dost, aynı zamanda bir teknik direktör, sevgili Apo Abdullah Ercan. O da bağlandı yayınımıza. O kadar çok mesaj gelmiş ki çok teşekkür ediyorum. Sevgili Abdullah'a da yolculadık. 0212 273 10 10 0540 273 10 10. İstanbul'dan Hasan Bey diyor ki Galatasaray taraftarıyım. John Duran'ı aldı mı demiş hocam. Almadı henüz. Öyle bir resmi açıklama yapılmadı. Abdullah abiye Karagümrük'ten sevgiler demiş Hüseyin Topçuoğlu. Onu da iletirim çünkü zaten muhtemelen yayından sonra biz Abdullah'la tekrar konuşacağız. O zaman da söz veriyorum, iletirim. İstanbul'dan Muhammed ben biz gruptan çıkacağımızı hiç sanmıyorum demiş. Yani inşallah çıkarız ama dün kimle konuşmuştuk? O kadar çok tabii spor yorumcusu, gazeteciyle bağlanıyoruz. Ha, dün Aksal abiyle konuşmuştuk. O da söylemişti sevgili Aksal Yavuz, bir rehavet durumu var gibi. Yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun biz finale çıkacağız, İşte biz finalden başka bir şey düşünmüyoruz gibi açıklamalar bence hani çok da gerekli değil. Takım üzerinde de bu tür açıklamaların ben çok yapılması taraftarı değilim. Maç maç bakmak lazım. Yarın atıyorum Avustralya ile oynadığımızda, ondan sonra Paraguay, ondan sonra Amerika'ya bakacağız. Maç maç gideceğiz. Son 32'ye kalacağız. 32'den sonra 16'ya bakacağız. Bu işin en doğru yöntemi budur. Halil Akyol, Çağatay Hocam 2 gündür seni dinleyemedim, geçmiş olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bizim istediklerimiz bağlanamadı demiş. Bir de gülme emojisi yollamış. Yılmaz Bey, kim istediğiniz bağlamadık. Yılmaz Bey, onu da yazın. Beni de aydınlatmış olursunuz. 0212 273 10 10 0540 273 10 10. Bu arada bu bilgiyi de hani vermem lazım sizlere çünkü Dünya Kupası sebebiyle birçok gazeteci arkadaşımız, birçok spor yorumcusu arkadaşımız Amerika'dalar ve Amerika ile aramızdaki saat farkı aşırı derecede fazla olduğu için benim yazdığım mesajları da dün akşama doğru aldılar ki ben de çok üzüldüm. Çünkü onların Amerika'da olduğunu bilmiyordum. Rahatsız da etmiş olmuş gibi olduk. Dolayısıyla çoğu arkadaşımıza bağlanamıyoruz. Bu bilgiyi de vermiş olalım. 0212-273-10-10'da mesajlarınızı yollamaya devam edebilirsiniz. Instagram'da Çağatay Hoca adresinde bana da ulaşabilirsiniz. Yine mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Şimdilik kısa bir ara, daha sonrasında yine çok önemli konuklarla Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam edecek.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam edecek.
3: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam. Reklam bitti. Yarış başlıyor.
2: Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve Bursa'da günün ikinci koşusu başladı. 6 numaralı Nal Döken 7-8 boy kadar geç başladı yarışa. Koşunun başında liderliği 7 numaralı Sugar Storm aldı. Bir boy farklı ikinci sırada. Takipte olan Safkan 2 numaralı Puyol. Bu Safkan'ın bir boy gerisinde Ekürisi 3 numaralı Rulerman yer tuttu. Bir boy geride yine takipte olan Safkan 6 numaralı Kumsal Star. Onun bir boy gerisinde iç kulvarda 8 numaralı Ziboş var. 2 boy kadar geride 1 numaralı Pay, onun da yarım boy gerisinde grubun son sırasında 6 numaralı Nal Döken şeklinde Taylar virajı dönüyor. 7 numaralı Sugar Storm düzeyde önde çıktı. Dış kulvardan 2 numaralı Puyol'un, onun yanından 8 numaralı Ziboş'un, en dış kulvardan da 5 numaralı Kumsal Star'ın ataklarıyla son 400 metreye girildi. 7 numaralı Sugar Storm liderliğini sürdürüyor. Fark 3-4 boy kadar, ikincilikte 2 numaralı Puyol var. Farkı 7 numaralı Sugar Storm son metrelere doğru korumayı başardı. 6-7 boy fark var. 2 numaralı Puyol ikincilikte. Dıştan da 8 numaralı Ziboş gelmeye çalışıyor. 7 numaralı Sugar Storm koşuyu kazanıyor. 8 numaralı Ziboş ikinci. 2 numaralı Puyol da üçüncü oldu. Dördüncülük için 3 numaralı Rulerman ve 6 numaralı Nal Döken fotoyu birlikte geçtiler. 7 numaralı Sugar Storm Onur Atmaca ile kazandı ikinci koşuyu.
3: Radyo Gol Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
5: Zaman ilerlemeye devam ediyor. Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen futbol programı Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde çok önemli konuklar ağırlamaya devam ediyoruz. İşte Mehmet Sevinç'i aldık. O yıllarca maçlar anlattı. Tenis maçlarından futbol maçlarına kadar, Melisa Vargas'ların bağırdığı maçlara kadar hala kulaklarımızda. Daha sonrasında Abdullah Ercan'ı aldık. O da çok çok önemli bir konuktu. Şimdi de sevgili Serdal Kalaycı var. Mikrofonun diğer ucunda. Serdal'cığım hoş geldin yayınımıza. Nasılsın?
6: Hoş bulduk Çağatay Hocam. Sizleri sormalı.
5: Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı cumalar olsun. Sen de yayına
6: hayırlı
5: gireceksin.
6: Cumalar. Evet evet birazdan
5: dün her akşam şey tabii sen hep böyle televizyonları da beraber olduğumuzda konuşuyoruz. Bekledik Dünya Kupası'nda uyuduğumuz bir maçla, uyuyakaldığımız bir maçla Dünya Kupası'nı açtık. Bundan sonra da uyur muyuz? Daha zevkli maçlar bekliyor musun? İzlenimlerini almak istiyorum sevgili Serdal Kalaycı.
6: Vallahi o uyuyanlardan olmadım ama o seviyeye gelmedim. Değil yani, gerçekten de o seviyeye geldik. Yani bu da aslında 48 takımlı Dünya Kupası nasıl olur? Beraberinde bize neler getirir? Bu da düşünülen şeylerden birisiydi gerçekten. Çünkü yani 32 takım demek, işte 48 takım demek, üzerine 16 takım koyunca aslında hani Dünya Kupası finallerini yani biraz böyle amiyane tabir olacak ama rüyasında görülmeyecek takımları bile buraya taşımış oldu. Dolayısıyla dün akşamki Güney Afrika futbolu bizi o uyuma noktasına getiren futbol oldu. Yani Meksika'nın karşısında ve Pele'de bir açılış maçında çok daha farklı bir mücadele beklerdik ki açılışlar her zaman o

0: turnuvaların heyecanını gösterir. O turnuvaların yani nasıl geçeceğine biraz bir işaret eder. Eyvallah, hep ev sahibi ülkeler mutlaka oluyor işin içinde ama yine de hani organizasyon anlamında da zaten böyle çok çok farklı bir organizasyonda, açılış organizasyonu görmedik diyeyim. Hele hele maça gelince yani bir noktadan sonra artık nereye gideceğini maçın o kadar net test edebiliyorsunuz ki öyle bir maç olunca da ister istemez maçın bütün o heyecanı kaçıyor. Yani sonucu başladıktan kısa bir süre sonra zaten hani kağıt üstünde baktığımızda maç öncesinde yani bu maç nereye evrileri tahmin edebiliyorduk ama bu kadar da kolay rahat olmamalıydı. Erken gol ben Meksika'dan bekliyordum ama ardından her ne kadar çok güçlü bir ekip olmasa da Güney Afrika yine daha dirençli, daha motivasyonu yüksek, çok daha farklı bir yapı olabilirdi beklentisi tamamen sonuçsuz kaldı. Yani bugün benim maça dair aklımda kalan tek şey 3 tane kırmızı kart oldu, öyle söyleyebilirim. Bu maçı öyle hatırlayacağım çünkü. Ya ilk açılış maçında 3 kırmızı kart. Hakemin bir takım kararları tartışılabilir, olabilir. Onlara çok girmek istemiyorum ama futbol adına bize böyle çok fazla tatmin etmeyen yani o hani bizim milli takımımızın da işin içinde olmuş olması bu Dünya Kupası'nın heyecan boyutu olarak birkaç level üstü atıyor ya. O şekilde yaklaştık. Ben bilmiyorum, belki kendi adıma beklentiyi çok yükseltmiştim. Tabii ki her maç böyle geçmeyecekti illaki ama yine de dediğim gibi hani kilitlenmiş bir maç olsaydı yine daha keyif verebilirdi. Çünkü yani Güney Afrika'nın zayıf bir ekip olduğunu görünce yani maçı kestirebiliyorsunuz. O tahmin edebilirlik de zaten heyecanı öldürüyor. O şekilde bir maç tamamlandı. Yani ikinci yarısında tabii o ikinci yarısında da aksiyonlar oldu mutlaka ama yani yine de ilk yarı kadar böyle çok konsantrasyon yüksek takip etmedim de. Yani onu da söyleyebilirim açıkçası. Ve şunu da sorguladım. Hemen şeye baktım. Genel maçın işte kupa boyuncaki takvime baktım. Acaba şimdi tabii ki bize göre müsait günlerde sabah 5'lerde 4'lerde kalkıp izleyeceğimiz maçlar da olacak elbette. Baktım acaba hangi maçlar için kalkmalıyız diye. Yani her maç için değmez gibi görünüyor, özellikle grup maçlarında. Ya tabii şimdi grubun ilk açılış, ilk maçlar itibariyle belki böyle bir şey görebiliriz ama ikinci, üçüncü maçlar biraz da puan hesapları devreye girmeye başlayınca biraz daha farklı olabilir mutlaka ama yine de böyle prime time'da böyle bir maç izlemiş olmak kötü bir tecrübeydi. Ben olsam fikstürü belirlerken mesela dün işte sabah Güney Kore Çekya maçı çoktan farklı bir maç olurdu. Meksika Güney Kore ile başlatırdım mesela bu maçı ve Dünya Kupası'nın başlangıcı itibariyle böyle heyecanı üst doz yapmış bir maçla başlatmak heyecanı da daha çok böyle ortaya koyar gibi geldi. Ama tabii yani fikstür çekilirken tabii eşit şartlarda fikstür çekiliyor. Hani öyle başlamış olsa en azından bir izlenim, benim alacağım izlenim öyle olurdu diyeyim hocam. Açıkçası o genel kanıya katılıyorum. Heyecansız kötü bir maçtı, kötü bir açılış maçıydı. Ev sahibi Meksika istediğini aldı. Yani Güney Afrika'nın da puan alabileceğini sanmıyorum. Yani bir beraberlik dahi olacağını sanmıyorum. Çekya'da çok rahat yenebilir görüntüsü var bu takımı. Zaten Güney Kore'nin futbolunu görünce ben direkt bir numaraya grup birincisi Güney Kore'yi yazdım. Tabii Meksika dün hani Güney Afrika tamam performans olarak kötü, özellikle topu aldıktan sonra hücumda ne yapacağını bilmeyen bir takımdı. Yani nasıl hücum edelimi bilmeyen bir takım gibi gördüm ben. Yani burada Meksika bu takıma karşı çok çok daha aslında kaçırdığı pozisyonlar görmeliydik diyeyim daha açık ifadeyle. Meksika'yı da çok çok iyi bulmadım. Ya yani ben yani özellikle o final dediğimiz turlara gidecek bir takım beklerdim. Öyle bir takım göremedim ama dediğim gibi bundan sonraki maçlarda nasıl olur, belki karşısındaki rakibe göre onun oyunu da bozulmuş olabilir. Göreceğiz ama ben o grubun bir numarasına Güney Kore'yi yazdım. Onu da söyleyeyim. Bu arada Oyan Gün'ün attığı gol de sanki Beşiktaş bir Avrupa Kupası mücadelesi oynuyormuş da gol atmış gibi de sevindik. Tabii buradan artık bizim ligimizde top koşturan tanıdığımız bir isim olunca Bu tip futbolcularda da gözümüz oluyor bir anda Dünya Kupası'nda. Yani bizim milli maçlarımızın dışında bizim Süper Ligimizde top koşturan oyuncularda gözümüz oluyor. O da ayrı bir sevinç oldu tabii ki, öyle söyleyebilirim.
1: Başar Bey diyor ki Güney Afrika oyuncuları bazıları 40'ın üstünde gibi duruyor. Katılıyorum vallahi.
0: Evet. Hep bir şey vardır ya, bir de Çağatay Hocam. Yani Afrikalı futbolcuların yaşları geç yazdırılıyor şeklinde. Gerçekten de bu görüntü bize onu gösteriyor. Tabii de
1: Kanga yani vardı içinde... Hatırlıyor musun Kanga'yı?
0: Evet. O bravo hocam, iyi hatırladın. Çok iyisin. Yani şöyle söyleyeyim. Genel itibariyle kendi liginde oynayan insanlar, futbolcular vardı. Yani oradaki o yapılanma zaten zor olacak. Yani Güney Afrika adına gerçekten çok büyük bir beklentim yoktu takım olarak da. Yine de bu maç için biraz daha farklı, biraz daha böyle gaza basan bir takım ortaya koyabilirler mi, çıkarabilirler mi dedim ama yok, maalesef olmadı. Bundan sonraki maçları da bu oyun tarzının dışında zaten gelişemez ki. Yani farklı alternatif üretecek bir oyuncusu da yok. Bir ileride Foster'ları vardı, o da Burnley'de oynuyor. Yani Avrupa'da oynayan. Onun dışında alternatif olsaydı zaten hoca sahaya sürerdi, onu da görmedik. Bundan sonrası için yani Güney Afrika için Dünya Kupası'na katılmış olmak bir önemli, başarı veya evet, bir gurur. O seviyede kalacağı ilk maçtan belli olduğunu söyleyebiliriz.
1: Sevgili Serdal Kalaycı, sana da çok mesaj geliyor ve gelen bu mesajların en çok sorulan, merak edileni de Serdal Kalaycı'ya göre nasıl bir 11 çıkar diye. Biraz önce sevgili Abdullah Ercan'la da bağlantı yaptığımızda o da Uğurcan, Zeki, Abdülkerim, Merih, Ferdi, Orkun, Hakan, Arda, Barış, Kerem ve Kenan 11'i verdi. Sen neler söylemek istersin?
0: Ben İsmail'i koyarım hocam takıma. Hı-hı. Neden koyarım? Çünkü Avustralya maçı, bizim playoff serisinde oynadığımız iki maçı düşündüğümüzde o tarz sabır, disiplin gerektiren ve böyle çok gol izlemeyeceğimiz bir maç olacak gibi görünüyor bana. Dolayısıyla
1: kim olmaz peki?
0: Orkun başlamaz diye düşünüyorum. Hakan'la İsmail'le başlar. İsmail çünkü orta sahamızın, bizim her ne kadar savunmada Merih ve Abdülkerim faktörümüz çok önemli olsa da onların önündeki o İsmail gizli bir kahraman. Orta sahada takım savunması anlamında çok önemli ve bu maçta da İsmail'le başlamaya ihtiyaç duyacağını düşünüyorum. Tabii ki oyun ilerleyen bölümünde mesela bir gol bulduğumuzda Orkun faktörü de öne çıkabilir. Veya çok oyun sıkıştığında ikinci yarıda o gol beklediğimiz 60'a kadar eğer gol bulamazsak Avustralya karşısında Orkun devreye sokulabilir pek tabii ki. Onun
1: rakibin Avustralya olması, mesela Amerika olsaydı farklı bir 11 mi denerdi sana göre?
0: Tabii ki daha hücumcu bir kadroyla o zaman Orkun'la başlayabilirdi. Çünkü Amerikan kadrosuna baktığımız zaman kadroyu neredeyse hep herkes tanıyor. Çünkü muhtemel 11'inde hep Avrupa'dan bildiğimiz oyuncular var. Ve daha hücum karakterli bir takım. Yani Avustralya ve Paraguay maçlarıyla Amerika maçını çok çok farklı geçecek o anlamda. Ben Avustralya ve Paraguay maçlarına Romanya-Kosova maçları gibi bakıyorum. ABD maçına da o maçta bizim galiba liderlik maçımız olacak. Yani kim alırsa puanı o lider olacak. O öyle bir maça benziyor daha şimdiden.
1: Tabii Amerika Paraguay maçı da çok önemli Serdal, değil mi?
0: Tabii bu gece sabaha doğru 4'te o maçta çok önemli. Çünkü o maçtan bir beraberlik çıkması bizim çok içimize gelecek. Artık puan hesapları daha maçlar başlamadan başladı. Ne Amerika kazansın ne Paraguay kazansın. Yenişemesinler. %50 şans veriyorum zaten.
1: Yani ben aslında öyle bir affedersin sözünü kestim. Yani
0: rica ederim,
1: öyle
0: rica
1: bir
0: ederim hocam.
1: Şey var ki puan yani o kadar önemli ki altın puan
0: çok,
1: gibi.
0: Çok.
1: Yani 3 puan aldığın zaman hani en iyi 3. 8 tane gelecek ya, 3 puanla bile o 8'in arasına girebilirsin belki de.
0: Kesinlikle, yani bir 12 tane grup olduğunu düşünürsek çok da böyle sürpriz, yani bizim grubumuzda bir Güney Afrika yok ama keşke Güney Afrikalı bir gruba düşmüş olsaydık, yok ama yani diğer gruplarda da böyle zayıf rakipler var, o gruplar için şanslı kısmında yer alan takımlar. Dolayısıyla bizim grup baktığımızda öyle yani gerçekten birçok gruba göre zor bir grup. Yani iki tane savunma disiplini çok önemli takım var. Bir de hücumda hem ev sahibi avantajıyla psikolojisi, motivasyonu yüksek bir Amerika'yı göreceğiz. Hem de dediğim gibi tanıdık oyuncular var ve tanıdık oyuncular da Avrupa'da bu sene takımlarımızla karşı karşıya geldiği rakiplerinden oyuncular da mevcut. Yani bildik daha Avrupa'nın hücum karakterli oyuncuları var. Yani 3 tane farklı maç oynayacağız. Dolayısıyla Avustralya maçının üzerine gelecek olursam bence İsmail ile başlar. İleride de Kenan'ın büyük ihtimalle Kenan'da olmayacak gibi görünüyor. Çünkü o sakatlık süreci takımdan ayrı çalışma. Dün çift kalede yer almış ama çift kalede yer almış olması, o bütün bir kamp dönemi boyunca olmaması biraz sanki onunla başlamayacakmış gibi geliyor bana. O zaman da Kerem'imiz sola çeker. Ya ileride çok fazla da alternatif yok. Yani Deniz Güllü santrforlu bir sistemle başlayacağını sanmıyorum. Yani Kerem'i orada tutup Oğuz'u dahil edebilir sağa, Barış Alper'i sola alabilir ya da Kerem'i Kenan'ın yerine alıp
1: Oğuz'u da düşünüyorsun yani burada.
0: Ya düşünüyorum çünkü Oğuz'u zaman zaman yani Montella Hoca o takım bütünlüğünde Oğuz'un oyununu seviyor, ona güvendiğini hissediyorum ben. Yani bu Fenerbahçe'de çok uzun süre alamamış olsa da sezon boyunca aslında hani Fenerbahçe'de sürekli milli takıma davet ettiği bir oyuncu oldu Oğuz. Oğuz'a güvendiğini düşünüyorum. Oğuz aklıma geliyor ya, biraz önce böyle takım ne olabilir şeklinde değerlendirirken bence Oğuz'u da bir alternatif olarak görüyor olabilir. Çünkü yani Kerem'i bütün hatırlayacak olsak yani Kerem'i sürekli kullandı. Santrfor kullandı Kerem'i. Tamam Kerem Fener'de solda oynuyor ama Kerem'i santrfor kullandı. Bu ilk maç çok önemli bir maç. İlk maç nasıl başlarsak öyle gider demeyeceğim de o başlangıcın vereceği moral çok önemli. Dolayısıyla direkt doğrudan santrforlu bir oyun tercih edeceğini sanmıyorum. Oyunun hani Kerem'li oyunla başlayıp daha sonra Deniz Güdü bir 9 numarayla maçın belki son 20 dakikası, o da ihtiyaca göre değişiklik yapabileceğini düşünüyorum. Ama tabii insanın aklına ilk gelen kurgu Kerem'i sola alıp Deniz'i santrfora koymak. Yani en Kenan'ın yokluğunda en basit kurgu bu olur. Tabii Montella hocamız ne düşünüyor? Rakibe göre de mutlaka onun analizini yapmışlardır. Belki de Kenan başlayacak, ilk 45 dakika değerlendirecek Kenan ama dediğim gibi sanmıyorum. O da tamamen kamp boyunca genelde bireysel çalışmalar yapıp takımdan uzak kalmış olması sebebi. Dediğim gibi ilk yarı belki de değerlendirebilir. Ya öyle de olursa hiç şaşırmam, eleştirmem de. Yani neden bu oyuncu bütün kamp döneminde son kampta yoktu? Olmayabilir ama takımı tanıyan bir oyuncu, herkesin refleksine hakim bir oyuncu, herkes de onun ne yapacağını bilen bir oyuncu. Bakalım onu artık pazar sabah 7'de göreceğiz ama şunu belirteyim Çağatay Hocam, yani bizim takımımız sadece 11 kişilik bir takım değil artık bence. Türkiye A Milli Futbol takımı 20-22 kişilik bir takım. Yani kimi değiştirse oyun tarzı çok değişmeyen bir takım olduk gibi. Bilmiyorum ben mi çok beklentimi yüksek istiyorum ama.
1: Yok katılıyorum sana.
0: Ben bence bu en son iki hazırlık maçımızda da ortaya koyduğumuz o üretkenlikteki performanslar, yani hazırlık maçı deyip geçmeyelim, çok çok önemliydi. Bence bize çok şeyin işaretini veriyor da biz geçmiş tecrübelerden temkinli konuşmaya alışmışız. O yüzden böyle temkinli kalıyorum galiba diyebilirim.
1: Evet, Ramazan Bey de diyor ki hani Serdal Bey acaba orada Oğuz mu yoksa Yunus'u mu düşünür diye soru sormuş.
0: Pek tabii ki biraz önce aslında aklıma geldi. Laf lafı açıyor konu değişirken. Yunus da olabilir. Alternatif çok önemli. Yunus da olabilir ki Yunus da Galatasaray'da nasıl veriyorsa aynı şekilde milli takımda da çok çok önemli performanslar ortaya koyuyor ki o kulvarı da sağ tarafı da çok iyi değerlendirebilir. Yani değerlendirebiliyor. Bence Yunus'u da oradaki Kenan'ın yokluğunda ki kurguya dahil edebileceği isimlerden birisi. Biraz Avustralya karşısında neye ihtiyacımız olduğunu ne düşündüğünü bilmiyorum Montella Hoca'nın, aslında kestiremiyorum ondan. Yani çünkü her bir oyuncunun meziyeti çok farklı. Böyle çok hücum karakterli oyuncu, yani özellikle o dar alanda oyunu çevirebilen oyuncuyu tercih edecektir. Pek tabii ki Yunus da olabilir. Ya yani orada kombinasyonlarda Deniz Gül'ü öne atıp Kerem'i sola atıp işte sağda Barış hücum üçlüsünde sadece Barış olabilir veya Yunus orada olabilir. Zaten ya Deniz ya Yunus olur o denklemde ya da dediğim gibi Oğuz. İşte hadi Oğuz üçüncü ihtimal olsun ama Oğuz da bence düşünücü oyuncular arasında.
1: Sevgili Serdal Kalaycı, yayına gireceksin. Çok da tutmak istemiyorum seni. Çok çok teşekkür ediyorum sana. Kırmadığın için
0: ben
1: de beni.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Rast gitsin. Görüşmek üzere.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Dinleyicilerine de selamlar, sevgiler.
1: Aleyküm selam. Hoşçakal. Evet, Anadolu Ajansı'ndan da hatırlayacaksınız. HT Spor yorumcusu aynı zamanda Serdal Kalaycı, onu da dinledik. Yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz. Sizlerden gelen mesajlara da bakalım. İsimlerinizi de yazarsanız Çok mutlu olurum. Şu an tek düşüncem Avusturya maçını muhakkak kazanmamız lazım diyor. Ben de az da İbrahim Hacı Osmanoğlu gibi Avusturya diyecektim. Yılmaz Bey'e teşekkür ediyoruz. Yine buradan gelen mesajlardan bakalım. Hasan Buse'ye çok teşekkür ediyoruz. Çağatay abi Türkiye Avusturya'yı 3-1 yener demiş. Çok teşekkürler mesajlarınız için. Bu arada Uğur Meleke'nin bir yazısı vardı. Ondan da birazcık bahsetmek istiyorum. Diyor ki Hürriyet'te 5. maç laneti diye.

0: Ve benim bilinçli olarak izlediğim ilk Dünya Kupası İtalya 90'dı. O sıralarda Dünya Kupası 24 takımla düzenleniyordu ve aynen bu turnuvada olduğu gibi en iyi üçüncüler tuhaflığı söz konusuydu. 6 grupta ilk ikiler direkt terfi bileti aldı. 4 tane en iyi üçüncü onlara katıldılar. Ancak Hollanda ile İrlanda aynı puan averaj ve gol sayısında oldukları için sıralamaları kura ile belirlendi. Evet, çok eski değil. 1990 senesinde Dünya Kupası'nda sıralama belirlemek için kura saçmalığı yaşanmıştı maalesef demiş. Ve Uğur Meleke şöyle devam ediyor. 2026 Dünya Kupası 48 takıma çıkarılınca FIFA'nın ilk önce 3'er takımlı 16 grup stratejisini izleyeceği açıklandı. Neyse ki o korkunç hatadan döndüler. Yoksa sadece 3'er maç oynanacak. Gruplarda bir sürü aynı puanlı takım olacak ve büyük haksızlıklar yaşanacaktı. Şu anki 12 gruplu formatta ilk 2 sırayı alanların yanı sıra 8 tane 3. bir üst tura terfi edecek ve muhtemelen bir galibiyet terfi biletine yetecek. Bu durumda daha dengeli olan, fazla beraberlik yaşanan gruplardan en iyi 3. bileti çıkmayabilir. Ama bir zayıf takımın olduğu gruplarda diğer üçlünün birlikte terfi şansı daha yüksek olacak gibi demiş Uğur Meleke Hürriyet'teki köşesinde. Evet, yine sizlerden gelen mesajlara da programın sonunda yer vereyim. Muammer Bey diyor ki, Çağatay Hocam, Amerika'da güzel bir sabah, günaydın diyoruz. Günaydın. Herkese çok selamlar. Kulağımız sende, gözümüz yollarda. İnşallah Türk milli takımımız yere kadar gider. Canı gönülden destekliyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Amerika'ya da sevgiler, saygılar. İyi yayınlar abi. Avustralya demek çok mu zor demiş. Onu Sayın Hacı Osmanoğlu'na sorabilirsiniz. Evet, bugün böyleydi Zafer Bey. Çok teşekkür ediyorum. O da programa doyamamış. Yavaş yavaş programın sonuna geldik. Veda vakti geldi. Pazartesi günü yine Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de sizlerle birlikte olacağız. Kendi saatimizde 14 ile 16 arasında. Dinleyen herkesin gönüllerine, kulaklarına sağlık diyorum. Bugün de Cuma'ydı. Dualarınız kabul, yolunuz açık, kalbiniz huzurla dolsun. Ben Çağatay Çıtlak, hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum efendim. Hoşça kalın.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem sona erdi.
2: Reklam.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler. Bankam,
1: bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: Reklam bitti.
3: Yıllar süren hasret sona erdi. Bizim çocuklar tarih yazmak için yeniden dünya sahnesine çıkıyor. 2026 Dünya Kupası'nda kırmızı beyaz bayrağımızın dalgalandığı her an kalbimiz Kuzey Amerika'da atıyor. Bu büyük gururu, bu eşsiz heyecanı tek bir saniyesini bile kaçırmadan yaşamak için frekansını ayarla. Bizim çocuklar sahada, futbolun sesi Radyo Gol Amerika'da. O kupalar sana helal al, gel de buralar bayram olsun.
2: Reklam

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler

0: maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Shopenfly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi shopenfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.

0: Kale Kilit.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Sorayım sana. Abi bu sportif şeyde bir şeyler oluyor. Yönetimde herkes birbiriyle kavgalı diye çok şey okuyorum. Hatta bir olay olmuş. Nerede? Ankara'da galiba. Metin Öztürk bir şey için kalkmış. Böyle bir protokol masası var. Protokol masası, yöneticiler masası, bir de şey, sportif AŞ'ciler masası gibi. Üç masa var. Protokol masasında başkanın yanındaki yer Metin Öztürk'ümüş doğal olarak. Başkan vekili olduğu için ya da ikinci başkan olduğu için. Ondan sonra o bir kalkmış ayağa, yerine Özen Kuzu oturmuş. Sonra Metin Öztürk geri dönmüş. Benim yerimde oturursun oturamazsın tadında bir tartışma olmuş aralarında. Herkesin içinde.
5: Bilmiyorum, ben duymadım.
4: Yok, şey, doğru bu. Bunun olduğu doğru. Şimdi sen bu olayları nasıl değerlendiriyorsun? Ya neden şimdi Galatasaray tekli bir seçime gitti? Çok da dirlik düzen içindeymiş gibi gözükürken bu huzursuz görüntünün sebebi ne olabilir? Ne oluyor yani Galatasaray'da?
5: Vallahi ben abi çok bu konulara çok hakim değilim, açık söyleyeyim. Yani ne olup ne bittiğinde...
4: Bak Mesut Hanım'ın yanı. Mesut Hanım'ın yanında oturmuş demek ki Özen Kuzu.
5: Abi çok da merak ettiğim bir şey değil açıkçası.
4: Anlattığım olayı nasıl
5: yani bunlar hep aynı şey yaşanıyor abi. Dursun Özbek Erden Timur'la da bunu yaşadı. Dursun Özbek Abdullah Kavuş'la da zaman zaman yaşadı. Yani bir Dursun Özbek'in bu yönetme şekli anladığım kadarıyla. Yani Dursun Özbek bu muhtemelen eğer dediğin o dolay doğruysa bundan mutlu oluyordur. Yani. Yani oradan uzaktan bakıyor yani. O gerginlikleri seviyor. Yo,
4: olay,
5: yani.
4: Olay doğru kesin.
5: Tamam, o, yani bundan yani, mutlu olmuştur de. O zaman. Yani. Çünkü yani, abi bir masa düşün. Galatasaray'ın başkanının olduğu bir masada ikinci başkanıyla yönetime yeni girmiş Özen Kuzu arasında sandalye kavgası yaşanıyorsa yani bu en basit örneği başkana ayıp olur. Başkanın masasında bu yaşanıyorsa.
4: Öyle şey olur mu ya baba? Çocuk bahçesi
5: mi? Abi işte yine söylüyorum ya buna başkanın müsaade etmemesi lazım. Abi. Başkan müsaade ediyor bunlara. Başkan yani kendince bir takım kafasında bir şeyler var. Bir oyun kuruyor. O oyuna uygun davranıyor. Yani bir şeyler oluyor abi. Bekleyeceğiz. Ben biraz daha bekleme taraftarıyım. Ne olup ne bittiğini görmem lazım benim. Yani ben görmüyorum ne olup ne bittiğini.
4: Futbol şubesinde sorun var diyorlar. Öyle bir şey görüyor musun?
5: Abi ben futbol şubesiyle ilgili sorun var mı yok mu bilmiyorum. Ama ben futbol şubesinin...
4: Çok okuduğum için soruyorum
5: futbol
4: bunu.
5: Futbol şubesinin daha kesin olmadığını, seçimden sonra bir görev dağılımı yapılacağını ve Abdullah Kavuş'un orada %100, herkes %100 derken ben olup olmayacağı belli değil demiş birisiyim. Hala da Abdullah Kavukçu futbolun patronu mudur değil midir bilmiyorum. Futbolun, yani de şu Galatasaray'da yürüyen bir operasyon da yok. Yani yürüyen bir şey yok şu anda. Yani kim karar verecek? Dursun Özbek mi karar verecek mesela? Icardi'yi ben yöneteceğim dedi. Yani şimdi Icardi'yi yönettiği durum Dursun Özbek'in bu.
4: Hayır, Mertens geliyor. Mertens de başkan görüşüyor. Atıyorum sana Oliver Kahn geliyor. Oliver Kahn da başkan görüşüyor.
5: Ama sanki... o biraz daha farklı bir şey galiba ya Oliver.
4: Yok, ikisi birbirinden farklı tabii ki. Bu anlattığım üçü de farklı ama hani başkan bir topta sanki gibi gözüküyor. Ben yönetiyorum burayı gibi. Bir görüntü. Bu da en doğal hakkı ayrıca.
5: Başkansın zaten sorumluluk onun.
4: Değil mi?
5: Tabii ki başkan da.
4: En büyük dayağı ben
5: ama
4: yiyorum.
5: Ama şu olmasın. Yani iyiler başkana, kötüler başkasına olmasın yani. Hep öyle oldu çünkü son 4 senede. Yani başkan o iletişimi iyi yürütüyor. Ya medya üzerinden de
4: baba,
5: iyi
4: bu,
5: yürüyor.
4: Bu biraz şey mi? Görev taksimi tam yapılmadığı için mi?
5: Sence abi geçen sene. Bak şimdi İbrahim abi. Erden Timur'la Dursun Özbek çok iyi anlaştılar mı? Çalıştıkları dönemde.
4: Vallahi bir dönem çok yanlıştı.
5: Bir ilk başlangıç. Başlangıçtan sonra Erden Timur biraz böyle bir şey olunca, ön plana çıkınca sorunlar başladı.

0: Dursun Özbekler'den Timur'un arasında problem yaşandı. Dursun Özbek'le İbrahim Hatipoğlu'nun arasında problem yaşandı. İddia o ki Dursun Özbek'le Abdullah Kavuş'un arasında problem yaşanıyor şu anda. Yani isimler değişiyor. Tek değişmeyen isim Dursun Özbek.
1: Bu klim, sen sadece Dursun Özbek'e mahsus bir şeyden bahsediyorsun.
0: Hayır, her kulüpte
1: böyle. Her kulüpte aynısı.
0: Tamam, itirazım yok.
1: Yani ben Aziz Yıldırım'dan 15 tane adam sayarım böyle.
0: Ama bu kadar Erden Timur, İbrahim Hatipoğlu, Abdullah Kavuş. Üçünde de problem olabilir mi?
1: Ya normalde olmaması lazım. Şu anlattığın bir önerme ise bu.
0: Evet.
1: Problem yani, zaten problemi çıkarandadır.
0: Bir de abi şu var şimdi. Tabii ki Dursun Özbek mesela İbrahim Hatipoğlu'ya çalışmak istemeyebilir değil mi? Ya bu benim için bu işin yönetme şekli şudur. Alırım İbrahim Hatipoğlu'nu karşıma. Arkadaş sen bu işi yapamadın. Ya da İbrahim'cim ben seni başka yerde değerlendirmek istiyorum. Yani neyse gerekçen.
1: Biraz da başarı var ya, başarısızlık olsa
0: tamam, gerekçen,
1: çok rahat yaparsın bunu.
0: Abi gerekçen neyse dersin ki arkadaş ben senin yerine şeyi getirdim. Abdullah Kavukçu'yu getirdim. Gönderirsin İbrahim Hatipoğlu'nu, getirirsin Abdullah Kavuç'u. Abi biz geçiş o kadar uzun sürdü ki İbrahim Hatipoğlu'ndan Abdullah Kavuç'a geçiş. Ve o ne oldu biliyor musun? İnsanlar kutuplara ayrıldı. Yani İbrahim Hatipoğlu'cular, Abdullah Kavuç'cular diye çok saçma sapan bir ortam oluştu. İbrahim Hatipoğlu'nu sevenler Abdullah Kavuç'a saldırdılar. İşte Halef Selef meselesi yüzünden.
1: Sonra ben Hatipoğlu'nu çok severim hacı.
0: Efendim?
1: Ben Hatipoğlu'nu çok severim mesela.
0: Döndün abi. Şimdi Abdullah Kavukçu geldi. Öyle böyle. Yani 1,5 yıldır futbolun başında. 2 tane şampiyonluğu var. Ya Osimhen'i transfer etmiş. Diyor ki Osimhen'i o mu transfer etti? Ya Osimhen'i zaten Galatasaray transfer etti. Mesele o değil ki. O zaman Erden Timur da Icardi'yi transfer etti. Erden Timur mu transfer etmiş? Aynı mantıkla. Yani iş Erden Timur olunca başka, Abdullah Kavukçu olunca başka olmaz abi. Yani bir başarı sadece transferle de doğru orantılı değildir. Yaparsın, yapamazsın. Yaptığın iyi çıkar ya. Yani Galatasaray'da mesela bence Abdullah Kavukçu döneminde çok iyi transferler yapıldı. Singo da en kötü transferlerden bir tanesi.
1: Abi şunlar da garip. Mesela Oktay Arıcı'nın evinde Okan Buruk'la görüşüyorsun. Okan Buruk'la muhtemelen tatilden döndükten sonra bir transfer görüşmesi yapacaksın. Okan Buruk sana raporunu verecek. Görüşme Oktay Arıcı'nın evinde. Oktay Arıcı, Sayın Dursun Özbek, Sayın Okan Buruk.
0: Mevzu futbolsa Abdullah Kavukçu niye yok?
1: Hem onu soruyorum hem yer olarak da bana şey geliyor. Ya, Oktay Bey'i de tanıyoruz. Oktay Bey de futbol şimdi, dünyasında saygınlığı olan bir isim.
0: Abi başkan şunu düşünüyor olabilir. Ya ben Abdullah Kavukçu'yu göndereceğim. Oktay neydi?
1: Ercan.
0: Ercan'ı getireceğim. Oktay Ercan'ı getirmeden önce de Okan Hoca ile bir oturtayım diyebilir. Hani Okan Hoca'nın nabzına ben, bakıyor olabilir.
1: Böyleyse ben Abdullah Kavukçu'yu göndersem hemen istifa ederim.
0: Abi tamam ama böyle şimdi böyleyse tabii
1: ya
0: istifa
1: etmem. Olmayabilir.
0: Ertesi gün bu toplantının ertesi gününde Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Okan Buruk ve Abdullah Kavuş'u transfer toplantısı yaptılar abi. Öğlen bir araya geldiler. Akşama kadar 7-8 saat süren bir toplantı yaptılar. Yani şimdi nasıl okuyacağız biz Oktay Ercan Oktay Ercan'ın evindeki Dursun Özbek, Okan Buruk, Oktay Ercan yemeğini nasıl okuyacağız ertesi günkü bu toplantıdan sonra? Demek ki ben Dursun Özbek ama istediği olmadı demek bu.
1: Ya da Dursun Özbey'in Oktay Arıcan'dan beklentisi farklıydı. Ondan dolayı böyle bir yemek yaptı. O beklentisi
0: gerçekleşti. O yemekte istediği sonucu almış. Eğer sonuç Oktay Arıcan'ı futbolun başına getirmekse sonuç, beklenen sonuç.
1: Şey istersin değil mi?
0: İsterim. Dursun Özbey'in beklendiği yani Oktay Arıcan'dan beklediyse o hikayeyi ve ertesi gün Abdullah Kavukçu, Okan Buruk'la birlikte transfer toplantısı, futbol toplantısı yaptıysa demek ki dediğin gibi o yemekte Oktay Ercan'dan beklediğini alamadı.
1: Oktay Ercan
0: ya da Okan Buruk'tan beklediğini alamadı.
1: Aldı ya da haberiniz yok.
0: Ya da Okan Buruk'tan beklediğini alamadı ya da dediğin gibi aldı, hiçbirimizin haberi yok.
1: Yani almak istediği futbol şubesine getiriyorum değil. Çünkü bu gizli kalacak bir görüşme de değil ki. Okan Buruk orada sonuçta. Çünkü Okan Buruk da şöyle zor durumda kalıyor. Okan Buruk kimle çalışıyor? Abdullah Kavuş ile çalışıyor. Okan Buruk'la baş başa yemek yiyorsun. Nerede yiyorsun? Oktay Ercan'ın evinde yiyorsun. Oktay Ercan eğer gerçekten sportif Ayşe'ye getireceksen Okan Buruk da acayip bir duruma düşüyor. Ya Oktay Ercan.
0: Herkes acayip evet duruma düşüyor zaten abi. Abdullah Kavukçu da acayip duruma düşüyor.
1: Evet evet.
0: Şimdi sen Abdullah Kavukçu ile empati kur.
1: Abdullah Kavukçu'ya karşı acayip duruma düşüyor. Şimdi
0: Abdullah Kavukçu ile empati kur sen abi. Abdullah Kavukçu evinde oturuyor.
1: Arıza yaparım abi.
0: Okan Buruk arıyor diyor ki nasılsınız Abdullah Bey diyor ya da ne diyorlarsa birbirlerine. Abi nasılsın diyor ya da kardeşim nasılsın diyor. Ne yapıyorsun diyor. Abi başkanla Oktay Ercan'ın evine gidiyoruz diyor. Hayırdır diyor o da. Abi bilmiyorum ki başkan beni çağırdı diyor. Şimdi sen Abdullah Kavuşçusun ha. Ben seni aradım Okan Buruk olarak. Ne dersin? Allah Allah demez
1: büyük misin? Arıza çıkarır. Bak büyük arıza çıkarır. Ki anladığım kadarıyla bu arıza

0: haberlerinin
1: kökünde de burası var.
0: Ya daha da beteri ne biliyor musun İbrahim abi? Hadi başkan bunları yapıyor abi. Ya bunların hiçbirisi gizli kalmıyor bir daha abi. Hani bunu yaparsın gizli kalır değil mi? Yani bir şey yaparsın, bir şey deniyorsundur. Ya başkanın hiçbir şey gizli kalmıyor abi Galatasaray'da. Başkan ne atsa ne yapsa, ben şimdi başkanın ne yaptığını, ben medyada birkaç kişi var, isim vermeyeceğim şimdi. Onlardan takip ediyorum abi.
1: Keşke
0: attığı her adımı takip ediyorum. Ve hiç de mesela şey olmuyor. Yanıltmıyorlar.
1: Yanılmıyorlar.
0: Yani. Yanılmıyorlar. Yanıltmıyorlar derken izleyici yanıltmıyorlar. İsim söylemeyeceğim. Şimdi söylediğim şey başka türlü anlaşılabilir. Yani sonuçta gazeteci bu adamlar. Verdikleri bilgi doğruysa kimin verdiğinin bir önemi var mı? Yok. Benim için yok yani. Hayatım boyunca ben doğru bilgiyi alayım. Kimden aldığımın benim için bir önemi yok ki.
1: Herhalde abi.
0: Çünkü ben o doğru bilgiyi insanlara vermek için varım. İnsanlar diyor ki bana transfer haberini kulüpten alıyorsun. Nereden alacağım?
1: Hangi senin?
0: İbrahim abi. Kulüpten alıyorum diye mesela beni eleştiren insanlar var. Bu transfer haberini kulüpten. Nereden alacağım?
1: Nereden alacaksın?
0: Nereden alacağım abi ben?
1: Kuryeyle mi geleceksin abi? Allah aşkına? Ya bayağı dünyanın en saçma şeyleri bu bunlar.
0: O yüzden abi bence Galatasaray'da bak 5. sene bu sene çok önemli. Yani ne olacaksa bir yani şimdi taraftar transfer bekliyor ya, daha organizasyonun ne olduğu belli değil. Daha organizasyon tam olarak netleşmiş bir durumda değil. Yani Eray Yazgan'ın futbolda Abdullah Kavuş'la birlikte olacağı konuşuluyor. Ne bileyim işte Mertens'le ilgili başkanın Mertens'e teklif yapacağı ya da yaptığı, o teklif teknik heyetimi içeriyor yoksa yönetimle takım arasında bir köprüyü oluşturacak isim olarak mı ben belirleniyor?
1: Seni kesiyorum.
0: Mertens'in
1: eli böyle uzattıkça benim oraya giriyor da onu
0: Mertens'in konuşuyor. Mertens'in Abdullah Kavukçu'ya mı yardımcı olacak? Yani bu hiçbir şey belli değil şu anda. Yani şimdi hiçbir şey belli değilken Galatasaray'da taraftar diyor ki abi biz onu mu alıyoruz, bunu mu alıyoruz? Ya hiçbir şey belli değilken nasıl birini alabilirsin ki? Yani Galatasaray'da organizasyon belli değil, taraftar transfer bekliyor.
1: Vallahi baba bu kadar gri alan varken bunlar konuşulur. Gri alanda da spekülasyon olur.
0: Abi bir de şöyle şeyler duyuyorum, onu da söyleyeyim. Yani bu sene özellikle bu Aslantepe meselesi sebebiyle işte Galatasaray sattığı kadar alsın, çok para harcamayalım. Parayı orada yani Aslantepe için kullanalım diyen bazı yöneticilerin olduğu da, yani Dursun Özbey'in oraya da biraz kulak kabarttığı yönünde de bir takım şeyler duyuyorum.
1: Dursun abi duymak istediğini duyar abi.
0: Yani bunu
1: eğer duyuyorsa bunu duymak istiyor yani demek.
0: Bunu duymak istiyor demek.
1: Tersini de söyleyemezdim.
0: Yani çok para harcamayalım. Geçen sene çok para harcadık. Ya yani iyi bir takımımız var. Çok para harcamadan sattığımızı alalım. Yani bunun da kendi içinde tutarlı tarafı var.
1: Bak kral combo ne gider biliyor musun şu anda? Bunun...
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: İlk gün bizi bir hayli korkuttun.
4: Şaka ya.
3: Şükür olsun ki gayet iyisin ve zeminde de görüyoruz seni. Sevgili Orkun, her ne kadar sezonun içine Beşiktaş olumsuz sonuçlar alsa da Orkun var diye büyük bir heyecan vardı Süper Lig'de. Milli takıma da başarılar diliyoruz. Buyurun.
4: Başla ya. Teşekkür ederim öncelikle. İyiyim. Bir sakatlığım yok, çok şükür atlattık. Onun haricinde çok güzel bir kamp sürecimiz geçiyor. Biz de bunun farkındayız. 24 yılın ardından Dünya Kupası'nı tekrardan katılıyor olmak, ülkemizin bunu beklediğini, tüm ülkemizin bu anı beklediğini biliyoruz. Bunun farkındayız. Bizden beklenenlerin de farkındayız. O yüzden en iyi şekilde, en hazır şekilde turnuvaya hazırlanıyoruz. Umarım hepimiz için, ülkemiz için çok güzel bir turnuva olur. Ve biz de hem takım olarak hem de oynadığımız oyunla ülkemizi en güzel şekilde temsil etme fırsatı buluruz. O yüzden bir an önce biz de turnuvanın başlamasını bekliyoruz.
5: Evet, ben de Kerem'in dediğine katılıyorum. Dediğiniz gibi arkadaş ortamı, aile ortamı gayet iyi. Herkes birbirine çok iyi anlaşıyor. Bu da antrenmanlara yansıyor. Çok yani eğlenceli bir şekilde hazırlanıyoruz gelecek maça. Ve aynı anda yani çok iyi odaklanarak ne yapacağımızı biliyoruz. Toplantılar yapıyoruz bunun maçlarla ilgili. Yani hazırız. Bir 2-3 günümüz daha var. Daha da iyi hazırlanıp ilk maça yani sabırsızlıkla bekliyoruz.
6: İlmi Bey buyurun. başarılar dilerim. Dünya Kupası'nda heyecanla bekliyoruz. Kerem, hem senin için ne anlatabilir Dünya Kupası'nda?

0: Türkleri ilk kez yaşayacaksınız bu duyguyu. Hem onu öğrenmek istiyorum duyguları. Hem de belki Montelem'in her zaman kuruluşu olduğu artık herkes kabul ettiği zaten ama Orvizio'nun belki de en güçlü kılan oyunlardan birisi sen de Kerem. Bununla ilgili neler söylemek istersin? Oyun tarzımızla ilgili.
1: Ben başlayayım.
2: Ben de başlayalım. Evet, ne anlam ifade ediyor? Tabii ki 2002'nin hikayelerini duyuyorsun. Babam anlatıyor, dayılarım, amcalarım anlatıyordu. Ben yaşayamadım. Yani Türk milli takım olarak yani bir turnuva yaşayamadık. Şimdi 24 sene sonra yine turnuvaya katıldık. Ama ben Hollanda'da doğup büyüdüğüm için mesela 2010 Dünya Kupası'nda Hollanda milli takımı finale çıkmıştı. Oradaki heyecanı gördüm Hollandalıların. Ben de bir gün inşallah Türk milli takımında bunu yaşayabilirim diye hayal kuruyordum ve şimdi bu sahnedeyiz. İnşallah da biz de o finale yükselebiliriz.
1: Ya 24 yıl sonra tabii ki biz abilerimizin dünya üçüncülüğü hikayeleriyle büyüdük. Hepimizin hayaliydi. Şu an kadroda olan çoğu kişi belki maçları hatırlamıyor. Bazıları maçları hatırlıyor. Ama bu hikayelerle büyüdük. 24 yıl sonra bunu başarmış olmak tekrardan ülkemizi Dünya Kupası'nda temsil etme fırsatını yakalamak bizler için büyük bir gurur aslında. Ama tabii ki sadece buraya gelmek, buraya katılmak bir bizim gibi bir ülke için bir başarı olmaması gerekiyor. Biz burada Avrupa Şampiyonası'ndan sonra daha açıkça söyleyebilirim ki gerçekten hem futbolumuzla hem de gerçekten takım olarak bütün takım arkadaşlarımla sahaya her şekilde kendi karakterimizi, kişiliğimizi, futbolumuzu çok güzel bir şekilde yansıtıyoruz. Bu da sonuçlara da çok güzel şekilde olumlu yansıyor. Tabii ki bu turnuvadan çok iyi bir form grafiği yakalayarak da geldik ve bunun farkındayız ama bu hepimizde bir stres yaratabilir mi diye de düşünüyoruz. Tabii ki yaratmaması gerekiyor ama 24 yıl sonra ülkemizin, taraftarlarımızın bizden neler beklediğinin de farkındayız. Bu beklentileri karşılayabilmek için sahaya kim çıkarsa çıksın, kim oynarsa oynasın. Arkasında 85 milyon taraftarın, ülkenin desteğini alacak. Aynı zamanda oynamayanların da ya da kulübesinde olanların da desteğini sonuna kadar hissedecekler. Bu ben olurum, başkası olur önemli değil. Sahaya kim çıkarsa çıksın sonuna kadar ay yıldızlı formayı en güzel şekilde temsil etmek için bu formayı giymek için sahaya çıkacağız. Umarım inşallah bunu en iyi şekilde başarırız ve ülkemizi hak ettiği değeri tekrardan yansıtabiliriz. Bütün dünyaya da gösterebiliriz.
3: Uğur Bey.
1: Pardon. Oyun tarzıyla ilgili tabii ki ben normalde bir kanat oyuncusuyum. Ama milli takımda Montelo Hoca geldiğinden beri forvet sisteminde oynuyorum. Bu konuda bir şikayetim yok. Çok iyi hissediyorum. Takıma da iyi bir olumlu bir katkı sağladığımı düşünüyorum. Hocamız da böyle düşünüyor. Sahada dediğim gibi kim oynarsa oynasın önemli olan takıma en güzel şekilde katkı verebilmek. Benim de mevkim fark etmiyor. Nerede oynarsam oynayayım, takıma en iyi şekilde katkı sağladığım sürece mutlu olurum. Forvet'te de rahat hissediyorum, iyi hissediyorum. Umarım bu turnuvada da en güzel şekilde takıma katkı sağlarım.
3: Uğur Bey.
4: Uğur Yapıcı, HT Spor. Heyecanımız gerçekten çok yüksek. Şimdiden de başarılar diliyorum.
1: Teşekkür ederim.
4: Orkun Kökçe'ye bir soru sormak istiyorum. Takımımız içinde çok önemli figürler var. Sen de özellikle kulüp takımlarındaki performansında çok öne çıkan bir oyuncusun Orkun. Milli takımdaki rolünü ve takım içindeki kendi değerini nasıl görüyorsun? Özellikle bu görüşünü merak ediyorum.
2: Evet, takım içindeki rolü yani diğer arkadaşlarım gibi herkes önemli bir takımda. Hocanın yani nasıl bir kadro veya nasıl bir 11'e çıkarsa çıksın herkes onun arkasında, tercihlerin arkasında.
1: Bu kadar.
2: Bu kadar. Sonrası neydi?
4: Özellikle hem sahada olduğun zaman hem de yedek kulübesinde olsan da takıma kattığın değer çok fazla. Takım içindeki rolünü senin bakış açısından merak ediyorum.
2: Yani dediğim gibi ben öyle bir ekstra bir bakış açısım yok. Yani ne katabileceğimi biliyorum takıma. Yani özelliklerimi biliyorum. Hoca da şans verdiği halde onu en iyi şekilde göstermek istiyorum yani takım için.
5: Murat Bey.
6: Murat Türker, Bein Sports. Dünya Kupası biletini aldığımız Kosova maçında aslında o bilete iki ayak dokundu. Biri sen, biri de Kerem. O golün hikayesi ve aranızda neler geçti? Bu golün Dünya Kupası'na gitmeyi sağlaması size neler hissettirdi? Orkun sen Harlem sokaklarından, Kerem sen de Erzincan'dan en baştan başladınız ve hayaliniz bir gün Dünya Kupası mıydı veya en büyük hayaliniz neydi? Bunu nasıl gerçekleştirmek isterdiniz?
1: Öncelikle gole gelelim. Ben bunu her zaman söylüyorum. Önemli olan tabii ki Dünya Kupası'na katılmaktı. Maçtan önce de bunu konuşuyorduk. Tabii ki herkes gol atmanın veya asist yapmanın, skora katkı sağlamanın hayaliyle maça çıkıyor. Çünkü biz hücum oyuncuları olarak skora katkı sağladığımız zaman hem mutlu oluyoruz, hem de performansımız hem bizi hem de ülkemizi, taraftarımızı memnun ediyor, tatmin ediyor. Bu konuda tabii ki o an Orkun'a da söyledim, hatta golden sonra. Sadece offside konusunda biraz tedirgindim. Ama onun haricinde topun dışarıya çıktığını düşünerek, yani öyle oluyordu zaten, ondan dokundum. Orkun da zaten biliyorum dedi, hani o konuda bir sıkıntı yok. Sadece offside mısın dedi. Ben de yani belki olabilirim diye o an konuştuk. Ama o topun dışarıya çıkıp doğru kavis aldığını görünce dokundum. Tabii ki Orkun'un asisti benim golümle ikimiz baş planda gözüküyoruz ama o gün sahada oynayan, sonradan oyuna katılan, bench'te oturan, tribünde oturan arkadaşlarımız, staff ekibimiz, yani gerçekten ben bunu sürekli söylüyorum, herkes söylüyor ama tekrardan vurgulamakta bir fayda var. Biz harika bir takımız, çünkü ben içeride herkesi gözlemlediğim zaman çok böyle müthiş arkadaşlıkların olduğu, herkesin birbiriyle çok iyi anlaştığı bir milli takım var burada. Sanki sürekli bir birlikteymişiz gibi. Hani 12 ayın 12 ayda da birlikteymişsincesine müthiş bir sinerji var. Ben 6 senedir falan milli takıma geliyorum. Bu son 2-3 senedir harika böyle bir arkadaşlığın olduğuna inanıyorum. Bu da böyle başarılara da tabii ki etki ediyor. Bu konuda tabii ki herkesin bir hayali vardır. Biz çocukken sokakta top oynarken milli takım formasıyla bir şeyler başarmanın hayalini kuruyorduk. Tabii ki Dünya Kupası ütopik bir hayaldi hepimiz için. Çünkü en son 2002'de gitmişiz. O bizim akıllarımızdan da silinmiş, Dünya Kupası, Dünya Kupası yok falan diye. Tabii ki şimdi bunların hayalini kurabilmek çok güzel. Burada olabilmek çok güzel. Ama dediğim gibi sadece Dünya Kupası'nda olmak da bizim ülke için yeterli değil. Yeterli olmamalı. İnşallah burada olduğumuz süre boyunca ülkemizi hem oyunumuzda hem de sahaya koyduğumuz karakterle çok iyi temsil ederiz.
2: Ben de evet aynı şekilde o maçta gol pozisyonunda, yani tek merak ettiğim şey yani topu içeri girip ya girmeyeceğini değil, daha çok offside olup olmadığını. Çünkü benim için de aynı şekilde, yani kimin attığı hiçbir önemi yok. Biz yani 24 sene sonra Dünya Kupası'na katıldık. En önemlisi o ve en yani mutlu olduğumuz şey de olması lazım. Yani asla yani golün tartışması falan olmadı. Onu bir yani netleştirelim. Tek merak ettiğim şey offside olup olmadığın, kelim offside olup olmadığıydı. Sonunda da olmadı işte. Dünya Kupası'na katıldık. Ya, tabii sevinçten çünkü evet çok önemli bir goldü. Çünkü tek bir hedefimiz vardı bu süreçte, o da Dünya Kupası'na katılmak. Onu o golle işte başardığımızı düşündük. Yani daha bir 20 dakika falan vardı ama o mutluluk güzeldi. Ve Dünya Kupası'na ilgili anlattığım gibi ben yani Hollanda'da doğup büyüdüm. Orada Hollanda milli takımı arada bir katılıyordu Dünya Kupası'na. Oradaki heyecanı gördüğümde ben de ister istemez, yani inşallah Türk milli takımında da Dünya Kupası'na katılırız ve ben de o takımda olurum diye düşünüyorum, hayal ediyordum. Ve şimdi de buradayız ama Kerem'in dediği gibi tek katılmak önemli değil. Biz gerçekten bir şeyler de başarmak istiyoruz bu turnuvada. Onun için de çok sık çalışıyoruz, hazırlanıyoruz ve inşallah güzel yerlere geleceğiz.

0: ve güzel bir hikaye yazacağımıza eminim aslında.
1: Tarık Bey.
2: Tarık Akan, Libero TV. Öncelikle başarılar diliyorum. Yolun sonu kupa olsun inşallah. Sorum hem Kerem'e hem Orkun'a olacak. Arizona'da çöl ikliminde turnuvaya hazırlanıyorsunuz. Ve aslında maçlara giderken sadece şehir ve eyalet değiştirmekten ziyade sürekli farklı iklim değişikliklerine maruz kalacağız.

0: pek yok. Akşamüstü antrenmanlar yapıyoruz. Yani biraz daha serinleştiğinde. Ama doğru, çok sıcak bir hava var. Alışmadığımız bir durum. Ama yaklaşık 10 gündür buradayız. Yani alıştığımızı düşünüyorum ve yani futbolda var bunlar yani. Bahane olarak kullanmamız lazım. O yüzden iyi hazırlanıyoruz, alışmaya çalışıyoruz ve yani problem olmayacağını düşünüyorum.
1: Biz geçen sene Orkun'la da Kulüpler Dünya Kupası'na katıldığımızda Benfica'yla, o zaman da aynı sıkıntılarla başa çıkmıştık. Tabii ki zor şartlar, ama herkes için zor şartlar. O yüzden sadece bizim için zor şartlar diye ayrım yapamayız. Daha farklı bir iklimde, daha rahat, daha serin bir iklimde, daha serin bir havada futbol oynamak tabii ki herkes için daha güzel olurdu. Ama elimizdeki imkanlar bunlar. Burası biraz daha farklı, sıcak Miami'ye göre. Biz Miami'deydik. Ama ilk maçımız, daha doğrusu ilk gruptaki 3 maçımız da akşam saatlerinde oynanacağı için o yönden biraz daha şanslıyız. O yüzden idmanları da biraz akşama doğru yapıyoruz. Şimdilik elimizdeki imkanlar bunlar. Bundan yakınmamız bizi hiçbir yere götürmez. Mecbur şartlara alışmak zorundayız ki alıştık da bence. Orkun'un dediği gibi 10 gündür Amerika'dayız artık. Bazı şeyler oturdu. Bundan sonra da daha da güzel olur umarım. Hem hava şartları hem de bizler için her şey.
2: Fatih Bey.
3: TRT Spor, Fatih Doğan. Öncelikle başarılar diliyorum. İnşallah Kosova'da yazdığınız hikayelerin yenilerini eklersiniz.
1: İnşallah.
3: Hem sizler hem bizler doluruz. Benim merak ettiğim konu, Venezuela maçından sonra hoca bir açıklama yaptı. Dedi ki skor pozisyon olarak iyiydik ama oyunu orta sahada özellikle kompakt oyuna ihtiyacımız var. Biraz bloklar arasında mesafe var dedi. İkinci yarı bunu kapatmaya çalıştık dedi. Bunun özelinde son hazırlıklarla beraber Avustralya hazırlıklarına, çalışmalarına başladınız mı? Teknik analizlerine başladınız mı? İkiniz de futbolu düşünen, anlayan ve çok iyi uygulayan iki isimsiniz. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Venezuela maçından sonra hem hocamızla konuştuk hem de saha içinde konuştuktan sonra soyunma odasında biz kendi aramızda da konuştuk. Bazı şeyler hazırlık maçlarında istediğiniz gibi geçmeyebiliyor. Çünkü zaten hava şartları, pek alışık olmadığımız hava şartlarıydı o zamanlar. Şimdi biraz daha alıştık. Bir de hazırlık maçlarında ister istemez konsantrasyon kaybı da sürekli oyuncu değişikliğinden sonra olabiliyor. O maçta da zaman zaman sıkıntılar yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Ama bunlar tabii ki hazırlık maçları hepimiz için, herkes için hazırlık maçı olduğu için oradan çıkaracağımız dersler çok önemliydi. Biz de bunu çıkardığımızı düşünüyorum. Avustralya maçına da son 3 gündür toplantılarla birlikte hem taktiksel anlamda da başladık. Bayağı önceden başladık hatta. Bu da bence bizim ne kadar bu turnuvayı da ciddiye aldığımızı hem de rakibimizi de ciddiye aldığımızı gösteriyor. Dediğim gibi sadece buraya katılmak için gelmedik. Burada da başarılı olmak istiyoruz. Her türlü takım içindeki kaliteyi sahaya yansıtmak istiyoruz. Bunun için de çok yoğun bir çalışma sürecimiz, tempomuz var. Umarım karşılığını da en güzel şekilde alırız.
0: Evet, aynı şekilde maçta yani başladığım için bunu anlatabilirim. Doğru, hafif bir belki konsantre eksiği olabilir. Hazırlık maçında yani hazırlık maçında olsun, grup maçlarında olmasın diyorum ben kendime. Çünkü evet, sıcak bir havaydı hazırlık maçı. Yeni Miami'ye gelmiştik birkaç gün, yani alışma sürecindeydik. Ama maçtan sonra zaten hocanın istediklerini daha da net vurguladı. Kerem'in dediği gibi günde belki 3 toplantı yapıyoruz. Yani bayağı yoğun bir tempoyla toplantılara devam ediyoruz. Yani hocanın istediği, takım olarak istediğimiz oyunu daha da net bir şekilde göstermek için elimizden geleni yapıyoruz. Ve inanıyorum ki ilk grup maçında daha iyi bir takım göstereceğiz, daha iyi bir oyun göstereceğimize inanıyorum. Şimdilik diyeceğim bu kadar.
4: I have a question in English. My name is Gio from Village of Video, and I'm just curious, are you guys with recently having Keenan Yildiz?

0: Is be injured last month. Are you guys prepared? Do you think he's going to be an instrumental player for the squad this World Cup, or do you think he's not going to be as important because of his injuries?
1: Soru şuydu. Kenan Yıldız'ı sordu, durumunu sordu ve hazır olacak mı? Turnuvada önemli bir rol oynayacak mı?
2: Cevaplayacağım mı?
3: Juventus fan?
0: Yes.
3: Türkçe mi?
4: Türkçe.
3: Yok. Kenan şu an hafif bir sakatlığı var sanırım ama tam net olarak bilmiyoruz ve ama Kenan ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu, yetenekli oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz, kaliteli olduğunu. Bu takımda herkese ihtiyacımız var. İnşallah Kenan'ı da en yakın zaman içerisinde yanımızda görebiliriz. Çünkü bizim için önemli bir oyuncu, diğer oyuncular gibi. Yani hazır olacağını düşünüyorum ama doktor, fizyoterapist değilim. Ne zaman olacağını da bilmiyorum. Ama hazır olacak büyük ihtimalle.
2: Sen çevirecek
1: misin? So, Kenan had an injury. We don't know for sure if he will be fit directly or not. But we know the type of quality that he have. And inshallah, he will come back soon. And as you know, he's a very important player like all the other players that we have for us. So I think he will be ready, but I'm not a physiotherapist or a doctor, so I cannot tell you exactly.
2: Ben de yorum yapayım mı yoksa yeterli mi? Kenan'ın Orkun dediği gibi kalitesini hepimiz biliyoruz. Bizim için çok önemli bir futbolcu. Sakatlığı yani bildiğim kadarıyla daha iyiye gidiyor. Antrenmanlarına da başladı ama dediği gibi Orkun'un da doktor olmadığımız için tamamen dönüş süresiyle ilgili bir şey söylemek doğru olmaz. Ama onun bize katacağı her şeye ihtiyacımız var. Diğer oyuncularımızın olduğu gibi. Ben gerçekten bunu söylerken içtenlikle söylüyorum. Biz çok genç ve çok potansiyelli, çok iyi oyunculara sahip bir milli takımız. Hep birlikte bunun farkındayız ve hep birlikte çok iyi bir kimya yakalıyoruz. Kenan da bunlardan bir tanesi. İnşallah tabii ki bizimle birlikte olur her maçta ve önemli katkılar sağlar. Ama kimin oynadığı da çok önemli değil gerçekten. Kim oynarsa oynarsın, dediğim gibi 85 milyon taraftar arkasında olacak ve bizler de oynayan oynamayan herkes de oynayan oyuncuları her zaman sonuna kadar da destekleyecek. İnşallah herkes fit durumda olur, oynayacak durumda olur. Hocanın da işi biraz daha zorlaşır.
1: Kenan, like Orkun said, the quality that he has are very important for us as a player. You know, as far as I know, he is going well right now in the recovery. It's not right for me to say when he can come back, because like Orkun said, I'm not a doctor or a physio. But I can tell you this, that we are a very young team with the young players with great potential, and inshallah he will be with us with every match, because we know what he can bring to us. But also for us, it doesn't matter who plays, because we're in the national team, and inshallah we can deliver every type of performance that we want to show also on the field, and we will try to reach our goals.
5: Just a second, sorry. Bozhanlı, buyurun.
6: Bozhanlı Müşan, Anadolu Ajansı. Kerem, Orkun, beraber Benfica'daydınız. Beraber İstanbul'un yolunu tuttunuz. Beraber buraya Kulüpler Dünya Kupası için gelmiştiniz. Şimdi milli takımla Dünya Kupası için, milli takım için geldiniz. Hem bu senaryoyu nasıl bağlarsınız, onunla ilgili ne söylersiniz ve bu uyumunuzun sahaya nasıl yansıdığını düşünüyorsunuz?
3: Evet, Kerem ilk, ben tabii ki bir senedir Benfica'daydım. Kerem yani geldiğinde, duyduğumda zaten son gündü galiba. Biraz bir stresli bir dönemdi Kerem için de. İlk geldiğinde zaten başarılı olacağından emindim. Çünkü Kerem'in kalitesini zaten önceden biliyordum. Ve Benfica'da neye ihtiyacı olduğunu da biliyordum. O yüzden Kerem geldiğinde tahmin edebiliyordum direkt başarılı olacağını. Çünkü geldiğinde de direkt bir seri 10 maç arka arkaya gol attı. Orada da çok iyi anlaştık şey olarak, takım içerisinde, yani saha içerisinde, saha dışında da çok iyi anlaştık. O yüzden güzel bir dönemdi. Dediğiniz gibi sonra Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda aynı şekilde milli takımdan sonra oraya gittik. Orada bir iki hafta daha mücadele ettik Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda. Şimdi buradayız. Asıl yani en güzel hikayeyi burada yazmak istiyoruz. Onun içinde elimizden geleni yapıyoruz. Yani çok iyi hazırlanıyoruz. Herkes çok iyi odaklanıyor yani bu turnuvaya. Yani herkes bu turnuvanın önemini de biliyor. O yüzden çok yani güzel bir duygu Kerem'le yine burada olmak. İnşallah da çok güzel bir hikaye yazarak yolumuza bakarız.
2: Siz söyleyince şimdi bir senenin geçtiğini gerçekten yeni fark ediyorum. Orkun'la hakikaten milli takımdan sonra direkt katılmıştık Benfica kampına Kulüpler Dünya Kupası için. Çok yorucu bir sezonun ardından çok yorucu bir tempoydu tekrardan. Bizi gerçekten yıpratmıştı ama gerçekten güzel yıllardı. Güzel bir seneydi daha doğrusu bizim için Orkun'la. İkimiz de çok başarılı bir sezon geçirip ülkemize döndük başarılı bir şekilde. Aynı şekilde dediği gibi Orkun'un hikaye yazmaya devam ediyoruz. Milli takımla bu hikayeyi yazmaya devam ediyoruz. Ve bu hikayeyi de çok güzel bir şekilde başarılı bir şekilde sonlandırmak istiyoruz milli takımda. Çünkü Dünya Kupası bizim için, bütün ülkemiz için çok önemli. Güzel bir hikaye Avrupa Şampiyonası'na yazdık. Aynı hikayeyi de inşallah Dünya Kupası'nda da yazarız. Onun için Orkun'la birlikte bu şekilde hem kulüpler düzeyinde hem milli takım seviyesinde birlikte oynamak da benim için çok mutluluk verici. Kendisini çok seviyorum hem de aynı zamanda çok iyi anlaşıyorum. İnşallah dediğimiz gibi güzel bir hikaye olur. Güzel bir başarılı bir turnuva olur bizler için. Ülkemize hak ettiği mutluluğu, sevinci yaşatmış oluruz biz de.
5: We have another question from the back.
4: Yeah, I'm Charlie from Arizona's family here locally and I just have a couple questions. One, do you have anything you'll remember about your time in Arizona? And then you guys beat Team USA about a year ago. You scored. Is there anything that will help with the preparation or confidence going into the group play from that game?
1: Okay. Arizona'daki geçirdiğimiz zamanla alakalı her zaman hatırlayacağın bir şey var mı? Bir de hazırlık maçında attığımız goller. Hani sence turnuvada da biz bunları tekrar edecek miyiz, götürecek miyiz?
2: Arizona ile ilgili şu an en çarpıcı şey benim için çok sıcak olması. Bizi bir hayli yoruyor. Ama onun haricinde tabii ki işin şakası. Güzel bir bölge. Güzel bir antrenman tesisimiz var. Güzel bir otelimiz var. Bize ait her şey çok güzel. Bize ev sahipliği yapıyorlar. Milli takım Amerika ile oynadığımız hazırlık maçı gerçekten bizim için güzel geçmişti. Kazanmıştık. Ama o maçta Amerika'da çok iyi bir performans sergilemişti. Çok zor bir maçtı. Şimdi tekrardan Dünya Kupası grup aşamasında onlara karşı oynayacağız. Ev sahibi olan bir ülkeye karşı oynayacağız. Tabii ki çok daha farklı, çok daha zor bir maç olacağının farkındayız. Ama biz buraya kendi kalitemizi göstermek için, kendi oyunumuzu göstermek için, sahadaki o enerjimizi, coşkumuzu, duygumuzu sahaya yansıtmak için buradayız. Çünkü biz Türkler olarak biraz duygularıyla oynayan, duygularıyla hareket eden bir milletiz. Bu da sahaya bence çok güzel yansıyor biz milli takımda oynadığımız zaman. İnşallah senin için üzgünüm ama inşallah biz kazanırız Amerika'ya karşı ve istediğimiz seviyeye sonuca ulaşırız.
3: Abi ben bir şey eklemeyeceğim. Çok güzel konuştu ben. Okay.
1: So what I can say about Arizona is that it's very hot and makes us tired sometimes, but it's a very nice place. Also the hotel, the hospitality and everything and the training facilities are great, are nice, I can tell that. And about the game that we had 1 year ago, it was a friendly game that we were preparing ourselves to the atmosphere that we can face here. But we are always here to bring our energies and emotions and to the field, and we as Turks, we play always with our emotions. And sorry to say that, I hope, inshallah, that we will win, and then we will continue our road on the World Cup, you know, because this is what we will try to do every time that we go on the field.
5: So Kerem was the ambassador for that question, so we are moving on.
7: dünya dergileri, futbol dergileri son 15-20 gündür tabii ki tüm takımları analiz ediyor. Bizi de çok ciddi anlamda mercek altına almışlar. Örneğin efsane Jürgen Klinsmann diyor ki hiçbir takımla eşleşmek istemediği bir ülke durumunda diyor. Buna Lothar

0: Mateusz da katılıyor. Almanların iki efsanesi. Bir de şuna bir başlık atmışlar. Ben bunu röportajlarıma denk geldiği zaman her futbolcumuza sormak istiyorum. Çok gizemli bir halleri var. Ne zaman ne yapacakları belli olmaz diye de bir başlık atmışlar turnuvada. Siz ne dersiniz? Gerçekten gizemli miyiz? Bilinmez miyiz daha doğrusu?
1: Ben aslında öyle düşünmüyorum. Çünkü yani takımda olan oyuncuları oyunculara baktığında hepsi kariyerli, yani üst düzey yani yüksek seviyede olan topçular. O yüzden ben ona katılmıyorum pek. Yani çok kaliteli takım olduğumuzu düşünüyorum. Yoksa ben mi yanlış anladım? Ben anlamadım o zaman. Kusura bakmayın. Övgü dolu mu?
2: Övgü dolu söyledi. Yedeksiz sinirlendim.
1: O zaman çok katılıyorum. yok sen. Ben yok soruyu yanlış anladım o zaman. Size Dark Horse demek istedim galiba.
2: Aynen. Değil mi? Aynen Dark Horse.
1: Tamam o zaman anladım.
2: O güzel. Dark Horse.
1: Yok ona katılıyorum. Çünkü evet 24 senedir Dünya Kupası'na katılmadık ama yani tehlikeli olduğumuzu düşünüyorum şey olarak. Takım olarak anlattığım gibi çok yani kaliteli oyuncularla dolu bir takım. O yüzden yani her an ekstra bir şey yaratacak kapasite oyuncularımız var. Yani korkabilirler bile.
2: Ben Orkun'un ikinci söylediklerine katılıyorum. Gerçekten çok kaliteli bir takımız, çok genç potansiyelli bir takımız. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bunu vurguluyorum çünkü güzel bir başarı yakaladıktan sonra devam ettiriyoruz bunu. O yüzden rakipler bize karşı daha temkinli, daha dikkatli oluyorlar. Çünkü gerçekten Orkun'un da söylediği gibi çok kariyerli futbolculara sahibiz. Dünyanın en iyi kulüplerinde oynayan futbolculara, Türkiye'de çok kariyerli, çok başarılı kulüplerde oynayan futbolculara sahibiz. Ve bunu takım olarak hem davranışlarımızda hem duygularımızda hem de performansımızda sahaya çok güzel yansıttığımızı düşünüyorum. Bu da tabii ki doğal olarak karşılaşılmak istenilmeyen bir takım olarak göz önüne alınabilir. Bundan mutluluk duyarım, gurur duyarım. Ülkemizi bu şekilde temsil edebiliyorsak bizler için çok büyük bir mutluluk. Ama tabii ki bunu burada da göstermemiz gerekiyor. Sadece sözlü olarak değil de sahada performans olarak da göstermemiz gerekiyor. Ama ben buna canı gönülden inanıyorum. Yapacağımıza inanıyorum. Dediğim gibi inşallah bunu başarırız.
3: Son soruyu alıyoruz Murat Bey.
4: Teknik direktörümüz Vincenzo Montella ile birlikte %60'a yakın bir galibiyet oranı yakaladık. Kendisi de 2 hafta önce basın toplantısında futbolcu Montella, teknik direktör Montella'ya şu anda Dünya Kupası'nda oynaması gerektiğini söylemişti. Hoca hakkında ne düşünüyorsunuz? Takıma ve size bireysel olarak neler kattı?
2: Ben başlayayım. Hoca hakkında hocanın en başından beri geldiği ilk günden beri ve şu zamana kadar çok pozitif bir etkisi oldu takıma. Bu gözde de görülüyor. Biz futbolcular tarafından da çok fazlasıyla hissediliyor. Tabii ki sahaya performans olarak da yansıması bizleri ve ülkemizi çok mutlu ediyor. Hoca biraz fazla toplantı yapmayı seviyor. Bizleri biraz böyle zorlamayı bu konuda seviyor. Çünkü çok detaycı, çok fazla analiz ediyor rakipleri. Bizlere de her detayı göstermek istiyor. Bu biraz bizi tabii ki bazen futbolcu olarak sıkabiliyor, darlayabiliyor ama biz de halimizden memnunuz çünkü sahaya çıktığımız zaman rakip hakkında her şeye, her bilgiye sahip olmuş oluyoruz. Bu konuda ben çok büyük pozitif anlamda bize etki ettiğini düşünüyorum. İnşallah bu turnuvada da aynı etkiyi biz de sahaya çok güzel bir şekilde yansıtırız ve ülkemizi en güzel şekilde temsil ederiz.
1: Evet, katılıyorum. En çok zorlanan oyunculardan birisi benim şu toplantı konularında. Yok. Aslında iyi çünkü maça çıktığımızda yani plan çok net, çok belli. Ne istediği çok belli oluyor. O bizim için de daha kolay oluyor. Çünkü ne zaman ne yapacağımızı biliyoruz. Yani çok iyi hazırlanıyoruz maçlara. O yüzden bence iyi, güzel böyle devam etmesi lazım zaten. Çünkü buradaki maçlar yani tüm oynadığımız maçlardan daha önemli. Yani en iyi şekilde hazırlamamız lazım. Hoca da

0: Onun için elden geleni yapıyor. Ekstra toplantılar, yani grup halinde de toplantılar yapıyoruz. Yani en iyi şekilde hazırlanıyoruz. O yüzden gayet memnunuz. İnşallah Kerem'in dediği gibi ülkemizi yani en güzel şekilde temsil edebiliriz. Ülkemizi gururlandırabiliriz. Yani en çok istediğim şey de o. Yani o 2002 hikayesinden sonra biz de inşallah bir güzel bir hikaye yazıp gelecek nesli yani güzel şekilde etkileyebiliriz.
1: Son bir soru alalım. Fatih Bey, buyurun.
2: TRT Spor, Fatih Doğan. Nezaketiniz için teşekkür ederim. 2002 Dünya Kupası'nda 58 gün milli takımaydım ve Türkiye'nin katıldığı bütün Avrupa şampiyonlarında gazeteci olarak takip ettim ve bugün buradayım. Bir şeyi fark ettim. Son idmana açık, taraftara açık idmanda yaklaşık 3.000-3.500 seyirci vardı ve tribün almadığı için yanlara yapılmıştı. Bir şeyi fark ettim. %25'i Türkiye ile bağı olmayan taraftarlar. Yani Türklerin dışında milli duygularla gelmeyen ama yıldızlarımız için, yani sizler için gelen taraftarlar vardı. Bu rakamı hiç karşılamadım. Yani hiçbir yerde görmedim. Sanki dünya markası kulüpler olur. Şimdi dünya markası milli takımlar olur. Sanki o yolda ilerliyoruz gibi geliyor bana. Siz bunu nasıl değerlendirirsiniz? Evet, dünya yıldızlarımız var ama milli takımımıza karşı da sevgili İbrahim de söylediği bir teveccüh olmaya başladı. Dünyada hani bir Brezilya rüzgarı, bir Portekiz rüzgarı olur. Şimdi de böyle Türk milli takımının rüzgarı esmeye başladı. Bunu da gözümle yaşadım, gördüm. Bunu size paylaşmak istedim ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Sevgili Orkun, sevgili Kerem, teşekkür ederim.
0: Yani evet, dediğiniz gibi en çok istediğim şey de o. Yani maça çıktığımızda onlar bizden korksun. Öyle bir yani milli takım olmak istiyoruz. Çünkü dediğim gibi oyuncular olarak hepsi hepimiz üst seviyede oynuyoruz. Yani yıldız oyuncular var illaki ama takım olarak da ülke olarak da o hissi vermek istiyoruz. Yani tüm dünya yani milli takım hakkında konuştuğunda biz de orada olalım istiyoruz. O yüzden güzel bir şey dediğin şey. İnşallah bu turnuvada iyi bir başarı elde edip o konuda daha da yükselmek istiyoruz.
3: Tabii ki oynadığımız seviyelerden dolayı, bir de tabii ki takımda olan yıldız futbolcuların, genç futbolcularımızın, çok iyi futbolcularımızın oynadığı kulüplerden dolayı da çok takip edilen de bir ülke olduk. Bu en doğal şey. Bir de hepimizin takımda oynayan herkesin Avrupa'da yaptığı başarılardan dolayı da ister istemez Avrupa'dan takipçiler de taraftarlar da ülkemize, milli takımımıza kazandırdık. Bu tabii ki çok güzel bir şey. Otelin önünde de yabancı hayranlarımız da oluyor. Üzerlerine milli takım forması gelmiş, giymişler. Türkçe konuşuyoruz, onlar İngilizce karşılık veriyorlar. Biz de şaşırıyoruz onları görünce. Bunlar çok güzel şeyler, çok güzel duygular tabii ki. Hem ülkemizi hem milli takımımızı güzel şekilde temsil ediyoruz ki böyle bir teveccühü de sizin söylediğiniz gibi üzerimize alıyoruz, karşılığını alabiliyoruz. Gerçekten çok güzel bir şey. Ama dediğim gibi bu turnuvada da bütün dünyaya Türkiye'nin, Türk'ün gücünü en güzel şekilde sahada performansı gösterirsek bu hepimiz için, bütün ülkemiz için çok daha güzel olur. Abilerimizin üçüncülük hikayesini hepimiz dinleyerek büyüdük. Biz de onlar gibi bir başarı sağlayabilirsek, başarı elde edebilirsek, biz de onlar gibi gururla hatırlanırsak bizler için çok güzel bir mutluluk olur. İnşallah bunu başarabiliriz. Bunun için uğraşıyoruz, bunun için çabalıyoruz, bunun için çok çalışıyoruz. Karşılığını almak çok isteriz. Ama ben dediğim gibi her zaman bunun karşılığını da alacağımıza inanıyorum. İnşallah alırız tabii ki.
1: Toplantımız sona erdi. Teşekkür ediyoruz. Thank you very much.
4: Reklam.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti. Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Reklam bitti.
3: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında İrfan 25 gündemi değerlendirdi.
4: Digi Futbol'dan herkese selamlar. Ben Burak Yakut. Bugün İrfan 25 ile birlikteyiz. Abi hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
4: Nasılsın abi?
5: Görüşmeyeli bayağı uzun zaman oldu. İyiyim.
4: Vallahi sen uzun nasılsın? Süre oldu abi. Mutlusun.
5: Mutluyuz. Yani mutlu derken Fenerbahçe için hayırlı olsun. Güzel bir demokrasi şöleni oldu. Rekor oyla Sayın Başkan Aziz Yıldırım 8 yıl aradan sonra yeniden başkan seçildi. Seçim sürecinde zaten birçok yayın yapmıştık. Burada yayında aslında Sayın Aziz Yıldırım'ın ben yine bir oran vermiştim. %60'a %40 ifadesini kullanmıştım. Ona benzer ona yakın bir oy şeyi çıktı.
4: O civarda oldu. Şimdi Hakan Safi tarafına geçeceğim ama abi videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın diyelim ve Hakan Safi tarafına geçelim. Seçim sürecinde sence neyi yanlış yaptı?
5: Bence iletişimciliği çok sertti. Sayın Aziz Yıldırım'a, özellikle 20 yıl Fenerbahçe'de başkanlık yapmış, efsane başkan olarak gördüğüm Aziz Yıldırım'a çok sert söylemlerde bulundu. Bazı ifadelerini söyleyebilirim. Mesela Aziz Yıldırım'ı destekleyen kongreleri için azınlık ifadesini kullanması. Onlara göndereceğiz, bay bay diyeceğiz şeklinde ifade kullanması. Bazı futbolcu telaffuzu ile ilgili söylemini alay etmesi. Yani bunlar bence kongreler içinde olumsuz bir etki yarattı. Sayın Aziz Yıldırım sürekli kampanya süresince, seçim süreci boyunca birlik beraberlik mesajları verdi. Sayın Aziz Yıldırım birlik camiayı birlik beraberliğe çağırırken tam tersine Sayın Hakan Safi iletişim dilini daha da sertleştirerek, Aziz Yıldırım'ı hedef alarak zaman zaman Aziz Yıldırım'ın yönetiminde yer alan Sayın Batuhan Özdemir'i üzerinden Sayın Nihat Özdemir'i hedef alarak aslında biraz daha kutuplaştırıcı bir dil tercih etti. Ama bu kutuplaştırıcı dil kongrelerinde olumsuz bir etki yarattığını düşünüyorum. Yine bu seçim şunu gösterdi. Vaatlere değil, kongrelerin akla ve liderliğe güvendiğini gösterdi. Yine sosyal medyayla seçim sürecinin yürütülmeyeceğini gösterdi. Evet, sosyal medya şu anda hayatın doğal bir akışı. Diğer taraftan tamamen sosyal medyayla bir seçim propagandası yapılmayacağını da net bir şekilde ortaya koydu bu seçim süreci. Ve Aziz Yıldırım dediğim gibi birleştirici değil. Camiye birlik beraberlik mesajı vermesi, yine bir yıl için göreve gelmesi, bir yıl için göreve geliyorum ve Fenerbahçe şampiyon yapacağım söylemi. Karşı rakip ya Sayın Hakan Safi transfer vaatlerinde bulunurken Sayın Aziz Yıldırım da şu ifadeyi kullanmıştı. Ben transfer vaadinde bulunmayacağım, yani anlaştığım oyuncular var, büyük oranda bu oyuncuları bitirdim, istersem açıklayabilirim. Ama sırf seçimi kazanmak adına da oyuncu açıklamayacağım. Eğer beni bu şekilde seçmiyorlarsa seçmesinler ifadesini kullanmıştı. Gerçekten de orada kongreleri rekor oyla Sayın Aziz Yıldırım'ı seçerek liderliğe güvendiklerini, birleştirici dilin önemini ortaya koyarak kendisine oy verdiler.
4: Ki Hakan Safi'nin açıkladığı isimler de aslında önemli isimlerdi ama taraftar ikna olmadı.
5: Şöyle söyleyeyim, neden ikna olmadı? Çünkü Sayın Hakan Safi evet aday açıkladı. Bir kere şu var, bence karşı kongreden de yeterli güveni sağlayamadı Sayın Hakan Safi. Çünkü açıkladı, Luis Suarez açıkladı. Luis Suarez'in kulübü Sporting Başkanı. Ben tanımıyorum kendisini. Biz bu işleri çok iyi biliyoruz. 80 milyon euro serbest kalma bedeli var. Bir kuruş aşağıyız. O onu getirir alır ifadesini kullandı. Şimdi Hakan Çalhanoğlu açıkladı. Hakan Çalhanoğlu'nun kulübü ayrı bir sabahleyin açıklama yaptı. Meri açıkladı. Meri'nin kulübü bırakmıyoruz açıklaması yaptı. Dolayısıyla bu açıklamalar bence oradaki güven ortamını biraz zedeledi. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin bir limiti var. Bu

0: limitin üzerine çıkamazsın yani transfer sürecinde. O limite göre hareket etmek zorundasın. Sayın Aziz Yıldırım'ın ifade ettiği gibi 60 milyon euro bir limit var dedi. Ama bu limitin daha az olduğu ifade ediliyor. Yani 40 milyon euro civarında olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla senin harcayabileceğin bonservis bedeli belli. Ve sadece bu 4 futbolcu çok ciddi bir bonservis bedeli ödeyecekti Fenerbahçe. Dolayısıyla orada da bir güven sorunu yaşadığını düşünüyorum ben. Kongre üyeleri şunu söyledi. Evet tamam, bir yıl sonra seçim var. Ama bir yıl sonra seçim de diyelim ki kazanmadığı takdirde kulüp çok daha fazla borçlanacak. Zaten kulüp çok borçlu. Sonra gelecek yönetim ne yapacak? Bence oradaki bu güveni, yani bu işte kulübü borçlandırma anlamında olsun, bu oyuncular ödenen yüksek bonservis bedeli, bu rakamların, bu bonservis bedelinin nasıl ödeneceği, biz limit tanımayız dedi ama bu bonservis bedelinin nasıl ödeneceği konusunda da tam net bir açıklama yapmadı sayın
1: Kerem arkadaşlar. De yaptığımız gibi yaparız diyor ama.
0: Ama bu olmaz. Yani bunu yapamazsın. Bu yaparsa zaten Kerem konusunda sıkıntı yaşadı Fenerbahçe. Ya o konuda mimlisin zaten sen.
1: Ve bunu göstere ya yapacağım diyor.
0: Bunun tam anlamıyla açıklayamadığı için ve tam olarak da kafalardaki soru işaretleri gideremediği için transfer vaatleri de havada kaldı. İnsanlar güvendiği limana yanaşıyor. Güvendiği limanda kimdi? Sayın Aziz Yıldırım. Çünkü niye? 20 yılda yaptıkları ortada. Dedi ki ben bu gemiyi limana güvenli bir şekilde yaklaştıracak bir liderim var. Ben o lidere oy veriyorum dedi. Yeni bir heyecana benim zamanım yok dedi. Ben güvendiğim insana oy veriyorum ifadesini kullandı, şey yaptı.
1: Peki abi, Aziz Yıldırım sonrası transferlere geçelim. Hakan Sayfın açıkladığı listeden almayı düşündüğü isimler var mı Aziz Yıldırım'ın?
0: Şu anda yok.
1: Hakan Çalhanoğlu konuşuluyordu ama yok.
0: Hakan Çalhanoğlu söyleyeyim, Fenerbahçe'nin orta sahasında ihtiyaç yok ki zaten. Fenerbahçe'nin orta sahasında Gendüzi var.
1: Kante'den Kante çıkıp var. Hakan'ı alma gibi şeyler
0: olabilir, o söyleyebilir. Şu aşamada yok ama şu anda Gendüzi var, Kante var. Ondan sonra yani İsmail Yüksek var, Asensio var, Talisca var. Zaten Fenerbahçe'nin orta sahası zaten kalabalık. Yani o bölgede işte Fred gidecek. Fred'in yerine Hakan Çalhanoğlu transfer edilebilir mi? Senin de bahsettiğin gibi Kante'den çıkılırsa Hakan Çalhanoğlu transfer eder. Ha, Kante'den çıkmak ister mi Fenerbahçe? Çıkabilir. Çünkü Kante 11 milyon euro net ücret alıyor. 2 yıllık sözleşmesi var. Ama Hakan Kante'den Safin nasıl çıkacaksın? Kante'den çıkman için ya oyuncuya çok ciddi bir transfer teklifi gelmesi lazım. Eğer Kante Avrupa'da hiçbir kulüp 11 milyon euro vermez.
1: Vermez.
0: Hani maksimum verebilecekleri rakamı söyleyeyim 3-4 milyon euro. Oyuncu zaten sende 2 yıllık sözleşmesi var. Yani bunu gönderirken belli bir şeye de katlanmak zorunda kalırsın. Ha, iyi bir transfer teklifi gelir. Fenerbahçe bonservis bedeli de kazanabileceği bir transfer teklifi gelir. O zaman değerlendirir. Ama yabancı oyunculardan çıkmak zor. Çünkü bu oyuncuları bağlayan sözleşmeler var. Ve çok yüksek yıllık ücretler alıyorlar.
1: Greenwood ismi konuşuluyor
0: Greenwood mu? Roma'ya gidecek gibi gözüküyor şu anda. Roma ile herhalde Prensip'te anlaşmış. Yani Fenerbahçe'nin şu aşamada Greenwood'la bir sayın mevcut yönetim Greenwood'la bir görüşmesi yok. Greenwood'la zaten bonservisi 50 milyon euro, 55 milyon euro
1: 50 artı 5 milyonmuş.
0: 55 milyon euro civarında bir bonservis bedeli var. Şimdi Sayın Hakan Safi de herhalde 15 artı 5 milyon euro, evet, gibi bir yıllık ücretle anlaşmış. Yani Fenerbahçe'nin bu rakamları şu aşamada, şu zaten çok ciddi bir kadro maliyeti var. Bu rakamlar çok yüksek rakamlar. Yani bu rakamları vereceğini düşünmüyorum ben. Greenwood'da şu anda gündemde değil.
1: Peki sağ kanatta başka isim var mı?
0: Sağ kanat için Brahim Diaz Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alıyor. Sağ kanat oyuncusu. Zaten Sayın Aziz Yıldırım'ın transfer politikasında futbol aklına ilk etapta 6 transfer planlamıştı. 2 tane forvet, 2 tane stoper, sağ kanat ön ve sağ bek transferi. Sağ kanat için arayışlar var. Sağ kanatta öne çıkan isim ise Brahim Diaz. Real Madrid'de sözleşmesinin bitimine bir yıl kaldı. Ve orada biliyorsun bir başkan değişti yine. Teknik direktör değişikliği yaşandı. Ve onun oynadığı bölgeye yeni transferler söz konusu. Oyuncu da gelen teklifleri değerlendiriyor. Fenerbahçe Brahim Diaz'ı ciddi olarak transfer listesinde yer alan isimlerden bir tanesi. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin Sayın Ali Koç döneminde kadroya dahil edilen Amara Diouf vardı biliyorsun.
1: Evet.
0: O 17 yaşında kadroya dahil edilmişti. Ancak burada o sezon çapraz bağ düzeltme operasyonu geçirmişti. Daha önce yanlış bir ameliyat yapılmış. Burada düzeltme operasyonu geçirmişti. Oyuncu 18 yaşına girdikten sonra da bir profesyonel sözleşme imzaladı ve oyuncu İstanbul'da şu anda. İstanbul'a Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçecek. Amara Diouf da kampa dahil olacak. Kampta denenecek. Eğer beğenirse A takım kadrosuna yer alacak. Böylece 10+4'te de kurala uyan bir isim olacak.
1: Brahim Diaz dışında başka isim var mı?
0: Şu anda bu isimler var.
1: İlerleyen süreçte belki başka
0: isimler. İlerleyen süreçte başka isimler mutlaka çıkacaktır. Ama öncelikli olarak zaten Fenerbahçe'nin önce olarak 2 forvetti. 2 forvetten de Vedat Muriç ile her konuda anlaşmaya vardı Fenerbahçe.
1: Onda bonservis ve maaş ne olacak abi? O da tartışılıyor.
0: Bonservis 15 milyon euro civarında bonuslarla beraber. Maaş da 5-6 milyon euro civarında yıllık maaş alacak Vedat Muriç. 3 yıllık bir sözleşme imza imzalanacak. Bonservis 3 taksit halinde ödenecek. Dolayısıyla 3 taksit halinde ödendiğinde bu limite, hani ilk taksit diyelim ki 3 yıl sözleşme 3 yıla yayılacak. 5 milyon euro ise o 5 milyon euro limitten düşecek diyebiliyorum. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin diğer ismi ise Cirasi. Cirasi ile de Fenerbahçe

0: Büyük oranda anlaşma sağlandı. Artık onun için geri sayım başlıyor diyebiliriz Cirasi için de.
1: Cirasi de ne kadarlık bir bonservis olacak?
0: Borussia Dortmund'da 35 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle anlaşma sağlandı. Oyuncuyla artık sözleşme şartları konusunda önemli aşama kaydedildi. Artık maaş içinde yıllık 10 milyon euro civarında bir maaşla Cirasi ile de sözleşme imzalanması bekleniyor. Cirasi'nin de hafta içerisinde İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'nin sağlık kontrolünden geçmesi ve bu transferin de açıklanması bekleniyor. Yani şu anda forvet transferi Cirasi ve Vedat Muriç artık tamam, geri sayım başladı diyebiliriz iki isim içinde. Diğer üçüncü isim ise Shomurodov. Başakşehir cephesinde Fenerbahçe'nin ilgilendiği yönünde bir haber var. Tabii Shomurodov da üçüncü forvet olarak düşünülen bir isim aslında. Diğer bir isim, gündeme gelen başka bir isim ise yine Başakşehir'den yerli forvet olarak ise Bartu Yıldırım. Yani bunlar da Fenerbahçe'nin hani yerli forvet adayı olarak yerli rotasyonu güçlendirme adına gündeme gelen Bartu ismi de gündeme geldiğini söyleyebilirim ama şu aşamada Cirasi ve Vedat Muriç ve Şerif üçlüsüyle devam edecek gibi gözüküyor. Ama Şerif'in ayrılması durumundayız. Hani kiralık göndermesi veya kampta beğenilmemesi durumunda. Üçüncü bir isim daha transfer edilir diye düşünüyorum.
1: Shomurodov transferi belki hani Talisca ayrılırsa yerine mi düşünülüyor acaba? Şu hem 10 numarada oynayıp.
0: Talisca'da yeni sözleşme imzalandı. Shomurodov hani Talisca'nın ayrılma ihtimali olur mu? Onu bekleyip görmek lazım. Yani yeni sözleşme imzaladı. Yani Talisca'yla devre arasında sözleşme imzaladı. Belki de eski yönetimin yaptığı en önemli bence hatalardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü oyuncu zaten eğer göreve devam etmek istemiyorsa neden oyuncuyla 2 yıllık daha sözleşme uzattınız ki? Uzatma şartları da 7,5 milyon euro gibi bir yıllık ücretle uzatıldı. Daha uygun şartlar da belki uzatılabilirdi Talisca'yla. Ama
1: forvet alınmadığı için mecbur kalındı abi
0: belki,
1: orada.
0: Tabii belki forvet kalmadığı için bunu yapmak zorunda kaldılar. Ama diğer taraftan da Talisca durumu ben hani satılacağını pek düşünmüyorum. Yani mutlaka Sayın Aykut Kocaman artık teknik direktör olacak. Sayın Aykut Kocaman onun değerlendirmesini bekliyorum.
1: Peki bu transferlerde Cirasi ile Vedat Muriç kampa yetişecek zaten. Sağ kanat transferi herhalde veya stoper transferi kampa yetişmeyecek şu an.
0: Yok, stoper transferi için de Ake ismi gündemde. Fenerbahçe Manchester City ile görüşmelere başladı, temas kurdu. Ake ile Hollandalı stoperle de önümüzdeki kısa süre içerisinde bir görüşme gerçekleştirecekler. Yüz yüze bir görüşme gerçekleşecek ve Ake'yi Fenerbahçe'ye gelmeye, ikna etmeye çalışacak Sayın Oğuz Çetin. Tabii burada Ake sol stoper oynayabiliyor, aynı zamanda sol bek de oynayabiliyor. Yani Fenerbahçe'nin aradığı niteliklere uyan bir isim. Uzun süre Manchester City'de Guardiola'nın oyun sistemi önemli rol oynayan bir isimdir rotasyonda. Tabii ben Ake transferini Fenerbahçe'nin bitirmek için yoğun çaba sarf ettiğini söyleyebiliriz. Ake transferini bitirirse de Ake, Şikrinyar, bir de yerli stoper olacak orada. Yerli stoper içinde Ümit Aktağ ismi gündemde. Ümit Aktağ için ya bir de Yusuf Akçiçek'in de Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimlerden bir tanesi olabiliriz. Olduğunu düşünüyorum. Yusuf Akçiçek için de şöyle bir durum var. Yusuf yani Avrupa'ya liste bildirirken altyapıdan 4 tane oyuncu bildirebiliyorsun. Dolayısıyla Yusuf Akçiçek transferi gerçekleşirse artı 4 oyuncu yani altyapıdan yetişen oyuncu kriterine uyan bir isim. Ake Şikrinyar işte Ake transferini de bu hafta içerisine kadar Fenerbahçe bitirmek istiyor. Aslında hedef o belirlenen 6 oyuncuyu sağ kanat ön, sağ bek, 2 stoper, 2 forvet transferini 22 Haziran, yani Haziran'ın 24 ya da 25'inde sezon başı kampı olacak. O da sezon başı kampına tamamen yetiştirmek. Ondan sonra da ayrılacak oyunculara göre farklı isimler yine gündeme gelebilir. Şu aşamada sol bek için ancak sol bek transferi. Ayşe Buran takımından ayrılırsa sol bek transferi gerçekleşir. Şu aşamada Ayşe Buran'a teklifler var. Premier Lig'den teklifler var. Fenerbahçe yönetimi bu teklifleri değerlendirecek. Tabii teknik heyetle de görüştükten sonra kararını verecek. Ama ilk etapta, ilk planlamada Ayşe Buran'ın şu anda takımda kalması yönünde bir plan yapılıyor. Çünkü Ayşe Buran artı 4 yani bu şu anda TFF'nin yeni sezonda da uygulayacağı artı 4 kuralına uyan bir isim. Fenerbahçe'de şu anda artı 4 kuralına uyan yeni sezonda Nene uyuyor, Ayşe Buran uyuyor ve Şerif uyuyor. Dolayısıyla artı 4 kuralı olduğu için şu aşamada sol bek için bir planlama yapılmadı ama Ayşe Buran ayrılırsa o zaman bir sol bek transfer içinde çalışmalar başlayacak.
1: Peki Ake için Manchester City'nin istediği bonservis ne kadar tahmini? Bir yıllık sözleşmesi kalmış herhalde.
0: Çok yüksek bir bonservis bedeli olmayacaktır. Zaten oyuncu çok fazla forma şansı da bulamıyor Manchester City'de. Dolayısıyla satış listesinde konulan ve yani kadro planlamasını düşünmeyen isimlerden bir tanesi şu andaki. Dolayısıyla çok yüksek bir bonservis bedeli beklemiyorum ben. 10 milyon euronun aşağısında bir bedelle Fenerbahçe bu transferi bitirecektir diye düşünüyorum.
1: Peki abi Aykut Kocaman diyelim. Ne zaman açıklanacak?
0: Cuma günü açıklanır diye düşünüyorum. Hatta bugün belki bugün bu belki ya da yarın cuma günü açıklanır. Yani çok artık Aykut Kocaman transferi biz zaten Sayın Başkan Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı süreçten itibaren. Ben yayında şunu dile getirdim. Aykut Kocaman'la çalışacağını düşünüyorum dedim.
1: Ama belli değildi daha bir seçim
0: döneminde. Şöyle aslında belliydi.
1: Neden açıklamadı?
0: Çünkü sosyal medyada öyle bir şey var ki çok fazla yıpratıyorlar insanları. Şimdi Oğuz Çetin'i açıkladı. Neredeyse bir aydır Oğuz Çetin üzerinden inanılmaz bir algı yürütüldü. Yani çok fazla eleştiriler yapıldı. Yani bu eleştiri zaman zaman biraz eleştiri sınırında aşacak yorumlar yapıldığını da gördük Oğuz Çetin'le ilgili. Şimdi Sayın Aykut Kocaman da ilk başta açıklamış olsaydı bu süreç içerisinde onun ismi de çok fazla yıpratılacaktı.
1: Bence zaten
0: zaten herkes biliyordu Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'ı açıklayacağını. İsmi söylenmedi ama Aykut Kocaman'la birlikte çalışacağı zaten neredeyse belliydi. Birçok genel kurula gittiği zaman kendisine Aykut Kocaman'la ilgili sorusu olduğunda Aykut Kocaman'la ilgili hep övgü dolu sözler söyledi.
1: Yani Aykut Kocaman o zaman biliyor muydu Aziz Yıldırım seçilirse?
0: Hayır, şöyle söyleyeyim. Aykut Kocaman'la seçim önünde bir ay önce falan görüşülmüştü. Yani o seçim başkanlığı açıkladıktan sonra herhangi bir görüşme gerçekleşmedi. Sayın Aziz Yıldırım da böyle söyledi ifade.
1: Ama abi Oğuz Çetin görüşmüş.
0: Ama şöyle söyleyeyim. Sayın Oğuz Çetin futbol haklı dedi. Oğuz Çetin, Aykut Hocaman arasında bir görüşme gerçekleşmiş midir? Bence gerçekleşmiştir diye düşünüyorum ben. Ama o Aykut Hoca da bu konuda net bir bilgiye sahip değildi. Halen o da bekliyordu, evet. O da düşünüyordu Fenerbahçe Aziz Yıldırım'ın kendisiyle çalışacağını. Ama kendisine net bir şey söylenmemişti o süreçte. Yani onu söyleyeyim. Ben bunu net biliyorum bak yani. Kendisine net bir şey söylenmedi o süreçte. Yani sen takımın teknik direktörsün denilmedi ama Sayın Aykut Hocaman her ihtimale karşı hazırlıklarını yapıyordu.
1: Yani seçim kaybettirir diye değil aslında.
0: Hayır, seçim kaybettirir
1: ki zaten
0: değil.
1: Biliniyordu da.
0: Çünkü yönetim kurulunda da yönetim kurulunda da farklı isimleri gündeme getirenler vardı. Sayın Aykut Kocaman'la çalışmak istemeyen, farklı teknik adamları gündeme getiren isimler vardı. O adayları da zaten burada söyledik. Ama Sayın Aziz Yıldırım inandığı bir yıl için şampiyon, bir yıl için geliyor ve ben bir yıl içinde şampiyon yapacağım dedi. Dolayısıyla yabancı bir teknik adam gelirse bir yıl içerisinde yabancı teknik adam takımı tanıyana kadar zaman geçecek. Eğer 3 yılına gelmiş olsaydı Sayın Aziz Yıldırım, hani 3 yıllık önünde 3 yıllık bir süreç olsaydı belki de yabancı bir teknik adamla çalışacaktı.
1: Bir yıl için hoca getirmek de zor abi.
0: Çünkü
1: yabancı.
0: Bir yıl için güvendiği, inandığı ve başarıya ulaşabileceğine inandığı bir oyuncu getirir. Çünkü bir zaman şeyi yok Fenerbahçe, zamanı yok. 25 yani Haziran'ın sonuna doğru sezonu açacak Fenerbahçe. Dolayısıyla bu süreç işte takımı tanıyan, Fenerbahçe'nin dinamiklerini bilen, Samandıra'yı iyi bilen birisinin göreve gelmesi lazım. Bu isimde en uygun isimde Sayın Aykut Kocaman'dı. Zaten Sayın Aykut Kocaman'la birlikte Sayın Hasan Çetinkaya, idari menajer, 2017-18'e kadar Fenerbahçe'de idari menajerlik yapan Hasan Çetinkaya, onun yardımcısı Baturalp Soydaş, Fenerbahçe'nin eski futbolcularından teknik direktörlük de yapan Süper Lig'de Volkan Demirel, Selçuk Şahin Vebo gibi, Selçuk Şahin'in Vebo şu anda tam olur mu olmaz bilmiyorum ama bu isimlerde Fenerbahçe'nin futbol hakkında Dirk Kuyt, Volkan Demirel ve Selçuk Şahin kesin olacak deniliyor. Bunlar da Samandıra'da olacaklar. Yani Volkan Demirel kulübede olur. Yani yardımcısı olur Sayın Aykut Hocaman'ın. Çünkü bu insanlar, bu Volkan Demirel Samandıra'yı bilen, Fenerbahçe'nin ruhunu bilen, uzun yıllar Fenerbahçe'de en fazla forma giyen ikinci isim Müjdat Yetkinler'den sonra. Dolayısıyla onlar Fenerbahçe'nin ruhunu bildikleri için bence o süreçte o Samandıra'nın toplanmasında Sayın Aykut Hocaman'da en önemli yardımcılar olacaklar.
1: Aykut Kocaman değişti mi abi sence? Özellikle oynattığı oyun çok eleştiriliyor ya.
0: Abi ben katılmıyorum oynattığı oyun eleştiriliyor. Yani şöyle söyleyeyim. Sayın Aykut Kocaman'ın Benfica maçını izleyin ya. Çok basit bir Benfica. UEFA yarı finalde oynadığı Benfica maçı. İlk maçı izleyin. İkinci maçı da izleyin. Hani vasat oynatan bir teknik adam. İlk maçta Benfica gibi, o zaman Benfica'nın başında kim vardı?
1: Jesus
0: vardı. O maçta iki tane topu direkten dönüyor Fenerbahçe'nin. Bir tane penaltı kaçırıyor. Kaleye neredeyse 27-28 tane, daha fazla belki şut çekiyor. Çok fazla pozisyon kaçıyor. 1-0 bitti o maç mesela.
1: Aykut Kocaman deyince ilk akla gelen Vardar maçı abi.
0: Abi Vardar maçı geliyor da niye mesela Vardar maçı aklına geliyor? Vardar maçında kim oynuyordu forvette? Ahmet Anköse vardı altyapıdan. Var mıydı forvet oyuncu, var mıydı? Yoktu. Yani o zamanki Vardar maçının kadrosuna bakın. Çok fazla eksik vardı Fenerbahçe'de. Mesela bunlar gündeme gelmiyor. Mesela çok övdükleri teknik adamlar. Hani Sayın Aykut Kocaman'a Vardar konusunda eleştirenler, kendi övdüğü teknik adam mesela Türkiye Kupası'nda kaybettiği bir maçı ve ikinci lig takımına yenildiğini mesela hatırlamıyor. Onu söylemiyor mesela.
1: Peki Aykut Kocaman'ın eksisi ne sence?
0: Aykut
1: var mı
0: Kocaman'ın,
1: eksisi?
0: Bak şöyle söyleyeyim. Aykut Kocaman'ın, ben hani diyorlar ya 6 yıl çalışmıyor diye. Ben Türk futbolunun çok önünde olduğunu düşünüyorum ben Aykut Kocaman'ın. Çünkü niye? Aykut Kocaman 2010-2011 sezonunda kaliteli koşudan bahsederken, sprint mesafesinden bahsederken, işte Şampiyonlar Ligi'ndeki takımların işte şu kadar koşu mesafesi var, bizim de o seviyeye ulaştığımızda ancak onlarla yarışabiliriz dediği zamanlarda, bugün YouTube'larda yorum yapan insanlar o zaman diyorlardı ki ne koşu mesafesi? Atletizm bu. Futbol teknikle oynanır deniliyordu. Şimdi aynı kişiler aradan zaman geçtiği zaman kaliteli koşudan, sprintten, koşu mesafesinden bahsediyorlar. Avrupa'daki Şampiyonlar Ligi takımlarıyla bizim Türk takımlarını karşılaştırıyorlar. Alan daraltmadan bahsediyorlar. Futbolun savunmayla hücum arasındaki mesafenin kısalığından bahsediyorlar. Bunu Aykut Kocaman 10 sene önce söylüyordu. 12 sene önce söylüyordu. Yani şimdi niye değil ya? Şimdi şöyle söyleyeyim. 5 yıl 6 yıl çalışmadı. Ya bu insan 5 yıl evinde oturdu, hiç maç izlemedi mi? Böyle mi düşünüyor insanlar? Hiç mi?

0: Maç izlemedi. Yani bazı şeyler de yani teknik direktörler de televizyonda maçları takip ederek bu analizleri yapıyorlar. Hiç mi izlemedi veya maçları izlerken? Ben Aykut Kocaman'la sohbet ettiğim toplantılarda da ne kadar olaya hakim olduğunu da gördük. Zaman zaman İsmail Kartal döneminde, Jesus döneminde yaptığı yorumları izlesinler. Jesus döneminde mesela bir yorum yaptı. Jesus'la ilgili çok iyi dedi. Çok Fenerbahçe oynuyor. Evet, hücum ağırlıklı oynuyor. Müthiş oynuyor. Ama dedi bu oyun sürdürülebilir değil dedi. Hatırlar mısın o yorumu mesela? O oyun sürdürülebilir değil dedi.
1: Eleştirilmişti de.
0: Eleştirilmişti ama ne oldu? O oyun sürdürülebilir oldu mu? Sürdüremedi Fenerbahçe oyunu. Hatırlarsan Galatasaray derbisinde içeride dışarıda 3-7 Fenerbahçe. Hatta içerideki Galatasaray derbisini ben hatırlamak istemiyorum. Fenerbahçe tarihi bir farktan kurtuldu maçta. Ama Jesus onunla hatırlanmıyor. Mesela derbide bir tane doğru düz galibiyetin yok ama onu hatırlamıyor. Beşiktaş'tan 4-7'nin içeride onu hatırlamıyor mesela insanlar. Her şey hücum, sadece hücum futbolu yok. Hiçbir dünyanın hiçbir şey yerinde, dünyanın hiçbir takımı sadece hücum oynamıyor. Zaman zaman defansı ve hücumu aynı anda oynayacak. Yani ileride baskı yapıyorsun, ileride pres yapıyorsun. Üçüncü bölgede pres yapıp topu kapıyorsun. Sadece Barcelona sadece hücum mu oynuyor? Ama oyun gücü çok yüksek takım.
1: İkisini de yapabilmen gerekiyor. İşte sadece hücumda sadece defansı olmaz.
0: Ha şey var, şimdi herkes olumsuzu hatırlatıyor mesela. 2017-16 yaptı Fenerbahçe. Veya 2017-2018'de ikinci yarıda Fenerbahçe'nin sadece bir beraberliği var son haftalara girdiği zaman. Tüm maçlarını kazanmış. Ama bir algı var. Aykut Hocam'ın üzerinden basa futbol oynatıyor. Ya tamam, kötü oynadığı maç var mı? Var. Her teknik adamın sezon içerisinde kötü oynadığı maçlar vardır. Bugün Tedesco'yu takımda kalsın diye yorum yapanlar. 10 tane beraberliği var Tedesco'nun. Alt sıradaki takımlara 15 puan kaybetmiş. Herhangi bir Türk teknik adamı olsaydı neler söylenirdi onlar için?
1: 10. beraberliğe kadar gelemez.
0: Veya zaten. Tedesco'nun oynattığı, bu sezon oynattığı maçlar, bana 5 tane çok üstün oynadığımız maç hatırlayıp söyleyebilir misin?
1: Yok abi, ben
0: parmaklarını sayacak kadar söyle. Ama ne? Çok iyi teknik adam. Ama Aykut Kocaman'la ilgili bir algı var, bir sürekli gider vasat futbol oynatıyor. Ben de diyorum ki Benfica maçını niye hatırlamıyorsunuz? Lazio maçını niye söylemiyorsunuz? Victoria Pilsen maçını niye söylemiyorsunuz?
1: Ya bu algı yıkacak olan Aykut Özcan, Kocaman.
0: Salih Uçan 17 yaşında oynuyordu ya UEFA yarı finalde oynarken. Salih Uçan da oynadı 17 yaşında. Orta sahada ona göre verdi. Yıldızlarla arası kötü deniliyor. Ya Valbuena kariyerinin en iyi dönemini Aykut Kocaman döneminde yaşadı. Skor ve gol katkısı anlamında. Alex en iyi dönemini şeyde yaşadı.
1: Yıldızlar demişken abi oraya gelelim. Fatih Demirkol'un bir haberi vardı. Asensio haberi biliyorsun. Aykut Kocaman ismi açıklandıktan sonra acaba Asensio ile yollar ayrılacak mı? Fatih Demirkol bu haberi neden yaptı? İddiaları çok düştü. Asensio kalıyor mu?
0: Ya şöyle söyleyeyim.
1: Aykut Kocaman ne düşünüyor
0: Fatih
1: Asensio hakkında?
0: Bir haberi yapıyorsa kaynağı mutlaka, yani bir hiçbir haberi, yani bunu doğrulatmadan, yani şey yapmadan söyleyecek bir insan değil. Asensio takımdan neden ayrılmak isteyebilir? Çünkü İspanya milli takımında dünya şampiyonasına gitmek istiyordu. İspanya milli takımına seçilmeyince bir hayat içerisinde bir hayal kırıklığı yaşadı. Ama Sayın Aykut Kocaman'ın Asensio'yu gönderme gibi bir düşüncesi yok. Onu söyleyeyim. Belki de oyun sisteminde Asensio kilit rol oynayacak. Yani Asensio'nun onun hücumdaki 3. bölgedeki kalitesinden yararlanacak. Yani oradaki rakibi çözecek en önemli isim olacak onun oyun sisteminde. Dolayısıyla Asensio'yu istemediği haberleri doğru değil. Bak orada şunu söylüyor Fatih, ayırmak lazım. Asensio ayrılmak istiyor. Yani çünkü niye? La Liga da oynayıp tekrar İspanya milli takımında yer almak. Yani çünkü Dünya Şampiyonası'na katılmayı bekliyordu. Fenerbahçe'de çok iyi performans sergiledi. Ama Dünya Şampiyonası kadrosuna alınmadı İspanya milli takımı. Şimdi bunun hayal kırıklığı yaşaması normal. Ama bu oyuncuyla gelecek hoca teknik heyet görüşecek. Ve ben ikna edileceğini düşünüyorum. Tıpkı Ederson'da olduğu gibi. Ederson da ayrılmak istiyordu. Ederson ayrılmak istiyor. Ama Sayın Aziz Yıldırım ne dedi Ederson'a? Biz de ona güveniyoruz, inanıyoruz. Ve onun da ikna edeceğimizi düşünüyoruz dedi. Ederson'un da satılması düşünülmüyor. Ve A planda Ederson A takım şu anda kalecisi olarak, Fenerbahçe'nin kalecisi olarak düşünülüyor. Ve hoca, yani başkanın da kendisine o inandığını, güvendiğini söylemesi Ederson'un da Fenerbahçe'deki fikrini değiştirdi ve Fenerbahçe'de kalma fikrine daha sıcak bakıyor.
1: Ki orada Aziz Yıldırım'ın söylediği doğru bir şey var abi. Hani göndersen diyor 11 milyon maaş alıyor. Yeni alacağın kaleciye de 10 vereceksin diyor. Bir şey abi fark etmeyecek.
0: Bir daha 15 milyon euro bonservis de verdin. 26 çıktı zaten kulüpten. Sen 26 çıktı. Sen bir daha transfer yapmak için bir bonservis, bir oyuncuya daha ücret vereceksin. Bu aslında Fenerbahçe'nin kısır döngüsü bu. Fenerbahçe ne yaptı? 5 tane oyuncu, 5 tane kalecisi var Fenerbahçe'nin şu anda. 5 kalecisi. Ederson sözleşmesi devamında. Livakovic. Ondan sonra İrfan Can Eribayat.
1: Mert, Tarık.
0: Mert Günok ve Tarık. 5 tane kalecisi var. Zaten bu kalecilerin 3'ü de devam edecek. İkisi de yollarını ayıracak. Zaten limit az. Elindeki iyi kaleci. Ederson iyi bir kaleci. Eğer kalırsa da yine Sayın Aykut Kocaman'ın oyun sisteminde bence önemli ve kilit rol oynayacak Ederson.
1: Peki abi, bir de son olarak da şunu sorayım. Saadettin Saran mazbata törenine katılmadı.
0: Bence katılması gerekirdi. Sayın Aziz Yıldırım'a mazbatasını Sayın Saadettin Saran vermesi gerekirdi. Çünkü Sayın Ali Koç ne yaptı? Geldi ve mazbata töreninde Sayın Saadettin Saran'ın yanında yer aldı.

0: Batı'ya ona teslim etti. Sayın Saadettin Saran bunu da yapması lazım. Sayın Saadettin Saran genel kurulda başkanların konuşmalarını bile dinlemedi. Erken ayrıldı şeyden, stat'tan. Bu da yanlış bence. Yani Sayın Ali Koç hani protesto edildi genel kurulda dahi son ana kadar stat'ta kaldı. Sonuçlar açıklandı. Sonuçlar açıklandıktan sonra çıktı kürsüye. Tebrik etti başkanı. Desteğini devam ettireceğini söyledi. Bazbata töreninde de bizzat kendisi yer aldı. Ayrıcalıklara da söylüyor. Biz Osterbold'e ile teklif var. Osterbold'e kesin olarak gidecek gibi gözüküyor. Fred Atletico Mineiro ile anlaştı. O da kesin olarak gidecek. O da bu hafta içerisinde menajeriyle kendisiyle görüşmeler gerçekleştirilecek ve oyuncu ya bir bonservis bedeli karşılığında gitmesi planlanıyor. Onunla da masaya oturulacak. Diğer taraftan Semedo'nun ayrılığı söz konusu olabilir. Bir sabık arayışı içerisinde Fenerbahçe. Burada Arda Okan Kurtulan ismi gündeme geldi. Hani yerli futbolcu olarak bunu söyleyeyim. Sağ kanat ve sağ bekte de oynayabilen, Fenerbahçe'nin altyapısında yetişen bir isim. Yerli rotasyonu güçlendirme adına Arda Okan Kurtulan ismi gündemde. Semedo'nun iyi bir teklif gelirse satılması gündemde. Orta sahada Kante ile ayrılık olabilir mi? Hani yıllık ücretinden dolayı, maliyetinden dolayı ayrılık söz konusu olabilir. Sağda Musaba, çünkü sağ kanat arayışı içerisinde Fenerbahçe geçen sene devre arasında kadroya dahil olmasına rağmen Musaba ile yoldan ayrılma ihtimali var. Diğer taraftan Şerif'in ben takımda kalacağını düşünüyorum. Diğerlerde zaten kiralık gelen oyunculardan çok fazla oyuncu, özellikle yabancı futbolculardan kadroda çok fazla oyuncu kalmayacaktır. Yani yabancılardan giden çok oyuncu olacak. Yani yerli kiralık olarak takıma dönen oyunculardan.
1: Peki abi, ağzına sağlık. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın diyelim ve bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında İrfan 25 gündemi değerlendirdi. Reklam. Reklam bitti.
3: Yıllar süren hasret sona erdi. Bizim çocuklar tarih yazmak için yeniden dünya sahnesine çıkıyor. 2026 Dünya Kupası'nda kırmızı beyaz bayrağımızın dalgalandığı her an kalbimiz Kuzey Amerika'da atıyor. Bu büyük gururu, bu eşsiz heyecanı tek bir saniyesini bile kaçırmadan yaşamak için frekansını ayarla. Bizim çocuklar sahada, futbolun sesi Radyo Gol Amerika'da. O kupalar sana helal.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık başlıyor.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in çağrısı araç ortaya karışık programında sizlerle birlikteyiz. Az önce tanıtımda da duyduğunuz gibi yerinden bağlantılar olacak. Dünya Kupası özel programlarımız olacak, onlardan birisi. Şu anda orada değil ama oraya doğru artık gidecek, başka bir yerde. İsviçre'den Eral Pısı bizimle birlikte. Eral, hoş geldin.
8: Merhaba Göksel'in, tekrardan hoş bulduk.
7: Herkesin aklına bir soru. Dünya Kupası başladı, bu adam niye İsviçre'de, ne alaka?
8: Yani direkt olarak gitmekten ziyade bu çeşit yollar, yani bir Avrupa aktarması daha ekonomik. O yüzden de ben de bu yolu seçtim diyelim.
7: Jet lag'i önlemek için böyle bir saat falan oynatıyorsun herhalde ilk başta.
8: Evet, daha çok ekonomiyi önlemek için ya, jet lag'tan evet, ziyade. Evet.
7: Güzel ülke bir de Zürih, İsviçre'de yani. Aslında hiç ne alakalık evet. Bir durum yok. Adam FIFA'nın başkentine gitmiş, daha ne olsun. Kafileyle gidecek herhalde.
8: İnşallah uçakta bir yer bulursak FIFA kafilesinde.
7: Peki açılış törenini, açılış karşılaşmasını izleme fırsatın oldu mu? Nasıl değerlendiriyorsun? Evet. Güney Afrika, Meksika karşısında mağlup oldu. Enteresan anlar da vardı. Quiñones yani maçın yıldızı oldu. Golü attı. Şabalala'nın 16 yıl önce yaptığı o dansı bu kez Quiñones yaptı.
8: Evet, bu sefer roller değişti. Ya tanıtım törenine değineyim. Ben birazcık zayıf buldum açıkçası Göksel'in. Yani özellikle konser anlamında daha eğlenceli bir açılış olabilir miydi? Bence kesinlikle olabilirdi. Ya birazcık beklentimin altında kaldı diyelim açılış gösterisi için. Ya maç da çok tek taraflı geçti bana kalırsa. Yani Güney Afrika varlık göstermekten çok uzak bir görüntü sergiledi ki ya o grubun da zaten en zayıf halkası gibi duruyor şu an itibariyle. Yani Meksika'ya karşı hiçbir diş geçiremediler. Meksika tabii ki burada ev sahibiydi ve maçın başında başında buldukları golle beraber de rüzgarı arkasına aldılar. Yani dediğim gibi Göksel, maç çok tek taraflıydı. Burada 16 yıl sonra Şabalala'nın tam tersi, bu sefer Meksika öne geçti ve aynı dansı gördük karşılaşmada. Ya yani dediğim gibi eğlenceli bir karşılaşmaydı. Ya benim dikkatimi en çok şu çekti. Yani Sumolaları 2-3 dakikayı buldu. Sumolalarında reklam arasına gidildi. Ya ben bir futbol karşılaşmasının içerisine reklam arasına gidildiğini hiç görmemiştim hayatımda. Yani 2026 Dünya Kupası ile beraber hayatımıza herhalde maç içerisinde artık reklamların da yayınlanacak olması girdi diyebiliriz.
7: Sen yayını Türkçe takip etmedin değil mi herhalde?
8: Yok, Türkçe takip etmedim.
7: Şöyle o konuyla da ilgili, yani az önce bir haber okudum. Fox yayınında bir reklam süresi aşıldığı için ceza gelmiş Fox yayınına. Çünkü 20 saniye bekleyip su molası verildikten sonra 30 saniyelik bir ara ve en az başlamadan 30 saniye önce de yayına dönmek gerekiyormuş. Ya bizim ülkemizde bunu çok kötü uyguladılar. Ne yazık ki. Ya, sen takip etmedin herhalde. Anlatayım sana, şöyle oldu. Ve su molası sevgili seyirciler derken sevgili kısmında reklama giriyorlar. Sonrasında bir dönüyor, maç başlamış.
8: Evet, o bayağı kötü olmuş. Ben dediğim gibi Türkçe yayını izleyemedim maalesef şu an İsviçre'de olduğum için, ama burada da yani su molası düdüğü çalındığı anda reklam arasına gidildi. Yani benzer bir tablo vardı ama tabii ki de o kadar aksilik olmadı buradaki yayında.
7: Peki Güney Afrika en zayıf takımlardan diyebiliriz herhalde, o görüntüyü verdi. Özellikle geriden pasla çıkma merakı, yani başına bela oldu ve maç boyu sürdürdüler. Ya 9 kişi kaldılar. Bir friki kazandılar. O frikiyi de nasıl kullandılar hep birlikte gördük. Gerçekten de herhalde turnuvanın en zayıf 2-3 takımından birisi.
8: Evet, kesinlikle. Yani baktığımız zaman Güney Afrika her zaman bu çeşit turnuvaların biraz daha underdog takımı olurdu. Yani 16 yıl önce de bu turnuvaya ev sahipliği yapmış bir takım. Ancak şu anki jenerasyonuna baktığımız zaman herhalde yani son böyle 40-50 yılın en zayıf Güney Afrika'sını izliyoruz diyebiliriz bence. Evet.
7: Peki bir diğer karşılaşma tabii geç saatteydi. Güney Kore CK ile karşı karşıya geldi. 1-0 geriye düştüğü mücadelede Güney Kore kazanan taraf oldu. Beşiktaş'ın yıldızı Oh da gol attı. Oyuna girdikten sonra takımını galibiyete götüren golü kaydetti. Nasıl değerlendiriyorsun? Daha keyifli, daha kafa kafaya bir mücadeleydi.
8: Evet, senin de söylediğin gibi yani daha böyle Dünya Kupası havasını bizlere izleten bir karşılaşma oldu burada Güney Kore-Çeke karşılaşması. Güney Kore 1-0 geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda oyunu çevirmeyi başardı. Burada tabii ki Yang Yo-ha bir parantez açmamız gerekiyor. Burada hem kendisi için hem de yani ileride olası bir satışında Beşiktaş'a kazandıracağı bonservis açısından bence Beşiktaş'ın elini her böyle attığı golle daha da rahatlatacak gibi. Çünkü kendisi iyi bir turnuva geçirdi ilk maçı itibariyle. Sonradan oyuna dahil oldu ve oyuna dahil olduktan 10 dakika sonra golle buluştu. Ya ben burada Güney Kore'yi birazcık bize benzetiyorum. Çünkü dün akşamki karşılaşmada da takımın ileri ucunda Son vardı. Onlar da birazcık daha böyle net bir forvetten ziyade daha böyle kanat devşirmeleriyle oynuyorlar. Sahte 9'la oynuyorlar. Ama burada nokta santrafor girdikten sonra, yani Yang Yo girdikten sonra maçı çevirdiler. Bu da tabii ki Yang Yo'nun değerini arttıracaktır bence turnuva sonrasında. Yani Dünya Kupası gibi bütün dünyanın izlediği bir organizasyonla gol atmanız ya da bir gol katkısı vermeniz tabii ki de burada kendi değerini de katlamanız anlamına geliyor. O yüzden de bence Beşiktaş'ın eli de Yang Yo-hun bu performans sonrasında eli ciddi derecede rahatlayacaktır.
7: Peki bir diğer tarafta Çeke için nasıl bir değerlendirme yaparsın? Her zaman bildiğimiz Çeke'ydi aslında. Uzun taç atışları, uzun boylu oyuncuları böyle gol de buldular ama yetmiyor artık.
8: Evet, senin de söylediğin gibi artık yetmiyor. Burada Çekya son zamanlarda hep aynı jenerasyonla devam eden bir takım. Yani Euro 2024 olsun, işte biraz daha geriye gidelim. Hep turnuvalarda aynı yıldız isimleri gördüğümüz bir takım. O yüzden de artık aşağıdan biri gelmediği için yani artık çözümlenmesi çok kolay bir takım Çekya. Yani burada Patrick Schick'i topla buluşur. Patrick Schick gol atsın taktiği artık çok fazla işlemiyor. Ki Güney Kore'de bence burada çok güzel analiz etmiş. Özellikle ikinci yarıda oyunu çevirmeyi başardılar burada. O yüzden de dediğim gibi yani Çekya'nın artık yeni bir şeyler üretmesi gerekiyor. Yani birazcık burada Türkiye'ye de benzetiyorum onları. 2010'lar hatta 2020'lerin başında Türkiye nasıldı? Yani arkadan artık yeni bir oyuncu gelmiyordu. İşte Arda Güler'den, Kenan Yıldız'dan, Barış Alper Yılmaz'dan önceki senaryolara bakalım. Yani burada çok fazla zorlanan, aynı jenerasyonla yeni bir şeyler üretmekte zorlanan bir milli takımımız vardı. Birazcık Çekya'nın şu anki durumunu da buna benzetiyorum.
7: Peki milli takımımızı nasıl değerlendiriyorsun? Yani benim gördüğüm kadarıyla tüm oyuncular ya şapkayla ya bandanayla, bir sürprizler var gibi gözüküyor saç konusunda.
8: Evet, yani Euro 2024'te Abdülkerim Bardakçı'dan görmüştük marjinal bir saç stili. Bu turnuva öncesinde de bence yine buna benzer saç stilleri göreceğiz milli takımımız açısından. Yani burada milli takımımızı şu şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Turnuva boyunca en çok seyahat edecek takımların başını çekiyoruz. Bence bizi en çok zorlayacak tablo bu olacaktır. Yoksa kadro kalitemiz açısından bence burada yenemeyeceğimiz takım yok desek yeridir. Ya burada bir Türkiye

ileriki turlarda Arjantin'i elese kimse için sürpriz olmaz bana kalırsa. Ama dediğim gibi yani bizim milli takım kampımız Arizona'da ve yani milli takımımızın maçları oynayacağı yerlere baktığım zaman hakikaten de yani çok uzak mesafelere gideceğiz. Tabii bunun başlıca etkeni de playoff'tan buraya yükselmemiz. Yani çoğu milli takım kamp yapacağı yeri seçmişti. Bize artık böyle son kalan yerlerden birini seçmek kaldığı için maalesef böyle bir tablo oluştu. Yani bize en çok zorlayan

0: bir şekilde atlatırsak yani bu çeşit seyahatlerde oyuncularımız eğer ki yorulmazlarsa ben grup aşamasında çok fazla takılacağımızı da zannetmiyorum.
1: Peki Eren, çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için, ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim Göksel'in. Bir sonraki bağlantımızda inşallah Can'la beraber, sevgili Can'la Dünya Kupası'nda görüşmek üzere diyelim.
1: Peki, görüşmek üzere. Eren Pısı ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve şöyle bir mesajlara da bakalım. Eskiden ne güzeldi, açılış maçlarını son şampiyon oynardı ve sürprizler olurdu. 1990 Arjantin Kamerun, 2002 Fransa Senegal, bunlar geliyor aklıma, favorilerin yenildiği, daha doğrusu son şampiyonların yenildiği açılış maçları olurdu demiş bir dinleyicimiz Nurullah Bey. 2006'da bu kural değişti. 2006'da Almanya Ekvador'la oynamıştı diye hatırlıyorum, ya da Costa Rica, ikisinden birisiydi. Philipp Lahm'ın açılış golü bayağı iyiydi hatta. Almanya ev sahibiydi. O yüzden orada değişti. Sonrasında devamında da öyle devam edildi. Oh, 38 derece ateşle oynamış. O yüzden, yoksa ilk 11'de olacakmış. Öyle söylediler demiş Oğuzhan Bey. Ya Oğuzhan Bey, sanmıyorum ben. Bence 11'de oynasa daha sağlıklı olur ama Oh'u oynatmak için Hönminson'u kesmek gerekiyor. Hönminson da yani Güney Kore futbolunun efsanesi. Yani hala da oynayabiliyor durumdayken hiçbir güç herhalde Hönminson'u kesemez. Şöyle olabilir: sol kanada Hönminson atılır, Kanginli sağda olur, ileri uçta Oh olur. Mantıklı olan bu, ama sol kanatta artık nefesi yetmiyor Hönminson'un, belli ki forvet olarak oynatıyorlar. O yüzden Son'un forvet olduğu bir senaryoda Oh yedek kalacak mecburen. Ama bu galibiyeti getiren gol olduktan sonra hani Hönminson da biraz tamam ben sol kanatta oynarım gibi bir yaklaşım içerisine girebilir. Ya bence en ideal üçlü öyle olur. Yani sağda Kanginli, solda Hönminson, ileri uçta Oh'un olması. İyi yayınlar. Türkiye gruptan çıkarsa kamp yerini değiştirme şansı var mı demiş bir dinleyicimiz. Bilgim yok bu konuda. Genyo Oh'un açıklamaları da bu arada maç sonunda şu şekildeydi. Öncelikle kelimelerle tarif edilemeyecek bir duygu. Aslında bugün maçtan önce kendimi hiç iyi hissetmiyordum. Ateşim 38 dereceye kadar çıktı ve acaba maça çıkabilecek miyim diye düşündüm. Ancak buradaki tüm personelimiz benimle çok yakından ilgilendiler. Onların sayesinde bugün sahaya çıkabildim ve gol atabildim dedi. Güney Kore teknik direktörü Jung Bo Hong ise Genyo Oh da hazırladığımız hamlelerden biriydi ama başlangıçtan itibaren tam olarak %100 kondisyonda değildi. Durumunu hızla toparlamak için büyük bir çaba gösterdi ve bugün çok iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum sözlerini sarf etti. Bir başka Dünya Kupası ile ilgili haberlere baktığımızda, Dünya Kupası'nda ilk maçına pazar günü İskoçya karşısında çıkacak olan Haiti ilk maçına günler kala formasını değiştirmek zorunda kaldı. FIFA, Haiti'nin Dünya Kupası için hazırlanan formasında siyasi unsur buldu. Bu gelişmenin ardından Haiti'nin formaları değişti. FIFA kuralları forma ve ekipmanların üzerinde siyasi, dini veya kişisel mesajlar ya da sloganların yer almasına izin vermiyor. FIFA'nın Haiti'nin formasında bulduğu siyasi unsurun 1803'te gerçekleşen ve ülkenin bağımsızlığını kazandığı Vertières Savaşı'nı tasvir eden bir resimle ilgili olduğu belirtildi. FIFA'nın Haiti forması ile ilgili kararının ardından Güney Afrikalı forma üreticisi SEATA'dan da açıklama geldi. Haiti Futbol Federasyonu ile yakın işbirliği içerisinde çalışarak süreç boyunca hedefimiz Haiti halkının gururunu, direncini ve ruhunu kutlayan bir forma yaratmaktı. Birkaç ay boyunca çeşitli konseptler geliştirildi ve ardından FIFA'nın standart onay sürecine sunuldu. SEATA tarafından sunulan nihai tasarım, Haiti'nin geleceğine katkıda bulunan erkek ve kadınlara bir övgü niteliğindeydi ve siyasi bir mesaj içermiyordu. İnceleme sürecinde FIFA, bazı görsel unsurların ekipman yönetmelikleri kapsamında farklı şekilde yorumlanabileceğine karar verdi ve nihayetinde tasarımda değişiklik yapılmasını talep etti. Bu yorum bizim niyetimizden farklı olsa da SEATA süreci saygıyla karşıladı ve FIFA tarafından iletilen gereklilikleri uyguladı. Haiti Futbol Federasyonu ile birlikte Haiti futbolu için bu tarihi ana katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz ve takıma Dünya Kupası'nda başarılar diliyoruz dedi. Aykut Bey de Zeynep Sönmez Polonyalı Linet'le oynuyor. Bol şans dileklerimi sunayım. Teniste şans önemli demiş.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımı Ebola karantinasını tamamlamasının ardından 2026 FIFA Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi. Ülkelerindeki Ebola salgını nedeniyle uygulanan 21 günlük zorunlu karantina sürecini tamamlayan takım kafilesi ABD'nin Houston şehrine ulaştı. ABD makamlarının şart koştuğu karantina sürecini hazırlık kampını yaptığı Belçika'da geçiren Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımı Paris'e aktarmalı uçuşla ülkeye giriş yaptı. K grubunda yer alan Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Portekiz, Kolombiya ve Özbekistan'la karşılaşacak. Bu arada San Francisco'da 2026 FIFA Dünya Kupası'na hazır. Bugünün maçlarına da bakacağız tabii. Bugünle ilgili tahminleriniz varsa sizler de yorumlarda belirtebilirsiniz. 0212 273 10'dan bizlerle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Teknoloji dünyasının merkezi San Francisco'da sahip olduğu modern altyapı ve kültürel zenginliğiyle 2026 FIFA Dünya Kupası'nın dikkat çekici ev sahiplerinden birisi olmaya hazırlanıyor. Şehir yönetimi turnuva boyunca artacak insan trafiğini yönetmek amacıyla toplu taşıma odaklı Clipper ulaşım stratejisini devreye alırken Körfez genelinde farklı noktalarda fan zonlar oluşturulacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ABD'deki ev sahibi şehirlerinden San Francisco turnuva organizasyonu için son hazırlıklarını tamamlıyor. ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco yaklaşık 800 bin kişilik şehir merkezi nüfusu ve çevresindeki yerleşim birimleriyle Körfez bölgesinin finans, teknoloji ve kültür merkezi konumunda. Silikon Vadisi'ne olan yakınlığıyla bilinen kent sadece teknoloji dünyasının değil aynı zamanda 2026 FIFA Dünya Kupası'nın da en prestijli merkezlerinden birisi olarak dikkat çekiyor. Turnuvanın önemli maçlarına ev sahipliği yapacak Santa Clara'daki Lewis Stadı 6 karşılaşmada futbol severleri ağırlayacak.

0: kısa bir araya gidiyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek.
2: Reklam.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
5: Her gün kazandırır.
4: Lazım olduğunda hemen çekerim.
5: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Reklam bitti.
0: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field, 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu, NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71 bin kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu, NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli NRG Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80 bin kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu, NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.
6: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
0: 2026 Dünya Kupası grupları. D grubu. Amerika Birleşik Devletleri.

0: Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, 2. kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında rakibi Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. Saint Pauli'de forma giyen Kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
1: Karar buluruz, izini bilirsin, zır deliyiz biz, zır deliyiz biz, la la la.
0: Yani bizim çocuklar.
2: Hem yazında hem kışında, nerede olsan seninleyiz.
0: Vincenzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız, önce Romanya, sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdi. 24 yıldır uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu sene nefesimizi kesecek. Güçlü kadromuzla inancımız tam, umudumuz yüksek, kulaklarımızda ise çalan tek bir şarkı var.
3: At golünü coştu.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Reklam bitti.
5: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık devam ediyor.
6: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün oynanacak mücadeleler de çok önemli mücadeleler tabii ki. B grubunun açılış mücadelesi Kanada ve Bosna Hersek karşı karşıya gelecek. Kanada tarafının açılışı A grubunda Meksika tarafını açtık. Saat 22'de iki takım karşı karşıya gelecek. Jesse Marsh'ın Kanada'sıyla Sergey Barbarez'in Bosna Hersek'i karşı karşıya geliyor ve tabii bir diğer yanda da önemli bir eksik var. Alfonso Davies bu karşılaşmada forma giyemeyecek Kanada'da, çok büyük bir eksik. D grubunda ise saat 4'te Amerika Birleşik Devletleri tarafı açılıyor. Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri Los Angeles'ta SoFi Stadyum'da Mauricio Pochettino önderliğindeki ABD, Gustavo Alfaro önderliğindeki Paraguay, iki Arjantinli teknik adam bu karşılaşmada karşı karşıya gelecek sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve milli takımımız Ferdi Kadıoğlu Dünya Kupası'ndaki hedefini açıkladı, dinleyelim.
7: Yeah, there's a great atmosphere, so everyone is very happy and yeah, well, we cannot wait to go to the World Cup.
8: Çok güzel bir ortamımız var. Herkes birbirine yakın, herkes birbiriyle hem sohbet ediyor hem genellikle oyunlar da oynuyoruz. Baktığınızda her şey çok güzel gidiyor.
7: Yeah, I think so as well. Like we have a really good generation, very good mix of very young players, some older players, and yeah, also with the coach together, I think we are doing a really good job. We made already a little statement in the Euros to go to the quarterfinals, and hopefully we can show it again in this World Cup.
8: Yani evet, ben de öyle düşünüyorum. Hem genç hem deneyimli futbolculardan kurulan bir takımımız var. Baktığınızda bazılarımız Avrupa'da oynuyor, bazılarımız Türkiye'de. Çok güzel bir karışımımız var. Hocamızla birlikte de özel bir takımımız olduğuna inanıyorum. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar gidebilmiştik. Burada da daha iyisini yapmaya çalışacağız tabii ki de.
7: Yeah, and that time I was really, really young. I think I was 3 years old. So I don't remember much about that World Cup, but yeah, we are really thrilled for this World Cup. Like in the Kosovo match after the final whistle, like I was so happy. It's like a dream that comes true. Like you want to achieve the highest possible, and I think there's nothing bigger than the World Cup. Like all the world is watching it, and it's the biggest tournament in the world, and to go there with our team, yeah, that's an amazing feeling, and yeah, I can't wait.
8: Yani aslında çok küçüktüm, 3 yaşındaydım. Bunu hocam çok hatırlamıyorum ama bu Dünya Kupası için çok heyecanlıyız. Çünkü mesela Kosova maçından sonrasındaki son düdükte yani çok mutlu olduk. Hepimiz çok güzel duygular yaşadık. Tabii ki de dünyanın en büyük turnuvasına geliyorsunuz ve bu takımla geliyorsunuz. O yüzden ayrı bir heyecan katıyor, ayrı bir mutluluk katıyor bize. Çünkü biliyorsunuz dünyanın en büyük turnuvası olduğu için herkes sizi seyrediyor. Ama dediğim gibi yani tabii ki de çok mutluyuz buraya gelebildiğimiz için.
7: Yeah, I think we have a good group. Paraguay, Canada, USA, for Canada, sorry. Australia, and yeah, we cannot underestimate them. If you look to the rankings on the countries, they are all quite high. So we cannot underestimate them, but we have to believe in our own qualities. So yeah, I think we will do well. I think our aim is to get at least out of the group. After that, you need also a bit luck with the opponents, and yeah, I believe we can do really well on that, and yeah.
8: Yani aslında iyi bir gruba sahibiz. Avustralya, Amerika ve Paraguay var biliyorsunuz. Bildiğiniz üzere bu rakiplerle karşılaşacağız. Ama hiç kimseyi alttan almadan ilerleyeceğiz. Her zaman adım adım ilerleyeceğiz. Önceliğimiz tabii ki de grubu aşabilmek ve sonrasında şanslı olabilmek. Çünkü biliyorsunuz tek maça düşecek ondan sonrasında. Ve inancımız tam. Yani en iyi şekilde performans göstereceğimize ve hedeflerimize ilerleyeceğimize.
7: Yeah, if you go to a tournament, the aim is always to win it. And you have to always aim for the highest possible. And of course, we will try to do that. It's going to be very hard and very difficult because all the teams, they have the same goal. But yeah, it's possible. And you have to really believe in it. And if you do that, then everything is possible.
8: Yani aslında turnuvaya gidiyorsanız her zaman kazanmayı düşünmeniz gerekiyor. Tabii ki de çok zor olacak çünkü her takımın hedefi belli ama her şey mümkün. İnançlı bir şekilde hareket ederseniz her türlü her şeyi başarabilirsiniz.
7: Yeah, what I said before, I think we made a good statement in the Euros to go to the quarterfinals. It was our first step and now we want to show ourselves again in the World Cup. It's not gonna be easy. Of course, all the teams are very good. Also here with the heat, with the travel, everything together makes it extra hard. But we have a lot of qualities in the team with great players, and I can believe we can do it again. I trust a lot in my teammates, and with the great atmosphere we have here, with the belief we have, I believe we'll have a great tournament.
8: Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir damga bıraktık, iyi bir iz bıraktık. Tabii ki de biliyoruz ki kolay değil. Burada çok farklı şartlar var. Hem hava şartları, koşulları olsun, hem yolculukların mesafesi olsun. Ama bunlar tabii ki de işi zorlaştırabilir ama bizim inancımız tam. Çünkü buradaki atmosferimiz olsun, yani takım arkadaşlarımız arasındaki diyaloglar olsun. Hikaye yazacağımıza inanıyoruz. Yeni bir hikaye yazacağımıza inanıyoruz. Ama dediğim gibi adım adım ilerlememiz gerekiyor.
7: Yeah, very special feeling to help the team to go to the next round. Yeah, it's incredible feeling. I was really happy to score in that moment. Funny thing is that me and Arda and the coaches were speaking in the halftime exact about the same moment what happened in the game. I think you remember as well the moment in the dressing room, and I don't know, it was like 5 minutes late and it happened exactly how we spoke in the dressing room. And Arda is a really special player. With his left foot he can do anything, and I just made the run, had a good touch and a good finish, so it was amazing feeling.
8: Yani aslında çok özel duygular hissettim çünkü bir dahaki tura giden yolda çok önemli bir goldü. Ve ilk yarı sonunda hocalarımızla sahaya çıkmadan taktiği konuşmuştuk. Hani bunu yapmamız gerektiğine dair, hatta benim de hatırladığımı söyledi. Ben de hatırlıyorum çok net bir şekilde. Sahaya çıktıktan sonra da 5 dakika geçmeden bunu uygulamamız çok çok özel hissettirdi. Arda'nın sol ayağını zaten konuşmaya gerek yok. Sol ayağıyla her şeyi yapabilir. Sonrasında gol gelince tabii ki de çok çok mutlu olduk ve bir dahaki tura gittik.
7: Yeah, I was surprised because I didn't expect it. Nobody told me about it. So yeah, when we saw all the cars with the flags, it was really nice. I think everyone in the world is now speaking about that, and really thankful for that, and I think it gives the team also motivation.
8: Yani aslında sürpriz oldu, beklemiyorduk çünkü kimse bize söylememişti böyle bir şey yapılacağından. Güzel bir şekilde bizi motive ettiklerini söyleyebiliriz ve şu anda tüm dünyada da bunun konuşulduğunu da gördük. Yani gerçekten çok güzel bir jestti.
7: Yeah, of course it's gonna be hard. I think most of the players are not used to the heat. But it's not the excuse for us because all the other teams will have the same problem as well. Of course it brings an extra challenge. I think we have also time enough to get used to the weather, and we are not the only what I said before, not the only team that is gonna be affected by this. I think also we are playing all the matches in the night, that makes it a bit helpful for us, so it's a bit less warm than if you play in the afternoon. So it's gonna be a challenge, but we cannot see it as excuse.
8: Yani aslında evet zor olacak. Sıcağa çok alışık değil birçok futbolcumuz ama diğer takımlarda da aynısı olacak yani. Bizim de sadece adapte olmamız lazım ve biliyorsunuz ki yani sadece bizim takım oynamıyor bu şartlarda. Hani az önce de söylediğim gibi. Ama akşamları da oynayacağız maçları biliyorsunuz. Daha serin olacaktır. Yani bu çok fazla etkilememesi lazım. Yani hepimiz buna adapte olmalıyız ve yani güzel bir meydan okuma herkes için aslında.
7: Yeah, I think since he came, the atmosphere in the team became very, very good. It's like a family atmosphere. But also, if you look to the games, I think for everyone it's very clear what we do, tactical-wise. So the tactical trainings, I think, are quite good. Everyone knows what to do in which position. Also, outside of the pitch, when every player is in his own country playing, he tries to be in touch with the players. So sometimes I had a meeting with him, how it's going, and I think that's very good if you have a good relationship with the coach as well. That means that the bond between the coach and the players are very tight, and that gives us more strength on the pitch as well if the atmosphere is good. So yeah, I think he fixed everything together, and hopefully it will continue like this.
8: Geldiğinden beri atmosfer çok çok güzel bir şekilde gelişti ve bir aile ortamı var. Resmen onu hissediyoruz ve çok mutluyuz. Sahada da taktiksel olarak ne yaptığını bilen bir takım var. Sanırım herkes bunu dışarıdan görebiliyor. Gerçekten hani taktiksel antrenmanların ne kadar kaliteli olduğunu gördük. Saha dışında da aslında farklı ülkelerde de olsak hep bizimle iletişim kuruyor. Çok güzel bir ilişkimiz var hocayla. Tabii ki de bu size sahaya indiğinizde çok farklı bir güç de katıyor. Yani umarım bu şekilde devam ederiz.
7: Yeah, it's always nice when they appreciate what you're doing on the pitch. I had a difficult season last year. Didn't play much because of my my injury. But to make a comeback like this makes me very, very proud. And yeah, also happy that they could see the real Ferdi, and it gives me a proud feeling that they chose me as player of the year, and it was a great season for myself.
8: Yani her zaman biliyorsunuz birileri yaptıklarınızı takdir ettiğinde çok güzel hisler yaşarsınız. Sakatlıktan dönüp böyle gerçek Ferdi'yi gösterebilmek de aslında gurur vericiydi benim için ve onların beni yılın futbolcusu seçmesi takımda beni çok gururlandırdı. Her seferinde çok güzel hisler oluşturdu bende. O yüzden böyle bir sezon geçirdiğim için de çok mutluyum.
1: Türkçe mesajını da alın.
7: Türkiye pes etmez.
6: Ferdi Kadıoğlu'nun sözleri bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Birazdan Efe Uysal Kazandıran Saatler'de sizlerle birlikte olacak efendim. Hem şöyle bir dünkü karşılaşmaları da değerlendireceklerdir diye tahmin ediyorum ve bugünkü karşılaşmalar B grubu ve D grubu mücadeleleri saat 22'de Kanada Bosna Hersek mücadelesi Kanada'nın açılışı olacak. Kanada tarafının turnuvanın diğer ev sahibi Kanada'nın açılışı olacak. D grubunda da yine Amerika Birleşik Devletleri ki asıl görkemli açılış burada olacaktır diye tahmin ediyorum. ABD Paraguay mücadelesi ki bizi yakından ilgilendiren bir mücadele, grubumuzla ilgili bir mücadele. A grubunda tabii Meksika ve Güney Afrika kazandı. Dün oynanan mücadelelerde 3 kırmızı kartın çıktığı mücadele. Yani hani dinleyicilerimize en anlaşılır tabirle şey diyeyim herhalde, açılış karşılaşmasında 3 kırmızı kart çıkacağını Efe Uysal bile tahmin edememiştir diyorum. 9. dakikada Quinones 1-0 öne geçirdi takımını. 49'da Sitole kırmızı kartı gördü Güney Afrika'dan. Zivane 84'te kırmızı gördü. Cesar Montes de 90'da kırmızı gördü. Yani 3 sarı kart 3 kırmızı kart var. Hiçbir kırmızı kart ikinci sarıdan değil. Hepsi doğrudan. 67'de de skoru belirleyen golü Raul Jimenez kaydetti sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bir diğer yanda da Güney Kore-Çekya mücadelesinde 59. dakikada Ladislav Krejci'nin attığı golle Çekya 1-0 öne geçmişti. 67'de Inbeom Hwang skoru eşitleyen golü kaydetti. 80. dakikada da Beşiktaşlı Yan Yuo takımını öne geçirdi, galibiyeti getirdi ve şu an A grubunda Meksika 1. 2. sırada Güney Kore 3 puana sahipler. 3. sıradaki Çekya'nın puanı 0. Son sırada da puansız olarak Güney Afrika yer alıyor. Böylelikle programımızı noktalıyoruz. Saat 18.20 arasında yine ben Göksel'in çağırsara sizlerle birlikte olacağım. Ama birazdan kaçırmayın diyorum çünkü yaklaşık 5 dakika sonra Efe Uysal kazandıran saatlerde günün öne çıkan tahminlerini paylaşmak için sizlerle olacak.
9: Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık sona erdi.
6: 2026 Dünya Kupası grupları. D grubu. Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, 2. kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay, 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında rakibi Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. Saint Pauli'de forma giyen Kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
10: Ağır buluruz izini bilirsin, zır deliyiz biz, zır deliyiz biz, la la la.
6: Yani bizim çocuklar.
11: Hem yazında hem kışında nerede olsan seninleyiz.
6: Vincenzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız önce Romanya sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdi. 24 yıldır uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu sene nefesimizi kesecek. Güçlü kadromuzla inancımız tam, umudumuz yüksek, kulaklarımızda ise çalan tek bir şarkı var.
12: Ay yıldızım at golünü.

0: Yıllar süren hasret sona erdi. Bizim çocuklar tarih yazmak için yeniden dünya sahnesine çıkıyor. 2026 Dünya Kupası'nda kırmızı beyaz bayrağımızın dalgalandığı her an kalbimiz Kuzey Amerika'da atıyor. Bu büyük gururu, bu eşsiz heyecanı tek bir saniyesini bile kaçırmadan yaşamak için frekansını ayarla. Bizim çocuklar sahada, futbolun sesi Radyo Gol Amerika'da.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo.
2: Reklam.
3: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Kale Kilit.
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Reklam bitti.
5: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field, 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı.
6: Efe Uysal'la kazandıran saatler başlıyor.
7: Merhabalar herkese, kazandıran saatlere hoş geldiniz. Bir saat kadar sizlerle birlikteyiz. Bugün sevgili Burcan Çalış'la birlikteyiz. Dağda Kazananlar Kulübü, Alternatif Tahminler. Normalde bağlantımızın da ufak bir problem oldu. Kendisini bugün telefonla yayınımıza alacağım, Burcan. bu seferlik böyle olsun. Kaçınan göze çöp batar.
8: Vallahi öyle abi ya.
7: Sabahtan beri biraz özeniyoruz. Bazen oluyor, biraz ara verdik. Öyle olunca tabii normal bağlantı şekillerimizde belki bir update falan etmemiz gereken bir şeyler olacak. Böyle aralardan sonra bazen oluyor. Problem yok. Reklam arasında düzeltmeye çalışırız. Seslerimiz gayet sağlıklı geliyor ama dinleyicimize. Umarım sen de beni net duyuyorsundur.
8: Çok net geliyor sesin hep abi.
7: Tamamdır. Bugünlük dediğim gibi yayına zaten herhangi bir kötü yansıması olmayacağını biliyorum. Problem yok. Bu şekilde devam edebiliriz. Evet. Şimdi esasında galiba seni normal radyodan da alınabiliyor muyuz? Bir deneyeyim şunu.
8: Abi istersen telefonu kapatırsan bağlanmış olacağım orada.
7: Öyle mi? O zaman öyle yapıyoruz. Hemen ben devam ediyor olacağım. Tamamdır. Evet. Bakalım Burcan'ın sesi gelecek mi, yoksa bir daha mı arayayım, nasıl
8: abi,
7: olalım?
8: Sanırım oldu.
7: Şöyle bir, tamam, harika.
8: Evet.
7: Tamam, nefis. Göksen'inden de bir onayımızı alalım. Orada da bir sıkıntı olmadığını görüyoruz. Şahane. Böyle olunca çünkü hem diğer taraftan bilgilerimize bakma fırsatı da olacak.
8: Tabii.
7: Harika bir Dünya Kupası başladı. Kafamızda bazı soru işaretleri de vardı. 48 takıma çıkması, 32'nin yola devam etmesi falan, ne olacak, ne bitecek derken turnuva gayet güzel başladı. Bahis anlamında da dün bakıyorum, yani benim dışımda herkes mutlu. Burcan da bayağı bir şov yapmışsın dün anladığım kadarıyla.
8: Abi seninki çok büyük talihsizlik oldu zaten. Yani 17 şuttan 10 kişi kalmış takıma ya, bir şut daha çıkmaması gerçekten çok enteresan oldu. Ama benimki gerçekten çok acayipti abi. İlk yarı 1-0 skor, ikinci yarı 2-0 skor. Golü Jimenez atar. Hadi Jimenez birazcık bilindik bir durumdu tabii ki. Ama gerçekten başarılı bir tahmin olmuş benim için de. O anlamda gerçekten hem evet, izleyenlerimiz hem bizi takip edenler sevinmiştir, kazanmıştır diye umuyorum.
7: Yani Jimenez'i biz ön plana çıkartmıştık. Meksika'nın Aynen, oranı düşük olduğu için alternatif arıyorduk. 3.5 katlı birleştirenler çok olmuştu. Ben ev sahibi, turnuvanın ev sahiplerinden ilk maç coşkusu, coşkulu bir oyun bekliyordum. Yüksek hücum istatistiklerine ulaşır diye düşünüyordum. Esasında beklediğim gibi bir durum oldu ama bir bahis şanssızlığı, problem yok. En azından turnuvanın nasıl başladığına dair bir fikrimiz oluşmaya başladı. Programa girmeden evvel Göksel'in biraz böyle Dünya Kupası ile ilgili, bugünün maçlarıyla ilgili ufak tefek bir girizgah yaptı. Kırmızı kartların altını çizdi. 3 kırmızı kart dedi ki bunu Efe Uysal bile tahmin edememiştir. Yani direkt değil Efe Uysal, kimse yani 3 kırmızı kartı aynı maçta olabileceğini hakikaten tahmin etmemiştir. Geçen Dünya Kupası'nda bütün Dünya Kupası boyunca 4 kırmızı kart çıkmıştı. Yani evet, bir maçtan 3 kırmızı kart. Ne diyorsun?
8: Yani gerçekten çok enteresan abi. Hakemimiz de çok enteresandı. Bu arada bir İngilizce problemi çekildi o şeyde. İkinci kart özellikle Güney Afrika'nın gördüğü. Bayağı şu anda X platformu da onunla yankılanıyor. Gerçekten çok enteresan bir maçtı. İkinci kartı çok ağır buldum ben özellikle abi. Yani ilk kart, evet, hadi neyse, sonuçta son adam diyebiliriz. Gerçi müdahale ne kadar ağırdı tartışılır ama yani ikinci kart, bilmiyorum, ülkesinden gelmiş bir oyuncu bunu kasten yapmıyor. Zaten hücum anlamında zaten top o anda Güney Afrika'daydı. Bana çok ağır geldi o kart. Ama Genco abinin tahminini hatırlıyorum Dünya Kupası öncesinde. Ya dedi, geçen turnuvada dedi 4 kart çıkmış zaten total dedi. Mümkün değil 9.5 falan dedi ama hakemin girizgahı enteresan oldu gerçekten.
7: Yani esasında ona dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyordum. Özellikle evet, de bizim katıldığımız Dünya Kupası'nda işte Koreli hakem faciası falan böyle. Tabii şimdi Brezilya'da, Güney Kore'de her ne kadar burada uluslararası kurallar geçerli olsa da hakemlerin bazı alışkanlıkları olabiliyor olaylara, evet, yaklaşımına. Ki bizim açımızdan da önemli, bahis açısından önemli. Yani hakemler turnuvanın genelinde bunu nasıl bahise çeviririz, o konuda tam net bir bilgim yok ama sabah bizde bizim YouTube programında sanki ev sahibi ekiplere birazcık daha böyle iltimas geçilecek gibi veyahut da işte ev sahibi ekiplerin rakiplerine ilk maçlarda hakemler biraz daha rahat kart çıkartma eğiliminde olabilirler diye düşündük. Birazcık bu açıdan yorumladık. Sence farklı biçimde, yani mesela bugün bir Arjantinli hakem var. Böyle bir Arjantinli, evet, hakemlerin bir takımların maçlarında falan böyle bir mantık kurabileceğin bir durum var mı bu hakemlerin bu durumuna?
8: Abi açıkçası mantık kurmak veya senin dediğinin doğru olmasını kesinlikle istemiyorum. Çünkü Amerika'da ev sahibi ve bizim grubumuzda. Yani bu gerçekten çok, evet, büyük bir dezavantaj olur bizim için. Ki muhtemelen de yaşanacağını da düşünüyorum. Özellikle Amerika için bir ekstra durum da olabilir tabii ki. Yani ev sahibi anlamında Amerika'nın diğer ülkelerden, Kanada'dan da bir adım, Meksika'dan da bir adım önde olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü büyük organizasyonlar göreceğimizden de kuşkum yok. Ama hani bir şeye dayandırıp da daha ilk maçtan ya işte hadi şikedir, hadi hakemler bir şey yapıyordur gibi bir bağlantı kurmayı açıkçası... Ya bu turnuvanın ne bileyim 4 sene bekledikten sonra böyle bir şey yaşamak veya düşünmek istemiyorum Efe abi. Çok erken geliyor bana. Ki mesela Güney Kore maçı da bunun tam tersiydi aslına bakarsan. Oyunu oynatan bir hakem vardı özellikle. Ve Güney Kore'nin müthiş bir geri dönüşü vardı. Yani sabah kalktık 5'te maçımızı izledik. Çekya'nın artı 12 faullerinden kazandık. Turnuvanın çok dikkat edici, dikkat çekici bir özelliği bu arada Efe abi. Taç atışlarından... iddiada para kazanacağımızı düşünüyorum ben.
7: Çekya taçtan gol attı dün Güney Kore'ye, evet, değil mi?
8: Evet, yani çok fazla taç atışı kullanılıyor özellikle bu turnuvada. Faullerden, isabetli isabetsiz şutlardan genel anlamda para kazanılabileceğini düşünüyorum ben ki taç oranları da tatmin edici seviyede, maçlarda genel anlamda kullanılabilecek bir oran haline dönüşecek taç bizim için gibi geldi, evet, bana.
7: Dünkü maçlardan önce biraz uzun vadeli bahislere de bakmıştık Perşembe günkü programda. Evet. Türkiye'de en çok oynananlar listesinde anormal derecede grupların faul sayıları, toplam faul sayıları, belki 4 ayrı grubun faul sayıları, evet, ilk 10-15 bahisten bir tanesiydi. O çok dikkatimi çekmişti. Demek oyuncular da bunu görmüş, faullere bayağı yönelinmişti.
8: Evet, birazcık da oyunu soğutmak anlamında ya da şu anlamda da düşünüyorum abi. Yani bazı takımlar çok ayarsız, farkındaysan. Yani Haiti'ler, Kuraçao'lar, bunların oyunu durdurmak adına yapabileceği en güzel hamleler fauller olacak düzenli olarak. Yani çünkü bir oyun kalitesinin ne kadar düşük olabileceğini tahmin ediyoruz. O anlamda fauller bizim önümüzü açacaktır diye düşünüyorum ben bu turnuvada. Yani yine mesela işte dedim ya, Çekya maçında Çekya'ya artı 12 faul açılmış. Yani gruba yazarken şey dedim, yani cepte bu, hemen alalım, her türlü alalım dedim ki yanıltmadı. Keza Meksika maçında da mesela, evet, Meksika'nın
9: faulleri 12 tane çok iyiymiş. Bak abi, Bosna Hersek'in bugün faulleri 16'dan açılmış. Kayda değer oran. Yani biraz 12'si daha çok güzelmiş.
8: Evet, yani biraz daha böyle hani akıllanmak mı diyelim buna, yani çünkü 12 faul gerçekten böyle bir turnuvada komik, çünkü oyun zaten hiç durmuyor, oyuncuların bir şekilde faullerle anca oyunu soğutması gerekiyor. Yani taç atışlarında süreler sayılıyor, outlarda sayılıyor baktığımızda. Tabii ki bir 3 dakika mola var ama yine de ne olursa olsun akan oyun çok fazla olduğu için, yani hiç durmadığı için, bu anlamda fauller birazcık da kaçma oluyor gibi geliyor bana.
9: Evet. Doğru söylüyorsun. O 3 dakikalar da acaba onu da nasıl kullanabiliriz diye de kafa patlatıyorum. Yani o da çok belirgin bir fark oldu diğer organizasyonlara, hatta diğer maçlara nazaran. Çünkü baya baya bir reklam arası veriliyor. Yani bu ilk defa böyle bir uygulama yapılıyor. Evet. Oyunun sonuna ne kadar ekleniyor? Ekleniyor mu?
8: Ekleniyor aslına bakarsan. Onu da bir şekilde...
9: Evet.
8: Yani tam olarak ekleniyor. Yani mesela Meksika maçını hatırlayalım. İlk yarı 4 dakika uzatma verdi ki bunun zaten gerçekten oyunun durduğu süresi de 1 dakikayı geçmemiştir diye düşünüyorum ben. Yani o anlamda baktığımızda ekleniyor. Ama birazcık da şeyi merak ediyorum. Tam o arada reklam araları çok giriyor. Bazı ülkelerde girmiyormuş bu arada. Yani o arada teknik direktörler neler yapıyor, neler gösteriyor, yani bayağı bir NBA durumu var farkındaysan. Yani bayağı 4 periyoda ayırdılar maçları şu anda. Ki o arada yani birazcık da teknik direktörleri görebilsek, onun ilk bir dakikasını falan bize gösterseler çok tatlı olur diye düşünüyorum. Bu da bir feedback olsun. Doğru.
9: Bak, o açıdan da düşünmek lazım. Birazcık da sanki Amerika'da olması böyle bir durum. Sanki oradaki izleyiciye daha rahat takip etme imkanı. Hatta ben birazcık da benzer bir durumdan dolayı, malum Amerikan futbolunda falan video assistance, referee falan uygulaması da ilk başlatılan sporlardan biridir. Sanki evet, bu organizasyonda da hakemler çok daha rahat VAR'a gidecekler gibi düşündüm ben de.
8: Evet,
9: ki dün iki maçtan birinde gitti. Ki bence biraz kolay gitti VAR'a. Sanki maçın genelinde, yani bu organizasyonda, hele hele ev sahibi ekiplerin maçlarında, mesela bugün Amerika'nın ve Kanada'nın maçlarında hakem VAR'a gider, daha kolay gidecektir diye düşünüyorum.
8: Aslında uzun vadeli bahislerde ben ona da bakmıştım. Özellikle VAR monitörüne baktım. VAR monitörüne hakem gidecek mi vesaire baktım. Onu bulamadım ama işte kornerlerde falan öyle bir şeyler vardı. Mesela 900 korner, 990 korner üstü baremler falan vardı. Bir de şu detayı paylaşalım abi. Hazır bu 22. 23. dakikada molalar varken... belki görmüşsündür bizim grupta. Ben Çekya maçında 11 ile 20. dakika arasında korner çıkar 1.46 orandan almıştık.
9: Güzel.
8: Ama bunun bir dipnotunu da şöyle paylaşalım. Mesela 20 ile 30 arasında korner de açık ki bu da büyük bir handikap, çünkü 3 dakikan kayboluyor burada. Dolayısıyla 20-30 arasında bu seçenekten uzak durmak lazım. Bu da dinleyenlerimize aktarmış olalım. Yani 10-20'yi veya 30-40'ı kullanalım ama 20-30 arasında herhangi, mesela kartlar da açılır.
9: Kullanmayalım.
8: Yani, evet, 20-30 arasında en çok kartı hangi takım görür diye bir bahis de var mesela. Ama oyunun 3 dakika oynanmadığını, ki birazcık da yerde yatılsa 3,5-4 dakikaya kadar oynanmadığını düşünerek almak lazım.
9: Düşünerek. Bir de şunu düşün. İster istemez 20. dakikadan sonra birazcık daha böyle hadi molaya gidiyoruz.
8: Tabii.
9: Yani 20'den sonra bence. Dolayısıyla dediğin gibi 20-30'da mümkünse dokunmamak lazım. Hani alt açılmışsa o dönem oralardaki bir şeye alt oynamak lazım.
8: Evet. Corner bir de alt, çok enteresan bir detay daha Efe abi mesela. Güney Kore maçındaki bu molalara gidilirken düzenli olarak faulden sonra gidildi abi. Yani bu fauller
9: Allah
8: hani
9: Allah,
8: oyuncuların güzel kurtuluşu mi diyebiliriz. Hani bir faul yapalım da durdursun artık hoca mantığı da olabilir.
9: Ya şimdi bak, ama bak doğru söylüyorsun. Hadi bunlar şu anda sıcaktan dolayı veyahut da işte su molasından dolayı
7: yapıyorlar. E bir de takımların bu molaya taktiksel anlamda da gitmek istediklerini düşün. Düşünsene tabii. Mesela sen favori olmayan takımsın. Adamlar haldır uldur bastırıyorlar. Hadi 20 dakikayı atlatmışsın. Ulan 1-2 dakika daha idare edeyim, bir 5 dakika daha gitsin de yani onlar da gerçekten dikkat edilmesi gereken durum. Bence bu yani bahis açısından çok çok kıymetli böyle bir şeyin bilinmesi.
8: Evet, özellikle böyle hani böyle inceye kadar dikkat etmeye çalışıyorum. Beni biliyorsun, böyle maçları izlerken hasta boyutunda evet. Notlar falan alıyorum ben. Ki faullerde bunda hani şöyle molalardan da iki tane olduğunu düşünsek otomatikman iki tane faul. Sonuçta oyuncuya taca at ki molaya gidelim demezsin ama hadi bir faul yap da artık mola gelsin denebilir yani. Öyle aynen düşünüyorum ya. Birazcık da.
7: Gerçekten güzel. Ya bu Dünya Kupası'nın da hakikaten keyfi bu. Yani evet. Tabii ki bu oyun en nihayetinde bir parayla oynanan bir şey. Sonuçta bir kazanç amaçlıyız. Ama Dünya Kupası'na özel de böyle ayrı bir beyin jimnastiği yapabileceğimiz, gerçekten gülümseten bahisler diyebileceğimiz seçenekleri evet. değerlendirmek, ya bu işin de keyfi yani. Bu Dünya Kupası'nda da bu keyfi yapmayacağız. Nerede yapacağız?
8: Kesinlikle katılıyorum abi sana.
7: O yüzden bu tip gülümseten bahislere de dikkat etmek gerekiyor. Bir dinleyicimiz yapmış. Abi Dünya Kupası'nda genelde kırmızı kart çıkmıyor diye yorum yapılmıştı radyoda. Dün ilk maçta 3 kırmızı kart çıktı demiş. Esasında 4 evet. kırmızı kart çıktı Katar 2022'de. Yani senin dediğin gibi adamlar bu Dünya Kupası'na bilmem kaç sene sonra katılmışlar. Her takım için burada olmak çok değerli. Adam ta oralardan gelip öyle bir tekme tokat ilk maçtan dalacak hali yok. Yani insan tabii düz ki. Mantık biraz daha az kart çıkar diye düşünüyor. Daha fair play'in ön planda olduğu. Hele hele grup tabii. maçları. Ama işte doğru. bir anda ilk maçtan 3 kart çıkabiliyor.
8: Hani kendi kalesine gol atmak bile. Evet. Lafını böldüm. Kendi kalesine gol atmak bile yani hatırlarız belki de Dünya Kupaları eskiden Escobar'ın durumunu, Kolombiya takımında kendi kalesine gol atma Amerika maçında falan. Yani bunlar oyuncu anlamında büyük de risk yani. Sonuçta kırmızı gördüğünde takımını, ya milli takımını 10 kişi bırakmak da gerçekten ülkesinde biraz yadırganacak bir durum olduğu için ekstra dikkat ettiklerini düşünüyorum aslına bakarsan. Ben ki Afrika maçında da ağırdı kararlar yani.
7: Ağır ağır. Ya bir de hakemlere Dünya Kupalarında, geçen sezon seferki Dünya Kupası'nda az kart çıkmasının sebebi de ya hakemlere birazcık daha 11'e 11 tutun mümkün olduğu kadar diyorlar.
8: Tabii.
7: O yüzden
8: tabii.
7: de hakemler cart cut kırmızı sarı kart göstermek istemiyorlar.
8: Evet.
7: Dünle ilgili bir ufak not daha verip bugüne geçeceğim ki o da dün esasında yine gülümseten ama mantıklı. Birçok kişinin de hatta senin de alternatif tahminler videonun altına da yazmışlar. En çok gol asist yapan Süper Lig oyuncusu. Tabii dün şimdi Beşiktaş'ın golcüsü gol atınca inanılmaz evet, derecede evet. ön plana çıktı. 9.22 idi onun oranı. Evet. Tabii Leroy Sané 1.60'tan favoriydi. Bilmiyorum o oranlar bugün itibariyle revize edildi mi ama o da dün aldığım notlardan biriydi.
8: Abi edilmesi zor olur muhtemelen. Çünkü bir de şimdi şöyle de bir ayrıntı var. Yine Sané önde. Çünkü Almanya'nın grubu özellikle çok tabii. kolaydır abi. Ve Almanya'nın da biliyorsun ayarsızlar, durmuyorlar. Yani Ekvator Fil Dişi Kuraçağı grubu. Yani Almanya orada bir 15 gol atsa, 20 gol atsa kimse yine şaşırmaz. Yani bir maçın 7-0, 8-0 bitmesi tabii. Almanya tarafında şaşırtmaz ki. Sané'nin ayağından da birkaç gol, birkaç tabii. asist gelebilir. Dediğin ki Almanya'nın yolu da uzun.
7: Bravo. Zaten evet. burada bu tip uzun vadeli bahislerde hem oyuncunun takımının daha fazla maç yapma ihtimalini çok çok önemli. Bir de tabii ki takımın mesela esasında underdog'du bu oyunda. Çünkü evet. dün de sonradan oyuna girdi. Yani çok evet. fazla süre alan bir oyuncu değil. Leroy Sané daha fazla ilk 11 oyuncusu. Bunun gibi keyifli basketler de vardı ama dediğin gibi dünle beraber onlar da ufak ufak kapanmışlar. Evet, evet geçelim Kanada-Bosna-Hersek maçına. 212-273 10-10. Sevgili Burcan veya bana sorularınız, görüşleriniz, bizim görmediğimiz bir şeyler olursa da iletmek istediğiniz alternatif bahisler olursa çok çok seviniriz. Kanada-Bosna-Hersek bir başka ev sahibi. Kanada buraya direkt olarak katıldı. Eleme oynamadı doğal olarak ama Bosna-Hersek bayağı uğraştı, bayağı çabalayarak hatta İtalya gibi Dünya evet. Kupası'nın gediklerinden bir takımı son playoff finalinde eleyerek buraya adını yazdırdı. 1.68 Kanada'nın oranı. Ben yani bunun tamamen bir ev sahibi olduğundan kaynaklandığını düşünüyorum. Şöyle baktığımda tabii yine bir genellemeler çerçevesinde yaklaşıyoruz takımlara. Ya çok büyük bir kalite farkı yok ki bu takımlar arasında. Yani bir ev sahibi oluşu ki duyduğum kadarıyla bayağı da bir taraftar yarı yarıya olacakmış. Yani Bosna Hersek taraftarı da olacakmış. Ben yani Kanada'nın bu kadar favori olmaması gerektiğini düşünüyordum. Kafamda bazı alternatifler de var ama bu maçla başlayalım istersen.
10: Ana bahsimi direkt söyleyeyim mi Efe abi?
7: Ana bahsini söyle.
10: Deplasman gol atar. Yani Bosna Hersek gol atarın oranı 1.54'müş ki özellikle ileri hattı yani Demirović, Ceko ki onlara topu götürebilecek Azametović'i iyi tanırız biz. Yani baktığımızda ben Bosna Hersek'in gol atabileceğini düşünüyorum ki oran 1.54. Hani dedik ya kalite farkı yok dedin sen biraz önce. Yani şöyle bakıyorum ben hatta pozitif anlamda Bosna Hersek'in bir tık daha kaliteli bir kadroya sahip olduğunu düşünüyorum açıkçası ben.
7: Bence
10: yani tarafın nedir? Seçmek zorundasın desen hani 1-0 mı 0-1 mi 0-2 yani 0-2'ye giderim ben evet. Abi. Yani bir şekilde oyunda kalırsa Bosna Hersek bence burada ilk puanını alabilecek bir takım.
7: Sanki beraberlik öncelikle 0-2 çifte şans.
10: Evet.
7: Aklımızdaki. Evet. Bence evet. De öyle. Yani bakma Bosna Hersek'te epey bir zamandır bileği zor bükülen bir takım. 8 maçtır kaybetmiyor. Ve özellikle de savunma hattına baktığımızda Bosna Hersek dediğin gibi pozitif anlamda ön plana çıkıyor. Yani Kanada'nın evet. Biraz hücum hattı yani işte David'den kaynaklı daha kaliteli VA ile beraber. Ama Alfonso evet. Davis yok. En önemli oyuncularından biri. Yani Bosna Hersek en kötü kaybetmez diye düşünüyorum. Hatta ben bu maçta direkt beraberlik deneyeceğim. Ki yani

0: bunun ben birçok maçta da denenebileceğini düşünüyorum grupta. Çünkü Kanada ve Bosna Hersek eğer bu maçta birer puan alır, grubun zayıf halkası Katar'ı yenerlerse 32 takımın yola devam edeceği durumda çok büyük ihtimalle gruptan çıkacaklar.
1: O yüzden bence de 3'ü birden çıkacak hem de abi, bana da öyle geliyor. Yani sonuçta zaten 4 puan alanın çıktığı bir grup felsefesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla tabii, bu takımların 3'ünün de çıkması için bu maçta bir beraberlik yeterli olacaktır.
0: Evet, kesinlikle. Ayrıca burada tabii ki

0: istatistiklerine dayalı bahislerimi birazcık daha Amerika'ya sakladım ama Kanada'nın da yine böyle bir 11-12 şuta ulaşmasının çok zor olmadığını düşünüyorum.
1: Galiba 13 açtılar Efe abi. Tekrar bakayım
0: 13.
1: seninle konuşurken. Evet,
0: Evet,
1: 13 açtılar.
0: bir orana bir şut attırdılar.
1: Evet, 12 vardı. Ona da dikkat
0: Vardı.
1: etmiştim ben. Sonra 13'e çektiler abi.
0: 13
1: Yani
0: biraz böyle tam sınırda gibi
1: kritik.
0: sanki.
1: Kritik. Tam böyle tam 13'te kalabiliriz hatta yani.
0: Evet.
1: Mesela onun Güney Kore Çekya maçında da yapmıştım. 21 artı şut vermiştim. Tam 22'de bitti ama bu sanki tam böyle nokta atışı 13'te kalabilecek bir maç olacaktır diye düşünüyorum. Ama dediğin gibi beraberlikte sana katılıyorum. Hatta farkındaysan hani 2 mi 1 mi diyemedim de 0-2 şeklinde söyleyebildim. Beklentim 1-1 skorla beraber bir beraberlik abi.
0: Bak, Fehmi de toplam 8 isabetli şut da güzel olur demiş. Bosna da katkı yapar. Kanada'nın 8 isabetli şut da 1.80'den güzel bir alternatif olabilir demiş.
1: Ben de bir tık daha riskli kaldı o abi. Yani şut var ama isabet, hani senle bunu sezonda da
0: Tabii.
1: konuşmuştuk, yani isabet biraz daha sıkıntı. Yani direkler sayılmıyor, yani eksiye götüren şeyler çıkıyor
0: Bloklananlar
1: karşına.
0: sayılmıyor.
1: Tabii.
0: Senin nedir? Toplam şuttan mı?
1: Toplam 13 tane Bosna şey Kanada tarafına uygun
0: Kanada'nın.
1: gibi geliyor bana ve
0: Bence de.
1: dediğim gibi deplasmanın bir tane golü bence burada kıymetlidir ki 1-1 skor, yani sen de beraberlik beklerken 0-0'dan beklemediğini düşünüyorum. Bir aksi bize de ne lazım? 2-2 de olsa, 1-1 de olsa bir deplasman golü lazım ki 1-54 bence tatlı bir
0: Nurcan.
1: oran.
0: Heh,
1: Geliyor mu
0: tamam,
1: sesin?
0: süper. Bence de. Aynen geliyor. Güzel. Kanada Bosna Hersek maçı ile ilgili aşağı yukarı düşünceler bu şekilde. Emrah Bey'den bir mesaj gelmiş. Meksika maçında toplu oynamada yattım. 61 artı vardı, 61 oldu. Allah Allah, 61 sayılmıyor mu? 61 artı. Ha, 60. Hep 61 ve
1: Bir
0: artıysa
1: 61 sayılır öyle bir durumda.
0: sayılır. Bakın Emrah Bey,
1: Evet.
0: dün tabii çok fazla alternatif bahis olduğu için bizim gruplara da geldi. Bizim üyelerimiz de, Burcan'ın da eminim yazmışlardır. Bazı bahislerde iade olmuş olabiliyor, yattı olabiliyor. Kazandığınıza eminseniz ki 61 artı oynadıysanız kazanmışsınız. Call center'ı arayıp bunu bildirmenizde yarar var. Hemen ilgileniyorlar. Belki o
1: Evet.
0: yüzden yattı görünüyor olabilir. Ben de direkt ona baktım çünkü 61, herkes çok konuşuyordu. Tuttu diye anladım ben onu.
1: Evet, bir de opto verilerine özellikle bakmak lazım. Uygulamalar da yanıltıcı
0: Tabii.
1: olabilir bu anlamda. Yani veya dünya basın de uygulamalardan kontrol ettiğim için sitelerine girmiyoruz ama yani yine de mesela 60'a 40'tır da belki o uygulama yanlış yazmıştır, durumları da olabilir. Ona dikkat
0: Olabilir.
1: etmek gerekiyor. Mesela iptal olan, iade olan bir bahis daha vardı. Çok enteresan, Meksika maçında. Direkten dönen top olur bahsi açıldı.
0: Evet.
1: Bizim
0: Evet ve
1: oynayan
0: oldu.
1: arkadaşlarımız oldu.
0: Dün de
1: İşte
0: yazanlar oldu,
1: sonunda
0: mesaj
1: iade oldu.
0: atanlar oldu.
1: Evet. Ben de
0: Aa.
1: grup atmıştım hatta. Güzel de bir
0: Dünya
1: oranı
0: ya,
1: vardı hatta
0: vurdu.
1: abi. Evet. İlk
0: Çok
1: yarıda oldu ya
0: net
1: işte.
0: direkten döndü.
1: Şey Meksika'nın ilk golü atan Quaynes'ti galiba. Onun mesela top direkten döner bahsi de sayılmadı. Bir orandan iade yaptılar.
0: Bunu ama sanki bir başvurmak lazım diye düşünüyorum. Yani dün
1: Evet
0: direkten
1: yani.
0: döndü net yani.
1: Tabii, ilk yarıda oldu ya abi son
0: Evet.
1: dakikalarda. Evet.
0: Aynen. Ben de hatta direkt aklıma dinleyicimiz geldi. Direkt denmişti. Dün de bize olabilir diye düşünmüştük. Evet,
1: Evet.
0: tabii çok fazla alternatif var. Bazen ufak tefek böyle durumlar olabilir. Siz gene de eminseniz bir yazın derim. Kanada Bosna Hersek dedik ve gelelim Amerika Paraguay maçına. Bu arada Amerika
1: Evet.
0: Paraguay maçına geçeceğiz ama dünden beri Türkiye galibiyeti iddiada birinci sırada. Tabii
1: Evet.
0: Avrupa'da tabii ki Amerika maçı dünyanın diğer tahtalarında, hatta Balkan tahtasında da Amerika galibiyeti birinci sırada. Amerika'nın iki golü ikinci sırada. Ama Türkiye'de acayip bir Türkiye'ye bir eğilim var şimdiden ve Türkiye'nin oranı biraz yükseldi ya, buna rağmen
1: Evet.
0: 1.60'a çıktı.

0: Bunu da aktarayım.
1: Açıkçası.
0: Ne diyorsun hani?
1: Ben netim abi ya. Ben netim yani. Bilmiyorum, birazcık tarafsız bakamıyor muyuz belki de Efe abi, bilmiyorum yani. Bunca yıldır bu işi yapıyoruz sonuçta. Ki mesela ben Beşiktaşlıyım, Beşiktaş maçlarında bile hiç düşünmem, rakibe defalarca vermişimdir. Ama umarım tarafsızdır. İçimden söylediğim şey şu: umarım tarafsızımdır ve gerçekten Türkiye'nin matematiksel olarak da kazanacağını düşünüyorumdur diyorum içimden. Yani oyun kalitesi anlamında, kadro kalitesi anlamında
0: Evet.
1: çok daha üstünüz biz. Yani eskiden mesela Avustralya kadrosunda bir tatlı oyuncular vardı. Mesela Avustralya A Lig'den kullandığımız Goodwin'i falan da görebiliyorduk ama bu sene Avustralya kadrosu da boş baktığımızda Efe abi. O yüzden ben maç sonucu
0: Evet.
1: Türkiye kazanır diyeyim dümdüz abi. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum ama.
0: Bir de yani Euro 2024'ten bu yana artık bir takımın da bir uyumu oturdu. Soğukkanlı kalabiliyoruz. Ama dediğim gibi bu eğilim enteresan. Bakalım maç günü bunları değerlendiririz ama dediğim
1: Muhakkak.
0: gibi çok ciddi bir eğilim olduğunu söyleyebiliriz. Yani Türkiye'de o günden beri açıldığı 2 gündür falan birinci sırada. Jonathan
1: Evet.
0: David gol atara girilir mi demiş bir dinleyicimiz.
1: Gol ve asisti
0: Evet,
1: var diyelim.
0: evet.
1: İstersen ekleme yapalım. Yani gol ve asisti açık. Baktığım için söylüyorum zaten. Gol ve asistin oranı da güzeldi. 1.80-1.90 civarındaydı. O yüzden gol ve asist şeklinde değerlendirelim. Hani iki ihtimalimiz. Mesela biz dün Lee Kang-in'in gol ve asistine oynadık 2.40'tan.
0: Gol veya asist değil mi?
1: Evet, gol veya asist abi. Bak, Jonathan David'e 1.80 açmışlar.
0: Aynen.
1: Lee Kang-in mesela gol atamadı ki, kaçırdı da ilk yarıda ama ikinci yarıda asist yaptı. Ve yine kazandık. Dolayısıyla gol ve asist diyelim. Sonuçta ön alandaki oyuncu o dakika daha müsait arkadaşına pası atabilir, bu her zaman gerçektir.
0: David'in bugün Kanada'nın ofansif gücünü sırtlayacağını bekleyebiliriz. Hatta Alphonso
1: evet.
0: Davies de yok. Dolayısıyla David
1: evet.
0: Eğer Kanada mesela işte 13 şut attıysa bunların 3'ünü 4'ünü David atmıştır. 1-2 tanesinde isabetli olmuştur. Bu anlamda da kombine bahisler var. İşte Jonathan David 4 toplam şut atar, bir isabetli şut atar, Kanada kazanır vesaire tarzı. Onları
1: evet.
0: da bayağı inceledim. Oran risk anlamında benim en çok aklıma yatan David'in 2 isabetli şutu oldu. 2.77.
1: Evet. 2.77. Ki çok iddialı bir oran.
0: Evet.
1: Bunu eğer ki Demirovic ilk 11 oynarsa ben onu alacaktım abi hatta. Yani Demirovic'in 2 isabetli şutuna da 8 oran açılmış mesela. Ben de ona çok kabarmıştım.
0: Bak aynen. Kaç açılmış? 8 mi?
1: 8 oran açılmış abi.
0: Güzel güzel. Olabilir. Bak bir ona şey yaptım. Bir de David'in böyle her şeyi çıkmış. Bak bu arada David'e, bu arada gerçekten hani tırnak içinde uyanık iddia diyeyim. 3 toplam şut bir isabetli atsaydı, Vabana 1.70 verseydi, cumburlop onu oynayacak falan. Bir o seçenek açık değil.
1: Abi çok şey istiyorsun şu anda.
0: Ama çok büyük ihtimalle de 3 toplam şut ve bir isabetli şut yapacak David. O yüzden
1: evet.
0: O açılmamış gibi geliyor.
1: Evet.
0: Artık orada seçim şansı, belki de gol atacak. 2 isabet. Ha, ben David'in 2 isabetli şutunu mantıklı buldum. Bir de David'in kafayla şutu var Burcan.
1: Yani aa,
0: David kafayla
1: onu
0: vurur. İsabetli isabetsiz bir kafa şutuna 1'e 3 veriyor.
1: Oh,
0: David'le
1: süpermiş.
0: İlgili aynen aynen. 2 tane güzel 3 civarındaki oranlar bu olabilir.
1: Vallahi süpermiş abi oran olarak gerçekten. Bu arada
0: sohbetimize devam edeceğiz. Güzel sohbetimize, ama bir ufak bir reklam aramız gelmiş Burcan.
1: Tamam.
0: Çok keyifli. Hakikaten her türlü de konuşmak istediğim ayrıntıya sorular çerçevesinde giriyoruz ama bir aramızı verelim, sonra devam edelim.
1: Tabii ki abi, görüşürüz.
2: Efe Uysal'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam.
4: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Hey.

0: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
1: Jilet, erkek için en iyisi.
0: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
2: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
2: Reklam.
0: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek,

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Nesine'nin 20. yılında Dünya Kupası'na özel %20 ek kazanç. Sen de hemen kampanyaya katıl, kuponunu yap, Dünya Kupası maçlarında %20 ekstra kazanç fırsatını kaçırma. Detaylı bilgi için hemen Nesine'ye gel. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam bitti.
4: Efe Uysal'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
5: Valla biz reklamda da aman ne güzel bayız, şudur budur devam demeye devam ettiğimiz için bizim için reklam arası gelmedi gerçekten. Ya çok fazla bayız var tabii. Burada dediğim gibi yani Dünya Kupası'nın da iş keyfi bu ama birini de seçmek lazım. Bak reklam evet. Arasında bile güzel bayızlar bulmaya devam ediyoruz. Sen istersen yakala.
6: Hemen söyleyeyim. Stephen Ostakio abi Porto'dan hatırlarız onu. Los Angeles'a geçti şu anda. Bir faaloları 1.40, iki faaloları 2.63. Bir de bunu Buchanan için deneyebiliriz özellikle. Çünkü sağ kanattan bayağı gelir diye bekliyorum Kanada tarafında. Onun da iki faal alırı 1.53. Yani bu oyuncuya faal yaparlar bahsi bu. Bence değerlendirilebilir. Güzel bir tahminmiş.
5: Evet. Jonathan David'in de kafa şutu isabetli şut. 3.20. Onu da hatırlatayım. Evet. Bazen böyle biz de yanılabiliyoruz. İsabetli toplam vesaire. Çünkü her türlü alternatif açık olduğu için bazen böyle karıştırabiliyoruz. O yüzden dikkatli olmakta yarar var. Evet. Bakayım bir dinleyicimizin bir Bosna ile ilgili bir son bir şey de var. Bosna kalecisinin 3 kurtarış yaparı 1.73'ten alınır mı demiş. 3 isabet şut ya da 4 isabet şut Kanada'nın. Belki gol olursa tabii kurtarış sayılmıyor. Evet. Ne dersin? 3 kurtarış makul görünüyor ya, değil mi Bosna kalecisi?
6: Ya genel anlamda Sempali'yi de defalarca sırtlamıştı Vasili yani.
5: Evet.
6: Bayağı bir kurtardı yani. Sezonda işte bu Wolfsburg'a kadar iyi dayandı demiştik hatta Wolfsburg karşısında falan ama yani Vasili'nin iyi bir kaleci olduğunu söyleyelim. Tabii ki

0: isabetli şutlar gelirse kurtarış anlamında da faydalı olabilir. Alınabilir, çok yüksek atılmaması gerekiyor bence. Öyle düşünelim sadece.
1: Pardon. Evet, benim aşağı yukarı Kanada, Bosna Hersek maçı ile ilgili vallahi bütün her şeyi konuştuk. Geçelim, evet. Amerika Paraguay maçına. 0-4-0-0. Bir anlamda Dünya Kupası'nın gerçek anlamda açılışının bu maç olduğu da konuşuluyor. Yani 3 ev sahibi var ama Amerika biraz daha ön plana çıkan bir ev sahibi. Evet. Yine herhalde bir ev sahibi ekip. İlk maç coşkusu, Amerika'nın kadrosuna falan bakıldığında Amerika'dan yüksek hücum istatistikleri, Balkan tahtasının ikinci sırasındaki gibi en az 2 gol gibi seçimler bekleyebiliriz sanki. Amerika'nın da oranı bu arada 1.88, hatta 1.91'e çıkmış. Kanada'nın 1.68. Ya değil mi, oranlar, hatta sana bir şey verip sözü sana bırakacağım. Biz bir algoritma yaptık Rahmi ile. Bizim platforma özel birazcık daha böyle şeylerini, formüllerini biz belirledik. Amerika'nın kazanma yüzdesi %61-62'lerde, Kanada'nınki çok daha düşük olmasına rağmen Amerika'nın çok daha yüksek bir oranı var. Herhalde bu rakip kalitesi farkından kaynaklanıyor. Kesinlikle. Diye düşündük.
0: Kesinlikle, yani Paraguay'ın yolunu bir hatırlarsak, Brezilya maçı, Arjantin maçı, ikisinde yendi ve hatta Arjantin'i geriden gelip yendi Paraguay ve maçlarda abi enteresan bir data bu arada, alternatif tahminlere ben video çektim, akşamüstü yayında olacak zaten ve orada da bu datayı paylaştım. %23 ve 24 toplu oynamalarla Paraguay sadece o geçiş hücumlarıyla, kontralarla gol bulup bu iki takımı da yenmiş bir takım. Bunun da en güzel önlemi şöyle olur diye düşünüyorum. Pochettino çok akıllı bir teknik direktör. Tottenham zamanından çok iyi hatırlarız zaten. Bu geçişleri kesmek için Amerika'nın çok fazla faul yapacağını düşünüyorum. Ben ki 13'ten açılmış. O biraz cepte diyebiliriz belki. Çünkü gruba kesin vereceğim zaten bunu ben akşam. Ve maç Amerika'nın faulleri 15'ler. Hatta zorlarsak 17 açılmış mesela, ama 15 idealdir.
1: Yapılan
0: 15'e
1: mı
0: kadar
1: Amerika'ya tıkırım. Yapılan değil mi Amerika'ya?
0: Amerika'nın yaptığı faul abi. Yaptı. Geçişleri durdurmak adına, yani okay. Geçiş hücumlarını. Ve baktığımızda Paraguay'ın buradan puan çıkarma ihtimali senin algoritmana göre %39'lara falan geliyor, %40'lara geliyor. Çıkarabilir abi. Ben evet. Paraguay'ın gizli bir sürpriz takım statüsünde olduğunu düşünüyorum bizim grupta.
1: Evet, Paraguay'da Strasbourg'tan tanıdığımız Enciso var. Gerçi evet. Hazırlık maçında sakatlanmış ama anladığım kadarıyla oynayacak seviyeye gelmiş. Amerika'da da tabii çok önemli oyuncular var. Ben bu maçın mesela, evet, Paraguay belki daha savunmada kalan taraf olacak, topu Amerika'ya bırakacak. O zaman acaba Amerika'nın toplu oynama yüzdesine mi oynasak diye bir an aklıma
0: geldi.
1: Valla
0: bakmadım abi, süper fikir. Bak. Yalnız. Bakayım bakalım ben de ona. Bakalım, muhakkak bakalım çünkü çok mantıklı.
1: Topu veriyor belli ki yani bu takım.
0: Tabii Paraguay yani işte hani en net bilgi şu. Brezilya maçında %24 ile toplu oynuyor ve Arjantin maçında %23 ile toplu oynuyor Paraguay. Ki şaşırtacak bir hamle beklemeyiz. Bu takımın standardı belli. Mümkün olduğunca bu hattı koruyarak, defans hattını koruyarak çaktır yine aynı şekilde.
1: Ben de bakıyorum ama acaba dünden sonra yüzdesel şeyler kalktı mı diye de bir düşündüm. Vallahi
0: senle konuşurken ben de ona bakıyorum abi.
1: Kolay değil. Diğere mi yere baktım ama.
0: Evet, %61 toplu oynama buldum abi. 1.85 açılmış, %61'e.
1: Amerika'nın %61'ine değil
0: evet.
1: mi?
0: Evet. Çok tatlı bahismiş abi. Yani
1: çok tatlı bahis.
0: Evet.
1: Çünkü Paraguay bunu yapacak.
0: Kesinlikle.
1: Taktiğini değiştirecek hali yok. Ev sahibiyle oynuyor. Sonuçta ne olursa olsun underdog. Defansta kalacak. Evet. Tabii. Ben bu arada Paraguay'ın gol bulabileceğini düşünüyorum. Ben olabilir. Bu maçın böyle 2-1 falan mesela skor tahmini verdim. Bizim bir oyunumuz da var. 1-0-2 platformunda bu maça evet. 2-1 gibi bir şey düşündüm. Hatta Paraguay ilk golü atabilir falan diye düşündüm. Birazcık da Amerika'nın esas...

0: Sana benim ana tercihim Amerika'nın 14 şutu Burcu. 2.10 veriyor. Ben
1: Mantıklı.
0: ona çok güveniyorum. Yani bir ev sahibi olarak ekstra coşkulu olacağını ve Paraguay'ın belki öne geçeceğini veyahut da maçı berabere getirecek bir gol bulabileceğinden Amerika'nın hücumlarının devam etmesini de bekliyorum. O
1: Evet.
0: yüzden yani 14 şut düşünüyordum ama şimdi sen bunu söyleyince Brezilya, Arjantin filan %61 de 1.83'ten
1: 85
0: sanki bizim
1: hatta
0: yayının
1: çok mantıklı
0: seçimi gibi
1: abi.
0: geldi bana.
1: Evet, ben de yani ne alacaksın dersen bu maçı abi hiç düşünmeden bunu alacağım bir kere. Senden çıktı fikir %100. Gerçekten çok
0: Ama
1: mantıklı
0: sen
1: geliyor
0: beni
1: bana.
0: oraya yönlendirdin.
1: Evet işte
0: %23 deyince
1: biz seninle konuşunca hep böyle oluyor ya abi zaten.
0: oluyor.
1: Bir
0: Abi
1: şekilde.
0: çünkü şey bir mantık tam işte mantık oturdu burada. Paraguay'ın
1: Evet.
0: başarısı topu vermesi rakibine.
1: Evet.
0: Dün Meksika %61 ile oynadı. Ev sahibi ekip %99 daha fazla topla oynayacak.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla vay be. Umarım iade olmaz
1: Yok
0: %61'i
1: yok,
0: yoksa
1: yok,
0: bayağı
1: bunları
0: bir
1: herhalde etmiyorlar abi. Ama işte umarım hani biraz önceki dinleyenimiz gibi 61'ler muallakta kalmaz. Bir de öyle bir durum var ya.
0: Evet. Amerika'da Balagun'dan bir şeyler bekleyebiliriz şeyde oyuncu bahislerinde.
1: Evet.
0: Paraguay'da Almiron son bu sezonda MLS'de geçirmiş. Yine
1: Evet.
0: Brighton'dan Gomez oynarsa Enciso bunlar da bir şeyler aranabilecek oyuncular. Maçın hakemi Hollandalı Makelie.
1: Evet.
0: O da tecrübeli biraz az kart gösteren bir hakem.
1: Evet.
0: Var
1: Yani
0: mı?
1: özellikle
0: Evet.
1: hakemden ziyade abi dediğim gibi yani o kadar aklıma yer etti ki şu anda bu yüzdelik bile hani ondan çıkamadım. En öne koyabileceğimiz tercih olur. Bir de fauller çok etkili gördüm ben abi. Dediğim gibi sürpriz arayacaksak eğer ki işte bu maçta senin o Kanada Bosna maçı gibi bir beraberlikle sonuçlanabilir diye bekliyorum. Golcü anlamında yani iyi ihtimal dediğin gibi işte Davies'in şutları vesaire girilebilir ama çok da yani şey yapamadım ben. Oradan çıkamadım
0: Evet.
1: açıkçası.
0: Vallahi ben Amerika'da dediğim gibi benim bir numaralı seçim hatta yani günün benim adıma en güvendiğim seçim Amerika'nın 14 şutu. 14 toplam şutu ve
1: Evet.
0: yani hem Amerika dediğim gibi Paraguay'ın gol bulabileceğinden dolayı belki yenik duruma düşebilir. Bir de Amerika'nın hazırlık maçlarına falan baktım. Yani yenildiği Almanya maçında da yendiği Senegal maçında da ya 14 şut barajını fazlasıyla açmış. 17'şer falan şut atmış.
1: Evet, ön alan
0: Dolayısıyla
1: etkisi.
0: ilk maç coşkusu yani ev sahibi ekibin ilk maç coşkusu bence
1: Evet.
0: burada da 14 şut
1: Polis
0: görebiliriz
1: işte
0: diye düşünüyorum.
1: zorlayacaktır muhakkak. Yani polis için ayağından da isabetli isabetsiz şutlar gelecektir. Yani ön alan o kadar baskın ki abi. Yani ön alandaki özellikle o 6 kişi Balogun, Timothy veya Tillman, McKennie, Adams, Pulisic yani hepsi kaleyi zorlayacaktır. Mesela
0: Aynen.
1: Meksika maçında o Quenines'in şutlarından ben çok şaşkınım. Yani bayağı bir kaleyi yokladı. Keza bunu Tillman'da falan da göreceğiz diye bekliyorum ben. Ya da Pulisic için çok etkili olacağını düşünüyorum bu mücadelede. Ama yani
0: Evet.
1: benim ana bahsim bu kanaldaki de bu yayındaki de senin tabii ki mantığın çerçevesinde %61 topla oynama en öndeki tercih oldu
0: Yükseldin
1: benim
0: ona, değil
1: için.
0: mi?
1: Evet çok
0: Sen
1: bayağı
0: şimdi
1: yükseldim benim.
0: elit tahminlere birazdan yazarsın. Program
1: Muhakkak
0: kupon
1: yaparım
0: diye.
1: abi. Evet program kupon diye yapabiliriz abi bunu.
0: ben de kalp koyarım altına.
1: Koy abi bir tane. Bak bu arada enteresan
0: Evet.
1: yayınımızda pek alakası yok. Dünya Kupası'nın dışında kalacak belki ama bugün tenisten de kazandık görmüşsündür belki. Teniste güzel turnuvalar var özellikle. Emma Raducanu'nun da Londra'da oynadığını söyleyelim abi. Emma'nın üstünden düzenli olarak oynanabilir. Çünkü ev sahibi avantajı bir de onda var. Tenis severleri de bunu söylemiş olalım.
0: Şu anda ne var? Wimbledon herhalde ufak
1: Wimbledon
0: ufak
1: öncesi hazırlıklar
0: başlayacak.
1: işte Londra var
0: Öncesi
1: aynı
0: değil mi?
1: anda evet yani Zeynep Sönmez'in maçı vardı mesela bugün. Zeynep ilk seti servis kırmıştı vermişti ondan sonra da maalesef 2-0 kaybetti Hollanda'da gitti. Ama çim kort sezonu açıldı kısa sürecek zaten bir ay sürecek ama özellikle Londra açıkta Emma Raducanu'nun üstünden finale kadar gidebileceğini düşünüyorum ben etkili olacaktır. güzel kazanımlar sağlanabilir. Onu da dipnot olarak paylaşalım. Bugün yine bugün, kazanmışken.
0: Bugünden seçimin var mı?
1: Demek. Bir Anisimova maçı vardı. Jovic'le oynuyorlardı. Sürpriz Jovic denenebilir mesela. Ama başlamamış Jovic maçlarda çok da, evet, Jovic de genç yetenek gerçekten. Başlamamış maçlarda birazcık daha terstir Çim Kort. Mesela eğriler doğrular daha farklıdır onda. Yani servis, evet, mesela çok daha hızlı gider. Yerden çok top fazla, tabii, top çok fazla sekmez. Daha kısa sürelidir oyunlar. Çünkü Çim'de hızlı seker top. Dolayısıyla biraz daha farklıdır. Böyle Başat en üst seviyedeki oyuncuların burada zedelendiğini görebiliriz. Onu da belirtmiş olayım bu arada.
0: Wimbledon'da bekliyorum valla. Ben Roland Garros da bayağı bir finallerden sonra keyif yaptım. Ben de seviyorum yani yazın özellikle. Evet. Tabii Dünya Kupası gelince biraz geri planda kaldı ama Wimbledon'la beraber birazcık daha ilgilenirim. Güzel, evet, oluyor yazında tenisler.
1: Zaten peki, uykuyu unuttuk Erf abi. Uyku yok ya, yani bu dönemde.
0: Ya ben kendi kendime şunu şey yaptım. Ben bir kere saat 10'da bir tane maç var. Evet. Hemen hemen her gün. Dolayısıyla zaten klasik böyle bir şampiyonlar günü ya da liglerin geç saatte başlayan bir maçı. Yani ben 12-12 biter maç. Ben ondan sonra yatıyorum. 5'teki maça kalkarım bir tek. Yani 4'leri falan bugün Amerika'dan dolayı belki bir zorlayabilirim kendimi ama bir yatıp yani sabah sanki erken kalkmış gibi bir daha da, evet, uyumadan güne devam etmeyi planlıyorum.
1: Ama pazar gününe gerçekten, evet, yani pazar gününe bir strateji kuramıyorum abi ben açıkçası. Yani belki de dinleyenlerimizi de hani bilgilendirmek lazım. Sabahtan Türkiye maçıyla başlıyoruz. Sonra Almanya maçı var saat 8'de. O bitiyor. Hollanda maçı var bir saat sonra. O bitiyor. Brezilya başlıyor. O bitiyor. Haiti başlıyor. Üst üste hiç durmadan bir pazar günü var mesela. Uykuyu unutacağız bu turnuvada. Yapacak bir şey yok.
0: Yani ben vallahi yani o belki Brezilya'yı bile şey yapabilirim. Yarın Almanya maçının ben normal cumartesi akşamı da öyle şey yapıp bir Avustralya Türkiye maçına kalkarım ama şimdi 0-1'de de Brezilya Fas. Evet. Vallahi bilemiyorum yani.
1: İzlenir abi. Yani. İzlenir abi ya.
0: Bakacağız artık yani kadroyla bol bol haşır neşir olacağız. İdare edeceğiz, evet, maçları da.
1: Evet abi.
0: Onun dışında biraz şöyle tahtalara bakalım istersen. Veyahut tabii da uzun vadeli bahislerle ilgili gördüğün bir şeyler varsa. Gerçi çoğu kapandı ama.
1: Kapandı tabii çünkü bazı maçlar başladığı için biraz onlar bizi geri plana attı bu anlamda. Yani bir de şey var abi, uzun vadeli bahislerde çok kötü bir durum var. Tek tek seçebiliyoruz. Çünkü birbiriyle çakışan çok fazla bahis oluyor.
0: Evet.
1: O biraz zorladı. Yoksa çok güzel kombineler çıkabilirdi Efe abi. Ama tabii mantığına da oturttuğun zaman mesela Mbappe daha çok gol atar mı Yamal'dan diyor. Evet'i seçiyorsun ama La Liga'da en çok gol atan oyuncu var. Onda da Mbappe'yi seçtiğin zaman mantıksız oluyor tabii ki, anlatabildim mi? Evet. Ama güzel seçenekler var. Mesela La Liga'da en çok gol atan oyuncu çok güzel bir bahisti mesela. Çünkü zaten Yamal'la Mbappe'yi kapıştırıyorlar. O zaman direkt olarak La Liga üstünden kapıştır. En fazla araya bir Oyarzabal girebilir, evet, dersin. Onun, doğru, riskine de girilir. Öyle bakmak gerekiyor ama uzun vadelilerde birazcık elimiz kısıldı. Çok fazla hareket edemiyoruz. Yani
0: evet, şu andan itibaren biraz daha kapandı tabii.
1: Evet.
0: Mbappe Yamal eşleşmeleri güzel.
1: Tabii.
0: Benim şeyde bu iki kardeş birbiriyle karşılaşır.
1: Evet, bahsi evet, evet. Oldu. Evet, o sizin programda dinlemiştim. Evet, sizin programda, aynen, dinlemiştim ben onu.
0: O da
1: denenir. Denenir yani, bunlar yine aktif en azından. Ama çok azaldı. Mesela milli maçta özellikle ben Hakan Çalhanoğlu'ndan bir gol veya asist bekliyorum abi. O değerlendirilebilir. Tam uzun vadeli olmasa da yani iki günlük bir bahis dersek. Evet. Bir de abi özellikle programda söyledim Türkiye maçında bu bahiste çok göze batmayacaktı diye tekrar hatırlatmakta fayda var. Arda Güler isabetli pasları Avustralya maçında değerlendirilebilir abi. Yani gol oyun Arda üstünden çok kuruluyor farkındaysan son dönemde. Bir de Arda böyle hani böyle özellikle 30 metre civarında çok fazla böyle ellerini aşağı göstererek hadi pas pas pas ister böyle hani benim ayağıma at benim önüme at diye. Dolayısıyla Arda'nın isabetli

0: araçlarından da para
1: gün
0: kazanırlar.
1: Gün içi o gün açılır büyük ihtimalle, değil mi?
0: Evet,
1: henüz
0: evet,
1: açık
0: evet.
1: değildir diye tahmin ediyorum.
0: Ben de öyle tahmin ediyorum. Bakmadım
1: açılır.
0: Ama gün geldiğinde tabii ki değerlendirilebilir. Sonuçta cumartesi gecesinden bahislerimizi oluşturmamız lazım olacak bizim de.
1: Evet.
0: Çok erken saatte
1: İlk
0: olduğu için.
1: goller vesaireler açık ama özellerde şu anda bakayım, evet, takım şutları vesaireler var.
0: Evet.
1: Oyuncuların ayrı ayrı şutları ve bence Türkiye ile bu kadar çok açılıyorsa Türkiye'nin maçlarına anormal derecede fazla açılır. Ama
0: Evet.
1: mesela bugün işte Kanada, Bosna Hersek, Amerika, Paraguay maçında 1436-1442 Kanada'da açık varken Avustralya Türkiye şu anda 552 maç günü söylediğim
0: 2009.
1: bütün alternatifler 2000. Açık olacaktır. Aynen, bakalım neler olacak. Bu grup üçüncülerinin de çıkması, gruptan çıkar bahisleri de çok güzeldi.
0: Evet.
1: Küçük küçüktü ama gayet toplayınca bayağı bir yüksek miktar çıkıyor. Bunlara da bakmak gerekir.
0: Ona da bir detay açalım. Çok
1: evet.
0: özür dilerim. Ona da bir detay açalım bu arada. Şu anda gruptan çıkmak kolaylaştı bayağı. Mesela İskoçya gruptan çıkar mı? Hangi kategoride elenir vardı? Mesela son 32, son 16 gruptan çıkar gibi şeylerde. Mesela genel anlamda hani en alt seviyede takımlar, işte Katar'da, Kuraçao'da, Haiti'de, bunları çıkartırsak genelde üçüncülerin de çıktığını düşünelim. O anlamda hani gruplarda
1: tabii
0: elenir seçeneğinden uzak durmakta fayda vardır.
1: Aynı zamanda da benim de o en büyük soru işaretlerimden biriydi. İyi ki de hatırlattım programın sonunda da olsa. Ya 32 takımın yola devam edeceğinden dolayı grup maçlarının bir de sıcaklık, işte rakım farkı vesaire, böyle biraz sıkıcı maçlar izleyebiliriz diye düşünmüştüm ama dün benim görüşüm tamamen değişti. Yani bence bugün Amerika-Paraguay maçı da Kanada-Bosna-Hersek maçı da ya gol olarak beklentileri karşılayacak diye düşünüyorum. Ya karşılıklı goller, yüksek skorlar görebileceğimize inandırdı beni dünkü
0: evet.
1: maçlar.
0: Evet, Kanada maçı birazcık daha soru işaretli olsa da
1: biraz
0: yani
1: daha
0: sonuçta
1: soru işareti ama Amerika-Paraguay maçında bak böyle 2-1'ler, 3-2'ler falan görürsek şaşırma.
0: Ben de şaşırmam abi, gerçekten benim de beklentim o yönde. Yani Paraguay'ın oyuna biraz renk katacağını düşünüyorum ben. Savunma anlamında
1: aynen.
0: da olsa katacaktır.
1: Evet.
0: Ama
1: dolayısıyla
0: yine
1: hele
0: de
1: bu geçiş
0: tekrarlıyorum.
1: Falan bir gol atarsa, dediğim gibi Amerika'nın 14 şutu 2-10'dan bu sefer kazandırır, 13'te kalmaz diye umut ediyorum.
0: Ben de aynı şekilde umut ediyorum abi, gerçekten.
1: Çok teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi harika
0: ederim.
1: Oldu. Eminim Radyo Gol dinleyenleri de sohbetten keyif almışlardır, yararlanmışlardır. Gerçekten Dünya Kupası bu şekilde konuşmak çok keyifli. Bu beyin
0: Muazzam.
1: Jimnastiğini yapmak. Umarım
0: evet.
1: faydalı ve doğru tahminlere de yönlendiririz dinleyicileri. Var mı
0: İnşallah.
1: Eklemek istediğim bir şey?
0: Abi çok teşekkür ederim yine bana vakit ayırdığınız için. Gerçekten
1: eyvallah.
0: Renkli bir Dünya Kupası geçiyor. İyi sonuçlar almaya çalışıyoruz. Umarız verdiğimiz bahisler gelir. Umarız insanlarımıza, dostlarımıza, bizi dinleyenlere, izleyenlere kazandırmış oluruz. Güzel tahminler verdik. İnşallah başarıyla sonuçlanır diyelim.
1: Burcan Çalışı da Alternatif Tahminler YouTube kanalından takip edin. Orada da ayrıntılara da bakarsınız. Ekstra hizmetler almak isterseniz oradan bilgileri alabilirsiniz. Yarın programımız 14-16 arası hafta sonları. Tüm bahis severleri, Radyo Gol dinleyenlerine bekliyoruz. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Efe Uysal'la kazandıran saatler sona erdi.
3: Dünya Kupası hikayeleri. 22 Haziran 1986. Meksika'nın yakıcı güneşi Azteca Stadyumu'nun devasa gölgesine sığınmış 115 kişinin üzerine çökerken sahada bir futbol maçından çok daha fazlası vardı. Arjantin ve İngiltere. Sadece 4 yıl önce Falkland Adaları'ndaki o kanlı savaşın barut kokusu henüz dağılmamış, kaybedilen gençlerin yasını tutan bir ulusun kalbi o gün o yeşil sahada atmaya başlamıştı. Ve o gün futbol tarihinin en büyük dramı tek bir adamın ayaklarında ve ellerinde hayat bulacaktı. Diego Armando Maradona. O öğleden sonra insanlık tarihinin en zıt 5 dakikası yaşandı. Maçın 51. dakikasında Diego, kaleci Peter Shilton'la karşı karşıya geldiğinde boyu yetmese de yüreği her şeye yetiyordu. Havaya yükseldi ve o meşhur yumruğuyla topu ağlara gönderdi. Hakem orta noktayı gösterdiğinde İngilizler öfkeden kuduruyor, Maradona ise sinsice gülümsüyordu. Maçtan sonra soranlara o golü biraz Maradona'nın kafası, biraz da Tanrı'nın eli attı diyecekti. Bu savaşta kaybolan onurların, haksızlığa uğramış bir halkın kural tanımayan intikamıydı. O el sadece bir kuralı değil, bir statükoyu yıkmıştı. Ama kader Maradona'ya sadece bir kurnazlık borçlu değildi. Ona ölümsüzlük borçluydu. O hileli golden sadece 4 dakika sonra Diego kendi yarı sahasında topu aldığında sanki tüm dünya bir saniyeliğine durdu. Kendi etrafında döndü, bir İngiliz'i geçti, bir diğerini, sonra bir başkasını. Top ayağına değil ruhuna mühürlenmiş gibiydi. Yarı sahayı bir hayalet gibi, bir fırtına gibi geçti. Sanki o gün Azteca'nın çimlerinde sadece futbolcuları değil, Falkland'daki o acı anıları da çalımlıyordu. Kaleci Shilton'u da çaresiz bıraktığında tarihin en güzel, en imkansız ve en hakiki golünü ağlara bırakmıştı. Bir yanda Tanrı'nın eli olan o hileli yumruk, diğer yanda yüzyılın golü. İki gol, tek bir adam ve sarsılan bir dünya. Arjantinliler için o gün atılan her gol, savaşta dökülen her damla gözyaşının futbol sahasındaki karşılığıydı. Diego o gün sadece bir maç kazanmadı. O gün bir ulusun hırpalanmış gururunu o küçük boyuyla omuzlayıp göklere çıkardı. Bugün 1986 denildiğinde kimse taktik şemalarını hatırlamıyor. Sadece o kısa boylu, kıvırcık saçlı adamın hem bir şeytan kadar kurnaz hem de bir melek kadar yetenekli olduğu o anı hatırlıyor. Maradona o gün futbolun hem günahı hem de sevabı oldu. Ve dünya bir adamın hem en büyük hilebaz hem de en büyük sanatçı oluşunu aynı 5 dakika içinde izledi. O gün Azteca'da futbol bitmiş, efsane başlamıştı.
4: Reklam.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
6: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Nesine'nin 20. yılında Dünya Kupası'na özel %20 ek kazanç. Sen de hemen kampanyaya katıl, kuponunu yap, Dünya Kupası maçlarında %20 ekstra kazanç fırsatını kaçırma. Detaylı bilgi için hemen Nesine'ye gel. Nesine, başka bir seviye.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
4: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru in.

0: sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
1: Jilet erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Reklam bitti.
6: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
7: Yıllar süren hasret sona erdi. Bizim çocuklar tarih yazmak için yeniden dünya sahnesine çıkıyor. 2026 Dünya Kupası'nda kırmızı beyaz bayrağımızın dalgalandığı her an kalbimiz Kuzey Amerika'da atıyor. Bu büyük gururu, bu eşsiz heyecanı tek bir saniyesini bile kaçırmadan yaşamak için frekansını ayarla. Bizim çocuklar sahada, futbolun sesi Radyo Gol Amerika'da.
8: O kupalar sana helal al, gel de buralar bayram olsun.
7: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum,

0: NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71 bin kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli NRG Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80 bin kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: ile sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
1: Poliçenizi 2025 fiyatlarıyla almak için son günler. Şimdi Happy Sigorta'ya gelin, yeni yıl fiyat artışlarından etkilenmeden Happy güvencesiyle tanışın.
2: Happy hizmet, Happy fiyata, Happy Sigorta.
3: Doğan Ödüm güvencesiyle.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklam bitti.
3: Göksel'in çağrısı araçla haber masası başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in çağrısı araç, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, 0212 273 10'dan sizlerde. Mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Yunus Aydın bizimle birlikte. Yunus, hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
4: Teşekkür ediyorum. İlk olarak dün doğum gündü. Buradan da kutlamış olayım. Nice mutlu yıllara.
5: Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim.
4: Dünya Kupası ile başlayalım. Dünya Kupası'nda açılış karşılaşması oynandı. Meksika, Güney Afrika karşısında kazanan taraf oldu. Çok etkisiz gözüktü. Güney Afrika 2-0 Meksika kazandı ve 3 kırmızı kart çıktı. Bu karşılaşmada nasıl değerlendirirsin?
5: Yani öncelikle dediğin gibi maçı gündemi öncelikle belirleyen şey 3 kırmızı kart olmasıydı. Çünkü bir önceki Dünya Kupası'nda toplamda 4 kırmızı kart çıktı. Yani gerçekten ilk maçtan müthiş enerjisi yüksek bir maç izledik kartlar anlamında. Onun haricinde dediğin gibi yani kaybeden taraf çok çok çok etkisiz bir görüntü çizdi. Ya ben simülasyon yayını yaptığımızda mesela 0 puan olarak hani düşünmüştüm. Gerçekten de öyle oldu. Hani açılış maçı keyifli oldu. Ben hani Meksika tarafı için de yani iki ev sahibinin ya da minimumda bir ev sahibinin diyeyim mutlaka çeyrek finalde yer alacağını düşünüyorum. Hani bu denli bir açılış oldu aslında. Bir diğer maçta da Beşiktaş, hani ona da mutlaka söyleyeceksindir. Hani Beşiktaş'ın santraforunun gol atması da Dünya Kupası'nda bizim için aslında bir nevi sohbet olarak en azından başlattı. Tabii ki bizim için esas mücadele, esas heyecan yarın olacak ama artık hani Dünya Kupası'nın heyecanını yaşamaya başladık dün itibariyle.
4: Kesinlikle öyle. Açılış töreninin biraz zayıf kaldığını söyleyenler var ama 3 ayrı açılış töreni yapılacak. Bugün de Kanada'nın açılışı, hatta sabaha karşı 4'te de ABD-Paraguay maçı için ABD'deki açılış yapılacak.
5: En kapsamlı olan büyük ihtimalle Amerika'da hani olan olacaktır diye düşünüyorum. Aslında hani yani şöyle söyleyeyim, hani dünyayı hani takip ettiğimiz anda bu hani Trump için söyleyeyim, hani belki de bu ülkelerin açılışının sessiz ve kötü olmasının sebeplerinden birisi dahi olabilir. Amerika'da en görkemli açılışı şüphesiz yapacaktır diye düşünüyorum. Hani yani bence bugün gece yapılacak açılış Dünya Kupası'nın en görkemli, en keyifli, hani bu işin şov kısmını en iyi karşılayan taraf olacaktır. Çünkü Trump da bu işe ciddi bir önem veriyor. Kendisi de şov dünyasından geliyor. Zaten Amerika için şov devam etmeli vurgusu hep konuşuluyor. Bence bu gece Amerika'da harika bir Dünya Kupası açılışı izleyeceğiz.
4: Peki Güney Kore'nin galibiyeti için neler söylersin? Çekya karşısında Heung-min Son'la yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediler. Sonra 1-0 geriye düştüler ama 2-1 kazandılar. Galibiyet golü de Oh'tan geldi.
5: Evet, yani tabii biz Beşiktaş tarafından baktığımız zaman aslında şimdi Dünya Kupası

0: demek şüphesiz oyuncuların değer artış azalışını etkileyen şeyler ve yani bugün gündüz hani sevgili Cihan Dişli ile yaptığımız yayında da yani hakikaten Serdal Adalı hani ellerini ovuşturmuştur dedi. Gerçekten de öyle yani hani satmayı düşünüyorsa eğer şüphesiz çok güzel bir başlangıç yaptı Dünya Kupası'na o. Ama yani hem galibiyet açısından değerli hem turnuvaya adaptasyon hem de elbette Beşiktaş açısından değerli. Yani isim maçlar olarak çok çok büyük maçlarla başlamadı. Ama hani bugünden itibaren biz de tabii daha fazla kanalize olacağız. Biz de tabii hani işimiz gereği iki maçı da izledik. Dediğim gibi o Engin kaçırdığı net pozisyonlar vardı. Ama bugün itibariyle daha işin içinde olacağız. Beşiktaş tarafından dediğim gibi hani olaya bakacak olursak da güzel bir açılış oldu. Transfer döneminde de ilgi çekecek oyunculardan birisi olacaktır. Çünkü yani karambol bir gol atmadı o. Gerçekten hani güzel tam bir santrafor golü attı. Golün yani galibiyet getiren gol olması gerçekten çok değerli. Beşiktaş için tabii pozitif bir açılış oldu.
1: Peki bir diğer yandan da tabii ki milli takımımız yani kafalarda şapkalar var, bandanalar var. Özellikle Eren Elmalı bir örgü var gibi gördüm ben. Orada çıkan bandanadan çıkan bir kısımda bir cornrow var gibi gördüm. Yani bir sürprizler de gelecek gibi.
0: Kesinlikle hepsi zaten yani çok güzel stilistlerle hani tarz olarak önem veriyorlar belli. Eren gerçekten çok ciddi merak uyandırdı. Çünkü milli takımın Arizona'dan uçuşunda da antrenmanlarda da hani kafasında dediğin gibi bir bandana var. Saç stilini göremiyoruz. Hani orada Dünya Kupası'na belki de damga vuracak bir saç şekli yaptı. Hani ördürdüğü söyleniyor. Hani ama dediğim gibi yarın göreceğiz. Ya da işte bugün artık hani gece saatlerinde belki maç önü paylaşımlarda göreceğiz. Bizim için de Dünya Kupası serüveni başlıyor. Yani Barış Keza tarzıyla, Kenan tarzıyla, Arda hani bunların da tarzı tabii ekstra ilgi o da. Hani tam bir hani bu işin Amerika'da da olması işi çok başka bir şov boyutuna da döküyor. Ama dediğim gibi şu an en merak uyandıran acaba ne yaptı dediğimiz kişi de Eren Elmalı.
1: Peki bugünün programına baktığımızda ilk olarak Bosna Hersek Kanada mücadelesi. Kanada'da büyük bir eksik Alphonso Davies'in yokluğu. Nasıl bir karşılaşma bizi bekliyor sence?
0: Dediğin gibi yani Alphonso Davies'in yokluğu bence çok çok etkileyecek. Hani şüphesiz. Ama yani günün erken hani izlenebilir maçlarından bir tanesi. Hani 22.00'da aslında hani daha doğrusu izlenebilir hani normal saatteki tek maçı diyelim. Ben Alphonso Davies'in yokluğuna rağmen Kanada'nın favori olduğunu düşünenlerdenim. Hem oyun kalitesi olarak hem de kadro kalitesi olarak daha üstte olduğunu düşünüyorum. Zaten Bosna Hersek tarafında bildiğimiz isimler var. Hadzi Ahmetoviç, Edin Dzeko gibi isimler var. Bu isimler de daha önce bizim ligimizde forma giymiş isimler. Ben Kanada'nın turnuvanın ev sahibi olmasının hani kendilerine bir artı olacağını düşünüyorum. Dün ev sahibi tarafın kazanmasının da hani ya biz de kazanmalı hissini mutlaka barındıracaktır. Yani Edin Dzeko 40 yaşında ve takımın saha iç lideri ama hani bunu fiziksel olarak hani bir 90 dakika boyunca taşımak Kanada gibi fiziksel özellikleriyle çok öne çıkan bir takım karşısında galibiyeti getirmek bence çok mümkün değil. Hani Kanada hem tempolu hem de fizik olarak kuvvetli Bosna Hersek'e göre. Ben net bir şekilde Kanada'nın kazanacağını düşünüyorum. Bosna Hersek uzun bir süre sonra 2014'te galiba en son yanılmıyorsam Dünya Kupası'ndaydı. Yani uzun bir süre sonra onlarda Dünya Kupası'nda ev sahibiyle başlamak onun açısından da tabii negatif bir durum oldu bence. Ama dediğim gibi Kanada'nın bir adım önde olduğunu düşünüyorum.
1: Edin Dzeko'dan da bir mektup paylaşımı geldi. Bosna Hersek halkına bir mektup. Edin Dzeko şöyle diyor: Bosna Hersek'teki sevgili çocuklar, sizin için bir mesajım var. Hiçbir şey imkansız değil. Saraybosna kuşatması hakkında konuşmayı sevmiyorum ama bunun gerçekten nasıl bir şey olduğunu anlamanız önemli. Başladığında 6 yaşındaydım. İlk sirenler çaldığında annemin beni kapıp ayakkabı dolabının arkasına saklandığımızı hatırlıyorum. Bu ilk gündü. 4 yıl sürdü. Neler olup bittiğini tam olarak anlamadık ama her gün dehşet içerisindeydik. Evimiz bizim için çok güvensiz hale geldiğinde büyük annem ve büyük babamın dairesine taşındık. Sanırım yaklaşık 40 metrekareydi. 15 kişi yerde uyuyorduk. Dışarıda futbol oynamak istiyorduk ama her gün dışarıda masum insanların ambulanslarla hastaneye götürüldüğünü görüyorduk. Peki ya bir çocuğu 4 yıl boyunca bir evde nasıl tutabilirsiniz? Tabii ki tutamazsınız ve büyüklerimiz de bunu biliyordu. Nadiren de olsa etraf sakin göründüğünde annem dışarı çıkmamıza izin verirdi. Çıkardık ve mahalledeki diğer çocuklarla

futbol oynardık. Her şey paramparça edilmişti. Futbolu sadece sevdiğim için oynuyordum. Babam eskiden ekmek taşırdı. Ben ilk kulübüme katılınca işine aralar verir ve beni götürüp getirirdi.

0: Da birlikte maç izlerdik. O dönemde Serie A en iyi ligdi. Şevşenko'yu duydunuz mu? Ona bayılırdım. İtalya'yı çok severdim. Dünyanın öbür ucundaki bir peri masalı gibi gelirdi. Orada futbol oynamayı hayal bile edemezdim. Zeljezniker takımında futbol oynamak tek hedefimdi. Hocalarımdan biri bana Şeva diye seslenmeye başladı. Çünkü sarışınım ve çok gol atıyordum. Hoşuma gitmişti. Bosna Hersek'te yaşayan insanların etnik çeşitliliğine vurgu yapan deneyimli oyuncu bana son bir iyilik yapın. Saraybosna, Roma ya da San Luis nerede yaşarsanız yaşayın. İster Müslüman, ister Musevi, ister Katolik, ister Ortodoks olun. Nereden geldiğinizi asla unutmayın. Bosnalısınız, dünya ayaklarınızın altında. Hepinizi çok seviyorum, sevgilerimle edin ifadelerini kullandı. Nasıl yorumluyorsunuz? Tam bir kaptan, tam bir lider.
1: Tam bir lider, gerçekten hani tam onu söyleyecek. Yani tam bir lider ve babasının 16 yaşında savaş halindeyken bulunduğu ülke, evinden çıkamadığı durumda verdiği tavsiye, şimdi o da bir lider olarak ülkesini Dünya Kupası'na taşımış bir lider olarak gençlere veriyor. Din, dil, ırk hiçbir şey ayırt etmeden herkese iyi olun, kimseye ayırt etmeyin diye. Yani Edin Dzeko'yu Türkiye'de görmek, yani takım fark etmez, yani Türk futbolunun bir dönemde olsa bir paydaşı olması gerçekten bence Türk futbolu için de bir şanstı. Gerçekten çok karakterli, çok düzgün. Yani Bosna Hersekli olduğu için tabii ekstra bir yakınlıkta hissettik ama yani dediğin gibi tam bir lider, müthiş bir karakter. İnşallah kupa onlar için güzel olur. İşte Dzeko şüphesiz takım fark etmek için herkes de güzel izler bıraktı. Yaşına rağmen 40 yaşında hala üst düzey futbol oynamaya devam ediyor. Fenerbahçe'ye geldiği yaşlarda 37-38 yaşlarda aynı anda hem kolu kırık hem burnu kırıkken oyuna girdiği bir gün vardı. Çok fedakar, çok başarılı bir futbolcu gerçekten. İnşallah onun için de Dünya Kupası çok iyi geçer. Yani az önce okuduğun kendi halkına yazdığı mektuba zaten duygulanmamak elde değil. İnşallah tüm Bosna Hersek halkı için de Edin Dzeko için de güzel bir turnuva olur.
0: Hüseyin Mecit bizlerle birlikte yayınlar diliyor. Hakan Güneş, Göksel'in selamlar. 4 takımdan şu an sadece Kore'yi izlemek keyif verdi. Diğer 3 takım burada olmamalı. Allah'tan hakemler yeni güzel kurallarla zaman kaybı yok. Bu iyi demiş Hakan Bey. Evet, yani kurallar benim de hoşuma gitti. Depar atarak oyundan çıkıyorlar.
1: Kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum. Yani tabii Dünya Kupası'nı çok farklı açılardan değerlendirme fırsatımız da oluyor. Şimdi daha önceki uluslararası turnuvalarda da işte uzatma dakikalarının zaman zaman arttığı, hani hatırlıyorsan öyle bir süreç vardı bir önceki Dünya Kupası'nda. Yani şimdi de çıkarken hızlı çıkmalar ya da işte dünyanın her yerinden farklı açılardan farklı kamera görüntüleri izliyoruz. Hani bizim için de bir kıyaslama ve aslında Ağustos'ta sezon başladığı zaman ya da Temmuz'da Şampiyonlar Ligi elemeleriyle başladığı zaman yeni bir futbol sezonu nasıl merhaba diyeceğimizi de görüyoruz. Kesinlikle bu çıkma işlerini halletmeleri lazım. Ya bunun için de bu kadar bütün dünyanın gözünün döndüğü merkez organizasyonlar çok çok değerli. Çünkü hani Şampiyonlar Ligi finali, yarı finali gibi organizasyonlarda 4-5 maç maksimum bu havayı verebiliyorlar. Hani futbolda işte zaman geçirmek, geç çıkmak, sakatlandığında yerde yatmak, sevdiğinin gelmesini beklemek gibi hani bu futbolu engelleyen işleri çözebilmek işte bu tarz organizasyonlarda mümkün. Hani ben Meksika'yı izlemekten de keyif aldım. Yani Meksika'da sonuçta ev sahibi olduğu için orada, ama tabii ki Kore her anlamda daha fazla seyir keyfi verdi. Hani maçın geri dönülerek kazanılması da elbette farklı bir anlam yükledi. Ama tabii ki yani Dünya Kupası'nın alışma turlarındayız. Hani belki şuna hak verebilirim. Dün sosyal medyada okudum. Bir gazeteci büyüğümüz yazmıştı. Beni bağışlasın, adını hatırlamadım. Yani son şampiyon açabilir gerçekten Dünya Kupası'nı. Bu daha seyir zevki açısından güzel olabilir ama ev sahipleriyle açılıyor. Bu da hani elbette ev sahibi olmalarının, bu kadar yatırım yapmalarının bir karşılığı. Ama son şampiyonun açması seyir zevki açısından daha güzel olabilir şüphesiz.
0: Öyleydi, 2006'da değişmişti Almanya ev sahibi olunca. Evet. Ya Costa Rica ya da Ekvador olması lazım, o maçla açılmıştı. Ama sonrasında dediğin gibi tekrar aynı kural olabilirdi. Yani açılış maçında bir Arjantin, bir Messi görmek çok daha iyi olurdu. Bir de şu var ya, araya bir maç da serpiştirebilirlerdi. Yani ben 5'e kadar gerçekten dayanmakta çok zorluk çektim. Ya uykum gelmedi ama sıkıldım. Yani canım sıkıldı. Yani 2.30'a 3'e bir İsviçre'ye Katar maçını falan koysalardı ki güzel de bir seçim olurdu. İnsanlar gol izlerdi, İsviçre'yi izlerdi. Yani orada 22-5 seansı yapmaları ilk iki gün kötü olmuş sanki.
1: Yani kesinlikle. Yani NBA sistemi

0: düzenlenebilir burada. Hani pazar maçları mesela NBA'de işte akşam oynanır. Yani izlenebilir saatlerden. Hani 0-1, 0-3, 0-5. Hani burada gidebilir farklı ülkelerde. Orada ciddi bir kopukluk var. Ya yani bu da özellikle bizim saatlerimizde olan, Avrupa saatlerinde olan insanlar için. Hani o arada zaten hani uyumak hali çok fazla alternatif yok. Uyuduktan sonra da 5'te 6'da kendi ülkenizin maçı yoksa hani konsantre bir şekilde kalkmak için aslında çok sebebiniz de yok. Yani ilk iki gün için dediğin gibi böyle bir bağlantı kopukluğu var. Bu ilk iki günün sonrasında da zaten hani ya o ilk günlerde o seyir zevkini almayınca belki insanlar kendi ülkesi hariç maçları izleyemeyebilirler. Hani dediğin gibi aslında böyle müthiş heyecanlı, çok hararetli bir açılış olmadı. Sadece ilk maçtaki kırmızı kartlar olayı biraz daha seyir zevkini yüksek kıldı.
1: Merhaba, iyi yayınlar. Bana kalırsa Bosna Hersek bugün Kanada karşısında 2 veya 3 farkla kazanacaktır. Kanada'nın favori olmasını anlayamıyorum demiş bir dinleyicimiz. Yani Kanada ev sahibi olduğundan dolayı favori gösteriliyor ama o kadar da hafif bir takım değil. Alfonso Davis olmasa da David Buchanan gibi yıldızları da var. Ya bunun haricinde ben çok gollü mücadeleleri çok göreceğimizi düşünmüyorum. Ne yazık ki en sevmediğim turnuvaydı Euro 2012. En iyi üçüncüler de çıkıyordu. Şimdi şöyle bir şey var Yunus. Takımlar birbirlerine karşı tedirgin. Tedirginliğin nedeni şu. Artık FIFA turnuvalarında da ikili averaja bakılıyor. Eskiden genel averaja bakılırdı. Yani Meksika'nın mesela Güney Afrika karşısında 4'e 5'e gitmek için bir motivasyonu yoktu. İkili averajı aldılar, 3 puan alıp çekildiler. Yoksa 9 kişi kaldıklarında daha da yüklenebilirlerdi. Bunu yapmama nedenleri de bu. Düşük kalibredeki ve orta seviye kalibredeki takımlar için de bir şekilde gruptan çıkmanın yolu birkaç puan toplayıp en iyi 3.lik olduğu için şöyle bir durum söz konusu. Orada da gol yemeyelim. Gerekirse gol atamayalım, 0-0'la puanımızı alalım, en iyi üçüncüler arasına girelim, iyi bir averajla ilk 8 arasında çıkalım. Bu kafa var. O yüzden öyle çok gollü maçlar, ya çok üst düzey takım değilse izlediğimiz takım ben olacağını zannetmiyorum.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani en iyi üçüncülük artı ikili averaj tamamen skor anlamında aslında turnuvanın kısır geçmesine sebep oluyor. Senin saydığın sebeplerden dolayı. Hani bu gecenin maçı, bir diğer maçı için mesela bizim grubumuz da doğrudan direkt ilgilendiriyor zaten. Bizim grubumuzun maçı. Yani Paraguay'ında mesela çok senelerde oturmuş bir savunma hattı var. Amerika'da bu gruptan ya 7 ya 9 puanla çıkmayı deneyecektir. O yüzden bir golü attığı senaryoda 2'yi 3'ü 4'ü atmak için hiçbir motivasyonu yok. Skoru korumak isteyecektir. Paraguay tarafında da Amerika'dan 1 puan almak onları zaten tatmin edecektir. İkili averaj aslında skor anlamında, yani söylediğin gibi, yani bir İspanya ile Kanada karşılaşmıyorsa, örnekleyerek söylüyorum ülkeleri, ya da hani bir Brezilya ile, yani gidip işte Güney Kore karşılaşmıyorsa, çok ciddi fark, Güney Afrika karşılaşmıyorsa özür dilerim, yani çok ciddi farklar görmemiz çok da mümkün değil. Takımlar kontrollü ve senin de söylediğin gibi en iyi üçüncü olarak çıkmanın peşindeler. Grup liderliği ya da biz de şu an içinde bulunduğumuz grup gereği grup liderliği ya da ikincilikte çıkacağımızı düşünüyoruz. İnşallah öyle de olacak. Ama en iyi üçüncülüğü fark ettiğimiz, en iyi üçüncülüğü yakalamak istediğimiz zamanda yani ilk yapmanız gereken şey gol yememek oluyor. Zaten en iyi üçüncülük grubun favorisi olmadığınız için de gol atarak öne geçmeniz de sizi çok çok zorda bırakacak bir senaryo. Yani bu sebeple ilk öncelik yapmanız gereken şey defans oluyor. Yani biz bunu şu an kendi konsantrasyonumuz en iyi üçüncülük üzerinde olmadığı için anlamamız zor. Ama turnuvanın çok ciddi bir gerçeği en iyi üçüncülerin. Yani zaten çok fazla takım katılıyor. Çok fazla en iyi üçüncü çıkacak. Ya bu nedenle savunmaların önde olduğu bir Dünya Kupası göreceğiz bence de.
1: Peki şunu sormak istiyorum. ABD-Paraguay mücadelesi, bizim grubumuzun mücadelesi. Sence biz ne beklemeliyiz? Bu mücadelede beraberliği mi desteklemeliyiz?
0: Yani beraberlik bence bizim için çok güzel olur. Yani çünkü ben yani ya Amerika'nın ya Türkiye'nin 9 puanla çıkacağını düşünüyorum birinci olarak. Yani burada Amerika'ya ilk başta bir çelme takılması, kendi evlerinde yani yara alarak başlamaları. Onların mutlaka özellikle bugün hani Kanada'nın da kazandığı bir senaryoda Kanada artı Meksika kazanmışken ilk açılışta tek puan kaybeden takımın ABD olması onlara mental olarak zarar verecektir. Beraberlik bizim tabii ki işimize gelir ama ben Amerika'nın bir adım önde olduğunu düşünenlerdenim. Hem ev sahibi olmaları hem Veyak gibi Plusic gibi zaten yıldızlarının olması. Yani burada Amerika'yı birçok hani futbolu çok yakından takip etmeyen kişi hani Amerika'da futbolun bir numaralı spor olmamasından kaynaklı hani çok rahat geçilebilecek bir faktör olarak görüyor.

0: olabilirler ama yani Amerika'nın birçok yıldız oyuncusu var. Fizik kalite olarak çok yüksek bir takım. Hani o yüzden hani Amerika nasıl olsa geçeceğimiz bir takım değil. Bence tur grubun bizimle birlikte birincilik adına iki favorisinden biri Amerika. Ben Amerika'nın galibiyetinin daha yakın olduğunu düşünüyorum bu gece.
1: Bir dinleyicimiz demiş ki Almanya maçında da gole doyamayacak mıyız şimdi demiş. Almanya gibi takımlar da olabilir. Ama burada da şöyle bir yanılgı var mesela Curaçao. Yani Curaçao çok zayıf bir takım değil Curaçao. Çünkü Hollandalı oyunculardan oluşan bir takım esasında. Hollanda sömürgesi olduğu için. Haiti mesela ben izledim çok beğendim. Bence turnuvanın en zayıf takımlarından birisini dün izledik işte Güney Afrika'ydı. Onun benzeri böyle farka gidebilecek karşısında çok güçlü bir takım olacak maçlarda. Ürdün'ün maçı olabilir. Ürdün'ü pek beğenmedim. Yeni Zelanda bence turnuvanın en kötü takımlarından ama onun haricindeki takımlar öyle Yeşilburnu Adaları falan dişli takımlar. Çok fena takımlar değil yani.
0: Ve futbol gerçekleri hani bir taraf çok teknik kapasiteye dayalı çok yetenekli oyuncular varken diğer taraftan hani tabiri caizse hani canıyla oynayan, çok fiziki olarak temaslı oynayan, hani box to box oynayan çok ciddi depar özelliklerine sahip oyuncular da var. Yani burada bazı futbol doğrularının da tersleştiğini göreceğiz. Karşılıklı çarpıştığını göreceğiz. Elbette Almanya gibi, İspanya gibi takımlarda yani iki türlü oyuncuların da zaten hepsi var. Ama hani çok rahat herkesin yani tamam İspanya buna geldi 5-6 attı. Almanya geldi 7 attı. Hani çeyrek finale kadar yani hiçbir favorinin elenmeyeceği bir turnuva olacağını düşünmüyorum ben. Mutlaka sürprizler olacaktır. Yani saydığın ülkelerden işte Kurasağ gibi, Yeşilburun gibi ülkelerden mutlaka sürprizler olacaktır. Hani az önceki yorum için söyleyeyim. Elbette hani Almanya, İspanya, Brezilya mutlaka farka gittiği maçlar olacak. Ama turnuvanın geneli yani çok yüksek skorlu olacak gibi durmuyor bence de.
1: Peki Yunus çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
1: Yunus Aydın'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bu arada mikrofon konusunda uyarılarınızı görüyorum da benden kaynaklı bir şey değil. Ben mikrofon hani hep aynı mesafede konuşuyorum ya demek ki mikrofonda bir bozukluk olmuş. Onu da teknik ekip ilgilenir diye düşünüyorum ya. Yani benden kaynaklı bir şey değil. Birkaç mesaj gördüm de. Curaçao'da oynayan oyuncuların çoğu Hollanda Ligi'nde oynuyor ve Afrika'dan daha dişli olacakları kesin. Güney Afrika'dan bahsediyor Hakan Bey. Panama'da zayıflardan. Panama evet doğru iyi hatırlattınız. Yani Emre Bey Panama'yı hatırlıyoruz. 2018 olması lazım. Evet Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'nda işte Belçika'dan 6, İngiltere'den 7 öyle bir turnuva geçirmişler. Yani çok zayıf böyle farka gidecek maçların olduğu bir karşılaşma ne olur? Bakayım. A grubundan çıkmaz öyle bir maç. Bence. B grubuna bakalım. B grubunda da çıkmaz. Kanada, Bosna Hersek, Katar, İsviçre çok denk. Tamam Katar biraz daha zayıf kalıyor ama öyle çok da fark yemez diye düşünüyorum. Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya. Bu grupta da yani Haiti, Brezilya maçında ben büyük bir fark olacağını düşünmüyorum mesela. D grubunda bizim grubumuz zaten burada farka giden bir maç olmayacağı çok bariz gibi. E grubuna bakalım. Almanya, Curaçao, Fildi, Sahil, Ekvador. Bu grupta da öyle alıp başına gidebilecek bir takım olacağını düşünmüyorum. Almanya, Curaçao belki 4'e falan gidebilir ama öyle 7'ler 8'ler olmaz diye düşünüyorum. Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus ve grubu buradan da böyle bir maç çıkacağını düşünmüyorum. G grubuna bakalım. G grubu Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda. Burada çıkabilirdi ama Belçika'nın fark atabilecek bir takıma sahip olduğunu düşünmüyorum. O yüzden Yeni Zelanda yani fark yemez. En azından fark yemez. Öyle eğlenir ama ben puan alabileceğini düşünmüyorum. H grubuna baktığımızda İspanya, Yeşilburnu Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay. Ben burada Suudi Arabistan'ın yani bir sükse yaratacağını düşünüyorum bu arada. Çok büyük yatırımlar ve iyi oyuncular çıktı. Fransa, Senegal, Irak, Norveç. Irak kötü bir takım işte. Bakın burada Fransa-Irak maçında bir şeyler olabilir fark anlamında. J grubuna baktığımızda Arjantin, Ürdün, Cezayir, Avusturya. Ben Arjantin, Ürdün'den ziyade Avusturya-Ürdün maçında öyle bir fark bekliyorum. K grubuna baktığımızda Portekiz, Kongo, Özbekistan, Kolombiya. Burada da bence savunma yapmayı bilen takımlar olduğu için çok büyük farklar olacağını düşünmüyorum. L grubunda da dediğimiz gibi İngiltere-Panama maçında her şey olabilir artık orada. Kırmızı kart çok az çıkıyor. Ferhat Bey yok ben değilimdir. O yorum yapıldıysa muhtemelen Yani iddia programında falan yapılmıştır. Ben izinliydim. Ben dün değildim ama mesajınızı gördüm. İletmiştim de Efe Uysal'a zaten. Irak

0: demiş dinleyicimiz. Kesinlikle Irak da öyle ama Ürdün kadar zayıf değil bence. Ürdün en zayıf takımlardan birisi turnuvadaki bence. Curaçao'da oynayan oyunculardan bahsettik. Hollanda liginde oynadıklarından bahsettik. Şimdi bir araya gideceğiz. Aranın ardından Yaşar Kurt bizimle birlikte olacak. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Yaşar Kurt'la kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hakan Güneş de en zayıf takımın Ürdün olduğunu söylüyor. Ya zayıf gözüken sürpriz bence Haiti yapacak bu arada. Haiti'den ben sürpriz puanlar bekliyorum. Fas mesela, herkesin çok umutlu olduğu Fas bana bu sene o kadar iyi gelmedi. Fas bu sene ya en iyi üçüncü falan olarak çıkarsa şaşırmam. Daha izlemedik tabii ama Ezabden'in falan sakatlığı çok talihsiz. Kısa araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden Yaşar Kurt'la devam edelim.
1: Göksel'in Çağrı Saraç'la haber masası devam edecek.
2: Yıllar süren hasret sona erdi. Bizim çocuklar tarih yazmak için yeniden dünya sahnesine çıkıyor. 2026 Dünya Kupası'nda kırmızı beyaz bayrağımızın dalgalandığı her an kalbimiz Kuzey Amerika'da atıyor. Bu büyük gururu, bu eşsiz heyecanı tek bir saniyesini bile kaçırmadan yaşamak için frekansını ayarla. Bizim çocuklar sahada, futbolun sesi Radyo Gol Amerika'da.
3: O kupalar sana helal al, gel de buralar bayram olsun.
4: Reklam.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: Gençler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulan da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Nesine'nin 20. yılında Dünya Kupası'na özel %20 ek kazanç. Sen de hemen kampanyaya katıl, kuponunu yap. Dünya Kupası maçlarında %20 ekstra kazanç fırsatını kaçırma. Detaylı bilgi için hemen Nesine'ye gel. Nesine, başka bir seviye.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
1: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
6: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
7: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır.

0: Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Emparalı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Empara, Empara, bankanın
1: güzeli. Reklam bitti.
2: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field, 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field, 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu, NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71.000 kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu, NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli Energy Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80.000 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.
3: Göksel'in Çağrı Saraç'la Haber Masası devam ediyor.

0: yeniden birlikteyiz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen bir başka bağlantımızla devam ediyoruz. Yaşar Kurt hattımızda. Yaşar, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Gökçe, nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim, sağ olasın.
0: İlk olarak tabii Dünya Kupası'nın açılış törenini sormak istiyorum sana. Zayıf bulanlar olmuş. Sen nasıl buldun Yaşar?
1: Yani görece zayıftı muhtemelen, yani havadan ya da ya daha Avrupa'da veya daha Güney Amerika'ya inandığı zaman akşam vakti olduğunu daha çok hatırlıyoruz ya da akşam üstü tarzında. Çok öğlen sıcağında biraz istediğimiz etki vermedi. Belki bu ondan sonra gelecek maçın da etkisi olabilir, bilmiyorum. Ben de çok havaya giremedim. Ya sadece eski eşinden daha çok Dünya Kupası görmüş Shakira biraz ortamı neşelendirdi diyebiliriz.
0: Kesinlikle öyle. Ve açılış karşılaşması Güney Afrika ve Meksika arasında oynandı. Meksika'nın üstünlüğü vardı karşılaşmada, hem oyun üstünlüğü hem de gerçekten Güney Afrika turnuvanın herhalde en kötü takımlarından birisi bunu göstermiş oldu bizlere. Nasıl değerlendiriyorsun mücadeleyi? Quiñones'in açılış golü ve sonrasında da 3 kırmızı kart.
1: Yani maç üzerine bakıldığı zaman evet çok fazla eleştiri var. Haklı da buluyorum ama yani şu da var. Birincisi Güney Afrika'nın kalibesi belli. Yani Meksika'da yani Meksika'ya öyle bir gösterdiler ki, yani Meksika sanki turnuvanın favorileri gibi durdu ama yani şu konuda Güney Afrika'yı anlayabiliriz. 3 beraberliğin bile gruptan çıkmaya yeterli olduğu noktada biraz temkinli olmalarını anlayabiliyorum. Ama yani maçı izlerken senle de konuştuk ara ara. Yani inatla bu kadar hata yaparken istiyse geriden pasta çıkmaları, oyun kurmaya çalışmaları, yani yeteneklerinin yetmediği şeyleri yapmaya çalışmaları biraz tuhaf geldi insanlara. Çünkü yani evet ilk golü geriden topla çıkmaya çalışırken kaptırıp diyorlar ama zaten ondan birkaç dakika önce Jimenez sağ stoperi kenarda sıkıştırıp korner yaptı, out'a çıkartmıştı, özür dilerim. Yani bunu, gol geliyorum dedi, üstüne gol yedikten sonra bunu çok yaptılar. Ve yani Güney Afrika bilmiyorum ya, fiziksel olarak da çok iyi görmedim ama mental olarak Dünya Kupası'na çok hazır gelmediler. Muhtemelen zaten onlar da bu grupta belki üçüncü kontenjandan çıkabileceklerini düşünüyorlardı ama çok fazla mümkün olmadı gibi gözüküyor. Yani Meksika'da değerlendirebileceğimiz bir maç oynamadı bence. Yani golü erken buldular. Hatta gol bu kadar erken gelmişken ben belki ciddi bir farka da gidebileceğini düşündüm. Çünkü Güney Afrika gerçekten çok bir şey göstermiyordu. Meksika'da Jimenez'in çok istekli olduğunu görüyoruz. Yani Dünya Kupası'nda kariyerinin yavaş yavaş sonuna gelmişken de Dünya Kupası'na bir gol atmak istiyordu. Çok belli. Tüm bunları yan yana getirince de dediğim gibi yani Meksika 9. dakikada aslında biraz daha işi bitirmiş gibi oldu. Hani

0: kadar konusunda ben işte az önce dediğim gibi Güney Afrika'nın mental olarak çok hazırlanamamasını burada biraz daha ön plana çıkarmak istiyorum. Çünkü ilk sonradan pozisyonu yani orada 2-0 olsa yani en azından dediğim gibi eksi avaraj bile yani 3 puan eksi avaraj yani bir yerden belki Güney Kore'yi sıkıştırabilirsiniz. Belki bir Çekke'ye galip bir şeyler olabilirdi ama erkenden takım bu kadar 10 kişi bırakmak ikinci yarının başında çok mantıklı değil. Ona keza zaten ikinci kırmızı kart tam felaket. Meksika'nın kırmızı kartını ya çok tartışmalı geldi birçok kişi ki ben de kırmızı kart olduğunu çok fazla düşünmüyorum. Yani bariz gol şansı üzerinden değerlendirdi hakem ama yani hem oyuncu topu kenara çekiyor hem içeriden gelen Meksikalı oyuncular var. Çok bariz bir gol şansı gibi gelmedi bana ama tabii ki hakemin net yorumu olduğu için var da karışanları ona. Tüm bunlar üst üste gelince de Meksika için, ev sahibi Meksika için rahat bir galibiyet oldu diyebiliriz.
1: Santiago Jimenez'in yedek kalmasına ne diyorsun Yaşar? Şans bulamadı.
0: Yani dediğim gibi bu maç 9. dakikada bitince biraz kapandı maç diyebiliriz. İlerleyen zamanlarda yani Santiago Jimenez bir hani kağıt üzerinde bilmiyorum belki bu maçı ilk 11'e çıkabilirdi. Çünkü grubun en zayıf rakibiyle oynuyorsunuz ama hem Jimenez'in dediğim gibi o 2-0'a getiren golü hem isteğiyle beraber iki tane de kırmızı kartı görünce belki biraz daha rölantiye almak istemiştir. Ama önümüzdeki maçlardan birinde ki özellikle bence Çekya maçında Jimenez gibi rakip stoperlerle boğuşmayı seven bir santrafor. Belki Jimenez'in önünde bile Santiago Jimenez, Raul Jimenez'in önünde bile değerlendirebilir o maçta. Çünkü dediğim gibi Raul Jimenez fiziği fena değildir ama hani Güney Kore maçında da gördük. Orada tam bir duvar var. O duvarı belki çift santrafor deneyebilir. Ama tek santrafor üzerinde de Santiago Jimenez bence oynayabilir o maçları. O maçta biraz daha değerlendirebilir.
1: Peki bir diğer karşılaşmada da Güney Kore ve Çekya karşı karşıya geldi. Çekya 1-0 öne geçti ama durumu tam tersine çevirmeyi başardı. Güney Kore Oh'un da attığı gol galibiyeti getirdi. Heung-min Son yani pek etki yaratamadı mı diyeyim yani ne desem bilemedim. Etki yarattı aslında ama ya aslında bitirebileceği pozisyonları bitiremedi. Tabii burada biraz Ronaldo'ya benzetiyorum onun kariyerinin gidişatını, Güney Kore milli takımındaki yerini.
0: Yani şöyle özetleyeyim Son'un durumunu. Aklındakiyle fiziği artık uymuyor. Tutmuyor yani birbirini. Üstelik eskiden Premier Lig'de alıp götürürdü. Köşeye plasesini çok rahat bırakır ki. Yani böyle efsanevi bir golü var hatırlıyoruz
1: Sol
0: Premier Lig'de.
1: kanatta
0: Orta sahada.
1: oynamama nedeni de bu mu Yaşar? Çünkü ya mantıklı bir dizilişte şu olur. Sonu sol kanada koyarsın. Sağda Kangin Lee olur. İleride de Oh olur. Ama ileride oynuyor. Herhalde nefesi yetmiyor değil mi artık o sol kanada? Çünkü Tottenham'da onu senin az önce bahsettiğin golleriyle sol kanattan yani bildiğin driplingleriyle hatırlıyoruz.
0: Yani %100 hem o hem Amerika'da görece biraz daha fiziksel olarak daha düşük bir ligde oynaması muhtemelen antrenörü oraya biraz daha itmiş olabilir. Zaten yaş aldıkça oyuncuların yani kenar oyuncularının biraz daha santraforlaştığını görüyoruz. Orta sahaları biraz daha hani savunma stopere bile geldiğimiz zamanları görüyoruz. Hani bu yaş aldıkça pozisyon değişimleri kaçınılmaz oluyor. Onun için yani bu arada Heung-min Son yani şu fiziksel kalitesiyle ilerleyen maçlarda fark da yaratabilir ama dediğim gibi artık eski seviyesidir. Eski seviyesinde olsa zaten muhtemelen tek başa çekeğe de devirebiliyordu. Olmadı. Olmadıkça da zaten psikolojik olarak çok yıprandı. Yani kaçırdığı gollerden sonra aldığı ifadelerini de gördük. Bunları üst üste gelince de kötü bir maç çıkardı gibi duruyor. Ki onun yerine giden Oh'un da gol atmasıyla beraber Japonya'nın bir sonraki maçındaki kurgusunu aslında çok merak ediyorum. Yani Oh 11'e girmek istediğini çok belli etti. Son şu an için fiziksel olarak biraz daha yetersiz olduğunu gösterdi. Ama yani sol tarafta bir maçlığın son merkezde Oh denenebilir mi? Denenebilir çünkü Oh hücumcular da yer açabilen bir bağlantı yapabilen bir santrafor. Bir sonraki maçın onu beni merak ediyorum. Yani maç özelinde de fiziksel olarak ya belki bu Dünya Kupası'nda fiziksel olarak takımları sıralandırdığımızda Çekya muhtemelen ilk üç takımdan biri olur. Savunmada özellikle Oğuz Stoper ki senle Dünya Kupası programı başlangıcında yaptığımız programda öncesinde ön izleme yaptığımızda da ben Krejci'nin ekstradan dikkat edilmesi gereken bir oyuncu olduğunu söylemiştim ki hem kaptanlığını yapıyor takımın hem savunma liderliğini yapıyor. Çıktı bir de bu maçta golünü attı.

0: Ama dedim ki yani biraz fiziksel olduğu için buldukları pozisyonların hemen hemen tamamı neredeyse drone topu üzerinden geldi. Akan önünde çok bir yaratıcılık gösteremiyor maalesef. Ki yani burada Şik ve Lölek gibi santraforları da biraz maalesef kaybediyor gibi Çekya. Buraya da biraz yoğunlaşması gerekiyor bence ama dediğim gibi ya, top tamamen Güney Kore'deydi. Çok fazla yüklendiler Çekya kalesine. Çekya bir drone top golüyle fırsatı da buldu. Hatta o fırsatı bulduktan sonra ben kapanıp gol yemeyeceğini de düşünüyordum. Ama orada birkaç hata. Sonun bence özür diliyorum. Araya muhteşem girişi. Bir anda maç 2-1'e geldi. Meksika maçına göre daha zevkli maç izledik. Güney Kore'nin ilerleyen maçlarda da ben ne yapacağını görmeyi istiyorum. Çok merak ettiğim bir takım. 10 dedik, son dedik ama bu maçın bence Güney Kore adına en büyük yıldızı Kangin'liydi diyebiliriz.
1: Çekya'da da şöyle bir şey var. Yani yıllardır aynı. Ya yani hücum organizasyonluğunda hiç çeşitlik yaratamıyorlar. Olay yani ne olursa olsun, oyun tarzı ne olursa olsun şuraya doğru evriliyor bir yerden sonra ve tamamen ona dönüyor. Çufal ya orta keser ya taç atışıyla uzun atar. İleride 60. dakikalarda giren Thomas Chory uzun boyama taşıyla bir şeyler yapmaya çalışır. Sürekli buna evriliyor olay.
0: Yani onun nedeni de yani bakıldığı zaman kağıt üzerinde orta sahada bir yaratıcı ayak olmamasına da bağlayabiliriz. Hani bir Rosicky olduğu zaman zaten genelde bunu oynamıyorlar. Hani şöyle diyeyim. Uzun boysa Rosicky zamanında Koller vardı. Kollerin yan ortalarını biraz daha B freni gibi kullanıp oyunun temelinde aslında Rosicky ile kurabiliyorlardı. Dedim ya burada yani Beşiktaş'ta oynayan Vakhtang Sernin'in niye alınmadığını bilmiyorum. Yani kötü bir sezon olarak geçirdiği için de anlamış olabilir ama mesela o bu tarz maçları biraz daha birebirlerle kenardan ya da merkeze geldi 10 numaralaşarak çözebiliyordu. Onun eksikliği de biraz problem. Hani Suçek, Soyka biraz daha defansif ikili olduğu için Şik üzerinden bir bağlantı kuramıyordu olabilirler. Yani, tabii ki üzerine uzun bir süre çalışma yaptığınız zaman buraları da halledebilirsiniz ama mental olarak Kolej tamamen fiziksel bir takım yaratma derdinde ki bunu geçmişte içtiğimiz dönemlerde İzlanda üzerinden de görüyorduk. Yani İzlanda'da orta sahada kaliteli ayaklarına çok fazla güvenmediği için çok ekstra fiziksel bir takım koyuyordu. Onun için şu an yeni İzlanda biraz daha çekecek diyebiliriz aslında.
1: Peki bugünün maçlarına baktığımızda Kanada Bosna Hersek mücadelesi saat 22'de. Alfonso Davies'in sakatlığı bu maçta forma giyemeyecek. Nasıl değerlendirsin karşılaşma öncesini?
0: Yani Alfonso Davies sakat da artık bir haber değeri taşımıyor. Çünkü bir noktada artık sakatlanacağını tahmin edebiliyorduk. Yani önemli olan sadece bu maç mı yoksa turnuvayı mı kapattı? Çünkü Alfonso Davies sakatlandığı zaman genelde uzun süreli gidebiliyor. Hani umarım geri döner çünkü Kanada'nın kağıt üzerinde en yaratıcı ayaklarından biri diyelim en azından. Çünkü hani Jonathan David de var orada ama yani Jonathan David'lerin ikilisi ileride evet tehlike arz ediyor ama geri kalan kadroya baktığımız zaman o topu oraya taşımak konusunda bence problem yaşıyorlar. Bosna ya ben bu grupta Kanada'nın biraz daha önünde görüyordum. Olabilir diyordum. Ama bu artık Davis'in sakatlığıyla beraber bu maçta bence favori deplasmanda olmasına rağmen, ev sahibi Kanada olmasına rağmen ben yani Bosna Hersek'i biraz daha artık favori görüyorum. Çünkü ya dediğim gibi İtalya maçında gördük. Hem geride savunma sayıyorlar. Rakip eksik kaldığı noktada topu aldıklarını gördük. Ve özellikle Bundesliga'dan gelen çok yetenekli oyuncuları var ki Demirel bunların en başında geliyor. Ben Sosulo kariyerinde Muharrem Uç'u çok beğeniyordum. Onun dışında orta sahada Basic, Tahirovic çok etkili oyuncular var. Kolasinac'ı da oraya koyabiliriz. Vasili kalesinde birleştiği çok fazla maç var. Tüm bunları yan yana koyduğumuz zaman dediğim gibi ben Bosna Hersek'i Kanada'nın önünde biraz daha favori görüyorum. Beraberlik olabilir. Bosna denebilir ama Kanada kesinlikle yani çok yani kesinlikle demeyeyim tabii ki de kendi görüşüme göre 3 puan alamayacağını düşünüyorum.
1: Peki bir diğer mücadele bizim de grubumuzdaki karşılaşma saat 4'te. Amerika Birleşik Devletleri Paraguay karşılaşması. Bu maç için neler söylersin ev sahibi Amerika? Orada da aslında turnuvanın başka bir açılış töreni olacak.
0: Yani kesinlikle buradaki zaten hani Amerika'nın ne yapacağını merak ediyorum. Çünkü topa sahip olduğu zaman bir şeyler yapabilecek bir takım ama genelde sezonçu olarak geçişleri çok fazla kullanmak istiyor ki yani Mauricio Pochettino'nun bu takıma gelmesinin muhtemelen temel nedenlerinden biri bu. Tottenham'da bu geçiş oyununu genelde çok üst seviyede yapıyordu. Bir sonraki takım, diğer takımlara Chelsea'de, Paris Saint-Germain'de çok fazla fırsat bulamadı. Çünkü kendi liginin daha baskın takımlar olduğu için topla oynaması gerekiyordu ve bu noktalarda eksikleri olduğu çok fazla belli olmuştu. Geçiş takımı üzerinden bakıldığı zaman hani McKinney, Atlet, Sardinia Best, Balogun, Tillman bunlar atletizm seviyesi olarak çok üst seviyedeler. Polis işte burada biraz daha teknik kalite ortaya koyabilirse Paraguay karşısında biraz daha yaratıcı olabilirler ama hani Paraguay'ın hemen kapandığı zaman gerçekten gol atması zor bir takım. Yani kilit nokta burada Amerika Paraguay'ı açabilecek mi? Yani açtığı noktadan sonra da gol yememeyi başarabilecek mi? Ben çok dengeli bir maç görüyorum ama işlerin bir hem Amerika'da maçın olması hem açılış töreni olması, yüksek destek alması Amerika'nın İzleyi çok hafif olsa da Amerika'ya döndürüyor. Ama ben Paraguay'ın da Amerika'dan puan almak için iyi bir aday olduğunu düşünüyorum.
1: Yeni kuralları nasıl buldun Yaşar?
0: Yani su molası arasındaki reklam tam bir rezillik. Yani su molasında 3 dakika 4 dakika ara verip oyundan çıkan oyuncuya 10 saniye saymak çok abes yani. Çünkü madem oyunun bu kadar hızlanmasını istiyorsunuz 3 dakika 4 dakika su molası olmaz. Yani
1: Ya
0: tamamen
1: bir
0: bence
1: de şöyle bir şey
0: saçmalık.
1: var Yaşar,
0: Yani
1: yani biz de hemen her durum böyle kendimize şey yapıyoruz, avantaja çevirmeye çalışıyoruz. Yani gidip mesela Fox bugün ceza almış, 20 saniye fazla reklam verdiler diye kurallarını okudum Fox Sports'un yaptığı ile ilgili, hani neden bu yaptırıma uğradılar diye. Ya su molası verildikten 30 saniye sonra bir reklam arası, maç başlamadan tekrar hareketlenmeden de 30 saniye önce yayına girme zorunluluğu diye bir kural varmış ya. Bizde daha su molasının su dedikten sonra reklama gidildi, bir dönülüyor maç başlamış. Ya biz yani her şeyi abartıyoruz.
0: ben sana daha fazlası söyleyeyim o zaman. Bazı ülkelerde su molası da reklama girilmemiş mesela. Hani
1: Çünkü evet, saha
0: Azerbaycan...
1: içini izlemek ya, bu değil mi olay zaten su molasında? Gergin bir maçta orada ne tartışmalar döner mesela?
0: Ya biri o, ikincisi o arada tribünleri çekebilirsiniz. Dünya Kupası'nda tribünleri bir 2 dakika, 3 dakika görmek yani çok eğlenceli olabilir. Orada zaten ayrı bir karnaval var. Yani benim bazı ülkelerde Dünya Kupası bu sumolarında reklamına gidilmediği, direkt saha içine çekildiğini de gördüm. Onun için yani ben yani kendi ülkemiz adına konuşalım. Ben biz direkt şeyini, fragmanı vesaire izlemek istemiyorum. Reklam tabii ki yani bu yayıncılık noktasında bazı anlaşmalar var. Onu da kabul ediyorum ama eğer saha içinde kalıp saha içinde çekilme şansı varsa da ben saha içinde çekilmesini tercih ederim bir izleyici olarak.
1: Sadece ülkemiz için demiyorum, yani şey için de mesela reji anlamında da kötü bir iş çıkarttılar Meksika maçında özellikle. Ya ben sonradan izledim, yakın çekimlerde sonradan gelmiş, inanılmaz bir olayı kaçırmışlar. Quiñones golü attıktan sonra Şabalala'nın dansını yapıyor Yaşar.
0: Evet. Onu ben de sonra Twitter'da gördüm. Yani çok iyi bir gönderme ve buradan zaten çok fazla hikaye çıkartılabilir. Onun için yani kesinlikle bunlara biraz daha dikkat edilmeli. Zaten Dünya Kupası sadece 90 dakika saha içinde 22 tane oyuncunun koşturduğu bir organizasyon değil. Oradan en ufak bir gol sevincinden de bir hikaye çıkabiliyor. Ya da arada konuşmalardan da bir hikaye çıkartılabiliyor. Yani Dünya Kupası sadece saha içinde önemli bir durum değil. Hikayeliyle de meşhur bir organizasyon diyorum en azından. Yıllardır bu şekilde. Onun için hani ayrıntılar çok önemli ve bu ayrıntıları bence de kaçırmak biraz bize haksızlık oluyor gibi geliyor.
1: Sampaio'ya ne diyorsun peki? Şu ana kadar Dünya Kupası'nın önüne çıkan en renkli karakter de herhalde.
0: Yani biraz görünmeyi seviyor. Biraz kamerayı seviyor ama yani o üçüncü kart dışında ben hani ortalama olarak bence gayet iyi bir maç yönetimde düşünüyorum. Yani üçüncü kart biraz hani yoruma açık bir konu. Yani orada da ben kişisel görüşüm yanlış yaptığını düşünüyorum ama bir de dil konusunda biraz problem var gibi duruyor. Onun dışında yani bu dil konusunda bu arada VAR açıklamalarında bence daha fazla hata da daha fazla komik anlar da göreceğiz gibi duruyor. Ama benim gibi kağıtlara bakıldığı zaman 10 üzerinden ben 7'lik bir maçı yönettiğini düşünüyorum.
1: Ama hissettirdi mesela, Dünya Kupası'nın başladığını bana çok hissettiren mücadeleler oldu. İşte o anlardan birisi Quiñones'in o danslı göndermesiydi. Yani Güney Afrika'nın o anlamsız frikik organizasyonu mesela, Azteca tribünleri yine hissettirdi. Şey de çok hoşuma gidiyor mesela, Baggio'yu gördük, ekrana geldi falan. Çekya maçında Çeke gol yedikten hemen sonra Pavel Nedved'e döndü kameralar.

0: falan. Ya bu ayrıntılar çok güzel.
1: Yani Amerika'da bir Dünya Kupası'nda Baggio'yu getirmek ki bunu FIFA kulüpler Dünya Kupası'na yaptılar. Yani Amerika'daki her turnuva direkt Baggio'yu çağırılıyor. Yani biraz öz abime biraz haksızlık mı yetiyor bilmiyorum çünkü her defasında bu anılar tekrar tekrar canlandırıyor kafasında. Onun için yani Amerika'da artık muhtemelen beyzbol da olsa, Amerikan futbol da olsa Baggio çağırılıyor gibi duruyor. Baggio Amerika'da yaşıyor gibi geliyor artık bana. Onun için Baggio genelde orada görünüyor. Ama dediğim gibi tribünleri görüyorsunuz. Yani her santimetre karesinde farklı bir efsane var, farklı bir yıldız var. Ya onun için dediğim gibi 3 dakikada gitmeyin bir reklam arasına. Bize bu adamları gösterin en azından. Ya ben buna razıyım.
0: Ya bir de şöyle bir şey var. Şimdi rejinin bence Amerika Dünya Kupası rejisinin sınıfta kaldığı anlardan birisi de buydu. İstatistik olarak bizi hiç doyurmadılar Yaşar. Ya eski usul işte 4 şut 2 kaleyi bulan falan şeklinde istatistikler çıktı. İlk yarıda bir kez, ikinci yarıda bir kez. Ama Dünya Kupası için bu teknolojide bunlar çok yetersiz değil mi sence de? İşte koşu mesafeleri olabilir. Sürekli seyirciyi, hatta maçı anlatan spikeri beslemesi lazım. Mesela ya Nedved'i ben bile tanımakta çok severim kendisini. Çünkü ben bile dediğim ondan dolayı tanımakta zorlandım mesela. Çünkü o altın sarısı saçları falan artık yok. Yaşlanmış. O Nedved galiba bu ya dedim. Sonra teyit ettim. Ya mesela maçı anlatan spiker tanımadı. Çok normal olabilir. Burada alt bant olarak koyma çok yararlı şeyler olurdu ama çok basit şeyleri es geçmişler gibime geliyor.
1: Alt bant özelinde bu biraz zor olabilir. Yani bilmiyorum bunu teknik olarak yapması kolay mı da ama istatistik konu özelinde bakıldığı zaman sen Amerikan sporları benden çok daha rahat, çok daha fazla takip ediyorsun. Çok daha yakından takip ediyorsun. Amerika'da spor istatistik üzerinden okunur zaten genel olarak. Yani Amerikan sporu basketbol, beyzbol. Yani hatta izlenme oranları ve istatistik takip etme oranlarını karşılaştırsak istatistik takip etme oranları çok daha fazladır. Yani onun için evet istatistik konusunda ben de sana katılıyorum. Muhtemelen ilerleyen böyle işte Almanya gibi, İspanya gibi, Brezilya gibi maçlarda, bu takımın oynadığı maçlarda belki bunu daha detaylı görebiliriz. Yani Meksika, Güney Amerika veya Güney Kore, Çekya maçında buna çok fazla önem vermemiş olabilirler ama ilerleyen dönemlerde evet yani değil. Çünkü istatistik bilimi bu kadar gelişmişken istatistiğe bu kadar önem veren, hatta bence dünya üzerinde en çok önem veren ülkenin burayı bence çok kaçırmayacağını düşünüyorum ben de.
0: Ama o istatistiklerdeki az önce NFL'den örnek verdin. NHL'den de gelen bir Amerikanlaşmayı çok rahat gördük. Şu şekilde yani kırmızı kart olunca bir ara şu ibare vardı. Bu takım şu anda 10 kişi sahada. Bu NHL'de çok olan bir durum mesela.
1: Falan şeytan nakla gelmez diyorsun. Yani şey çünkü bir de hani genelde sporda hani her şeyi anlatmak evet yani sen de spiker ol benim çok daha iyisin. Göstermek anlatmak lazım ama hani bu biraz daha şey gibi geliyor bana. Amerika'daki bir turnuva işte soccer futbol karşılaştırması var. Artık bunları hani Amerikan soccer Amerikan futbol izleyicisine anlatmak gerekiyor gibi geliyor. Çünkü tüm Avrupa'da tüm dünyada futbol birinci spor dedikse de Amerika'da öyle değil ve hani şöyle bir şey anlatayım. Amerikan sahipleri Glazer'lar Manchester'ın satın aldıktan sonra ilk kez maçı izlemeye geliyor. Gol oluyor. Yani top çizgi geçiyor. Herkes seviniyor. Glazer'lardan bir tanesi diyor ki şimdi ne oldu diyor. Yani o kadar uzaklar buna. Onun için muhtemelen o biraz hani maç her ne kadar Meksika'da olsa da Amerikan halkına da biraz anlatmak gibi geliyor bana.
0: Peki. Yaşar çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumların için.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Yeniden görüşmek üzere.
1: Hoşçakal.
0: Yaşar Kurt'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Şimdi bir araya gideceğiz. Aranın ardından milli takımımızın basın toplantısı sizlerle birlikte olacak.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Merhaba, ben Sıla.

0: herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
4: Nesine'nin 20. yılında Dünya Kupası'na özel %20 ek kazanç. Sen de hemen kampanyaya katıl, kuponunu yap, Dünya Kupası maçlarında %20 ekstra kazanç fırsatını kaçırma. Detaylı bilgi için hemen Nesine'ye gel. Nesine, başka bir seviye.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
9: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
10: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
3: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
5: Reklam bitti.
6: Dünya Kupası hikayeleri. 22 Haziran 1986. Meksika'nın yakıcı güneşi Azteca Stadyumu'nun devasa gölgesine sığınmış 115 kişinin üzerine çökerken sahada bir futbol maçından çok daha fazlası vardı. Arjantin ve İngiltere. Sadece 4 yıl önce Falkland Adaları'ndaki o kanlı savaşın barut kokusu henüz dağılmamış, kaybedilen gençlerin yasını tutan bir ulusun kalbi o gün o yeşil sahada atmaya başlamıştı. Ve o gün futbol tarihinin en büyük dramı tek bir adamın ayaklarında ve ellerinde hayat bulacaktı. Diego Armando Maradona.

0: O öğleden sonra insanlık tarihinin en zıt 5 dakikası yaşandı. Maçın 51. dakikasında Diego, kaleci Peter Shilton'la karşı karşıya geldiğinde boyu yetmese de yüreği her şeye yetiyordu. Havaya yükseldi ve o meşhur yumruğuyla topu ağlara gönderdi. Hakem orta noktayı gösterdiğinde İngilizler öfkeden kuduruyor, Maradona ise sinsice gülümsüyordu. Maçtan sonra soranlara o golü biraz Maradona'nın kafası, biraz da Tanrı'nın eli attı diyecekti. Bu savaşta kaybolan onurların, haksızlığa uğramış bir halkın kural tanımayan intikamıydı. O el sadece bir kuralı değil, bir statükoyu yıkmıştı. Ama kader Maradona'ya sadece bir kurnazlık borçlu değildi. Ona ölümsüzlük borçluydu. O hileli golden sadece 4 dakika sonra Diego kendi yarı sahasında topu aldığında sanki tüm dünya bir saniyeliğine durdu. Kendi etrafında döndü, bir İngiliz'i geçti, bir diğerini, sonra bir başkasını. Top ayağına değil ruhuna mühürlenmiş gibiydi. Yarı sahayı bir hayalet gibi, bir fırtına gibi geçti. Sanki o gün Azteca'nın çimlerinde sadece futbolcuları değil, Falkland'daki o acı anıları da çalımlıyordu. Kaleci Shilton'u da çaresiz bıraktığında tarihin en güzel, en imkansız ve en hakiki golünü ağlara bırakmıştı. Bir yanda Tanrı'nın eli olan o hileli yumruk, diğer yanda yüzyılın golü. İki gol, tek bir adam ve sarsılan bir dünya. Arjantinliler için o gün atılan her gol, savaşta dökülen her damla gözyaşının futbol sahasındaki karşılığıydı. Diego o gün sadece bir maç kazanmadı. O gün bir ulusun hırpalanmış gururunu o küçük boyuyla omuzlayıp göklere çıkardı. Bugün 1986 denildiğinde kimse taktik şemalarını hatırlamıyor. Sadece o kısa boylu, kıvırcık saçlı adamın hem bir şeytan kadar kurnaz hem de bir melek kadar yetenekli olduğu o anı hatırlıyor. Maradona o gün futbolun hem günahı hem de sevabı oldu. Ve dünya bir adamın hem en büyük hilebaz hem de en büyük sanatçı oluşunu aynı 5 dakika içinde izledi. O gün Azteca'da futbol bitmiş, efsane başlamıştı.
1: Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Canlılar turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı.

31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %20.

0: bu NBA geçer, sulla da geçer.
1: Bu aralar kömbeye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Evet, Dünya Kupası'nda hata yer yoktur. Kötü bir gece geçirirseniz her şeyi berbat edersiniz. Bir maç kaybettiğinizde biletinizi hemen o anda keserler. Bunu 94 Dünya Kupası'nı kazanan Carlos Alberto Parreira söylüyor zaten. Ben zaten şimdi Dünya Kupası'nı kazananların yorumlarına göre kendimize bir rota belirleyeceğim. Mukayese edeceğim ve öyle gaza geleceğim maçlar başlamadan. Ben takımımıza güveniyorum arkadaş. Yani bak, 1966'yı kazanan İngiltere'nin kalecisi Gordon Banks diyor ki o kadar iyi takım olmamızın yegane sebebi oyuncular arasındaki samimi ilişkiydi diyor. Kıskançlık ve egoya asla izin vermedik. Birbirimize iyi geçindik ve aynı ruhu sahaya yansıttık. Ya şimdi al bu cümleyi buraya koy. Bizimkiler artık olayı aşmışlar. YouTube'da kendi kendileriyle dalga geçip muhabbet ediyorlar. Kendilerine kanal kurdular yani. Siz bu oyunculara bakarken şunu tartışmayın işte. En iyi milli takım bu mu? Değil belki, evet. Ama Montella da İtalyan ve bunların ağababası Marcello Lippi, 2006 Fatih'i diyor ki en iyi oyuncuları seçerek bir kadro oluşturduğum söylenemez ama bir takım gibi hareket edebilecek oyuncuları seçtiğimden şüphe duymuyorum diyor. En iyi oyuncular bir takım oluşturmaz. Bir mozaik gibi doğru parçaları bir araya getirmelisiniz diyor. Montella'nın da en baştan beri olayı bu değil mi ya? Yani kulüp ortamı yaratmak. Bunu Scolari de söylüyor işte. Adam 2002 Dünya Kupası'nı kazanan hoca. Boru değil yani. Diyor ki bir hazırlık maçından önce soyunma odasında diyor yalnız başına otururken şöyle dediğimi hatırlıyorum. Sadece kendimi değiştirmeyeceğim. Milli takımda kulüp havası yaratacağım. Bir kulüp takımının dayanışmasını ve birliğini milli takıma yansıtacağım. Ve başardı. Şimdi elini vicdanına koy. Bizdeki tablo da öyle değil mi? Ha, sizden bazılarınız öyle değil. O ayrı mesele. Yani Yunus'la Kerem'i yan yana görmeye tahammül edemiyorsunuz. Ama sizin birlik olmadığınız yerde herkes birleşsin istiyorsunuz. O var. Bu zaten bizim milletin kronik sorunudur. Kendi olmadığı, olamadığı her şeyi başkalarından muhakkak bekler. Adil olsunlar kardeşim. Ama işte emniyet şeridi boş mu? Dur oradan geçeyim, kaptırayım bari falan. Golü Fenerli attı. Pası cimbomlu verdi. Beşiktaşlı adamı niye almıyorsunuz kadroya? Sonra en ufak bir başarısızlıkta bunlar bizim çocuklar değil. Yani bizim ülkede bizi ikna edip bu kadar görevde kalması, hele Montella, yabancı İtalyan adam. Zaten başarmış kabul ediyorum ben onu. Öyle de başardı ki kadro seçimi mevzu olmadı aslında o kadar. Normalde yaygara kopardı. Bir iki çatlak ses, çatlak ses de demeyeyim de yani farklı fikirler, ki olur zaten, olmalıdır da yani. Bu işin doğasında bu var. Ama yine Scolari'ye sığınacağım burada. Bence şunu da unutmamak lazım. Önce kafamda bir sistem, sonra da bu sistemde oynayacak isimleri belirledim diyor Scolari. Bence Montella da bunu yaptı. Hatta bunu burada son kez anlatayım, çok konuştuk çünkü bir daha da demem. Jonathan Wilson, futbol taktikleri tarihi kitabı var değil mi? Ve diyor ki 4-6-0 sistemine dair bir anekdotlar bütünü var falan. Aslında bugünlerde Montella üzerinden tartıştığımız ve birbirimizi ikna edemediğimiz o santrforsuz oyunu açıklıyor. Tartışmaya başlamadan aslında Montella'ya sorabilseydik keşke. Hocam, Roma'da hocam.

Spalletti sizin sakatlanmanızdan dolayı yani biraz da mecburiyetten doğan bir sistem üretti. Buna göre Francesco Totti en uca yerleşecekti ancak hiçbir zaman orada kalmayacaktı ve tüm dünya buna 4-6-0 formasyonu diyecekti. Siz de bu sistemde zaman zaman Totti'nin arkasında kaldınız. Buna rağmen bu kariyer sizin antrenörlüğünüze ilham vermiş olabilir mi? Yani bunu sorsaydık alacağımız cevap belki meseleyi değerlendirme biçimimizi etkileyebilirdi. Neyse. Roma'nın 4-6-0 oyununda temel amaç rakip stoperleri boşluğa çekerek sayısal üstünlük kurmaktı. En uçtaki oyuncu orta saha yaklaştıkça rakip stoperlerin takibi arkada büyük boşluklara sebebiyet verebilirdi. Yerlerini terk etmeseler uçtaki oyuncu rahatlıkla oyun kurulumuna katılabilecekti. Ve bu bir paradokstu ve çok beğenildiği için de Alex Ferguson Roma'ya 7-1 yenilince akıllı herkesten öğrenendir dedi ve o hareketli merkezi biraz farklı stili yorumlayarak dinamik bir hücum hattıyla birlikte dönüştürmesini bildi. Ve hem ligde hem Avrupa'da kupa kazandı. Cristiano Ronaldo, Rooney ve Tevez miydi? Aynı anda sahadalar ve sürekli yer değiştirerek oynadılar. Bu sistemi o kadar üretti ki Ronaldo o sezon Ballon d'Or kazandı. Ve Alex Ferguson o dönem ve sistem için şöyle diyecekti. Spalletti'nin forvetsiz oyun anlayışı modern futbolun nereye evrileceğine dair bana büyük bir ders verdi. Pekala, peki bu bir turnuva sistemi midir? Yani şimdi buna hayır dememizin önünde en büyük engel 2012 İspanya'sıdır. Niye? Fabregas'ın en uçta değerlendirilmesi topa daha çok sahip olmayı beraberinde getirdi. İspanya oyunu kontrol edebildi ve neticede turnuvanın şampiyonu oldu. Dolayısıyla santroforsuz oyun başarısızdır demeden önce bir daha düşünmeli. O halde meseleye santraforsuz oyun diye bakmak en azından kestirip atmamak lazım yani. Bakmak yanlış, tamam. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Arda Güler bu hücum hattında biri önde. Orta saha oyuncularımızdan ikisi savunmaya dönük orta saha pozisyonunda oynarken şimdi görüntüde en uçta bir yok görüntüsü verebilir ama öndeki oyuncular fiilen forvet rolünü üstlenirler ve bu sistemle orta sahayı rakibe vermemenin avantajını kullanırsın. Daha istikrarlı oyun oynarsın, daha istikrarlı skor alırsın. Montella işte uzunca bir süredir bunu deniyor. Ez cümle. Milli takımımız forvetsiz oynamıyor. Boş alanı forvet yapmaya planlı bir oyun kurgusuyla sahaya çıkıyor. Montella'nın da bu sistem üzerine bir kulüp antrenörü gibi verdiği emek kıymetli. Tamam. Niye? Çünkü oyuncuların birbirini tamamlaması için zamana ihtiyaç vardı. Bu nedenle istikrarlı ve az değişen oyuncu grubuyla yola devam ediyor olman lazımdı. Onu yaptı. He, hocaya şunu eleştiri olarak söyler miyim yine de? Söyleyeceğim. Yine de oyun sisteminde biraz daha esnek ve hücumda daha hareketli bir takım izlemek için bazen kendi zihninde de esnemeli bence hoca. Burada da yine daha önce Dünya Kupası kazanmış bir hocayı da referans alırım baba. Neydi bu Fransa'yı ilk defa dünya şampiyonu yapan hoca? Senden de çıkmaz taçan da neyse. Neyse o diyor ki Dünya Kupası kazanmanın kilit noktalarından biri her zaman değiştirebileceğiniz bir sistemin olmasıdır. Yani geçen Bülent Korkmaz Şenol Güneş'in birden üçlü denemesi yapmasına sallıyor ama bazen doğrusu bu. Esneklik işte. 1998'deki turnuvada Zidane, Blanc ya da Dözey olmadan nasıl bir kadro oluşturacağımı, hangi yedek oyuncuya kimin yerine görev vereceğimi falan kafamda önceden tasarlamıştım diyor hoca. Sonra anladım ki doğru yapmışım çünkü bir sürü şanssızlık yaşadım. Öyledir bu turnuva. Bir bakmışsın işler anında değişir. O nedenle mesela iyi başlamak çok önemlidir. Yani Fransa Senegal'e bir yenildi 2002'de. Dünya Kupası değişti. He, son şampiyon Arjantin'de ilk maçında yenildi. Araplar hezimet bence. Ayrı hikaye ama şimdi Messi'nin yoksa sen yine de iyi başla yani. Carlos Bilardo'nun dediği gibi ilk maçı kaybederseniz ikinci maçta üstünüzdeki baskı berbat olacak. Ve bunu diyor 1990'da yakından şahit olduk diyor. Tabii artık grup üçüncülüğü de sizi üst tura taşıyabiliyor, format değişti falan ama olsun biz bu genel kurallardan çok çıkmayalım. İyi başlayalım abi. Avustralya değişik bir takım. Bence bir savunma takımı. Bizi geride bekleyeceklerdir. Haliyle top daha çok bizde olur. Onların sahasında oynarız oyunu. Ve biraz sıkarlar bizi. O nedenle son hazırlık maçında olduğu gibi uzaktan muzaktan duran top falan en kötü. Öyle işi bitirmemiz lazım. Ben rahatım. İlk maçtan da hemen olsun yani. Hani zaten yetenek konusunda şanslıyız. Hani bu tip turnuvalarda bireysel yetenek şart abi. Yani futbol gittikçe daha homojen hale geliyor ya. Bireysel yetenekler doğru kullanıldığında her kapıyı açmak mümkün. Diyor Scolari onun sözüydü ona göre. Hani ne diyor 94'ü kazanan Pereira? Takıma ilham kaynağı olacak, farklı yetenekler sergileyecek üst düzey bir oyuncunuz kesin olmalı diyor. Bütün şampiyonalarda böyle oyuncular vardı diyor. İşte Müller, Pele, Garincha, Romario, Ronaldo, Maradona, Messi.
bizde de işte

Arda Güler, Kenan Yıldız değil mi? Globalleri saydım Taçan. Bizim takımdan niye saymadın falan derler. O yüzden. Ama sorarsan futbol severler. Tabii ki en ideali güzel insanlar, taktikle yeteneğin harmanlanması, bunu konuşmaya gerek var mı? Ama yaratılacak ortam en değerlisi. Bakın Zagallo'nun sözleri bu anlamda çok kritik. Niye? Zagallo biliyorsunuz 58'de 62'de oyuncu olarak, 70'de hoca olarak, 94'te yardımcı hoca olarak Dünya Kupası kazanmış adam. Diyor ki Dünya Kupası'nı size kazandıracak bir sistem yoktur. Başarmayı arzulamanız, inanmanız gerekir. Artık takımlar birbirine çok benzeyen şablonlar kullanıyorlar zaten. Aralarındaki farkı yaratan yegane unsursa sahada oynarken bir farklılık yaratma konusunda gösterdikleri cesaret. Burada da şimdi bu sözü referans alırsak Allah için bizde sorun yok. İçeride şöyle sorun yok. Montella'yı oyuncular çok seviyor. Ona inanıyorlar. Bu önemli. Dışarıdaysa biz ilk kez bu kadar rahat bıraktık onları. Yani millet gerçekten inanıyor, güveniyor, seviyor bu milli takım yani. Az önce bakmayın siz böyle çatlak seslere laf sokuyorum ediyorum ama onları bayağı rahat gönderdik turnuvaya. Neler konuşuyorduk eskiden ben hatırlıyorum ya. Bir de tutturmasaydık hani ben de şarkı yapacağım. Neyse o kadar kusur kadı kızında da olur. Ya bak milli takımı şarkı ihtiyacı var mı Allah sen ya? Maçlara gitmiyorlar herhalde, milli maçlara gitmiyorlar. Baba benim 7 yaşında yeğenim Karan maçtan önce şarkıları bir dinledi. En son kurt gibi uluyordu neredeyse ya. Bir çıkıyor şey Kurtlar Vadisi, Cendere. Bir çıkıyor ve çırpınırdı Karadeniz işte efendim. Ne o? Ne o? Neydi o? Tuna Nehri'nde. Yani bir böyle editlik müzikler. Ya ben Avrupa Şampiyonası'na gittim tribünde her maç ağladım ya. Bir koydu DJ. Her köşesi cennettir falan. Çalıyor işte şey yüksek yüksek tepe. Ya kına gecesi gelinle döndüm nasıl ağlıyorum. Yani var var. Konsantrasyon arttıracak müziğimiz var. Rahat olun. Bu kadar endişelenmeyin babacığım. Yani nasıl 90 Dünya Kupası'nda diyor ya Ogen Taylor. Finale giderken babacığım barada bir şeyler içip halı sahaya gidiyormuşuz gibiydi diyor. Beckenbauer demiş ki ya buraya kadar geldiniz artık kaybetseniz de önemli değil. Başarımızın diyor kilit noktalarından biri de bu rahat ortamdı, baskısız atmosferdi diyor. Rahat olun o yüzden. Rahat bırakalım, rahatta kalsınlar. Bu çocuklar bizim çocuklar. Biz ne istiyorsak aynısını istiyorlar. Hani 82 İtalya'nın kazanan hocası Barzot da diyor. Ben Barzot diyorum. Bir oyuncu için milli takıma seçilmek yeteneklerinin kabul görmesi anlamına gelir. Bunun yanında diyor oyuncuyu sadece kendi yetenekleri için değil ama diyor ülkesi için de mücadele ettiğini ona hatırlatmanız gerekir diyor. Bizde ona bile ihtiyaç yok. Herkes her şeyin farkında babacığım. O olsaydı, bu oynasaydı bunları bırakalım. Milli takım yalnızca en iyi futbolcuların seçildiği bir yer değildir. Anlatan önce anlattık. Ya Lippi söylüyor bunu ya. Hatta ne diyor Taçan biliyor musun? Turnuvaya diyor kazandığı turnuvaya en iyi oyuncuları götürdüğümden emin değilim diyor ama adam kazandı o Dünya Kupası'nı. Anlatabiliyor muyum? İşte o yüzden bu kadar referanslı konuştum ki inancım öyle hani hamasi sebeplere dayanmıyor. Vallahi kazanabiliriz ya. Aile ortamımız var, hocamız iyi, yetenekliyiz. Böyle sıcak hava, iklim değişik falan, belki değişik maçlar olur, sürprizler olur falan diye de hissettiriyor bana. Niye olmasın abi? Takım ruhumuz çok yüksek, hücum gücümüz zengin. Stoperlerimiz de biraz iyi bir turnuva geçirirse inşallah. Biz iyi bir geçiş takımıyız. Yani bakma bu turnuvalarda iyi işler buralar. Geçiş oyununu iyi oynuyoruz özellikle. Bakın hücumdan savunmaya geçişte daha iyiyiz biz. Duran toplarımız iyi. Bu gruba baktığında Paraguay biraz zorlar bizi. Namussuzlar, iyi kapanıyorlar şimdi. Bak sıktıkça sıkarlar vallahi. Aslında Amerika da zor. Ya zor grup biliyor musunuz? Yani başında söyleyeyim grubun başı zor. Çok dikkatli olmamız lazım. Pochettino çalışıyor ayrı zor. Adamlar turnuvanın ev sahibi. Ayrı zor. Yani bir yandan atletik takım falan Amerika. Tempo yapabilen bir takım. Kafa çıkarırlar bize yani. Ama neyse ne. Yani artık bu saatten sonra geri dönmem. Söyledim. Dedim ki biz bu turnuvada şanslıyız arkadaş. Böyle gideceğiz. En azından ben bu inancı ortaya koyuyorum. Tamam mı? Yani ben bir şekilde o gaza geldim. Bir anda böyle saçımı falan saraya boyatmış bir Barış Alper imajıyla karşınıza çıkabilirim. Bu Dünya Kupası'nın böyle bir havası vardır. Başka hiçbir şeye benzemez. Hani ilk kez yaşayacak genç kardeşlerimiz için diyorum. 2002'de de yaptık çünkü. Şimdi bu arada saçlar falan hani bir şeyler düşünüyorlarmış. Bir sürpriz gelebilir ilk maçta onu söyleyeyim. Tabii biz Mehmet Hasan abiyle milli takım kuaförüne Şenol'a gitmiştik. Selam olsun o güzel insana da o anlatmıştı. Dur onu ben bulayım ya.

0: Ben bulayım, vereyim, öyle bitirelim. Yani tamam, öyle bitirelim. Dünya Kupası başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Bizim çocukların da şansı bol olsun.
1: Bizi 2026 Dünya Kupası'nda tıpkı 2022 gibi değişik saç modelleri bekleyecek mi?
2: Evet abi, onun hazırlığını biz 3-4 ay önceden yaptık.
3: Vallahi mi?
2: Konuştuk.
3: Aa.
2: Konuştuk. Çoğunun imajı belli.
3: Öyle mi?
2: Ama sürpriz. Büyük bombalar geliyor.
3: Değişiklikler geliyor yani.
2: Böyle var abi. Komple değişecek olan da var.
3: Hadi ya.
2: Tabii. İsim vermiyorum.
3: Tamam, isim
2: İsim
3: verme.
2: yok.
4: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
5: Reklam.
4: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
7: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
8: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Reklam bitti.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la Haber Masası devam ediyor.
3: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz ve programımızı Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun basın toplantısıyla noktalıyoruz. Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu neler söyledi sizlerle?
4: Şükürler olsun ki gayet iyisin ve zeminde de görüyoruz seni sevgili Orkun. Her ne kadar sezonun içine Beşiktaş olumsuz sonuçlar alsa da Orkun var diye büyük bir heyecan vardı Süper Lig'de. Milli takıma da başarılar diliyoruz. Buyurun.
5: Başla ya. Teşekkür ederim öncelikle. İyiyim. Bir sakatlığım yok, çok şükür atlattık. Onun haricinde çok güzel bir kamp sürecimiz geçiyor. Biz de bunun farkındayız. 24 yılın ardından Dünya Kupası'nı tekrardan katılıyor olmak, ülkemizin bunu beklediğini, tüm ülkemizin bu anı beklediğini biliyoruz. Bunun farkındayız. Bizden beklenilenin de farkındayız. O yüzden en iyi şekilde, en hazır şekilde turnuvaya hazırlanıyoruz. Umarım hepimiz için, ülkemiz için çok güzel bir turnuva olur. Biz de hem takım olarak hem de oynadığımız oyunla ülkemizi en güzel şekilde temsil etme fırsatı buluruz. O yüzden bir an önce biz de turnuvanın başlamasını bekliyoruz.
6: Evet, ben de Kerem'in dediğine katılıyorum. Dediğiniz gibi arkadaş ortamı, aile ortamı gayet iyi. Herkes birbirine çok iyi anlaşıyor. Bu da antrenmanlara yansıyor. Çok yani eğlenceli bir şekilde hazırlanıyoruz gelecek maça. Ve aynı anda yani çok iyi odaklanarak ne yapacağımızı biliyoruz. Toplantılar yapıyoruz bunun maçlarla ilgili. Yani hazırız. Bir 2-3 günümüz daha var. Daha da iyi hazırlanıp ilk maça yani sabırsız,

0: Claret bekliyoruz.
1: Emir Bey buyurun.
0: Evet, ne anlam ifade ediyor? Tabii ki 2002'nin hikayelerini duyuyorsun. Babam anlatıyor, dayılarım, amcalarım anlatıyordu. Ben yaşayamadım. Yani Türk milli takım olarak yani bir turnuva yaşayamadık. Şimdi 24 sene sonra yine turnuvaya katıldık. Ama ben Hollanda'da doğup büyüdüğüm için mesela 2010 Dünya Kupası'nda Hollanda milli takımı finale çıkmıştı. Oradaki heyecanı gördüm Hollandalıların. Ben de bir gün inşallah Türk milli takımında bunu yaşayabilirim diye hayal kuruyordum ve şimdi bu sahnedeyiz. İnşallah da biz de o finale yükselebiliriz.
2: Ya 24 yıl sonra tabii ki biz abilerimizin dünya üçüncülüğü hikayeleriyle büyüdük. Hepimizin hayaliydi. Şu an kadroda olan çoğu kişi belki maçları hatırlamıyor. Bazıları maçları hatırlıyor. Ama bu hikayelerle büyüdük. 24 yıl sonra bunu başarmış olmak, tekrardan ülkemizi Dünya Kupası'nda temsil etme fırsatını yakalamak bizler için büyük bir gurur aslında. Ama tabii ki sadece buraya gelmek, buraya katılmak bir bizim gibi bir ülke için bir başarı olmaması gerekiyor. Biz burada Avrupa Şampiyonası'ndan sonra daha açıkça söyleyebilirim ki gerçekten hem futbolumuzla hem de gerçekten takım olarak bütün takım arkadaşlarımla sahaya her şekilde kendi karakterimizi, kişiliğimizi, futbolumuzu çok güzel bir şekilde yansıtıyoruz. Bu da sonuçlara da çok güzel şekilde olumlu yansıyor. Tabii ki bu turnuvadan çok iyi bir form grafiği yakalayarak da geldik ve bunun farkındayız ama bu hepimizde bir stres yaratabilir mi diye de düşünüyoruz. Tabii ki yaratmaması gerekiyor ama 24 yıl sonra ülkemizin, taraftarlarımızın bizden neler beklediğinin de farkındayız. Bu beklentileri karşılayabilmek için sahaya kim çıkarsa çıksın, kim oynarsa oynasın arkasında 85 milyon taraftarın, ülkenin desteğini alacak. Aynı zamanda oynamayanların da ya da kulübesinde olanların da desteğini sonuna kadar hissedecekler. Bu ben olurum, başkası olur önemli değil. Sahaya kim çıkarsa çıksın sonuna kadar ay yıldızlı formayı en güzel şekilde temsil etmek için bu formayı giymek için sahaya çıkacağız. Umarım inşallah bunu en iyi şekilde başarırız ve ülkemizi hak ettiği değeri tekrardan yansıtabiliriz. Bütün dünyaya da gösterebiliriz.
1: Uğur Bey.
2: Pardon. Oyun tarzıyla ilgili tabii ki ben normalde bir kanat oyuncusuyum. Ama milli takımda Montella Hoca geldiğinden beri forvet sisteminde oynuyorum. Bu konuda bir şikayetim yok. Çok iyi hissediyorum. Takıma da iyi bir olumlu bir katkı sağladığımı düşünüyorum. Hocamız da böyle düşünüyor. Sahada dediğim gibi kim oynarsa oynasın, önemli olan takıma en güzel şekilde katkı verebilmek. Benim de mevkim fark etmiyor. Nerede oynarsam oynayayım, takıma en iyi şekilde katkı sağladığım sürece mutlu olurum. Forvet'te de rahat hissediyorum, iyi hissediyorum. Umarım bu turnuvada da en güzel şekilde takıma katkı sağlarım.
1: Uğur Bey.
3: Uğur Yapıcı, HT Spor. Heyecanımız gerçekten çok yüksek. Şimdiden de başarılar diliyorum.
2: Teşekkür ederim.
3: Orkun Kökçe'ye bir soru sormak istiyorum. Takımımız içinde çok önemli figürler var. Sen de özellikle kulüp takımlarındaki performansında çok öne çıkan bir oyuncusun Orkun. Milli takımdaki rolünü ve takım içindeki kendi değerini nasıl görüyorsun? Özellikle bu görüşünü merak ediyorum.
0: Evet, takım içindeki rolü yani diğer arkadaşlarım gibi herkes önemli bir takımda. Hocanın yani nasıl bir kadro veya nasıl bir 11'e çıkarsa çıksın herkes onun arkasında, derilerin arkasında.
2: Bu kadar.
0: Bu kadar. Sonrası neydi?
3: Özellikle hem sahada olduğun zaman hem de yedek kulübesinde olsan da takıma kattığın değer çok fazla. Takım içindeki rolünü senin bakış açısından merak ediyorum.
0: Yani dediğim gibi ben öyle bir ekstra bir bakış açısım yok. Yani ne katabileceğimi biliyorum takıma. Yani özelliklerimi biliyorum. Hoca da şans verdiği halde onu en iyi şekilde göstermek istiyorum yani takım için.
4: Murat Bey.
5: Murat Türker, beIN Sports. Dünya Kupası biletini aldığımız Kosova maçında aslında o bilete iki ayak dokundu. Biri sen, biri de Kerem. O golün hikayesi ve aranızda neler geçti? Bu golün Dünya Kupası'na gitmeyi sağlaması size neler hissettirdi? Orkun sen Harlem sokaklarından, Kerem sen de Erzincan'dan en baştan başladınız ve hayaliniz bir gün Dünya Kupası mıydı veya en büyük hayaliniz neydi? Bunu nasıl gerçekleştirmek isterdiniz?
2: Öncelikle gole gelelim. Ben bunu her zaman söylüyorum. Önemli olan tabii ki Dünya Kupası'na katılmaktı. Maçtan önce de bunu konuşuyorduk. Tabii ki herkes gol atmanın veya asist yapmanın, skora katkı sağlamanın hayaliyle maça çıkıyor. Çünkü biz hücum oyuncuları olarak skora katkı sağladığımız zaman hem mutlu oluyoruz, hem de performansımız hem bizi hem de ülkemizi, taraftarımızı memnun ediyor, tatmin ediyor. Bu konuda tabii ki o an Orkun'a da söyledim hatta golden sonra. Sadece offside konusunda biraz tedirgindim. Ama onun haricinde topun dışarıya çıktığını düşünerek, yani öyle oluyordu zaten, ondan dokundum. Orkun da zaten biliyorum dedi, hani o konuda bir sıkıntı yok, sadece offside mısın dedi. Ben de yani belki olabilirim diye o an konuştuk ama o topun dışarıya çıkıp doğru kavis aldığını görünce dokundum. Tabii ki Orkun'un asisti benim golümle ikimiz baş planda gözüküyoruz ama o gün sahada oynayan, sonradan oyuna katılan, bench'te oturan, tribünde oturan arkadaşlarımız, staff ekibimiz, yani gerçekten ben bunu sürekli söylüyorum, herkes söylüyor. Ama tekrardan vurgulamakta bir fayda var. Biz harika bir takımız. Çünkü ben içeride herkesi gözlemlediğim zaman çok böyle müthiş arkadaşlıkların olduğu, herkesin birbiriyle çok iyi anlaştığı bir milli takım var burada. Sanki sürekli bir birlikteymişiz gibi. Hani 12 ayın 12 ayda da birlikteymişsincesine müthiş bir sinerji var. Ben 6 senedir falan milli takıma geliyorum. Bu son 2-3 senedir harika böyle bir arkadaşlığın olduğuna inanıyorum. Bu da böyle başarılara da tabii ki etki ediyor. Bu konuda tabii ki herkesin bir hayali vardır. Biz çocukken sokakta top oynarken milli takım formasıyla bir şeyler başarmanın hayalini kuruyorduk. Tabii ki Dünya Kupası ütopik bir hayaldi hepimiz için. Çünkü en son 2002'de gitmişiz. O bizim akıllarımızdan da silinmiş, Dünya Kupası, Dünya Kupası yok falan diye. Tabii ki şimdi bunların hayalini kurabilmek çok güzel. Burada olabilmek çok güzel. Ama dediğim gibi sadece Dünya Kupası'nda olmak da bizim ülke için yeterli değil. Yeterli olmamalı. İnşallah burada olduğumuz süre boyunca ülkemizi hem oyunumuzda hem de sahaya koyduğumuz karakterle çok iyi temsil ederiz.
0: Ben de evet aynı şekilde o maçta gol pozisyonunda yani tek merak ettiğim şey yani topu içeri girip veya girmeyeceğini değil, daha çok offside olup olmadığını. Çünkü benim için de aynı şekilde yani kimin attığı hiçbir önemi yok. Biz yani 24 sene sonra Dünya Kupası'na katıldık. En önemlisi o ve en yani mutlu olduğumuz şey de olması lazım. Yani asla yani golün tartışması falan olmadı. Onu bir yani netleştirelim. Tek merak ettiğim şey offside olup olmadığın, kelime offside olup olmadığıydı. Sonunda da olmadı işte. Dünya Kupası'na katılmak. Ya, tabii sevinçten çünkü evet çok önemli bir goldü. Çünkü tek bir hedefimiz vardı bu süreçte, o da Dünya Kupası'na katılmak. Onu o golle işte başardığımızı düşündük. Yani daha bir 20 dakika falan vardı ama o mutluluk güzeldi. Ve Dünya Kupası'na ilgili anlattığım gibi ben yani Hollanda'da doğup büyüdüm. Orada Hollanda milli takımı arada bir katılıyordu Dünya Kupası'na. Oradaki heyecanı gördüğümde ben de ister istemez Yani inşallah Türk milli takımında da Dünya Kupası'na katılırız ve ben de o takımda olurum diye düşünüyorum, hayal ediyordum. Ve şimdi de buradayız ama Kerem dediği gibi tek katılmak önemli değil. Biz

0: gerçekten bir şeyler de başarmak istiyoruz bu turnuvada. Onun için de çok sık çalışıyoruz, hazırlanıyoruz ve inşallah güzel yerlere gideceğiz ve güzel bir hikaye yazacağımıza eminim aslında.
1: Tarık Bey.
2: Tarık Akan, Libero TV. Öncelikle başarılar diliyorum. Yolun sonu kupa olsun inşallah. Sorum hem Kerem'e hem Orkun'a olacak. Arizona'da çöl ikliminde turnuvaya hazırlanıyorsunuz. Ve aslında maçlara giderken sadece şehir ve eyalet değiştirmekten ziyade sürekli farklı iklim değişikliklerine maruz kalacağız. Bunun hakkındaki düşünceleriniz neler? Fiziksel olarak bu konu özelinde özel bir çalışmanız var mı?
0: Özel bir çalışma aslında pek yok. Akşamüstü antrenmanlar yapıyoruz. Yani biraz daha serinleştiğinde. Ama doğru, çok sıcak bir hava var. Alışmadığımız bir durum. Ama yaklaşık 10 gündür buradayız. Yani alıştığımızı düşünüyorum ve yani futbolda var bunlar yani. Bahane olarak kullanmamız lazım. O yüzden iyi hazırlanıyoruz, alışmaya çalışıyoruz ve yani problem olmayacağını düşünüyorum.
3: Biz geçen sene Orkun'la da Kulüpler Dünya Kupası'na katıldığımızda Benfica ile, o zaman da aynı sıkıntılarla başa çıkmıştık. Tabii ki zor şartlar, ama herkes için zor şartlar. O yüzden sadece bizim için zor şartlar diye ayrım yapamayız. Daha farklı bir iklimde, daha rahat, daha serin bir iklimde, daha serin bir havada futbol oynamak tabii ki herkes için daha güzel olurdu. Ama elimizdeki imkanlar bunlar. Burası biraz daha farklı, sıcak Miami'ye göre. Biz Miami'deydik. Ama ilk maçımız, daha doğrusu ilk gruptaki 3 maçımızda akşam saatlerinde oynanacağı için o yönden biraz daha şanslıyız. O yüzden idmanları da biraz akşama doğru yapıyoruz. Şimdilik elimizdeki imkanlar bunlar. Bundan yakınmamız bizi hiçbir yere götürmez. Mecbur şartlara alışmak zorundayız, ki alıştık da bence. Orkun'un dediği gibi 10 gündür Amerika'dayız artık. Bazı şeyler oturdu. Bundan sonra da daha da güzel olur umarım. Hem hava şartları hem de bizler için her şey.
1: Fatih Bey.
4: TRT Spor, Fatih Toğan. Öncelikle başarılar diliyorum. İnşallah Kosova'da yazdığınız hikayelerin yenilerini eklersiniz.
3: İnşallah.
4: Hem sizler hem bizler doluruz. Benim merak ettiğim konu, Venezuela maçından sonra hoca bir açıklama yaptı. Dedi ki skor pozisyon olarak iyiydik ama oyunu orta sahada özellikle kompakt oyuna ihtiyacımız var. Biraz bloklar arasında mesafe var dedi. İkinci yarı bunu kapatmaya çalıştık dedi. Bunun özelinde son hazırlıklarla beraber Avustralya hazırlıklarına, çalışmalarına başladınız mı? Teknik analizlerine başladınız mı? İkiniz de futbolu düşünen, anlayan ve çok iyi uygulayan iki isimsiniz. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Çok teşekkür ederim.
3: Başlayayım. Venezuela maçından sonra hem hocamızla konuştuk hem de saha içinde konuştuktan sonra soyunma odasında biz kendi aramızda da konuştuk. Bazı şeyler hazırlık maçlarında istediğiniz gibi geçmeyebiliyor. Çünkü zaten hava şartları, pek alışık olmadığımız hava şartlarıydı o zamanlar. Şimdi biraz daha alıştık. Bir de hazırlık maçlarında ister istemez konsantrasyon kaybı da sürekli oyuncu değişikliğinden sonra olabiliyor. O maçta da zaman zaman sıkıntılar yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Ama bunlar tabii ki hazırlık maçları hepimiz için, herkes için hazırlık maçı olduğu için oradan çıkaracağımız dersler çok önemliydi. Biz de bunu çıkardığımızı düşünüyorum. Avustralya maçına da son 3 gündür toplantılarla birlikte hem taktiksel anlamda da başladık. Bayağı önceden başladık hatta. Bu da bence bizim ne kadar bu turnuvayı da ciddiye aldığımızı hem de rakibimizi de ciddiye aldığımızı gösteriyor. Dediğim gibi sadece buraya katılmak için gelmedik. Burada da başarılı olmak istiyoruz. Her türlü takım içindeki kaliteyi sahaya yansıtmak istiyoruz. Bunun için de çok yoğun bir çalışma sürecimiz, tempomuz var. Umarım karşılığını da en güzel şekilde alırız.
0: Evet, aynı şekilde maçta yani başladığım için bunu anlatabilirim. Doğru, hafif bir belki konsantre eksiği olabilir. Hazırlık maçında, yani hazırlık maçında olsun, grup maçlarında olmasın diyorum ben kendime. Çünkü evet, sıcak bir havaydı hazırlık maçı. Yeni Miami'ye gelmiştik birkaç gün, yani

0: Çalışma sürecindeydik ama maçtan sonra zaten hocanın istediklerini daha da net vurguladı. Kerem'in dediği gibi günde belki 3 toplantı yapıyoruz. Yani bayağı yoğun bir tempoyla toplantılara devam ediyoruz. Yani hocanın istediği, takım olarak istediğimiz oyunu daha da net bir şekilde göstermek için elimizden geleni yapıyoruz. Ve inanıyorum ki ilk grup maçında daha iyi bir takım göstereceğiz, daha iyi bir oyun göstereceğimize inanıyorum. Şimdilik diyeceğim bu kadar.
1: I have a question in English. My name is Gio from Veloce Video, and I'm just curious, are you guys, with recently having Keenan Yıldız be injured last month, are you guys prepared? Do you think he's going to be an instrumental player for the squad this World Cup, or do you think he's not going to be as important because of his injuries?
2: Soru şuydu. Kenan Yıldız'ı sordu, durumunu sordu ve hazır olacak mı? Turnuvada önemli bir rol oynayacak mı?
0: Juventus fan? Türkçe mi?
3: Türkçe.
0: Yok. Kenan şu an hafif bir sakatlığı var sanırım ama tam net olarak bilmiyoruz ve ama Kenan ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu, yetenekli oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz, kaliteli olduğunu. Yani bu takımda herkese ihtiyacımız var. İnşallah Kenan'da en yakın zaman içerisinde yanımızda görebiliriz. Çünkü bizim için önemli bir oyuncu, diğer oyuncular gibi. Yani hazır olacağını düşünüyorum ama doktor, fizyoterapist değilim. Ne zaman olacağını da bilmiyorum. Ama hazır olacak büyük ihtimalle.
4: Sen çevirecek misin?
2: So Kenan had an injury. We don't know for sure if he will be fit directly or not, but we know the type of quality that he have, and inshallah he will come back soon. And as you know, he's a very important player like all the other players that we have for us, so I think he will be ready, but I'm not a physiotherapist or a doctor, so I cannot tell you exactly.
4: Ben de yorum yapayım mı yoksa efendim? Kenan'ın Orkun dediği gibi kalitesini hepimiz biliyoruz. Bizim için çok önemli bir futbolcu. Sakatlığı yani bildiğim kadarıyla daha iyiye gidiyor. Antrenmanlarına da başladı ama dediği gibi Orkun'un da doktor olmadığımız için tamamen dönüş süresiyle ilgili bir şey söylemek doğru olmaz. Ama onun bize katacağı her şeye ihtiyacımız var. Diğer oyuncularımızın olduğu gibi. Ben gerçekten bunu söylerken içtenlikle söylüyorum. Biz çok genç ve çok potansiyelli, çok iyi oyunculara sahip bir milli takımız. Hep birlikte bunun farkındayız ve hep birlikte çok iyi bir kimya yakalıyoruz. Kenan da bunlardan bir tanesi. İnşallah tabii ki bizimle birlikte olur her maçta ve önemli katkılar sağlar. Ama kimin oynadığı da çok önemli değil gerçekten. Kim oynarsa oynarsın. Dediğim gibi 85 milyon taraftar arkasında olacak ve bizler de oynayan oynamayan herkes de oynayan oyuncuları her zaman sonuna kadar da destekleyecek. İnşallah herkes fit durumda olur, oynayacak durumda olur. Hocanın da işi biraz daha zorlaşır.
2: Kenan, like Orkun said, the quality that he has are very important for us as a player. You know, as far as I know, he is going well right now in the recovery. It's not right for me to say when he can come back, because like Orkun said, I'm not a doctor or a physio. But I can tell you this, that we are a very young team with the young players with great potential, and inshallah he will be with us with every match, because we know what he can bring to us. But also for us, it doesn't matter who plays, because we're in the national team, and inshallah we can deliver every type of performance that we want to show also on the field, and we will try to reach our goals.
5: Just a second, sorry. Bosandi, buyurun.
6: Bosandi Müşanullah Ajansı. Kerem, Orkun, beraber Benfica'daydınız. Beraber İstanbul'un yolunu tuttunuz. Beraber buraya Kulüpler Dünya Kupası için gelmişsiniz. Şimdi milli takımla Dünya Kupası için, milli takım için geldiniz. Hem bu senaryoyu nasıl bağlarsınız, onunla ilgili ne söylersiniz ve bu uyumunuzun sahaya nasıl yansıdığını düşünüyorsunuz?
0: Evet, Kerem ilk ben tabii ki bir senedir Benfica'daydım. Kerem yani geldiğinde duyduğumda zaten son gündü galiba. Biraz bir stresli bir dönemdi Kerem için de. İlk geldiğinde zaten başarılı olacağından emindim. Çünkü Kerem'in kalitesini zaten önceden biliyordum. Ve Benfica'da neye ihtiyacı olduğunu da biliyordum. O yüzden Kerem geldiğinde tahmin edebiliyordum direkt başarılı olacağını. Çünkü geldiğinde de direkt bir seri 10 maç arka arkaya gol attı. Orada da çok iyi anlaştık şey olarak takım içerisinde, yani saha içerisinde, saha dışında da çok iyi anlaştık. O yüzden güzel bir dönemdi. Dediğiniz gibi sonra Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda aynı şekilde milli takımdan sonra oraya gittik. Orada bir iki hafta daha mücadele ettik Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda. Şimdi buradayız. Asıl yani en güzel hikayeyi burada yazmak istiyoruz. Onun içinde elimizden geleni yapıyoruz. Yani çok iyi hazırlanıyoruz. Herkes çok iyi odaklanıyor yani bu turnuvaya. Yani herkes bu turnuvanın önemini de biliyor. O yüzden çok yani güzel bir duygu Kerem'le yine burada olmak. İnşallah da çok güzel bir hikaye yazarak yolumuza bakarız.
4: Siz söyleyince şimdi bir senenin geçtiğini gerçekten yeni fark ediyorum. Orkun'la hakikaten milli takımdan sonra direkt katılmıştık Benfica kampına Kulüpler Dünya Kupası için. Çok yorucu bir sezonun ardından çok yorucu bir tempoydu tekrardan. Bizi gerçekten yıpratmıştı ama gerçekten güzel yıllardı. Güzel bir seneydi daha doğrusu bizim için Orkun'la. İkimiz de çok başarılı bir sezon geçirip ülkemize döndük başarılı bir şekilde. Aynı şekilde dediği gibi Orkun'un hikayeyi yazmaya devam ediyoruz. Milli takımla bu hikayeyi yazmaya devam ediyoruz. Ve bu hikayeyi de çok güzel bir şekilde sonlandırmak da başarılı bir şekilde sonlandırmak istiyoruz milli takımda. Çünkü Dünya Kupası bizim için, bütün ülkemiz için çok önemli. Güzel bir hikayeye Avrupa Şampiyonası'na yazdık. Aynı hikayeyi de inşallah Dünya Kupası'nda da yazarız. Onun için Orkun'la birlikte bu şekilde hem kulüpler düzeyinde hem milli takım seviyesinde birlikte oynamak da benim için çok mutluluk verici. Kendisini çok seviyorum hem de aynı zamanda çok iyi anlaşıyorum. İnşallah dediğimiz gibi güzel bir hikaye olur. Güzel bir başarılı bir turnuva olur bizler için. Ülkemize hak ettiği mutluluğu, sevinci yaşatmış olur bizde.
5: We have another question from the back.
3: Yeah, I'm Charlie from Arizona's family here locally. And I just have a couple questions. One, do you have anything you'll remember about your time in Arizona? And then you guys beat Team USA about a year ago. You scored. Is there anything that will help with the preparation or confidence going into the group play from that game?
2: Okay. Arizona'daki geçirdiğimiz zamanla alakalı her zaman hatırlayacağın bir şey var mı? Bir de hazırlık maçında attığımız goller. Hani sence turnuvada da biz bunları tekrar edecek miyiz, götürecek miyiz?
4: Arizona ile ilgili şu an en çarpıcı şey benim için çok sıcak olması. Bizi bir hayli yoruyor. Ama onun haricinde tabii ki işin şakası. Güzel bir bölge. Güzel bir antrenman tesisimiz var. Güzel bir otelimiz var. Bize ait her şey çok güzel, bize ev sahipliği yapıyorlar. Milli takım Amerika ile oynadığımız hazırlık maçı gerçekten bizim için güzel geçmişti. Kazanmıştık ama o maçta Amerika'da çok iyi bir performans sergilemişti. Çok zor bir maçtı. Şimdi tekrardan Dünya Kupası grup aşamasında onlara karşı oynayacağız. Ev sahibi olan bir ülkeye karşı oynayacağız. Tabii ki çok daha farklı, çok daha zor bir maç olacağının farkındayız. Ama biz buraya kendi kalitemizi göstermek için, kendi oyunumuzu göstermek için, sahadaki o enerjimizi, coşkumuzu, duygumuzu sahaya yansıtmak için buradayız. Çünkü biz Türkler olarak biraz duygularıyla oynayan, duygularıyla hareket eden bir milletiz. Bu da sahaya bence çok güzel yansıyor biz milli takımda oynadığımız zaman. İnşallah, senin için üzgünüm ama inşallah biz kazanırız Amerika'ya karşı. Ve istediğimiz seviyeye sonuca ulaşırız.
0: Abi ben bir şey eklemeyeceğim. Çok güzel konuştu. Okay.
2: So what I can say about Arizona is that it's very hot and makes us tired sometimes, but it's a very nice place. Also the hotel, the hospitality and everything, and the training facilities are great, are nice. I can t- I

0: can tell that. And about the game that we had 1 year ago, it was a friendly game that we were preparing ourselves to the atmosphere that we can face here. But we are always here to bring our energies and emotions and to the field. And we as Turks, we play always with our emotions. And sorry to say that, I hope, inshallah, that we will win. And then we will continue our road on the World Cup, you know, because this is what we will try to do every time that we go on the field.
1: Thank you. So Kerem was the ambassador for that question, so we are moving on.
2: Dünya dergileri, futbol dergileri son 15-20 gündür tabii ki tüm takımları analiz ediyor. Bizi de çok ciddi anlamda mercek altına almışlar. Örneğin efsane Jürgen Klinsmann diyor ki hiçbir takımla eşleşmek istemediği bir ülke durumunda diyor. Buna Lothar Matthäus da katılıyor. Almanların ülke efsanesi. Bir de şuna bir başlık atmışlar. Ben bunu röportajlarıma denk geldiği zaman her futbolcumuza sormak istiyorum. Çok gizemli bir halleri var. Ne zaman ne yapacakları belli olmaz diye de bir başlık atmışlar turnuvada. Siz ne dersiniz? Gerçekten gizemli miyiz? Bilinmez miyiz daha doğrusu?
3: Ben aslında öyle düşünmüyorum. Çünkü yani takımda olan oyuncuları oyunculara baktığında hepsi kariyerli. Yani üst düzey yani yüksek seviyede olan topçular. O yüzden ben ona katılmıyorum pek. Yani çok kaliteli takım olduğumuzu düşünüyorum. Yoksa ben mi yanlış anladım? Ben anlamadım o zaman. Kusura bakmayın. Övgü dolu mu?
4: Övgü dolu söyledi. Eleksiz sinirlendim.
3: O zaman çok katılıyorum. yok sen. Ben yok soruyu yanlış anladım o zaman. Size Dark Horse demek istedin galiba.
4: Aynen. Değil mi? Aynen Dark Horse.
3: Tamam o zaman anladım.
4: O güzel. Dark Horse.
3: Yok ona katılıyorum. Çünkü evet 24 senedir Dünya Kupası'na katılmadık ama yani tehlikeli olduğumuzu düşünüyorum şey olarak. Takım olarak anlattığım gibi çok yani kaliteli oyuncularla dolu bir takım. O yüzden yani her an ekstra bir şey yaratacak kapasite oyuncularımız var. Yani korkabilirler bile.
4: Ben Orkun'un ikinci söylediklerine katılıyorum. Gerçekten çok kaliteli bir takımız, çok genç potansiyelli bir takımız. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bunu vurguluyorum çünkü güzel bir başarı yakaladıktan sonra devam ettiriyoruz bunu. O yüzden rakipler bize karşı daha temkinli, daha dikkatli oluyorlar. Çünkü gerçekten Orkun'un da söylediği gibi çok kariyerli futbolculara sahibiz. Dünyanın en iyi kulüplerinde oynayan futbolculara, Türkiye'de çok kariyerli, çok başarılı kulüplerde oynayan futbolculara sahibiz. Ve bunu takım olarak hem davranışlarımızda hem duygularımızda hem de performansımızda sahaya çok güzel yansıttığımızı düşünüyorum. Bu da tabii ki doğal olarak karşılaşılmak istenilmeyen bir takım olarak göz önüne alınabilir. Bundan mutluluk duyarım, gurur duyarım. Ülkemizi bu şekilde temsil edebiliyorsak bizler için çok büyük bir mutluluk. Ama tabii ki bunu burada da göstermemiz gerekiyor. Sadece sözlü olarak değil de sahada performans olarak da göstermemiz gerekiyor. Ama ben buna canı gönülden inanıyorum. Yapacağımıza inanıyorum. Dediğim gibi inşallah bunu başarırız.
1: Son soruyu alıyoruz Murat Bey.
5: Teknik direktörümüz Vincenzo Montella ile birlikte %60'a yakın bir galibiyet oranı yakaladık. Kendisi de 2 hafta önce basın toplantısında futbolcu Montella, teknik direktör Montella'ya şu anda Dünya Kupası'nda oynaması gerektiğini söylemişti. Hoca hakkında ne düşünüyorsunuz? Takıma ve size bireysel olarak neler kattı?
4: Ben başlayayım. Hoca hakkında hocanın en başından beri geldiği ilk günden beri ve şu zamana kadar çok pozitif bir etkisi oldu takıma. Bu gözde de görülüyor. Biz futbolcular tarafından da çok fazlasıyla hissediliyor. Tabii ki sahaya performans olarak da yansıması bizleri ve ülkemizi çok mutlu ediyor. Hoca biraz fazla toplantı yapmayı seviyor. Bizleri biraz böyle zorlamayı bu konuda seviyor. Çünkü çok detaycı, çok fazla analiz ediyor rakipleri. Bizlere de her detayı göstermek istiyor. Bu biraz bizi tabii ki bazen futbolcu olarak sıkabiliyor, darlayabiliyor ama biz de halimizden memnunuz. Çünkü sahaya çıktığımız zaman rakip hakkında her şeye, her bilgiye sahip olmuş oluyoruz. Bu konuda ben çok büyük pozitif anlamda bize etki ettiğini düşünüyorum.

0: İnşallah bu turnuvada da aynı etkiyi biz de sahaya çok güzel bir şekilde yansıtırız ve ülkemizi en güzel şekilde temsil ederiz.
1: Evet, katılıyorum. En çok zorlanan oyunculardan birisi benim şu toplantı konularında. Aslında iyi, çünkü maça çıktığımızda yani plan çok net, çok belli. Ne istediği çok belli oluyor. O bizim için de daha kolay oluyor, çünkü ne zaman ne yapacağımızı biliyoruz. Yani çok iyi hazırlanıyoruz maçlara. O yüzden bence iyi, güzel böyle devam etmesi lazım zaten. Çünkü buradaki maçlar, yani tüm oynadığımız maçlardan daha önemli. Yani en iyi şekilde hazırlamamız lazım. Hoca da onun için elinden geleni yapıyor. Ekstra toplantılar, yani grup halinde de toplantılar yapıyoruz. Yani en iyi şekilde hazırlanıyoruz. O yüzden gayet memnunuz. İnşallah Kerem'in dediği gibi ülkemizi yani en güzel şekilde temsil edebiliriz. Ülkemizi gururlandırabiliriz. Yani en çok istediğim şey de o. Yani o 2002 hikayesinden sonra biz de inşallah güzel bir hikaye yazıp gelecek nesli yani güzel şekilde etkileyebiliriz.
2: Son bir soru alalım. Fatih Bey, buyurun.
3: TRT Spor, Fatih Soğan. Nezaketiniz için teşekkür ederim. 2002 Dünya Kupası'nda 58 gün milli takımdaydım ve Türkiye'nin katıldığı bütün Avrupa şampiyonlarında gazeteci olarak takip ettim ve bugün buradayım. Bir şeyi fark ettim. Son idmana açık, taraftara açık idmanda yaklaşık 3.000-3.500 seyirci vardı ve tribün almadığı için yanlara yapılmıştı. Bir şeyi fark ettim. %25'i Türkiye ile bağı olmayan taraftarlar. Yani Türklerin dışında milli duygularla gelmeyen ama yıldızlarımız için, yani sizler için gelen taraftarlar vardı. Bu rakamı hiç karşılamadım. Yani hiçbir yerde görmedim. Sanki dünya markası kulüpler olur. Şimdi dünya markası milli takımlar olur. Sanki o yolda ilerliyoruz gibi geliyor bana. Siz bunu nasıl değerlendirirsiniz? Evet, dünya yıldızlarımız var ama milli takımımıza karşı da sevgili İbrahim de söylediği bir teveccüh olmaya başladı. Dünyada hani bir Brezilya rüzgarı, bir Portekiz rüzgarı olur. Şimdi de böyle Türk milli takımının rüzgarı esmeye başladı. Bunu da gözümle yaşadım, gördüm. Bunu size paylaşmak istedim ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Sevgili Orkun, sevgili Kerem, teşekkür ederim.
1: Yani evet, dediğiniz gibi en çok istediğim şey de o. Yani maça çıktığımızda onlar bizden korksun. Öyle bir yani milli takım olmak istiyoruz. Çünkü dediğim gibi oyuncular olarak hepimiz üst seviyede oynuyoruz. Yani yıldız oyuncular var illaki, ama takım olarak da ülke olarak da o hissi vermek istiyoruz. Yani tüm dünya yani milli takım hakkında konuştuğunda biz de orada olalım istiyoruz. O yüzden güzel bir şey dediğin şey. İnşallah bu turnuvada iyi bir başarı elde edip o konuda daha da yükselmek istiyoruz.
0: Tabii ki oynadığımız seviyelerden dolayı, bir de tabii ki oynadığı takımda olan yıldız futbolcuların, genç futbolcularımızın, çok iyi futbolcularımızın oynadığı kulüplerden dolayı da çok takip edilen de bir ülke olduk. Bu en doğal şey. Bir de hepimizin takımda oynayan herkesin Avrupa'da yaptığı başarılardan dolayı da ister istemez Avrupa'dan takipçiler de, taraftarlar da ülkemize, milli takımımıza kazandırdık. Bu tabii ki çok güzel bir şey. Otelin önünde de yabancı hayranlarımız da oluyor. Üzerlerine milli takım forması gelmiş, giymişler. Türkçe konuşuyoruz, onlar İngilizce karşılık veriyorlar. Biz de şaşırıyoruz onları görünce. Bunlar çok güzel şeyler, çok güzel duygular tabii ki. Hem ülkemizi hem milli takımımızı güzel şekilde temsil ediyoruz ki böyle bir teveccühü de sizin söylediğiniz gibi üzerimize alıyoruz, karşılığını alabiliyoruz. Gerçekten çok güzel bir şey. Ama dediğim gibi bu turnuvada da bütün dünyaya Türkiye'nin, Türk'ün gücünü en güzel şekilde sahada performansı gösterirsek bu hepimiz için, bütün ülkemiz için çok daha güzel olur. Abilerimizin üçüncülük hikayesini hepimiz dinleyerek büyüdük. Biz de onlar gibi bir başarı sağlayabilirsek, başarı elde edebilirsek, biz de onlar gibi gururla hatırlanırsak bizler için çok güzel bir mutluluk olur. İnşallah bunu başarabiliriz. Bunun için uğraşıyoruz, bunun için çabalıyoruz, bunun için çok çalışıyoruz. Karşılığını almak çok isteriz. Ama ben dediğim gibi her zaman bunun karşılığını da alacağımıza inanıyorum. İnşallah alırız tabii ki.
2: Toplantımız sona erdi. Teşekkür ediyoruz. Thank you very much.
4: Kerem oğlum, evet, bir fotoğraf.

0: Kim ne dedi?
1: Digi Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
2: Digi Futbol'dan herkese selamlar. Ben Burak Yakut. Bugün Emre Eren'le birlikteyiz. Abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk Burak.
2: Nasılsın abi?
3: Teşekkür ederim, sen?
2: Ben de iyiyim abi. Teşekkür ederim. Hoca geldi. Mutlusun herhalde. Vincenzo Italiano Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü oldu. Bundan sonraki süreçte nasıl bir Beşiktaş bekliyorsun? Doğru tercih mi sence? Nasıl bir oyun bekliyorsun Vincenzo Italiano'dan?
3: Camianın biraz mutluluk hormonuna ihtiyacı vardı. Bu hafta Vincenzo Italiano ile birlikte bence bu hormon biraz daha yukarıya kalktı. Ama tabii transferler çok önemli. Oynanacak oyun çok önemli. Teknik direktörün aidiyet duygusunu sahaya yansıtması çok önemli. Camia ne bekliyor Beşiktaş'tan? Doğru bir oyun bekliyor. Doğru transferler bekliyor ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasına, o şampiyonluk yarışına girmeyi istiyor. Camia bunu istiyor ama tabii ki teknik direktöre baktığımız zaman evet, İtalya Serie A'da çok değerli işler yapmış. 3 sene Fiorentina, 2 sene Bologna, Bologna'da kupayı kaldırmış. 51 sene sonra kupayı kaldırmak çok değerli. Bence çıkış trendi çok yüksek olan bir teknik adam diye düşünüyorum. Beşiktaş camiasına bugüne kadar hep inişte olan teknik direktörler gelmişti. Yabancı teknik direktörlere baktığımız zaman Beşiktaş'tan sonra çok üst tarafa giden teknik direktör göremedik. Bir Van Bronckhorst'u gördük. O da yardımcı antrenör olarak devam ediyor Premier Lig'de ama baktığımız zaman Vincenzo Italiano gerçekten Beşiktaş'ta bir kariyer sahibi olup tekrar Bundesliga'ya, tekrar İtalya'ya, tekrar Premier'e gidebilecek bir kapasiteye sahip teknik adam olduğunu düşünüyorum.
2: Abi düşüşte olan teknik direktörler geliyor genelde Türkiye'ye, yabancılarda.
3: Ama işte bak, bu trendin yukarısına gitmeye çalışıyor. Yani bu 3 sene Fiorentina, 2 sene Bologna, yani 5 sene üst üste Serie A'da çalışmak çok kolay bir hadise değil.
2: Bir sıçrama yapmak istiyor. Sence neden Beşiktaş'ı seçti?
3: Neden
2: tabii
3: Beşiktaş'ı
2: maaşı çok
3: seçti?
2: İyi, o ayrı bir konu.
3: Neden Beşiktaş'ı seçti? Bir kere öncelikle kendisine teşekkür etmek lazım. Vincenzo Montella, biliyorsun, milli takım teknik direktörümüz, geçen hafta bir açıklamada bulunmuştu kendisine. Yani şunu demişti: İşte deprem dolayısıyla biz bir yardım kampanyası toplamıştık İtalya'da. Buna da en fazla değer veren Vincenzo Italiano olduğu için çok mutlu olduk. Yani bir Beşiktaşlı olarak gerçekten çok mutlu oldum. Oradaki insanların hatırlarını sorması, işte evsiz insanlara yardımcı olması bizim için çok önemli bir kıstastı. Baktığımız zaman hoca dengesine baktığımız zaman hoca şunu düşünmüş: böyle bir camiayı, böyle bir stadı, böyle bir taraftarı ayağa kaldırabilecek tek adam ben olabilirim diye düşünmüş. Ama şunu istemiş yönetim kurulundan, özellikle Serdar Adalı'dan şunu istemiş: en az 3 tane transferi kendi inisiyatifine bırakmasını istemiş. Yani bu transferler kendi inisiyatifine bırakılırsa ve başkanın yapacağı o 2 tane dünya yıldızı transfer Beşiktaş'a kazandırılırsa neden olmasın Burak? Neden olmasın?
2: Sen ayağa kaldıracağını düşünüyor musun Beşiktaş'ı?
3: Valla ben gelen her teknik direktörün mutlak sürede bir Beşiktaş yorumcusu, bir Beşiktaş formasını giymiş bir fert olarak bu hocalara destek verilmesi düşüncesindeyim. Ben bu teknik direktör o heyecanıyla, o enerjisiyle, o mücadele gücünü sahaya yansıtabilecek potansiyel oyunu mutlaka ortaya koyabilecek bir teknik adam beklentim var.
2: Sergen Yalçın döneminden ne farklı olacak sence?
3: Sergen Yalçın döneminden şöyle bir farklılık olacak. Sergen Yalçın transferler yapılmış bir halde gelmişti. Yani Avrupa'dan elenmiş bir Beşiktaş, işte Alanyaspor'a karşı kaybedilmiş bir maç. Ondan sonra Sergen Yalçın gelmişti. Sergen Yalçın'ın tek hedefi şuydu: devre arasında yapılacak transferler ve sezon sonunda yapılacak transferlerle birlikte önümüzdeki yıl doğru bir oyun planı vardı. Ama Sergen Yalçın'ın biraz enerjisinin ve heyecanının kaçmış bir görüntüde olduğunu çok net bir şekilde gördük. Ama bu teknik adam için bunları söyleyemem. Tabii ki futbolda her şey sonuca bağlıdır. Yani 90 dakika sonunda işte doğru oyun oynarsın, iyi oyun oynarsın, iyi mücadele edersin, maç kazanamazsın. Bu bir tarafa bırakılması gereken bir hadise. Ama parametreler şunu gösteriyor: şampiyon olabilmek için doğru teknik adam, doğru oyuncular, yönetimin doğru planlama yapması, seyircinin doğru bir şekilde takımı desteklemesi, bu parametrelerin içine giriyor. Bu parametreleri de ben Beşiktaş camiası bu yıl itibariyle yaratacağını ve bu camiaya artık son 5 senedir Kasım'da havlu atan Beşiktaş'ın dışına geçecek bir mücadele ortaya koyacağını düşünüyorum.
2: Sergen Yalçın demişken bir de yorumculuğa başladı Sergen Yalçın. Tekrar geri döndü. Bir aylık süreç mi? Sonrasında devam edecek
3: ya
2: mi?
3: Ben geçen hafta
2: tabii
3: Muzaffer'le bir yayın yapmıştım, hatırlayacak olursanız. Şunu söylemiştim: yani ben oyuncunun, teknik adamın, yorumcunun tekrar teknik adam olarak geri dönmesinin çok faydalı bir hareket olduğunu düşünmüyorum. Zaten geçmişte bu yaşandı. Bir Rafa Silva krizi yaşanmıştı, hatırlayacak olursan. Sergen Yalçın yorumculuk zamanında bir şeyler söyledi ve o takımın teknik direktörü oldu ve Rafa Silva ile çok ciddi problemler yaşadı. Bence teknik adamlık çok daha başka bir meziyetler istiyor. Yorumculuk tabii ki başka meziyetler istiyor ama hani teknik adamın yorumculuk

0: kısmında kalması bence onun adına çok talihli bir olay olacağını düşünmüyorum. Yani yorumculuk yorumculara aittir. Mesela ben yorumcuyum. Ben teknik adam olmaz benden. Ben olmak da istemem ki bugüne kadar ne Türkiye Futbol Federasyonu kurslarına gittim, ne antrenörlük belgesi aldım. Ne de profesyonel anlamda bir iş yapmak istiyorum. Ben sadece bu işin yorum kısmında kalmak istiyorum ama Sergen Yalçın artık karar vermeli. Yani ya teknik adamlık yapmalı ya da teknik adamlığı bırakıp yorumculuk yapması lazım.
1: Bundan sonra da zor abi.

0: Sonraki süreçte Sergen Yalçın'ın tabii ki teknik adamlık rolünde biraz zorlanacağını düşünenlerdenim.
1: Sergen Yalçın yorumculuk döneminde şampiyon olamam ama oyunu oynatırım diyordu. Şampiyon da olamadı, oyunu da oynatamadı. Şeyden İtalyano'dan bekliyor musun, bu oyunu oynatır mı? Ya da oynatamadığı dönemlerde hemen bir tepki gelir mi taraftardan?
0: Ya taraftarın burada medyadan. Biraz sabırlı olması lazım, biraz sükunetli olması lazım. Evet, Sergen Yalçın'a çok zerdenişte bulundular ve bunun akabinde Başkan Serdar Adalı'ya da çok ciddi sistemde bulundular. Yani Serdar Adalı kalkan olarak Sergen Yalçın'ı kullandı. Fakat burada bir teknik adam başarısızlığında oklar tekrar Serdar Adalı ve yönetimine mutlaka dönecektir. Ama biraz ben camianın içinden bir insan olarak camianın biraz daha sükunetli, biraz daha sakin, yapılan transferlere doğru bir şekilde tepki vermesini bekliyorum. Zaten bizi başarıya getirecek en büyük hadise de sevgili Burak bu. Yani Beşiktaş'ı başarıya getirecek yegane sebep biraz sabır. Biraz sabır edecekler. Evet, şunu söyleyeceksin sen abi, bu takım 20 senedir ikinci olamamış. Ta ki 5 sene önce Sergen Yalçın zamanında bir şampiyonluk yaşamış. Olamamış diyorsun. Evet, camianın sinir kaslayısı çok yüksek ama sükunetli olmak, biraz oyuna saygı göstermek, biraz teknik adama ve oyunculara orada imtiyaz sağlamak Beşiktaş'ın en büyük kazancı olacağını düşünüyorum bu yıl.
1: İtalyano'nun imza töreninde en çok konuşulan an Kaya Çingiroğlu'nun söylediği tükenmez kalem mevzusu. 5 Aralık tükenmez kalem mi olur? Beşiktaş'ın markasını temsil ediyorsunuz dedi. Ne diyorsun bu konuya?
0: Ya Kaya abiyi çok severiz. İyi bir Beşiktaşlıdır. İyi bir Beşiktaşlı olduğunu da çok net biliriz. Ama yani sevgili Kaya abi, yani Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da bu hadiseler yaşanıyor mu ya? Sen bu ülkenin en önemli yorumcularından birisin. Bizim abimizsin. Camiayı seven bir insansın ama yani Beşiktaş'ın defoları bize yarar sağlamaz. Beşiktaş'tan, defolardan nemalanmayalım arkadaşlar. Abilerim, kardeşlerim, yapmayalım bunları yani. Bunlar bence doğru şeyler değil. Ya orada 5 liralık, 3 liralık, 1000 liralık, 10 bin liralık kalemle imza atsa ne olur, atmasa ne olur? Tabii bu bir marka değeri olarak anlatmaya çalışıyor ama bu Beşiktaş'ımızı doğru bir hale sokmuyor. Onu da söylemek lazım yani.
1: Özen gösterin diyor bence birazcık.
0: Ya tamam da ya sevgili Burak, özen gösterelim tamam da yani bunu kalemle göstermeyelim.
1: Derdi
0: bunu
1: kalem mi diyorsun?
0: Oynadığımız işte oyunla gösterelim. Yapmış olduğumuz transferlerle gösterelim. O seyirciye büyük bir sinerji vereceğimiz günleri gösterelim. Biz bunlarla çıkalım ortaya. Yani 5 liralık kalem, işte yok panayır yeri gibi, işte bir yerde basın toplantısı mı yapılır? İşte başkan erken gitti, Rıdvan'ın nişanı vardı. Yani bence bunlar Beşiktaş camiasının yorumcularına çok fazla yakışmıyor, onu söyleyeyim.
1: Şimdi Beşiktaş'ta kadro yeniden kurulacak. Ama Önder Özen'in bir voleyde bir programı vardı. Ben ona denk geldim. Kesin kalmalı dedi, bir tane oyuncu vardı Beşiktaş'ta. O da Orkun Kökçü. Ne diyorsun buna? Yani zaten sadece Orkun Kökçü kalmalı, bütün herkes gitmeli. Önder Özen sence nasıl bir planlama yapacak?
0: Önder Özen çok doğru bir planlama yapacağını düşünüyorum. Vincenzo Italiano ile birlikte. Zaten bu konuda da şunu söylemek istiyorum. Bu içeriden aldığım çok önemli bir duyum. Hocanın 3 tane net istediği oyuncu var. Bir, ikincisi Başkan Serdar Adalı olaya tamamıyla kendi damgasını vurmak istiyor. Yani diyor ki transferler bana ait. Ben hoca ve Önder Özen, Önder hocanın haricinde hiçbir kimseye transferle ilgili bilgi verilmeyecek. Sadece Murat Kılıç'la bugün bir Önder Özen'in bir toplantısı var. Onlar toplantıyı yaptıktan sonra başkan ve hoca da katılacak bu toplantıya. Hoca görüntülü katılacak ve pazartesi itibariyle Beşiktaş artık transfer startını veriyor. Butona basacak Beşiktaş.
2: DJ Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendiriyor.
1: Transfere geçmeden önce Beşiktaş yönetim için sponsor sponsorluk gelirlerini önden aldı. Bankalar Birliği borcunu kapattı. Yeni sezonda da illaki bir gelir sıkıntısı çekecek. Taraftar da büyük transferler bekliyor. Nasıl yapacak Beşiktaş bu büyük transferleri? Medyada çıkan isimler büyük isimler, büyük paralar, bonservisler, maaşlar hepsi çok büyük. Beşiktaş nasıl kalkacak bunlar?
0: Başkan zaten biliyorsun daha önceden bunu açıklamıştı. Bundan 3 ay önce açıklamıştı. Dikili Taş projesinin başlamasıyla itibaren 50-55 milyon euro nakit bir şekilde bizim kasamıza girecek dedi. Yönetim kurulundan da burada fedakarlık istedi başkan. Sezon başı itibariyle çok ciddi bir rakam toparlandı. Artı biliyorsun Rami Koç'un da 4 yıllık mukavele karşılığında parayı peşin ödemesi, 1.8 milyar TL'yi peşin ödemesi, yani yaklaşık Beşiktaş'ın 150-170 milyon euro transferi ayıracak bir bütçesinin şu anda net bir şekilde kasada olduğunu da söylemek lazım.
1: Fenerbahçe ile Galatasaray'da yok o bütçe abi şu an.
0: Ama bunu yapmak zorunda Beşiktaş Başkanı. Çünkü oklar artık tamamıyla hem başkana hem yönetim kuruluna dönecek. Camia sabırsız. Camia doğru bir oyun istiyor. Doğru transferler istiyor. Transferlere girdiğimiz zaman da onu çok net bir şekilde anlatacağım sana.
1: Girelim abi transferlere.
0: Olur.
1: Forvet. Özellikle
0: forvette
1: Forvet.
0: Forvet'te 3 tane seçenek var. Aslında bir Patrick Schick var. Geçen seneden beri başkanın hayalini kurduğu Bayer Leverkusen'de biliyorsun 103 gol atmış. Çok deneyimli, çok önemli ki hocanın sistemine çok uyabilen. Yani 3. bölgedeki o baskıyı yaptığın zaman kazandığın toplarla ceza alanına girip orada pozisyon yaratabilecek bir oyun tarzı istiyor Vincenzo Italiano. Bunu da en fazla yapabilecek

0: Santraforlar arasına baktığımız zaman mutlaka Leverkusen formasını giymiş olan santraforun Patrick Schick'in yapacağını düşünenlerdenim. Onu net söyleyeyim. Ama baktığımız zaman hocanın Vlahovic ısrarı var. İtalya'dan çok iyi tanıyor kendisini. Artı başkanın bir de Benfica ile bir Pavlidis konusu var ama Pavlidis'in bonservisi maalesef Beşiktaş'ın gücünü biraz aşıyor. 45-50 milyon civarında bir bonservis bedeli bekliyor Benfica ondan. O yüzden o transferin bence biraz zor olacağını düşünüyorum ama İbre 3 tane oyuncuya dönecek. Bir de son transfer haberini bunu içeriden net bir aldığım bilgi başkanın ısrarla istediği Mateta var. Yani bu Mateta'yı Beşiktaş getirebilirse Crystal Palace forması giymişti. Hatırlayacak olursak son maçta oynamış olduğu maçta attığı golle kupayı getirmişti Crystal Palace'a. Sadece bir Manchester United olayı var ama Manchester United'tan çarpı 2 yani o vereceği parayı çarpı 2 olarak görüyor Beşiktaş takımı. 45-50 milyon euro civarında bir bonservis bedeli var. Bu transfer bence taraftarı büyüleyebilir. Çok değerli bir hale getirebilir. Ben de bir Beşiktaşlı olarak santrafora olmazsa olmaz dünya lideri çok özel bir santrafor bekliyorum sevgili Burak.
1: Maaş olarak ne düşünülüyor Mateta'ya?
0: Valla Vlahovic maaş olarak şunu istedi, istemiş. Yönetimle görüşülen mevzu bu. 10 imza parası, 10 milyon euro da bir yıllık kontrat bedeli istemiş. 3 yıllık olursa 40 milyon euroya mal oluyor. Mateta da ondan kalır yanı yok. 12 milyon euro civarında bir...
1: İki katı neredeyse ama
0: 12 maliyet. Milyon euro civarında bir fiyat istiyor Beşiktaş takımından. Son aldığım duyumlar bu şekilde. Pavlidis'le bu konu hiç konuşulmadı ama Patrick Schick de yani en az 10 milyon eurodan aşağı gelmez. Yani Beşiktaş takımı iyi bir santrafor, dünya yıldızı başkanın getireceği santraforu istiyorsa mutlaka 10 milyon eurodan kapıyı açacaktır. Onu söyleyeyim.
1: Abi zaten yıldız oyuncu getirmek istiyorsan her
0: bu
1: türlü,
0: bedeli ödeyeceksin yani.
1: Aynen her türlü 10 milyon bir maaş vereceksin. Sol kanat ismi Trossard ismi konuşuluyor. Bir de Aral Şimşir. Hangisi gelir Beşiktaş'a?
0: Ya Aral Şimşir'in bonservis bedeli çok yüksek. Midland'da önemli işler yaptı. Çok deneyimli bir oyuncu olma özelliği var ileriki yıllarda. Önemli bir transfer olabilir Beşiktaş adına ama Beşiktaş burada 6-7 milyon euroyu geçmek istemiyor Aral Şimşir transferinde. Onlar da çok ciddi bir bedel istiyorlar. Yani 25-30 milyon bandında bir rakam istiyorlarmış. O transferin biraz zor olduğunu yani yerli transferi olarak zor bir transfer olduğunu düşünüyorum ama Trossard'da olursa mesela Trossard'lı bir Beşiktaş bambaşka bir iklime ulaşabilir. Yani düşünebiliyor musun? Ön tarafta Mateta, sol önde Trossard, sağ tarafta hocanın istediği Orsolini. Mesela çok değerli bir oyuncu. Bologna'da çok önemli işler yaptı. Son 3 senede mücadele gücünü çok yüksek bir yere getirdi. Hoca bunu çok istiyor. Yani bu transferi de yapabilirse hoca hatta şunu istiyor. Sol stoperde de Lucumi'yi istiyor Bologna'dan. 27 yaşında. O çok deneyimli. 4 senedir Bologna'da oynuyor. Çok önemli işler yapmış. 132 tane maç oynamış. Direkt oynamış. Sonradan girdiği maçları söylemek çok doğru olmaz ama direkt oynadığı maçlar 132 sayısı çok yüksek. Yani bu da özellikli bir stoper. Agbadu ile birlikte mesela sağ tarafa da Murillo'yu koyduğun zaman mesela benim gönlümde de bir tane sol bek var mesela. Utrecht'in sol beki mesela. Faslı çok değerli bir oyuncu. 25 yaşında. Kunde diye bir oyuncu. El Kunde. Bu da değerli bir oyuncu. Mesela burayı koyduğun zaman dörtlü yabancıyla hani burada savunmada çok doğru bir oyun. Orta sahada kazandığı toplarla çok doğru bir çıkış. Üçüncü bölgede de yıldızlarla sonuca gitmek. Yani bir işin en büyük amacı bu. İnşallah bunu başarırlar. Ben canı gönülden hani bir Beşiktaş camiasının ferdi ve taraftarı olarak başkan ve hocadan, önder hocadan mutlaka bu transferlerin çok yakın zamanda gelmesini ama Beşiktaş'ın şöyle bir sıkıntısı var sevgili Burak. Yani Beşiktaş yeni teknik adam geldi. Beşiktaş'ta şu anda ilk 11'de oynayacak oyuncu sayısı 4, 5'i bulmuyor. Baktığımız zaman yeni gelecek oyuncular, bu oyuncuların çoğu Dünya Kupası'nda olacak. Dünya Kupası'ndan geldikten sonra zaten ilk önleme maçı oynanacak. Hoca bu potansiyel oyununu, bu beklenti oyununu, bu ön tarafta forecheckingli baskılı oyununu bu oyunculara nasıl yansıtabilecek lig başlamadan o da bende biraz merak konusu ama her şekilde bence teknik direktör bunu kafasına koymuş. Dünya Kupası'ndan önce takımı kurmak istiyor. Dünya Kupası başladıktan sonra Dünya Kupası'nın bitimine doğru bayağı sıkıntı olabilir. Transferlerde şöyle sıkıntılar olur. Zaten 8-10 tane oyuncusu Beşiktaş'ın Dünya Kupası'nda orada futbol oynayacak oyuncular. Onlar geldikten sonra ön eleme maçına hocanın vermiş olduğu sistemi yansıtması çok kolay olmayacaktır. Yani ligin başladığında 2 hafta, 3 hafta, 4. haftayı falan bulacaktır. O yüzden taraftarın biraz daha sükunetli olması lazım. İşte bu da Beşiktaş'ın büyük bir şanssızlığı bence. Yani 5 sene üst üste Kasım ayında şampiyonluk yarışından kopan Beşiktaş'ın 5. sene sonunda çok doğru bir teknik adamla, yapılacak doğru transferlerle, başkanın da bu kadar desteğiyle milli takım arasına, Dünya Kupası arasına girmesi bence büyük bir şanssızlık diye nitelendiriyorum ben.
1: Beşiktaş 11'ine herhalde en kötü bir 7 tane oyuncu transferi yapacak. Sen 4 tane dedin ama Orkun Kökçü 11'de oynayabilir. Murillo oynayabilir.
0: Murillo, Agbadu
1: 3, 4.
0: Orkun, işte Černý ya da Olaytan'dan biri.
1: Orsolini zaten dedin oraya, hocanın istediği.
0: Ama şöyle yedik söyleyeyim. Mi Černý? Hocanın şöyle bir sistemi var. Hoca normalde 4-3-3 oynatıyor. Yani hocanın sistemi, asıl sistemi bu. 4 savunma, 3 orta saha, üçlü forvet gibi, ama o forvetler de rakip topu kazandığı zaman geriye çekiliyorlar ve onu 5'li orta saha gibi yapıyorlar. Ama zaman zaman oyun planında şunu yapabiliyor. 4-2-3-1 sistemini oynayabiliyor. Zaman zaman özellikle zayıf rakiplere karşı 4-4-2 sistemini ortaya koymaya çalışıyor. Tabii bu sistemleri oynayabilmek, Burak, çok kolay bir hadise değil. Yani en az 5-6 haftaya ihtiyacınız var. İşte bu milli ara biraz Beşiktaş'ın burada moralini bozabilir, ama her şekilde yapılacak doğru transferlerle birlikte ben bu teknik direktöre bu oynatacağı oyunun çok doğru bir oyun olacağına inanıyorum.
2: DJ Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendiriyor.
1: Orta saha için bir isim var mı Orkun'un yanına?
0: Valla Orkun'un yanına şu anda sır gibi saklanan bir dünya yıldızı. Yani başkanla görüşmemde bu dünya yıldızı iki tane oyuncu alacağını, hatta birinin santrofor, birinin de 6 numara olacağını söylüyor başkan. Bunu da sır gibi saklıyorlar ama çok kısa zamanda bunun da kokusu çıkacaktır. Ama değerli oyuncular var. Dünyada da değerli oyuncular var. Hocanın listesinde de oyuncular var. Zaten pazartesi günü yurt dışında görüşmenin en büyük sebebi de bu olacak. Orta sahada o kilit ismi belirlemek olacak.
1: Beşiktaş'ın yerli oyuncu kalitesini de arttırması gerekiyor. Orada var mı bir şey, isim, yerli oyuncu kim gelir Beşiktaş'a?
0: Vallahi yerlilere baktığın zaman
1: çok zor, yerli transferi de
0: Türkiye kamuoyuna baktığımız zaman hani çok yerli oyuncu, işte bu oyuncu bu milli takımda direkt oynayacak potansiyelde Anadolu takımlarında sayabileceğimiz çok fazla oyuncu yok. Onu söylemek lazım. Biraz Mustafa Eskellaç ön plana çıkmıştı hatırlayacak olursak. İşte Berkan Kutlu ön plana çıktı. İşte Trabzon'da görüşmeler yaptı. Hani baktığımız zaman hani ligde mesela Oğuz'dan ben Fenerbahçeli Oğuz'dan çok önemli şeyler bekliyordum ama bu sene çok fazla forma şansı bulamadı. İrfan Canka Kahveci biliyorsun Kasımpaşa'ya kiralık gitti, orada önemli oyun oynadı ama yaş dolayısıyla işte transfer hakimiyetine ulaşabilir misin o yaş transferdeki oyuncularla? Olmaz. Yani baktığımız zaman çok fazla da oyuncu yok. Mesela Tağ var Çaykur Rizespor'da, sağbek. Mesela çok beğendiğim Arda Okan var, Göztepe forması giyiyor. Çok değerli işler yaptı. Bence transferin gözdesi olarak görebiliriz sağ tarafta.
1: Fenerbahçe de düşünüyormuş onu.
0: Bek olarak Fenerbahçe düşünüyor, Galatasaray düşünüyor. Özellikle Okan Buruk çok ciddi bir şekilde ilgileniyormuş kendisiyle ama baktığımız zaman orta saha oynayabilecek, kanat varyasyonlarında büyük takımlarda iş yapabilecek, potansiyeli ortaya koyabilecek oyuncu sayısı var mı diye soracak olursan maalesef ben bulamadım sevgili Burak. Sende var mı acaba?
1: Yani yerli oyuncu bulmak bence çok zor ki Fenerbahçe de arıyor, Galatasaray da arıyor. Beşiktaş orada bu iki takımdan fazla para verip
0: i̇şte
1: alması gerekiyor.
0: İşte yurt dışından oyuncular bakıyoruz yani yerli oyuncu olarak. Aral'a bakıyoruz işte.
1: İşte Orkun gibi belki ya da 25-30 milyon verip getireceksin abi.
0: Ya işte o da biraz risk olur mu olmaz mı? O da biraz soru işareti. Hani bu ülkeyi görmemiş. Hani yabancı transferi olduğu zaman bunu alıp camiaya kabullendirebiliyorsun ama yerli transferinde bu rakamları verdiğin zaman ciddi sıkıntılar
1: yaratabiliyorsun. Hakan Çalhanoğlu gelmez mi Orkun'un yanına?
0: Hakan Çalhanoğlu yani gelebilir ama şimdi Beşiktaş takımı
1: 15 milyon maaşa geliyormuş abi Türkiye'ye.
0: Hatta şunu söylemişti Serdar Adalı. Hani biz yaşça hani 30'un üzerindeki oyuncuları çok fazla değerlendirmeyeceğiz. Çünkü en son takımı Beşiktaş olmayacak bu oyuncuların demişti. Bizde oynayıp para kazandırıp o şekilde veda edebilir demişti. Ben Hakan Çalhanoğlu'na çok sıcak bakacağını düşünmüyorum Beşiktaş camiasının.
1: Kaleci takviyesi olacak Beşiktaş'ta bir de.
0: Vallahi bunu uzun zamandır soruyoruz. Yönetim kurulundaki abilerimize soruyoruz. Özellikle başkana sık bir şekilde soruyorum. Başkan da bir yerli kaleci düşünüyor. Aslında ben başkanın düşüncesinin Altay Bayındır olduğunu düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle Dünya Kupası esnasında da Altay'la bir görüşme yapılacak. Altay da bunu kabul ederse bence neden olmasın? Beşiktaş formasını doğru bir şekilde ıslatabilir Altay. Bizim değerlerimizden biridir. Türk kalecilerimizin özellikle son 5-6 yıldır çıkışlarını görüyoruz. Altay Bayındır çok forma şansı bulamasa da Beşiktaş camiasının kalesini çok net bir şekilde koruyabilecek bir kalecidir.
1: Peki abi Serdar Adalı'nın Vincenzo Italiano'dan bu sene ligdeki beklentisi ne? Şampiyon olmak mı yoksa bizi en azından bir Nisan ayına kadar şampiyonluk yarışında tut mu diyor?
0: Vallahi her yıl Beşiktaş camiası yeni teknik adamıyla şampiyonluk parolarıyla çıkıyor ama maalesef baktığımız zaman Kasım Aralık ayında hüsrana uğramış bir yorumcu grubu, hüsrana uğramış bir taraftar grubu, hüsrana uğramış bir yönetim grubu. Yani bence bunu artık nokta koyması lazım. Serdal Başkan'ın şunu söylemesi lazım. Geçen yıl Serdal Başkan burada hata yapmıştır. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Serdal Başkan dedi ki Tami Abrahan'la Orkun Kökçü'yü aldıktan sonra hadi arkadaşlar dedi bayrakları sandıklardan çıkartalım demesi Bence Beşiktaş camiasını korkunç derecede havaya sokmuştur. Ama geldiğimiz noktada Kasım Aralık ayında Beşiktaş gene o ikiliden kopmuştur. O yüzden bence Serdar Adalı aklı selim bir şekilde, teknik direktörle bir şekilde taraftarın karşısına çıkıp diyecek ki ben bu sene Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oyununu yakalamak için her türlü enstrümanı ortaya koyacağım. Ama benim hedefim şampiyonluk olmayacak. Önümüzdeki yıl bu kadro birlikteliğiyle birlikte 8-9 iskeleti, 8-9 oyuncu iskeletini yakalayıp orada yapılacak çok doğru transferlerle şampiyonluk en büyük adayı olacağız. Yani bunu camiaya söyleseniz Beşiktaş camiası size bir şey demez ama siz kalkıyorsunuz iki tane transfer yaptıktan sonra bu sene Beşiktaş camiası şampiyonluğun en büyük adaylarından biridir dediğiniz zaman işte o zaman o

0: çocuklar size doğru dönüyor. Bence yönetim kurulu ve teknik adam bu hatayı yapmamalı. Taraftar, biraz da hocaya da şans verilmeli.
1: Taraftar da zaten bence görüyordur yani. Fenerbahçe'nin kadro kalitesini, Galatasaray'ın kadro kalitesini görüyor. Hani bu sene şampiyon olamayız. Bunu biliyordur bence. Ha, olabilirsin de futbol bu belli olmaz ama taraftar, önce bir yarışmak gerekiyor.
0: Taraftar her yıl umutlanıp da sevgili Burak, o hayalleri sükut hayali uğradığı zaman ertesi sene bu sefer hınçlı bir şekilde diyor ki Sayın Başkan transfer yapacak mı diyor. Bu takım şampiyonla oynayacak mı sorusunu soruyor taraftar. Sosyal medyadan soruyor, oradan soruyor, televizyonlardan soruyor, her yerden soruyor. Başkan da burada akli selim bir karar vermesi lazım. Artık Beşiktaş camiası doğru bir oyun oynaması lazım. Yani Beşiktaş taraftarı stadyumdan çıktığı zaman mutlu bir şekilde evine ayrılması lazım. Evet, Beşiktaş takımı mağlup olabilir. Beşiktaş takımı içeride maç kaybedebilir ama Beşiktaş oyuncusu onurlu bir şekilde oynaması lazım. Yani o formayı onurlu bir şekilde ıslatması lazım. İşte bunun da en büyük sebeplerinden biri hoca tercihi. İşte hoca tercihi, tabii ki şunu söyleyemeyiz. Yani evet, bu hocayla Beşiktaş şampiyon olur. Biz müneccim falan değiliz. Hocanın bir kere şampiyon olması için çok doğru transferler yapması lazım. Çok doğru oyun planını içeride dışarıda sahaya yansıtması lazım ki en azından bir güven oyu kazansın. Ondan sonra da camia kenetlenip Beşiktaş takımının şampiyonluğa gidebilmesi için her türlü ortamı yaratması lazım.
1: Sabretmesi gerekiyor
0: hocaya. Kesinlikle
1: hocaya.
0: Sabır her
1: İki
0: şeyin.
1: İki maç kaybedince hemen bu hoca gitsin
0: taraftar
1: olursa
0: da haklı,
1: olmuyor.
0: Biliyor musun sevgili Burak? Şimdi sabır diyoruz. Her sene sabır diyoruz. Biz televizyonlarda sabır diyoruz. Yönetim orada sabır diyor. Hoca maçlardan sonra çıkıyor sabır diyor. Ya bu camia taraftarı ne yapsın ya? Her sene sabır diyorlar. Sabrın sonu selamet olacağına sabrın sonu Beşiktaş'ta hüsran oluyor sevgili Burak. O yüzden taraftar da artık sütten ağzı yandı. Yoğurt üfleye üfleye yiyor ama taraftarı doğru bilgilendirmek, doğru bilinçlendirmek lazım. Ben bu kanıdayım.
1: Peki Italiano iki defa Konferans Ligi'nde finale çıktı. Avrupa'da iyi işler yapan bir hoca. Beşiktaş da bu sene Avrupa Ligi'nde mücadele edecek eğer ön elemelere geçerse. Nasıl bir Avrupa serüveni bekliyorsun Italiano'dan?
0: Vallahi ben aslında konferansa gitme taraftarıyım. Çünkü konferansta daha zayıf rakiplere karşı daha oyun planını ön tarafa çıkartabilirsem konferansta çok başarılı olabilecek bir potansiyel çıkar. Ortaya çıkabilir. Hani bunu geçen sene Samsunspor'da gördük. Çünkü Beşiktaş camiası çok büyük bir camiadır. Özellikle Avrupa maçlarında sinerjisi ve enerjisi çok farklı oluyor Burak. Ama tabii ki UEFA kupasında inşallah takımımız elenmez. UEFA'ya gideriz. Tabii basamakları yavaş yavaş çıkmak lazım. Beşiktaş'ın öncelikli hedefi bence 2026-2027 yılında UEFA kupasında çok önemli yerlere gitmek değil. Doğru bir potansiyel oyunu şampiyonlukla süsleyebilmek. Yani şampiyonluğa oynayabilecek bir kapasite sahip olması lazım. Bence taraftarın beklentisi bu. Zaten bu oyunu, bu performansı sahaya yansıtırsan önümüzdeki sene zaten Avrupa'da da önemli işler yapabilirsin.
1: Peki abi, ağzına sağlık. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın diyelim. Haftaya bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Dici Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Kim ne dedi? Dici Futbol YouTube kanalında İrfan 25 gündemi değerlendirdi.
1: Dici Futbol'dan herkese selamlar. Ben Burak Yakut. Bugün İrfan 25 ile birlikteyiz. Abi hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
1: Nasılsın abi?
5: Görüşmeyeli bayağı uzun zaman oldu. İyiyim.
1: Vallahi sen uzun nasılsın? Süre oldu abi. Mutlusun.
5: Mutluyuz. Ya yani mutlu derken Fenerbahçe için hayırlı olsun. Güzel bir demokrasi şöleni oldu. Rekor oyla Sayın Başkan Aziz Yıldırım 8 yıl aradan sonra yeniden başkan seçildi. Seçim sürecinde zaten birçok yayın yapmıştık. Burada yayında aslında Sayın Aziz Yıldırım'ın ben yine bir oran vermiştim. %60'a %40 ifadesini kullanmıştım. Ona benzer, ona yakın bir oy şeyi çıktı.
1: O civarda oldu. Şimdi Hakan Safi tarafına geçeceğim ama abi videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın diyelim ve Hakan Safi tarafına geçelim. Seçim sürecinde sence neyi yanlış yaptı?
5: Bence iletişimciliği çok sertti. Sayın Aziz Yıldırım'a, özellikle 20 yıl Fenerbahçe'de başkanlık yapmış, efsane başkan olarak gördüğüm Aziz Yıldırım'a çok sert söylemlerde bulundu. Bazı ifadelerini söyleyebilirim. Mesela Aziz Yıldırım'ı destekleyen kongreleri için azınlık ifadesini kullanması. Onlara göndereceğiz, bay bay diyeceğiz şeklinde ifade kullanması. Bazı futbolcu telaffuzu ile ilgili söylemini alay etmesi. Yani bunlar bence kongreler içinde olumsuz bir etki yarattı. Sayın Aziz Yıldırım sürekli kampanya süresince, seçim süreci boyunca birlik beraberlik mesajları verdi. Sayın Aziz Yıldırım birlik camiayı birlik beraberliğe çağırırken tam tersine Sayın Hakan Safi iletişim dilini daha da sertleştirerek Aziz Yıldırım'ı hedef alarak zaman zaman Aziz Yıldırım'ın yönetiminde yer alan Sayın Batuhan Özdemir'i üzerinden Sayın Nihat Özdemir'i hedef alarak aslında biraz daha kutuplaştırıcı bir dil tercih etti. Ama bu kutuplaştırıcı dil kongrelerinde olumsuz bir etki yarattığını düşünüyorum. Yine bu seçimde

0: Seçim şunu gösterdi, vaatlere değil kongrelerin akla ve liderliğe güvendiğini gösterdi. Yine sosyal medyayla seçim sürecinin yürütülmeyeceğini gösterdi. Evet, sosyal medya şu anda hayatın doğal bir akışı. Diğer taraftan tamamen sosyal medyayla bir seçim propagandası yapılmayacağını da net bir şekilde ortaya koydu bu seçim süreci. Ve Aziz Yıldırım dediğim gibi birleştirici değil. Camiye birlik beraberlik mesajı vermesi, yine bir yıl için göreve gelmesi, ki bir yıl için göreve geliyorum ve Fenerbahçe şampiyon yapacağım söylemi. Karşı rakip ya Sayın Hakan Safi transfer vaatlerinde bulunurken Sayın Aziz Yıldırım da şu ifadeyi kullanmıştı. Ben transfer vaadinde bulunmayacağım, yani anlaştığım oyuncular var, büyük oranda bu oyuncuları bitirdim, istersem açıklayabilirim. Ama sırf seçimi kazanmak adına da oyuncu açıklamayacağım. Eğer beni bu şekilde seçmiyorlarsa seçmesinler ifadesini kullanmıştı. Gerçekten de orada kongreleri rekor oyla Sayın Aziz Yıldırım'ı seçerek liderliğe güvendiklerini, birleştirici dilin önemini ortaya koyarak kendisine oy verdiler.
1: Ki Hakan Safi'nin açıkladığı isimler de aslında önemli isimlerdi ama taraftar ikna olmadı.
0: Şöyle söyleyeyim, neden ikna olmadı? Çünkü Sayın Hakan Safi evet aday açıkladı. Bir kere şu var, bence karşı kongrelerinde yeterli güveni sağlayamadı Sayın Hakan Safi. Çünkü açıkladı, Luis Suarez açıkladı. Luis Suarez dediğin kulübü Sporting Başkanı. Ben tanımıyorum kendisini. Biz bu işleri çok iyi biliyoruz. 80 milyon euro serbest kalma bedeli var. Bir kuruş aşağıyız. O onu getirir alır ifadesini kullandı. Şimdi Hakan Çalhanoğlu'nu açıkladı. Hakan Çalhanoğlu'nun kulübü ayrı bir sabahleyin açıklama yaptı. Meri'yi açıkladı. Meri'nin kulübü bırakmıyoruz açıklaması yaptı. Dolayısıyla bu açıklamalar bence oradaki güven ortamını biraz zedeledi. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin bir limiti var. Bu limitin üzerine çıkamazsın yani transfer sürecinde. O limite göre hareket etmek zorundasın. Sayın Aziz Yıldırım'ın ifade ettiği gibi 60 milyon euro bir limit var dedi. Ama bu limitin daha az olduğu ifade ediliyor. Yani 40 milyon euro civarında olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla senin harcayabileceğin bonservis bedeli belli. Ve sadece bu 4 futbolcu çok ciddi bir bonservis bedeli ödeyecekti Fenerbahçe. Dolayısıyla orada da bir güven sorunu yaşadığını düşünüyorum ben. Kongreleri şunu söyledi. Evet tamam, bir yıl sonra seçim var. Ama bir yıl sonra seçim de diyelim ki kazanmadığı takdirde kulüp çok daha fazla borçlanacak. Zaten kulüp çok borçlu. Sonra gelecek yönetim ne yapacak? Bence oradaki bu güveni, yani bu işte kulübü borçlandırma anlamında olsun, bu oyuncular ödenen yüksek bonservis bedeli, bu rakamların, bu bonservis bedelinin nasıl ödeneceği, biz limit tanımayız dedi ama bu bonservis bedelinin nasıl ödeneceği konusunda da tam net bir açıklama yapmadı Sayın
1: Kerem arkadaşlar. De yaptığımız gibi yaparız diyor ama.
0: Ama bu olmaz.
1: Yani bunu yapamazsın. Bu
0: zaten Kerem konusunda sıkıntı yaşadı Fenerbahçe. Ya o konuda mimlisin zaten sen.
1: Ve bunu göstere ya bunu yapacağım diyor.
0: Bunun tam anlamıyla açıklayamadığı için ve tam olarak da kafalardaki soru işaretleri gideremediği için transfer vaatleri de havada kaldı. İnsanlar güvendiği limana yanaşıyor. Güvendiği limanda kimdi? Sayın Aziz Yıldırım. Çünkü niye? 20 yılda yaptıkları ortada. Dedi ki ben bu gemiyi limana güvenli bir şekilde yaklaştıracak bir liderim var. Ben o lidere oy veriyorum dedi. Yeni bir heyecana benim zamanım yok dedi. Ben güvendiğim insana oy veriyorum ifadesini kullandı, şey yaptı.
1: Peki abi, Aziz Yıldırım sonrası transferlere geçelim. Hakan Safi'nin açıkladığı listeden almayı düşündüğü isimler var mı Aziz Yıldırım'ın?
0: Şu anda yok.
1: Hakan Çalhanoğlu konuşuluyordu ama yok.
0: Hakan Çalhanoğlu söyleyeyim, Fenerbahçe'nin orta sahasında ihtiyaç yok ki zaten. Fenerbahçe'nin orta sahasında Gendüzi var.
1: Kante'den Kante çıkıp var. Hakan'ı alma gibi şeyler ya
0: olabilir o. Şöyle bir şu aşamada yok ama şu anda Gendüzi var, Kante var. Ondan sonra yani İsmail Yüksek var, Asensio var, Talisca var. Zaten Fenerbahçe'nin orta sahası zaten kalabalık. Yani o bölgede işte Fred gidecek. Fred'in yerine Hakan Çalhanoğlu transfer edilebilir mi? Senin de bahsettiğin gibi Kante'den çıkılırsa Hakan Çalhanoğlu transfer eder. Ha, Kante'den çıkmak ister mi Fenerbahçe? Çıkabilir. Çünkü Kante 11 milyon euro net ücret alıyor. 2 yıllık sözleşmesi var. Ama Hakan Kante'den Safi'nin nasıl çıkacaksın? Kante'den çıkman için ya oyuncuya çok ciddi bir transfer teklifi gelmesi lazım. Eğer Kante Avrupa'da hiçbir kulüp 11 milyon euro vermez.
1: Vermez.
0: Hani maksimum verebilecekleri rakamı söyleyeyim 3-4 milyon euro. Oyuncu zaten sende 2 yıllık sözleşmesi var. Yani bunu gönderirken belli bir şeye de katlanmak zorunda kalırsın. Ha, iyi bir transfer teklifi gelir. Fenerbahçe bonservis bedeli de kazanabileceği bir transfer teklifi gelir. O zaman değerlendir. Ama yabancı oyunculardan çıkmak zor. Çünkü bu oyuncuların bağlayan sözleşmeler var. Ve çok yüksek yıllık ücretler alıyorlar.
1: Greenwood ismi konuşuluyor.
0: Greenwood Roma'ya gidecek gibi gözüküyor şu anda. Roma ile herhalde prensipte anlaşmış. Yani Fenerbahçe'nin şu aşamada Greenwood'la bir sayın mevcut yönetimin Greenwood'la bir görüşmesi yok. Greenwood'la zaten bonservisi 55 milyon euro.
1: 50 artı 5 milyonmuş.
0: 55 milyon euro civarında bir bonservis bedeli var. Şimdi Sayın Hakan Safi de herhalde 15 artı 5 milyon euro gibi bir yıllık ücretle anlaşmış. Yani Fenerbahçe'nin bu rakamları şu aşamada, şu zaten çok ciddi bir kadro maliyeti var. Bu rakamlar çok yüksek rakamlar. Yani bu rakamları vereceğini düşünmüyorum ben. Greenwood'da şu anda gündemde. gündemde değil.
1: Peki sağ kanatta başka isim var mı?
0: Sağ kanat için Brahim Diaz Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alıyor. Sağ kanat oyuncusu. Zaten Sayın Aziz Yıldırım'ın transfer politikasında futbol aklına ilk etapta 6 transfer planlamıştı. 2 tane forvet, 2 tane stoper, sağ kanat

0: ön ve sağ bek transferi. Sağ kanat için arayışlar var. Sağ kanatta öne çıkan isim ise Brahim Diaz. Real Madrid'de sözleşmesinin bitimine bir yıl kaldı. Ve orada biliyorsun bir başkan değişti, yine teknik direktör değişikliği yaşandı. Ve onun oynadığı bölgeye yeni transferler söz konusu. Oyuncu da gelen teklifleri değerlendiriyor. Fenerbahçe Brahim Diaz'ı ciddi olarak transfer listesinde yer alan isimlerden bir tanesi. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin Sayın Ali Koç döneminde kadroya dahil edilen Amara Diouf vardı biliyorsun.
1: Evet.
0: O 17 yaşında kadroya dahil edilmişti. Ancak burada o sezon çapraz bağ düzeltme operasyonu geçirmişti. Daha önce yanlış bir ameliyat yapılmış. Burada düzeltme operasyonu geçirmişti. Oyuncu 18 yaşına girdikten sonra da bir profesyonel sözleşme imzaladı ve oyuncu İstanbul'da şu anda. İstanbul'a Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçecek. Amara Diouf da kampa dahil olacak, kampta denenecek. Eğer beğenirse A takım kadrosuna yazacak. Böylece 16-4'te de kurala uyan bir isim olacak.
1: Brahim Diaz dışında başka isim var mı?
0: Şu anda bu isimler var.
1: İlerleyen süreçte belki başka isimler.
0: İlerleyen süreçte başka isimler mutlaka çıkacaktır. Ama öncelikli olarak zaten Fenerbahçe'nin öncelikli olarak iki forvetti. İki forvetten de Vedat Muriç'le her konuda anlaşmaya vardı Fenerbahçe.
1: Onda bonservis ve maaş ne olacak abi?
0: O da tartışılıyor. Bonservis 15 milyon euro civarında bonuslarla beraber. Maaşta 5-6 milyon euro civarında yıllık maaş alacak Vedat Muriç. 3 yıllık bir sözleşme imzalanacak. Bonservis 3 taksit halinde ödenecek. Dolayısıyla 3 taksit halinde ödendiğinde bu limite, hani ilk taksit diyelim ki 3 yıllık 3 yıl sözleşme 3 yıla yayılacak. 5 milyon euro ise o 5 milyon euro limitten düşecek diye biliyorum. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin diğer ismi ise Cirasi. Cirasi ile de Fenerbahçe büyük oranda anlaşma sağlandı. Artık onun için geri sayım başlıyor diyebiliriz Cirasi için de.
1: Cirasi de ne kadarlık bir bonservis olacak?
0: Borussia Dortmund'da 35 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle anlaşma sağlandı. Oyuncuyla da artık sözleşme şartları konusunda önemli aşama kaydedildi. Artık maaş içinde yıllık 10 milyon euro civarında bir maaşla Cirasi ile de sözleşme imzalanması bekleniyor. Cirasi'nin de hafta içerisinde İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'nin sağlık kontrolünden geçmesi ve bu transferin de açıklanması bekleniyor. Yani şu anda forvet transferi Cirasi ve Vedat Muriç artık tamam, geri sayım başladı diyebiliriz iki isim içinde. Diğer üçüncü isim ise Shomorodov. Başakşehir cephesinde Fenerbahçe'nin ilgilendiği yönünde bir haber var. Tabii Shomorodov da üçüncü forvet olarak düşünülen bir isim aslında. Diğer bir isim, gündeme gelen başka bir isim ise yine Başakşehir'den yerli forvet olarak ise Bartu Yıldırım. Yani bunlar da Fenerbahçe'nin hani yerli forvet adayı olarak yerli rotasyonu güçlendirme adına gündeme gelen Bartu ismi de gündeme geldiğini söyleyebilirim ama şu aşamada Cirasi ve Vedat Muriç ve Şerif üçlüsüyle devam edecek gibi gözüküyor. Ama Şerif'in ayrılması durumundaysa, hani kiralık göndermesi veya kampta beğenilmemesi durumunda üçüncü bir isim daha transfer edilir diye düşünüyorum.
1: Shomurodov transferi belki hani Talisca ayrılırsa yerine mi düşünülüyor acaba? Hem 10 numarada oynayıp.
0: Talisca'da yeni sözleşme imzalandı. Shomurodov hani Talisca'nın ayrılma ihtimali olur mu? Onu bekleyip görmek lazım. Yani yeni sözleşme imzaladı. Yani Talisca ile devre arasında sözleşme imzaladı. Belki de eski yönetimin yaptığı en önemli bence hatalardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü oyuncu zaten eğer göreve devam etmek istemiyorsa neden oyuncuyla 2 yıllık daha sözleşme uzattınız ki? Uzatma şartları da 7,5 milyon euro gibi bir yıllık ücretle uzatıldı. Daha uygun şartlar da belki uzatılabilirdi Talisca ile. Ama
1: forvet alınmadığı için mecbur kalındı abi
0: belki, orada. Tabii belki forvet kalmadığı için bunu yapmak zorunda kaldılar. Ama diğer taraftan da Talisca durumu ben hani satılacağını pek düşünmüyorum. Yani mutlaka Sayın Aykut Kocaman artık teknik direktör olacak. Sayın Aykut Kocaman onun değerlendirmesini bekliyorum.
1: Peki bu transferlerde Cirasi ile Vedat Muriç kampa yetişecek zaten. Sağ kanat transferi herhalde veya stoper transferi kampa yetişmeyecek şu an.
0: Yok, stoper transferi için de Ake ismi gündemde. Fenerbahçe Manchester City ile görüşmelere başladı, temas kurdu. Ake ile Hollandalı stoperle de önümüzdeki kısa süre içerisinde bir görüşme gerçekleştirecekler. Yüz yüze bir görüşme gerçekleşecek ve Ake'yi Fenerbahçe'ye gelmeye, ikna etmeye çalışacak Sayın Oğuz Çetin. Tabii burada Ake sol stoper oynayabiliyor. Aynı zamanda sol bek de oynayabiliyor. Yani Fenerbahçe'nin aradığı niteliklere uyan bir isim. Uzun süre Manchester City'de Guardiola'nın oyun sistemi önemli rol oynayan bir isimdir rotasyonda. Tabii ben Ake transferini Fenerbahçe'nin bitirmek için yoğun çaba sarf ettiğini söyleyebiliriz. Ake transferini bitirirse de Ake, Şikrinyar bir de yerli stoper olacak orada. Yerli stoper için de Ümit Aktağ ismi gündemde. Ümit Aktağ için ya bir de Yusuf Akçiçek'in de Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimlerden bir tanesi olabiliriz. Olduğunu düşünüyorum. Yusuf Akçiçek için de şöyle bir durum var. Yusuf yani Avrupa'ya liste bildirirken altyapıdan 4 tane oyuncu maçı bitirmek istiyor. Aslında hedef o belirlenen 6 oyuncuyu sağ kanat ön, sağ bek, 2 stoper, 2 forvet transferini 22 Haziran'da

0: 24 ya da 25'inde sezon başı kampı olacak. O da sezon başı kampına tamamen yetiştirmek. Ondan sonra da ayrılacak oyunculara göre farklı isimler yine gündeme gelebilir. Şu aşamada sol bek için ancak sol bek transferi. Ayşe Buran takımından ayrılırsa sol bek transferi gerçekleşir. Şu aşamada Ayşe Buran'a teklifler var. Premier Lig'den teklifler var. Fenerbahçe yönetimi bu teklifleri değerlendirecek. Tabii teknik heyetle de görüştükten sonra kararını verecek. Ama ilk etapta, ilk planlamada Ayşe Buran'ın şu anda takımda kalması yönünde bir plan yapılıyor. Çünkü Ayşe Buran artı 4, yani bu şu anda TFF'nin yeni sezonda da uygulayacağı artı 4 kuralına uyan bir isim. Fenerbahçe'de şu anda artı 4 kuralına uyan yeni sezonda Nene uyuyor, Ayşe Buran uyuyor ve Şerif uyuyor. Dolayısıyla artı 4 kuralına olduğu için şu aşamada sol bek için bir planlama yapılmadı ama Ayşe Buran ayrılırsa o zaman bir sol bek transfer içinde çalışmalar başlayacak.
1: Peki Ake için Manchester City'nin istediği bonservisi ne kadar tahmini? Bir yıllık sözleşmesi kalmış herhalde.
0: Yani çok yüksek bir bonservis bedeli olmayacaktır. Zaten oyuncu çok fazla forma şansı da bulamıyor Manchester City'de. Dolayısıyla satış listesinde konulan ve yani kadro planlamasını düşünmeyen isimlerden bir tanesi şu anda Ake. Dolayısıyla çok yüksek bir bonservis bedeli beklemiyorum ben. 10 milyon euronun aşağısında bir bedelle Fenerbahçe bu transferi bitirecektir diye düşünüyorum.
1: Peki abi, Aykut Kocaman diyelim. Ne zaman açıklanacak?
0: Cuma günü açıklanır diye düşünüyorum. Hatta bugün belki bugün, bu belki ya da yarın cuma günü açıklanır. Yani çok artık Aykut Kocaman transferi biz zaten Sayın Başkan Aziz Yıldırım adaylığını açıkladığı süreçten itibaren ben her yayında şunu dile getirdim. Aykut Kocaman'la çalışacağını düşünüyorum dedim.
1: Ama belli değildi daha abi hep seçim
0: döneminde. Şöyle aslında belliydi.
1: Neden açıklamadı?
0: Çünkü sosyal medyada öyle bir şey var ki çok fazla yıpratıyorlar insanları. Şimdi Oğuz Çetin'i açıkladı. Neredeyse bir aydır Oğuz Çetin üzerinden inanılmaz bir algı yürütüldü. Yani çok fazla eleştiriler yapıldı. Yani bu eleştiri zaman zaman biraz eleştiri sınırında aşacak yorumlar yapıldığını da gördük Oğuz Çetin'le ilgili. Şimdi Sayın Aykut Kocaman da ilk başta açıklamış olsaydı bu süreç içerisinde onun ismi de çok fazla yıpratılacaktı.
1: Bence zaten yıpratılacak.
0: Zaten herkes biliyordu Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'ı açıklayacağını. İsmi söylenmedi ama Aykut Kocaman'la birlikte çalışacağı zaten neredeyse belliydi. Birçok genel kurula gittiği zaman kendisine Aykut Kocaman'la ilgili sorusu olduğunda Aykut Kocaman'la ilgili hep övgü dolu sözler söyledi.
1: Yani Aykut Kocaman o zaman biliyor muydu Aziz Yıldırım seçilirse?
0: Hayır, şöyle söyleyeyim. Aykut Kocaman'la seçim önünde bir ay önce falan görüşülmüştü. Yani o seçim başkanlığı açıkladıktan sonra herhangi bir görüşme gerçekleşmedi. Sayın Aziz Yıldırım da böyle söyledi ifade.
1: Ama abi Oğuz Çetin görüşmüş.
0: Ama şöyle söyleyeyim. Sayın Oğuz Çetin futbol haklı dedi. Oğuz Çetin, Aykut Hocaman arasında bir görüşme gerçekleşmiş midir? Bence gerçekleşmiştir diye düşünüyorum ben. Ama o Aykut Hoca da bu konuda net bir bilgiye sahip değildi. Halen o da bekliyordu, evet. O da düşünüyordu Fenerbahçe Aziz Yıldırım'ın kendisiyle çalışacağını. Ama kendisine net bir şey söylenmemişti o süreçte. Onu yani söyleyeyim. Ben bunu net biliyorum bak yani. Kendisine net bir şey söylenmedi o süreçte. Yani sen takımın teknik direktörsün denilmedi ama Sayın Aykut Hocaman her ihtimale karşı hazırlıklarını yapıyordu.
1: Yani seçim kaybettirir diye değil aslında.
0: Hayır, seçim kaybettirir
1: ki zaten
0: diye
1: biliniyordu da.
0: Çünkü yönetim kurulunda da farklı. Bak, yönetim kurulunda da farklı isimleri gündeme getirenler vardı. Sayın Aykut Kocaman'la çalışmak istemeyen, farklı teknik adamları gündeme getiren isimler oldu. O adayları da zaten burada söyledik. Ama Sayın Aziz Yıldırım inandığı bir yıl için şampiyon, bir yıl için geliyor ve ben bir yıl içinde şampiyon yapacağım dedi. Dolayısıyla yabancı bir teknik adam gelirse bir yıl içerisinde yabancı teknik adam takımı tanıyana kadar zaman geçecek. Eğer 3 yılına gelmiş olsaydı Sayın Aziz Yıldırım, hani 3 yıllık önünde 3 yıllık bir süreç olsaydı belki de yabancı bir teknik adamla çalışacaktı.
1: Bir yıl için hoca getirmek de zor abi.
0: Çünkü
1: yabancı.
0: Bir yıl için güvendiği, inandığı ve başarıya ulaşabileceğine inandığı bir oyuncu getirir. Çünkü bir zaman şeyi yok Fenerbahçe'nin, zamanı yok. 25 Haziran'ın sonuna doğru sezonu açacak Fenerbahçe. Dolayısıyla bu süreç işte takımı tanıyan, Fenerbahçe'nin dinamiklerini bilen, Samandıra'yı iyi bilen birisinin göreve gelmesi lazım. Bu isimde en uygun isim de Sayın Aykut Kocaman'dı. Zaten Sayın Aykut Kocaman'la birlikte Sayın Hasan Çetinkaya, idari menajer, 2017-18'e kadar Fenerbahçe'de idari menajerlik yapan Hasan Çetinkaya, onun yardımcısı Baturab Soydaş, Fenerbahçe'nin eski futbolcularından teknik direktörlük de yapan Süper Lig'de Volkan Demirel, Selçuk Şahin Vebo gibi, Selçuk Şahin'in Vebo şu anda tam olur mu olmaz bilmiyorum ama bu isimlerde Fenerbahçe'nin futbol hakkında Dirk Kuyt, Volkan Demirel ve Selçuk Şahin kesin olacak deniliyor. Bunlar da Samandıra'da olacaklar. Yani Volkan Demirel kulübede olur. Yani yardımcısı olur Sayın Aykut Hocaman'ın. Çünkü bu insanlar, bu Volkan Demirel Samandıra'yı bilen, Fenerbahçe'nin ruhunu bilen, uzun yıllar Fenerbahçe'de en fazla forma giyen ikinci isim Müjdat Yetkinler'den sonra. Dolayısıyla onlar Fenerbahçe'nin ruhunu bildikleri için bence o süreçte o Samandıra'nın toplanmasında Sayın Aykut Hocaman'ın da en önemli yardımcılar olacaklar.
1: Aykut Kocaman değişti mi abi sence? Özellikle oynattığı oyun çok eleştiriliyor ya.
0: Abi ben katılmıyorum oynattığı oyunun eleştirilmesine. Yani şöyle söyleyeyim, Sayın Aykut Kocaman'ın Benfica maçını izleyin ya. Çok basit. Benfica UEFA yarı finalde oynadı. Benfica maçı. İlk maçı izleyin, ikinci maçı da izleyin. Hani vasat oynatan bir teknik adam ilk maçta Benfica gibi, o zaman Benfica'nın başında kim vardı?
1: Jesus.
0: Jesus vardı.

0: O maçta iki tane topu direkten dönüyor Fenerbahçe'nin. Bir tane penaltı kaçırıyor. Kaleye neredeyse 27-28 tane daha fazla belki şut çekiyor. Çok fazla pozisyon kaçıyor. 1-0 bitti o maç mesela.
1: Aykut Kocaman deyince ilk akla gelen Vardar maçı abi.
0: Abi Vardar maçı geliyor da niye mesela Vardar maçı aklına geliyor? Vardar maçında kim oynuyordu forvette? Ahmet Anköse vardı altyapıdan. Var mıydı forvet oyuncu, var mıydı? Yoktu. Yani o zamanki Vardar maçının kadrosuna bakın. Çok fazla eksik vardı Fenerbahçe'de. Mesela bunlar gündeme gelmiyor. Mesela çok övdükleri teknik adamlar, hani Sayın Aykut Kocaman'a Vardar konusunda eleştirenler, kendi övdüğü teknik adamı mesela Türkiye Kupası'nda kaybettiği bir maçı ve ikinci lig takımında yenildiğini mesela hatırlamıyor. Onu söylemiyor mesela.
1: Peki Aykut Kocaman'ın eksisi ne sence?
0: Aykut
1: var mı
0: Kocaman'ın,
1: eksisi?
0: Bak şöyle söyleyeyim. Aykut Kocaman'ın, ben hani diyorlar ya 6 yıl çalışmıyor diye. Ben Türk futbolunun çok önünde olduğunu düşünüyorum ben Aykut Kocaman'ın. Çünkü niye? Aykut Kocaman 2010-2011 sezonunda kaliteli koşudan bahsederken, sprint mesafesinden bahsederken, işte Şampiyonlar Ligi'ndeki takımların işte şu kadar koşu mesafesi var, bizim de o seviyeye ulaştığımızda ancak onlarla yarışabiliriz dediği zamanlarda, bugün YouTube'larda yorum yapan insanlar o zaman diyorlardı ki ne koşu mesafesi? Atletizm bu. Futbol teknikle oynanır deniliyordu. Şimdi aynı kişiler aradan zaman geçtiği zaman kaliteli koşudan, sprintten, koşu mesafesinden bahsediyorlar. Avrupa'daki Şampiyonlar Ligi takımlarıyla bizim Türk takımlarını karşılaştırıyorlar. Alan daraltmadan bahsediyorlar. Futbolun savunmayla hücum arasındaki mesafenin kısalığından bahsediyorlar. Bunu Aykut Kocaman 10 sene önce söylüyordu. 12 sene önce söylüyordu. Yani şimdi niye değişti? Şimdi şöyle söyleyeyim. 5 yıl 6 yıl çalışmadı. Ya bu insan 5 yıl evinde oturdu hiç maç izlemedi mi? Böyle mi düşünüyor insanlar? Hiç mi maç izlemedi? Yani bazı şeyler de yani teknik direktörler de televizyonda maçları takip ederek bu analizleri yapıyorlar. Hiç mi izlemedi veya maçları izlerken? Ben Aykut Kocaman'la sohbet ettiğim toplantılarda da ne kadar olaya hakim olduğunu da gördük. Zaman zaman İsmail Kartal döneminde, Jesus döneminde yaptığı yorumları izlesinler. Jesus döneminde mesela bir yorum yaptı. Jesus'la ilgili çok iyi dedi. Çok müthiş, Fenerbahçe oynuyor. Evet, hücum ağırlıklı oynuyor. Müthiş oynuyor. Ama dedi bu oyun sürdürülebilir değil dedi. Hatırlar mısın o yorumu mesela? O oyun sürdürülebilir değil dedi.
1: Eleştirilmişti de.
0: Eleştirilmişti ama ne oldu? O oyun sürdürülebilir oldu mu? Sürdüremedi Fenerbahçe oyunu. Hatırlarsan Galatasaray derbisinde içeride dışarıda 3-7 Fenerbahçe. Hatta içerideki Galatasaray derbisini ben hatırlamak istemiyorum. Fenerbahçe tarihi bir farktan kurtulduğu maçtı. Ama Jesus onunla hatırlanmıyor. Mesela derbide bir tane doğru düzgün galibiyetin yok ama onu hatırlamıyor. Beşiktaş'tan 4-7'nin içeride onu hatırlamıyor mesela insanlar. Her şey hücum, sadece hücum futbolu yok. Dünyanın hiçbir şey yerinde, dünyanın hiçbir takımı sadece hücum oynamıyor. Zaman zaman defansı ve hücumu aynı anda oynayacak. Yani ileride baskı yapıyorsun, ileride pres yapıyorsun. Üçüncü bölgede pres yapıp topu kapıyorsun. Sadece Barcelona sadece hücum mu oynuyor? Ama oyun gücü çok yüksek takım.
1: İkisini de yapabilmen gerekiyor. İşte sadece hücumla sadece defansla olmaz.
0: Ha şey var, şimdi herkes olumsuzu hatırlatıyor mesela. 2017-2016 yaptı Fenerbahçe. Veya 2017-2018'de ikinci yarıda Fenerbahçe'nin sadece bir beraberliği var son haftalara girdiği zaman. Tüm maçlarını kazanmış. Ama bir algı var. Aykut Hocam'ın üzerinden basaf futbol oynatıyor. Ya tamam, kötü oynadığı maç var mı? Var. Her teknik adamın sezon içerisinde kötü oynadığı maçlar vardır. Bugün Tedesco'yu takımda kalsın diye yorum yapanlar. 10 tane beraberliği var Tedesco'nun. Alt sıradaki takımlar 15 puan kaybetmiş. Herhangi bir Türk teknik adamı olsaydı neler söylenirdi onlar için?
1: 10. beraberliğe kadar gelemezdi.
0: Veya Tedesco'nun oynattığı, bu sezon oynattığı maçta bana 5 tane çok üstün oynadığımız maç hatırlayıp söyleyebilir misin?
1: Yok abi, ben
0: parmaklarını sayacak kadar söyle. Ama ne? Yok, çok iyi teknik adam. Aykut Kocaman'la ilgili bir algı var, bir sürekli gider vasat futbol oynatıyor. Ben de diyorum ki Benfica maçını niye hatırlamıyorsunuz? Lazio maçını niye söylemiyorsunuz? Victoria Pilsen maçını niye söylemiyorsunuz?
1: Ya bu algı yıkacak olan Aykut Özcan, Kocaman.
0: Salih Uçan 17 yaşında oynuyordu ya UEFA yarı finalde oynarken. Salih Uçan'la oynadı 17 yaşında. Orta sahada ona göre verdi. Yıldızlarla arası kötü deniliyor. Ya Valbuena kariyerin en iyi dönemini Aykut Kocaman döneminde yaşadı. Skor ve gol katkısı anlamında. Alex en iyi dönemini şeyde yaşadı.
1: Yıldızlar demişken abi oraya gelelim. Fatih Demirkol'un bir haberi vardı. Asensio haberi biliyorsun. Aykut Kocaman ismi açıklandıktan sonra acaba Asensio ile yollar ayrılacak mı? Fatih Demirkol bu haberi neden yaptı? İddiaları çok düştü. Asensio kalıyor mu?
0: Ya şöyle söyleyeyim.
1: Aykut Kocaman ne düşünüyor Fatih Asensio hakkında?
0: Bir haberi yapıyorsa kaynağı mutlaka yani biri hiçbir haberi yani bunu doğrulatmadan yani şey yapmadan söyleyecek bir insan değil. Asensio takımdan neden ayrılmak isteyebilir? Çünkü İspanya milli takımında dünya şampiyonasına gitmek istiyordu. İspanya milli takımına seçilmeyince bir hayat içerisinde bir hayal kırıklığı yaşadı. Ama Sayın Aykut Kocaman'ın Asensio'yu gönderme gibi bir düşüncesi yok. Onu söyleyeyim. Belki de oyun sisteminde Asensio kilit rol oynayacak. Yani Asensio'nun onun hücumdaki 3. bölgedeki kalitesinden yararlanacak. Yani oradaki rakibi çözecek en önemli isim olacak onun oyun sisteminde. Dolayısıyla Asensio'yu istemediği haberleri doğru değil. Bak orada şunu söylüyor Fatih, ayırmak lazım. Asensio ayrılmak istiyor. Yani çünkü niye? La Liga'da oynayıp tekrar İspanya milli takımında yer almak. Yani çünkü Dünya Şampiyonası'na katılmayı bekliyordu. Fenerbahçe'de çok iyi performans sergiledi. Ama Dünya Şampiyonası kadrosuna alınmadı İspanya milli takımı. Şimdi bunun hayal kırıklığı yaşaması normal. Ama bu oyuncuyla gelecek hoca teknik heyet görüşecek ve ben ikna edileceğini düşünüyorum. Tıpkı Ederson'da olduğu gibi. Ederson da ayrılmak istiyordu. Ederson ayrılmak istiyor. Ama Sayın Aziz Yıldırım ne dedi Ederson'a? Biz de ona güveniyoruz, inanıyoruz ve onun da ikna edeceğimizi düşünüyoruz dedi. Ederson'un da satılması düşünülmüyor. Ve A planda Ederson A takım şu anda kalecisi olarak, Fenerbahçe'nin kalecisi olarak düşünülüyor. Ve hoca, yani başkanın da kendisine o inandığını, güvendiğini söylemesi Ederson'un da Fenerbahçe'deki fikrini değiştirdi ve Fenerbahçe'de kalma fikrine daha sıcak bakıyor.
1: Ki orada Aziz Yıldırım'ın söylediği doğru bir şey var abi. Hani göndersen diyor 11 milyon maaş alıyor. Yeni alacağın kaleciye de 10 vereceksin diyor. Bir şey fark etmeyecek.
0: Bir daha 15 milyon euro bonservis de verdin. 26 çıktı zaten kulüpten. Sen 26 çıktı. Sen bir daha transfer yapmak için bir bonservis, bir oyuncuya daha ücret vereceksin. Bu aslında Fenerbahçe'nin kısır döngüsü bu. Fenerbahçe ne yaptı? 5 tane oyuncu, 5 tane kalecisi var Fenerbahçe'nin şu anda. 5 kalecisi. Ederson, sözleşmesi devamında. Livakovic, ondan sonra İrfan Can Eribayat.
1: Mert, Tarık.
0: Mert Günok ve Tarık. 5 tane kalecisi var. Zaten bu kalecilerin 3'üyle devam edecek. İkisi de yollarını ayıracak. Zaten limit az. Elindeki iyi kaleci. Ben Ederson iyi bir kaleci. Eğer kalırsa da yine Sayın Aykut Kocaman'ın oyun sisteminde bence önemli ve kilit rol oynayacak Ederson.
1: Peki abi, bir de son olarak da şunu sorayım. Saadettin Saran mazbata törenine katılmadı.
0: Bence katılması gerekirdi. Sayın Aziz Yıldırım'a mazbatasını Sayın Saadettin Saran vermesi gerekirdi. Çünkü Sayın Ali Koç ne yaptı? Geldi ve mazbata töreninde Sayın Saadettin Saran'ın yanında yer aldı. Ve mazbatayı ona teslim etti. Sayın Saadettin Saran bunu da yapması lazım. Sayın Saadettin Saran genel kurulda başkanların konuşmalarını bile dinlemedi. Erken ayrıldı şeyden, stat'tan. Bu da yanlış bence. Yani Sayın Ali Koç hani protest edildi genel kurulda dahi son ana kadar statta kaldı. Sonuçlar açıklandı. Sonuçlar açıklandıktan sonra çıktı kürsüye. Tebrik etti başkanı. Desteğini devam ettireceğini söyledi. Mazbata töreninde de bizzat kendisi yer aldı. Ayrılacaklara da söylüyor. Biz Osterbold'e ile teklif var. Osterbold'e kesin olarak gidecek gibi gözüküyor. Fred Atletico Mineiro ile anlaştı. O da kesin olarak gidecek. O da bu hafta içerisinde menajeriyle, kendisiyle görüşmeler gerçekleştirilecek ve oyuncu ya bir bonservis bedeli karşılığında gitmesi planlanıyor. Onunla da masaya oturulacak. Diğer taraftan Semedo'nun ayrılığı söz konusu olabilir. Bir sabık arayışı içerisinde Fenerbahçe. Burada Arda Okan Kurtulan ismi gündeme geldi. Hani yerli futbolcu olarak bunu söyleyeyim. Sağ kanat ve sağ bekte de oynayabilen, Fenerbahçe'nin altyapısı da yetişen bir isim. Yerli rotasyonu güçlendirme adına Arda Okan Kurtulan ismi gündemde. Semedo'nun İyi bir teklif gelirse satılması gündemde. Orta sahada Kante ile ayrılık olabilir mi? Hani yıllık ücretinden dolayı, maliyetinden dolayı ayrılık söz konusu olabilir. Sağda Musaba, çünkü sağ kanat arayışı içerisinde Fenerbahçe geçen sezon devre arasında kadroya dahil olmasına rağmen Musaba ile yoldan ayrılma ihtimali var. Diğer taraftan Şerif'in ben takımda kalacağını düşünüyorum. Diğerlerde zaten kiralık gelen oyunculardan çok fazla oyuncu, özellikle yabancı futbolculardan kadroda çok fazla oyuncu kalmayacaktır. Yani yabancılardan giden çok oyuncu olacak. Yani yerli kiralık olarak takıma dönen oyunculardan.
1: Peki abi, ağzına sağlık. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın diyelim ve bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında İrfan 25 gündemi değerlendirdi.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: başlıyor.
1: Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol'den mikrofonun başında yine sizlerle birlikte olmanın heyecanını yaşayan ben Çağatay Çıtlak. Takvimlerin 12 Haziran 2026 Cuma'yı gösterdiği bir günden ve Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemden hepinize merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arabasında, iş yerinde, evinde, yolda, tatilde, memlekette ya da gurbette, hatta şu anda belki de camiden çıkıp dua eden, bizleri dinleyen tüm dostlara da hoş geldiniz diyorum. Madem bugün mübarek bir gün, bugün için de güzel bir mesaj verelim. Unutmayın, bazen bir insanın en büyük zenginliği kalbinin huzurlu olmasıdır. Bu da çok çok önemlidir. Rabbim evlerinize bereket, sofralarınıza bolluk, gönüllerinize huzur, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, güzel ömürler nasip etsin inşallah. Evet, her gün futbol konuşuyoruz ama Allah tuttuğunuz takımı değil, sadece gönlünüzü

0: sevindirsin inşallah. Hayırlı cumalar Radyo Gol ailesi diyorum. 0212 273 10 10 ya da 0540 273 10 10 Instagram kullananlar için Çağatay Hoca adresinde bana ulaşabilirsiniz. Milli takımın maçları yaklaşıyor biliyorsunuz. Bununla ilgili mesajlarınızı da yollayabilirsiniz. Favori takımınızı da yollayabilirsiniz. Dün akşam Dünya Kupası'nın açılış maçı vardı ki hakikaten keşke açılmasaydı diyesi geldi insanın. Ama öyle Dünya Kupaları oluyordu ki, öyle maç anlatanlar oluyordu ki bizi de o maçların içinde tutuyorlardı. İşte o isimlerden bir tanesi sevgili Mehmet Sevinç şu anda telefonun diğer ucunda. Mehmet Sevinç, yıllarca bu maçları anlattın. Hoş geldin yayınımıza.
1: Merhaba, herkese iyi günler diliyorum. Hoş bulduk.
0: Nasılsın, her şey yolunda mı?
1: Her şey yolunda, bir yaramazlık yok. Dünya Kupası'nda başladı, daha da iyi olur diye düşünüyoruz.
0: Peki, ilk maçta 3 tane kırmızı kart, en son 2022 Dünya Kupası'nda toplamda 4 tane kırmızı kart gösterilmişti. Bence 1,5 saat hakikaten bir zaman kaybıydı. Bilmiyorum, sen de katılır mısın? Meksika Güney Afrika maçı için görüşlerini almak isterim.
1: Ya gerçekten öncelikle yani bir Dünya Kupası'nın açılış maçının adı bence Meksika ve Güney Afrika olmamalı. Yani teamül neydi Dünya Kupalarında? Son şampiyon ilk maçı oynardı. Evet. Değil mi? Yani Evet. Normal şartlarda Arjantin'in oynaması gerekirdi ki Arjantin oynasaydı eğer gerçekten Dünya Kupası açıldı derdik. Biz son şampiyonu bir görürdük. Herkes de merak ederdi diye düşünüyorum. Ama bu sefer öyle olmadı. Bu sefer dediler ki son şampiyon oynamasın. Neden böyle bir şey dediler onu da bilemiyorum. Ama son şampiyonla başlasaydık bence Dünya Kupası başladı derdik. Ama dünkü mücadeleyle birlikte, Meksika Güney Afrika maçıyla birlikte Dünya Kupası başladı. Peki ben diyemiyorum çünkü hala o havaya ben giremedim. Şahsen dinleyicilerimiz de bence girememiştir.
0: Evet, Zafer Bey de diyor ki mesela Çağatay Hocam iyi yayınlar, ikinci yarıda uyumuşum diyor. Bu da bir dinleyicimizin tepkisi.
1: Ya şöyle, maç gerçekten kötü bir maç oldu. Kalite olarak son derece düşük bir mücadele oldu. Hatta işte maçın sürekli de tempo çok düştü diye kendini ara ara kurtarmaya çalıştı. Çünkü o da belli ki sıkılmıştı mücadeleden. Ben de çok maça dahil olamadım açıkçası. Bir ara işte ben de sesi kıstım. Bir iki yapmam gereken ütü vardı. Ara ara bakarım, ara ara ütümü yaparım dedim. Öyle bir maç oldu. Yani hiç maç bize çekmedi.
0: En azından yararlı bir şey yapmışsın Mehmet Sevinç.
1: Yani evet, birikmiş çamaşırlarımı en azından temizlemiş oldum. Ortadan kaldırdım, ütüledim, topladım. Böylece birkaç hafta hem ben rahat edeceğim. Ama Dünya Kupası olarak baktığımızda da hayal kırıklığı dolu bir maçtı. Yani senin o tabirine de katılıyorum. 90 dakika diyorsun ama 2 saat sürdü devre arasıyla beraber.
0: Evet, televizyon dakikalıkta... molaları vardı. Değişik evet, kurallar, mola. Yeni kurallar. Robocop, aynen öyle. Robocop gibi bir hakem vardı. Yani sadece hani gözüne de bir termal kamera falan taksalar artık sırıtmayacaktı. Çok enteresan geldi bana, bilmiyorum ama açılış böyle oldu. İnşallah ilerleyen günlerde daha güzel maçlar izleriz. Amerika Paraguay maçı var. 0-4 de çok önemli bir maç. Rakipleri hani ABD'nin de ev sahibi olması tabii hakemler tarafından da belki ittirilecektir, edecektir ama bir Latin Amerikası Latin Amerika ülkesi Paraguay çok ters de gelebilir. Nasıl değerlendirirsin bu maçı?
1: Şimdi tabii her takım Dünya Kupası'na özel olarak hazırlandı. Bütün futbolcuların hayalidir Dünya Kupası'nda oynamak ve en üst performansı sergilemeye çalışacaklar. Amerika Birleşik Devletleri ev sahibi olduğu için ekstra bir motivasyon olacak. Senin dediğin gibi belki ufak tefek hakem şansı da yanlarında olabilir diye düşünüyorum. Paraguay ya hemen hemen her Dünya Kupası'nda, aslında katıldıkları hemen hemen her Dünya Kupası'nda iyi futbol oynamaya çalışan, teknik kapasitesi yüksek oyunculardan kurulu, işte Güney Amerika ekolünden gelmenin verdiği de belki bir avantajla bir ekip. Bu mücadeleye baktığımızda işte Güney Amerika temsilcisiyle Kuzey Amerika temsilcisi karşı karşıya gelecek. Biraz daha farklı motivasyonları olacak ve biraz daha farklı futbol yaklaşımları olacak bence. Tabii çok tecrübeli bir teknik direktör, Amerika Birleşik Devletleri'nin başında.

0: tercihi hazırladığını ben düşünüyorum Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bu mücadelede de şahsen ben Amerika'nın biraz daha şanslı olabileceğini düşünüyorum. Ama saati bize çok ters. Yani 04'te kimsenin de kalkıp o maçı Türkiye'den izleyeceğini düşünmüyorum. Uykusu kaçanlar belki. Hı hı. Uyandı gece 4'te, uyuyamadı. Ya bir açayım bakayım ne oluyor bu maç, bizim grubumuzdaki takımlar oynuyor diye bakabilir ama ya da işi olanlar, hani ertesi gün yazı yazacak olanlar, belki program yapacak olanlar izleyebilirler ama bunun dışında pek de albenisi olan bir mücadele olmayacak gibi hissediyorum en azından saat itibariyle.
1: Evet. Gelen dinleyicilerimizden Mehmet Bey diyor ki Çağatay Hocam, ben hakemi sahada gördüğümde sniper sandım diyor. Bir dinleyicimiz Nevzat Bey, ikinci yarının başlarında Meksika taraftarları yuhladılar demiş futbolu. Adem Bey sevgilerini yolluyor. Sanırım bu Dünya Kupası Hitler'in dönemindeki Dünya Kupası'na benzeyecek diyor. Böyle yorumlar da var. Tabii bu arada çok da güzel bir konuya da değinmiş. Yarın LGS sınavları var. Bugün de okullar tatildi. Evet. Tüm çocuklara da, sınava girecek öğrencilere de sağlık, sıhhat ve üstün başarılar nasip eylesin. Allah diyoruz, onlara da buradan başarılarımızı yollayalım. Çok uyuyan taraftarımız varmış, onların mesajları da var. 0212 273 10 10'a bir yandan geliyor. Mehmet Sevinç'e selamlar, sevgiler, tekrar hoş geldi, uzun zaman oldu sesini duymayalı diyor Murat Bey. Nasıl bir 11 bekliyor? Mehmet Sevinç'e göre nasıl bir 11 ile çıkmalıyız diyorlar. Böyle bir soru var Mehmet.
0: Ya önce hakeme bir değineyim ben. Hakemin evet o taktığı kamera zaman zaman, her maçta olmuyor ama bazen işte Serie A maçlarında da görüyoruz. Bazen haftada işte önemli seçtikleri bir maçta hakeme bu tarz kameralar takılıyor. Almanya'da da oluyor. Bu İngiltere'de de oluyor. Dolayısıyla çok benim garibime gitmedi. Yani daha önceki maçlarda da gördüğüm için belki de çok enteresan gelmedi bana hakemin o kıyafetin. Sadece o kırmızı kart pozisyonu vardı, hatırlayacaksın. Üçüncü kırmızı kartta VAR'ın müdahalesiyle gösterdiği kırmızı kartta rakibinin yüzüne olan müdahalede. Orada biraz İngilizce problemi yaşadığını gördüm ben hakemin. Yani o biraz problem olabilir tabii ki üst düzey mücadelelerde bu hakem için. Ama zannediyorum grup aşamasında bu hakemin ülkesine gitmesi gerekebilir. Çok da iyi bir performans sergilediğini de düşünmüyorum. Futbolcularla iletişimi de pek iyi değildi. Hı hı. Kırmızı kart kararını da doğru düzgün açıklayamadı. Zaten Güney Afrikalı futbolcuların yüz ifadelerine bakacak olursan, konuşurken stadyuma kimse bir şey anlamadı. Herkesin anladığı tek şey red kart bölümüydü. O yüzden bu hakem biraz problemli gibi geldi bana şahsen. Milli takıma dönecek olursak Uğurcan'ın tabii yeri garanti. Çok formda bir kaleci. Hatta Guardian'daki yazıyı da ben okudum, milli takım analizini. Orada diyor ki işte Uğurcan dikkat çeken bir Şampiyonlar Ligi performansı sergiledi. Türk milli takımının da dikkat çekici oyuncularından biri olmaya aday diyorlardı. Uğurcan'ın tartışmasız bir numaralı kalecimiz olduğunu herkes herhalde düşünüyordur. Sağ bek konusunda işte orada ben Zeki'nin de olabileceğini, Mert'in de olabileceğini düşünüyorum. Sol bek Ferdi, Melih Demiral ve
1: Abdülkerim mi?
0: Abdülkerim olur. Orta sahada derin oyun kurucu muhtemelen Hakan Çalhanoğlu olacaktır. Orkun'un kullanılıp kullanılmayacağı konusunda çok emin değilim. Çünkü Arda nasıl kullanılacak, Orkun nasıl kullanılacak, o konuda pek bir kafamda net oturmadı. 10 numaraya Arda'yı koyabilir, sağ kanada Barış'ı koyabilir, sol kanada Kenan'ı koyabilir diye düşünüyorum. Hı hı. Bu daha benim bana cazip geliyor. Forvet pozisyonuna da açıkçası Kerem Aktürkoğlu olacaktır. Yani Orkun'u Hakan'ın yanında da kullanabilir
1: yani diye düşünüyorum. Yani dönüyoruz. Gene 4-6-0 evet. Gibi bir şey mi olacak?
0: Evet öyle olacak. Yani bence öyle olacak. Çünkü yani Orkun da hücuma dönük bir orta saha oyuncusu. Hakan da en iyi derin oyun kuruculardan biri dünyada.
1: Evet.
0: Hatta bugün The Athletic'te de bir makale vardı. En iyi 50 oyuncu, Dünya Kupası'nın en iyi 50 oyuncusu arasında Hakan Çalhanoğlu'nu da göstermişler Arda Güler'le beraber. Hı hı. O zaman dörtlü savunmayı şöyle yaparız bence. Sağda Zeki oynar, solda Ferdi oynar. Abdülkerim ve Melih oynar. Hı hı. Önlerinde Orkun ve Hakan Çalhanoğlu olur. Onun önünde 10 numarada Arda, sağda belki Barış olabilir, solda Kenan zaten iyileşti olur. Önde de Kerem Aktürk olur diye düşünüyorum. Yani fizikli bir takımla çıkarız, evet, diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bu arada dinleyicilerimiz bile takip ediyor seni. Sevgili Hüseyin Bey de demiş ki Mehmet Sevinç'in 3'te programı var demiş. Onu da takip ediyoruz demiş. Sana da sevgilerini iletmiş. Sevgili sağ Mehmet Sevinç, yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Beni de kırmadığın için en kısa zamanda görüşmek üzere.
0: Hoşça kal, kendine iyi bak. Herkese selamlar.
1: Sağ olasın, hoşça kal. Evet, sizlerden gelen istekler doğrultusunda bana hafta içi yazmıştınız. Geçen hafta da yazmıştınız. Sevgili Abdullah Ercan'ı da bağlar mısınız demiştiniz. Abdullah'ı da aramak istiyorum. Günaydın. Ben de bir yandan hem seni takip ettim, hem milli maçı takip ettim ama keşke başlamasaydım acaba dedik. Dünya Kupası'nda uyuduğumuz bir maç oldu. Allah'tan sen yayındaydın da uyumadın. Neler söylemek istersin?
2: Valla ben saat 5'teki maçı daha çok beğendim de senin soruna cevap vereyim. Ya Çağatay, tabii kazanılmış bir galibiyet var. Turnuvaya galibiyetle başlamak çok önemli. Hı hı. Tabii bunu bir kenara koyalım. Ama 80 bin kişi önünde ev sahibisin. 1-0 öne geçmişsin, hala zorlanıyorsun. Gerçi Güney Afrika'nın sana sorun çıkaracak herhangi bir durumu kalmamış. Seyircilerin biraz homurdanmaya başladığı bir maç. Biraz ben açılış maçının stresine veriyorum. Yoksa Meksika takımı çok kaliteli bir takım. Ama tabii özellikle iki tane oyuncusu atılmış bir Güney Afrika'ya karşı oyunun son bölümünde bence farkın daha da açılması lazım. Ama taraftarların hoşnut olmadığı bence en önemli konu oynanan oyunla alakalı. Hı hı. Yani dediğim gibi Meksika takımı çok daha potansiyelli bir takım. Çok daha iyi oynayabilecek bir takım. Eleştiriler hocanın takımı biraz tuttuğu yönünde. Biz futbol severlere, izleyici olarak soruyorsan, tabii çok keyif aldığımız bir maç olmadı ama saat, ben 5'teki maçı da seyrettim. 5'teki maç da aksine çok keyifli bir maç oldu. Güney Kore Çekya maçı. Hı hı. Yani Güney Kore Çekya maçı.
1: Ohyenki'nin de gol attığı.
2: Evet, sonradan oyuna girdi. Çok ön alana bir koşu yaptı. Ön direğe güzel de bir gol attı. Ama tabii evet, Meksika'da olduğu için gözler senin de dediğine katılıyorum. Çok tatmin edici bir oyun yoktu.
1: Ben sabah kalkamadım. Maçın özetini izledim ama kalkar kalkmaz. Ya evet. Abdullah, şeye bakıyorum şimdi, Ohyenkyo'ya dikkat edeceğim ya. Maçı açtım. Evet. Ya hepsi Ohyenkyo.
2: Hakikaten hepsi birbirine benziyor ya.
1: Ya tıraşlar da aynı. Hani tipler de aynı. Ya Allah'ın gücüne
2: gitmesin. Maçı anlatana Allah kolaylık versin.
1: Ya zaten ya. Herhalde sonu da Yu ile bitiyordur hepsinin. Ya Li ile bitiyor ya Yu ile bitiyor.
2: Anlatırken ortaya karışık oldu bir iki kere de zaten. Ama çok keyifliydi Çağatay. Çok, yani şu ana kadar İki maç oynandı ama ikinci maç çok keyifliydi, onu söyleyebilirim.
1: Abdullah, şimdi tabii gözler Türkiye'nin maçında ama onun öncesinde bir Amerika-Paraguay maçı var ki bizim grubumuzdaki en önemli maç belki de, ve 3 maç oynayacaklar. Hatta 3 puan alanlar bile en iyi 3. 8 tane alıyorlar ya, o 3 puanla da en iyi 3. olabilirler. Ya böyle de bir avantaj olacak.
2: Son 32
1: olacak
2: için, evet. 32.
1: Amerika-Paraguay maçı için neler söylemek istersin? Nasıl bir sonuç bize yansır? Yani avantaj anlamında yansır.
2: Ya Çağatay, şöyle, bizim grup biraz daha denge grubu. Yani bizim grupta şöyle bir takım yok. Herkesin görece olarak kazanabileceği bir takım yok. Mesela dün oynanan grupta Güney Afrika bunlardan bir tanesi. Aynı zamanda mesela B grubunda Katar bunlardan bir tanesi. Ama bizim grupta bir takımın hiç puan almadan o grubu tamamlayabilecek

0: nazaran görece olarak daha kazanabileceğimiz bir maçla başlıyoruz şeye, gruba başlıyoruz. Hı hı. Ama tabii Amerika'nın ev sahibi olması, Paraguay'ın sert oyunu, bu maç, yani Amerika Paraguay maçı aslında bizim için biraz daha avantaj. Neden avantaj? Dediğim gibi biz Avustralya'ya göre bir iki konu haricinde daha iyi takımız. Oyun kontrolü bizde olacağını düşünüyorum ama dikkat etmemiz gereken Avustralya'nın da bir iki tane önemli parametresi var. Ne gibi? Mesela fizik güç gibi. Ne gibi? Mesela duran top organizasyonu gibi. Eğer bunlara dikkat edersek ben bizim galibiyete daha yakın taraf olduğumuzu düşünüyorum ama turnuvanın başlangıçları Çağatay hep zordur.
1: Evet.
0: Biz de 2002'de Brezilya'ya kaybederek başladık. Sonuçta gruptan çıkıp dünya üçüncüsü olduk. Onun için çok dikkat etmek lazım. Yani kamuoyunda bazen görüyorum işte Avustralya çantada keklik gibi. Kesinlikle öyle değil. Neden öyle değil? Son 6 Dünya Kupası'nın hepsine katılan bir ülkeden bahsediyoruz. Diyeceksin katıldıkları şey sıralama biraz daha kolay ama onun için tedbiri elden bırakmadan gerçekleri de bilerek şey yapmak lazım. Yani tedbirli olmak lazım. Bu evet. Muhtemelen Montella zaten bunları oyunculara aktarıyordur diye düşünüyorum.
1: Zaten yani Avustralya 2006 ve 2022'de de benim bildiğim kadarıyla son 16 turuna kalan takımdır.
0: Tabii. Tabii son 16 Avrupa'da oynayan oyuncuları var. Futbolları daha önceki yıllara göre daha çok gelişti. Fizik anlamında çok iyi durumdalar. Ya bir sürü onlar için olumlu parametre var ama biz daha yetenekliyiz.
1: Sen de daha hatırlarsın Karabük Spor'un teknik direktörü Popovic çalıştırıyor Avustralya'da.
0: Evet.
1: O zaman Karabük küme düşürmüştü.
0: Bak şimdi öyle mi? Karabük. Yani vallahi iyi bir anekdot ama ben tabii o kadar bilgim yok. Şimdi senden öğrendim. Benim evet. İçim de güzel oldu. Kolay değil tabii. Onlar biraz daha bu kıtaya yakın, o yakınlar biliyorsun. Hı hı. Yani sonuç itibariyle dediğim gibi biz görece olarak kağıt üzerinde daha kazanmaya yakın takımız ama Çağatay çok dikkat etmeliyiz. Hı hı. Biz 2024'te büyük bir başarı elde ettik. Biz Hollanda'ya da bakma, hakemin yüzünden elendik. Yoksa Hollanda'yı da geçerdik. Hı hı. İnşallah ben yani milli takımın Allah nasip ederse yani son 16'da olabileceğini düşünüyorum. Yani son 16 bizim için ilk başta ilk baştaki hedef tabii ki Avustralya maçı ama çocukları düşünüyorum, kalitelerini düşünüyorum. İnşallah bir ilk başta bir son 16 görürüz diye düşünüyorum. Evet. Ondan sonra bakacağız.
1: Sevgili Apo, sana çok güzel bir mesaj gelmiş. Onu okumak istiyorum izin verirsen. Almanya'dan tamam. Gelmiş. Abdullah Ercan benim çıplak gözle izlediğim gelmiş geçmiş en iyi sol bektir ki altına imzamı atarım ben de. Karakterli ve dürüst bir örnek spor adamı. Almanya'dan selamlar demiş Murat Akdoğan. O da bizi dinliyormuş şu anda.
0: Çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olsun.
1: Sevgili Abdullah, son olarak sen de yayına gireceksin biliyorum. Bu yolunun arasında bize de vakit ayırdın.
0: Sana her zaman ayırırım. Çağatay'cığım ayıp ediyorsun.
1: Eyvallah. Son olarak nasıl bir 11 bekliyorsun? Çünkü söylediğin yorumlar genelde hep çıkıyor. Çok da sözüne güvenilir, sözüne güvenilen bir spor yorumcususun. Buna da televizyonda hep şahit oluyoruz. Nasıl bir 11? Hani Uğurcan'dan başlayıp işte Zeki,
0: tamam, ben hemen koruyayım sana.
1: Olur. Evet.
0: O dediğin arka taraf doğru. Uğurcan da doğru. Kenan bir tarafta, Barış Alper bir tarafta, Kerem merkez santrafor, hı hı. Hakan'ın yanı Orkun, hı hı. Yani orada şöyle bir şey var, yani orada ya İsmail tercih edilecek görüntü olarak, oyunu son bölümünde de tercih edilebilir, belki öne geçtiğimiz bir oyunda bir stoper daha tercih edilip beşli bir hatta da dönebiliriz çünkü Montella bunu zaman zaman da deniyor. Ama ben klasik olarak Hakan, Orkun, Arda üçlüsünü bekliyorum orta sahada. Evet. Benim düşüncem bu. Bir tarafta Kenan Yıldız, bir tarafta Barış Alper. Merkez santrofor.

0: 0 gibi. Yani 4-6-0 gibi, çok alıştık artık bu terime. 4-6-0 gibi, ileride de Kerem Aktürkoğlu, ama Kenan'ın uzun süren bir sakatlığı var. Yavaş yavaş takımla başladı. O beni biraz maç ritmi konusunda tedirgin ediyor. Hı hı. Yani o önemli. Arda'nın bir sakatlığı vardı. O daha çabuk atlattı. Keza Hakan'ın da biliyorsun tam anlamıyla %100 hazır değil. Bunlar herhalde pazar sabahına kadar düzeltilecek konular diye görüyorum.
1: Evet. Yılmaz Çelik, Abdullah Ercan neden Avrupa'da top oynamadı? Teklif mi gelmedi? Yoksa gitmek mi istemedi? Çağın ilerisinde bir topçuydu. Sol tarafı tek başına kapatabilecek potansiyeli vardı demiş.
0: Vallahi ben korkak bir adamdım. O kadar teklif geldi. Yani şu anki aklım olsa Çağatay, bir dakika durmamız giderdi.
1: Maltepeli Sezgin, ama daha değil arttırıyorum. Eğer kendi gerçek mevkisinde oynasaydı Türkiye'nin değil Avrupa'nın sayılı 10 numarasıydı, defalarca karşılıklı oynadığımız
0: çok iyi tanıyorum. Ben amatör takımda 10 numara oynuyordum. Doğru bir tespit. Bu soruyu soran kişi beni tanıyor, evet.
1: Evet, Maltepe'den Sezgin'miş.
0: Evet.
1: Adem Bey sana çok selam söylüyor. Hocaya göre bizim maçımızda selam. Sol tarafta Ferdi, Kenan oynayabilecek mi? Zaten cevapladı Abdullah Hoca'ya. Sana yine çok mesaj geliyor. Emrehan Bey, Abdullah hocama saygılar. Evet. Onu çok seviyoruz demiş.
0: Çok sağ olsunlar. Çok teşekkür ederim.
1: Yine buradan devam ediyorum. Trabzonspor taraftarı Metin, ben Abdullah abiye selamlar demiş. Çağatay hocam, evet. Murat Bey, Serkan Bey, Nihat Bey, Kerim Bey, Hüseyin Bey, Ayberk Bey, Abdullah hocama, sevgili Abdullah Ercan'a lütfen çok selamlarımızı ilet demiş. Üzerimde
0: çok
1: kalmasın.
0: Selamlar.
1: Yine geliyor.
0: Bu
1: arada Maltepeli Sezgin Bey de demiş ki Yeni Çarşı'dayken karşılıklı çok oynadık demiş.
0: Oradan tanıyor tamam. Beni. Tamam, evet. Çözdük işi. Yoksa benim yani futbol 10 numara başladığımı çok az kişi biliyor.
1: Evet.
0: Sonradan beni sol beke döndürdüler. Rahmetli Özkan Sümer döndürdü.
1: Evet. Sevgili Abdullah Ercan, çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda da görüşelim inşallah.
0: Görüşürüz Çağatay'cığım. Kendine iyi bak. İyi yayınlar diliyorum.
1: Yolun açık olsun. İşin gücün rast etsin. Hoşça kal.
0: Sağ ol. Görüşürüz. Sağ ol.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam edecek.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
1: İstanbul'dan Hasan Bey diyor ki Galatasaray taraftarıyım. John Duran'ı aldı mı demiş hocam. Almadı henüz. Öyle bir resmi açıklama yapılmadı. Abdullah abiye Karagümrük'ten sevgiler demiş Hüseyin Topçuoğlu. Onu da iletirim çünkü zaten muhtemelen yayından sonra biz Abdullah'la tekrar konuşacağız. O zaman da söz veriyorum, iletirim. İstanbul'dan Muhammed, ben biz gruptan çıkacağımızı hiç sanmıyorum demiş. Yani inşallah çıkarız ama dün kimle konuşmuştuk? O kadar çok tabii spor yorumcusu, gazeteciyle bağlanıyoruz. Dün Aksal abiyle konuşmuştuk. O da söylemişti sevgili Aksal Yavuz. Bir rehavet durumu var gibi. Yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun biz finale çıkacağız, İşte biz finalden başka bir şey düşünmüyoruz gibi açıklamalar bence hani çok da gerekli değil. Takım üzerinde de bu tür açıklamaların ben çok yapılması taraftarı değilim. Maç maç bakmak lazım. Yarın atıyorum Avustralya ile oynadığımızda, ondan sonra Paraguay, ondan sonra Amerika'ya bakacağız. Maç maç gideceğiz. Son 32'ye kalacağız. 32'den sonra 16'ya bakacağız. Bu işin en doğru yöntemi budur. Halil Akyol, Çağatay Hocam iki gündür seni dinleyemedim, geçmiş olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bizim istediklerimiz bağlanamadı demiş. Bir de gülme emojisi yollamış. Yılmaz Bey, kimi istediğiniz bağlamadık. Yılmaz Bey, onu da yazın. Beni de aydınlatmış olursunuz. 0212 273 10 10 0540 273 10 10. Bu arada bu bilgiyi de hani vermem lazım sizlere çünkü Dünya Kupası sebebiyle birçok gazeteci arkadaşımız, birçok spor yorumcusu arkadaşımız Amerika'dalar ve Amerika ile aramızdaki saat farkı aşırı derecede fazla olduğu için Benim yazdığım mesajları da dün akşama doğru aldılar ki ben de çok üzüldüm. Çünkü onların Amerika'da olduğunu bilmiyordum. Rahatsız da etmiş olmuş gibi olduk. Dolayısıyla çoğu arkadaşımıza bağlanamıyoruz. Bu bilgiyi de vermiş olalım. 0212 273 10 10'da mesajlarınızı yollamaya devam edebilirsiniz. Instagram'da Çağatay Hoca adresinde bana da ulaşabilirsiniz. Yine mesajlarınızı da yollayabilirsiniz. Şimdilik kısa bir ara, daha sonrasında yine çok önemli konuklarla Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam edecek. Zaman ilerlemeye devam ediyor. Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen futbol programı Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'de çok önemli konuklar ağırlamaya devam ediyoruz. İşte Mehmet Sevinç'i aldık. O yıllarca maçlar anlattı. Tenis maçlarından futbol maçlarına kadar, Melisa Vargas'ların bağırdığı maçlara kadar hala kulaklarımızda. Daha sonrasında Abdullah Ercan'ı aldık. O da çok çok önemli bir konuktu. Şimdi de sevgili Serdal Kalay var. Mikrofonun diğer ucunda Serdal'cığım, hoş geldin yayınımıza. Nasılsın?
4: Hoş bulduk Çağatay Hocam. Sizleri sormalı.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı cumalar olsun. Sen de yayına hayırlı gireceksin.
4: Evet evet, birazdan
1: her dün şey akşam orada. Tabii seninle hep böyle televizyonları da beraber olduğumuzda konuşuyoruz. Bekledik Dünya Kupası'nda uyuduğumuz bir maçla, uyuyakaldığımız bir maçla Dünya Kupası'nı açtık. Bundan sonra da uyur muyuz? Daha zevkli maçlar bekliyor musun? İzlenimlerini almak istiyorum sevgili Serdal Kalaycı.
4: Vallahi o uyuyanlardan olmadım ama o seviyeye gelmedim değil yani, gerçekten de o seviyeye geldik. Yani bu da aslında 48 takımlı Dünya Kupası nasıl olur, beraberinde bize neler getirir, bu da düşünülen şeylerden birisiydi gerçekten. Çünkü yani 32 takım demek, işte 48 takım demek, üzerine 16 takım koyunca aslında hani Dünya Kupası finallerini yani biraz böyle amiyane tabir olacak ama rüyasında görebilecek takımları bile buraya taşımış oldu. Dolayısıyla dün akşamki Güney Afrika futbolu bizi o uyuma noktasına getiren futbol oldu. Yani Meksika'nın karşısında Pele'de bir açılış maçında çok daha farklı bir mücadele beklerdik ki açılışlar her zaman o turnuvaların heyecanını gösterir. O turnuvaların yani nasıl geçeceğine biraz bir işaret eder. Eyvallah, hep ev sahibi ülkeler mutlaka oluyor işin içinde ama hı hı. Yine de hani organizasyon anlamında da zaten böyle çok çok farklı bir organizasyonda, açılış organizasyonu görmedik diyeyim. Hele hele maça gelince yani bir noktadan sonra artık nereye gideceğini maçın o kadar net kestirebiliyorsunuz ki öyle bir maç olunca da ister istemez maçın bütün o heyecanı kaçıyor. Yani sonucu başladıktan kısa bir süre sonra zaten hani kağıt üstünde baktığımızda maç öncesinde yani bu maç nereye evrileri tahmin edebiliyorduk ama bu kadar da kolay rahat olmamalıydı. Erken gol ben Meksika'dan bekliyordum ama ardından her ne kadar çok güçlü bir ekip olmasa da Güney Afrika yine hı-hı. daha dirençli, daha motivasyonu yüksek, çok daha farklı bir yapı olabilirdi beklentisi, tamamen sonuçsuz kaldı. Yani bugün benim maça dair aklımda kalan tek şey 3 tane kırmızı kart oldu, öyle söyleyebilirim. Bu maçı öyle hatırlayacağım evet. Çünkü yani ilk açılış maçında 3 kırmızı kart. Hakemin bir takım kararları tartışılabilir, olabilir. Onları çok girmek istemiyorum ama futbol adına bize böyle çok fazla tatmin etmeyen yani o hani bizim milli takımımızın da işin içinde olmuş olması bu Dünya Kupası'nın heyecan boyutu olarak birkaç level üstü atıyor ya. O şekilde yaklaştık. Ben bilmiyorum, belki kendi adıma beklentiyi çok yükseltmiştim. Tabii ki her maç böyle geçmeyecekti illaki ama yine de dediğim gibi hani kilitlenmiş bir maç olsaydı yine daha keyif verebilirdi. Çünkü yani Güney Afrika'nın zayıf bir ekip olduğunu görünce yani maçı kestirebiliyorsunuz. O tahmin edebilirlik de zaten heyecanı öldürüyor. O şekilde bir maç tamamlandı. Yani ikinci yarısında tabii o ikinci yarısında da aksiyonlar oldu mutlaka ama yani yine de ilk yarı kadar böyle çok konsantrasyonu yüksek takip etmedim de. Yani onu da söyleyebilirim açıkçası. Ve şunu da sorguladım. Hemen şeye baktım. Genel maçın işte kupa boyuncaki takvime baktım. Acaba şimdi tabii ki bize göre müsait günlerde sabah 5'lerde 4'lerde kalkıp izleyeceğimiz maçlar da olacak elbette. baktım acaba hangi maçlar için kalkmalıyız diye. Yani her maç için de değmez gibi görünüyor, özellikle grup maçlarında. Yani tabii şimdi grubun ilk açılış, ilk maçlar itibariyle belki böyle bir şey görebiliriz ama ikinci, üçüncü maçlar biraz da puan hesapları devreye girmeye başlayınca biraz daha farklı olabilir mutlaka. Ama yine de böyle prime time'da

0: bir maç izlemiş olmak kötü bir tecrübeydi. Ben olsam fikstürü belirlerken mesela dün işte sabah Güney Kore Çekya maçı çoktan farklı bir maç olurdu. Meksika Güney Kore ile başlatırdım mesela bu maçı ve Dünya Kupası'nın başlangıcı itibariyle böyle heyecanı üst doz yapmış bir maçla başlatmak heyecanı da daha çok böyle ortaya koyar gibi geldi. Evet. Ama tabii yani fikstür çekilirken tabii eşit şartlarda fikstür çekiliyor. Hani öyle başlamış olsa en azından bir izlenim, benim alacağım izlenim öyle olurdu diyeyim hocam. Hı-hı. Açıkçası o genel kanıya katılıyorum. Heyecansız, kötü bir maçtı, kötü bir açılış maçıydı. Ev sahibi Meksika istediğini aldı. Yani Güney Afrika'nın da puan alabileceğini sanmıyorum. Yani bir beraberlik dahi olacağını sanmıyorum. Çekya'da çok rahat yenebilir görüntüsü var bu takımı. Zaten Güney Kore'nin futbolunu görünce ben direkt bir numaraya grup birincisi Güney Kore'yi yazdım. Tabii Meksika dün hani Güney Afrika tamam performans olarak kötü, özellikle topu aldıktan sonra hücumda ne yapacağını bilmeyen bir takımdı. Yani nasıl hücum edelimi bilmeyen bir takım gibi gördüm ben. Yani burada Meksika bu takıma karşı çok daha aslında kaçırdığı pozisyonlar görmeliydik diyeyim daha açık ifadeyle. Meksika'yı da çok iyi bulmadım. Yani ben yani özellikle o final dediğimiz turlara gidecek bir takım beklerdim. Öyle bir takım göremedim ama dediğim gibi bundan sonraki maçlarda nasıl olur, belki karşısındaki rakibe göre onun oyunu da bozulmuş olabilir. Göreceğiz ama ben o grubun bir numarasına Güney Kore'ye yazdım, onu da söyleyeyim. Bu arada Oyan Gün'ün attığı gol de sanki Beşiktaş bir Avrupa Kupası mücadele oynuyormuş da evet. Mücadelesinde oynuyormuş da gol atmış gibi de sevindik. Tabii buradan artık bizim ligimizde top koşturan tanıdığımız bir isim olunca bu tip futbolcularda da gözümüz oluyor bir anda Dünya Kupası'nda. Yani bizim milli maçlarımızın dışında bizim Süper Ligimizde top koşturan oyuncularda gözümüz oluyor. O da ayrı bir sevinç oldu tabii ki, öyle söyleyebilirim.
1: Başar Bey diyor ki Güney Afrika oyuncuları bazıları 40'ın üstünde gibi duruyor. Katılıyorum valla.
0: evet. Hep bir şey vardır ya, bir de Çağatay Hocam. Yani Afrika futbolcuların yaşları geç yazdırılıyor şeklinde. Gerçekten de bu görüntü bize onu gösteriyor. Tabii de
1: Kanga yani vardı, hatırlıyor musun Kanga'yı?
0: Evet. O bravo hocam, iyi hatırladın. Çok güzelsin. Yani şöyle söyleyeyim. Genel itibariyle kendi liginde oynayan insanlar, futbolcular vardı. Yani oradaki o yapılanma zaten zor olacak. Yani Güney Afrika adına gerçekten çok büyük bir beklentim yoktu takım olarak da. Yine de bu maç için biraz daha farklı, biraz daha böyle gaza basan bir takım ortaya koyabilirler mi, çıkarabilirler mi dedim ama yok, maalesef olmadı. Bundan sonraki maçları da bu oyun tarzının dışında zaten gelişemez ki. Yani farklı alternatif üretecek bir oyuncusu da yok. Bir ileride Foster'ları vardı, o da Burnley'de oynuyor. Yani Avrupa'da oynayan. Onun dışında alternatif olsaydı zaten hoca sahaya sürerdi, onu da görmedik. Bundan sonrası için yani Güney Afrika için Dünya Kupası'na katılmış olmak bir önemli, başarı veya evet, bir gurur. O seviyede kalacağı ilk maçtan belli olduğunu söyleyebiliriz.
1: Sevgili Serdal Kalaycı, sana da çok mesaj geliyor ve gelen bu mesajların en çok sorulan, merak edileni de Serdal Kalaycı'ya göre nasıl bir 11 çıkar diye. Biraz önce sevgili Abdullah Ercan'la da bağlantı yaptığımızda o da Uğurcan Zeki, Abdülkerim Merih Ferdi, Orkun, Hakan, Arda, Barış, Kerem ve Kenan 11'i verdi. Sen neler söylemek istersin?
0: Ben İsmail'i koyuyorum hocam takıma. Hı-hı. Neden koyuyorum? Çünkü Avustralya maçı, bizim playoff serisinde oynadığımız iki maçı düşündüğümüzde o tarz sabır, disiplin gerektiren ve böyle çok gol izlemeyeceğimiz bir maç olacak gibi görünüyor bana. Dolayısıyla
1: kim olmaz peki?
0: Orkun başlamaz diye düşünüyorum. Hakan'la İsmail'le başlar. İsmail çünkü orta sahamızın, bizim her ne kadar savunmada Merih ve Abdülkerim faktörümüz çok önemli olsa da onların önündeki o İsmail gizli bir kahraman. Orta sahada takım savunması anlamında çok önemli ve bu maçta da İsmail'le başlamaya ihtiyaç duyacağını düşünüyorum. Tabii ki oyun ilerleyen bölümünde mesela bir gol bulduğumuzda Orkun faktörü de öne çıkabilir. Veya çok oyun sıkıştığında ikinci yarıda o gol beklediğimiz 60'a kadar eğer gol bulamazsak Avustralya karşısında Orkun devreye sokulabilir pek tabii ki. Onun
1: rakibin Avustralya olması, mesela Amerika olsaydı farklı bir 11 mi denerdi sana göre?
0: tabii ki daha hücumcu bir kadroyla, daha hücumcu bir, o zaman Orkun'la başlayabilirdi. Çünkü Ahmet

0: Başkan kadrosuna baktığımız zaman kadroyu neredeyse hep herkes tanıyor. Çünkü muhtemel 11'inde hep Avrupa'dan bildiğimiz oyuncular var. Ve daha hücum karakterli bir takım. Yani Avustralya ve Paraguay maçlarıyla Amerika maçını çok çok farklı geçecek o anlamda. Ben Avustralya ve Paraguay maçlarına Romanya-Kosova maçları gibi bakıyorum. ABD maçına da o maçta bizim galiba liderlik maçımız olacak. Yani kim alırsa puan o lider olacak. O maç öyle bir maça benziyor daha şimdiden.
1: Tabii Amerika Paraguay maçı da çok önemli Serdal, değil mi?
0: Tabii bu gece sabaha doğru 4'te o maçta çok önemli. Çünkü o maçtan bir beraberlik çıkması bizim çok içimize gelecek. Artık puan hesapları daha maçlar başlamadan başladı. Ne Amerika kazansın ne Paraguay kazansın. Yenişemesinler. %50 şans veriyorum zaten.
1: Affedersin sözünü kestim. Yani puan yani o kadar önemli ki altın puan çok, gibi. Çok. Yani 3 puan aldığın zaman hani en iyi 3. 8 tane gelecek ya, 3 puanla bile o 8'in arasına girebilirsin belki de.
0: Kesinlikle, yani 12 tane grup olduğunu düşünürsek çok da böyle sürpriz, yani bizim grubumuzda bir Güney Afrika yok ama keşke Güney Afrikalı bir gruba düşmüş olsaydık, yok ama yani diğer gruplarda da böyle zayıf rakipler var, o gruplar için şanslı kısmında yer alan takımlar. Dolayısıyla bizim grup baktığımızda öyle, yani gerçekten birçok gruba göre zor bir grup. Yani iki tane savunma disiplini çok önemli takım var. Bir de hücumda hem ev sahibi avantajıyla psikolojisi motivasyonu yüksek bir Amerika'yı göreceğiz, hem de dediğim gibi tanıdık oyuncular var ve tanıdık oyuncular da Avrupa'da bu sene takımlarımızla karşı karşıya geldiği rakiplerinden oyuncular da mevcut. Yani bildik daha Avrupa'nın hücum karakterli oyuncuları var. Yani ilk 3 tane farklı maç oynayacağız. Dolayısıyla Avustralya maçının üzerine gelecek olursam bence İsmail ile başlar. İleride de Kenan'ın büyük bir ihtimalle Kenan'da olmayacak gibi görünüyor. Çünkü o sakatlık süreci takımdan ayrı çalışma. Dün çift kalede yer almış ama çift kalede yer almış olması, o bütün bir kamp dönemi boyunca olmaması biraz sanki onunla başlamayacakmış gibi geliyor bana. O zaman da Kerem'imiz sola çeker. Ya ileride çok fazla da alternatif yok. Ya Deniz Güllü santrforlu bir sistemle başlayacağını sanmıyorum. Yani Kerem'i orada tutup Oğuz'u dahil edebilir sağa, Barış Alper'i sola alabilir ya da Kerem'i Kenan'ın yerine alıp
1: Oğuz'u da düşünüyorsun yani burada.
0: Ya düşünüyorum, çünkü Oğuz'u zaman zaman yani Montella Hoca o takım bütünlüğünde Oğuz'un oyununu seviyor, ona güvendiğini hissediyorum ben. Yani bu Fenerbahçe'de çok uzun süre alamamış olsa da sezon boyunca aslında Fenerbahçe'de sürekli milli takıma davet ettiği bir oyuncu oldu Oğuz. Oğuz'a güvendiğini düşünüyorum. Oğuz bir aklıma geliyor. Yani biraz önce böyle takım ne olabilir şeklinde değerlendirirken bence Oğuz'u da bir alternatif olarak görüyor olabilir. Çünkü yani Kerem'i bütün hatırlayacak olsak, yani Kerem'i sürekli kullandı. Santrfor kullandı Kerem'i. Tamam Kerem Fener'de solda oynuyor ama Kerem'i santrfor kullandı. Bu ilk maç çok önemli bir maç. İlk maç nasıl başlarsak öyle gider demeyeceğim de o başlangıcın vereceği moral çok önemli. Dolayısıyla direkt doğrudan santrforlu bir oyun tercih edeceğini sanmıyorum. Oyunun hani Kerem'li oyunla başlayıp daha sonra Deniz Güdü bir 9 numarayla maçın belki son 20 dakikası, o da ihtiyaca göre değişiklik yapabileceğini düşünüyorum. Ama tabii insanın aklına ilk gelen kurgu Kerem'i sola alıp Deniz'i santrfora koymak. Yani en Kenan'ın yokluğunda en basit kurgu bu olur. Tabii Montella hocamız ne düşünüyor? Rakibe göre de mutlaka onun analizini yapmışlardır. Belki de Kenan başlayacak, ilk 45 dakika değerlendirecek Kenan ama dediğim gibi sanmıyorum. O da tamamen kamp boyunca genelde bireysel çalışmalar yapıp takımdan uzak kalmış olması sebebi. Dediğim gibi ilk yarı belki de değerlendirebilir. Öyle de olursa hiç şaşırmam, eleştirmem de. Yani neden bu oyuncu bütün kamp döneminde son kampta yoktu? Olmayabilir ama takımı tanıyan bir oyuncu, herkesin refleksine hakim bir oyuncu, herkes de onun ne yapacağını bilen bir oyuncu. Bakalım onu artık pazar sabah 7'de göreceğiz ama şunu belirteyim Çağatay Hocam, yani bizim takımımız sadece 11 kişilik bir takım değil artık bence. Türkiye amirli futbol takımı 20-22 kişilik bir takım. Yani kimi değiştirse oyun tarzı çok değişmeyen bir takım olduk gibi. Bilmiyorum ben mi çok beklentimi yüksek istiyorum ama.
1: Yok, katılıyorum sana.
0: Ben bence bu en son iki hazırlık maçımızda da ortaya koyduğumuz o üretkenlikteki performanslar, yani hazırlık maçı deyip geçmeyelim, çok çok önemliydi. Bence bize çok şeyin işaretini veriyor da biz geçmiş eski tecrübelerden temkinli konuşmaya alışmışız. O yüzden böyle temkinlik alıyorum galiba diyebilirim.
1: Evet, Ramazan Bey de diyor ki hani Serdal Bey acaba orada Oğuz mu yoksa Yunus'u mu düşünür diye soru sormuş.
0: Pek tabii ki biraz önce aslında aklıma geldi. Laf lafı açıyor konu değişirken. Yunus da olabilir. Alternatif çok önemli. Yunus da olabilir ki Yunus da Galatasaray'da nasıl veriyorsa aynı şekilde milli takımda da çok çok önemli performanslar ortaya koyuyor ki o kulvarı da sağ tarafı da çok iyi değerlendirebilir, yani değerlendirebiliyor. Bence Yunus'u da o oradaki Kenan'ın yokluğunda ki kurguya dahil edebileceği isimlerden birisi. Biraz Avustralya karşısında neye ihtiyacımız olduğunu ne düşündüğünü bilmiyorum Montelli Hoca'nın, aslında kestiremiyorum onda. Yani çünkü her bir oyuncunun meziyeti çok farklı. Böyle çok hücum karakterli oyuncu, yani ara özellikle o dar alanda oyunu çevirebilen oyuncuyu tercih edecektir. Pek tabii ki Yunus da olabilir. Ya yani orada kombinasyonlarda Denizgül'ü öne atıp Kerem'i sola atıp işte sağda Barış hücum üstünde, sağda Barış olabilir veya Yunus orada olabilir. Zaten ya Deniz ya Yunus olur o denklemde, ya da dediğim gibi Oğuz. İşte hadi Oğuz üçüncü ihtimal olsun ama Oğuz da bence düşünücü oyuncular arasında.
1: Sevgili Serdal Kalaycı, yayına gireceksin. Çok da tutmak evet, istemiyorum seni. Çok çok teşekkür ediyorum için. Sana. Kırmadığın için
0: ben
1: de beni.
0: Ederim. Ben teşekkür ederim.
1: Rast gitsin. Görüşmek üzere.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Dinleyicilerine de selamlar, sevgiler.
1: Aleyküm selam. Hoşçakal. Evet, Anadolu Ajansı'ndan da hatırlayacaksınız. HT Spor yorumcusu aynı zamanda Serdal Kalaycı, onu da dinledik. Yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz. Sizlerden gelen mesajlara da bakalım. İsimlerinizi de yazarsanız çok mutlu olurum. Şu an tek düşüncem Avustralya maçını muhakkak kazanmamız lazım diyor. Ben de az da İbrahim Hacı Osmanoğlu gibi Avusturya diyecektim. Yılmaz Bey'e teşekkür ediyoruz. Yine buradan gelen mesajlardan bakalım. Hasan Buse'ye çok teşekkür ediyoruz. Çağatay abi Türkiye Avusturya'yı 3-1 yener demiş. Çok teşekkürler mesajlarınız için. Bu arada Uğur Meleke'nin bir yazısı vardı. Ondan da birazcık bahsetmek istiyorum. Diyor ki Hürriyet'te 5. maç laneti diye, benim bilinçli olarak izlediğim ilk Dünya Kupası İtalya 90'dı. O sıralarda Dünya Kupası 24 takımla düzenleniyordu ve aynen bu turnuvada olduğu gibi en iyi üçüncüler tuhaflığı söz konusuydu. 6 grupta ilk ikiler direkt terfi bileti aldı. 4 tane en iyi üçüncü onlara katıldılar. Ancak Hollanda ile İrlanda aynı puan averaj ve gol sayısında oldukları için sıralamaları kura ile belirlendi. Evet, çok eski değil. 1990 senesinde Dünya Kupası'nda sıralama belirlemek için kura saçmalığı yaşanmıştı maalesef demiş. Ve Uğur Meleke şöyle devam ediyor. 2026 Dünya Kupası 48 takıma çıkarılınca FIFA'nın ilk önce 3'er takımlı 16 grup stratejisini izleyeceği açıklandı. Neyse ki o korkunç hatadan döndüler. Yoksa sadece 3'er maç oynanacak, gruplarda bir sürü aynı puanlı takım olacak ve büyük haksızlıklar yaşanacaktı. Şu anki 12 gruplu formatta ilk 2 sırayı alanların yanı sıra 8 tane 3. bir üst tura terfi edecek ve muhtemelen bir galibiyet terfi biletine yetecek. Bu durumda daha dengeli olan, fazla beraberlik yaşanan gruplardan en iyi üçüncü bileti çıkmayabilir. Ama bir zayıf takımın olduğu gruplarda diğer üçlünün birlikte terfi şansı daha yüksek olacak gibi demiş Uğur Meleke Hürriyet'teki köşesinde. Evet, yine sizlerden gelen mesajlara da programın sonunda yer vereyim. Muammer Bey diyor ki Çağatay Hocam Amerika'da güzel bir sabah, günaydın diyoruz. Günaydın. Herkese çok selamlar. Kulağımız sende, gözümüz yollarda. İnşallah Türk milli takımımız yere kadar gider. Canı gönülden destekliyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Amerika'ya da sevgiler, saygılar. İyi yayınlar abi. Avustralya demek çok mu zor demiş. Onu Sayın Hacı Osmanoğlu'na sorabilirsiniz. Evet, bugün böyleydi. Zafer Bey çok teşekkür ediyorum. O da programa doyamamış. Yavaş yavaş programın sonuna geldik. Veda vakti geldi. Pazartesi günü yine Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'de sizlerle birlikte olacağız. Kendi saatimizde 14 ile 16 arasında. Dinleyen herkesin gönüllerine, kulaklarına sağlık diyorum. Bugün de Cuma'ydı. Dualarınız kabul, yolunuz açık, kalbiniz huzurla dolsun. Ben Çağatay Çıtlak, hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum.

0: efendim. Hoşça kalın.
1: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem sona erdi.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Evet, Dünya Kupası'nda hata yer yoktur. Kötü bir gece geçirirseniz her şeyi berbat edersiniz. Bir maç kaybettiğinizde biletinizi hemen o anda keserler. Bunu 94 Dünya Kupası'nı kazanan Carlos Alberto Parreira söylüyor zaten. Ben zaten şimdi Dünya Kupası'nı kazananların yorumlarına göre kendimize bir rota belirleyeceğim. Mukayese edeceğim ve öyle gaza geleceğim maçlar başlamadan. Ben takımımıza güveniyorum arkadaş. Yani bak, 1966'yı kazanan İngiltere'nin kalecisi Gordon Banks diyor ki o kadar iyi takım olmamızın yegane sebebi oyuncular arasındaki samimi ilişkiydi diyor. Kıskançlık ve egoya asla izin vermedik. Birbirimize iyi geçindik ve aynı ruhu sahaya yansıttık. Ya şimdi al bu cümleyi buraya koy. Bizimkiler artık olayı aşmışlar. YouTube'da kendi kendileriyle dalga geçip muhabbet ediyorlar. Kendilerine kanal kurdular yani. Siz bu oyunculara bakarken şunu tartışmayın işte. En iyi milli takım bu mu? Değil belki, evet. Ama Montella da İtalyan ve bunların ağababası Marcello Lippi, 2006 Fatih'i diyor ki en iyi oyuncuları seçerek bir kadro oluşturduğum söylenemez ama bir takım gibi hareket edebilecek oyuncuları seçtiğimden şüphe duymuyorum diyor. En iyi oyuncular bir takım oluşturmaz. Bir mozaik gibi doğru parçaları bir araya getirmelisiniz diyor. Montella'nın da en baştan beri olayı bu değil mi ya? Yani kulüp ortamı yaratmak. Bunu Scolari de söylüyor işte. Adam 2002 Dünya Kupası'nı kazanan hoca. Boru değil yani. Diyor ki bir hazırlık maçından önce soyunma odasında diyor yalnız başına otururken şöyle dediğimi hatırlıyorum. Sadece kendimi değiştirmeyeceğim. Milli takımda kulüp havası yaratacağım. Bir kulüp takımının dayanışmasını ve birliğini milli takıma yansıtacağım. Ve başardı. Şimdi elini vicdanına koy. Bizdeki tablo da öyle değil mi? Ha, sizden bazılarınız öyle değil. O ayrı mesele. Yani Yunus'la Kerem'i yan yana görmeye tahammül edemiyorsunuz. Ama sizin birlik olmadığınız yerde herkes birleşsin istiyorsunuz. O var. Bu zaten bizim milletin kronik sorunudur. Kendi olmadığı, olamadığı her şeyi başkalarından muhakkak bekler. Adil olsunlar kardeşim. Ama işte emniyet şeridi boş mu? Dur oradan geçeyim, kaptırayım bari falan. Golü Fenerli attı. Pası Cimbomlu verdi. Beşiktaşlı adamı niye almıyorsunuz kadroya? Sonra en ufak bir başarısızlıkta bunlar bizim çocuklar değil. Yani bizim ülkede bizi ikna edip bu kadar görevde kalması, hele Montella, yabancı İtalyan adam. Zaten başarmış kabul ediyorum ben onu. Öyle de başardı ki kadro seçimi mevzu olmadı aslında o kadar. Normalde yaygara kopardı. Bir iki çatlak ses, çatlak ses de demeyeyim de yani farklı fikirler, ki olur zaten, olmalıdır da yani. Bu işin doğasında bu var. Ama yine Scolari'ye sığınacağım burada. Bence şunu da unutmamak lazım. Önce kafamda bir sistem, sonra da bu sistemde oynayacak isimleri belirledim diyor Scolari. Bence Montella da bunu yaptı. Hatta bunu burada son kez anlatayım, çok konuştuk çünkü, bir daha da demem. Jonathan Wilson, futbol taktikleri tarihi kitabı var değil mi? Ve diyor ki 4-6-0 sistemine dair bir anekdotlar bütünü var falan. Aslında bugünlerde Montella üzerinden tartıştığımız ve birbirimizi ikna edemediğimiz o santrforsuz oyunu açıklıyor. Tartışmaya başlamadan aslında Montella'ya sorabilseydik keşke. Hocam, Roma'da hocanız Spalletti sizin sakatlanmanızdan dolayı, yani biraz da mecburiyetten doğan bir sistem üretti. Buna göre Francesco Totti en uca yerleşecekti, ancak hiçbir zaman orada kalmayacaktı ve tüm dünya buna 4-6-0 formasyonu diyecekti. Siz de bu sistemde zaman zaman Totti'nin arkasında kaldınız. Buna rağmen bu kariyer sizin antrenörlüğünüze ilham vermiş olabilir mi? Yani bunu sorsaydık alacağımız cevap belki meseleyi değerlendirme biçimimizi etkileyebilirdi. Neyse. Roma'nın 4-6-0 oyununda temel amaç rakip stoperleri boşluğa çekerek sayısal üstünlük kurmaktı. En uçtaki oyuncu orta sahaya yaklaştıkça rakip stoperlerin takibi arkada büyük boşluklara sebebiyet verebilirdi. Yerlerini terk etmeseler uçtaki oyuncu rahatlıkla oyun kurulumuna katılabilecekti. Ve bu bir paradokstu ve çok beğenildiği için de Alex Ferguson Roma'ya 7-1 yenilince akıllı herkesten öğrenendir dedi ve o hareketli merkezi biraz farklı stille yorumlayarak dinamik bir hücum hattıyla birlikte dönüştürmesini bildi. Ve hem ligde hem Avrupa'da kupa kazandı.

0: Cristiano Ronaldo, Rooney ve Tevez miydi? Aynı anda sahadalar ve sürekli yer değiştirerek oynadılar. Bu sistemi o kadar üretti ki Ronaldo o sezon Ballon d'Or kazandı. Ve Alex Ferguson o dönem ve sistem için şöyle diyecekti: Spalletti'nin forvetsiz oyun anlayışı modern futbolun nereye evrileceğine dair bana büyük bir ders verdi. Pekala, peki bu bir turnuva sistemi midir? Yani şimdi buna hayır dememizin önünde en büyük engel 2012 İspanya'sıdır. Niye? Fabregas'ın en uçta değerlendirilmesi topa daha çok sahip olmayı beraberinde getirdi. İspanya oyunu kontrol edebildi ve neticede turnuvanın şampiyonu oldu. Dolayısıyla santroforsuz oyun başarısızdır demeden önce bir daha düşünmeli. O halde meseleye santroforsuz oyun diye bakmak, en azından kestirip atmamak lazım yani. Bakmak yanlış, tamam. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Arda Güler bu hücum hattında biri önde. Orta saha oyuncularımızdan ikisi savunmaya dönük orta saha pozisyonunda oynarken şimdi görüntüde en uçta bir yok görüntüsü verebilir ama öndeki oyuncular fiilen forvet rolünü üstlenirler ve bu sistemle orta sahayı rakibe vermemenin avantajını kullanırsın. Daha istikrarlı oyun oynarsın, daha istikrarlı skor alırsın. Montella işte uzunca bir süredir bunu deniyor. Ez cümle. Milli takımımız forvetsiz oynamıyor. Boş alanı forvet yapmaya planlı bir oyun kurgusuyla sahaya çıkıyor. Montella'nın da bu sistem üzerine bir kulüp antrenörü gibi verdiği emek kıymetli. Tamam. Niye? Çünkü oyuncuların birbirini tamamlaması için zamana ihtiyaç vardı. Bu nedenle istikrarlı ve az değişen oyuncu grubuyla yola devam ediyor olman lazımdı. Onu yaptı. He, hocaya şunu eleştiri olarak söyler miyim yine de? Söyleyeceğim. Yine de oyun sisteminde biraz daha esnek ve hücumda daha hareketli bir takım izlemek için bazen kendi zihninde de esnemeli bence hoca. Burada da yine daha önce Dünya Kupası kazanmış bir hocayı da referans alırım baba. Neydi bu Fransa'yı ilk defa dünya şampiyonu yapan hoca? Senden de çıkmaz Taçan da neyse. Neyse o diyor ki Dünya Kupası kazanmanın kilit noktalarından biri her zaman değiştirebileceğiniz bir sistemin olmasıdır. Yani geçen Bülent Korkmaz Şenol Güneş'in birden üçlü denemesi yapmasına sallıyor ama bazen doğrusu bu. Esneklik işte. 1998'deki turnuvada Zidane, Blanc ya da Dözey olmadan nasıl bir kadro oluşturacağımı, hangi yedek oyuncuya kimin yerine görev vereceğimi falan kafamda önceden tasarlamıştım diyor hoca. Sonra anladım ki doğru yapmışım çünkü bir sürü şanssızlık yaşadım. Öyledir bu turnuva. Bir bakmışsın işler anında değişir. O nedenle mesela iyi başlamak çok önemlidir. Yani Fransa Senegal'e bir yenildi 2002'de. Dünya Kupası değişti. Ha, son şampiyon Arjantin'de ilk maçında yenildi. Araplar hezimet bence. Ayrı hikaye ama şimdi Messi'nin yoksa sen yine de iyi başla yani. Carlos Bilardo'nun dediği gibi ilk maçı kaybederseniz ikinci maçta üstünüzdeki baskı berbat olacak. Ve bunu diyor 1990'da yakından şahit olduk diyor. Tabii artık grup üçüncülüğü de sizi üst tura taşıyabiliyor. Format değişti falan ama olsun biz bu genel kurallardan çok çıkmayalım. İyi başlayalım abi. Avustralya değişik bir takım. Bence bir savunma takımı. Bizi geride bekleyeceklerdir. Haliyle top daha çok bizde olur. Onların sahasında oynarız oyunu ve biraz sıkarlar bizi. O nedenle son hazırlık maçında olduğu gibi uzaktan muzaktan duran top falan en kötü. Öyle işi bitirmemiz lazım. Ben rahatım. İlk maçtan da hemen olsun yani. Hani zaten yetenek konusunda şanslıyız. Hani bu tip turnuvalarda bireysel yetenek şart abi. Yani futbol gittikçe daha homojen hale geliyor ya. Bireysel yetenekler doğru kullanıldığında her kapıyı açmak mümkün. Diyor Scolari, onun sözüydü ona göre. Hani ne diyor 94'ü kazanan Pereira? Takıma ilham kaynağı olacak, farklı yetenekler sergileyecek üst düzey bir oyuncunuz kesin olmalı diyor. Bütün şampiyonalarda böyle oyuncular vardı diyor. İşte Müller, Pele, Garincha, Romario, Ronaldo, Maradona, Messi. Bizde de işte Arda Güler, Kenan Yıldız değil mi? Globalleri saydım Taçan. Bizim takımdan niye saymadın falan derler. O yüzden. Ama sorarsan futbol severler. Tabii ki en ideali güzel insanlar, taktikle yeteneğin harmanlanması, bunu konuşmaya gerek var mı? Ama yaratılacak ortam en değerlisi. Bakın Zagallo'nun sözleri bu anlamda çok kritik. Niye? Zagallo biliyorsunuz 58'de 62'de oyuncu olarak, 70'de hoca olarak, 94'te yardımcı hoca olarak Dünya Kupası kazanmış adam. Diyor ki Dünya Kupası'nı size kazandıracak bir sistem yoktur. Başarmayı arzulamanız, inanmanız gerekir. Artık takımlar birbirine çok benzeyen şablonlar kullanıyorlar zaten. Aralarındaki farkı yaratan yegane unsursa sahada oynarken bir farklılık yaratma konusunda gösterdikleri cesaret. Burada da şimdi bu sözü referans alırsak Allah için bizde sorun yok. İçeride şöyle sorun yok. Montella'yı oyuncular çok seviyor. Ona inanıyorlar. Bu önemli. Dışarıdaysa biz ilk kez bu kadar rahat bıraktık onları. Yani millet gerçekten inanıyor, güveniyor, seviyor bu milli takımı yani. Az önce bakmayın siz böyle çatlak seslere laf sokuyorum ediyorum ama onları bayağı rahat gönderdik turnuvaya. Neler konuşuyorduk eskiden ben hatırlıyorum ya. Bir de tutturmasaydık hani ben de şarkı yapacağım. Neyse o kadar kusur kadı kızında da olur. Ya bak milli takımı şarkı ihtiyacı var mı Allah sen ya? Maçlara gitmiyorlar herhalde, milli maçlara gitmiyorlar. Baba benim 7 yaşında yeğenim Karan maçtan önce şarkıları bir dinledi. En son kurt gibi uluyordu neredeyse ya. Bir çıkıyor şey Kurtlar Vadisi, Cendere. Bir çıkıyor ve çırpınırdı Karadeniz işte efendim. Ne o? Ne o? Neydi o? Tuna Nehri'nde. Yani bir böyle editlik müzikler. Ya ben Avrupa Şampiyonası'na gittim tribünde her maç ağladım ya. Bir koydu DJ. Her köşesi cennettir falan. Çalıyor işte şey yüksek yüksek tepe. Ya kına gecesi gelinle döndüm nasıl ağlıyorum. Yani var var konsantrasyon arttıracak müziğimiz var, rahat olun. Bu kadar endişelenmeyin babacığım. Yani nasıl 90 Dünya Kupası'nda diyor ya o Gentaler. Finale giderken babacığım barda bir şeyler içip halı sahaya gidiyormuşuz gibiydi diyor. Beckenbauer demiş ki ya buraya kadar geldiniz artık kaybetseniz de önemli değil. Başarımızın diyor kilit noktalarından biri de bu rahat ortamdı, baskısız atmosferdi diyor. Rahat olun o yüzden. Rahat bırakalım, rahatta kalsınlar. Bu çocuklar bizim çocuklar. Biz ne istiyorsak aynısını istiyorlar. Hani 82 İtalya'nın kazanan hocası Barzotto diyor. Ama Barzotto diyor. Bir oyuncu için milli takıma seçilmek yeteneklerinin kabul görmesi anlamına gelir. Bunun yanında diyor oyuncuyu sadece kendi yetenekleri için değil ama diyor ülkesi için de mücadele ettiğini ona hatırlatmanız gerekir diyor. Bizde ona bile ihtiyaç yok. Herkes her şeyin farkında babacığım. O olsaydı, bu oynasaydı bunları bırakalım. Milli takım yalnızca en iyi futbolcuların seçildiği bir yer değildir. Anlatınca anlattık. Ya Lippi söylüyor bunu ya. Hatta ne diyor Taçam biliyor musun? Turnuvaya diyor kazandığı turnuvaya en iyi oyuncuları götürdüğümden emin değilim diyor ama adam kazandı o Dünya Kupası'nı. Anlatabiliyor muyum? İşte o yüzden bu kadar referanslı konuştum ki inancım öyle hani hamasi sebeplere dayanmıyor. Vallahi kazanabiliriz ya. Aile ortamımız var. Hocamız iyi. Yetenekliyiz. Böyle sıcak hava, iklim değişik falan belki değişik maçlar olur, sürprizler olur falan diye de hissettiriyor bana. Niye olmasın abi? Takım ruhumuz çok yüksek. Hücum gücümüz zengin. Stoperlerimiz de biraz iyi bir turnuva geçirirse inşallah. Biz iyi bir geçiş takımıyız. Yani bakma bu turnuvalarda iyi işler buralar. Geçiş oyununu iyi oynuyoruz. Özellikle bakın hücumdan savunmaya geçişte daha iyiyiz biz. Duran toplarımız iyi. Bu gruba baktığında Paraguay biraz zorlar bizi. Namussuzlar iyi kapanıyorlar şimdi. Bak sıktıkça sıkarlar vallahi. Aslında Amerika da zor. Ya zor grup biliyor musunuz? Yani başında söyleyeyim grubun başı zor. Çok dikkatli olmamız lazım. Pochettino çalışıyor ayrı zor. Adamlar turnuvanın ev sahibi. Ayrı zor. Yani bir yandan atletik takım falan Amerika. Tempo yapabilen bir takım. Kafa çıkarırlar bize yani. Ama neyse ne. Yani artık bu saatten sonra geri dönmem. Söyledim. Dedim ki biz bu turnuvada şanslıyız arkadaş. Böyle gideceğiz. En azından ben bu inancı ortaya koyuyorum. Tamam mı? Yani ben bir şekilde o gaza geldim. Bir anda böyle saçımı falan saraya boyatmış bir Barış Alper imajıyla karşınıza çıkabilirim. Bu Dünya Kupası'nın böyle bir havası vardır. Başka hiçbir şeye benzemez. Hani ilk kez yaşayacak genç kardeşlerimiz için diyorum. 2002'de de yaptık çünkü. Şimdi bu arada saçlar falan hani bir şeyler düşünüyorlarmış. Bir sürpriz gelebilir ilk maçta onu söyleyeyim. Tabii biz Mehmet Hasan abiyle milli takım kuaförüne Şenol'a gitmiştik. Selam olsun o güzel insana da o anlatmıştı. Dur onu ben bulayım ya arşivden bulayım vereyim öyle bitirelim. Yani tamam öyle bitirelim. Dünya Kupası başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Bizim çocukların da şansı bol olsun.
1: Bizi 2026 Dünya Kupası'nda tıpkı 2022 gibi değişik saç modelleri bekleyecek mi?
2: Evet abi onun hazırlığını biz 3-4 ay önceden yaptık.
0: Vallahi mi?
2: Konuştuk. Konuştuk. Çoğunun imajı belli.
0: Öyle mi?
2: Ama sürpriz. Büyük bombalar geliyor.
0: Değişiklikler geliyor yani.
2: Böyle var abi. Komple değişecek olan da var.
0: Hadi ya.
2: Tabii. İsim vermiyorum.
0: Tamam isim vermiyorum.
3: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan Nasil Duygular'ın takımı. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerinde umarım diyerek programımızı açalım. Dünya Kupası da başladı ama ben o heyecanı, o coşkuyu bir türlü yakalayamadım. Herhalde ilk maç olduğu için vesaire, ilk gün olduğu için olabilir. Önceki Dünya Kupalarında böyle çok keyifli oluyordum. Böyle yazın geldiğini falan hissediyordum ama daha o hissiyatı alamadım. 0212-273-1010 bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız. Güney Kore-Çekya maçı vardı sabah saatlerinde. Yani bilmiyorum izleyenler var mı ama izlemeyenler için, Çekler cidden bitmiş arkadaşlar. Nerede o 2004'teki yıkım ekibi? Hani Çekya zaten bitik bir takım, anlıyorum ama Güney Kore'nin de çok fazla zaafı vardı. Özellikle hava toplarında çok etkisizler. Rakipleri muhtemelen bu maçı izlemişlerdir ve bu zafiyetin üzerine de gideceklerdir. Yani Güney Kore, evet, belki gruptan çıkar ama sonraki turda işleri biraz zor gibi duruyor. Beşiktaşların da keyfi yerindedir tabii. Oh da golünü attı, tarifsiz bir duygu dedi. Yani Güney Kore o kadar kısa ki böyle her hava topu penaltı atışı gibi tehdit yarattı. Zaten ikisini de yediler. Yani biri offside, üçüncü çizgiden çıktı falan. Yani keşke böyle son 16'da falan Türkiye ile eşleşseler, ülkemizle eşleşseler. Hani Merih Demiral bunlara böyle 3 tane tırnak içinde yağlar. Yani Poji Kerim de atabilir. Onlar hani stoperler olduğu için kornerlerde çok fazla gidiyorlar ve gerçekten de bir şekilde o topa vurmasını biliyorlar. Ya yani oh var ya, müthiş oynadı. Evet, sonradan dahil oldu ama inanılmaz bir koşu yaptı. İzlemeyenler kaçırmasın. İnanılmaz bitirdi. Yani böyle Güney Kore için ne kadar kritik bir oyuncu olduğunu gösterdi. Yani orada o çapraz koşuyu en doğru zamanda yapmak ve tek vuruşta o topu kaleye göndermek gerçekten böyle golcü içgüdüsü istiyor. Yani böyle geçmişte Güney Kore ve Japonya kaliteleri böyle çok yüksek olmasına rağmen bu golcü içgüdüsüne sahip şeyleri bulamıyorlardı. Santraforları bulamıyorlardı. Biraz böyle zorluk çekiyorlardı ama bu sene ikisinin de golcüleri iyi. Hem Japonya'nın golcüsü iyi, hem Güney Kore'nin golcüsü iyi. Bakalım, dikkat etmemiz gerekecek. Maçlar böyle biraz da NBA tarzına dönmüşken arkadaşlar, yani reklam molaları falan var yani. Mesela ekrana gelenleri NBA'de şöyle yapıyorlar. Mesela kim ekrana getirdi? Hemen KJ'ye bilgi veriyor, işte şu şudur, bu budur diye. Mesela dün Nedved ekrana geldi. Ama ne bilgi geçti, ne bir yazı geçti. NBA'de sağ kenarı ünlülerine kamera döndüğü an hemen böyle pişt altta kim olduğu yazıyor ama bunu çok Dünya Kupası'nda göremedik. Belki ilerleyen dönemlerde bunu düzelteceklerdir diye düşünüyorum. Hoş geldin Cihan demiş İlyas Akkuş. Hoş bulduk İlyas'cığım, merhaba. Mirza, selam olsun, teşekkür ediyorum. Sevkiyat sana göre ayarlıyoruz Cihan kardeş demiş Ali Doğanay. Hangi sevkiyat Ali? Kolaylıklar diliyorum sana. Diğer taraftan açılış maçı. O da vardı. Meksika, Güney Afrika. Onu izlemişsinizdir herhalde. O saat 22'deydi. Tamam, saat 5'tekini kaçırabilirsiniz ama ya benim için hep böyle Dünya Kupası açılış maçları önemlidir yani. Bu yaşıma kadar hiçbir açılış maçını kaçırmadım. Yani şey var yani, her zaman geçerli olmayabilir. Kabul, katılıyorum ama nasıl başlarsa öyle gider mevzusu vardır ya. Bilemedim yani. Kötü bir maç değildi. Yani çok iyi de bir maç değildi. Tamam, hani Dünya Kupaları açılış maçı her zaman ev sahibi maçı olur. Hani bunu okeyiz, buna tamamız. Ama böyle yani nasıl söylesem, çok ilginçti. Mesela Güney Afrika hiç sahada yok gibiydi. Benim eski izlediğim o Güney Afrika yok gibiydi. Böyle ağzıma gelecek de söyleyemiyorum şimdi. Torpille sanki parayı veren milli takıma gelmiş gibi. Heh. Oh be, rahatladım. Hani nasıl Dünya Kupası da gidebilmiş anlamadım. Herhalde böyle yerel kabilelerle falan oynayıp kafileye falan denk oldular, bilmiyorum. Özür dileyerek söylüyorum, asla bu kelimeyi kullanmam ama ya bomboş bir takım gerçekten. Yani 11'i açın, yani yemin ediyorum torpil ve rüşvetle belirlenmiş gibi. Bir tane göbekli, hantal vücutlu bir futbolcu vardı. Yani parayı basan 11 oynamış gibi bu kadar futboldan uzak bir takımı ben gerçekten ilk kez izledim. Yani bazı oyuncuların belki futbolcu geçmişi bile olabilir. Hani abartıyorum, teşbih tahta olmaz. O derece ben hani Afrika takımına ne diyebilirsiniz? Hepimiz yırtıcı, atletik, ne bileyim çok yetenekli değilseler bile sert oynayan ama çok koşan takım diyebiliriz ama yani herhalde Güney Afrika'ya biz biraz yanlış tahmin etmişiz veya yanlış düşünmüşüz ya da onlar Güney Afrika değildi yani böyle şey falan kobayları falan oydu bilemiyorum. Bir de şu da var tabi unutmamak lazım. Bazı detaylar var mesela şeyde oynandı karşılaşma. Azteca Stadyumunda oynandı. Yani deniz seviyesinden 2,5 kilometre yükseklikte. Yani çoğu takım baktığında bu yükseklikte bu rakımlarda oynamaya alışık değil. Acaba dedim bizim çocuklar da bizim Güney Afrikalılar da yani böyle mi dedim hani alışık değiller mi falan diye. Yani çünkü alışık olmayınca ne oluyor? Kısa süre sonra nefes nefese kalıyorsun. Yani Meksika bu konuda ciddi avantajlı. Bu da aklıma gelmedi değil. Yani acaba hani bizde de böyle durumlar olacak mı? Bizim çocuklar da sıkıntı yaşayacaklar mı diye düşünmedim değil. Bunun da payının olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kadar kötü bir Güney Afrika izleyeceğim ben düşünmemiştim. Hüseyin Mecit selam olsun, merhaba. Trump istifa abi demiş. Cihan seremoni gündüz olmaz diyor. Hangi seremoni? Başkanım hoş gelmişsin, seviliyorsun. Merhaba Sametciğim, selam olsun. Benim tahminlerim demiş. Ha, maç tahminlerin mi? Bizim maçı bulmam lazım. Çok maç var ya, hepsini okursam yanarız ama baktım tahminlerine. Nogay, bizim maçla ilgili ne demişsin? Vallahi göremedim bizim maçı. Bizim maçı özel olarak atsana. Ne var? Burada Hollanda, Japonya var. Brezilya, Fas var. Paraguay var. Bizim maçla ilgili tahmin yapmamışsın herhalde. Bir de şeye yani çok ilginç. Hani böyle FIFA'nın yeni kural setini izledik arkadaşlar turnuvada. Yani maç arası reklamları, davullar, o işte matraka mı diyorlar artık, ne diyorlar işte, fırfır sesi değil mi? Matrakaydı adı, yanlış söylediysem. Hani açılışta 3 kırmızı falan, kötü Meksika, rezalet Güney Afrika falan böyle. Tam böyle Dünya Kupası havasına gireceğim, tamam mı? Açtım, oh dedim, Allah dedim, yaz da geldi, güzel maç olur. İşte çoğu kişi eleştirmiş ya, açılış maçı Meksika Güney Afrika mı olur? Aslında tam olarak da böyle olur. Yani bambaşka iki takım oynuyor. Dünya Kupası olduğunun görünürlüğü yani. Tam istediğim cinsten ama tam böyle havaya gireceğim. Araya reklam giriyor, mola veriliyor. Herhalde yakında eskisi gibi şey olacak arkadaşlar. Golden sonra sahaya röportaj için falan girecekler diye düşünüyorum. Yani 4 periyot oynanan futbol karşılaşması mı olur arkadaşlar? Bu basketbol mu ya? Hani şunu da yapalım bari. Cezalığın dışından atılan goller de 2 sayılsın. Olsun, bitsin. Ya bilemiyorum yani. Bir de şu su molalarında saati niye durdurmuyorlar? Onu da anlamadım yani. Mesela Meksika Güney Afrika maçının 24. dakikasında gidilen moladan 27'de dönüldü. Hani ilk yarı sonunda da böyle pek bir duraklama olmadı maçta. 4 dakika eklendi. Bunun 3'ü zaten su molası, molası. Yani madem öyle neden durdurmuyorsunuz saati falan diye böyle biraz benim kafam karıştı işin açıkçası. Ya zaten bilemiyorum ya. Yani turnuva formatına uymayan saçma sapan statlar var. Uçuşla 5-6 saatte falan gideceğiz. Yani bu saçmalığı destekleyecek derecede bir iklim değişikliği içeriyorsun. Yani düşünsene 5-6 saat yolculuk yapıyorsun. İklim değişir ya. Burada hava sıcakken orada bir anda biraz daha sert oluyor falan. Ya bilmiyorum. Bu kadar saçmalık nasıl kabul ediliyor diye biraz araştırdım yayından önce. Sonra biraz baktım. FIFA'nın böyle rüşvet almayı seven, ne bileyim rüşvet alan, yöneticilerini zenginleştiren bir kurum olduğu detayları önüme düştü. Ta ki biraz daha dedim, aman dedim boş ver Cengiz, sen bu toplara girme, bu toplardan çık falan diye. Ta ki stadyumları gördükten sonra, bir de hani Amerika Birleşik Devletleri'nin stadyumları da çok kötü. Yani mimari olarak stadyumlar farklı olsun diye yapmışlar ama hani görüntü olarak da bence çok kötü. Keşke sadece Meksika, Kanada falan olsaydı, en azından daha iyi stadyumlarda maçları izlerdik. Cihan, su molasında Beyoncé falan çıksa eyvallah ama tam maçın havasına girmişken arada lahmacun reklamı girince inan hiç hoş olmuyor demiş. Selim Sarıca, ondan bahsediyorum. Eskiden açılış maçlarını mutlaka son şampiyon oynardı. Sonradan değiştirdiler onu demiş. O da olur. Ya tamam, ev sahibi ülke oynasın. Ona bir şeyim yok. İtirazım yok o konuda. Güney Afrika'da futbol bitmiş. Güney Afrika gruptan birinci çıkmış. Üstelik cezalı oyuncu oynattıkları için 3 puanları silinmiş. Meksika karşısında varlık gösteremediler diyor. Yabancı Trump istiyoruz diye bir mesaj var. Hoş geldin demiş. Murat Özen Dodo'ya bir saat konuşup hiçbir şey anlatmadı ya. Hayretler içindeyim. Ne sorsalar anlatırsam son programım olur. Kulüpten

beni ararlar dedi diyor. Alışık olman lazım bir çocuğum. Bu Murat Özen. Bizim çocuklar ne yapıyor arkadaşlar? Hani biraz da onunla ilgili detaylar verelim sizlere. Ne yapacaklar, ne edecekler? Kanada'da ilk antrenmanına çıktı bizim gençler. Vancouver'da çıktılar. Kenan Yıldız biraz böyle bireysel çalıştı. Protokol de böyle yakından takip etti. Son antrenmanını da cumartesi günü yapacak milli takımımız. 3 maç için 7200 kilometre yol yapacağız arkadaşlar. Avustralya karşılaşması için 4000 kilometre, Amerika Birleşik Devletleri maçı için 2000 kilometre, Paraguay mücadelesi için ise 1200 kilometre yol kat edecek milli takımımız. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Umarım bizim için de hayırlı olur. Şöyle bakıyorum, nerede oynuyorlar? Ha, BC Place'de yapıyorlarmış. Bu neydi? Levi's'te mi oynuyorlar? Bakalım yani. Bu arada şey, Türkiye'den özel bir koruma timi var arkadaşlar. Bizim takımımızı da özel koruma timi koruyacak. Bunu da detaylarına verelim. Evet yani Amerika'da, Kanada'da, Meksika'da, orada da güvenlik güçleri var ama milli takımımız için özel bir ekip kurulmuş. Bu ekip de milli takımımızla beraber yanında olacaklar. Ya bilet fiyatları çok yüksek. Yani birkaç tanıdık dostum gitti. Zaten uçak fiyatlarını söylemiyorum bile. Onlar inanılmaz. Böyle anlamsız molalar. Hakemlerin üstüne kamera. Şu aklıma gelenleri söylüyorum. Türlü türlü teçhizatlar. Yani oyunun böyle kendisi yerine gerçekten şov kısmı öne çıkmış. Yani futbolcular kaybetmekten o kadar korkuyor ki yani böyle. Artık şey izleyemiyoruz dostlar. Kazanmayı oynayan takım görmek imkansız gibi bir şey. Böyle risk alan, ne bileyim hücum eden takımları görmüyoruz. Genelde biraz daha böyle hata yapmamaya çalışan takımları izliyoruz. Ya taç atışından kaleci degajına kadar böyle her şey nasıl derler hani böyle milimetrik şekilde denetleniyor. Ben biraz böyle oyunun doğal akışının bozulmasına karşıyım ve oyunun doğal akışı her geçen gün biraz daha bozuluyor gibi hissediyorum. Mesela bir zamanlar Dünya Kupası yaklaşırken ben aylar öncesinden o heyecanı duyardım. Ne bileyim kura çekimini beklerdim. Maç tarihlerini ezbere bilirdim. Şimdi sor mesela hani Türkiye'nin ikinci maçı hangi günde, vallahi söyleyemem. Ben tamam ilk maç 14 Haziran, onu da biliyorum, o kadar eşek değilim affedersiniz ama yani o heyecanımdan eser kalmadı bilmiyorum. Çünkü böyle futbolun ruhunu yavaş yavaş tükettik gibi hissediyorum. Yani tribün kültürü gitti yani böyle yerine şey geldi. Yani tribün kültürünün yerini böyle VIP paketlere bıraktılar. Yani taraftar değiliz artık, biraz daha müşteri olduk. Oyuncular da biraz böyle marka değerine dönüştü. Biraz içinizi kararttım ama kusura bakmayın, hakkınızı helal edin ya. Ne yapayım yani, alamıyorum, o hazzı alamıyorum ya. Eskiden şeydi yani, futbol insanların hayatının yani stresinden kaçtığı bir oyundu. Şimdi şey oldu yani, hayatın geri kalanındaki para düzeninin sahaya taşınmış hali gibi bir şey oldu. Yani Dünya Kupası'nı elimizden alan şey de bence futbolun kendisi değil. Onu yönetenlerin de bu bitmek bilmeyen para hırsı olduğuna inananlardanım maalesef. Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Arda, Orkun, Hakan demiş. Kenan, Barış, Can. İlk maç böyle oynamalıyız. Her türlü hücum var ya, suni yaparız. İki maç 6 puan lazım demiş. Biz 4 puanla çıkarız Ramazan. İlk maçı yeneriz Avustralya karşısında. Ben öyle düşünüyorum. 3 tane falan atarız. 3-1 biter. İkinci maç biraz bizi Paraguay zorlar. 2-2 biter. Amerika'da da dün de söyledim. Bir hakem operasyonu çekerler bizi. Orada da 2-0 kaybederiz. 4 puanla da gruptan çıkarız diye düşünüyorum. Nasılsın, iyi misin diyor. Çok şükür Kerim, sağ ol. Dünya Kupası'nı bu hakemlerin kafasına takılan nedir? Bu nasıl bir kamera abi ya? Kulak, burun, boğazdaki doktorların taktığı teçhizata benziyor. Dedim ya, ilginç ilginç teçhizatlar var. Bir de bizimkilere şey vermişler. Arkadaşlar, bizim çocuklara çölde kamp yerine kim ayarladı ya? Bu çocuklar 40 derecede antrenman yapıyorlar. Hı? İyi mi diyorsunuz? Alışsınlar. O da başka bir bakış açısı. Ha? Arizona'da 40 derece. Olabilir yani, o sıcaklığa alışabilirler ama bildiğin çöl falan, böyle işte sosyal medyada espriler falan da yapmışlar işte, filmlerin, bazı filmlerin çekildiği yerleri olarak falan göstermişler. Ya tekrar söylüyorum ya, Amerika stadyumları gerçekten mimari facia ya. Hani böyle simetrik olmasın, hani dünyadaki diğer statlardan farklı olsun diye berbat statlar yapmışlar. Ben alışamadım, alışacağım ama alışacağım herhalde, öyle olacak şimdi gördüğümüz o. Ne demiş

ne demiş? Kabullenmek zor ama yaş aldıkça eskiyi aramak istisnasız tekerrürdür Yüven Bey demiş. O da olabilir. O da olabilir. Doğru söylüyorsun ama yine o heyecanı tutunurum ben ya. Bizim maçlar başlamadı ya o yüzden. 14 Haziran'da şey yaparım. Haftaya geleceğim ya buraya pazartesi günü. Ha, evet pazartesi günü geldiğimde arkadaşlar heyecanı buldum ben. Ne maçmış ya bizim çocuklar acayipmiş falan diyerek geleceğim. Cihan bak biz neredeyiz demiş.

telefon falan çıkarmayın dışarılarda yani. Sokakta insan yakıyorlar oralarda. Ama Samira falan dinliyordur şimdi. Yok yok Samiracığım, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Gayet güvenli oralar. Babacığınla da beraber gez oraları. Robocop gibi diyor. Hakem mi? Evet. Doğan abiye de aynısını dedim. Hakem Amerika Birleşik Devletleri ile bizi doğurar. Bana kaosçu dedi diyor. Olabilir. Biz biraz böyle düşünüyoruz, anladın mı? Ben de senin gibi düşünüyorum. Çünkü burada alışmışız ya bu kaosa. Hani ortalığı karıştırma içgüdüsüne. Orada da böyle ortalığı karıştıracakmış hissiyatı var hakemlerin. Öyle düşünüyorum. Niyetimiz mi kötü acaba? Biz iyi de insanlarız ama bilemedim. Öyle düşündüm. Maçları Robocop yönetiyor galiba demiş. Uğur Dalkıran hocam mesajını atmış bizlere. Selam olsun hocam. Konuğum olacak az sonra Yunus Aydın. Keşke daha önce planlasaydık, ayarlardım onu. Kore maçı demiş, kaç kaç yendi, 2-1 yendi, mağluptu, 1-0 mağluptu, 2-1 kazanmasını bildi, oh da golünü attı, öyle söyleyeyim. Ama Çeke berbat, Çeke çok kötü, darma duman olur. Bugün de bakacağız Kanada Bosna Hersek ve sabah saatlerine yakın Amerika Birleşik Devletleri Paraguay maçı var. Bizi de yakından ilgilendiren bir karşılaşma olacak. Cihan Dişli ile Dünya Kupası'na gömme sersi demiş. Vallahi hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Yani izlemeye çalışıyorum, dediğim gibi. Şey yapacağım yani. Bizim maçlar başladıktan sonra biraz daha o işin tadına varmaya çalışacağım. Beşiktaşlara tekrar söyleyeyim. Oh sonradan oyuna girdi, golünü de attı ve işte maçın ardından kelimelerle tarif edilemeyecek bir duygu dedi. Aslında bugün maçtan önce kendimi çok iyi hissetmiyordum, ateşim vardı, 38 dereceye kadar çıkmıştı. Acaba maça çıkabilir miyim diye düşündüm diyerek bir ifade, röportaj yaptı. Buradaki tüm personelimiz benimle çok yakından ilgilendiler, onları sayesinde bugün sahaya çıkabildim ve golümü de attım diyor. Hocası da Oh'da hazırladığımız hamlelerden biriydi dedi. Ama başlangıçtan itibaren tam olarak %100 kondisyonda değildi. Hastalığı vardı ifadesini kullandı. Oh'da golünü attı. Yani Dünya Kupası'nda bu golleri atmaya devam ederse Serdar Dal'da da böyle Allah biz bu çocuğu kaça aldık, 17'ye mi aldık, biz bunu 35'e okutarız falan diye böyle elleri avuşturuyordur diye düşünüyorum. Benim beğendiğim bir santrafor. Cihan abi konuyla alakasız ama demiş. Ya Allah aşkına. Deniz şortunun altına boxer giyilir mi abi? Arkadaşımla bunu tartışıyoruz. Ne olur bize yardımcı ol. Giyilmez abi. İlla giymek istiyorsan, illa salamura turşu yapacağız diyorsan bilemiyorum. Ya da sen hani mavi deniz şortunun üstünde kırmızı slip falan giyebilirsin. Giyilmez diye düşünüyorum herhalde. Bu tarz oyuncuya ihtiyacımız var millilerden diyor. Kim mesela? Dünya Kupası üçüncülüğünde Ümit Davala saçı yapmıştım. Var mı şu an yapacak tıraş millilerimizde Cihan? Ha şey mi diyorsun? Barış Alper var. Sarı olmaz mı? Saçları da düzleştirmiş. Yani onun saçları normalde kıvırcık ama tarzı değiştirmiş. Ya ama o dönem çok popülerdi. Sadece bizim takıma özgü değildi. Mesela Ronaldo'nun da saç stili vardı. Hani şimdi onu bir futbolcu yapsa özür dileyerek tırnak içinde vay dangalak kendini ne hale sokmuş dersin. Ha, önde bir saç bırakmıştı ya böyle. Evet, Ümit Davala'nın o ortalar falan. O bir tarzdı. Yapmıyorlar onu son dönemlerde ya. Çok az görüyorum. O 2002'de birçok futbolcu da vardı. Dünya Kupası futbolun sevildiği bir ülkede yapılmadı. Meksika'yı tenzih ederek demiş. Meksika Kanada da olabilirdi. Hani sadece iki ülke. Olabilirdi yani. Bence buna karşı çıkmazdım ben. Meksikalılar seviyor dediğin gibi. Sabah Murat Özen'i bir 10 dakika dinledim. Allah rızası için. Bu adam ne anlatıyor? Hiçbir şey anlatmıyor demiş Kemal. Dinleyebildiysen güzel. Yani yüksek ihtimal hani Sayın Başkan'ı eleştirememiştir. Şu an Beşiktaş'ta yeni bir yapılanma olduğunu, hocanın yeni geldiğini, sabredilmesi gerektiğini, yönetime güvenmenizin gerektiğini dile getirmiştir. Hocaya şimdiden yüklenmemesi gerektiğini söylemiştir Beşiktaşların. Mesela acaba şey sordu mu Doğan abi? Vincenzo Italiano'nun imza töreninde Rıdvan Yılmaz'a kız isteme gidiyorum diyerek basın toplantısını apar topar terk etmesini sordu mu? Sorsaydı da bence Murat Özen ona iyi bir cevap verememiştir diye düşünüyorum. Salamura turşu. Aklıma geldi, ne diyeyim Şükrü yani. Altına giyerse baksırı öyle olabilir yani. Güney Afrika seviyesi maçlar olacaksa biz şampiyon oluruz. İkinci yarıyı izleyesim gelmedi demiş. Aslında ikinci yarı daha güzeldi be. Ben de tam tersini düşünüyorum keskin.

ikinci yarı daha iyiydi maç olarak. Yani ilk yarı kötü olunca ikinci yarı izleyesin gelmedi diye düşünüyorsun. Düzelecek düzelecek. Şeyle alakalı bu. Bizim takım daha sahaya çıkmadı ya. Bence komple onunla alakalı olduğuna inananlardanım. Tekrardan hatırlatalım. 3 kırmızı kart 2 golle başladı Dünya Kupası. Biz biraz böyle kendi ligimizden çıkamadığımız için belki de. Yani ben böyle televizyon kanalları, radyo programları, işte YouTube kanallarına bakıyorum. Dünya Kupası ile ilgili çok bir şey yok. Bizim işimiz gücümüz transfer, tamam mı? Ondan sonra kaos, başkanlık seçimleri. Evet, bunlar önemli. Geçen hafta Aziz Yıldırım, Hakan Safi, mecbur konuşacağız. Başkanlık seçimi. Dursun Özbey'in karşısına da biri çıksaydı onu konuşacaktık. Beşiktaş Hoca gelmiş, evet onu da konuşacağız ama artık bitmesi gerektiğine inananlardanım. En azından şu bir hafta 10 gün biraz böyle milli takımı desteklememiz lazım. Şeyi açacaktım size, bakın. Federasyon milli takıma bir marş paylaşmış. Federasyon milli takım marşı. Buldum. Siz hepiniz biz Türkiye. Biraz dinleteyim mi, bakayım beğenecek misiniz? Türkiye Futbol Federasyonu'nun paylaşımı.

0: Ha, bilmiyorum, beğendiniz mi arkadaşlar? Bilemedim yani. Biraz da böyle şey, seçim şarkısı gibi olmuş biraz ama bilemedim böyle yani, çok hoşuma gitmedi. Çok sevemedim. Yani bilemiyorum yani. Çok böyle içime sinmedi. Biraz böyle tanıtım şeyi gibi olmuş. O yüzden ben yine şeyden devam ya. Tarkan'dan Bir Oluruz yolundan devam edeceğim. Bir de bu bir tane çikolata firması var ya, onun da gerçekten hakkını yememek lazım. Murat Bey'in sahibi olduğu, onların da eski var ya bir tane böyle Türkiye Milli Takım Marşı, o da çok güzel. Onun da tırnak içinde argo tabirle gideri var ama biraz daha böyle şey gibi, yani savaş marşı gibi olmuş biraz böyle. Yani ne derler, propaganda yaparsın yani, onun gibi olmuş. Ben çok içime sindiremedim ama biraz daha şey, bu heyecanlı en azından, şeyi var, ne bileyim, davulu mavulu var, zurnası var. Yani belki bunlar biraz şey yapabilir, heyecanı sokabilir diye düşünüyorum. Arzu Hanım, hı? Çağatay Bey'in gazetelerine mi bakıyorsunuz? Evet. Tabii Çağatay Bey önemli. Bakın. Gazete mi? Gazete mi kaldı ya? Artık bak, sosyal medya denen bir şey var. Dijital çağdayız. Şaka yapıyorum, gazete önemlidir. Ha. Gazeteler önemlidir de hani ağaçlar falan zarar görüyor, o yüzden söylüyorum. Gazete okumak iyidir tabii, yapacak bir şey yok. Güzel değil demiş direkt, net. Güzel değil, berbat falan diye. Türkiye Karadeniz değil. Bunu yapan da öneren de demiş. Bilemiyorum. Yani şey paylaşmış. CECAM, Türkiye Futbol Federasyonu resmi hesabından paylaşıldı. Milli takımların resmi hesabından paylaşıldı. Belki görmeyenler vardır diye ben de size dinletmek istedim.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam edecek.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam ediyor.
0: Yunus'cum selamlar, hoş geldin, nasılsın?
3: Hoş bulduk abi, selamlar, iyiyim, sen nasılsın?
0: Sağ olasın, teşekkür ediyorum. Az önce federasyonun paylaştığı marşı dinlettim, dinleme fırsatın oldu mu?
3: Oldu, dinledim.
0: Beğendin mi?
3: Yok maalesef, ya aynı fikirdeyim ben de sizlerle. Yani çok iyi bir marş bence olmamış. Zaten hani çok daha az bir zaman kaldı turnuvaya. Hani en azından bir süre dinlenmeli ki hani alışıra geldik bir hal alsın olacaktı ama hani bence hem onun için süre yok. Ya bence bu milli takımımız hani marş yazma işinde hani Semih Cenk'in hani bence de diğerlerine göre biraz kötü miyse bence ama hani Tarkan'ın yaptığı Arar Buluruz izini hani yaklaşacak bir marş bence olmadı bu süreçte.
0: Evet, Yunus Aydın, izledin mi açılış karşılaşmasını ve sonra devamındaki sabahki mücadeleyi? Belki hani Güney Kore Çekki'yi izlememiş olabilirsin ama en azından akşam oynanan Meksika karşılaşmasını izlemişsindir diye düşünüyorum. İlginç su molaları, ilginç kamera teçhizatları, değişik açılar, farklı bir Dünya Kupası bizi bekliyor sanırım. Ne diyorsun Yunus Aydın?
3: Evet, yani hani teknolojiyi gerçekten hani çok net bir şekilde hissettiriyorlar çekim açılarıyla. Hani 4K açısı olsun, dünyanın her yerinde yayınlar olduğu için karşılaştırma fırsatı, farklı yerlerden izleme fırsatımız da oluyor. İstatistik olarak da tabii ilginç bir istatistikle başladı. Geçtiğimiz sene Dünya Kupası'nda toplam 4 kırmızı kart çıkmışken hani burada daha bugünden bu kadar hararetli bir şekilde başlamak hani bir heyecan yarattı. Hani sonuçta hareketli, bol hani kırmızı kartlı bir turnuva açılışı oldu. Hani ev sahibi hani tamam bir galibiyet aldı. Hani daha uzun bir turnuva. Ben zaten üst taraflarda olacağını mutlaka düşünüyorum Meksika'nın. Hani ben 3 ev sahibinden en azından birinin çeyrek final göreceğini de düşünüyorum. Ama heyecanlı, keyifli bir turnuva başladı. Sumoları tabii zaten yani dünya genelinde zaten olması gereken en yüksek bir sıcak hakim. Yani bunu çok yakın zamanda hani takip ettiğimiz maçlarda nereden anlayabiliyoruz? Zaten bizim kendi oynadığımız milli takımımızın hazırlık maçını bir kenara bırakalım. Austin'le oynadığı Wembley'deki finalde İngiltere'de 40 yıl sonra 36 dereceye geçen bir hava vardı. Buradan Amerika'da zaten fazlasıyla şu an bu sıcak havadan hani nasipleniyor Amerika, Meksika, Kanada tarafı. Sumoları da hani bir hayli normal. Yani Dünya Kupası'na herkesin nerede kamp yaptığı hani ciddi anlam değer kazanıyor. Hani genelde kamplar daha uygun iklim şartlarında yerlerde yapılır ama dünyada birçok ülke sıcak yere gitti kamp yapmak için. Yani yanılmıyorsam Katar milli takımı da Antalya'ya geldi hatta. Hani sıcak yerlerde antrenman yapanlar, bu şekilde hazırlananlar biraz daha avantajlı.
0: Evet tabii, milli takımımızda 7200 kilometre yol kat edecek Yunus. Bu üç karşılaşma için sence etkileyecek evet. midir oyuncularımız, yoksa yok ya bir konfor alanları iyi şekilde mi seyahat eder dersin?
3: Yani şöyle düşünüyorum, hani Montella hazırlık maçında daha jet lag'le alakalı bir bahane sunduğu için diyeyim. Aslında hani bu yolculuklar hani büyük ihtimalle milli takımımızı Montella'nın fikrine göre etkileyecek. Yani 7200 kilometre de az bir hani elbette mesafe değil, ama yani bu turnuvanın burada oynanıyor olması, zaten hani planlar zaten çok öncesinden yapıldı. Mesela bu jet lag'le alakalı zaten biz oraya giden ilk ülkelerden biriyiz. Hani bu nedenle bunların planlamasının doğru yapılması ve herkes için geçerli olduğu için minimum düzeyde etkilemesi lazım. Hani ben çok hani herkes için geçerli olan bir sebebi, hani dediğim gibi Montella olası bir mağlubiyette bahane olarak ortaya koyacaksa çok geçerli bulmuyorum. Ama elbette saat farkı ciddi anlamda hani zaten bir seyircileri başta olmak üzere etkileyecek. Yani takımı da elbette etkileyecektir. Yani ev sahipleri kadar avantajlı olmadığımız bu saatlerde elbette. Ya hele ki bir ev sahibiyle aynı grupta olmak bize elbette negatif yazacak, ama turnuvanın geri kalanı için hemen hemen aynı durumlar, zaten Avrupa tarafı için aynı durumlardan bahsediyoruz.
0: Evet tabii, diğer taraftan Oh'un da bir golü vardı. Yani gol atmasından ziyade bana göre önemlisi tam böyle bir santrafor golü attı. Defans önünde kendini attı ve topa giderek bunu yaptı. Ben de dedim Serdal Atalı şimdi elleri avuşturuyordur, Allah diyordur böyle dedi. Ne diyorsun, bu performans sürdürür mü? Bence bu özgüvenle ikinci maçta da şut denemeleri yapacak diye düşünüyorum.
3: Tabii ki, yani golle açması, ki dediğin gibi güzel bir santrafor golüyle açması elbette onun da motivasyonu için fazlasıyla önemli. Yani Beşiktaş tarafında elbette şu an Dünya Kupası'nda kendini gösteren her oyuncu, yani bu iş ortalama Temmuz'a geldiği zaman transfer döneminde bazı kulüplerin hani dediğin gibi hani iştahını kabartacak ve ellerini daha fazla ceplerine atmasına sebep olacak. Çünkü dünyada transfer dönemi Dünya Kupası'ndan dolayı kesinlikle zaten yavaş gidiyor. Bunu hepimiz farkındayız. Herkes Dünya Kupası'nda değerinin artması ya da oyuncusunun değerinin artmasının hayaliyle transferleri yavaştan alıyor, beklemeye alıyor. Zaten Dünya Kupası'nda olmayacak.

0: bir oyuncuya gidiyorsanız da hani aşağı yukarı çok beklediğinizi almanız mümkün değil gibi bir mental bir hava var. Bu nedenle Dünya Kupası önemli. Onun da tabii kupayı golle açması çok çok önemli. Hem Beşiktaş'taki önümüzdeki seneki motivasyonu için olabilir. Hem de yani Beşiktaş eğer Oğuz satacaksa Serdal Adalı'nın hani şu an Beşiktaş'ın ekonomi planlaması için güzel bir açılış oldu. Turnuvanın kalanında da oyuncu için zaten şüphesiz müthiş bir özgüven olacaktır.
1: Evet tabii Dünya Kupası heyecanı var diyoruz. Buralardan çok çıkmamaya çalışıyoruz ama diğer taraftan da tabii kulüplerin hazırlıkları var. Onları da dinleyenlerimiz merak ediyor. Çok fazla böyle milli takım yapınca da sanki ya tamam da abi bizim takımdan bir transfer haberi falan yok mu diye soruyorlar. Aykut Kocaman Fenerbahçe birlikteliği ne diyorsun? Diğer taraftan Serkan Reçber Beşiktaş'tan ayrılmıştı. Ahmetspor'a gitmişti. Oradan da 8 gün içinde ayrıldı. Böyle şeyler olmaya devam ediyor.
0: Yani hani Ahmet tarafında hani bence şimdi getirilen hocayla büyük ihtimalle bir uyumsuzluk. Hani Serkan Reçber büyük ihtimalle orada bütün planlamayı yönetmek istedi diye tahmin ediyorum. Beşiktaş'ta da kendisini aslında bu planlamanın başı gibi düşünülse de aslında hepimiz biliyoruz ki Sergen Yalçın o dönemde Önder Özen'i istemediği için Serkan Reçber getirildi. Evet. Yani bu takımın bir sportif direktörü olsun ama Sergen Hoca'yı da üzmeyecek birisi olsun gibi bir kıvamda geldi Serkan Reçber. Ya bunu Beşiktaş için belki yapmayı kabul etti üç büyüklerden birinde çalışırken ama hani ben Ahmet Spor'da acaba Kasımpaşa gibi bir devamlılık yıllarca gider mi diye düşünüyordum ama hani 8 gün dediğin gibi onlar ayrıldı. Ben teknik direktörle olan fikir uyuşmazlığından ya da teknik direktörle olan bakış açısından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Belki de teknik direktör tek patron olmak istemiştir ve Ahmet'in yetkilileri de hani bu konuda böyle karar vermişlerdir. Hani bence zaten mevcutta Serkan Hoca'nın da çok uyumlu çalışabileceğini düşünmüyorum hani hocayla. Bu nedenle bence doğru bir karar. Aziz Yıldırım Aykut Kocaman tarafı şöyle. Bence hani şimdi dün ben Aziz Yıldırım'ı destekleyen tarafta Selahattin Baki ve Ozan Balaban'ın işte Aykut Hoca'nın zamanındaki 2002 veri sızdırma olayının yeniden gündeme getirilmesinin de bu açıklamada biraz etkili olduğunu düşünüyorum. Bence Aziz Yıldırım hala Aykut Hoca'yla çalışmak istiyor. Bence Aziz Yıldırım'ın bir numarası hala Aykut Kocaman. Ve bence birlikte çalışacaklardı. Hani ben bir adım ötesine de hani gitme istiyorum. Bence Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Aykut Kocaman olacak. Ama hala bu konuda uygun zemini bence Aziz Yıldırım bekliyor. Hani bu konuda bir açıklama bekliyor. Yani ben tahmin ettiğimiz gibi milli takım dönüşüyor. Vincenzo Montella ile vesaire anlaşacaklarını düşünmüyorum. Bence Oğuz Çetin'in de getirmek istediği, Aykut Hoca'nın da gelmek istediği, Aziz Yıldırım'ın da bu organizasyonun başında Aykut Hoca'nın olmasını isteyeceğini düşünüyorum. Ama bununla ilgili çok fazla hani muhalif görüş var. Bunları yönetmek ve birliği sağlamak. Çünkü Aziz Yıldırım ben bir başkan değilim, ben bir liderim ve birliği sağlamaya geliyorum diyor. Ve Aykut Hoca konusunda bu işe şart koyan hem yönetimde hem de taraftar bazında çok fazla insan var. Camianın önünde de kabul edebileceğin, camiada fikir sahibi diyebileceğin birçok insan da Aykut Hoca'ya karşı bence bu konuda uygun zeminin hazırlanmasını bekliyor Aziz Yıldırım.
1: Evet, diğer taraftan bir de Icardi konusu var. Evet, yani ben de Kerata'yı çok seviyorum ama yani Tokyo senin, Maldivler benim, gezip göbek büyütmeye devam ediyor. Daha bitmedi tabii, Arjantin mahkemelerinin tatilde çocuklarla geçirmesi için verdiği uzun bir izin daha var. Bunu da söyleyeyim, dinleyenlere bilmeyenler vardır. Daha Maldivler tatili bitecek, Arjantin'e gidip çocuklarıyla ben diyeyim 6 siz diyeyim bir 8 hafta daha tatil yapacak. Ne olacak Icardi meselesi sence? Yani çözüme kavuşturabilecek mi Galatasaray?
0: Yani burada Galatasaray tarafının ne kadar Icardi'ye devam edip etmek istemediği de şu an bence hani önemli. Yani Icardi'nin istenilen paraları 4 milyon euroya kabul edip etmeyeceği. Çünkü yani bu paraları şimdi ilk başta az önce konuştuğumuz Ahmet Spor tarafından kendisine teklif edildi 7 milyon euro, kabul etmedi. Yani kendisi de Galatasaray'da 7 milyon euronun altında oynamaya ne kadar sıcak bakıyor. Galatasaray 4'ün üstüne çıkmıyor. Bonuslarla beraber de oynama bonusu. Icardi'nin oynama konusunda motivasyonun ne kadar zayıf olduğunu görüyoruz. Oynadığı zaman bir verimliliği olmadığını görüyoruz. Yani ben Icardi'ye verecek para 4 milyon euroysa bile. Şimdi Galatasaray için aidiyeti ve yarattıklarını hani ben sizlerden dinleyerek, Galatasaraylardan dinleyerek biliyorum. Zaten bunu seneler boyunca da yarattığı başarılarla yaşadık. Ama yani artık şu gelinen noktada Osimhen'in yediği olduğunda antrenmanlara daha istediği zaman çıkmayacak ya da takım kutlama yaparken kenarda oturacak. Yani bir isme de bu kadar para vermek, saha içinde de hani bir şeyler vermeyeceğini kabul ede ede ben Galatasaray'ın hani kültürüne de aykırı olduğunu düşünüyorum. Bence Galatasaray hani Icardi istenilen maaşa 4 milyon euro düşmezse sözleşme uzatmak istemeyecek.

0: verecektir diye düşünüyorum. Ama 4 milyon eurolara inerse hani belki de işte Icardi'ye verecek para artı Bertu ya da Can Uzun gibi hani yedeği de güvene alarak bir hamleyle Icardi'yi de belki hani sadece hani sahada bir şey verirse ne ala gibi bir modelle Galatasaray'ın içinde tutabilirler. Ama ben hani söylediğin gibi tatiller, mental olarak sahadan kopuş, hani Galatasaray futbol olarak verebileceği çok şeyin olmadığı kanaatindeyim. Bence hani futboldan fazlasıyla uzaklaştı Mavekar'ın.
1: Evet, Hulusi Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. Diğer taraftan Tedesco'dan da bir Fenerbahçe itirafı geldi. Yunus dedi ki ya biz Fenerbahçe'ye tarihi yazmak için gelmiştik ama Galatasaray tüm maçlarını kazanıyordu. Puan farkı 2'den 3'e, 3'ten 4'e çıkınca hemen bir gerginlik oluşuyordu. Çok duygusal bir kulüp Fenerbahçe dedi. Biz bunu bilerek gittik, imza attık ama 13-14 yıldır şampiyon olamayan ve herkesin şampiyonluğa çok aç olduğu bir kulüpte biraz krizleri çözemedik dedi. Bu krizler probleme dönüşebiliyor dedi. Ben bunu bir itiraf gibi algıladım. Sen ne dersin bununla ilgili olarak?
0: Yani Fenerbahçe duygusal bir camia olduğu için zaten Zagreb maçındaki 3-1'lik yenilgi sonrası Tedesco'yu takımda tuttu. Yani yoksa hani Zagreb maçındaki 3-1 yenilgi, Karagümrük ligin sonuncusu, gol atamadan yeniliyorsun. Yani içeride Göztepe'si, Alanya'sı, Vize'si puan vermediğin maç yok. Zaten çoktan gönderilmesi lazım. Yani Fenerbahçe'nin duygusal bir camia olması onun 3-4 ay daha fazla maaş almasına sebep oldu. Yani hani Fenerbahçe bu noktada bence söyleyebileceği, yapabileceği bir eleştiri yok. Hani Domenico Tedesco'nun. Yani kendisi yani iç sahada bu kadar beraberliğe, bu kadar korkak futbola izin vermesi bence kendisine fazlasıyla eksi yazdı. Hani bir yönetim kendisi adına Saadettin Saran yönetiminin defalarca kez gerektiği kadar cesur hamleler yapamadığını eleştirdik. Tedesco'yu gönderememek de ilk dönemde bunlardan birisiydi. Yani ben Tedesco'nun açıklamasına şöyle katılıyorum. Puan farkı 2'den 3'e, 3'ten 4'e çıkıyor demiş. Sen kazanamadığın için çıkıyor. Yani Galatasaray'da kazandı, sen de kazandığında puan farkı paralel gitmiyor. Galatasaray'ın kazandı dediği bütün maçlarda senin gol atamadan yenildiğin maçlar var. Galatasaray'a karşı da öyle. Yani hani bu nedenle hani tekrar başına geleceğim yorumun, Fenerbahçe'nin duygusal bir camia olması, Tedesco'nun da iyi bir insan olması onu bu kulüpte 3-4 ay daha fazla tuttu. Herkes Tedesco'nun iyi bir insan olduğunu söylüyordu ama bence bu kadar iç saha beraberliği, Karagümrük'e karşı dediğim gibi yani de sonuncusuna karşı 2-0 maç vermek, yani bunlar çok açıklanamaz antrenör hataları. Göztepe maçında Yiğit Efe Demir'i sağ bek oynatmak, bir sonraki maçta stoper oynatmak, bir sonraki maçta ön libero oynatmak, süreç sonrasında hiç oynatmamak. Fenerbahçe zaten 5 haftada 3 puan kaybetti. 3 maçta puan kaybetti bu süreçte. Yani madem bu kadar kilit bir oyuncu Yiğit Efe, neden o zaman ligin kalanında asla oynamadı? Bu riski alabilecek kadar cesur bir hoca değilsen zaten Fenerbahçe'nin başında olmaman lazım. Bu bir hatadan dönmek, doğruyu gördüm demek değil. Zaten Fenerbahçe Göztepe maçını kazanamadığı anda ligden ilk kopuşunu yaşadı. Saadettin Saran dönemindeki o Galatasaray'a karşı alınan kupa galibiyetinin efekti gitti. Yani sen iç sahada bu kadar maç verirsen sonrasında zaten iki yönetimde tercih etmediği gönderilmiş bir hoca olarak uzaktan röportaj verir. Ben Tedesco'yu çok iyi niyetli hani görmüyor. İyi bir hoca olarak görmüyorum. İyi niyetli ama hani iyi bir hoca olarak görmüyorum açıkçası.
1: Evet Yunus, yani kapatırken şunu da sorayım sana. Evet, biraz milli takıma başta konuştuk ama bizim Dünya Kupası'ndaki antrenman yaptığımız tesislerin Arizona'da olması sosyal medyanın böyle çok fazla diline düştüğü, yani çok sıcak bir bölge olduğu için, yani şimdi burada Dünya Kupası'na katılacak takımlar kamp yapabileceği tesisi önceden seçebiliyor. Yani işte bu bizim gibi playoff oynamayanlar, işte doğrudan bu vizeyi alan ülkeler kamp yeri seçiminde önceliğe sahipti. İşte orada işte Kaliforniya'yı, San Francisco taraflarını, böyle serin iklimleri kapanlar oldular. Yani bize de burası kaldı. Yani sence burada bir adaletsizlik söz konusu değil mi yani? Yani direkt giden takımlara şunu mu diyorsun? Ya abi, onlar da direkt katıldı, önceden seçmeleri bence hakkıdır mı dersin? Yoksa bir adaletsizlik olduğunu mu düşünürsün? Ya da ben bizim milli takım olduğu için mi böyle düşünüyorum? Öyle bir karar karışık oldu. Yorumlarsan sevinirim.
0: Yani dediğin gibi keşke hakkı bize verseler. Biz
1: Hayır, biraz saçma geldi yani.
0: Kaliforniya'da
1: Şimdi biz de playoff oynamak istemeyiz tabii de, oynadık evet, çıkamadık ama bize de burası kalmış yani, 40 derece. Çocuklar orada şey oldu ya, yani pişmişler. Görüyorum antrenman videolarını vesaire. O
0: hepsi,
1: yüzden
0: hepsi, hepsi yanmış zaten. Uçaktaki
1: evet,
0: fotoğrafı gördük, hepsi yanmışlar zaten.
1: Evet.
0: Ya şöyle bence de hani en doğrusu playoff bittikten sonra Yani herkesin bu konuda adil bir ortam. Hani bunu biz playoff'a kaldık diye

0: hani playoff'tan son anda işte son maça kadar vakit kaybettik, bu işler gecikti diye söylemiyorum. Elbette yani bu aslında bir eşitlikle adalet aynı şey değil geliyor. Yani baktığında çok uzun zaman geçti. İnsanlar işte orada rahatça seçebildiler, ülkeler rahatça seçebildi. Hani biz oraya direkt yazılacak ekiplerden birisi olmadığımız için bu süreçte vakit kaybettik. Ama hani bu genel adaletsizliği işte bozuyor. Bence playoff bittikten sonra herkes yerini seçebilmeliydi. O zaman Dünya Kupası'nın tam listesi belli olduğu zaman daha adaletli olurdu düşüncesindeyim. Dediğim gibi bu biz şu an bu durumda olduğumuz ve negatif etkilendiğimiz için değil. Yani şöyle objektif baktığında da bence adaletlisi playofflar bitip Dünya Kupası listesi belli olduğunda herkesin kamp yerini buna göre seçebilmesi olmalı.
1: Yunus Aydın, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık kardeşim benim.
0: Ben teşekkür ederim abi. İyi yayınlar.
1: Dikkat et kendine, olur mu? Görüşürüz, sağ olasın.
0: Görüşürüz.
1: Evet, tabii yani normalde şeyi seçebiliyorsun. Hani FIFA sana burada idman yapacaksın diyor ama sen, ben kardeşim burada antrenman yapmayacağım, şurada antrenman yapacağım diyebiliyorsun ama sen bunu dediğin zaman diyor ki, o zaman diyor hop sen orada bir dur. Öyle mi? Tüm masrafları kendi cebinden ödersin. Ayrıca diyor sana da böyle işte lojistik sağlamam, güvenlik sağlamam, yaşanabilecek herhangi bir olumsuzlukta FIFA olarak hiçbir sorumluluğu kabul etmem diyor. Sen de o yüzden mecburen FIFA'nın dediği yere gitmek zorunda kalıyorsun. Yoksa hani benim param var, ben de cebimden ödeyeceğim dersin. Gidersin başka bir tesiste kalırsın. Ama dinleyenimiz güzel bir şey yazmış mesela. Arizona'nın 40 derecesinden sonra maçı yapacakları yer 35 derece. Oh, ferahladık deyip daha iyi oynayacaklardır diyor. Ya işte sıcak, hani sıcak, bilmiyorum, alışırlar diye düşünüyorum. Soğuk bir şekilde tolere edilebiliyor. Maç esnasında koşup ısınıyorlar ama o sıcağın verdiği buhran, bilmiyorum. Tabii dışarılarda şeyler falan olacak, soğutucular vesaireler olacak o Katar'daki gibi ama ne kadar etkiler koşarken oyuncuları tahmin edemedim. Trump ayıp etti abi, o kadar da doğalgaz aldık demiş. Galatasaray taraftarı Erden Timur'u neden karşılamadı Cihan'cığım, bunu cevapla demiş. Ya bir daha mahkemesi görülmedi. Hani şimdi beraat etmedi yani. Beraat etti deniliyor ama tahliye edildi. İkisi ayrı şeyler. Mahkemesi görüldükten sonra belki karşılarlar diye düşünüyorum. Şu an tahliye edildi. Benim de haberim yoktu mesela tahliye olacağından. Ümit Karan'ı bile daha görmedim mesela. Hani geçenlerde bir yazdım. Abi dedim, telefonum mu değişti falan, ulaşamıyordum çünkü. Sonra bana şey yazmış. Aynı deyip parmak koymuş. Biraz konuştum ve keyfi yerinde, biraz daha güçlenmeye çalışıyor. Yayınlara başlayacakmış diye duydum. Kartal'dan Hasan ben. Bu da benim milli takımın marşı oldu diyor. Hiç de mütevazı olamayacağım. Vallahi sen dinletemiyorum ya onu. Ön dinleme yapmam lazım. İçinde her an her şey çıkabilir. O yüzden keşke reklam arasında baksaydık. Ali Avusturya'dan milli takıma başarılar diliyorum demiş. Yaz geldi. Türkiye'ye tatile gidecek vatandaşları 1 kilogram çikolata yazmış. Çikolata, tamam. Fazla götürmek yasak artık. Geldiğimizde o 1 kiloyu açık arttırma koyacağız diyor. Nasıl yani? Öyle şey mi? Mesela sen Avusturya'dan buraya tatile geliyorsun. 1 kilodan fazla çikolata koyamıyor musun? Öyle mi? Yanlış mı anladım? Bir sınır mı getirdiler ona? Artık onun da bir şeyi kalmadı ki be Ali. Yani eskiden burada bulamıyordum. Mesela Almanya'dan falan gelen dostlara, Belçika'dan gelen dostlara oranın çikolatasını getir diyordun ama burada o çikolatayı, oradan gelen çikolatayı burada da bulabiliyorsun artık. Başka bir şeyler mi denesek acaba? Başka şeyler mi istesek? Selam olsun Fatih'ciğim. Abi Saadettin Sarı'nın arabasını satışa çıkarmış. Senin sentten konum belirtmiş diyor. Evet, tam şeyde. Bana çok yakın. Hacı Osman Bayırı'nda. Saran Medya. Çok da güzel bir yerde. Oraya da nasıl yapmış orayı ya? Ormanın içine dikmişler bildiğin. Çok, çok eski de nasıl yapılmış hiçbir bilgim yok herhalde. Şey falan alınmıştır. Doğru satıyordur ya adamcağız. Biraz daha böyle kafası rahat etmek isteyecek. Yani geçmişe ait hiçbir şey belki hatırlamak istemiyor olabilir. Link var mı, linki? Atsana bir linkini. Çikolatayı buluyorsun ama 3 katına buluyorsun demiş. Öyle canım. Ne kadar olabilir ki bir çikolataya? Ne kadar olabilir ha? Pahalı mı? Doğru söylüyorsun. Şu kadar, geçenlerde şu kadar bir çikolata aldım. Ya dedim ki herhalde hani şey, en baba dedim 60-70 lira falan olsun, tamam mı? Garip bir şeydi. Aldım. Abi dedi, o 280 lira. Ne dedim? Bu mu? Bu 280. Niye dedim bu? Abi işte o bilmem ne dedi, işte şey dedi, doğal yapılıyor, bilmem bir şeylerden yapıyor. Türk, dünyanın en iyi çikolata şeyi. Tamam dedim, ben bunu almıyorum. Ben şuradan bir koko star alayım, ben 50 liraya alıp yiyip gideyim en güzeli. Yani 300 liraya çikolata olmaz yani. Şey mi alıyorum ya, kavanozla mı alıyorum? Küçücük bir şey alacağım.

0: Cihan o değil de Somalili hakeme üzüldüm ya diyor. Valla ben de üzüldüm. Yani tatlı bir adamcağıza da benziyor. Bir isim benzerliği de varmış. Onunla alakalı olarak. Ya normalde bu adam 2025 yılında Afrika'da yılın hakemi seçilmişti ve FIFA'nın gözde hakemlerinden biri, yani öyle söyleyeyim sana. Omar, soyadını hatırlamadım şimdi, adı Omar'dı. Düşünsene, uçağa alınmıyor yani. Uçağa alınmıyor, İstanbul'a gönderiliyor falan. Miami'ye katılamadığı için hakem kadrosuna, yani gidemediği için maalesef geri dönüyor. Yani 11 saat adamcağız sorguya çekmişler. 11 saat. Ya düşünebiliyor musun? Çok ilginç ya. Gerçekten büyük rezillik. Hani milli takımımız gitmese komple boykot edeceğim de. Yani milli takımımız gidiyor. O yüzden hani bir şey yapamıyorum. Bir de biz işimiz bu. Hani yayıncılık geriye. Yani boykot edersek de çok hoş olmaz. Hani 11 saat adamın neyini sorgulamışlar. Yani adamın hakem olduğu, Dünya Kupası'nda görev verildiği. Yani her yerde bulunabiliyor. Adamda diplomatik pasaport da varmış. Gerçekten skandal. Yani bu skandalda diyecek bir şey bulamıyorum. Amerika tutucu bir yer ya. Zor yani, Amerika zor. Düşünsene, hadi hakemsin, kupaya gideceğim diye heyecanlanıyorsun falan. Hop, seni ülkeye almıyorlar, hadi kardeş sen geldiğin yere diyorlar. Bir de önce bize yolluyorlar. Yani İstanbul'dan aktarmayla geçersin diyorlar yani. Ne diyeyim yani. Yapacak bir şey yok. Çok da sempatik bir çocuk. Cihan'cığım, bu Somalili hakemi Aston Villa Paris Saint Germain maçının Süper Kupa finalini verdiler. Jest yaptılar diyor. Öyle mi yaptılar? Bir zahmet yani, çok büyük jest. O jesti yapacağına FIFA Amerika Birleşik Devletleri'ne biraz boyun eğmeseydi, sen benim hakemimi nasıl almıyorsun deseydi de, yani Dünya Kupası'na girebilseydi. Amerika ne derse o, FIFA boyun eğmek zorunda. Biz mağduru severiz. Somalili hakemi seneye bütün derbileri yönetmesi için davet edelim. Böylelikle bizim kötü hakemlerimden kurtulmuş oluruz. Ya bilmiyorum, hakemi çok böyle özellikle izlemedim ama yani FIFA'nın göz bebeği hakemlerinden olduğunu biliyoruz. Beğeniyor FIFA. Dünya Kupası'na çağrılan hakemlerin de bir tepki göstermesi lazım. Topluca bildirim mi olur artık? Maçlara mı çıkmazlar? Hani o kadar abartmayayım ama herhangi bir tepki de yok bildiğim kadarıyla. Yok be. Herkes ekmeğinde derler ya Boray. Öyle şey mi olur? Hani hepsi Somalili olsaydı hakemlerin, tepki verebilirlerdi ama yani Hollandalısı, Almanı, ne bileyim İspanyolu, ya kardeşim bana ne Somalili'den, ben paramı alacağım, parama bakacağım diyebilirler. Dünya senin sandığın kadar duygusal değil. Evet, peki arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Ben de yavaş yavaş vedamı gerçekleştireyim. Yoksa bu şeye falan gidecek yani, Saadettin Bey'in evine, yani Erden Timur'un yalısına falan diye böyle gidecek. Görüşürüz. Güzel hafta sonu diliyorum sizlere. Cumartesi pazarınız güzel geçsin. Pazartesi saatler 12'yi gösterdiğinde burada olacağız. Mikrofonun başında olacağız. Maçları nerede izleyeceksin kardeşim? Etkinliklere katılacak mısın demiş. Vallahi Semih, Sarıyer'de falan etkinlikler olursa oralarda olurum genelde. Yapar mı bilmiyorum. Yani genelde o Haydar Aliye Parkı'nın oralarda falan dev ekran falan kuruyorlar. Gelmeye çalışırım diye düşünüyorum. Görüşürüz. Hoşça kalın.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrısı Araç Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyiz. Az önce tanıtımda da duyduğunuz gibi yerinden bağlantılar olacak. Dünya Kupası özel programlarımız olacak onlardan birisi. Şu anda orada değil ama oraya doğru artık gidecek başka bir yerde. İsviçre'den Eral Pısı bizimle birlikte. Eral hoş geldin.
2: Merhaba Göksel'in tekrardan hoş bulduk.
1: Herkesin aklında bir soru. Dünya Kupası başladı. Bu adam niye İsviçre'de, ne alaka?
2: Yani direkt olarak gitmekten ziyade bu çeşit yollar, yani bir Avrupa aktarması daha ekonomik. O yüzden de ben de bu yolu seçtim diyelim.
1: Jet lag'i önlemek için böyle bir saat falan oynatıyorsun herhalde ilk başta.
2: Evet, daha çok ekonomiyi önlemek için ya, jet lag'tan evet, ziyade. Evet.
1: Güzel ülke bir de Zürih, İsviçre'de yani. Aslında hiç ne alakalık evet. Bir durum yok. Adam FIFA'nın başkentine gitmiş, daha ne olsun. Kafileyle gidecek herhalde.
2: İnşallah uçakta bir yer bulursak FIFA kafilesinde.
1: Peki açılış karşılaşmasını izleme fırsatın oldu mu? Nasıl değerlendiriyorsun? Evet. Güney Afrika Meksika karşısında mağlup oldu. Enteresan anlar da vardı. Quiñones yani maçın yıldızı oldu. Golü attı. Şabalala'nın 16 yıl önce yaptığı o dansı bu kez Quiñones yaptı.
2: Evet, bu sefer roller değişti. Ya tanıtım törenine değineyim. Ben birazcık zayıf buldum açıkçası Göksel'in. Yani özellikle konser anlamında daha eğlenceli bir açılış olabilir miydi? Bence kesinlikle olabilirdi. Ya birazcık beklentimin altında kaldı diyelim açılış gösterisi için. Ya maç da çok tek taraflı geçti bana kalırsa. Yani Güney Afrika varlık göstermekten çok uzak bir görüntü sergiledi ki ya o grubun da zaten en zayıf halkası gibi duruyor şu an itibariyle. Yani Meksika'ya karşı hiçbir diş geçiremediler. Meksika tabii ki burada ev sahibiydi ve maçı başında buldukları golle beraber de rüzgarı arkasına aldılar. Yani dediğim gibi Yüksel, maç çok tek taraflıydı. Burada 16 yıl sonra Şabalala'nın tam tersi, bu sefer Meksika öne geçti ve aynı dansı gördük karşılaşmada. Yani dediğim gibi eğlenceli bir karşılaşmaydı. Ya benim dikkatimi en çok şu çekti. Yani sumolaları 2-3 dakikayı buldu. Sumolaların da reklam arasına gidildi. Ya ben bir futbol karşılaşmasının içerisine reklam arasına gidildiğini hiç görmemiştim hayatımda. Yani 2026 Dünya Kupası ile beraber hayatımıza herhalde maç içerisinde artık reklamların da yayınlanacak olması girdi diyebiliriz.
1: Sen yayını Türkçe takip etmedin değil mi Eral?
2: Yok, Türkçe takip etmedim.
1: Şöyle o konuyla da ilgili, yani az önce bir haber okudum. Fox yayınında bir reklam süresi aşıldığı için ceza gelmiş Fox yayınına. Çünkü 20 saniye bekleyip su molası verildikten sonra 30 saniyelik bir ara ve en az başlamadan 30 saniye önce de yayına dönmek gerekiyormuş. Ya bizim ülkemizde bunu çok kötü uyguladılar. Ne yazık ki ya, sen takip etmedin herhalde, anlatayım sana, şöyle oldu. Ve su molası sevgili seyirciler derken sevgili kısmında reklama giriyorlar. Sonrasında bir dönüyor, maç başlamış.
2: Evet, o bayağı kötü olmuş. Ben dediğim gibi Türkçe yayını izleyemedim maalesef şu an İsviçre'de olduğum için, ama burada da yani su molası düdüğü çalındığı anda reklam arasına gidildi. Yani benzer bir tablo vardı ama tabii ki de o kadar aksilik olmadı buradaki yayında.
1: Peki Güney Afrika en zayıf takımlardan diyebiliriz herhalde, o görüntüyü verdi. Özellikle geriden pasla çıkma merakı, yani başına bela oldu ve maç boyu sürdürdüler. Ya 9 kişi kaldılar. Bir frikik kazandılar. O frikiyi de nasıl kullandılar hep birlikte gördük. Gerçekten de herhalde turnuvanın en zayıf 2-3 takımından birisi.
2: Evet kesinlikle, yani baktığımız zaman Güney Afrika her zaman bu çeşit turnuvaların biraz daha underdog takımı olurdu. Yani 16 yıl önce de bu turnuvaya ev sahipliği yapmış bir takım. Ancak şu anki jenerasyonuna baktığımız zaman herhalde yani son böyle 40-50 yılın en zayıf Güney Afrika'sını izliyoruz diyebiliriz bence.
1: Peki bir diğer karşılaşma tabii geç saatteydi. Güney Kore Çekya ile karşı karşıya geldi. 1-0 geriye düştüğü mücadelede Güney Kore kazanan tarafı oldu. Beşiktaş'ın yıldızı Oh da gol attı. Oyuna girdikten sonra takımını galibiyete götüren golü kaydetti. Nasıl değerlendiriyorsun? Daha keyifli, daha kafa kafaya bir mücadeleydi.
2: Evet, senin de söylediğin gibi yani daha böyle Dünya Kupası havasını bizlere izleten bir karşılaşma oldu burada Güney Kore-Çekya karşılaşması. Güney Kore 1-0 geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda oyunu çevirmeyi başardı. Burada tabii ki Yang Yo-ha bir parantez açmamız gerekiyor. Burada hem kendisi için hem de yani ileride olası bir satışında Beşiktaş'ı kazandıracağı bonservis açısından bence Beşiktaş'ın elini her böyle attığı golle daha da rahatlatacak gibi. Çünkü kendisi iyi bir turnuva geçirdi ilk maç itibariyle, sonradan oyuna dahil oldu. oldu ve oyuna dahil olduktan 10 dakika sonra golle buluştu. Ya ben burada Güney Kore'yi birazcık bize benzetiyorum. Çünkü dün akşamki karşılaşmada da takımın ileri ucunda Son vardı. Onlar da birazcık daha böyle net bir forvetten ziyade daha böyle kanat devşirmeleriyle oynuyorlar. Sahte 9'la oynuyorlar. Ama burada nokta santrafor girdikten sonra, yani Yangyok girdikten sonra maçı çevirdiler. Bu da tabii ki Yangyok'un değerini arttıracaktır bence turnuva sonrasında. Yani Dünya Kupası gibi bütün dünyanın izlediği bir organizasyonla gol atmanız ya da bir gol katkısı vermeniz tabii ki de burada kendi değerinizi de katlamanız anlamına geliyor. O yüzden de bence Beşiktaş'ın eli de Yangyok'un bu performans sonrasında eli ciddi derecede rahatlayacaktır.
1: Peki bir diğer tarafta Çekya için nasıl bir değerlendirme yaparsın? Her zaman bildiğimiz Çekya'ydı aslında. Uzun taç atışları, uzun boylu oyuncuları böyle golde buldular ama yetmiyor artık.
2: Evet, Sinan'a söyleniyor. Artık yetmiyor. Burada Çekya son zamanlarda hep aynı jenerasyonla

0: devam eden bir takım. Yani Euro 2024 olsun, işte biraz daha geriye gidelim. Hep turnuvalarda aynı yıldız isimleri gördüğümüz bir takım. O yüzden de artık aşağıdan biri gelmediği için yani artık çözümlenmesi çok kolay bir takım Çekya. Yani burada Patrick Schick'i topla buluşur. Patrick Schick gol atsın taktiği artık çok fazla işlemiyor. Ki Güney Kore'de bence burada çok güzel analiz etmiş. Özellikle ikinci yarıda oyunu çevirmeyi başardılar burada. O yüzden de dediğim gibi yani Çekya'nın artık yeni bir şeyler üretmesi gerekiyor. Yani birazcık burada Türkiye'ye de benzetiyorum onları. 2010'lar hatta 2020'lerin başında Türkiye nasıldı? Yani arkadan artık yeni bir oyuncu gelmiyordu. İşte Arda Güler'den, Kenan Yıldız'dan, Barış Alper Yılmaz'dan önceki senaryolara bakalım. Yani burada çok fazla zorlanan, aynı jenerasyonla yeni bir şeyler üretmekte zorlanan bir milli takımımız vardı. Birazcık Çekya'nın şu anki durumunu da buna benzetiyorum.
1: Peki milli takımımızı nasıl değerlendiriyorsun? Yani benim gördüğüm kadarıyla tüm oyuncular ya şapkayla, ya bandanayla bir sürprizler var gibi gözüküyor saç konusunda.
0: Evet, yani Euro 2024'te Abdülkerim Bardakçı'dan görmüştük marjinal bir saç stili. Bu turnuva öncesinde de bence yine buna benzer saç stilleri göreceğiz milli takımımız açısından. Yani burada milli takımımızı şu şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Turnuva boyunca en çok seyahat edecek takımların başını çekiyoruz. Bence bizi en çok zorlayacak tablo bu olacaktır. Yoksa kadro kalitemiz açısından bence burada yenemeyeceğimiz takım yok desek yeridir. Ya burada bir Türkiye ileriki turlarda Arjantin'i elese kimse için sürpriz olmaz bana kalırsa. Ama dediğim gibi yani bizim milli takım kampımız Arizona'da ve yani milli takımımızın maçları oynayacağı yerlere baktığımızda hakikaten de yani çok uzak mesafelere gideceğiz. Tabii bunun başlıca etkeni de playoff'tan buraya yükselmemiz. Yani çoğu milli takım kamp yapacağı yeri seçmişti. Bize artık böyle son kalan yerlerden birini seçmek kaldığı için maalesef böyle bir tablo oluştu. Yani bize en çok zorlayacak etken burada dediğim gibi lojistik olacak. Lojistiği de sıkıntısız bir şekilde atlatırsak yani bu çeşit seyahatlerde oyuncularımız eğer ki yorulmazlarsa ben grup aşamasında çok fazla takılacağımızı da zannetmiyorum.
1: Peki herhalde çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için, ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim Göksel'in. Bir sonraki bağlantımızda inşallah Can'la beraber, sevgili Can'la Dünya Kupası'nda görüşmek üzere diyelim.
1: Peki, görüşmek üzere. Erel Pısı ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve şöyle bir mesajlara da bakalım. Eskiden ne güzeldi. Açılış maçlarını son şampiyon oynardı ve sürprizler olurdu. 1990 Arjantin Kamerun, 2002 Fransa Senegal. Bunlar geliyor aklıma. Favorilerin yenildiği, daha doğrusu son şampiyonların yenildiği açılış maçları olurdu demiş bir dinleyicimiz. Nurullah Bey, 2006'da bu kural değişti. 2006'da Almanya Ekvador'la oynamıştı diye hatırlıyorum, ya da Costa Rica, ikisinden birisiydi. Philipp Lahm'ın açılış golü bayağı iyiydi hatta. Almanya ev sahibiydi. O yüzden orada değişti. Sonrasında devamında da öyle devam edildi. Oh, 38 derece ateşle oynamış. O yüzden yoksa ilk 11'de olacakmış. Öyle söylediler demiş Oğuzhan Bey. Ya Oğuzhan Bey, sanmıyorum ben. Bence 11'de oynasa daha sağlıklı olur ama Oh'u oynatmak için Heung-min Son'u kesmek gerekiyor. Heung-min Son da yani Güney Kore futbolunun efsanesi. Yani hala da oynayabiliyor durumdayken hiçbir güç herhalde Heung-min Son'u kesemez. Şöyle olabilir. Sol kanada Heung-min Son atılır. Kanginli sağda olur. İleri uçta. Oh olur. Mantıklı olan bu. Ama sol kanatta artık nefesi yetmiyor Heung-min Son'un. Belli ki forvet olarak oynatıyorlar. O yüzden Son'un forvet olduğu bir senaryoda Oh yedek kalacak mecburen. Ama bu galibiyeti getiren gol olduktan sonra hani Heung-min Son da biraz tamam ben sol kanatta oynarım gibi bir yaklaşım içerisine girebilir. Ya bence en ideal üçlü öyle olur. Yani sağda Kanginli, solda Heung-min Son, ileri uçta Oh'un olması. İyi yayınlar. Türkiye gruptan çıkarsa kamp yerini değiştirme şansı var mı demiş bir dinleyicimiz. Bilgim yok bu konuda. Genyo Oh'un açıklamaları da bu arada maç sonunda şu şekildeydi. Öncelikle kelimelerle tarif edilemeyecek bir duygu. Aslında bugün maçtan önce kendimi hiç iyi hissetmiyordum. Ateşim 38 dereceye kadar çıktı ve acaba maça çıkabilecek miyim diye düşündüm. Ancak buradaki tüm personelimiz benimle çok yakından ilgilendiler. Onların sayesinde bugün sahaya çıkabildim ve gol atabildim dedi. Güney Kore teknik direktörü Jung Bo Hong ise Genyu Oh da hazırladığımız hakemlerden, hamlelerden biriydi ama başlangıçtan itibaren tam olarak %100 kondisyonda değildi. Durumunu hızla toparlamak için büyük bir çaba gösterdi ve bugün çok iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum sözlerini sarf etti. Bir başka.

0: Dünya Kupası ile ilgili haberlere baktığımızda Dünya Kupası'nın ilk maçına pazar günü İskoçya karşısında çıkacak olan Haiti ilk maçına günler kala formasını değiştirmek zorunda kaldı. FIFA Haiti'nin Dünya Kupası için hazırlanan formasında siyasi unsur buldu. Bu gelişmenin ardından Haiti'nin formaları değişti. FIFA kuralları forma ve ekipmanların üzerinde siyasi, dini veya kişisel mesajlar ya da sloganların yer almasına izin vermiyor. FIFA'nın Haiti'nin formasında bulduğu siyasi unsurun 1803'te gerçekleşen ve ülkenin bağımsızlığını kazandığı Vertières Savaşı'nı tasvir eden bir resimle ilgili olduğu belirtildi. FIFA'nın Haiti forması ile ilgili kararının ardından Güney Afrikalı forma üreticisi SEATA'dan da açıklama geldi. Haiti Futbol Federasyonu ile yakın işbirliği içerisinde çalışarak süreç boyunca hedefimiz Haiti halkının gururunu, direncini ve ruhunu kutlayan bir forma yaratmaktı. Birkaç ay boyunca çeşitli konseptler geliştirildi ve ardından FIFA'nın standart onay sürecine sunuldu. SEATA tarafından sunulan nihai tasarım, Haiti'nin geleceğine katkıda bulunan erkek ve kadınlara bir övgü niteliğindeydi ve siyasi bir mesaj içermiyordu. İnceleme sürecinde FIFA, bazı görsel unsurların ekipman yönetmelikleri kapsamında farklı şekilde yorumlanabileceğine karar verdi ve nihayetinde tasarımda değişiklik yapılmasını talep etti. Bu yorum bizim niyetimizden farklı olsa da SEATA süreci saygıyla karşıladı ve FIFA tarafından iletilen gereklilikleri uyguladı. Haiti Futbol Federasyonu ile birlikte Haiti futbolu için bu tarihi ana katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz ve takıma Dünya Kupası'nda başarılar diliyoruz dedi. Aykut Bey de Zeynep Sönmez Polonyalı Linet'le oynuyor. Bol şans dileklerimi sunayım. Teniste şans önemli demiş. Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımı Ebola karantinasını tamamlamasının ardından 2026 FIFA Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi. Ülkelerindeki Ebola salgını nedeniyle uygulanan 21 günlük zorunlu karantina sürecini tamamlayan takım kafilesi ABD'nin Houston şehrine ulaştı. ABD makamlarının şart koştuğu karantina sürecini hazırlık kampını yaptığı Belçika'da geçiren Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımı Paris'e aktarmalı uçuşla ülkeye giriş yaptı. K grubunda yer alan Demokratik Kongo Cumhuriyeti Portekiz, Kolombiya ve Özbekistan'la karşılaşacak. Bu arada San Francisco'da 2026 FIFA Dünya Kupası'na hazır. Bugünün maçlarına da bakacağız tabii. Bugünle ilgili tahminleriniz varsa sizler de yorumlarda belirtebilirsiniz. 0212 273 10'dan bizlerle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Teknoloji dünyasının merkezi San Francisco'da sahip olduğu modern altyapı ve kültürel zenginliğiyle 2026 FIFA Dünya Kupası'nın dikkat çekici ev sahiplerinden birisi olmaya hazırlanıyor. Şehir yönetimi turnuva boyunca artacak insan trafiğini yönetmek amacıyla toplu taşıma odaklı Clipper ulaşım stratejisini devreye alırken Körfez genelinde farklı noktalarda fan zonlar oluşturulacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ABD'deki ev sahibi şehirlerinden San Francisco turnuva organizasyonu için son hazırlıklarını tamamlıyor. ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco yaklaşık 800 bin kişilik şehir merkezi nüfusu ve çevresindeki yerleşim birimleriyle Körfez bölgesinin finans, teknoloji ve kültür merkezi konumunda. Silikon Vadisi'ne olan yakınlığıyla bilinen kent sadece teknoloji dünyasının değil aynı zamanda 2026 FIFA Dünya Kupası'nın da en prestijli merkezlerinden birisi olarak dikkat çekiyor. Turnuvanın önemli maçlarına ev sahipliği yapacak Santa Clara'daki Lewis Stadı 6 karşılaşmada futbol severleri ağırlayacak.
1: Gökçe'nin çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek.
2: Radyo Gol.

0: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün oynanacak mücadeleler de çok önemli mücadeleler tabii ki. B grubunun açılış mücadelesi Kanada ve Bosna Hersek karşı karşıya gelecek. Kanada tarafının açılışı A grubunda Meksika tarafını açtık. Saat 22'de iki takım karşı karşıya gelecek. Jesse Marsh'ın Kanada'sı ile Sergey Barbarez'in Bosna Hersek'i karşı karşıya geliyor ve tabii bir diğer yanda da önemli bir eksik var. Alfonso Davies bu karşılaşmada forma giyemeyecek Kanada'da. Çok büyük bir eksik. D grubunda ise saat 4'te Amerika Birleşik Devletleri tarafı açılıyor. Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri Los Angeles'ta SoFi Stadyum'da Mauricio Pochettino önderliğindeki ABD, Gustavo Alfaro önderliğindeki Paraguay, iki Arjantinli teknik adam bu karşılaşmada karşı karşıya gelecek sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve milli takımımız Ferdi Kadıoğlu Dünya Kupası'ndaki hedefini açıkladı, dinleyelim.
1: Yeah, that's a great atmosphere, so everyone is very happy and we cannot wait to go to the World Cup.
2: Çok güzel bir ortamımız var. Herkes birbirine yakın, herkes birbiriyle hem sohbet ediyor hem genellikle oyunlar da oynuyoruz. Baktığınızda her şey çok güzel gidiyor.
1: Yeah, I think so as well. Like we have a really good generation, very good mix of very young players, some older players, and yeah, also with the coach together, I think we are doing a really good job. We made already a little statement in the Euros to go to the quarterfinals and hopefully we can show it again in this World Cup.
2: Yani evet, ben de öyle düşünüyorum. Hem genç hem deneyimli futbolculardan kurulan bir takımımız var. Baktığınızda bazılarımız Avrupa'da oynuyor, bazılarımız Türkiye'de. Çok güzel bir karışımımız var. Hocamızla birlikte de özel bir takımımız olduğuna inanıyorum. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar gidebilmiştik. Burada da daha iyisini yapmaya çalışacağız tabii ki de.
1: Yeah, and that time I was really, really young. I think I was 3 years old. So I don't remember much about that World Cup. But yeah, we are really thrilled for this World Cup. Like in the Kosovo match after the final whistle, like I was so happy. It's like a dream that comes true. Like you want to achieve the highest possible, and I think there's nothing bigger than the World Cup. Like all the world is watching it, and it's the biggest tournament in the world, and to go there with our team, yeah, that's an amazing feeling, and yeah, I can't wait.
2: Yani aslında çok küçüktüm, 3 yaşındaydım. Ben o yüzden çok hatırlamıyorum ama bu Dünya Kupası için çok heyecanlıyız. Çünkü mesela Kosova maçından sonrasındaki son düdükte yani çok mutlu olduk. Hepimiz çok güzel duygular yaşadık. Tabii ki de dünyanın en büyük turnuvasına geliyorsunuz ve bu takımla geliyorsunuz. O yüzden ayrı bir heyecan katıyor, ayrı bir mutluluk katıyor bize. Çünkü biliyorsunuz dünyanın en büyük turnuvası olduğu için herkes sizi seyrediyor. Ama dediğim gibi yani tabii ki de çok mutluyuz buraya gelebildiğimiz için.
1: Yeah, I think we have a good group. Paraguay, Canada, USA, for Canada, sorry, Australia, and yeah, we cannot underestimate them. If you look to the rankings on the countries, they are all quite high, so we cannot underestimate them. But we have to believe in our own qualities. So yeah, I think we will do well. I think our aim is to get at least out of the group. After that, you need also a bit luck with the opponents, and I believe we can do really well on that, and
2: Yani aslında iyi bir gruba sahibiz. Avustralya, Amerika ve Paraguay var biliyorsunuz. Bildiğiniz üzere bu rakiplerle karşılaşacağız. Ama hiç kimseyi alttan almadan ilerleyeceğiz. Her zaman adım adım ilerleyeceğiz. Önceliğimiz tabii ki de grubu aşabilmek ve sonrasında şanslı olabilmek. Çünkü biliyorsunuz tek maça düşecek ondan sonrasında. Ve inancımız tam. Yani en iyi şekilde performans göstereceğimize ve hedeflerimize ilerleyeceğimize.
1: Yeah, if you go to a tournament, the aim is always to win it. And you have to always aim for the highest possible, and of course we will try to do that. It's gonna be very hard and very difficult because all the teams they have the same goal. But yeah, it's possible, and you have to really believe in it. And if you do that then everything is possible.
2: Yani aslında turnuvaya gidiyorsanız her zaman kazanmayı düşünmeniz gerekiyor. Tabii ki de çok zor olacak çünkü her takımın hedefi belli ama her şey mümkün. İnançlı bir şekilde hareket ederseniz her türlü her şeyi başarabilirsiniz.
1: Yeah, what I said before, I think we made a good statement in the Euros to go to the quarterfinals. It was our first step and now we want to show ourselves again in the World Cup. It's not gonna be easy. Of course, all the teams are very good. Also here.

0: with the heat, with the travel, everything together makes it extra hard. But we have a lot of qualities in the team with great players, and yeah, I can believe we can do it again. I trust a lot in my teammates, and yeah, with the great atmosphere we have here, with the belief we have, I believe we'll have a great tournament.
1: Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir damga bıraktık, iyi bir iz bıraktık. Tabii ki de biliyoruz ki kolay değil. Burada çok farklı şartlar var. Hem hava şartları, koşulları olsun, hem yolculukların mesafesi olsun. Ama bunlar tabii ki de işi zorlaştırabilir, ama bizim inancımız tam. Çünkü buradaki atmosferimiz olsun, yani takım arkadaşlarımız arasındaki diyaloglar olsun. Hikaye yazacağımıza inanıyoruz. Yeni bir hikaye yazacağımıza inanıyoruz. Ama dediğim gibi adım adım ilerlememiz gerekiyor.
0: Yeah, very special feeling to help the team to go to the next round. Yeah, it's incredible feeling. I was really happy to score in that moment. Funny thing is that me and Arda and the coaches were speaking in the halftime exact about the same moment what happened in the game. I think you remember as well the moment in the dressing room, and I don't know, it was like 5 minutes late and it happened exactly how we spoke in the dressing room. And yeah, Arda's a really special player. With his left foot he can do anything, and I just made the run, had a good touch and a good finish, so yeah, it was amazing feeling.
1: Yani aslında çok özel duygular hissettim, çünkü bir dahaki tura giden yolda çok önemli bir goldü ve ilk yarı sonunda hocalarımız da sahaya çıkmadan taktiği konuşmuştuk, hani bunu yapmamız gerektiğine dair. Hatta benim de hatırladığımı söyledi, ben de hatırlıyorum çok net bir şekilde. Sahaya çıktıktan sonra da 5 dakika geçmeden bunu uygulamamız çok çok özel hissettirdi. Arda'nın sol ayağını zaten konuşmaya gerek yok, sol ayağıyla her şeyi yapabilir. Sonrasında gol gelince tabii ki de çok çok mutlu olduk ve bir dahaki tura gittik.
0: Yeah, I was surprised because I didn't expect it. Nobody told me about it, so yeah, when we saw all the cars with all the flags, yeah, it was really nice. I think everyone in the world is now speaking about that, and yeah, really thankful for that, and I think it gives the team also motivation.
1: Yani aslında sürpriz oldu, beklemiyorduk çünkü kimse bize söylememişti böyle bir şey yapılacağından. Güzel bir şekilde bizi motive ettiklerini söyleyebiliriz ve şu anda tüm dünyada da bunun konuşulduğunu da gördük. Yani gerçekten çok güzel bir jestti.
0: Yeah, of course it's gonna be hard. I think most of the players are not used to the heat. But yeah, it's not the excuse for us, because all the other teams will have the same problem as well. Of course it brings an extra challenge. I think we have also time enough to get used to the weather, and we are not the only, yeah, what I said before, not the only team that is gonna be affected by this. I think also we are playing all the matches in the night, that makes it a bit helpful for us, so it's a bit less warm than if you play in the afternoon. So it's gonna be a challenge, but we cannot see it as an excuse.
1: Yani aslında evet, zor olacak. Sıcağa çok alışık değil birçok futbolcumuz, ama diğer takımlarda da aynısı olacak. Yani bizim de sadece adapte olmamız lazım. Ve biliyorsunuz ki yani sadece bizim takım oynamıyor bu şartlarda. Hani az önce de söylediğim gibi. Ama akşamları da oynayacağız maçları, biliyorsunuz. Daha serin olacaktır. Yani bu çok fazla etkilememesi lazım. Yani hepimiz buna adapte olmalıyız. Ve yani güzel bir meydan okuma herkes için aslında.
0: Yeah, I think since he came, the atmosphere in the team became very, very good. It's like a family atmosphere. But also, if you look to the games, I think for everyone it's very clear what we do, tactical-wise. So the tactical trainings, I think, are quite good. Everyone knows what to do in which position. Also, outside of the pitch, when every player is in his own country playing, he tries to be... Yeah, in touch with the players. So sometimes I had a meeting with him, how it's going, and I think that's very good if you have a good relationship with the coach as well. That means that the bond between the coach and the players are very tight, and that gives us more strength on the pitch as well. If the atmosphere is

0: good. So yeah, I think he fixed everything together, and hopefully yeah, it will continue like this.
1: Geldiğinden beri atmosfer çok çok güzel bir şekilde geliyor.

0: geldiğimizde çok farklı bir güç de katıyor. Yani umarım bu şekilde devam ederiz.
1: Yeah, it's always nice when they appreciate what you're doing on the pitch. I had a difficult season last year. Didn't play much because of my my injury. But to make a comeback like this makes me very, very proud. And yeah, also happy that they could see the real Ferdi. And yeah, it gives me a proud feeling that they chose me as player of the year. And yeah, it was a great season for myself.
0: Yani her zaman biliyorsunuz birileri yaptıklarınızı takdir ettiğinde çok güzel hisler yaşarsınız. Sakatlıktan dönüp böyle gerçek Ferdi'yi gösterebilmek de aslında gurur vericiydi benim için ve onların beni yılın futbolcusu seçmesi takımda beni çok gururlandırdı. Her seferinde çok güzel hisler oluşturdu bende. O yüzden böyle bir sezon geçirdiğim için de çok mutluyum.
2: Türkçe mesajınız var.
1: Türkiye pes etmez.
3: Ferdi Kadıoğlu'nun sözleri bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Birazdan Efe Uysal Kazandıran Saatler'de sizlerle birlikte olacak efendim. Hem şöyle bir dünkü karşılaşmaları da değerlendireceklerdir diye tahmin ediyorum ve bugünkü karşılaşmalar B grubu ve D grubu mücadeleleri saat 22'de Kanada Bosna Hersek mücadelesi Kanada'nın açılışı olacak. Kanada tarafının turnuvanın diğer ev sahibi Kanada'nın açılışı olacak. D grubunda da yine Amerika Birleşik Devletleri ki asıl görkemli açılış burada olacaktır diye tahmin ediyorum. ABD Paraguay mücadelesi ki bizi yakından ilgilendiren bir mücadele, grubumuzla ilgili bir mücadele. A grubunda tabii Meksika ve Güney Afrika kazandı. Dün oynanan mücadelelerde 3 kırmızı kartın çıktığı mücadele. Yani hani dinleyicilerimize en anlaşılır tabirle şey diyeyim herhalde, açılış karşılaşmasında 3 kırmızı kart çıkacağını Efe Uysal bile tahmin edememiştir ediyorum. 9. dakikada Quinones 1-0 öne geçirdi takımını. 49'da Sitole kırmızı kartı gördü Güney Afrika'dan. Zivane 84'te kırmızı gördü. Cesar Montes de 90'da kırmızı gördü. Yani 3 sarı kart 3 kırmızı kart var. Hiçbir kırmızı kart ikinci sarıdan değil, hepsi doğrudan. 67'de de skoru belirleyen golü Raul Jimenez kaydetti sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bir diğer yanda da Güney Kore Çekya mücadelesinde 59. dakikada Ladislav Krejci'nin attığı golle Çekya 1-0 öne geçmişti. 67'de Inbeom Hwang skoru eşitleyen golü kaydetti. 80. dakikada da Beşiktaşlı Yan Yuo takımını öne geçirdi, galibiyeti getirdi ve şu anda A grubunda Meksika 1. 2. sırada Güney Kore 3 puana sahipler. 3. sıradaki Çekya'nın puanı 0. Son sırada da puansız olarak Güney Afrika yer alıyor. Böylelikle programımızı noktalıyoruz. Saat 18.20 arasında yine ben Göksel'in çağırsara sizlerle birlikte olacağım. Ama birazdan kaçırmayın diyorum çünkü yaklaşık 5 dakika sonra Efe Uysal Kazandıran Saatler'de günün öne çıkan tahminlerini paylaşmak için sizlerle olacak.
4: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık sona erdi.
5: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol'den mikrofonun başında yine sizlerle birlikte olmanın heyecanını yaşayan ben Çağatay Çıtlak. Takvimlerin 12 Haziran 2026 Cuma'yı gösterdiği bir günden ve Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemden hepinize merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arabasında, iş yerinde, evinde, yolda, tatilde, memlekette ya da gurbette, hatta şu anda belki de camiden çıkıp dua eden, bizleri dinleyen tüm dostlara da hoş geldiniz diyorum. Madem bugün mübarek bir gün, bugün için de güzel bir mesaj verelim. Unutmayın, bazen bir insanın en büyük zenginliği kalbinin huzurlu olmasıdır. Bu da çok çok önemlidir. Rabbim evlerinize bereket, sofralarınıza bolluk, gönüllerinize huzur, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, güzel ömürler nasip etsin inşallah. Evet, her gün futbol konuşuyoruz ama Allah tuttuğunuz takımı değil sadece, gönlünüzü de sevindirsin inşallah. Hayır.

0: Hayırlı cumalar Radyo Gol ailesi diyorum. 0212 273 10 10 ya da 0540 273 10 10 Instagram kullananlar için Çağatay Hoca adresinde bana ulaşabilirsiniz. Milli takımın maçları yaklaşıyor biliyorsunuz. Bununla ilgili mesajlarınızı da yollayabilirsiniz. Favori takımınızı da yollayabilirsiniz. Dün akşam Dünya Kupası'nın açılış maçı vardı ki hakikaten keşke açılmasaydı diyesi geldi insanın. Ama öyle Dünya Kupaları oluyordu ki, öyle maç anlatanlar oluyordu ki bizi de o maçların içinde tutuyorlardı. İşte o isimlerden bir tanesi sevgili Mehmet Sevinç, şu anda telefonun diğer ucunda. Mehmet Sevinç, yıllarca bu maçları anlattın. Hoş geldin yayınımıza.
1: Merhaba, herkese iyi günler diliyorum. Hoş bulduk.
0: Nasılsın, her şey yolunda mı?
1: Her şey yolunda, bir yaramazlık yok. Dünya Kupası'nda başladı, daha da iyi olur diye düşünüyoruz.
0: Peki, ilk maçta 3 tane kırmızı kart, en son 2022 Dünya Kupası'nda toplamda 4 tane kırmızı kart gösterilmişti. Bence 1,5 saat hakikaten bir zaman kaybıydı. Bilmiyorum, sen de katılır mısın? Meksika-Güney Afrika maçı için görüşlerini almak isterim.
1: Ya gerçekten öncelikle yani bir Dünya Kupası'nın açılış maçının adı bence Meksika ve Güney Afrika olmamalı. Yani teamül neydi Dünya Kupalarında? Son şampiyon ilk maçı oynardı. Evet. Değil mi? Yani evet. Normal şartlarda Arjantin'in oynaması gerekirdi ki Arjantin oynasaydı eğer gerçekten Dünya Kupası açıldı derdik. Biz son şampiyonu bir görürdük. Herkes de merak ederdi diye düşünüyorum. Ama bu sefer öyle olmadı. Bu sefer dediler ki son şampiyon oynamasın. Neden böyle bir şey dediler onu da bilemiyorum. Ama son şampiyonla başlasaydık bence Dünya Kupası başladı derdik. Ama dünkü mücadeleyle birlikte, Meksika Güney Afrika maçıyla birlikte Dünya Kupası başladı. Peki ben diyemiyorum çünkü hala o havaya ben giremedim. Şahsen dinleyicilerimiz de bence girememiştir.
0: Evet, Zafer Bey de diyor ki mesela Çağatay Hocam iyi yayınlar, ikinci yarıda uyumuşum diyor. Bu da bir dinleyicimizin tepkisi.
1: Ya şöyle, maç gerçekten kötü bir maç oldu. Kalite olarak son derece düşük bir mücadele oldu. Hatta işte maçın sürekli de tempo çok düştü diye kendini ara ara kurtarmaya çalıştı. Çünkü o da belli ki sıkılmıştı mücadeleden. Ben de çok maça dahil olamadım açıkçası. Bir ara işte ben de sesi kıstım. Bir iki yapmam gereken ütü vardı. Ara ara bakarım, ara ara ütümü yaparım dedim. Öyle bir maç oldu. Yani hiç maç bize çekmedi.
0: En azından yararlı bir şey yapmışsın Mehmet Sevinç.
1: Yani evet, birikmiş çamaşırlarımı en azından temizlemiş oldum. Ortadan kaldırdım, ütüledim, topladım. Böylece birkaç hafta hem ben rahat edeceğim. Ama Dünya Kupası olarak baktığımızda da hayal kırıklığı dolu bir maçtı. Yani senin o tabirine de katılıyorum. 90 dakika diyorsun ama 2 saat sürdü devre arasıyla beraber.
0: Evet, hani televizyon dakikalıkta... molaları vardı. Değişik evet, kurallar, mola. Yeni kurallar. Robocop gibi bir hakem vardı. Yani sadece hani gözüne de bir termal kamera falan taksalar artık sırıtmayacaktı. Çok enteresan geldi bana, bilmiyorum ama açılış böyle oldu. İnşallah ilerleyen günlerde daha güzel maçlar izleriz. Amerika-Paraguay maçı var. 0-4 de çok önemli bir maç. Rakipleri hani ABD'nin de ev sahibi olması tabii hakemler tarafından da belki ittirilecektir, edecektir ama bir Latin Amerikası, Latin Amerika ülkesi Paraguay çok ters de gelebilir. Nasıl değerlendirirsin bu maçı?
1: Şimdi tabii her takım Dünya Kupası'na özel olarak hazırlandı. Bütün futbolcuların hayalidir Dünya Kupası'nda oynamak ve en üst performansı sergilemeye çalışacaklar. Amerika Birleşik Devletleri ev sahibi olduğu için ekstra bir motivasyon olacak. Senin dediğin gibi belki ufak tefek hakem şansı da yanlarında olabilir diye düşünüyorum. Paraguay ya hemen hemen her Dünya Kupası'nda, aslında katıldıkları hemen hemen her Dünya Kupası'nda iyi futbol oynamaya çalışan, teknik kapasitesi yüksek oyunculardan kurulu, işte Güney Amerika ekolünden gelmenin verdiği de belki bir avantajla bir ekip. Bu mücadeleye baktığımızda işte Güney Amerika temsilcisiyle Kuzey Amerika temsilcisi karşı karşıya gelecek. Biraz daha farklı motivasyonları olacak ve biraz daha farklı futbol yaklaşımları olacak bence. Tabii çok tecrübeli bir teknik direktör, Amerika Birleşik Devletleri'nin başında çok iyi hazırladığını ben düşünüyorum.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nin bu mücadelede de şahsen ben Amerika'nın biraz daha şanslı olabileceğini düşünüyorum. Ama saati bize çok ters. Yani 04'te kimsenin de kalkıp bu maçı Türkiye'den izleyeceğini düşünmüyorum. Uykusu kaçanlar belki. Hı hı. Uyandı gece 4'te, uyuyamadı. Ya bir açayım bakayım ne oluyor bu maç, bizim grubumuzdaki takımlar oynuyor diye bakabilir ama ya da işi olanlar, hani ertesi günü yazı yazacak olanlar, belki program yapacak olanlar izleyebilirler ama bunun dışında pek de albenisi olan bir mücadele olmayacak gibi hissediyorum en azından saat itibariyle.
1: Evet. Gelen dinleyicilerimizden Mehmet Bey diyor ki Çağatay Hocam, ben hakemi sahada gördüğümde sniper sandım diyor. Bir dinleyicimiz Nevzat Bey, ikinci yarının başlarında Meksika taraftarları yuhladılar demiş futbolu. Adem Bey sevgilerini yolluyor. Sanırım bu Dünya Kupası Hitler'in dönemindeki Dünya Kupası'na benzeyecek diyor. Böyle yorumlar da var. Tabii bu arada çok da güzel bir konuya da değinmiş. Yarın LGS sınavları var. Bugün de okullar tatildi. Evet. Tüm çocuklara da, sınava girecek öğrencilere de sağlık, sıhhat ve üstün başarılar nasip eylesin Allah diyoruz. Onlara da buradan başarılarımızı yollayalım. Çok uyuyan taraftarımız varmış. Onların mesajları da var. 0212 273 10 ona bir yandan geliyor. Mehmet Sevinç'e selamlar, sevgiler. Tekrar hoş geldi. Uzun zaman oldu sesini duymayalı diyor Murat Bey. Nasıl bir 11 bekliyor? Mehmet Sevinç'e göre nasıl bir 11 ile çıkmalıyız diyorlar. Böyle bir soru var Mehmet.
0: Ya önce hakeme bir değineyim ben. Hakemin evet o taktığı kamera zaman zaman, her maçta olmuyor ama bazen işte Serie A maçlarında da görüyoruz. Bazen haftada işte önemli seçtikleri bir maçta hakeme bu tarz kameralar takılıyor. Almanya'da da oluyor. Bu İngiltere'de de oluyor. Dolayısıyla çok benim garibime gitmedi. Yani daha önceki maçlarda da gördüğüm için belki de çok enteresan gelmedi bana hakemin o kıyafeti. Sadece o kırmızı kart pozisyonu vardı, hatırlayacaksın. Üçüncü kırmızı kartta VAR'ın müdahalesiyle gösterdiği kırmızı kartta rakibinin yüzüne olan müdahalede. Orada biraz İngilizce problemi yaşadığını gördüm ben hakemin. Yani o biraz problem olabilir tabii ki üst düzey mücadelelerde bu hakem için. Ama zannediyorum grup aşamasında bu hakemin ülkesine gitmesi gerekebilir. Çok da iyi bir performans sergilediğini de düşünmüyorum. Futbolcularla iletişimi de pek iyi değildi. Hı hı. Kırmızı kart kararını da doğru düzgün açıklayamadı. Zaten Güney Afrikalı futbolcuların yüz ifadelerine bakacak olursan, konuşurken stadyuma kimse bir şey anlamadı. Herkesin anladığı tek şey red kart bölümüydü. O yüzden bu hakem biraz problemli gibi geldi bana şahsen. Milli takıma dönecek olursak Uğurcan'ın tabii yeri garanti. Çok formda bir kaleci. Hatta Guardian'daki yazıyı da ben okudum, milli takım analizini. Orada diyor ki işte Uğurcan dikkat çeken bir Şampiyonlar Ligi performansı sergiledi. Türk milli takımının da dikkat çekici oyuncularından biri olmaya aday diyorlardı. Uğurcan'ın tartışmasız bir numaralı kalecimiz olduğunu herkes herhalde düşünüyordur. Sabek konusunda işte orada ben Zeki'nin de olabileceğini, Mert'in de olabileceğini düşünüyorum. Solbek Ferdi, Melih Demiral ve
1: Abdülkerim mi?
0: Abdülkerim olur. Orta sahada derin oyun kurucu muhtemelen Hakan Çalhanoğlu olacaktır. Orkun'un kullanılıp kullanılmayacağı konusunda çok emin değilim. Çünkü Arda nasıl kullanılacak, Orkun nasıl kullanılacak, o konuda pek bir kafamda net oturmadı. 10 numaraya Arda'yı koyabilir, sağ kanada Barış'ı koyabilir, sol kanada Kenan'ı koyabilir diye düşünüyorum. Hı hı. Bu daha benim bana cazip geliyor. Forvet pozisyonuna da açıkçası Kerem Aktürkoğlu olacaktır. Yani Orkun'u Hakan'ın yanında da kullanan
1: yani eski sisteme mi dönüyoruz? Gene 4-6-0 evet. Gibi bir şey mi olacak?
0: Evet öyle olacak. Yani bence öyle olacak. Çünkü yani Orkun da hücuma dönük bir orta saha oyuncusu. Hakan da en iyi derin oyun kurucularından biri dünyada.
1: Evet.
0: Hatta bugün The Athletic'te de bir makale vardı. En iyi 50 oyuncu, Dünya Kupası'nın en iyi 50 oyuncusu arasında Hakan Çalhanoğlu'nu da göstermişler Arda Güler'le beraber. Hı hı. O zaman dörtlü savunmayı şöyle yaparız bence. Sağda Zeki oynar, solda Ferdi oynar, Abdülkerim ve Melih oynar. Hı hı. Önlerinde Orkun ve Hakan Çalhanoğlu olur. Onun önünde 10 numarada Arda, sağda belki Barış,

0: olabilir. Solda Kenan zaten iyileşti. Olur. Önde de Kerem Aktürkoğlu olur diye düşünüyorum. Yani fizikli bir takımla çıkarız diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bu arada dinleyicilerimiz bile takip ediyor seni. Sevgili Hüseyin Bey de demiş ki Mehmet Sevinç'in 3'te programı var demiş. Onu da takip ediyoruz demiş. Sana da sevgilerini iletmiş. Sevgili Mehmet Sevinç, yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Beni de kırmadığın için en kısa zamanda görüşmek üzere.
0: Hoşça kal, kendine iyi bak. Herkese selamlar.
1: Sağ olasın, hoşça kal. Evet, sizlerden gelen istekler doğrultusunda bana hafta içi yazmıştınız. Geçen hafta da yazmıştınız. Sevgili Abdullah Ercan'ı da bağlar mısınız demiştiniz. Abdullah'ı da aramak istiyorum. Onunla da konuştuk çünkü sevgili Abdullah Ercan şu anda telefonundan arıyorum ve onu da yayına almak isterim.
2: Efendim?
1: Evet, Abdullah müsait misin?
2: Müsaitim Çağatay.
1: Nasılsın?
2: İyi, sen nasılsın?
1: İyi valla. Trabzonspor'un, Fenerbahçe'nin efsanelerinden, milli takımın yıldızlarından, aynı zamanda teknik direktör, aynı zamanda A-spor yorumcusu, yok Türk futbolunun da en efendi insanlarından, futbolcularından, karakteriyle, kişiliğiyle benim de idolümdür Abdullah Ercan.
2: Estağfurullah.
1: Hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk Çağatay. Çok güzel temennilerin için çok teşekkür ederim.
1: Rica ediyorum.
2: Çok sağ olun.
1: Sevgili Abdullah, dün akşam bir maç başladı. Sen de yayındaydın. Ben de bir yandan hem seni takip ettim hem milli maçı takip ettim ama keşke başlamasaydım acaba dedik. Dünya Kupası'nda uyuduğumuz bir maç oldu. Allah'tan sen yayındaydın da uyumadın. Neler söylemek istersin?
2: Valla ben saat 5'teki maçı daha çok beğendim de senin soruna cevap vereyim. Ya Çağatay, tabii kazanılmış bir galibiyet var. Turnuvaya galibiyetle başlamak çok önemli. Hı hı. Tabii bunu bir kenara koyalım. Ama 80 bin kişi önünde ev sahibisin. 1-0 öne geçmişsin. Hala zorlanıyorsun. Gerçi Güney Afrika'nın sana sorun çıkaracak herhangi bir durumu kalmamış. Seyircilerin biraz homurdanmaya başladığı bir maç. Biraz ben açılış maçının stresine veriyorum. Yoksa Meksika takımı çok kaliteli bir takım. Ama tabii özellikle iki tane oyuncusu atılmış bir Güney Afrika'ya karşı oyunun son bölümünde bence farkın daha da açılması lazım. Ama taraftarların hoşnut olmadığı bence en önemli konu oynanan oyunla alakalı. Hı hı. Yani dediğim gibi Meksika takımı çok daha potansiyelli bir takım, çok daha iyi oynayabilecek bir takım. Eleştiriler hocanın takımı biraz tuttuğu yönünde. Biz futbol severlere, izleyici olarak soruyorsan, tabii çok keyif aldığımız bir maç olmadı ama saat ben 5'teki maçı da seyrettim. 5'teki maç da aksine çok keyifli bir maç oldu. Güney Kore Çekya maçı. Hı. Yani Güney Kore Çekya maçı.
1: Ohyeng'in de gol attığı.
2: Evet, sonradan oyuna girdi, çok ön alana bir koşu yaptı, ön direğe güzel de bir gol attı. Ama tabii evet. Meksika'da olduğu için gözler senin de dediğine katılıyorum, çok tatmin edici bir oyun yoktu.
1: Ben sabah kalkamadım, maçın özetini izledim ama kalkar kalkmaz ya Abdullah şeye bakıyorum şimdi, Ohyeng'e dikkat edeceğim ya. Maçı açtım. Evet. Ya hepsi Ohyeng.
2: Hakikaten hepsi birbirine benziyor ya.
1: Ya tıraşlar da aynı. Hani tipler de aynı. Ya Allah'ın gücüne
2: maçı gitmesin. Maçı anlatana Allah kolaylık versin. Ya
1: zaten ya. Herhalde sonu da Yu'yla bitiyordur hepsinin. Ya Li'yle bitiyor ya Yu'yla bitiyor.
2: Anlatırken ortaya karışık oldu bir iki kere de zaten. Ama çok keyifliydi Çağatay. Çok, yani şu ana kadar İki maç oynandı ama ikinci maç çok keyifliydi, onu söyleyebilirim.
1: Abdullah, şimdi tabii gözler Türkiye'nin maçında ama onun öncesinde bir Amerika Paraguay maçı var ki bizim grubumuzdaki en önemli maç belki de ve 3 maç oynayacaklar. Hatta 3 puan alanlar bile en iyi 3. 8 tane alıyorlar ya, o 3 puanla da en iyi 3. olabilirler. Ya böyle de bir avantaj olacak.
2: Son 32
1: olacak.
2: İçin evet. 32.
1: Amerika Paraguay maçı için neler söylemek istersin? Nasıl bir sonuç bize yansır? Yani avantaj anlamında yansır.
2: Ya Çağatay, şöyle bizim grup biraz daha denge grubu. Yani bizim grupta şöyle bir takım yok. Herkesin görece olarak kazanabileceği bir takım yok. Mesela dün oynanan grupta Güney Afrika bunlardan bir tanesi. Aynı zamanda mesela B grubunda Katar bunlardan bir tanesi. Ama bizim grupta bir takımın hiç puan almadan o grubu tamamlama şansı yok. Onun için ben bizim grubun biraz denge grubu olduğunu düşünüyorum. Bizim şansımız var mı? %100 var. Hem de çok var. Ki bence Paraguay ve Amerika'ya nazaran görece olarak daha kazanabileceğimiz bir maçla başlıyoruz şeye, gruba başlıyoruz. Hı hı. Ama tabii Amerika'nın ev sahibi olması, Paraguay'ın sert oyunu, bu maç, yani Amerika Paraguay maçı aslında bizim için biraz daha avantaj. Neden avantaj? Dediğim gibi biz Avustralya'ya göre bir iki konu haricinde daha iyi takımız. Oyun kontrolü bizde olacağını düşünüyorum ama dikkat etmemiz gereken Avustralya'nın da bir iki tane önemli parametresi var. Ne gibi? Mesela fizik güç gibi. Ne gibi? Mesela duran top organizasyonu gibi. Eğer bunlara dikkat edersek ben bizim galibiyete daha yakın taraf olduğumuzu düşünüyorum ama turnuvanın başlangıçları Çağatay hep zordur.
1: Evet.
2: Biz de 2002'de Brezilya'ya kaybederek başladık. Sonuçta gruptan çıkıp dünya üçüncüsü olduk. Onun için çok dikkat etmek lazım. Yani kamuoyunda bazen görüyorum işte Avustralya çantada keklik gibi. Kesinlikle öyle değil. Neden öyle değil? Son 6 Dünya Kupası'nın hepsine katılan bir ülkeden bahsediyoruz. Diyeceksin katıldıkları şey sıralama biraz daha kolay ama onun için tedbiri elden bırakmadan gerçekleri de bilerek şey yapmak lazım. Yani tedbirli olmak lazım. Bu evet. Muhtemelen Montella zaten bunları oyunculara aktarıyordur diye düşünüyorum.
1: Zaten yani Avustralya 2006 ve 2022'de de benim bildiğim kadarıyla son 16 turuna kalan takımdır.
2: Tabii son 16 Avrupa'da oynayan oyuncuları var. Futbolları daha önceki yıllara göre daha çok gelişti. Fizik anlamında çok iyi durumdalar. Ya bir sürü onlar için olumlu parametre var ama biz daha yetenekliyiz.
1: Sen de daha hatırlarsın Karabük Spor'un teknik direktörü Popovic çalıştırıyor Avustralya'yı da.
2: Evet.
1: O zaman
2: evet.
1: Karabük'ü küme düşürmüştü. Bak şimdi
2: öyle mi? Karabük. Yani vallahi iyi bir anekdot ama ben tabii o kadar bilgim yok. Şimdi senden öğrendim. Benim için de güzel oldu. Kolay değil tabii. Onlar biraz daha bu kıtaya yakın yakınlar biliyorsun. Hı hı. Yani sonuç itibariyle dediğim gibi biz görece olarak kağıt üzerinde daha kazanmaya yakın takımız ama Çağatay çok dikkat etmeliyiz. Hı hı. Biz 2024'te büyük bir başarı elde ettik. Biz Hollanda'ya da bakma, hakemin yüzünden elendik. Yoksa Hollanda'yı da geçerdik. Hı hı. İnşallah ben yani milli takımın Allah nasip ederse yani son 16'da olabileceğini düşünüyorum. Yani son 16 bizim için ilk başta ilk baştaki hedef tabii ki Avustralya maçı ama çocukları düşünüyorum, kalitelerini düşünüyorum. İnşallah bir ilk başta bir son 16 görürüz diye düşünüyorum. Evet. Ondan sonra bakacağız.
1: Sevgili Apo, sana çok güzel bir mesaj gelmiş, onu okumak istiyorum izin verirsen. Almanya'dan tamam. Gelmiş Abdullah Ercan, evet. Benim çıplak gözle izlediğim gelmiş geçmiş en iyi sol bektir ki altına imzamı atarım ben de. Karakterli ve dürüst bir örnek spor adamı, Almanya'dan selamlar demiş Murat Akdoğan, o da bizi dinliyormuş şu anda.
2: Çok çok teşekkür ederim, çok sağ olsun.
1: Sevgili Abdullah, son olarak sen de yayına gireceksin biliyorum. Bu yolunun arasında bize de vakit ayırdın.
2: Sana her zaman ayırırım. Çağatay'cığım ayıp ediyorsun.
1: Eyvallah. Son olarak nasıl bir 11 bekliyorsun? Çünkü söylediğin yorumlar genelde hep çıkıyor. Çok da sözüne güvenilir, sözüne güvenilen bir spor yorumcususun. Buna da televizyonda hep şahit oluyoruz. Nasıl bir 11? Hani Uğurcan'dan başlayıp işte Zeki...
2: Tamam, ben hemen koruyayım sana.
1: Olur. Evet.
2: O dediğin arka taraf doğru. Uğurcan da doğru. Kenan bir tarafta, Barış Alper bir tarafta, Kerem merkez santrafor. Hı hı.

0: Hakan, Hakan'ın yanı Orkun. Yani orada şöyle bir şey var. Yani orada ya İsmail tercih edilecek görüntü olarak. Oyunu son bölümünde de tercih edilebilir. Belki öne geçtiğimiz bir oyunda bir stoper daha tercih edilip beşli bir hatta da dönebiliriz. Çünkü Montella bunu zaman zaman da deniyor. Ama ben klasik olarak Hakan, Orkun, Arda üçlüsünü bekliyorum orta sahada. Evet. Benim düşüncem bu. Bir tarafta Kenan Yıldız, bir tarafta Barış Alper, merkez santrofor gibi. Yani 4-6-0 gibi, çok alıştık artık bu terime. 4-6-0 gibi, ileride de Kerem Aktürkoğlu. Ama Kenan'ın uzun süren bir sakatlığı var. Yavaş yavaş takımla başladı. O benim biraz maç ritmi konusunda tedirgin ediyor. Hı hı. Yani o önemli. Arda'nın bir sakatlığı vardı. O daha çabuk atlattı. Keza Hakan'ın da biliyorsun tam anlamıyla %100 hazır değil. Bunlar herhalde pazar sabahına kadar düzeltilecek konular diye görüyorum.
1: Evet. Yılmaz Çelik, Abdullah Ercan neden Avrupa'da top oynamadı? Teklif mi gelmedi? Yoksa gitmek mi istemedi? Çağın ilerisinde bir topçuydu. Sol tarafı tek başına kapatabilecek potansiyeli vardı demiş.
0: Vallahi ben korkak bir adamdım. O kadar teklif geldi. yani şu anki aklım olsa Çağatay bir dakika durmamız giderdim.
1: Maltepeli Sezgin, ama daha değil arttırıyorum. Eğer kendi gerçek mevkisinde oynasaydı Türkiye'nin değil Avrupa'nın sayılı 10 numarasıydı, defalarca karşılıklı oynadığımız
0: çok iyi tanıyorum. Ben amatör takımda 10 numara oynuyordum. Doğru bir tespit. Bu soruyu soran kişi beni tanıyor, evet.
1: Evet, Maltepe'den Sezgin'miş.
0: Evet.
1: Adem Bey sana çok selam söylüyor. Hocaya göre aleyküm bizim selam. Maçımızda sol tarafta Ferdi, Kenan oynayabilecek mi? Zaten cevapladı Abdullah Hoca'ya. Sana yine çok mesaj geliyor. Emrehan Bey, Abdullah hocama saygılar. Evet. Onu çok seviyoruz demiş.
0: Çok sağ olsunlar. Çok teşekkür ederim.
1: Yine buradan devam ediyorum. Trabzonspor taraftarı Metin, ben Abdullah abiye selamlar demiş. Çağatay hocam, Murat Bey, Serkan Bey, Nihat Bey, Kerim Bey, Hüseyin Bey, Ayberk Bey, Abdullah hocama, sevgili Abdullah Ercan'a lütfen çok selamlarımızı ilet demiş. Üzerimde
0: çok
1: kalmasın.
0: Selamlar.
1: Yine geliyor.
0: Bu
1: arada Maltepeli Sezgin Bey de demiş ki Yeni Çarşı'dayken karşılıklı çok oynadık demiş.
0: Ha, oradan tanıyor tamam. Beni. Tamam, çözdük işi. Yoksa benim yani futbol 10 numara başladığımı çok az kişi biliyor.
1: Evet.
0: Sonradan beni sol beke döndürdüler. Rahmetli Özkan Sümer döndürdü.
1: Evet.
0: Evet.
1: Sevgili Abdullah Ercan, çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda da görüşelim inşallah.
0: Görüşürüz Çağatay'cığım. Kendine iyi bak. İyi yayınlar diliyorum.
1: Yolun açık olsun. İşin gücün rast etsin. Hoşça kal.
0: Sağ ol. Görüşürüz. Sağ ol.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam edecek.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
1: İstanbul'dan Hasan Bey diyor ki Galatasaray taraftarıyım. John Duran'ı aldı mı demiş hocam. Almadı henüz. Öyle bir resmi açıklama yapılmadı. Abdullah abiye Karagümrük'ten sevgiler demiş Hüseyin Topçuoğlu. Onu da iletirim çünkü zaten muhtemelen yayından sonra biz Abdullah'la tekrar konuşacağız. O zaman da söz veriyorum, iletirim. İstanbul'dan Muhammed, ben biz gruptan çıkacağımızı hiç sanmıyorum demiş. Yani inşallah çıkarız ama dün kimle konuşmuştuk? O kadar çok tabii spor yorumcusu, gazeteciyle bağlanıyoruz. Ha, dün Aksal abiyle konuşmuştuk. O da söylemişti sevgili Aksal Yavuz. Bir rehavet durumu var gibi. Yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun biz finale çıkacağız, İşte biz finalden başka bir şey düşünmüyoruz gibi açıklamalar bence hani çok da gerekli değil. Takım üzerinde de bu tür açıklamaların ben çok yapılması taraftarı değilim. Maç maç bakmak lazım. Yarın atıyorum Avustralya ile oynadığımızda, ondan sonra Paraguay, ondan sonra Amerika'ya bakacağız. Maç maç gideceğiz. Son 32'ye kalacağız. 32'den sonra 16'ya bakacağız. Bu işin en doğru yöntemi budur. Halil Akyol, Çağatay hocam iki gündür seni dinleyemedim, geçmiş olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bizim istediklerimiz bağlanamadı demiş. Bir

0: Gülme emojisi yollamış Yılmaz Bey. Kim istediğiniz bağlanıp bağlamadık. Yılmaz Bey onu da yazın. Beni de aydınlatmış olursunuz. 0212 273 10 10 0540 273 10 10. Bu arada bu bilgiyi de hani vermem lazım sizlere. Çünkü Dünya Kupası sebebiyle birçok gazeteci arkadaşımız, birçok spor yorumcusu arkadaşımız Amerika'dalar ve Amerika ile aramızdaki saat farkı aşırı derecede fazla olduğu için benim yazdığım mesajları da dün akşama doğru aldılar ki ben de çok üzüldüm. Çünkü onların Amerika'da olduğunu bilmiyordum. Rahatsız da etmiş olmuş gibi olduk. Dolayısıyla çoğu arkadaşımıza bağlanamıyoruz. Bu bilgiyi de vermiş olalım. 0212 273 10 10'da mesajlarınızı yollamaya devam edebilirsiniz. Instagram'da Çağatay Hoca adresinde bana da ulaşabilirsiniz. Yine mesajlarınızı da yollayabilirsiniz. Şimdilik kısa bir ara, daha sonrasında yine çok önemli konuklarla Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam edecek. Zaman ilerlemeye devam ediyor. Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen futbol programı Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem'de çok önemli konuklar ağırlamaya devam ediyoruz. İşte Mehmet Sevinç'i aldık. O yıllarca maçlar anlattı. Tenis maçlarından futbol maçlarına kadar, Melisa Vargas'ların bağırdığı maçlara kadar hala kulaklarımızda. Daha sonrasında Abdullah Ercan'ı aldık. O da çok çok önemli bir konuktu. Şimdi de sevgili Serdal Kalay var. Mikrofonun diğer ucunda Serdal'cığım, hoş geldin yayınımıza. Nasılsın?
1: Hoş bulduk Çağatay Hocam. Sizleri sormalı.
0: Çok
1: sizler
0: teşekkür ediyorum. Hayırlı cumalar olsun. Sen de yayına hayırlı gireceksin. Cumalar.
1: Evet evet, birazdan.
0: Dün akşam tabii seninle hep böyle televizyonları da beraber olduğumuzda konuşuyoruz. Bekledik Dünya Kupası'nda uyuduğumuz bir maçla, uyuyakaldığımız bir maçla Dünya Kupası'nı açtık. Bundan sonra da uyur muyuz? Daha zevkli maçlar bekliyor musun? İzlenimlerini almak istiyorum sevgili Serdal Kalaycı.
1: Vallahi o uyuyanlardan olmadım ama o seviyeye gelmedim. Değil yani, gerçekten de o seviyeye geldik. Yani bu da aslında 48 takımlı Dünya Kupası nasıl olur? Beraberinde bize neler getirir? Bu da düşünülen şeylerden birisiydi gerçekten. Çünkü yani 32 takım demek, işte 48 takım demek, üzerine 16 takım koyunca aslında hani Dünya Kupası finallerini yani biraz böyle amiyane tabir olacak ama rüyasında görülmeyecek takımları bile buraya taşımış oldu. Dolayısıyla dün akşamki Güney Afrika futbolu bizi o uyuma noktasına getiren futbol oldu. Yani Meksika'nın karşısında Pele'de bir açılış maçında çok daha farklı bir mücadele beklerdik ki açılışlar her zaman o turnuvaların heyecanını gösterir. O turnuvaların yani nasıl geçeceğine biraz bir işaret eder. Eyvallah, hep ev sahibi ülkeler mutlaka oluyor işin içinde ama hı hı. Yine de hani organizasyon anlamında da zaten böyle çok çok farklı bir organizasyonda, açılış organizasyonu görmedik diyeyim. Hele hele maça gelince yani bir noktadan sonra artık nereye gideceğini maçın o kadar net kestirebiliyorsunuz ki öyle bir maç olunca da ister istemez maçın bütün o heyecanı kaçıyor. Yani sonucu başladıktan kısa bir süre sonra zaten hani kağıt üstünde baktığımızda maç öncesinde yani bu maç nereye evrilir tahmin edebiliyorduk ama bu kadar da kolay rahat olmamalıydı. Erken gol ben Meksika'dan bekliyordum ama ardından her ne kadar çok güçlü bir ekip olmasa da Güney Afrika yine daha dirençli, daha motivasyonu yüksek, çok daha farklı bir yapı olabilirdi beklense, tamamen sonuçsuz kaldı. Yani bugün benim maça dair aklımda kalan tek şey 3 tane kırmızı kart oldu, öyle söyleyebilirim. Bu maçı öyle hatırlayacağım evet. Çünkü yani ilk açılış maçında 3 kırmızı kart. Hakemin bir takım kararları tartışılabilir, olabilir. Onları çok girmek istemiyorum ama futbol adına bizi böyle çok fazla tatmin etmeyen yani o hani bizim milli takımımızın da işin içinde olmuş olması bu Dünya Kupası'nın heyecan boyutu olarak birkaç level üstü atıyor ya. O şekilde yaklaştık. Ben bilmiyorum, belki kendi adıma beklentiyi çok yükseltmiştim. Tabii ki her maç böyle geçmeyecekti illaki ama yine de dediğim gibi hani kilitlenmiş bir maç olsun olsaydı yine daha keyif verebilirdi. Çünkü yani Güney Afrika'nın zayıf bir ekip olduğunu görünce yani maçı kestirebiliyorsunuz. O tahmin edebilirlik de zaten heyecanı öldürüyor. O şekilde bir maç tamamlandı. Yani ikinci yarısında tabii o ikinci yarısında da aksiyonlar oldu mutlaka ama Ya yine de ilk yarı kadar böyle çok konsantrasyonu yüksek takip etmedim de. Ya onu da söyleyebilirim açıkçası. Ve şunu da sorguladım. Hemen şeye baktım. Genel maçın işte kupa boyuncaki takvime baktım. Acaba şimdi tabii ki bize göre müsait günlerde sabah 5'lerde 4'lerde kalkıp izleyeceğimiz maçlar da olacak elbette. Baktım acaba hangi maçlar için kalkmalıyız diye. Yani her maç için de değmez gibi görünüyor. Özellikle grup maçlarında. Yani tabii şimdi grubun ilk açılış, ilk maçlar itibariyle belki böyle bir şey görebiliriz ama ikinci, üçüncü maçlar biraz da puan hesapları devreye girmeye başlayınca biraz daha farklı olabilir mutlaka ama yine de böyle prime time'da böyle bir maç izlemiş olmak kötü bir deneyimdi, tecrübeydi. Ben olsam fikstürü belirlerken mesela dün işte sabah Güney Kore Çekya maçı çoktan farklı bir maç olurdu. Meksika Güney Kore ile başlatırdım mesela bu maçı ve Dünya Kupası'nın başlangıcı itibariyle böyle heyecanı üst doz yapmış bir maçla başlatmak heyecanı da daha çok böyle ortaya koyar gibi geldi. Evet. Ama tabii yani fikstür çekilirken tabii eşit şartlarda fikstür çekiliyor. Hani öyle başlamış olsa en azından bir izlenim, benim alacağım izlenim öyle olurdu diyeyim hocam. Açıkçası o genel kanıya katılıyorum. Heyecansız kötü bir maçtı, kötü bir açılış maçıydı. Ev sahibi Meksika istediğini aldı. Yani Güney Afrika'nın da puan alabileceğini sanmıyorum. Yani bir beraberlik dahi olacağını sanmıyorum. Çekya'da çok rahat yenebilir görüntüsü var bu takımı. Evet. Zaten Güney Kore'nin futbolunu görünce ben direkt bir numaraya grup birincisi Güney Kore'yi yazdım. Tabii Meksika dün hani Güney Afrika tamam performans olarak kötü, özellikle topu aldıktan sonra hücumda ne yapacağını bilmeyen bir takımdı. Yani nasıl hücum edelimi bilmeyen bir takım gibi gördüm ben. Yani burada Meksika bu takıma karşı çok çok daha aslında kaçırdığı pozisyonlar görmeliydik diyeyim daha açık ifadeyle. Meksika'yı da çok çok iyi bulmadım. Yani ben yani özellikle o final dediğimiz turlara gidecek bir takım beklerdim. Öyle bir takım göremedim ama dediğim gibi bundan sonraki maçlarda nasıl olur, belki karşısındaki rakibe göre onun oyunu da bozulmuş olabilir. Göreceğiz ama ben o grubun bir numarasına Güney Kore'yi yazdım, onu da söyleyeyim. Bu arada Oyan Gün'ün attığı gol de sanki Beşiktaş bir Avrupa Kupası mücadele oynuyormuş da mücadelesinde oynuyormuş da gol atmış gibi de sevindik. Tabii buradan artık bizim ligimizde top koşturan tanıdığımız bir isim olunca bu tip futbolcularda da gözümüz oluyor bir anda Dünya Kupası'nda. Yani bizim milli maçlarımızın dışında bizim Süper Ligimizde top koşturan oyuncularda gözümüz oluyor. O da ayrı bir sevinç oldu tabii ki, öyle söyleyebilirim.
0: Başar Bey diyor ki Güney Afrika oyuncuları bazıları 40'ın üstünde gibi duruyor. Katılıyorum valla.
1: Evet. Hep bir şey vardır ya, bir de Çağatay Hocam. Yani Afrikalı futbolcuların yaşları geç yazdırılıyor şeklinde. Gerçekten de bu görüntü bize onu gösteriyor. Tabii de
0: Kanga yani vardı şimdi, hatırlıyor musun Kanga'yı?
1: Evet. O bravo hocam, iyi hatırladın. Çok güzelsin. Yani şöyle söyleyeyim. Genel itibariyle kendi liginde oynayan insanlar, futbolcular vardı. Yani oradaki o yapılanma zaten zor olacak. Yani Güney Afrika adına gerçekten çok büyük bir beklentim yoktu takım olarak da. Yine de bu maç için biraz daha farklı, biraz daha böyle gaza basan bir takım ortaya koyabilirler mi, çıkarabilirler mi dedim ama yok, maalesef olmadı. Bundan sonraki maçları da bu oyun tarzının dışında zaten gelişemez ki. Yani farklı alternatif üretecek bir oyuncusu da yok. Bir ileride Foster'ları vardı. O da Burnley'de oynuyor. Yani Avrupa'da oynayan. Onun dışında alternatif olsaydı zaten hoca sahaya sürerdi. Onu da görmedik. Bundan sonrası için yani Güney Afrika için Dünya Kupası'na katılmış olmak bir önemli, başarı veya evet, bir gurur. O seviyede kalacağı ilk maçtan belli olduğunu söyleyebiliriz.
0: Sevgili Serdal Kalaycı, sana da çok mesaj geliyor ve gelen bu mesajların en çok sorulan, merak edileni de Serdal Kalaycı'ya göre nasıl bir 11 çıkar diye. Biraz önce sevgili Abdullah Ercan'la da bağlantı yaptığımızda o da Uğurcan, evet, Zeki, Abdülkerim, Merih, Ferdi, Orkun, Hakan, Arda, Barış, Kerem ve Kenan 11'i verdi. Sen neler söylemek istersin?
1: Ben İsmail'i koyarım hocam takıma. Neden koyarım? Çünkü Avustralya maçı bizim playoff serisinde oynadığımız iki maçı düşündüğümüzde o tarz sabır, disiplin gerektiren ve böyle çok gol izlemeyeceğimiz bir maç olacak gibi görünüyor bana. Dolayısıyla
0: kim olmaz peki?
1: Orkun başlamaz diye düşünüyorum. Hakan'la İsmail'le başlar. İsmail çünkü orta sahamızın bizim her ne kadar savunmadan

0: Necih ve Abdülkerim faktörümüz çok önemli olsa da onların önünde çoğu İsmail gizli bir kahraman. Orta sahada takım savunması anlamında çok önemli. Ve bu maçta da İsmail'le başlamaya ihtiyaç duyacağını düşünüyorum. Tabii ki oyun ilerleyen bölümünde mesela bir gol bulduğumuzda Orkun faktörü de öne çıkabilir. Veya çok oyun sıkıştığında ikinci yarıda o gol beklediğimiz 60'a kadar eğer gol bulamazsak Avustralya karşısında Orkun devreye sokulabilir pek tabii ki. Onun
1: rakibin Avustralya olması mesela Amerika olsaydı farklı bir 11 mi denerdi sana göre?
0: Tabii ki daha hücumcu bir kadroyla, daha hücumcu bir, o zaman Orkun'la başlayabilirdi. Çünkü Amerikan kadrosuna baktığımız zaman kadroyu neredeyse hep herkes tanıyor. Çünkü muhtemel 11'inde hep Avrupa'dan bildiğimiz oyuncular var. Ve hücum karakterli bir, daha hücum karakterli bir takım. Yani Avustralya ve Paraguay maçlarıyla Amerika maçını çok çok farklı geçecek o anlamda. Ben Avustralya ve Paraguay maçlarına Romanya-Kosova maçları gibi bakıyorum. ABD maçına da o maçta bizim galiba liderlik maçımız olacak. Yani kim alırsa puan o lider olacak. O maç öyle bir maça benziyor daha şimdiden.
1: Tabii Amerika Paraguay maçı da çok önemli Serdal değil mi?
0: Tabii bu gece sabah 4'te o maçta çok önemli. Çünkü o maçtan bir beraberlik çıkması bizim çok içimize gelecek. Öyleyse artık puan hesapları daha maçlar başlamadan başladı. Ne Amerika kazansın ne Paraguay kazansın. Yenişemesinler. %50 şans veriyorum zaten.
1: Yani öyle bir affedersin sözünü kestim. Yani
0: rica ederim,
1: öyle bir
0: ederim
1: şey var ki puan yani o kadar önemli ki altın puan çok, gibi. Çok. Yani 3 puan aldığın zaman hani en iyi 3. 8 tane gelecek ya 3 puanla bile evet, bence evet. O 8'in arasına girebilirsin belki de.
0: Kesinlikle yani 12 tane grup olduğunu düşünürsek çok da böyle sürpriz yani bizim grubumuzda bir Güney Afrika yok ama keşke Güney Afrikalı bir gruba düşmüş olsaydık yok ama yani diğer gruplarda da böyle zayıf rakipler var o gruplar işi şanslı kısmında yer alan takımlar dolayısıyla bizim grup baktığımızda öyle yani gerçekten birçok gruba göre zor bir grup yani iki tane savunma disiplini çok önemli takım var bir de hücumda hem ev sahibi avantajıyla psikolojisi motivasyonu yüksek bir Amerika'yı göreceğiz hem de dediğim gibi tanıdık oyuncular var ve tanıdık oyuncular da Avrupa'da bu sene takımlarımızla karşı karşıya geldiği rakiplerinden oyuncular da mevcut. Yani bildik daha Avrupa'nın hücum karakterli oyuncuları var. Yani ilk 3 tane farklı maç oynayacağız. Dolayısıyla Avustralya maçının üzerine gelecek olursam bence İsmail ile başlar. İleride de Kenan'ın büyük ihtimalle Kenan'da olmayacak gibi görünüyor. Çünkü o sakatlık süreci takımdan ayrı çalışma. Dün çift kalede yer almış ama çift kalede yer almış olması o bütün bir kamp dönemi boyunca olmaması biraz sanki onunla başlamayacakmış gibi geliyor bana. O zaman da Kerem'imiz sola çeker. Ya ileride çok fazla da alternatif yok. Ya Deniz Güllü santrforlu bir sistemle başlayacağını sanmıyorum. Yani Kerem'i orada tutup Oğuz'u dahil edebilir sağa, Barış Alper'i sola alabilir ya da Kerem'i Kenan'ın yerine alıp
1: Oğuz'u da düşünüyorsun yani burada.
0: Ya düşünüyorum çünkü Oğuz'u zaman zaman yani Montelli Hoca o takım bütünlüğünde Oğuz'un oyununu seviyor ona güvendiğini hissediyorum ben. Yani bu Fenerbahçe'de çok uzun süre alamamış olsa da sezon boyunca aslında hani Fenerbahçe'de sürekli milli takıma davet ettiği bir oyuncu oldu Oğuz. Oğuz'a güvendiğini düşünüyorum. Oğuz bile aklıma geliyor ya biraz önce böyle takım ne olabilir şeklinde değerlendirirken. Bence Oğuz'u da bir alternatif olarak görüyor olabilir. Çünkü yani Kerem'i bütün hatırlayacak olsak yani Kerem'i sürekli kullandı. Santrfor kullandı Kerem'i. Tamam Kerem Fener'de solda oynuyor ama Kerem'i santrfor kullandı. Bu ilk maç çok önemli bir maç. İlk maç nasıl başlarsak öyle gider demeyeceğim de o başlangıcın vereceği moral çok önemli. Dolayısıyla direkt doğrudan santrforlu bir oyun tercih edeceğini sanmıyorum. Oyunun hani Kerem'li oyunla başlayıp daha sonra Deniz Güdü bir 9 numarayla maçın belki son 20 dakikası o da ihtiyaca göre değişiklik yapabileceğini düşünüyorum ama tabii insanın aklına ilk gelen kurgu Kerem'i sola alıp Deniz'i santrfora koymak. Yani en Kenan'ın yokluğunda en basit kurgu bu olur. Tabii Montelli hocamız ne düşünüyor? Rakibe göre de mutlaka onun analizini yapmışlardır. Belki de Kenan başlayacak ilk 45 dakika değerlendirecek Kenan ama dediğim gibi sanmıyorum o da tamamen kamp boyunca genelde bireysel çalışmalar yapıp takımdan uzak kalmış olması sebebi. Dediğim gibi ilk yarı belki de değerlendirebilir. Öyle de olursa hiç şaşırmam, eleştirmem de. Yani neden bu oyuncu bütün kamp döneminde son kampta yoktu? Çünkü olmayabilir ama

0: takımı tanıyan bir oyuncu, herkese refleksine hakim bir oyuncu, herkes de onun ne yapacağını bilen bir oyuncu. Bakalım onu artık pazar sabah 7'de göreceğiz ama şunu belirteyim Çağatay Hocam, yani bizim takımımız sadece 11 kişilik bir takım değil artık bence. Türkiye A Milli Futbol takımı 20-22 kişilik bir takım. Yani kimi değiştirse oyun tarzı çok değişmeyen bir takım olduk gibi. Bilmiyorum ben mi çok beklentimi yüksek istiyorum ama. Yok, katılıyorum sana. Ben bence bu en son iki hazırlık maçımızda da ortaya koyduğumuz o üretkenlikteki performanslar, yani hazırlık maçı deyip geçmeyelim, çok çok önemliydi. Bence bize çok şeyin işaretini veriyor da biz geçmiş tecrübelerden temkinli konuşmaya alışmışız. O yüzden böyle temkinli kalıyorum galiba diyebilirim.
1: Evet, Ramazan Bey de diyor ki hani Serdal Bey acaba orada Oğuz mu yoksa Yunus'u mu düşünür diye soru sormuş.
0: Pek tabii ki biraz önce aslında aklıma geldi, laf lafı açıyor konu değişirken, Yunus da olabilir. Alternatif çok önemli. Yunus da olabilir ki Yunus da Galatasaray'da nasıl veriyorsa aynı şekilde milli takımda da çok çok önemli performanslar ortaya koyuyor ki o kulvarı da sağ tarafı da çok iyi değerlendirebiliyor. Bence Yunus'u da oradaki Kenan'ın yokluğunda ki kurguya dahil edebileceği isimlerden birisi. Biraz Avustralya karşısında neye ihtiyacımız olduğunu ne düşündüğünü bilmiyorum Montelli Hoca'nın, aslında kestiremiyorum ondan. Yani çünkü her bir oyuncunun meziyeti çok farklı. Böyle çok hücum karakterli oyuncu, yani özellikle o dar alanda oyunu çevirebilen oyuncuyu tercih edecektir. Pek tabii ki Yunus da olabilir. Ya yani orada kombinasyonlarda Deniz Gül'ü öne atıp Kerem'i sola atıp işte sağda Barış hücum üstünde, sadece Barış olabilir veya Yunus orada olabilir. Zaten ya Deniz ya Yunus olur o denklemde, ya da dediğim gibi Oğuz, işte hadi Oğuz üçüncü ihtimal olsun ama Oğuz da bence düşünücü oyuncular arasında.
1: Sevgili Serdal Kalaycı, yayına gireceksin, çok da tutmak evet, istemiyorum seni, çok teşekkür ediyorum sana kırmadığın için de beni.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Rast gitsin, görüşmek üzere.
0: Teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim, dinleyicilerine de selamlar, sevgiler.
1: Aleyküm selam, hoşçakal. Evet, Anadolu Ajansı'ndan da hatırlayacaksınız. HT Spor yorumcusu aynı zamanda Serdal Kalaycı, onu da dinledik. Yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz. Sizlerden gelen mesajlara da bakalım. İsimlerinizi de yazarsanız çok mutlu olurum. Şu an tek düşüncem Avusturya maçını muhakkak kazanmamız lazım diyor. Ben de az da İbrahim Hacı Osmanoğlu gibi Avusturya diyecektim. Yılmaz Bey'e teşekkür ediyoruz. Yine buradan gelen mesajlardan bakalım. Hasan Buse'ye çok teşekkür ediyoruz. Çağatay abi, Türkiye Avusturya'yı 3-1 yener demiş. Çok teşekkürler mesajlarınız için. Bu arada Uğur Meleke'nin bir yazısı vardı. Ondan da birazcık bahsetmek istiyorum. Diyor ki Hürriyet'te 5. maç laneti diye, benim bilinçli olarak izlediğim ilk Dünya Kupası İtalya 90'dı. O sıralarda Dünya Kupası 24 takımla düzenleniyordu ve aynen bu turnuvada olduğu gibi en iyi üçüncüler tuhaflığı söz konusuydu. 6 grupta ilk ikiler direkt terfi bileti aldı. 4 tane en iyi üçüncü onlara katıldılar. Ancak Hollanda ile İrlanda aynı puan averaj ve gol sayısında oldukları için sıralamaları kura ile belirlendi. Evet, çok eski değil. 1990 senesinde Dünya Kupası'nda sıralama belirlemek için kura saçmalığı yaşanmıştı maalesef demiş. Ve Uğur Meleke şöyle devam ediyor. 2026 Dünya Kupası 48 takıma çıkarılınca FIFA'nın ilk önce 3'er takımlı 16 grup stratejisini izleyeceği açıklandı. Neyse ki o korkunç hatadan döndüler. Yoksa sadece 3'er maç oynanacak, gruplarda bir sürü aynı puanlı takım olacak ve büyük haksızlıklar yaşanacaktı. Şu anki 12 gruplu formatta ilk 2 sırayı alanların yanı sıra 8 tane 3. bir üst tura terfi edecek ve muhtemelen bir galibiyet terfi biletine yetecek. Bu durumda daha dengeli olan, fazla beraberlik yaşanan gruplardan en iyi üçüncü bileti çıkmayabilir. Ama bir zayıf takımın olduğu gruplarda diğer üçlünün birlikte terfi şansı daha yüksek olacak gibi demiş Uğur Meleke Hürriyet'teki köşesinde. Evet, yine sizlerden gelen mesajlara da programın sonunda yer vereyim. Muammer Bey diyor ki Çağatay Hocam, Amerika'da güzel bir sabah, günaydın diyoruz. Günaydın. Herkese çok selamlar. Kulağımız sende, gözümüz yollarda. İnşallah Türk milli takımımız yere kadar gider. Canı gönülden destekliyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Amerika'ya da sevgiler. Saygılar. İyi yayınlar abi. Avustralya demek çok mu zor demiş. Onu Sayın Hacı Osmanoğlu'na sorabilirsiniz. Evet, bugün böyleydi Zafer Bey. Çok teşekkür ediyorum. O da programa doyamamış. Yavaş yavaş programın sonuna geldik. Veda vakti geldi. Pazartesi günü yine Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de sizlerle birlikte olacağız. Kendi saatimizde 14 ile 16 arasında. Dinleyen herkesin gönüllerine, kulaklarına sağlık diyorum. Bugün de cumaydı. Dualarınız kabul, yolunuz açık, kalbiniz huzurla dolsun. Ben Çağatay Çıtlak, hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum efendim. Hoşça kalın.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem sona erdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Taraftar Kulübü'nde Doğan Öncel ben. Günaydın. Dünya Kupası heyecanını başlattık. Dün ne kadar heyecan vardı bilmiyorum. Açılış bizi ne kadar mutlu etti. Vay be dedirten. Gündüz açılışının tabii ışık ve görsel anlamda şovun eksikliğine sebebiyet vermesi biraz yarım yamalak. Hep hastane yemeği örneğini gösteriyorum ya. Onun gibi güzel ama yararlı, hoş ama tadı tuzu yok gibi gözüküyor. Dün Meksika Güney Afrika mücadelesinde, hani Güney Afrika buralara kadar nasıl gelmiş, kimleri elemiş bu oyunla, onu çok merak ettim. Daha önceki mücadelelerinde gerçekten nasıl bir oyun sergilemiş, bireysel beceri desen, takım oyunu desen, inadına bir inatlaşmaya gitme durumu, çıkamıyorsun kaleden. Zaten futbolun en büyük sıkıntılarından bir tanesi bu. Elindeki kadronun birazcık olsun hani teknik anlamdaki becerisi olmayınca, zorlama dediğimiz şey kaleden çıkmaya çalışmak, kalecinin ayakları iyi, defans oyuncularıyla iyi bir uyum yakalamış falan. Bilmiyorum ya, bana mı farklı geliyor, sadece ben mi böyle düşünüyorum durumu var ya. Ama tabii şeye bakıyorsun, Mexico City Stadyumu, Aztek Stadyumu, ondan sonrasında tabii Aztek kültürünün yansıtan gösterileri orada, onları çok fazla hissedebildik. Kupanın dev bir maketi, uluslararası sanatçıların sahne almış olduğu bir organizasyon. Şekile çıkınca bir anda yumuşuyorsun zaten. Ardından Burna Boy'da güzel bir düet yapmışlar. Şarkı, yani o da daha iyisi olabilir miydi? Biz de hiçbir şey beğenmeyen bir toplum olduğumuz için hani öyle bir şey var. Yani ben olsam daha iyisini yapardım o şarkının. Ben olsam daha güzel bir açılış yapardım. Güney Afrika yerine ben oynasam daha iyi oynardım falan gibi. Böyle yaklaşımlar. Hiçbir şeyi beğenmeyenler de bugün. Öyle bir şey oluyor. Dayı Dayı şarkısı. Birine desem ki nasıl, ne diyorsun Dayı Dayı şarkısı ile ilgili olarak, biraz mırıldan sana, gıkını çıkartamaz kimse. Yani böyle Şakir'e böyle böyle yapıyor falan desen herkes anlatır da öyle şey yok yani. Ama dün gerçekten kırmızı da geçti diyebileceğimiz bir Meksika vardı. İki tane kırmızı kart çıktı Güney Afrika'da, bir kırmızı kart çıktı Meksika'da. Her şey oldu mücadelede. Hakem enteresandı. Hakemin kamera görüntüleri enteresan. Hakem öyle görüyorsa bazı şeyleri görmemesi çok doğalmış gibi geldi bana, bilmiyorum. Hakemin gözünden bazı görüntüler verince ben ekrandan daha güzel seyrediyorum. Vallahi hani hakem görmüyormuş, ben bundan sonra kızmayacağım hakeme falan gibi söyleyebilirim ya. Ama bir şekilde başlıyor. Ve Dünya Kupası'nda pazar günü rakibimiz Avustralya'yı biraz inceleme altına alıp o konu üzerinden yorum yapmak gerekiyor. Kısa kısa bazı notlar var. onları paylaşmak gerekiyor.

0: kulüpler üzerinden vallahi gideceğiz. Az sonra bir Murat Özen bağlantısı yapalım. Hatta müsaitse Murat Özen'i de arayalım. Onunla da hem bir Dünya Kupası hem de şey üzerinden gidelim. Beşiktaş'ın yeni transferleriyle alakalı bazı bilgileri var. Onları aktarsın bize.
1: Efendim Doğan abi.
0: Murat'cığım günaydın. Mutlu sabahlar diliyorum. Biraz erken
1: günaydın. Günaydın Doğan abicim. Günaydın. Nasılsın? İyi misin?
0: Teşekkür ederim. Ya ben bir giriş yapayım dedim ama çok da önemli anlatabileceğim bir giriş yoktu. Dünya Kupası'nın o hastane yemeği tadındaki tatsız tuzsuz ama işte ne yararlı diyebileceğimiz bir açılışı. Meksika'nın kırmızıda geçtiği bir gece. Kırmızı kartların havada uçuştuğu. Gündüz açılışı olunca tabii ışık ve ses gösterileri biraz yarım yamalak kalıyor. Tam randıman vermiyor gibi oluyor. Muhteşem evet. Bir açılış gibi adlandırabiliriz. Belki stadyumda olsaydık iliklere kadar hissedebilirdik ama ekran başında zaten sürekli olarak yorumlar yapıldı, konuşmalar yapıldı, bilgiler verilirken her şeyi de net göremiyorsun, edemiyorsun ama yine bir Dünya Kupası heyecanı başladı. Önemli olan ve güzel olan tarafı içinde bizim olmamız. Yani en tatlı tarafı o. Başka bir tarafı yok bana kalırsa. Başka favoriler bulmaktan sıkılmıştık artık 24 sene. O yüzden dünya bizi konuşsun istediğimiz bir jenerasyonla, onlara çok güvendiğimizi, dualarımızı eksik etmeyeceğimizi hep dile getiriyoruz zaten. Ama milli futbolcularımızla ilgili veya açılışla ilgili söylemek istediğim bir şeyler varsa seni dinleyebiliriz.
1: Abi şöyle, Dünya Kupası hepimize hayırlı olsun. Tabii saatin Türkiye saatiyle düşündüğümüz zaman sabah saatlerinde olması biraz bizleri üzdü ama tabii milli mesele olduğu için hepimiz o saatlerde çok büyük bir ihtimal ayakta olacağız. Tüm Türkiye ayakta olacak ve milli takımımızı izleyeceğiz. Bu turnuvayı çok bekledik abi. Müthiş bir jenerasyon yakaladık. Ben bunu hep söylüyorum. Montella'nın en büyük şansı bu jenerasyonu yakalaması ve bu jenerasyonla beraber teknik direktörlük yapması. Dün de birçok Türkiye Futbol Federasyonu yetkilisi Amerika'ya uçtu. Dört gözle maçımızı bekliyoruz abi. Tabii Beşiktaş taraftarını sevindiren bir haber aslında dün sabaha karşı geldi. Beşiktaş'ın santraforu o. Ülkesinde son dakikalarda öne geçirerek ne kadar kaliteli bir futbolcu olduğunu gösterdi abi.
0: 2000'lik bir galibiyet. Güzel, evet.
1: Abi yani 38 derece ateşle maç saatine kadar durmuş. Normal şartlarda ilk 11'de olacakmış ama ateşi düşmeyince son 10 dakika 15 dakika kendine geldiğini teknik direktörüne söyleyip maça girdi ve muhteşem bir gol attı. Biz hep şunu söyledik zaten. Abi o çok kaliteli bir futbolcu. O için kenarların aktif olması lazım. Yani kenar toplarının gelmesiyle beraber O'nun kaliteli bir futbolcu olduğunu ve daha çok gol atabileceğini biz her yayında söylüyorduk. Dün de bizim bu tezimizi doğruladı o. Kenardan gelen topa arka direkten ön direk doğru bir koşu atması, gol vuruşu gerçekten klasına, kalitesine yakışan bir goldü. Ben Sayın Başkan Serdar Adalı'yla yaptığım sohbetlerde hep bana söylüyordu. Çok kaliteli futbolcu, Dünya Kupası'ndan sonra göreceksiniz bambaşka bir evreye dönüşecek demişti. Sanırım başkan haklı çıkacak. İlk maç, ilk gol, galibiyet golü. Yani Beşiktaşlar için abi Dünya Kupası keyifli başladı. Tabii milli takımımızın da açılıştaki alacağı galibiyetle değmesi kimse keyfimize Doğan abi.
0: Büyük ihtimalle öyle olacak zaten. İstediğimiz o, arzuladığımız o, başka bir şey düşünmeye bile gerek duymuyorum ama tabii seninle beraber biraz şey üzerinden gitmek istiyorum. Beşiktaş üzerinden gitmek istiyorum. Galatasaray'da tadilat dolayısıyla kapalıyız yazısı var gibi gözüküyor. Hiçbir hareket yok. Sadece kalan oyuncular, gidecek oyuncular falan derken Dünya Kupası'nı beklemiş başkan. Onunla ilgili transfer gelişmeleri ile ilgili herkes sakin olsun, taraftar hiç panik yapmasın, biz yolumuzda ilerliyoruz emin adımlarla demiş ama Beşiktaş'ta bir şeyler olmak zorunda, erken başlayacak olmasından kaynaklı olarak sezona. Tabii bazı hamleler var yerli ve yabancı anlamında, senden de ilk defa duyduğumuz bir gurbetçi futbolcu sürprizi vardı mesela. Bunlarla ilgili bilgi nasıl verebilirsin başkana, Önder Özen'e bir söz vermediysen, hani öyle söyleyeyim ben sana.
1: Ya bazı sözler verdik tabii ki abi başkana. Yani transfer döneminde bunları yapıyoruz.

Abi Beşiktaş U23 kontenjanını doldurmak istiyor. Aslında Dünya Kupası'nın olması birçok yıldız oyuncunun, Avrupa'daki birçok değerli oyuncunun Dünya Kupası'nda yer alması ister istemez her takım için bu transferleri biraz bekletecek. Ama Beşiktaş çok akıllı bir hamle yaparak şu anda U23 kontenjanını doldurmaya başladı. Clermont forması giyen genç gurbetçi İlhan

0: Abi. Bunun yanı sıra Beşiktaş'ın U23 kontenjanından bir sol bek de almak üzere olduğunu duyuyoruz abi. Tabii isim olarak net bir şey şu anda yok ama görüşmelerin artık böyle son noktaya, yani İhlan Fakili gibi son noktaya geldiğini duyuyoruz. Duymuyoruz değil. Bir tane merkez orta saha düşünüyor Beşiktaş U23. Önümüzdeki haftalarda bu konuyla ilgili Sayın Başkan'ın bir görüşmesi olacak. Çünkü ilk yapılan görüşmeler olumlu geçti ama daha sonra ayın 20'sine doğru bir görüşme daha olacak Beşiktaş'ta. Yani Beşiktaş genç U23 kontenjanını bu oyuncularla doldurmak istiyor. Karagümrük Can Kireç'i istiyor Doğan abi. Burada Can Kireç konusunda Beşiktaş ve Karagümrük kulüplerinin
1: ama para vermek istemiyor galiba Karagümrük hiç.
0: Abi evet, Beşiktaş belli bir miktar ücret istiyor. Bunun yanı sıra Karagümrük'ten genç kanat oyuncusu istiyor ama Karagümrük bu konuda şunu söylüyor Beşiktaş'a. Biz oyuncuyu size verelim ama bir yıl daha bizde kiralık olarak kalsın dedi. Tabii genç yatırım olduğu için oyuncunun da şu anda oynaması gerektiği için Beşiktaş bu teklife evet diyor. Buradaki problem şu an şu abi, para konusu. Karagümrük Can Kireç'i bonservissiz bir şekilde almak istiyor ama Beşiktaş da ufak da olsa belli bir meblağ Karagümrük'ten almak istiyor. Görüşmeler sürüyor. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz Doğan abi. İlerleyen günlerde bununla ilgili basına çok çok daha fazla haberler çıkacaktır. Dün akşam saatlerinde ben bunu özel haber olarak sosyal medya hesaplarından duyurmuştum. Şu anda transfer konusunda evet taraftar bekliyor, işte Trossard gibi isimler, Vlahovic gibi isimler bekliyor ama her kulüp, her oyuncu Dünya Kupası'nı bekliyor. Dünya Kupası'nın artık ortalarına doğru bu özel isimler, büyük isimler net bir şekilde şekillenecek Doğan abi.
1: Peki bu Trossard'la ilgili olarak Arsenal'in istediği rakam nedir? Bir
0: Abi
1: 18 falan mı?
0: Arsenal 25-30 milyon civarı para istiyor. Oyuncunun da maaşı yıllık 7-8 milyon euro civarında ama onlar da Dünya Kupası'nı bekliyor. Tabii sadece Trossard değil, Salih Özcan ismi de Beşiktaş'ın gündeminde. Ama oradaki durum şu, Salih Özcan çok ciddi bir maaş istiyor. Beşiktaş Kulübü geçtiğimiz dönemin devre arasında Salih Özcan için bir görüşme yapmıştı ama orada menajerlik parası, oyuncunun yıllık maaşını Beşiktaş çok bulmuştu ve geri adım atmıştı. Şu anda aynı şekilde aslında devam ediyor. Salih Özcan konuşsa milli maçlardan sonra biraz daha şekillenecek ama istediği maaşı Beşiktaş'ın vermesi şu an için mümkün gözükmüyor. Çok ciddi bir maaş istiyor. 3,5 milyon euroya yakın bir para istiyor Salih Özcan. Bu rakamları Beşiktaş kulübünden çıkacağını düşünmüyorum Doğan abi.
1: Murat, senin sabah ohu övmen başkanı kızdırmasın diye bir sürü mesaj geldi. Niye, öyle bir şey mi var?
0: Yani yok ya, öyle bir şey yok.
1: Ha, ne bileyim, Murat'ın ohu övmesi Serdal Başkan'ı kızdırmasın sakın diye. Ohu satmayı mı düşünüyor başkan?
0: Abi satmayı düşünmüyor ama oğulla alakalı biz hep kaliteli futbolcu olduğunu söylemiştik abi. Benim her yayınımda abi, geçmişteki yayınlarıma da bakarlarsa, kanatların işlemesi durumunda onun gerçekten çok daha fazla etkili olacağını söylemiştim. Dün sabah sadece yüzümüzü kara çıkartmadı o. Yani çok da klas bir gol attı. Golle başladı. Ya, tabii ki attığı her gol başına Beşiktaş para kazanacak. Nasıl kazanacak? Oyuncunun değeri artacak. Ya inşallah iyi bir teklif gelir de abi, şöyle bir 30-40 milyon euroları görürüz de ohu göndeririz oraya, daha farklı bir oyuncu olur. En azından aldığımız fiyatın üstüne oyuncu satarak bir nevi Beşiktaş'ı biraz rahatlatmış oluruz.
1: Şimdi Galatasaray'ın birkaç tane yerli hamlesi var. İşte Alanyaspor'dan bir oyuncu düşünüyor. Öbür taraftan birkaç tane daha isim gündeme gelmiş yerli anlamda. Can Uzun gibi bir ismi istiyor. Beşiktaş'la beraber Adil ismi çok fazla geçmişti Konya'dan. Hiç öyle bir hamle var mı Murat?
0: Abi vallahi Adil ismiyle alakalı bende bir bilgi yok. Ama Beşiktaş Aral Şimşir konusunda belki bir hamle yapabilirdi ama o da şöyle bir durum orada da. Aral için Lille kulübü yaklaşık 11 milyon euroluk bir teklif yaptı. Ama adamlar direkt teklifi reddetti. 15-20 milyon euro civarında Aral için para istiyorlar. Ben Beşiktaş'ın Aral Şimşir transferi için bu rakamlara çıkacağını şu an için düşünmüyorum. Can Uzun evet bence çok kaliteli futbolcu. Gelecek bazen bir futbolcu. Ama oradaki rakamlar

0: yüksek. Şu anda Beşiktaş'ta yerli oyuncu konusunda abi U23 kontenjanının dışında belki bu Trabzonspor'daki oyuncuyla alakalı, Arda mıydı o? Arda ile alakalı bir girişim olabilir ama onu da daha önce görüşmüşler ve bu konuyla alakalı Muçi transferinde Beşiktaş kulübü Arda için nabız yoklamış. Belki onunla ilgili bir girişim olabilir. O da bir genç bir oyuncu. Ama net bir şey hala yok. Geçtiğimiz günlerde yine görüştüm, sordum bu konuyu. Muçi transferinde biz bu görüşmeyi yapmıştık. Daha sonra bu konu kapanmıştı. Yani herhangi bir ses seda çıkmamış dedi ama Beşiktaş tekrar gündeme getirebilir bu konuyu.
1: Peki bu arada bilmiyorum haberin var mı? Takımdan ayrıldıktan sonra Beşiktaş'tan Serkan Reçber biliyorsun Ahmet'le bir kontrat imzalamıştı. 8 günlük bir çalışma ve ardından dün de jet hızıyla görevi bırakmış. Bilgin var mı?
0: Abi evet, Serkan Reçber Ahmet Spor'la sportif direktörlük konusunda bir anlaşma yaptı ve bu anlaşma yaklaşık bir hafta sürdü. Bence onun adına, kariyeri adına yanlış bir tercih oldu. Şundan dolayı yanlış bir tercih oldu. Yani Beşiktaş Kulübü gibi A klas bir takımın ardından bu şekilde hamle
1: Yeni
0: yapması.
1: yükselmeye çalışan bir takımın içinde olması belki bir heyecandır, bir maceradır ya da ne bileyim bir kariyer planlamasıdır. Sıfırdan tekrar zirveye çıkabilmek gibi düşünmek lazım. Çünkü
0: Abi
1: Ahmet de
0: ama
1: Süper Lig'de.
0: kariyer planlaması böyle olmaz abi ya.
1: Yani ben sana şunu söyleyeyim o zaman kariyer planlaması ile ilgili olarak Dünya Kupası yorumcularına Sergen Hoca eklenir mi?
0: Abi eklendi zaten. Biliyorsun Candaş abinin programında Dünya Kupası ile alakalı Sergen Yalçın yorumlar yapacak. Candaş abi de acayip bir kadro kurmuş Doğan abi. Yani
1: Yandaş abinin kadro kurmasına bırak. Sergen Hoca'nın kariyer planlamasını gördün mü demek istiyorum sana.
0: abi ama bunu bekliyorduk ya. Yani hoca dinlenmek istiyor. Hoca takım çalıştırmak istemiyor. Çok yıprandı. Biz bunu bekliyorduk ya. Bu bizim için çok büyük sürpriz değil Doğan abi. Yani Sergen Hoca'dan böyle bir planlama bekliyorduk. Çünkü orada yorum yaparak istediği parayı alıyor. Zaten parayla bir ilişkisi yok şu anda hocanın. Maddi durumu oldukça iyi durumda. Ama
1: Ben neyle
0: tabii
1: ilişkisi olduğunu çok merak ediyorum. Benim Sergen Yalçın nefretim varmış gibi hissettirilmesin de hani öyle bir algı olmasın da. Hani
0: abi öyle bir algı yaratıyorsun şu anda Doğan abi.
1: Vallahi yok
0: yaratıyorsun.
1: billahi
0: Yani
1: Allah Allah
0: Atakan Kurt'a Atakan Kurt'a aynı sudan mı içtiniz anlamıyorum. Gerçekten o algıyı yarattı şu anda abicim.
1: İsteyerek mi değil ama gerçekleri söyleyerek ortaya çıkan sonuç olarak görüyorum ben. Başka bir şey söylemiyorum.
0: Abi Atakan abi de böyle. Yayına başlıyor YouTube'da. Selamünaleyküm diyor. Hoş geldiniz diyor. Diyor ki Sergen Yalçın diyor. Yapısı diyor farklıydı. Hoca kesin gitmedi. Daha abi hoca gitti zaten. Daha ne dur. He tamam gitmiş değil mi diyor. Ben kaldım yerden devam edeyim dedim diyor. Senin için o hesap abi.
1: Peki Mateta doğru mudur? Gelir mi?
0: Değil abi yok öyle bir şey ya.
1: Crystal Palace bırakır mı bırakmaz mı ne bileyim öyle bir
0: Ya
1: isimler
0: abi
1: çıkıyor abi
0: yok
1: her
0: abi
1: boştaki oyuncuyu bir takıma
0: abi.
1: mutlaka şey yapıştırıyorlar yani.
0: Aslında günün haberi ne biliyor musun Doğan abi? Sormadın çok şaşırdım. Hesaplarımı yani sosyal medya hesaplarımı yakından takip etmiyorsun. Yani transfer döneminde Murat Özen'in bildirimlerini açmamak sana yakışmadı.
1: Ya
0: Sana
1: ben
0: haber
1: WhatsApp'tan geliyor sürekli susmuyor. Ben bir sessize aldım bir ara. Artık hiç durmuyor çünkü tık tık tık tık tık tık tık tık mesajlar gelince.
0: Abi asıl haber Necip Uysal.
1: Aa tamam biliyorum canım konuyu. Milli arada bir veda düzenleniyor Necip Uysal'a.
0: Evet abi Beşiktaş yönetimi sportif direktör Önder Özen milli arada Necip Uysal'a bir veda Buse'si yapmak istiyor abi. Tabii birçok Necip Uysal'la beraber forma giyen birçok yabancı ismin bu karşılaşmada olması bekleniyor. Önder çok istiyor abi bunu. Sayın Başkan Serdal Dalı'yla da yaptığı görüşmede Necip Uysal'a yakışır bir vedayı yapmamız gerektiğini söyledi. Başkan da buna sıcak baktı, okeyledi. İtalyano da bu duruma, hocamız İtalyano da bu duruma okey verdi. Çok büyük bir ihtimal Necip Uysal kendisine yakışır bir şekilde Beşiktaş'ta bir jübile yapacak. Tabii o karşılaşmaya Quaresma'dan tutun Mario Gomez'e birçok oyuncuyla Beşiktaş kulübü temasa geçecektir. Recep'e yakışır Bedoğan abi.
1: Güzel bir orta. Yani... Ya valla çok fazla sahiplenmek istemem ama ilk tekliflerden birini ben yapmıştım. Böyle bir şey mutlaka olmalı. Önder Hoca'ya bunu birileri iletsin dedim. Ben söylemek istemem. İşine karışmak gibi olmasın dedim.

0: Ama bence böyle bir şey düşünülmesi lazım kulüp içinde. Hani bunu Bülent'e mi seslenmek lazım? Bunu senin vasıtanla mı söylemek lazım diye dile getirdim zaten. Yakışan buydu. Olması gereken buydu. Güzel bir davranış. Hatırlanması, değer görmesi güzel. Bak göreceksin, taraftarın da hani orada milli ara ne zaman olur bilmiyorum. İlk milli aramız hangi aya denk gelir? Bir sıkıntılı bile olsa, anlatabiliyor muyum? Yani lig başlayacak, ilk milli arada mı olacak o?
1: Evet abi.
0: Lig başlayacak, ilk milli ara, yani Avrupa Şampiyonası grup elemeleri ya da Uluslar Ligi kupası falan gibi böyle bir maçta olacak.
1: Ya, Eylül gibi olur büyük ihtimal abi.
0: Şey diyecekler şimdi, daha havlu atmadan diyecekler Beşiktaş.
1: Abi dur, havlu atmamız konusuna niye giriyorsun Doğan abicim sen? Şu an daha yeni bir sezon, yeni umutlar. Yani neden bizim motivasyonumuzu düşünüyorsun Doğan abi? Sen bugün Cihan mı kaçtı için abi? Atakan Cihan karışımı bir şey mi kaçtı içine bugün? Neden böyle konuşuyorsun Doğan abi?
0: Hayır, şeyden diyorum ben ya. Eylül gibi olursa dedim. Böyle problem olursa, sıkıntı olursa bile taraftar inanılmaz böyle bir destek verir, doldurur diyecektim. Denk gelmedi şey yani. Sıkıntı olabileceği bir
1: dönem. Ya ben abi taraftarın Necip konusunda destek vereceğini düşünüyorum. Sonuç olarak
0: sonuna kadar
1: Beşiktaş kulübünün kaptanlığını yaptı. Sev veya sevme. Yani verdiği katkıyı eleştir veya eleştirme. Ama yıllarca Beşiktaş kulübünün kaptanlığını yapmış bir ismin bir jübilesi Beşiktaş'a yakışırdı abi. Yani çocukluğundan beri sadece Beşiktaş forması giydi. Bence bu çok önemli bir konuydu abi.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Başkan ya da yöneticilerle diyalog kuruyorsun ya, hiç şu konuşma geçiyor mu? Önder Hoca biraz çıtlattı galiba. Bu yeni yabancı sınırlamasıyla alakalı olarak Beşiktaş'ın tavrı ne olacak? Galatasaray'a bir desteği olacak mı? Yoksa Fenerbahçe gibi, Fenerbahçe'nin sanki vermeyecekmiş gibi bir durumu söz konusu oldu. Önder Hoca, biz yabancı sınırlamasıyla ilgili bir problemimiz yok diye böyle bir açıklama yaptı. Başkanın tavrı ne biliyor musun?
1: Abi Önder Hoca bu açıklamayı yaptığına göre başkanın tavrı da aynı açıklamadır. Yani başkan farklı konuşup Beşiktaş Kulübü'nün sportif direktörü ben farklı konuşacağını düşünmüyorum tabii ki. Beşiktaş zaten bu konuda U23 hamleleriyle beraber sürecin net bir şekilde kavradığının farkında. Yani çünkü birçok U23 oyuncusuyla alakalı Beşiktaş hamle yapacak abi. Sol bek, sol yedek sol açık, orta saha, belki olursa sağ açık, U23 statüsünde değerlendiriliyor. O yüzden Beşiktaş bu konuda Önder Hoca'nın yaptığı açıklamanın arkasında duracaktır diye düşünüyorum.
0: Peki bu arada milli takımla ilgili olarak da şunu soracağım sana. Orkun'un gerçekten Hakan'la beraber vazgeçilmez olacağını düşünüyor musun 11'de?
1: Abi Orkun çok değerli bir futbolcu. Orkun Avrupa futbolu adına, Beşiktaş adına, gerçekten milli takımımız adına çok değerli bir futbolcu. Şimdi oradaki antrenman performansını tabii bilmiyoruz. Neler yaşayacaklar bilmiyoruz ama ben olsam Orkun'un Beşiktaş'taki performansından sonra Hakan'la beraber devam ettiririm. Ama şimdi orada Montella'nın kuracağı oyun sistemi nasıl değerlendirecek ya Orkun'un antrenmanlarındaki performansı nasıl olacak bilmiyorum ama Orkun mutlaka ilk 11'de başlamalı abi. Yani çok değerli bir futbolcu. Beşiktaş'ta şu mevcut kadroyla bile yaptıkları çok ortada. O yüzden mutlaka Montella Orkun'u değişmez ki isim olarak ilk 11'de yer vermeli. Ama Beşiktaş forması giyiyor. Tabii orada neler olur, o da ayrı bir soru işareti kafamızda.
0: Peki milli takımdaki performansıyla dünyanın dikkatini çekecek ve fiyatını gerçekten fazlasıyla arttıracak ilk oyuncu olarak aklına kim geliyor?
1: Orkun Kökçü. Yani tamamen objektif bir yorum yapıyorum abi. Beşiktaşlı olmamı kenara koyarak.
0: Bundan hiç şüphem yok, emin olabilirsin.
1: Yani çok objektif bir yorum yaptım abi. Yani benim kızım doğduğunda da eşim bana sordu hangi takımı tutacak dedi. Metin Hoca'nın bir sözü var biliyorsun abi. Ya kara kartallı olur, ya kartallı olur, ya siyah beyaza gönül verir. Yani Orkun Kökçü düşüncelerinde aynı şekilde devam ediyor abi.
0: Güzelmiş. Ama Montella'nın oyun sistemine göre bence oynamalı dediğin adam da Ses Zayıf Yayın organizasyonun en parlayan adamı olacak diyorsun yani. Güzel.
1: Abi organizasyonda Orkun Kökçü inşallah. Tabii benim söylediğim

0: elinden sonra adam Allah korusun herhangi bir şey yaparız olursa adama, bu taraftar beni öldürür. Biz yine abi çok aldığımızı aydınlaşmıyor. Evet. Aldım
1: diyorsun
0: abi.
1: Ya az önce dedin ya, Candaş Tolga Işık yeni bir kadro kurdu. Müthiş bir kadro kurdu. Sergen Yalçın hocam da kadroya dahil olmuş, Dünya Kupası'nı yorumlayacaklar diye. Herkes şey yazmaya başladı. Sergen Hoca kim kazanır derse bilin ki kazanamayacak, fark tersine oynayın diye.
0: Neden? Abi zaten hocaya bu konuda kırgınım. Biliyorsun sosyal medyada benim bu konuda master yapmışlığım var. Yani düşünsen abi, Sivas formasını izliyorum. Sivas tek kale oynuyor. Diyorum ki ya Sivas gol atar diyorum. Abi bir dakika sonra kontradan Sivas gol yiyor. Sergen Hoca bu konuda bana yaklaştı. Beni geçmek üzere abi. Merakla bekliyorum yorumlarını ya. Sergen Hoca abi aurası yüksek. Gerçekten bir süper yıldız. Yaptığı yorumlarla, teknik direktörlüğüyle, evet, bu dönem kötü bir dönem geçirdi. Belki ama yani Beşiktaş taraftarı için özel bir insan Sergen Hoca. Tabii yorumları mutlaka herkesin merakla beklediği isimlerden biri olacak abi Dünya Kupası'nda.
1: Beşiktaş'ın hazırlıkları nasıl gidecek? Kamp yeri belli oldu mu? Tam tarihler belli mi?
0: Abi Beşiktaş Slovakya'ya gidecek ayın 1'inde. Orada 3 maç yapacak. Sayın teknik direktörümüz Italiano diyor ki abi, önce diyor zayıf rakiple oynayalım, sonra orta halli bir rakiple oynayalım ve güçlü bir rakiple oynayalım diyor. Beşiktaş kulübü yönetimi de özellikle sportif direktörümüz Önder Özen de hocanın istediği mantıkta hazırlık maçlarını ayarlıyor. Beşiktaş önce güçlü bir takımla oynayarak belki bir özgüven, yani takımı daha rahat görme ihtimali yaşatacak hocaya. Sonra orta derecede bir takım ve en sonunda güçlü bir takımla kampı bitirecek abi.
1: Peki bu arada Italiano ile ilgili olarak da o kadar enteresan yorumlar yapıldı ki, gerçekten herkesin tanıyarak yaptığına inanıyor musun hocayı?
0: Ya hayır tabii ki abi, yani Atakan ya. Kul İtalyano'yu bir anlatıyor abi, sanki bütün gün İtalyano izliyor yani. Öyle yani abi, yani yayına geldik İtalyano diyor 3-5-2-4-5-3 abi işte diyor Sergen Hoca gibi değil diyor takım. Ya abicim, İtalyano'yu hayatta ilk defa belki Beşiktaş'ta duydun yani. Niye böyle yapıyorsunuz?
1: Sana helal olsun ya. Ya ben de böyle hayretle izliyorum, İtalyano'yu anlatıyorlar ya. Yani işte Bologna'dayken, Fiorentina'dayken böyleydi. İlk çıkışları yıllarında harikaydı. Oyun sistemiydi. Kanat oyunuydu. Tam Beşiktaş taraftarının istediği hücum futboluydu falan. Diyorum ki gerçekten kaç master etmiş olabilir ya. YouTube'dan Italiano yazıp herhalde 3-5 tane özet görüntüden sonra bu yorumlar yapılıyor. Olamaz diyorum yani.
0: Ya Doğan abicim, şimdi maalesef ben çok düz bir adamım. Belki beni o yüzden çok seviyor insanlar. Sevmeyenler de belki bu yüzden sevmiyor. Şimdi İtalyano'nun gelmeden önce biz yaptığımız her görüşmede bize şu söyleniyordu. Hücum futbolu oynatan bir teknik adam istiyoruz. Hatta ben bunu Radyo Gol'de de yayınlarda, evet, Orta Çizgi'nin YouTube yayınlarında söylemiştim abi. Biz hücum futbolu oynamak istiyoruz. Biz saldıran, Beşiktaş taraftarını mesleden, yenilse bile en azından ya olmadı, top girmedi ama biz iyi futbol oynadık dedirtecek bir hoca istiyordu Sayın Önder Özen. Şimdi bu kapsamda hücum futbolu oynatan, işte gittiği kulüplerde hücum futbolu oynatan bir teknik adam geldi. Ama ben şunu anlamıyorum ya. Yani bu adamın Bologna maçını belki 2-3 maçı izlemişlerdir teknik direktörü. Belki de Beşiktaş adı geçtikten sonra tabii ki istatistikler olmuş, analiz edenler olmuştur ama yani benim için mesela Italiano dendiğinde bu söylem çok önemli. Anlatabiliyor muyum? Ben Atakan abiyle yayın yapıyorum abi. İtalyano, çok objektif olarak söylüyorum. Müthiş hücum futbol oynatan, kanatları geriden öne çıkartan, devamlı kanat. Ya abicim, sen kaç kere dedin abi İtalyano'yu ya? Kaç kere dedin Atakan abi ya? Yani arkasından sallamış gibi olmayayım da şimdi burada.
1: Yarım ya, kalan bir İtalyan hasretimiz var ya, Caravelli'den sonra kaynaklanıyor. Bence ondan kaynaklanıyor. Bir İtalyan gelmedi ya Caravelli deyip.
0: Abi imza töreninde hocayla yan yana geldik. Yani gerçekten yakışıklı bir adam abi. Yani benim bir tık altım. Şimdi kendimi de bu konuda öveceğim, kusura bakmayın.
1: Yani, ya beni güldürdün, Allah da seni güldürsün hep kardeşim.
0: Yani Doğan abi, baktığın zaman İtalyano aurasıyla, enerjisiyle, ben enerjisini beğendim abi hocamızın. Ve inanıyorum hocaya, gerçekten inanıyorum. Yani 8 kişilik bir ekiple geldi. Daha imzayı atar atmaz
1: bir yazınca... Hocaya inanıyorum, sezon sonunu görür diye bir açıklama yapman lazım mı? Öyle mi olman lazım?
0: Abi hocaya inanıyorum. İnşallah Beşiktaş'ı kurulacak olan kadroyla. Tabii ki abi hoca ne kadar iyi olursa olsun abi, bu ülkeye Jesus geldi, Mourinho geldi. Hiçbir şey yapamadan geri döndüler. Yani buradaki aslında hocanın oyun sistemi, hocaya yapılacak olan transferler çok önem taşıyor abi. Sayın Başkan Serdar Adalı iyi transferler yapmazsa, ben hep şunu söylüyorum abi, 5 tane yıldız al veya ne bileyim 15 tane oyuncu alacağını, 4 tane yıldız isim al, kilit isimleri al. Abi çok başka bir Beşiktaş izleriz. Ki başkan bunun bilincinde bence. O yüzden Beşiktaş hep yıldız isimlere gidecek gibi gözüküyor. Bizler de bekliyoruz abi. Ama ben İtalyano'ya inanıyorum abi. İnanmak zorundayım bir Beşiktaş taraftarı olarak. Çünkü ben artık şampiyonluk mücadelesi veren, şampiyon olan bir takım görmek istiyorum. Umarım hocamız Önder Hoca, Sayın Başkan, Yönetim Kurulu, futbolcularımız Beşiktaş taraftarına bunları yaşatır abi. Yeter abi, yani her dönem ya Eylül'de şey atıyoruz, ya Kasım'da atıyoruz, ya bilmem ne de atıyoruz. Yani kızım bile bana soruyor ya, baba diyor, biz diyor şampiyon o zaman olacağız diyor. Çok kötü oynamıyordu mu diyor. Yani 9 yaşında kız bunları söylüyor. O yüzden abi hocaya inanmaktan başka çaremiz yok. Karizması da yerinde. Gerçi benle yan yana geldiğinde fotoğraf çekildiğimizde biraz orada sıkıntı
2: sönük
0: oldu.
2: Sönük kaldı.
0: Hoca dedi bana, suratıma baktı şöyle bir kere abi. Benim boyda 1.90 ya.
2: Evet.
0: Ya dedi Murat, yani tabii ben İtalyanca az çok biliyorum ya abi.
2: Tabii.
0: Yakışıklı adamsın falan dedi. Ben de eyvallah İtalyan hocam dedim. Ama keyifli adam abi. Çok eğlenceli adam.
2: Eyvallah adam. Anlamıştır ama İtalyanı'yı anlamamış olabilir. Doğru söylüyorsun.
0: Orada biraz sıkıntı yaşadık abi. Bak bir suratıma. Abi hocamıza inanıyoruz. Hocamızı seviyoruz. Sonuçta Beşiktaş Kulübü Teknik Direktörü. Sonuna kadar arkasında durmak zorundayız.
2: Valla benim öyle birkaç tane izleyip de oyuncu ve teknik adam üzerinde yorum yapan arkadaşlar arasında Serkan Akkoyun vardır. Serkan Akkoyun'dan dinledim. Sordum da hatta, hani hocanın ya kimliğe çok uygun dedi. Zaten Önder Hoca ile aynı yerde yayın yapıyorlardı biliyorsun. Ve Önder Hoca da zaten hep düşünüyordu böyle bir ismin, taraftarın istediği kimlik üzerinden. Tabii ona göre mesela bir oyuncu profili oluşturmak gerekiyor ama hocanın gerçekten de, hocaya da inanıp Beşiktaş'ı tercih edebilecek oyuncusu var mı elinde? Hoca geliyor, iki tane oyuncu da getiriyor, maliyeti düşük ama gerçekten yıldız olabilecek dediğiniz bir duyumunuz var mı?
0: Yani hocanın istediği bir oyuncu mu abi?
2: Evet, yani hocayla çalışmış, ben geliyorum, anladım, gördüm, izledim, inceledim, benim daha önce çalıştığım şu oyuncu bu takım için biçilmiş kaftandır
0: abi,
2: dediği bir
0: teklifi var mı? Abi böyle bir isim yok şu anda ama tabii Bologna kulübünün neredeyse yarısından çoğunu Beşiktaş'a yazdılar.
2: Evet, sürekli yazdılar. Bologna kapanıyor zannettim ben. Yani hepsini Beşiktaş'a
0: abi,
2: yazdılar.
0: Abi Rom'u falan yazdılar. Maalesef abi bunların hiçbiri doğru değil. Beşiktaş'ın planlı bir şekilde istediği oyuncular var ama Bologna'dan böyle çok istediği bir oyuncu, yani bu mutlaka Beşiktaş'ta oynasın dediği bir oyuncu yok abi. Asıl bombayı söyleyeyim mi abi sana? Hadi bu yayında söyleyeyim. Normalde YouTube yayınıma saklıyordum. Kaleci transferi ne olacak abi?
2: Kaleci transferi Paris Saint Germain'in yedek kalecisi kimdi? Onu mu istiyorlarmış? Öyle bir şey
0: Şövalye. Mi? Şövalye diye söyleniyor.
2: Şövalye.
0: Abi bir şey orada ters köşe yapmaya hazırlanıyor, haberin olsun.
2: Olabilir mi diyorsun bu transfer?
0: Olmaz abi.
2: Onu gösterip, sağ gösterip sol vuracak diyorsun. Yerli bir şey olur mu?
0: Yani yerli olarak Ersin'le görüşülüyor abi. Ama Beşiktaş hazırlanıyor abi.
2: Ersin'le görüşülüyor dedin. Zaten...
0: Ersin'le görüşülüyor abi. Ersin konusunda Sayın Başkan Serdar Adalı Ersin'le anlaşmak istiyor. Ersin'e de Arabistan'dan teknisyen olduğu söyleniyor.
2: Ha, Ersin'le başkası görüşüyor mu diyecektim bir de.
0: Arabistan'dan teknisyen olduğu söyleniyor. Ama abi şimdi yani burada başkan Ersin'i sıkmıyor. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde Ersin Avrupa'dan teklif geldiğinde başkan kal demiş ona. O yüzden Ersin karar verecek abi. Beşiktaş Ersin'in istediği rakamları da veriyor. Herhangi bir problem yok. Ersin karar verecek. Biz Ersin'in kararını bekliyoruz ama Beşiktaş abi basında hiç yanı çıkmamış bir kaleciyle görüşüyor.
2: Peki Önder Hoca falan, Sergen Hoca'nın da oynatmadığı ama transfer edilen Vazquez miydi? Neydi kaleci bizim?
0: Gitti abi o.
2: Gitti mi?
0: Gitti abi, o gitti. Kiralık abi zaten, o gitti.
2: Ne bileyim, düşünürler yani, miydi tekrar dedim.
0: Abi 5 büyük ligde oynayan bir kaleciyle Beşiktaş görüşüyor.
2: 5 büyük ligde oynayan bir kaleciyle.
0: Hatta bir tanesini düşüreyim, İngiltere'yi çıkaralım, 4 büyük ligden diyeyim. Hadi bu da sana özel bir bilgi olsun abi.
2: Buradan o sonuç çıkarabilecek kaç kişi var acaba bizi dinleyen?
0: Vallahi
2: senin sadece şöyle bir şey söylemen lazım. Şu an mevcut ülkeyi söylemen lazım ki
0: onu

0: söyleyemem.
1: 18'likten de şey yapalım hani oradan bari hiç olmazsa.
0: Yok, abi yok abi onu söylediğim an benim işimden geçerler abi. Onu söyleyemem abi maalesef. Yok abi onu söyleyemem ama şu an basın ismi yansımamış bir kaleciydi.
1: Bu sefer bunu kaleciye mi söz verdin kulüpten birine mi söz verdin?
0: Abi bunu da Mia'ya bile söz verdim abi.
1: Kendi kızıma bile söz verdim söylemeyeceğim.
0: Ama Mamadaşvili işte şövalye değil abi. Beşiktaş farklı bir hamle yapıyor. Şu an herkes uyuyor abi. Herkese iyi uykular.
1: Oo, her an her şey olabilir diyorsun.
0: Kimi?
1: Daha önce hiç Türkiye'de oynamış mı?
0: Abi beni yorma. Doğan abi ben çaylak gazetecilerden değilim.
1: Tamam da bir sadece evet bir kere Türkiye'den de yolu geçti ya da ne bileyim hani o tarz.
0: Abi abi beni yorma beni bitirirsin abi. Vallahi bak bir daha radyo çıkamayız
1: tamam,
0: abi.
1: Tamam buna cevap veremediğine göre buradan ilerleyebiliriz. Teşekkürler Muratçım her şey için. Sağ ol kardeşim benim.
0: Abi sizleri seviyorum. Bir hatamız olduysa affolan.
1: Estağfurullah. Hatta ben şey diyeceksin. Kulübe söyleyeceksin onu. Başkanım bir radyo programı yaptım. Bir hatam olduysa affola diyeceksin. Bana bir hata yaptın.
0: Muhtemelen dinliyorlardır abi şu anda.
1: Bir hatam olduysa Önder abi falan diyeceksin ya.
0: Ya abi geçen Twitter'dan şimdi ben şey dedim ki ben bu dönem şablonumu değiştireyim. Dedim ki her gece dedim 11'de özel haberleri patlatayım. Abi bir gece yaptım 5-6 tane verdim özel haber ard arda. Birer dakikaya Twitter attım abi. İkinci gece yaptım. Tabii taraftar alıştı abi. Dediler ki abi üçüncü geceyi de bekliyoruz. Abi üçüncü gece oldu. Sen ne yapıyorsun dendi. Dedim iyisiniz nasılsınız? Dediler tamam dur artık. Düğmeye bas. Yeter gerek yok bunlara. Biz de durduk abi ne yapalım.
1: Şey nasıl olmak belki Beşiktaş'ın konuşmayan yorumcusu olarak tanınmak nasıl bir duygu? Mesela.
0: Abi ben vallahi Doğan abi şöyle söyleyeyim. Yemin ediyorum sana Beşiktaş'ın şu anda transferdeki isimlerin birçoğunu biliyorum. Bitmek üzere olanları da biliyorum ama vallahi billahi tallahi abi bundan büyük yemin yoktur. Ben çok iyi Beşiktaşlıyım.
1: Böyle popüler olmak da çok ilginç biliyor musun? Hani ilk benden duyduğunuz var ya da abi o ne söylüyorsa kesin olmayacak denilen yorumcular var. Sen hiçbir şey söylemiyorsun ve o popülerite devam ediyor. Çok ilginç.
0: Abi çünkü benim neler bildiğimi biliyorlar. O zaman ben sana şöyle bir bilgi vereyim mi abi?
1: Hadi dökül.
0: Tamam. Bugün saat 12'de Twitter hesabıma bakın abi.
1: Ha kendini pazarladın yine.
0: Hasan Arat gibi oldum abi ben de ne yapayım.
1: Ay bunu çok güzel.
0: 12'de bütün Beşiktaş taraftarları 12'yi çeyrek geçe benim
1: 15 dakika sarktı. Röter yaptı 15 dakika. 12.
0: Abi 12'de YouTube yayınım başlıyor ya. Ben hatırlıyorum. Biraz gel yapmamız lazım
1: tamam,
0: insanlara.
1: Gel gel. Orta çizgi mi?
0: Orta çizgi değil abi. Maalesef Atakan Kurt'tayız.
1: Maalesef.
0: Yani. Evet abi cuma günü cuma saati yayın koydu. Dedim abi niye 12'de yapıyoruz? Murat dedi öğleden sonra havuza gideceğim dedi.
1: Büyük bir ihtimalle evet bir Beşiktaş yöneticisinin havuzunda tekrar gününü geçirecekti.
0: Ya Doğan abi ben Atakan abi kadar beleşçi bir adam görmedim. Bak İbrahim abinin mekanın adını 2 aydır reklam yapa yapa sabah öğlen akşam yemeklerini orada yiyor abi. Ücretsiz. Tatiller ücretsiz. Geçen yine bir gitmiş bir villaya. Dedim Atakan abi dedim Allah aşkına bu villa kaç para günlüğü dedim. Kardeşim dedi bu benim dedi arkadaşın yeri seni de göndereyim oraya istersen dedi. Bedava bana kardeşim dedi.
1: O kardeşim deyişini zaten.
0: Abi inanılmaz ya inanılmaz bir adam. Zaten bu inanılmaz lafını da yemin ediyorum ondan dolayı öğrendim abi. Her kelimesinden böyle inanılmaz ya diyor.
1: Bir daha
0: ama çok keyif abi yayınlarım çok keyifli oluyor Atakan'la.
1: Evet, evet kesinlikle.
0: Yani şu an transfer döneminin başlaması ya bir pazar günü saat 11'de yayın yaptık sabahın köründe abi 5000 kişi vardı canlı yayınımızda.
1: Maşallah.
0: Evet evet bayağı abi taraftar artık direkt haber vermekten insanların haber vermesine sıkıldı abi biz de onu biraz eğlenceye çevirdik. Atakan abi sağ olsun esprilerimizi kaldırabiliyor biz de onun esprilerini kaldırabiliyoruz. O yüzden keyifli bir şey oluyor ama tabii Sergen Hoca olayından dolayı Atakan abiyle biraz bizim diyaloglarımız sertleşiyordu. O da sert diyaloglarımız oluyordu ama hoca gittikten sonra biraz daha rutine dönmeye başladık abi.
1: Güzel olmuş. Kardeşim görüşmek üzere ağzına yüreğine
0: abi,
1: sağlık.
0: Abi saygılar hepinizi çok seviyorum. Bir hatamız olduysa affola.
1: Eyvallah.
0: 12'de YouTube'da görüşmek üzere abi Orta Çizgi.
1: Sağ olasın. Bütün bilgilerini
0: oradan alacağız. Sen de Twitter bildirimlerimi açarsan sevinirim abi.
1: Teşekkür ederim kardeşim. Ben de.

0: sağ olun.
1: Peki, sağ olasın. Murat Özen'le beraberdik. Detayları, ayrıntıları, gelişmeleri, Beşiktaş'ta yaşananları, yaşanma ihtimali olanları, bir de hiçbir şey yoksa yine de Murat'tan öğrenmeye çalıştık.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.

Birlikteyiz. Gündeme dair konuları, ayrıntıları aktarıyoruz. Murat Özen'le bir bağlantı yaptık. Sonrasında çayımızı, kahvemizi tazeledik. Fon müziği de girmiş. Onu da biraz dinledik. Ardından devam ediyoruz. Kaldığımız yerden yeni saatte de telefon hattını açarız. Gelen mesajlara bakarız. Tabii Murat'la diyaloğumuz esnasında Atakan Kurt'tan bir farkımız olmadı. Onunla ilgili konuşurken, detayları aktarırken. Bu arada kaleciyle ilgili olarak da herkes fikir olarak yürütüyor. Benim aklımda da vardı. Çok sıkıştırma beni, yapma, gelme üstüme tarzında yaptığı yorumlarla alakalı. Hemen onu söyleyebilirim. Ben aramızda kalacaksa bir şey paylaşmak isterim sadece. Murat'tan falan aldığım bir bilgi değil. O bana mutlaka söylerdi ama ben bunu yayında söylemem. Onu da söyleyeyim. Çok da sıkıştırmadım ama Beşiktaş'ın kaleci arayışında görüştüğü isim olarak benim aklıma gelen, tahmin yürüttüğüm bir isim var. Yakın bir zamanda açıklanır mı yoksa daha sonrasına mı saklanır, ama bir ön protokol imzalanma süreci içerisine girilebilir. Bu da Altay Bayındır olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Hani fikir anlamında söylüyorum. Bir ihtimal acaba mı diye devam eder. Katılır mısınız, katılmaz mısınız? Orası ne? Çünkü Türkiye'ye yolu düştü mü, buradan yolu geçti mi, böyle ne bileyim merkeze ulaşmasa da kenardan falan geçti mi gibi, hani öyle bir soru sorduğumda aklıma ilk gelen isimdi. Oradan hatta Sayın Ahmet Nur Çebi Altay'ı satın alıyormuş diye öyle konuşurken, Altay'ı satın almak moda oldu, Beşiktaş'ta Altay'ı alır mı diye öyle bağlayacaktım ama oraları geçtim. Peki. Ha Gayret Doğan abi, Gökçe'nin milli takımları tanıtmasından sonra fon müziği biraz daha uzun sürerse zaten program bitecek diye devam etmiş. Berke Özer olabilir mi acaba diye düşünüyorum demiş. Bak bir isim de o olabilir. O da büyük bir ihtimalle. Okan olabilir mi? Acaba yerli bir kaleci gibi düşünmüşler, Samsun Spor'dan ayrılır mı diye. Bazı yorumcular var, doğru haber veriyor, dinliyorsun. Bazıları yalan haber verir, gene ne yalan haber verecek diye dinliyorsun. Ama Murat Özen hiçbir şey söylemiyor, gene kendini dinletiyor. Şeytan tüyü var bu hınzırın falan şeklinde yorumlanabilir mi acaba demiş. Korhan Korkmaz da iyi yayınlar Doğan Bey. Murat Bey'e kalsa başkan kimi derse onun içinde iyi kendi görüşü de olur bir gün inşallah demiş. Beşiktaş bu arkadaş sonu söyleyemem diyor. Komik bir adam Murat Özen diye yorumlar yapılmış. Murat Özen bir yerlere söz verdiği için Beşiktaş'ta kıyamet de kopsa düğün yeriymiş gibi anlatmaya devam eden isimlerden biridir demiş. Öyle yorumlamış, konuşmuş. Bu arada yapay zekanın bazı tahminlerini paylaşmak istiyorum Dünya Kupası ile alakalı. İlk maçı bildi biliyor musun? Meksika Güney Afrika'yı 2-0 yener demişlerdi. Güney Kore Çekya'yı 1-0 yener diye söylemişti. 2-1'lik bir galibiyet geldi Güney Kore'nin Çekya karşısında. Bosna Hersek'in bu akşam Kanada'yı 2-1 ile geçeceğini tahmin ediyor yapay zeka. Amerika Paraguay maçının 1-1 berabere biteceğini söylüyor. Tadından yenmez böyle bir sonuç. Bizim için başlangıç açısından zaten 1-0 önde başlamak gibi oluyor. İsviçre'nin Katar karşısında 3-0 galip geleceğini söylemiş. Cumartesi günü saat 21'de oynanacak mücadele için. Ve Brezilya Fas maçında da Brezilya'nın şok bir skorla Fas karşısında 2-1'lik bir mağlubiyetle başlayacağını tahmin etmiş bir yapay zeka. Böyle bir başlangıç ilginç olur aslında. Abi ne yapalım ne edelim, Salih Özcan'ı alalım diye yorum yapmış. Dodo FIFA futbolu bitirmeye kafaya koymuş, nedir bu maç içinde reklamlar, başında yayında sıkıntı çıktım sandım falan, ne oluyor dedim. Amerika'nın böyle bir zaten isteği vardı daha öncesinde, 20'şer dakika oynansın, aralar olsun, ona bir şov haline getirsin talepleri vardı. Bu 3 dakikalık su molalarıyla da zaten reklam anlaşmaları yapılabilsin, arada daha fazla para kazanabilsin, oyun gerçekten akmıyorsa çok sıkmasın, insanlara bir şekilde bir nefes alma imkanı sağlasın gibi yorumlanıyordu. Bu arada İngiltere'yi atıyorum dedi Murat Özen, o yüzden Altay'ı silmen lazım dedi. Ben Mırmıç'a kadar gittim diyenler var. Altay İngiltere'de olduğu için onu silmen lazım abi dedi. O zaman Berke transferiyle alakalı mı? Bilmiyorum, o da enteresan bir seçim olur. Ona da bakmak lazım. Onana olabilir mi? Ters köşe dediği konu.
ona da bakmak lazım demiş. Mırmiç'i söylemiş miydim? Öyle bir şey gelmiş, tahmin. Beşiktaşlı Serdal abi artık radyo gol yayınlarına katılmayacağını açıkladı. Şimdiye kadar gösterdiği Galatasaray'a karşıki tavrı, performansından dolayı teşekkür ederiz. En doğru kararı aldığı için kendisine sevgilerimizi sunarız diye yorum yapmış. Serdal dinliyordur. Katılmayacağını söylemesi dinlemeyeceği anlamına gelmiyor. Serdal da hani görsem tanımayacağım ama gerçekten Cihan kadar yakınmış gibi hissettiğim isimlerden biri olmaya başladı artık. Sürekli her programda bir Serdal muhabbeti geçiyor. Sergen Hoca acaba Serkan Reçber'i de mi yanına aldı kadroya? Ya da Serkan Hoca Sergen Hoca'dan mı öğrendi en kısa sürede istifa etmeyi demiş. Onana diye tahmin ediyorum ben de demiş. Ters köşe yapacak dediği konu o olabilir demiş. Murat kardeşimiz hiç bilgi vermiyorsa neden bağlandığını ben de merak ediyorum demiş. Dodo Murat Özen bağlandı, yarım saat ne anlattı, nasıl bilgi aldın, bence tam anlamıyla ben de çözemedim demiş. Ayhan Kılıç bir mesaj atmış. Murat Özen konuşuyor ya, aklıma direkt Kemal Sunal filmlerinde bombacı mülayim geliyor aklıma abi demiş. Dodo Meksika maçında bütün Afrikalılar mahalle topçusu gibi çakkıdı çakkıdı sakız çiğniyordu, geviş getirdiler diye, öyle demeyelim ya. Yerde yatarken çimene düşecekken geri çekip tekrar çiğnemeye devam ettiler sakızlarını demiş. Acaba bu performans ne kadar olabilir demiş. Sakıza gösterdiği özeni maça gösterseydi diye yazmış. Vallahi Güney Afrika bu zamana kadar kimleri yenerek buralara geldi diye bakmak lazım. Güney Afrika'nın Dünya Kupası macerasında oynadığı oyun gerçekten hani uyumsuzluk, ilk defa yan yana oynuyormuş gibi oyuncular. İlk maçın hani ilk golün ya da ilk maçın günahı olmaz falan gibi mi yaklaşmak lazım bilmiyorum ama Dünya Kupası'nın açılış maçında kırmızı kartlar damgasını vurdu. Meksika kırmızı da geçen taraf oldu. 2-0'lık bir galibiyetle hem kendi de gördü hem Afrika'da iki tane oyuncu da çok sert gerçekten müdahalelere baktığında bir tane ilk kırmızı kart, gerçi alınmış bir kırmızı karttır, aldırılmış bir kırmızı karttır. Rotayı değiştirip alternatif bir güzergahtan kaleye doğru giderken arkadaki oyuncunun çaresiz kalmasından öte ortaya çıkan bir kırmızı karttı. Hakemin performansı açısından evet otoritesini ortaya koyabiliyordu. Onun sonrasında ağırlığını ortaya koyabiliyordu. Oyuncuların zaten hakemler üzerinde etkisi çok olmuyor böyle organizasyonlarda. Kimse öyle şov yapıp da hakem üzerine yürüyüp de bir kalabalık ortam hazırlama durumu yok. Affı olmayacak bir durum söz konusu milli mücadele olduğu için. O konuda biraz daha hassaslar. Ama şunu söyleyebilirim. Dünya Kupası'nda olması beklenen ama Amerika'nın vize vermemesi ve ülkeye bile almadığı bir Somalili hakem vardı biliyorsunuz. Omar Abdülkadir Artan, UEFA FIFA'nın sahip çıkmadığı Omar Abdülkadir Artan'a sahip çıkıyor ve 12 Ağustos

0: Ağustos'taki Paris Saint Germain'le Aston Villa arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçını yönetme kararını açıkladı. UEFA Süper Kupa maçını yönetecek Omar Abdülkadir Artan vizesi olmasına rağmen Amerika'ya girişine izin verilmeyen Somalili hakem, dünyanın belki de son dönemde en tanınan hakemleri arasında yer aldı. Yapmış olduğu bu davranıştan dolayı Amerika'nın başkan Ceferin de Artan için övgü dolu ifadeler kullandı. Artan en üst düzey müsabakalarda kendini kanıtlamış mükemmel, genç ama deneyimli bir hakemdir. Futbol insanları bir araya getirmek için vardır ve UEFA Omar'a ve olağanüstü hakemlik becerilerine saygı göstermek istiyor dedi. Ve FIFA'nın sahip çıkmadığı Omar'a UEFA sahip çıktı ve final maçını da yönetme kararı vermiş. Bu konuda gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Dünya Kupası ile ilgili tabii herkesin kendine göre bir görüşü var. Bundan sonra oynanacak olan maçlarla alakalı heyecanın ne kadar devam edebileceğini, takımların daha önceki performanslarıyla kıyaslanabileceği bazı detaylar konuşulacaktır. Herkes kendine göre, ama saat dilimi ile alakalı olarak da saat 10'da gece 24'te, 3'te, 4'te, sabah 5'te, 6'da, 7'de oynanacak maçlarla ilgili ne kadar istatistik anlamında ya da standart anlamında hayatta kalabileceğiz onu bilmiyorum. Seyredebildim mi? Vallahi seyredemedim, dur özetlerine bakayım diyerek geçebilecek bazı maçlar olacak, öyle tahmin ediyorum. Ama Mexico City'de öncesinde büyük protestolar vardı. Benim dikkatimi çekmek istediğim konu, Amerika'da oynanacak her maçla ilgili ilerleyen günlerde alınan tavırlar ya da kolluk kuvvetlerin yapmış olduğu bazı müdahaleler sonrasında insanların toplu halde bir anarşik de demeyeyim ama bir tepkisine yol açabilecek bir birlikteliği doğurabilir. Onu söyleyeyim. Stadyum içinde tam bir festival havası hakimken Mexico City'nin merkezinde dün kaos dolu anlar yaşanıyordu. Binlerce taraftar başlama vuruşundan hemen önce resmi Dünya Kupası taraftar alanında, fan zonda oralara girmeye çalıştı. İzdama neden oldular ve birçok protestocu polislere yabancı madde atarken stada yürümeye çalıştılar. Bazı taraftarların FIFA'yı protesto ettiği görüldü. Öğretmenler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere bir sürü gösterici şehir merkezinde kamp kurmuşlar. Aynı zamanda fırsat bu fırsattır diyerek ülkedeki sıkıntıları dile getirmişler. Maaş zamlarıydı, emeklilikle ilgiliydi, kayıp kişilerin bulunmasıyla alakalıydı. Bunların cevabını istemişler. İnsanlar da katılıyorlar. Meksika halkı Meksika formalarıyla bu tepkiyi verirken o ülkede bulunan, orada maç yapıp olan diğer ülke takım taraftarları da bir şey oluyor diyerek destek vererek inanılmaz bir kalabalık ortaya çıkartmışlar. Yani kendi halkının devleti için yapmış olduğu eylemlere başka ülkenin taraftarları da katılmış oldu. Ya da baya falan diye, yani bir anda ortam öyle bir moda geçiyor yani. Öyle Meksiko City'de büyük protestolara neden olmuş. Ülkede kendi maaş zamlarını, emeklilikle ilgili kararları falan verirken İsviçreli, ne bileyim Norveçli, orada kim bulunuyorsa bir sürü taraftar da onlara destek vermeye başlamış. FIFA'ya karşı tepkiler dile getirilmiş. Hazır fırsat bu fırsatken falan diye devam etmiş. Ama bunlarla ilgili ve buna benzer olayları fazlasıyla yaşayacağımızı tahmin ediyorum. Bilmem katılır mısınız siz de. Bu sabahlar, hayırlı cumalar, bir kez daha Dünya Kupası heyecanını da başlattık. Yani biz yapmışız gibi konuşmayalım ama başladı. Gündüz saatlerinde, öğle saatlerinde olması biraz daha ses ve ışık anlamında eksik kalınca hep ona alıştık. Çünkü her şey gece daha güzel oluyormuş. Şov dediğin zaman gündüz öğle saatlerinde biraz yarım yamalak, tadı tam anlamıyla alınamayan bir yemekmiş gibi gözüküyordu. Gerçi gene muhteşem bir açılıştı. Shakira ve Burna Boy tarafından yapılan, ardından yine sahneye çıkan isimler vardı. Bayrak şovlar vardı. Taraftarların kendi aralarında yapmış olduğu şovlar vardı falan. Güzel şeylerdi yani, öyle veya böyle başlamış olduk. İlk telefonu da almış olalım. Gelen mesajlara da bakalım. 81-11 ile açılışı biz de yapalım Dünya Kupası gibi. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Alamayacağımızı sen de düşündüğün için herhalde böyle söylüyorsun. Zor geliyor.
1: Ne yapıyorsun Doğan abi?

0: Teşekkür ederim, sağ olasın.
1: Abi milli takımımıza başarılar diliyorum. Öncelikle hedefimiz tabii gruptan çıkmak olması lazım. Ondan sonra abi ben forvet hattında Can Uzun'un oynamasını istiyorum. Ya Kerem oynarsa bilmiyorum abi. Kerem ayaklarına hakim bir futbolcu değil. Çok top kaybı yapıyor abi. Dar alakası, işte verkaç, bunları yapamıyor.
0: Sen kadroyu say istiyorsan. Yani kalede bununla başlamalıyız. Defansta şu olmalı. Hani bir Montella bağlanmış gibi devam et.
1: Abi sağ bek yani Mert Uzun olabilir. Defansta zaten belli abi. Merih Abdülkerim. Sol kanatta zaten Ferdi oynayacak büyük ihtimalle. Orta saha abi ama Arda'yla Hakan olursa biraz yumuşak kalıyor gibi geliyor abi bana. Bilmiyorum, ben mi futboldan anlamıyorum. Çünkü yani tamam ileriye doğru iyi markaç yapıyorlar da ama defansif olarak biraz sanki zayıf kalıyor gibi geliyor.
0: Bir şey söyleyeceğim sana. Ya adam buralara kadar getirmiş, çok fazla artık işine karışmasak mı? Bir izlesek de ondan sonra mı yorumlasak? Daha maç oynanmamış. Bence öyle başlamamalı, şöyle başlamalı diyerek. Ne bileyim, bir parantez içinde ahkam kesmenin de bir anlamı yok gibi kardeşim.
1: Tabii abi öyle de ya bilmiyorum.
0: Ama yine de ben eleştireyim diyorsun. Çünkü eleştirmezsem rahat edemeyeceğim. Bu gece uyuyamam falan diyeceksin büyük ihtimalle. Sen eleştir istiyorsan diyeceğim ama çok da zaman almayayım diye söylüyorum yani. Dur eleştiririz ya. Zaten eleştireceğiz zaten yani. Galip gelse de eleştireceğiz. Niye 2-0 yendik? 3 yapabilirdik, 4 olabilirdi. Bunu niye yapamadık? Niye çekti takımı falan? Orada bile eleştiri yapacağız. Kazansak bile yapıyoruz yani.
1: Öyle abi ya. Tabii gönül istem ki abi kupayı alalım.
0: Ya ama kupayı yani, alsak, kupayı daha önce niye alamadık diye gene eleştiririz biz ya. Biz gene merak etme ya.
1: Vallahi abi Fransa'nın yedek kadrosu bile, yani ben baktım korktum abi. Onların yedek kadrosu bile final oynayabilecek bir kadro abi. Yani Olise'nin yedeği Desire Doğu abi, düşünebiliyor musun? Yani Paris Saint-Germain'le Şampiyonlar Ligi finali oynamış bir futbolcudan bahsediyoruz. Yani abi bence yani Paris Saint-Germain alır ya şey, Fransa alır gibime geliyor abi kupayı. Ya milli takımımız da abi bir çeyrek final yaparsa bence büyük başarı olur bana göre. Ya da yarı final. Benim için ya benim içimden öyle geliyor.
0: Yarı final yaparsa eleştirmez misin?
1: Eleştirmem abi. Neden eleştirim?
0: Çünkü Allah razı yani, olsun kardeşim. Allah razı. Bunu senin ağzından yani, mutlu etti beni. Sağ olasın.
1: Çünkü abi rakipler çok güçlü abi. İspanya, İngiltere, Fransa. Abi kadroları çok kaliteli abi.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Yani benim görüşüm bu abi. Allah razı olsun abi. Aynı cumalar diliyorum şimdi ben.
0: Eyvallah, eksik olma.
1: Sen vaktini de fazla almayayım abi.
0: Hadi teşekkür ederim, sağ olasın.
1: Aynı yayınlar diliyorum.
0: Sağ olasın, saygılar sunuyorum, eksik olma. Sevgili 69-66.
2: Alo.
0: Merhabalar, günaydın.
2: Ben eleştirmeyeceğim
0: bunu. Yok, ben eleştirme hakkınız başlamıştır. 3 dakikanız var diyecektim. Buyurun.
2: İyi yayınlar sahip insanlar. Milli takıma sadece başarılar diliyorum. Yani bu zamana kadar geldiler. Ben başarılı olacaklarını da düşünüyorum. İyi bir jenerasyon var. Sabah 7'de kalkacağız pazar sabahı. İnşallah böyle keyifli izlemeye.
0: Bence 6.30 gibi kalk ki hiç olmazsa biraz adapte olabil. Yani 7'de kalkar kalkmaz da maça oturmanın bir anlamı yok.
2: Aynen abi. Şimdi ben Fenerbahçe'de Sayın Başkan seçildi. Bir aydır çalışıyoruz dediler ama şimdi Fenerbahçe yıllardır böyle, bilmiyorum ben mi yanılıyorum, böyle bir kararsızlık her başkanda oluyor.
0: Peki
2: herhalde.
0: Aykut Hoca ile yani, ilgili net bir açıklama yapmamasına ne diyorsun? Bu arada geri gidiyorsan şey yapma, onu önce bir park et ya da işi hallet.
2: Yok park ettim arabayı şu
0: tamam,
2: anda.
0: Tamam.
2: Bir saniye. Yani Aykut Hoca, bence Aykut Hoca olmalı geçiş döneminde, bir sene içinde Aykut Hoca olmalı ama Aykut Hoca ile anlaştılar büyük ihtimalle, açıklamamaları ve bunu bilmiyorum, dünkü açıklama bu sabah bir açıklama vardı herhalde ama Aykut Hoca'yı getireceklerini düşünüyorum ama neden böyle bir açıklama yaptılar veya bu kararsızlık nedir? Fenerbahçe'de Ali Koç'la başladı, sonrasında Sayın Saadettin Saran'la devam etti ve devam ediyor. 2 gün oldu herhalde mazbatayı alalı. Bence Fenerbahçe'nin kaybedecek zamanı da yok. Şurada şampiyonlar yönelilmesine de fazla kalmadı. Bir aylık bir süre kaldı herhalde. Çok kararsızlar. Bilmiyorum. Peki sence Aykut Hoca gelse, şimdi Beşiktaş gözüyle sormak istiyorum ben sana abi yani. Başarılı olur mu sence?
0: Olur tabii, niye olmasın abi? Bence yani gelecek hocanın, örnek veriyorum ya, şu an Conte gelse ya, başarılı olabilir diye kesin bir şey söyleyebiliyor musun?
2: Yani Mourinho'yu getirdik abi yani.
0: Ya o yüzden söylüyorum ben de, hani onun bir kesindi durumu söz konusu değil ama Aykut Hoca bu ligde çalışmış, aynı zamanda yanındaki ekip de sayıldığında Volkan Demirel'inden tut Oğuz Hoca'sına kadar devam ediyor. Dirk Kuyt gibi bir isim var, dünya futboluyla alakalı Hollanda altyapısından sorumlu bir adamdan bahsediyoruz yani.
2: Sosyal medyada tabii ki pek fazla ciddiye almamak gerekir ama Aykut Hoca'ya böyle karşı tepkiler de var. Hatta şöyle yorumlar da görüyorum. Hatta geçen gün Abdülkerim abi de bir yayınında bahsetti. Yani daha gelir gelmez ilk maça gideceğim, işte ıslıklamaya başlayacağım, protesto edeceğim. Aykut Hoca'ma da karşı olan bu Fenerbahçe taraftarındaki, yani nasıl diyeyim, yanlışlık kelimesi kullanmak istiyorum, nedir anlamıyorum.
0: Bence Aziz Başkan'a oy vermeyenlerin yapmış olduğu bir tepki o. Aziz Başkan'ı seçenlerin hepsi Aykut Hoca'nın geleceğini bilerek oy attılar zaten.
2: Şimdi böyle bir şehir efsanesi de var abi. Aykut Kocaman defans oynatıyor diyorlar. Aykut Kocaman'ın gittiği ikinci olduğumuz sezonda, şampiyon olduğumuz sezonda da defans oynatıyor diyorlar ama ligin en çok gol atan takımı Fenerbahçe'ydi. Ve biz UEFA Kupası'nda yarı final oynadık. Bunu da sadece Aykut Kocaman'la başardık, öyle değil mi? Yani ben Aykut Hocam, ben de başarılı olacağını düşünüyorum ve artık geç kalmamış. Çünkü bu şekilde daha çok yıpratıyor. Yani başkan bence net bir şekilde açıklama yapmalı. Benim teknik direktörüm yardımcıları bu değil. Artık gerisini yani taraftar, ne bileyim, ama taraftar çok ikiye ayrıldı. Şöyle bir soru sorayım abi sana sorarak. Aykut Hocam başladı. Ligin başında birkaç tane başarısız sonuç oldu. Nasıl bir tepki var? Bence.
0: Yani herkese olduğu gibi
2: acaba Hakan Safiye mi verseydi koy demeye başlarlar mı acaba?
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
0: 78-23, günaydın.
4: Günaydın.
0: Hoş geldiniz, buyursunlar.
4: Hoş bulduk, İstanbul'dan Lütfü.
0: Buyursunlar. Aile
4: Doğan Bey, buyurun. Hayırlı yayınlar diyorum.
0: Sağ olun efendim, ben de size hayırlı yolculuklar diliyorum. Lastik, sağ olun. Lastik sesiniz yayına kadar geliyor maşallah.
4: Geliyor mu? Ben şimdi arabadan konuşuyorum da onun için.
0: Fark ettiğim için söyledim zaten.
4: Telefona mı alayım?
0: Yok, devam edebilirsiniz, benim için sıkıntı yok.
4: Tamam. Şöyle söyleyeyim. Önce milli takıma başarılar diliyorum. Bu kadar eleştirinin daha maçlar başlamadan yapılmasını ben tasvip etmiyorum. Önce bir maça başlayalım, skorları görelim, takımımız ne durumda bakalım, ona göre konuşalım diye düşünüyorum.
0: Ben de şöyle söylemek istiyorum. Ben bundan sonra telefona bağlanıp da milli takımı eleştiren insanlara başka takım tut diyeceğim. İspanya'yı mı destekleyeceğim, Fransa'yı mı destekleyeceğim? Kimi istiyorsan bir takım seç diyeceğim ya. Milli takım hakkında sen konuşma,
4: evet,
0: abi diyeceğim.
4: Doğru söylüyorsunuz, evet, doğrudur. Başlamadan eleştiri yapanları ben hiç anlamadım zaten. Niye eleştiriyorlar? Biz de Avrupa Kupası ve Dünya Kupası arka arkaya gitmiş bir takım değiliz. Ondan sonra Montelli bu başarıyı gösterdi. Böyle ya da böyle, kötü de olsa fark etmez. Önemli olan buraya katılmak değil mi? Bir sürü takımlar var, katılıyorlar zaten. Başarılı oluyorlar veya olmuyorlar.
0: Ya ben şöyle
4: önemli değil, önemli olan katılmak.
0: Bir soru sorabilir miyim? Amerika sizce futbol anlamında Dünya Kupası'na kaç kez katılmıştır?
4: Bence Amerika futbolu çok önemseseydi buraya, ülkeye girenlere bu kadar zorluk çıkarmazdı.
0: Ya önemsemeyen bir ülke bildiğim kadarıyla 6 kere falan katıldı Dünya Kupası'na. Biz sadece kaçıncı kez katıldığımızı bir bakın, futbolla yaşayan, kalkan, yatıp kalkan bir toplum haline gelmemize rağmen.
4: Evet evet. Ya 6 kere katılmış ama şu anda ülkesinde 2. kere oluyor. Evet, bu senede yapılanlar görünüyor. Bence hiçbir zaman futbola önem vermiyor zaten. Sadece bir güç olduğu için orada. Onun için verilmiş. İnsanlara yapılanları da tasvir etmiyorum. Belki tekrara düşmüş oluyorum ama onlar hak edilmiş, verilmiş ve oraya gelmesi istenilmiş kişiler. Ondan sonra ona göre davranılmaları gerekiyor.
0: Avustralya maçı ile ilgili olarak da küçük bir tahmin alacağım sizden, skor anlamında.
4: Avusturya kolay bir lokma değil bence.

0: Avustralya.
1: Ondan sonra Paraguay da değil.
2: Tamam.
1: Yani kolay bir lokma gibi görüyorlar, zayıf diyorlar ama Dünya Kupası'na gelen bütün takımların bence çok iyi olduğunu düşünüyorum. Avusturya maçı bizi çok zorlar ama dikkatli ve sakin oynarsak diyorum, acele etmeden, kaybetmesek de yenilmemeyi tercih etmelerini diliyorum. Ama tabii ki gönlüm kazanma yanında ve 1-0 gibi düşünüyorum.
0: İnşallah.
1: Tahminim bu.
0: Bir olsun İnşallah bizim diyelim. Olsun diyorsunuz. Peki, iyi yolculuklar diliyorum, iyi hafta sonları şimdiden, sağ olun.
1: Sağ olun, teşekkür ederim, hayırlı yayınlar.
0: Peki hemen bir başka telefon. 10.73 günaydın, mutlu sabahlar. Buyurun. Geliyor efendim.
3: Alo.
0: Buyurun.
3: Sesim geliyor musun Doğan abi?
0: Buyurun.
3: Ben milli takımla ilgili bir şey söyleyecektim de. Cenab-ı Allah sizi bu maça çıkartmayı nasip etsin. Hacı Osman'ın dediği gibi sabah 7'de. Ya kalbiyle ilgili yorum atmak istemiyorum. Zaten daha bir maça başlamadık.
0: Vermiş olduğun bu değerli yani bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın mı diyeyim, ne diyeyim bilemedim.
3: Yok yani yayına bağlandığım için biraz heyecanlıyım da.
0: Tamam, fark ettiğim için ben de o yüzden söylüyorum. Avustralya maçı için bir tahmin alayım o zaman senden de.
3: Ya biz genelde turnuvalarda gol diyerek başlarız. Ben 2-1 alacağımızı düşünüyorum ya.
0: 2-1 alacağımızı düşünüyorsun, peki. Teşekkür evet. ettim sana da, sağ olasın. Kolay gelsin. Sana da iyi hafta sonları diliyorum. Eksik olma. 84.09 sana da günaydın. Pardon. 48.09'muş.
4: Ben de bekliyorum. Diyorum 84.09 kim? 09 84'ü tutuyor.
0: Evet, 48.09 sana da günaydın.
4: Günaydın. Yayınlar.
0: Teşekkürler.
4: Ya arkadaşlar konuşuyoruz milli takım hakkında da. Bizim milli takımımız güzel bir takım. Genç bir takım. Tek sıkıntı demiyorsun. Çok eleştiriyoruz. Onu niye almadılar, bunu niye almadılar? Alacağı kişi 26 kişi. Çünkü Türkiye'yi alamaz oraya. Orada da bir şeyler yaparız ama ben bir tek Amerika maçından korkuyorum. Onunla da sebebi hakemler. Çünkü ev sahibi takımı biliyorsunuz Trump'la işin başında yarı finale çıkartacaklar öyle ya da böyle. Geçen seneki kupayı nasıl Messi için alttan penaltıyla Arjantin'e verdiler. Bu Dünya Kupası'na da bir şeyler dönecek. Ama ben takıma güveniyorum. Herkese güvensin. Avustralya'ya en az 3 atar geçeriz. Sıkıntı yok.
0: Tam bu ülkede yaşamış, daha önce hiç yurt dışına çıkmamış biri gibi konuşuyorsunuz. Mesela hani şey... Şundan dolayı söylüyorum mesela hani kaosu şundan dolayı seviyorsun. Yani alışılmış bir şeyden bahsediyorsun. Amerika hakemlerle yarı finale kadar getirilir. Messi'ye de zaten kupayı verdiler. Bizi de bir yere kadar giderler çünkü Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la Ceferin'le arası. Evet, ikim hep beraber konuş. Buyurun. Estağfurullah. Yok hayır şey diye. Ya olumsuz Dinliyorum. Bakmayalım diyorsun. En olumsuz taraftan sen bakıyorsun mesela.
4: Ben milli takım için olumsuz sorular var mı? Milli takımımız iyi gitti. Onda sıkıntı yok.
0: Hayır.
4: Ben diğer anlamda bakıyorum.
0: Hep bir anlamda bir olumsuzluk var diyorum hayatımızda. Hep ondan dolayı. Yani FIFA, MIFA, UEFA bu organizasyonu boşuna yaptı. Zaten kazanan belli de şu andan itibaren. Biz sadece öylesine merak ediyoruz ne olacak sonu diye. Çekilmiş film gibi yani aslında. Öyle söylüyorum.
4: Yok, kazanan belli değil. Kazanan belli değil ama... Ev sahibi Amerika'ya kıyak geçecekten eminim. Kazanırız.
0: Peki. Kim kazanır?
4: Ben tahminim milli takım istiyorum tabii ki ama bir de futbolun gerçekleri var. İspanya ya da Fransa diyorum. Mesela Brezilya Fas maçı. Fas Brezilya'yı yenecek diyorum.
0: Oo, yapay zeka.
4: Brezilya'nın çeyrek finalde eleneceğini, çıkmadan elenebileceğini düşünüyorum. Fas'ın da önce Fas Norveç maçını izledim. Hı hı. İlk 45 dakika Norveç 10 foul yaptı. Fas'ta bir tane foul yapmadı. Bir Fas yapıyorlar. İzlemenizi tavsiye ederim. Hatta Vakton arkadaşların saat 1'de zaten. Bu gece galiba.

Fas Brezilya maçı izlemeni tavsiye ederim. Fas'ın sürpriz takımı olduğunu Türkiye gibi düşünüyorum. Biz en az çeyrek final yapacağımıza inanıyorum. Ama grupta bir puan kaybedersek futboldan dolayı değil, kaos ortamı.

0: abi.
1: Evet, müthiş müthiş.
0: İnanılmaz. Abi bazen düşünüyorum da biz bu Dünya Kupası elemelerine Asya grubundan katılsak bu kadar zorlanır mıydık acaba?
1: Yani o zaman da tadı tuzu olmayabilirdi. Farklı şeylerde hep şey yapardık. Özenirdik hep. Ya biz niye Avrupa takımlarıyla değil diye. Ondan sonra bir sen Şampiyonlar Ligi falan oynayamazsın ama.
0: Doğru diyorsun. Abi ben Montella'dan sadece şunu istiyorum. Oraya katılmamız gerçekten büyük bir başarı. Bunun tadını çıkartalım önce ama bir İspanya maçımız var meşhur biliyorsunuz. Önde bastırdığımız tamamen büyük bir taktiksel hata geçen bir maçtı. 6-0 zannediyorsam. Hatırlamaktır istemiyorum maçı. İnşallah öyle daha yani bir organizasyon içine sokmaz takımı. Yoksa ben çocukların çok başarılı olacağını inanıyorum. Bazı yayınlar diliyorum abi.
1: Teşekkür ediyorum sana da. Sevgiler, saygılar, eksik olma. 34-94 sana da günaydın.
2: Günaydın Doğan abi, merhabalar, hayırlı cumalar.
1: Teşekkür ederim. Sen
2: ben İstanbul'dan Kerim, Galatasaray taraftarıyım.
1: Evet Kerimciğim.
2: Ben milli takımımızı başarılı buluyorum. Ben bu gruptan da 3'te 3 yapıp 9 puandan, hatta gol bile yiyeceğimizi düşünmüyorum. Ben
1: hop, ne güzel.
2: Bu kadar eminim yani. Ben çeyrek final garanti görüyorum ama şöyle bir durum var. Her milli takımın kendi hayali, kendi bir ülkesinin hayali var. Benim hayalim de biz 2002'de Dünya üçüncüsü olduk. Niye olmayalım yine? Niye kupayı almayalım? Gerçekten ben futbolcu kardeşlerime inanıyorum. Bizim de yeteneğimiz, bizim de kapasitemiz yüksek. Bence Dünya Kupası'na katılan milli takımlar arasında en iyi kadrolar açıklansa biz ilk onun içinde kesin oluruz abi bu kadromuzla. Ben Montella'ya ve futbolcu kardeşlerime güveniyorum. Yani bizi sevindirecekler. Bizim bir ayımız yani Haziran, Temmuz ayı geçim sıkıntısını unutacağız, keyif alacağız. İnşallah. Futbola döneceğiz. Herkes unutacak.
1: Peki.
2: Parayı, pulu, her şeyi unutacağız yani öyle söyleyeyim.
1: Teşekkür ediyorum sana da, sağ olasın.
2: Ben teşekkür eksik ederim, sağ olasın.
1: 33-34 sana da günaydın.
3: Abi günaydın.
1: Hoş geldin.
3: Hoş bulduk. İlk defa bağlanıyorum, biraz heyecanlıyım. İki konuda çok kısa bahsetmek istiyorum. Öncelikle milli takım tarafında bu kadar eleştirilme konusunu ben anlamlandıramıyorum. Ben en son Dünya Kupası'nı izlediğimde 10 yaşındaydım. Şu an gelmişim 30'un ortasına. Çocuklar daha ne yapacak abi bizim için? Ellerinden geleni yapıyorlar zaten.
1: Yani.
3: Bir izleyelim, ona göre yorum yaparız diye düşünüyorum. Bir de bizde çok fazla futboldan anlayan olduğu için böyle bir sorunla karşılaşıyoruz anladığım kadarıyla. Seninle bir konuda ayrışıyorum. O da Fenerbahçeliyim ben. Aykut Kocaman konusunda seninle aynı fikirde değilim. Abi genelinizle aynı fikirde değilim aslında. Anladığım kadarıyla medya tarafında Aykut Hoca'nın kişiliği mükemmel olduğu için ki katılıyorum buna. O futbola bakış açısını kimse göz önünde bulundurmuyor. Yani bizim Fenerbahçeli'nin çoğunluğu olarak derdimiz Aykut Kocaman'ın kendisi değil. Mükemmel bir insan, iyi bir Fenerli. Ama bakış açısı, oyunu görüşü bizim tuttuğumuz takımla uyuşmuyor. Ne zaman iyi gitmeye devam etsek bir sorun çıkıyor. Dikkat edin Aykut Hoca devamında bütün süreçlerde her şey yolundayken bir tartışma çıkar. Bir oyuncuyla arası bozulur. Yani gereksiz bir ego var kendisinde. Bu kadar büyük bir futbolcuda olması normal olabilir. Ama hoca olarak bu olmuyor.
1: Bu tartışma konusu olarak değil de sadece bazı şeyleri ön plana çıkartmak adına söylemek istiyorum seninle. Ben kalabalıktan çok rahatsız olan bir insanım. Yani eskiden çok severdim. Şimdi yalnız kalmak bazen çok daha keyif veriyor. Bazı işleri de yalnız başıma kaldığımda daha iyi halledebildiğimi düşünüyorum. Elbette destek alabileceğim, fikir alabileceğim insanlar var ama bir isim açıklandı. Aykut Hoca, tamam. Yanına Oğuz Hoca, arkasına Volkan, yanına Kayıt falan derken böyle bir ortaya ordöv tabağı gibi bir teknik heyet çıktı. Ben de diyorum ki ya bu kadar kalabalıkta sıkıntı çıkar. Katılır mısın?
3: Evet. Tabii ki abi, tabii ki. Her kafadan bir şey çıkan bir yerde huzur şey olur mu
1: bak,
3: zaten?
1: Fatih Hoca'nın da yanında Hasan Şaş vardı, Ümit Davala vardı, Müfit Erkasap vardı, o vardı, bu vardı. Bir sürü insan çalıştı. Ama Aykut Hoca'nın Fatih Hoca gibi böyle bir bakışıyla beraber eyvah diyebileceği bir ortam değil etrafı, anladın mı?
3: Yok, yok. Bir de bu senin söylediğin isimler abi beraber başarıyor. Hoca ile devam etmiş isimler. Şimdi Volkan Hoca canımız ciğerimiz ama gittiği yerde bir tane...
1: Sesin kesildi. Gittiği yerde bir tane başarısı yok demedin herhalde diye tahmin ediyorum.
3: Volkan Hoca'nın gittiği antrenör olarak gitti. Yanlış söylemeyeyim. Antrenör olarak gittiği yerlerde başarılı bir şey var mı abi? Karnesi.
1: Yani büyük maçlarda yine elindeki kısıtlı kadro

0: öyle güzel futbol oynattığını söyleyebilirim.
1: Tamam, ama şöyle örnek vereyim sana. Şu anda en büyük rakibimiz Galatasaray, her zaman olduğu gibi. Başındaki insan Okan Buruk. Efsanesi olarak değerlendiriliyor. Okan Buruk buraya gelene kadar neler yapmış abi, bakalım istersen.
0: Tabii ki.
1: Akhisar'la yani yaptıkları belli.
0: Başakşehir'le yaptığı belli falan.
1: Evet yani. Bir de biliyorsun, bak affedersin bu lafımı, Galatasaray yanlış anlamasın ama Okan Buruk yapan Aykut Kocaman'dır abi bir sezonda. Akhisar'a 3 maç üst üste kaybedip bir kupa bir şampiyonluğu kaybetti. Bir de dönüp demedi ama yani benim ya kabahatim şurada var demedi. Yani son haftalara geliyoruz, hala takım hazır değil diyor. Hocam ne zaman hazır olacak bu takım, kurban olayım yani sana. Bir de en pahalı hocalarımızdan biridir, bunu herkes unutuyor. Aykut Kocaman'ın yaptığı transferleri bir dökün bakalım. Hani ben elimdeki kadroyla bu kadar yapabildim diyor ama ya, Holmen'leri aldıran sensin hocam. Yani bunları sen aldın bize. Biz sana demedik ki Van Persie'yi tut takımda. Sen tutacaksın Van Persie'yi dedin, oynattın. Biz seni çok seviyoruz ama bir de korkumuz şu. Aradan yıllar geçti. Gelsin hocam bize bir şampiyonluk armağan etsin, evet, ama kafa yapısı hiç değişmemiş abi. Bir ay önce yaptığı açıklamayı görüyorsun.
0: Yani gündeme şeyin getirilmesi sana göre çok doğal diyorsun. Alex olayından sonra şimdi de Asensio problemi yaratılır diyorsun.
1: Abi bir bagajın varsa sırtında, eğer yeni bir teknik olarak Fenerbahçe'ye geliyor olsa 3 maç kaybetsin, döner der ki ben 3 maçı kaybettim ama toparlayacağım, merak etmeyin. Aykut hocam iç saha 2 tane maçla berabere kalsın, yıkılır abi ortalık. Çok büyük bir risk sene şampiyon olmayan bir takım için.
0: Yani kredisi her zaman yabancıdan daha azdır yerli hocaların. Hele hele Aykut Kocaman gibi geçmişinde de evet ve hayırları çok tartışılan bir hakem, şey, teknik adamsan o zaman kredin de çok yoktur. Yani, bunu da hep görebiliriz yani.
1: Ben çok taraftarı değilim İsmail hocamın. Yani sonuç olarak sonuna kadar getirip şampiyon olamadıktan sonra bir şeyim yok. Hani başarı saymıyorum bunu. Ama İsmail Kartal gelmiş olsa onun kredisi inanın bana daha yüksek olur.
0: Peki, teşekkür ettim sana da, sağ olasın.
1: Ben teşekkür ederim abi, görüşürüz.
0: Görüşmek üzere, saygılar sunuyorum. İlk telefon bağlantısına göre gerçekten gene de iyi bir akış vardı. Teşekkür ediyorum. Vallahi adamın bilgisi süper deyip sana destek verenler de oldu. Tebrik ediyorum. 68-73 sana da günaydın, mutlu sabahlar. Duyabiliyorsun beni.
2: Alo, selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam, hoş geldin.
2: Doğan abi sesin geliyor mu?
0: Geliyor kardeşim, problem yok.
2: Valla Doğan abi ben şey diyecektim ya, yani pazar sabahı kalkacağız, maçımızı izleyeceğiz ama o heyecan hala yok içimizde. Ben onu bir türlü anlayamadım, niye acaba? Gözden uzaklar mı diye, yoksa...
0: Çok özellikle saat farkı çok geçmedi. Fazla var diye. Yani olayı belki bu aralar çok farklı şeylerle ilgileniyorsundur. Çok odaklanamamışsındır. İş hayatında, aşk hayatında, evde problem vardır. Onları çözmen gerekiyordur. Belki tam anlamıyla o yüzden.
2: Valla Doğan abi hiçbir sorun yok da sanki
0: maşallah,
2: geçen hani biz var mı diye acaba öyle bir muhabbet geçti ama bilmiyorum, ama inşallah her şey iyi olur. Milli takımımıza sonsuz başarılar diliyorum.
0: Çok ara vermeden futbola devam ediyoruz ya. Futbol daha yeni bitti. Hep böyle bir ara, hiç ara vermedik mesela. Fenerbahçe başkanlığı girdi. Galatasaray'da başkan yeniden seçildi. Öbür tarafta evet. Şampiyonluktu. Hiç ara vermeden böyle konu konuya devam etti. Transferler bir anda gündeme geldi. Dünya Kupası falan. Ya futboldan biraz sıkılmadık bile, anladın mı? Yani hiç boşluk olmadı. Belki o yüzden heyecan olmamış olabilir.
2: Evet evet. Bak, kesinlikle katılıyorum ama işte dediğim gibi inşallah her şey istediğimiz gibi sonuçlanır.
0: İnşallah kardeşim.
2: Gittiğimiz yere kadar gitmemizi temenni
0: ediyoruz biz de. Allah'tan
2: ediyoruz,
0: ihsan eylesin.
2: Yani her ne olursa olsun zaten bu takımı bir şekilde bir yerde
0: orada kaldık diye tahmin ediyorum. Peki, onu da bitirdik, sağ olasın. Sana da günaydın. 78-62.
3: Doğan abi günaydın, kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim, sağ olasın.
3: Abi ben anlamıyorum milli takımdan ne bekliyorlar. Hani böyle kaos ortamı, hani böyle gruplaşmalar. Biz gayet hazırız. Şimdi Ümraniye'de yaşıyorum. İsmim Okan abi bu arada. Biz pazar sabahına programımızı yaptık. İşte nasıl diyeyim sana, termosta çaylarımızla Ümraniye Meydanı'na gideceğiz. Simitlerimizi, poğaçalarımızı alacağız.
0: Oh, organizasyonun güzelliğine bak.
3: Ben 2002'de de 9 yaşındaydım, hatırlıyorum. Hani iyi bir örnek değil ama hani okula gitmiyorduk, sabahçıydım.

0: hani milli takımı izleyeceğiz diye. Şu an 33 yaşındayım. Aynı histeyim. Hani pazar sabahını, hani normalde çalışan insanlar cumartesi bitmesin ister. Cumartesi bitsin, pazar sabahı olsun diye milli takımı bekliyoruz. Hani çocukların gözlerinin içi parlıyor. Herkes konuşma üslubuna dikkat ediyor. Bir hatalı kelimelerinde bile cümlesine özür dileyerek, muhabirler olsun, gazeteciler olsun. Yani her şey şu an, yani benim gördüğüm, hani kimse dört dörtlük değildir. Ama ben bu takımdan şu an için razıyım. Gidebildikleri yere kadar gidecekler. Hani hakemdi, oydu buydu. İnşallah futbol şansları da yanlarında olur. Yani biz onlara buradan olabildiğince en büyük desteği göndereceğiz.
1: Senin dediğin gibi şeyi bekliyoruz. Yani milli takımdan haberler geliyor ya, sakatlık olmasın Allah korusun da takımda her şey yolunda, güllük gülistanlık, bütün işte antrenmanlar neşe içinde geçiyor falan deyince kimse dönüp bakmıyor. Deseler ki Ferdi ile Orkun kapışmışlar, işte kaş göz yarılmış, yumruklar havada uçuşmuş falan deseler anında odaklanır herkes, biliyorsun değil mi?
0: Doğan abi, senin sesini alamadım ama ben bu sefer de biz seni duyamadık.
1: Ben de şeyi diyorum mesela, Ferdi ile Orkun, ne bileyim, ya da İrfan
0: abi, ben seni duyamıyorum ama yani buradan bütün takıma sevgilerimizi yolluyoruz. Evet, Türkiye'den kucak dolusu sevgiler onlara. İnşallah sonu zaferle biter. Kucak dolusu sevgiler, kolay gelsin.
1: Teşekkür ederim, sağ olasın. Yayın gitti dendi, o bilgi paylaşıldı. İnternet yayını mı, onu merak ediyorum. Ondan dolayı sesin gittiği söyleniyor. Ben Cihan'a söyleyeyim. Cihan! O da bir baksın. Emrullah'da da bir iletişim kuralım. Ondan sonrasında yayın gitti, ses gitti deniliyor. Seni duyamıyorum diyor. Telefonda beni duyamıyorsa internet yayına gitmiş olması lazım. Karasal yayın devam ediyordur büyük ihtimalle. Çünkü çok fazla mesaj gelmeye başladı. Yayın gitti güzel abim diye yazıyor. Büyük ihtimalle internet yayını gitti. O yüzden milli takımla ilgili konuşuyoruz tabii. Herkes fikirlerini beyan ediyor, söylüyor. Mesela Norveç'in yıldızı Erling Haaland A milli takım formasını çok beğenmiş. Norveç yıldız çok güzelmiş, üst düzey gözüküyor ifadesini kullanıyor. Dünya Kupası öncesinde gelen bu övgü Türk futbol severleri de memnun etti diye bir haber var. Kerem Aktürkoğlu'nun arkasında 85 milyon olacak olan bir takım olarak sahaya çıkacağız diyor. Umarım ülkemiz hak ettiği yere kadar çıkartacağız ve bunu tüm dünyaya da göstermek istiyoruz diyor. Orkun Kökçü, takım olarak kaliteli oyuncularla doluyuz. Her an ekstra bir şey yapacak kapasitede futbolcularımız var. Bizden korkabilirler. Hiçbir sorun yok diyor. Geldi mi? Var mı şu an? Emrullah'a söylüyorsun, bakıyorsun. Ferdi Kadıoğlu, Avrupa Şampiyonası'na çeyrek finale çıktık. Hollanda'ya karşı iyi oynadık. Umarım Dünya Kupası'nda da çeyrek finalden de ileri gideriz diyerek bir mesaj vermiş.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: 12 Haziran bugün, günlerden cuma. Artık yavaş yavaş milli takımın maçına odaklanmaya başlıyoruz ki daha önce birkaç tane maç seyredince bizim maçın da oynanacak olması o heyecanı arttıracaktır. Eskiden seyrettiğimiz gibi çocukluk yıllarında hatırlıyorum, işte o 86 Dünya Kupası dönemi geliyor aklıma. O dönem işte seyrettiğimiz maçlardan sonra hemen anında iki ıslıkla bir mahalle maçı tertiplenebiliyordu maçtan sonra. İzlediğin şeyden sonra biz de yapalım diye. Bu karate filmlerinde de böyleydi yani, izleyip hemen ardından devam ediyor. Emrullah adamsın diye mesajlar geliyor. Gelen telefonlar da var. Eğer bağlantıyı kurabiliyorsak, ses alabiliyorsak dinleyicilerimizle konuşmaya devam edelim ki 82-58 mi? 82-58.
3: Doğan abi, yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Sağ olasın. Hepimize inşallah, buyursun.
3: Sağ olun, teşekkür ediyorum. Senin müdavimin olduk artık.
1: Eksik olma.
3: Bağlanmadan eksik olmuyor. Pazar günü önce inşallah sabah namazı nasipse Çamlıca Camii'ne gideceğiz. Hı hı. Ondan sonra maçı hep birlikte izleyeceğiz dualarla. Şunun da etkisi var, milli takım odaklanamama. Günümüz şu anki futbol ortamından dolayı biliyorsunuz insanları biraz ayıştırmaya çalışıyorlar futbol üzerinden. Onu gözlemliyorum ben, bilmiyorum sen ne diyorsun. Hı hı. Onun etkisi var. Hem Fenerbahçe'yi seçim süreci vesaire, bunun da etkisi oldu ama dediğin gibi az önce maçlardan sonra odaklanma olacak. Ama şunu görüyorum, tarihin en kötü sanırım Dünya Kupası izleyeceğiz gibi duruyor. Hele ki dünkü hakem o kırmızı kart neydi, öyle bilmiyorum sen ne diyorsun.
1: Meksika'ya çıkan kart yani, iki tane çıkarttım bir tane daha çıkartayım mı dedi acaba, tam bilemedim ama
3: valla

0: hani
1: ben ceza sahasının sağ kanadında tam gol pozisyonuymuş gibi vermesi yorumlanır herhalde diye tahmin ediyorum. Fırat hocam falan mutlaka bir şey söylemiştir.
0: Yani bu kadar kötüyse bilmiyorum diğer hakemler nasıl olacak. Ama ben Türkiye'den umutluyum. Bence en az bir yarı final görürüz gibi ama fikstürü öyle bir ayarlamışlar ki İspanya Fransa finali yapmak istiyorlar gibi. Yani öyle gördüm birkaç yerde. Ama bilmiyorum sürprizler de olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne diyorsun?
1: Ya tabii Fransa, İspanya, Arjantin gibi takımların kazanabilme ihtimali her zaman daha yüksektir. Sonuçta önümüzde mesela bu ayın sonunda Gazi koşulacak. Herkes favoriler üzerinden gidiyor ama öyle bir at geliyor ki bazen vay diyorsun be. Yani sonuçta Gazi'ye katılmış, anladın mı? Biz de Dünya Kupası'na katıldık. Fas sürpriz yapabilir. Belçika yıllardır o beklenti içerisinde. Bizden çok şey bekleyenler var. Vaatkar bir milli takım var aslında. Her şeyi yapabilecek kalitede oyunculara da sahibiz. İzlemek, görmek lazım. Yani maç maç ilerlemek lazım. Bu Arjantin'in yenilmeyeceği anlamına da gelmiyor. İspanya'nın kaybetmeyeceği anlamına da gelmiyor yani. Futbol bu sonuçta.
0: Bence de öyle. Yalnız mesela Fildişi gibi bir takım da var. Fransa maçında, bilmiyorum Fransa maçını izledim mi? Rize'nin kacısı zaten o Fofana. Toplar çıkardı. Bir de çok iyi mücadele ettiler. İyi de bir takım. Genç de bir takım. Ben en az Türkiye'nin burada yarı final göreceğini umut ediyorum. Eğer bizim insanlarımız destek olur, köstek olmazsa, takımcılık yapmazlarsa, o Galatasaraylı, bu ben Galatasaraylıyım, o Galatasaraylı, bu Beşiktaşlı, bu Fenerli diye ayırt etmeden, kavga etmeden destek sağlarlarsa, ki o Merih Demiral'ın YouTube kanalı, bilmiyorum izledim mi, çok güzel yayınlar yapmış. Yani takımda, yani Samet'i niye alıyorlar dediklerinin örneği bence orada Samet Akaydın. Resmen hani böyle bir şirketlerde de vardır. Biri vardır çok başarılı değildir ama o işini doğru yapar ve o şirkette sevilir. Bütünlüğü sağlar. Aynı onun gibi yani Samet hakikaten bildiğin o ortamın şeyiymiş. Yani
1: gerçekten ne derler, abilik yapıyormuş.
0: Evet, yani herkes altına yorumlar yapmış. Samet'le Barış'ı da alır. Samet'le Barış'ın röportajı düşünemiyorum vesaire gibi. Bence burada onun etkisi de çok fazla. Bence bu milli takım olmuş.
1: Ben iyi bir uyumun olduğunu söyleyeyim net bir şekilde. Ve baskılardan kurtulabilirlerse eğer, çocuklar tamamen odaklanabilirlerse, genç oyuncularımız artık fark yaratabilecek güçte olduklarını dünyaya ispatlamışlar. Bizi ispatlamak zorunda değiller. Onlar kendi içlerinde mutlular. Mutlu olan insan etrafına da mutluluk saçar. İnşallah bizi de mutlu edecekler diyeyim yani.
0: İnşallah dualarımız onlarla, Allah utandırmasın.
1: Teşekkür ediyorum, sağ olasın.
0: Cezasız. Hepimize inşallah nice sevinçler yaşatırlar.
1: İnşallah. Görüşmek üzere. Sağ olasın sana da.
0: Hayırlı cumalar, iyi çalışmalar. Sağ olun.
1: Eksik olma. 65-31 sana da günaydın.
2: Günaydın, iyi günler.
1: Merhabalar.
2: Merhaba Emre abi. Nihayet bağlanabildim sana abi ya. Hep es geçiyorsun.
1: Pardon, bu arada 42-42'ymişsin sen.
2: Evet, 42-42 abi.
1: He, merhaba, yanlış aldık. Tamam.
2: Hanifi ismim abi.
1: 65-31
2: kapatayım o zaman abi.
1: Yok hayır 61-31 aldım diye gördüm de 42-42'ymiş yayındaki numara, şimdi gördüm. 65-31 de birazdan alacağım.
2: Abi iyi günler tekrardan, hayırlı cumalar.
1: Hoş geldin.
2: Ben Türkiye'ye başarılar diliyorum. İnşallah bir daha Amerika'da böyle bir turnuva olmaması temennisiyle sözlerime başlamak istiyorum.
1: Aynı fikir.
2: Yakışmayan bir ülke bence Dünya Kupası'na. Yaptığı şeyler, tavırlar, hani iyi ki bizim ülkenin başına gelmedi bu yapılan hareketler. Hani ben şunu beklerdim, bu benim kendi şahsi düşüncem. Keşke Özbekistan ya da İran ya da örnek vereyim Güney Afrika'daki o ülkelere yapılan o hakaretlerden, yani bence hakaret o çünkü. O hakaretlerden dolayı o ülkenin federasyonu o feraseti gösterip ben ülkemi turnuvadan çekiyorum, bunlar hak etmedi deyip geri çekmesi bence onlara tokat gibi bir cevap olurdu. Ve bu tepki bence çığ gibi de büyürdü. Bir daha böyle bir hassizlik de yapamazlardı. Ama FIFA Başkanı çıkıp kendi tayin ettiği hakemin vize verilmeyip sınır dışı edilmesine talihsizlik diyebiliyorsa ve hiçbir ülkede sesini çıkarmıyorsa bunlar da bu şeyi devam ettiririz diye düşünüyorum. Bu benim kendi düşüncem.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum sana da, sağ olasın.
2: Hayırlı günler abi. İyi, teşekkürler.
1: Onları şimdiden söz vermiştik. 65-31 miydi? 65-31 sana da günaydın.
3: Günaydın Doğan Bey. Oğuz ben İstanbul'dan.
1: Hoş geldiniz.
3: Ben de hoş bulduk. Dünya kupasında benim öyle şeylerim yok, fantezilerim. Yani İspanya, Fransa, Arjantin, bu üçünden birinin şampiyon olacağını düşünüyorum. Eğer İtalya olsaydı, İtalya, en kötü İtalya bile Dünya Kupası'nı alabilecek bir ekiptir. Her Dünya Kupası'nda iddialı olan İtalya, iki Dünya Kupası sanıyorum oldu, katılamıyor. Bu üçünden biri olur. Kimse başka bir hayale kapılmasın. Benim kendi şahsi fikrim tabii. Düşünmüyorum ancak bir şey. Yani bizim milli takımımızın da insanlar şunu unutmasın. Yani çok çok kolay bir gruptan eleme oynayarak zar zor buraya geldik. O yüzden çok bir beklenti içinde olmak bize yakışmıyor. Bir de bu böyle yapılan şarkılar, martılar, milli duyguları kabartmalar insanları bence artık fazla etkilemiyor. Benim yaşım 60, bilmiyorum. Ben etkilenmiyorum ama belki gençler etkileniyordur. Bunu çok abartmamak lazım. Çıkacaksın, sahaya oynayacaksın. Yani gücün belli. Yani hayaller kurmamak lazım diye düşünüyorum milli takım konusunda.
1: Severim senin gibi gerçekçi insanları, onu bir kere net söyleyeyim. Böyle çok fazla o olacak bu olacak deyip ahkam kesen insanlar da oluyor. Onlara da hak veriyorum. Heyecanları da var belki. Evet. Belki çok bilmişlik de olabiliyor bunun karşılığı ama organizasyon ülke anlamında zaten sıkıntılı bir coğrafyada her şeyi o istiyorca yapmak zorundaymışız gibi durum var, anladın mı? Belli kurallara uymak zorundayız. Herkesin kendine göre kuralları var da ya kardeşim, bu Dünya Kupası, burada ülkeler birliktelik yaşıyorlar, sportif bir birlikteliğin, beraberliğin meyveleriyle dünyaya mesajlar verilmeye çalışıyor ama dünyaya aslında birlikteliği çok yaşatmak istemeyen bir ülkenin bunu ne kadar başarabileceğini ben merak edip gözlemliyorum, belki izliyorum, o yüzden olabilir.
3: Yani şu var, bu ülke Amerika'sı hiçbir şeye yakışmıyor. Zaten futbolla alakası da olmayan adamlar gidip emekli futbolcuları alıp Avrupa'dan bir lig kurmuşlar kendilerine. Onu da seyreden de bilmiyorum ne kadar var. Biliyorsunuz onların spor anlayışları farklı. Sevdikleri dallar da farklı. Hakikaten de sporlarla da uğraşıyorlar bu arada. Yani futbol artık eskisi kadar, bilmiyorum cazibesi var mı? Çok dağıldı insanlar. Ben o Somalili hakemle ilgili arkadaşımız dedi ki o ülke katılmasaydı. Ya bence yanlış. Oradaki hiçbir ülkenin, Amerika haricinde hiçbir ülkenin katılmaması lazım. Herkesin çıkıp gitmesi lazımdı o gün. Ya da bildirmesi lazımdı FIFA'ya. Kardeşim bu hakem bu maçı bu ülkeye giriyor mu, girmiyor mu? Girmiyorsa biz de çıkıyoruz demesi lazımdı. Artık herkes bendeci olduğu için, sadece kendini, insanlar kendini, ülkeler de kendi ülkesini düşündüğü için herkes çok kaba tavrılıyor ama dümenine bakıyor. Kimsenin umurunda değil. Zavallı Somali hakeme de ya sen burada süper kupa yönet Avrupa'da diyorsun da utanmadan. Yani çok utanılacak bir durum. Yani insanlık şey ya, insan ne derler, o hani insanlık ayıbı çok inanılmaz kötü bir şey.
1: Ya bu turnuvayı ben seyretmeyeceğim. FIFA'nın ayıbını UEFA kapatmaya çalıştı diyelim.
3: UEFA kapatmaya çalışıyor. Ne ya Afrikalı hakemin ne işi olur Süper Kupa finalinde? Yani çok büyük bir ayıp. İnanamıyorum. Bir de son olarak ben Fenerbahçe taraftarıyım. Biz çok iyi günler de gördük. Şimdi kötü günler yaşıyoruz. Ve size yemin ederim, bakın bunu 10 sene önce söylüyordum arkadaşlarıma. Biz Fenerbahçe'de Galatasaray gibi 13-14 senelik bir durgunluğa gireceğiz. Bunu 2010-2011'de söylemiştim. O gün olanlardan sonra. Ve Fenerbahçe o günden beri geriye gidiyor. Bu saatten sonra toparlaması da zor. Çünkü artık insanların futbola bakışı değişti. Çocuklar eskisi kadar futbolla ilgilenmiyor. Hele Fenerbahçe'yi sahilen hiç ilgilenmiyorlar. Bu sefer başka şeylere kayıyorlar. Böyle bir tek taraflı bir hale geldi. Bir de ben bu Aykut Kocaman konusunda, Aykut Kocaman'ı istemeyen, buraya bağlanıp ya da bir şekilde fikrini beyan edip ya bu Aykut'tan olmaz diyenlerin yarısının başka bir takım taraftarı olduğunu düşünüyorum, öyle söyleyeyim. Yani Aykut futbolu bilen, düzgün, karakterli bir insandır. Oğuz ve Aykut bu ülkenin yetişti. İkisi de 1900 kaçtı bunlar oynadığında, bizler maçları işte. 90'lar mıydı bilmiyorum, şimdi yıllarını hatırlayamadım.
1: 80'lerin sonundan itibaren.
3: Üniversite mezunudur ikisi de. İkisi de üniversite mezunudur. O zaman üniversite mezunu futbolcu bulmak imkansızdı.
0: düzgün insanlardır, düzgün aile yaşantıları vardır. Yani insanlar biraz da, hadi bir de çok cahildi.

0: Fenerbahçe taraftarı var artık, öyle düşünüyorum. Biraz cahillik etmeyip bir takım, bir kulüp, bir hocaya güvendiyse onun arkasında durmayı öğrenene kadar Fenerbahçe başarılı olamayacaktır. Başkan da dahil buna, yönetici de dahil, antrenör de dahil. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tabii oynadığı yıllar 87-88 sezonu falandı diye hatırlıyorum ben. Aykut Hoca'nın, Oğuz Hoca'nın o Fenerbahçe'ye geliş süreciyle alakalı olarak, yani Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımında birkaç sezon öncesine kadar işte Oğuz Çetin, Aykut Kocaman, Turan Sofuoğlu falan vardı galiba. Ardından işte Kocaeli sporlular gelmeye başladı. Bülent Uygun'la, Moşe'yle bazı oyuncular gelmeye başladı. Mirkoviç falan. Sen o dönemleri hatırlıyorum. Ali Şen dönemleriydi. Daha Aziz Yıldırım yoktu ondan sonrası için. O dönemleri de yaşamış insan olarak. Tabii oyunculuk evet efsanedir, iyidir ama iyi teknik adam olur mu olmaz mı kısmını örnekleriyle hep gördük. Çok da temcit pilavı gibi bir konu çünkü. Hep devam ediyor Ajax'ın altyapısında, işte Kocaeli, Sakarya, Eskişehir gibi kulüplerin Süper Lig'de olması gibi. Hep böyle sıkışılan yerlerde gündeme getirilip tekrar reyting yapmaya çalışılan konular arasında yer alıyor. İnsanlar seviyorlar da böyle şeyleri. Görmek lazım ama benim dün Aziz Başkan'ın açıklamamış olması Aykut Hoca'yı ve daha da kimseyle görüşmedik şeklindeki yorumu endişelendirdi. Yani Aykut Hoca açısından değil. Demek ki çok farklı bir isim daha var ki Aykut Hoca hala beklemede tutuluyor gibi düşünüyorum. 75-77 sana da günaydın.
2: Doğan Beyciğim günaydınlar.
1: Buyursunlar.
2: Hayırlı cumalar diliyorum. İstanbul'da Eyüp Sultan'dan Erkan'dan. Nasılsınız?
1: Sağ olun, eksik olmayın. Sizler aradıkça daha iyi oluyoruz tabii.
2: Rabbim hepimize iyilik sağlık versin. Öncelikle pazar sabahı millilerimizin ayakları düz bassın.
1: Amin.
2: Hepimizin kalbi onlarla çarpacak. Vurdukları her top gol olsun inşallah. Hepimiz heyecanla izleyeceğiz. Tabii ki Amerika'da oynanması sıkıntı tabii ki. Kimimiz uykusuz kalacağız, kimimiz izleyemeyeceğiz, kimimiz özetlerini seyredeceğiz. Ama ben eminim ki iş bayraksa 81 milyonun kalbi Amerika'da atacak. Hatta 85 milyonun kalbi Amerika'da atacak diyorum. Tekrar başarılar diliyorum Montelli Hoca ve bizim çocuklara. Artı şu konuya değinmek istiyorum. Bilmiyorum hatırlarsınız, ben bir Eyüp Spor taraftarıyım. Eyüp Sultan'dan aradığımdan dolayı Atilla Gerin hocamıza vermiş olduğu emeklerden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Kendisi Kayseri Spor'la anlaştı. Ben çok eminim ki Kayseri Spor'u bu sene tekrar Süper Lig'e çıkartacaktır. Bu arada
1: yalnız Fenerbahçe... bu arada hemen şunu ekleyeyim, konuyu değiştirmeden, siz Fenerbahçe'ye geçmeden, galiba birincilik Süper Lig'den çok daha keyifli geçecek biraz takip edersek.
2: Tarihin en iyi birinci ligi olacak bence.
1: Bence bu de sene. Öyle. Evet, kesinlikle öyle.
2: Bu sene tarihin en iyi birinci ligi olacak. Ama tabii bir Eyüp Spor destekçisi olaraktan, Atilla Gerin sempatizanı olaraktan Atilla hocamıza sonsuz başarılar diliyorum. Kim hak ediyorsa o çıksın. Bu arada ben Fenerbahçeli değilim, Galatasaray taraftarıyım ama Sayın Aziz Yıldırım'ı sonsuz tebrik ederim. Yani hayaller değil, gerçekler kazandı. Umarım güzel bir rekabet olur büyük takımlar arasında. İtalyano hocaya da başarılar diliyorum. Sizlere de tekrar hayırlı cumalar diliyorum.
1: Vallahi çok net, net bir özet çıkarttınız. Hayaller değil, gerçekler kazandı derken çok fazla vaatin karşılığı bazen olmuyor. Bunu genel kurul üyeleri sandıkta gösterdi. O yüzden tam söylediğiniz gibi sonuçlandı. Biraz daha gerçekçi baktı bence Fenerbahçe genel kurul üyeleri.
2: Yani Doğan Beyciğim, herkes dedi der ki genç nesil, yani en son Fenerbahçe'ye üye olan kitle grubu Hakan Safici dediler. Şimdi çok uzağa gitmeyelim lütfen, artık herkesin elinde akıllı cep telefonları ve internetler var. Mantıklı olaraktan düşünürsek bugün Fenerbahçe'yi en son şampiyon yapan başkan kimdir diye bunun isminde tekrar Aziz Yıldırım damgasını görecekler. Ben hatırlarsınız, bilmiyorum tabii ki kaç kişi alıyorsunuz yayınlara, hatırlamamanız da mümkündür. Ben bir Galatasaraylı olaraktan size şunu söylemiştim. Ben Aziz Yıldırım'ın Galatasaray'ın başında başkan olmasını,

0: Hatta daha ileriye giderekten Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olmasını istiyorum demiştim. Bakın emin olun, Aziz Başkan kimin başkanı olursa olsun, Fenerbahçe'nin başında da olsa, bu sene yayın haklarını, kulüplerin gelirlerini göreceksiniz ki iki kat daha arttıracak. Ben buna sonuna kadar...
1: Ya da başarılı olamasa bile bunun için mücadele verecek diye düşünüyorsunuz.
0: Kesinlikle Doğan Bey, yani Aziz Bey Fenerbahçe başkanı iken ne kadar çırpındı gördünüz. Yani en büyük yayın gelirleri Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin başında 8 sene evvel başkanken bütün takımlar ne kadar çok yayın geliri alıyordu pastadan, hatırlarsanız ki.
1: Peki, teşekkür ediyorum, sağ olun. Daha önce yaptıkları yapacaklarının teminatı gibi oluyor.
0: Kendinize çok iyi bakın.
1: Sağ olun, eksik olmayın. Telefonlarda, mesajlarda inanılmaz mesaj var. O kadar hani edemiyoruz ama yazıyoruz deyip okunmuyor diye üzülenler de olmuş. Burada cevaplamalarla ilgili bir tane kalp yollamışım. Bu kalpleşmeler aramızda ileride sıkıntı yaratabilir mi diye düşünenler olmuş. Galatasaray'dan dost olmaz diyen adama gelmiş, Galatasaray'ın başkanı olsun, yok Türkiye Federasyonu başkanı olsun falan gibi, sen Fenerbahçeli olabilirsin diye yazmış bir arkadaş. Hayırlı cumalar Dodo, hayretler içerisinde dinliyorum. Hem Fenerbahçeli hem mantıklı konuşuyor bu arkadaş. Sanki şoktayım, kaldı mı öyle insanlar aramızda diyor. Güzel fotoğrafmış, sevdim. Gerçekten iyiymiş. Kendime bir dakika dur, göndermek isterim yani. Bir fotoğraf paylaşmışlar. Bunu bir atabilir miyim? Atarım herhalde, yolladım. Peki. Hadi git baba, Cihan gelmedi mi hala demiş mesaj. Duydun mu Cihan? Duydun değil mi? Peki, duymaz mısın? İşine gelince babaannem gibisin, yemin ederim. O da öyleydi. İşine geldiğini duyuyordu, gelmediğini duymuyordu öyle. Ya. Keşke Osimhen Türk olsaydı da Dünya Kupası'nı bak nasıl alıyorduk diye yazan da bir arkadaş var. Onu da yazmış. Biz de pazartesi günü yeni bir haftanın başlangıcında inşallah güzel bir galibiyetle beraber, yeni bir coşkuyla bir haftaya başlarız. Saat 10'da kısmet olursa radyoda olmayı planlıyoruz efendim. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Millilere de sonsuz başarılar.

0: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan Nasil Duygular'ın takımı. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerinde dur umarım diyerek programımızı açalım. Dünya Kupası da başladı ama ben o heyecanı, o coşkuyu bir türlü yakalayamadım. Herhalde ilk maç olduğu için vesaire, ilk gün olduğu için olabilir. Önceki Dünya Kupalarında böyle çok keyifli oluyordum. Böyle yazın geldiğini falan hissediyordum ama daha o hissiyatı alamadım. 0212-273-1010 bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız. Güney Kore Çekya maçı vardı sabah saatlerinde. Yani bilmiyorum izleyenler var mı ama izlemeyenler için, Çekler cidden bitmiş arkadaşlar. Nerede o 2004'teki yıkım ekibi? Hani Çekya zaten bitik bir takım, anlıyorum ama Güney Kore'nin de çok fazla zaafı vardı. Özellikle hava toplarında çok etkisizler. Rakipleri muhtemelen bu maçı izlemişlerdir ve bu zafiyetin üzerine de gideceklerdir. Yani Güney Kore, evet, belki gruptan çıkar ama sonraki turda işleri biraz zor gibi duruyor. Beşiktaşların da keyfi yerindedir tabii. Oh da golünü attı, tarifsiz bir duygu dedi. Yani Güney Kore o kadar kısa ki böyle her hava topu penaltı atışı gibi tehdit yarattı. Zaten ikisini de yediler. Yani biri offside, üçüncü çizgiden çıktı falan. Yani keşke böyle son 16'da falan Türkiye ile eşleşseler, ülkemizle eşleşseler. Hani Merih Demiral bunlara böyle 3 tane tırnak içinde yağlar. Yani Poci Kerim de atabilir. Onlar hani stoperler olduğu için kornerlerde çok fazla gidiyorlar ve gerçekten de bir şekilde o topa vurmasını biliyorlar. Ya yani, oh var ya, müthiş oynadı. Evet, sonradan dahil oldu ama inanılmaz bir koşu yaptı. İzlemeyenler kaçırmasın. İnanılmaz bitirdi. Yani böyle Güney Kore için ne kadar kritik bir oyuncu olduğunu gösterdi. Yani orada o çapraz koşuyu en doğru zamanda yapmak ve tek vuruşta o topu kaleye göndermek gerçekten böyle golcü içgüdüsü istiyor. Yani böyle geçmişte Güney Kore ve Japonya kaliteleri böyle çok yüksek olmasına rağmen bu golcü içgüdüsüne sahip şeyleri bulamıyorlardı. Santraforları bulamıyorlardı, biraz böyle zorluk çekiyorlardı ama bu sene ikisinin de golcüleri iyi. Hem Japonya'nın golcüsü iyi, hem Güney Kore'nin golcüsü iyi. Bakalım, dikkat etmemiz gerekecek. Maçlar böyle biraz da NBA tarzına dönmüşken arkadaşlar, yani reklam molaları falan var yani. Mesela ekrana gelenleri NBA'de şöyle yapıyorlar. Mesela kim ekrana getirdi, hemen KJ'ye bilgi veriyor, işte şu şudur, bu budur diye. Mesela dün Nedved ekrana geldi ama ne bilgi geçti, ne bir yazı geçti. NBA'de sağ kenarı ünlülerine kamera döndüğü an hemen böyle pişt altta kim olduğu yazıyor ama bunu çok Dünya Kupası'nda göremedik. Belki ilerleyen dönemlerde bunu düzelteceklerdir diye düşünüyorum. Hoş geldin Cihan demiş İlyas Akkuş. Hoş bulduk İlyas'cığım, merhaba. Mirza, selam olsun, teşekkür ediyorum. Sevkiyat sana göre ayarlıyoruz Cihan kardeş demiş Ali Doğanay. Hangi sevkiyat Ali? Kolaylıklar diliyorum sana. Diğer taraftan açılış maçı, o da vardı. Meksika, Güney Afrika. Onu izlemişsinizdir herhalde. O saat 22'deydi. Tamam, saat 5'tekini kaçırabilirsiniz ama ya benim için hep böyle Dünya Kupası açılış maçları önemlidir yani. Bu yaşıma kadar hiçbir açılış maçını kaçırmadım. Yani şey var yani, her zaman geçerli olmayabilir. Kabul, katılıyorum ama nasıl başlarsa öyle gider mevzusu vardır ya. Bilemedim yani. Kötü bir maç değildi. Yani çok iyi de bir maç değildi. Tamam, hani Dünya Kupaları açılış maçı her zaman ev sahibi maçı olur. Hani bunu okeyiz, buna tamamız. Ama böyle yani nasıl söylesem, çok ilginçti. Mesela Güney Afrika hiç sahada yok gibiydi. Benim eski izlediğim o Güney Afrika yok gibiydi. Böyle ağzıma gelecek de söyleyemiyorum şimdi. Torpille sanki parayı veren milli takıma gelmiş gibi. Oh be, rahatladım. Hani nasıl Dünya Kupası da gidebilmiş anlamadım. Herhalde böyle yerel kabilelerle falan oynayıp kafileye falan denk oldular, bilmiyorum. Özür dileyerek söylüyorum, asla bu kelimeyi kullanmam ama ya bomboş bir takım gerçekten. Yani 11'i açın, yani yemin ediyorum torpil ve rüşvetle belirlenmiş gibi. Bir tane göbekli, hantal vücutlu bir futbolcu vardı. Yani parayı basan 11 oynamış gibi bu kadar futboldan uzak bir takımı ben gerçekten ilk kez izledim. Yani bazı oyuncuların belki futbolcu geçmişi bile olabilir. Hani abartıyorum, teşbih tahta olmaz. O derece ben hani Afrika takımına ne diyebilirsiniz? Hepimiz yırtıcı, atletik, ne bileyim çok yetenekli değilseler bile sert oynayan ama çok koşan takım diyebiliriz ama yani herhalde Güney Afrika'ya biz biraz yanlış tahmin etmişiz veya yanlış düşünmüşüz ya da onlar Güney Afrika değildi yani böyle şey falan kobayları falan oydu bilemiyorum. Bir de şu da var tabi unutmamak lazım, bazı detaylar var. Mesela şeyde oynandı karşılaşma, Azteca stadyumunda oynandı, yani deniz seviyesinden 2,5 kilometre yükseklikte. Yani çoğu takım baktığında bu yükseklikte bu rakımlarda oynamaya alışık değil. Acaba dedim bizim çocuklar da bizim Güney Afrikalılar da yani böyle mi dedim, hani alışık değiller mi falan diye. Yani çünkü alışık olmayınca ne oluyor, kısa süre sonra nefes nefese kalıyorsun. Yani Meksika bu konuda ciddi avantajlı. Bu da aklıma gelmedi değil. Yani acaba hani bizde de böyle durumlar olacak mı? Bizim çocuklar da sıkıntı yaşayacaklar mı diye düşünmedim değil. Bunun da payının olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kadar kötü bir Güney Afrika izleyeceğim ben düşünmemiştim. Hüseyin Mecit selam olsun, merhaba. Trump istifa abi demiş. Cihan seremoni gündüz olmaz diyor. Hangi seremoni? Başkanım hoş gelmişsin, seviliyorsun. Merhaba Sametciğim, selam olsun. Benim tahminlerim demiş. Ha, maç tahminlerin mi? Bizim maçı bulmam lazım. Çok maç var ya, hepsini okursam yanarız ama baktım tahminlerine. Nogay, bizim maçla ilgili ne demişsin? Vallahi göremedim bizim maçı. Bizim maçı özel olarak atsana. Ne var? Burada Hollanda, Japonya var. Brezilya, Fas var. Paraguay var. Bizim maçla ilgili tahmin yapmamışsın herhalde. Bir de şeye yani çok ilginç. Hani böyle FIFA'nın yeni kural setini izledik arkadaşlar turnuvada. Yani maç arası reklamları, davullar, o işte matraka mı diyorlar artık, ne diyorlar işte, fırfır sesi değil mi, matrakaydı, yanlış söylediysem hani

kırmızılı işte 3 kırmızı falan, kötü Meksika, rezalet Güney Afrika falan böyle. Tam böyle Dünya Kupası havasına gireceğim, tamam mı, açtım, oh dedim, Allah dedim, yaz da geldi, güzel maç olur. İşte çoğu kişi eleştirmiş ya, açılış maçı Meksika Güney Afrika mı olur, aslında tam olarak da böyle olur. Yani bambaşka iki takım oynuyor, Dünya Kupası olduğunun görünürlüğü yani, tam istediğim cinsten. Ama tam böyle havaya gireceğim, araya reklam giriyor, mola veriliyor. Herhalde yakında eskisi gibi şey olacak arkadaşlar. Golden sonra sahaya röportaj için falan girecekler diye düşünüyorum. Yani 4 periyot oynanan futbol karşılaşması mı olur arkadaşlar? Bu basketbol mu ya? Hani şunu da yapalım bari. Cezalığın dışından atılan goller de 2 sayılsın. Olsun bitsin. Ya bilemiyorum yani. Bir de şu su molalarında saati niye durdurmuyorlar? Onu da anlamadım yani. Mesela Meksika Güney Afrika maçının 24. dakikasında gidilen moladan 27'de dönüldü. Hani ilk yarı sonunda da böyle pek bir duraklama olmadı maçta. 4 dakika eklendi. Bunun 3'ü zaten su molası, molası. Yani madem öyle neden durdurmuyorsunuz saati falan diye böyle biraz benim kafam karıştı işin açıkçası. Ya zaten bilemiyorum ya. Yani turnuva formatına uymayan saçma sapan statlar var. Uçuşla 5-6 saatte falan gideceğiz. Yani bu saçmalığı destekleyecek derecede bir iklim değişikliği içeriyorsun. Yani düşünsene 5-6 saat yolculuk yapıyorsun. İklim değişir ya. Burada hava sıcakken orada bir anda biraz daha sert oluyor falan. Ya bilmiyorum bu kadar saçmalık nasıl kabul ediliyor diye biraz araştırdım yayından önce. Sonra biraz baktım. FIFA'nın böyle rüşvet almayı seven, ne bileyim rüşvet alan, yöneticilerini zenginleştiren bir kurum olduğu detayları önüme düştü. Ta ki biraz daha dedim, aman dedim, boş vereceğin iş, sen bu toplara girme, bu toplardan çık falan diye. Ta ki stadyumları gördükten sonra, bir de hani Amerika Birleşik Devletleri'nin stadyumları da çok kötü. Yani mimari olarak stadyumlar farklı olsun diye yapmışlar ama hani görüntü olarak da bence çok kötü. Keşke sadece Meksika, Kanada falan olsaydı, en azından daha iyi stadyumlarda maçları izlerdik. Cihan sumalasında Beyoncé falan çıksa eyvallah ama tam maçın havasına girmişken arada lahmacun reklamı girince inan hiç hoş olmuyor demiş. Selim Sarıca, ondan bahsediyorum. Eskiden açılış maçlarını mutlaka son şampiyon oynardı. Sonradan değiştirdiler onu demiş. O da olur. Ya tamam, ev sahibi ülke oynasın, ona bir şeyim yok. İtirazım yok o konuda. Güney Afrika'da futbol bitmiş. Güney Afrika gruptan birinci çıkmış. Üstelik cezalı oyuncu oynattıkları için 3 puanları silinmiş. Meksika karşısında varlık gösteremediler diyor. Yabancı Trump istiyoruz diye bir mesaj var. Hoş geldin demiş. Murat Özen Dodo'ya bir saat konuşup hiçbir şey anlatmadı ya. Hayretler içindeyim. Ne sorsalar anlatırsam son programım olur. Kulüpten beni ararlar dedi diyor. Alışık olman lazım bir çocuğum. Bu Murat Özen. Bizim çocuklar ne yapıyor arkadaşlar? Hani biraz da onunla ilgili detaylar verelim sizlere. Ne yapacaklar, ne edecekler? Kanada'da ilk antrenmanına çıktı bizim gençler. Vancouver'da çıktılar. Kenan Yıldız biraz böyle bireysel çalıştı. Protokol de böyle yakından takip etti. Son antrenmanında cumartesi günü yapacak milli takımımız. 3 maç için 7200 kilometre yol yapacağız arkadaşlar. Avustralya karşılaşması için 4000 kilometre, Amerika Birleşik Devletleri maçı için 2000 kilometre, Paraguay mücadelesi içinse 1200 kilometre yol kat edecek milli takımımız. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Umarım bizim için de hayırlı olur. Şöyle bakıyorum, nerede oynuyorlar ha? BC Place'de yapıyorlarmış. Bu neyi, Levi's'de mi oynuyorlar? Bakalım yani. Bu arada şey, Türkiye'den özel bir koruma timi var arkadaşlar. Bizim takımımızı da özel koruma timi koruyacak. Bunu da detaylarına verelim. Evet yani Amerika'da, Kanada'da, Meksika'da, orada da güvenlik güçleri var ama milli takımımız için özel bir ekip kurulmuş. Bu ekipte milli takımımızla beraber yanında olacaklar. Ya bilet fiyatları çok yüksek. Yani birkaç tanıdık dostum gitti, zaten uçak fiyatlarını söylemiyorum bile, onlar inanılmaz. Böyle anlamsız molalar, hakemlerin üstüne kamera, şu aklıma gelenleri söylüyorum, türlü türlü teçhizatlar. Yani oyunun böyle kendisi yerine gerçekten şov kısmı öne çıkmış. Yani futbolcular kaybetmekten o kadar korkuyor ki, yani böyle artık şey izleyemiyoruz dostlar, kazanmayı oynayan takım görmek imkansız gibi bir şey. Böyle risk alan, ne bileyim hücum eden takımları görmüyoruz. Genelde biraz daha böyle hata yapmamaya çalışan takımları izliyoruz.

taç atışından kaleci degajına kadar böyle her şey nasıl derler hani böyle milimetrik şekilde denetleniyor. Ben biraz böyle oyunun doğal akışının bozulmasına karşıyım ve oyunun doğal akışı her geçen gün biraz daha bozuluyor gibi hissediyorum. Mesela bir zamanlar Dünya Kupası yaklaşırken ben aylar öncesinden o heyecanı duyardım. Ne bileyim kura çekimini beklerdim. Maç tarihlerini ezbere bilirdim. Şimdi sor mesela hani Türkiye'nin ikinci maçı hangi günde, vallahi söyleyemem. Ben tamam ilk maç 14 Haziran, onu da biliyorum, o kadar eşek değilim affedersiniz ama yani o heyecanımdan eser kalmadı bilmiyorum. Çünkü böyle futbolun ruhunu yavaş yavaş tükettik gibi hissediyorum. Yani tribün kültürü gitti yani böyle yerine şey geldi. Yani tribün kültürünün yerini böyle VIP paketlere bıraktılar. Yani taraftar değiliz artık, biraz daha müşteri olduk. Oyuncular da biraz böyle marka değerine dönüştü. Biraz içinizi kararttım ama kusura bakmayın, hakkınızı helal edin ya. Ne yapayım yani, alamıyorum, o hazzı alamıyorum ya. Eskiden şeydi yani, futbol insanların hayatının yani stresinden kaçtığı bir oyundu. Şimdi şey oldu yani, hayatın geri kalanındaki para düzeninin sahaya taşınmış hali gibi bir şey oldu. Yani Dünya Kupası'nı elimizden alan şey de bence futbolun kendisi değil. Onu yönetenlerin de bu bitmek bilmeyen para hırsı olduğuna inananlardanım maalesef. Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Arda Orkun, Hakan demiş. Kenan, Barış, Can. İlk maç böyle oynamalıyız. Her türlü hücum varyasyonu yaparız. İki maç 6 puan lazım demiş. Biz 4 puanla çıkarız Ramazan. İlk maçı yeneriz Avustralya karşısında. Ben öyle düşünüyorum. 3 tane falan atarız. 3-1 biter. İkinci maç biraz bizi Paraguay zorlar. 2-2 biter. Amerika'da da dün de söyledim. Bir hakem operasyonu çekerler bizi. Orada da 2-0 kaybederiz. 4 puanla da gruptan çıkarız diye düşünüyorum. Nasılsın, iyi misin diyor. Çok şükür Kerim, sağ ol. Dünya Kupası'nı bu hakemlerin kafasına takılan nedir? Bu nasıl bir kamera abi ya? Kulak, burun, boğazdaki doktorların taktığı teçhizata benziyor. Dedim ya, ilginç ilginç teçhizatlar var. Bir de bizimkilere şey vermişler. Arkadaşlar, bizim çocuklara çölde kamp yerine kim ayarladı ya? Bu çocuklar 40 derecede antrenman yapıyorlar. İyi mi diyorsunuz? Alışsınlar. O da başka bir bakış açısı. Ha? Arizona'da 40 derece. Olabilir yani, o sıcaklığa alışabilirler ama bildiğin çöl falan, böyle işte sosyal medyada espriler falan da yapmışlar işte filmlerin, bazı filmlerin çekildiği yerleri olarak falan göstermişler. Ya tekrar söylüyorum ya, Amerika stadyumları gerçekten mimari facia ya. Hani böyle simetrik olmasın, yani dünyadaki diğer statlardan farklı olsun diye berbat statlar yapmışlar. Ben alışamadım, alışacağım ama alışacağım herhalde, öyle olacak şimdi gördüğümüz o. Ne demiş, kabullenmek zor ama yaş aldıkça eski yaramak istisnasız tekerrürdür Yuhan Bey demiş. O da olabilir, doğru söylüyorsun ama yine o heyecanı tutunurum ben ya. Bizim maçlar başlamadı ya, o yüzden 14 Haziran'da şey yaparım, haftaya geleceğim ya buraya pazartesi günü. Evet, pazartesi günü geldiğimde arkadaşlar heyecanı buldum ben, ne maçmış ya, bizim çocuklar acayipmiş falan diyerek geleceğim. Cihan bak biz neredeyiz demiş. Ooo, Meksika. Vay vay vay vay. Yalçın, Samira, selam olsun. Selam olsun. Dikkat edin ha oralara. Çok çok da böyle güvenli yerler değiller. Telefon falan çıkarmayın dışarılarda yani. Sokakta insan yakıyorlar oralar. Ama Samira falan dinliyordur şimdi. Yok yok Samiracığım, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Gayet güvenli oralar. Babacığınla da beraber gez oraları. Robocop gibi diyor. Hakem mi? Evet. Doğan abiye de aynısını dedim. Hakem Amerika Birleşik Devletleri ile bizi doğurar. Bana kaosçu dedi diyor. Olabilir. Biz biraz böyle düşünüyoruz, anladın mı? Ben de senin gibi düşünüyorum. Çünkü burada alışmışız ya o kaosa. Hani ortalığı karıştırma içgüdüsüne. Orada da böyle ortalığı karıştıracakmış hissiyatı var hakemlerin. Öyle düşünüyorum. Niyetimiz mi kötü acaba? Biz iyi de insanlarız ama bilemedim. Öyle düşündüm. Maçları Robocop yönetiyor galiba demiş. Uğur Dalkıran hocam mesajını atmış bizlere. Selam olsun hocam. Konuğum olacak az sonra Yunus Aydın. Keşke daha önce planlasaydık, ayarlardım onu. Kore maçı demiş, kaç. Yendi, 2-1 yendi. Mağluptu. 1-0 mağluptu. 2-1 kazanmasını bildi. Oh da golünü attı. Öyle söyleyeyim. Ama Çeke berbat. Çeke çok kötü. Darma duman olur.
Bugün de bakacağız Kanada Bosna Hersek ve sabah saatlerine yakın Amerika Birleşik Devletleri Paraguay maçı var. Bizi de yakından ilgilendiren bir karşılaşma olacak. Cihan Dişli ile Dünya Kupası'nı gömme sersi demiş. Vallahi hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Yani izlemeye çalışıyorum dediğim gibi. Şey yapacağım yani. Bizim maçlar başladıktan sonra biraz daha o işin tadına varmaya çalışacağım. Beşiktaşlara tekrar söyleyeyim. Oh sonradan oyuna girdi. Golünü de attı. Ve işte maçın ardından kelimelerle tarif edilemeyecek bir duygu dedi. Aslında bugün maçtan önce kendimi çok iyi hissetmiyordum. Ateşim vardı, 38 dereceye kadar çıkmıştı. Acaba maça çıkabilir miyim diye düşündüm diyerek bir ifade, röportaj yaptı. Buradaki tüm personelimiz benimle çok yakından ilgilendiler. Onları sayesinde bugün sahaya çıkabildim ve golümü de attım diyor. Hocası da Oh'da hazırladığımız hamlelerden biriydi dedi. Ama başlangıçtan itibaren tam olarak %100 kondisyonda değildi. Hastalığı vardı ifadesini kullandı. Oh'da golünü attı. Yani Dünya Kupası'nda bu golleri atmaya devam ederse Serdar Dal'da da böyle Allah biz bu çocuğu kaç aldık, 17'ye mi aldık, biz bunu 35'e okutarız falan diye böyle elleri avuşturuyordur diye düşünüyorum. Benim beğendiğim bir santrafor. Cihan abi konuyla alakasız ama demiş. Ya Allah aşkına. Deniz şortunun altına boxer giyilir mi abi? Arkadaşımla bunu tartışıyoruz. Ne olur bize yardımcı ol. Giyilmez abi. İlla giymek istiyorsan, illa salamura turşu yapacağız diyorsan bilemiyorum. Ya da sen hani mavi deniz şortunun üstünde kırmızı slip falan giyebilirsin. Giyilmez diye düşünüyorum herhalde. Bu tarz oyuncuya ihtiyacımız var millilerden diyor. Kim mesela? Dünya Kupası üçüncülüğünde Ümit Davala saçı yapmıştım. Var mı şu an yapacak tıraş millilerimizde Cihan? Ha şey mi diyorsun? Barış Alper var. Sarı olmaz mı? Saçları da düzleştirmiş. Yani onun saçları normalde kıvırcık ama tarzı değiştirmiş. Ya ama o dönem çok popülerdi. Sadece bizim takıma özgü değildi. Mesela Ronaldo'nun da saç stili vardı. Hani şimdi onu bir futbolcu yapsa özür dileyerek tırnak içinde vay dangalak kendini ne hale sokmuş dersin. Ha, önde bir saç bırakmıştı ya böyle. Evet, Ümit Davala'nın o ortalar falan. O bir tarzdı. Yapmıyorlar onu son dönemlerde ya. Çok az görüyorum. O 2002'de birçok futbolcu da vardı. Dünya Kupası futbolun sevildiği bir ülkede yapılmadı. Meksika'yı tenzih ederek demiş. Meksika Kanada da olabilirdi. Hani sadece iki ülke olabilirdi yani. Bence buna karşı çıkmazdım ben. Meksikalılar seviyor dediğin gibi. Sabah Murat Özen'i bir 10 dakika dinledim. Allah rızası için bu adam ne anlatıyor? Hiçbir şey anlatmıyor demiş Kemal. Dinleyebildiysen güzel. Yani yüksek ihtimal hani Sayın Başkan'ı eleştirememiştir. Şu an Beşiktaş'ta yeni bir yapılanma olduğunu, hocanın yeni geldiğini, sabredilmesi gerektiğini, yönetime güvenmenizin gerektiğini dile getirmiştir. Hocaya şimdiden yüklenmemesi gerektiğini söylemiştir Beşiktaşların. Mesela acaba şey sordu mu Doğan abi? Vincenzo Italiano'nun imza töreninde Rıdvan Yılmaz'a kız istemeye gidiyorum diyerek basın toplantısını apar topar terk etmesini sordu mu? Sorsaydı da bence Murat Özen ona iyi bir cevap verememiştir diye düşünüyorum. Salamura turşu. Aklıma geldi, ne diyeyim Şükrü yani. Altına giyerse baksırı öyle olabilir yani. Güney Afrika seviyesi maçlar olacaksa biz şampiyon oluruz. İkinci yarıyı izleyesim gelmedi demiş. Aslında ikinci yarı daha güzeldi be. Ben de tam tersini düşünüyorum Keskin. İkinci yarı daha iyiydi maç olarak. Yani ilk yarı kötü olunca ikinci yarı izleyesim gelmedi diye düşünüyorsun. Düzelecek düzelecek. Şeyle alakalı bu. Bizim takım daha sahaya çıkmadı ya. Bence komple onunla alakalı olduğuna inananlardanım. Tekrardan hatırlatalım. 3 kırmızı kart, 2 golle başladı Dünya Kupası. Biz biraz böyle kendi ligimizden çıkamadığımız için belki de yani ben böyle televizyon kanalları, radyo programları, işte YouTube kanallarına bakıyorum. Dünya Kupası ile ilgili çok bir şey yok. Bizim işimiz gücümüz transfer, tamam mı? Ondan sonra kaos, başkanlık seçimleri. Evet, bunlar önemli. Geçen hafta Aziz Yıldırım, Hakan Safi mecbur konuşacağız. Başkanlık seçimi. Dursun Özbey'in karşısına da biri çıksaydı onu konuşacaktık. Beşiktaş Hoca gelmiş, evet onu da konuşacağız ama artık bitmesi gerektiğine inananlardanım. En azından şu bir hafta 10 gün biraz böyle milli takımı desteklememiz lazım. Şeyi açacaktım size, bakın. Federasyon milli takıma bir marş paylaşmış. Federasyon milli takım marşı. Buldum. Siz hepiniz biz Türkiye. Biraz dinleteyim mi bakayım beğenecek misiniz?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun paylaşımı.

0: Ha, bilmiyorum, beğendiniz mi arkadaşlar? Bilemedim yani. Biraz da böyle şey, seçim şarkısı gibi olmuş biraz ama bilemedim böyle yani, çok hoşuma gitmedi. Çok sevemedim. Yani bilemiyorum yani. Çok böyle içime sinmedi. Biraz böyle tanıtım şeyi gibi olmuş. O yüzden ben yine şeyden devam ya. Tarkan'dan Bir Oluruz yolundan devam edeceğim. Bir de bu ya, bir tane çikolata firması var ya, onun da gerçekten hakkını yememek lazım. Murat Bey'in sahibi olduğu, onların da eski var ya bir tane böyle Türkiye Milli Takım Marşı, o da çok güzel. Onun da tırnak içinde argo tabirle gideri var ama biraz daha böyle şey gibi, yani savaş marşı gibi olmuş biraz böyle, yani ne derler, propaganda yaparsın yani, onun gibi olmuş. Ben çok içime sindiremedim ama biraz daha şey, bu heyecanlı en azından şeyi var, ne bileyim, davulu mavulu var, zurnası var, yani belki bunlar biraz şey yapabilir, heyecana sokabilir diye düşünüyorum. Arzu Hanım, hı? Çağatay Bey'in gazetelerine mi bakıyorsunuz? Evet. Tabii Çağatay Bey önemli. Bakın. Gazete mi kaldı ya? Artık bak, sosyal medya denen bir şey var. Dijital çağdayız. Şaka yapıyorum, gazete önemlidir. Gazeteler önemlidir de hani ağaçlar falan zarar görüyor, o yüzden söylüyorum. Gazete okumak iyidir tabii, yapacak bir şey yok. Güzel değil demiş direkt, net. Güzel değil, berbat falan diye. Türkiye Karadeniz değil. Bunu yapan da öneren de demiş. Bilemiyorum. Ya şey paylaşmış. Cekam. Türkiye Futbol Federasyonu resmi hesabından paylaşıldı. Milli takımların resmi hesabından paylaşıldı. Belki görmeyenler vardır diye ben de size dinletmek istedim.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam edecek.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam ediyor.
0: Yunus'cum selamlar, hoş geldin, nasılsın?
3: Hoş bulduk abi, selamlar, iyiyim, sen nasılsın?
0: Sağ olasın, teşekkür ediyorum. Az önce federasyonun paylaştığı marşı dinlettim, dinleme fırsatın oldu mu?
3: Oldu, dinledim.
0: Beğendin mi?
3: Yok maalesef, ya aynı fikirdeyim ben de sizlerle. Yani çok iyi bir marş bence olmamış. Zaten hani çok daha az bir zaman kaldı turnuvaya. Hani en azından bir süre dinlenmeli ki hani alışılageldik bir hal alsın olacaktı ama hani bence hem onun için süre yok. Ya bence bu milli takımımız hani marş yazma işinde hani Semih Cenk'in hani bence de diğerlerine göre biraz kötü müyse bence ama hani Tarkan'ın yaptığı Arar Buluruz izinde hani yaklaşacak bir marş bence olmadı bu süreçte.
0: Evet, Yunus Aydın, izledin mi açılış karşılaşmasını ve sonra devamındaki sabahki mücadeleyi? Belki hani Güney Kore Çekke'yi izlememiş olabilirsin ama en azından akşam oynanan Meksika karşılaşmasını izlemişsindir diye düşünüyorum. İlginç su molaları, ilginç kamera teçhizatları, değişik açılar, farklı bir Dünya Kupası bizi bekliyor sanırım. Ne diyorsun Yunus Aydın?
3: Evet, yani hani teknolojiyi gerçekten hani çok net bir şekilde hissettiriyorlar çekim açılarıyla. Hani 4K açısı olsun, dünyanın her yerinde yayınlar olduğu için karşılaştırma fırsatı, farklı yerlerden izleme fırsatımız da oluyor. İstatistik olarak da tabii ilginç bir istatistikle başladı. Geçtiğimiz sene Dünya Kupası'nda toplam 4 kırmızı kart çıkmışken hani burada daha bugünden bu kadar adaletli bir şekilde başlamak hani

bir heyecan yarattı. Hani sonuçta hareketli, bol, hani kırmızı kartlı bir turnuva açılışı oldu. Hani ev sahibi hani tamam bir galibiyet aldı. Hani daha uzun bir turnuva. Ben zaten üst taraflarda olacağını mutlaka düşünüyorum Meksika'nın. Hani ben 3 ev sahibinden en azından birinin çeyrek final göreceğini de düşünüyorum. Ama heyecanlı, keyifli bir turnuva başladı. Sumoları tabii zaten yani dünya genelinde zaten olması

0: gün sonra 36 dereceyi geçen bir hava vardı. Buradan Amerika'da zaten fazlasıyla şu an bu sıcak havadan hani nasipleniyor Amerika, Meksika, Kanada tarafı. Su molaları da hani bir hayli normal. Yani Dünya Kupası'na herkesin nerede kamp yaptığı hani ciddi anlam değer kazanıyor. Hani genelde kamplar daha uygun iklim şartlarında yerlerde yapılır ama dünyada birçok ülke sıcak yere gitti kamp yapmak için. Yani yanılmıyorsam Katar milli takımı da Antalya'ya geldi hatta. Hani sıcak yerlerde antrenman yapanlar, bu şekilde hazırlananlar biraz daha avantajlı.
1: Evet tabii, milli takımımız da 7200 kilometre yol kat edecek Yunus. Bu üç karşılaşma için sence etkileyecek evet. midir oyuncularımızı, yoksa yok ya bir konfor alanları iyi şekilde mi seyahat eder dersin?
0: Yani şöyle düşünüyorum, hani Montella hazırlık maçında daha jetlag'le alakalı bir bahane sunduğu için diyeyim. Aslında hani bu yolculuklar hani büyük ihtimalle milli takımımızı Montella'nın fikrine göre etkileyecek. Yani 7200 kilometre de az bir hani elbette mesafe değil ama yani bu turnuvanın burada oynanıyor olması zaten hani planlar zaten çok öncesinden yapıldı. Mesela bu jet lag'le alakalı zaten biz oraya giden ilk ülkelerden biriyiz. Hani bu nedenle bunların planlamasının doğru yapılması ve herkes için geçerli olduğu için minimum düzeyde etkilemesi lazım. Hani ben çok hani herkes için geçerli olan bir sebebi hani dediğim gibi Montella olası bir mağlubiyette bahane olarak ortaya koyacaksa çok geçerli bulmuyorum. Ama elbette saat farkı ciddi anlamda hani zaten bir seyircileri başta olmak üzere etkileyecek. Yani takımı da elbette etkileyecektir. Yani ev sahipleri kadar avantajlı olmadığımız bu saatlerde elbette. Ya yani hele ki bir ev sahibiyle aynı grupta olmak bize elbette negatif yazacak ama turnuvanın geri kalanı için hemen hemen aynı durumlar zaten Avrupa tarafı için aynı durumlardan bahsediyoruz.
1: Evet tabii, diğer taraftan Oh'un da bir golü vardı. Yani gol atmasından ziyade bana göre önemlisi tam böyle bir santrafor golü attı. Defansın önünde kendini attı ve topa giderek bunu yaptı. Ben de dedim Serdal Atalı şimdi elleri avuşturuyordur, Allah diyordur böyle dedi. Ne diyorsun, bu performans sürdürür mü? Bence bu özgüvenle ikinci maçta da şut denemeleri yapacak diye düşünüyorum.
0: Tabii ki yani golle açması, ki dediğin gibi güzel bir santrafor golüyle açması elbette onun da motivasyonu için fazlasıyla önemli. Yani Beşiktaş tarafında elbette şu an Dünya Kupası'nda kendini gösteren her oyuncu, yani bu iş ortalama Temmuz'a geldiği zaman transfer döneminde bazı kulüplerin hani dediğin gibi hani iştahını kabartacak ve ellerine daha fazla ceplerini atmasına sebep olacak. Çünkü dünyada transfer dönemi Dünya Kupası'ndan dolayı kesinlikle zaten yavaş gidiyor. Bunu hepimiz farkındayız. Herkes Dünya Kupası'nda değerinin artması ya da oyuncusunun değerinin artmasının hayaliyle transferleri yavaştan alıyor, beklemeye alıyor. Zaten Dünya Kupası'nda olmayacak bir oyuncuya gidiyorsanız da hani aşağı yukarı çok beklediğinizi almanız mümkün değil gibi bir mental bir hava var. Bu nedenle Dünya Kupası önemli. Oh'un da tabii kupayı golle açması çok çok önemli. Hem Beşiktaş'taki önümüzdeki seneki motivasyonu için olabilir, hem de yani Beşiktaş eğer Oh'u satacaksa Serdal Adalı'nın hani şu an Beşiktaş'ın ekonomi planlaması için güzel bir açılış oldu. Turnuvanın kalanında da oyuncu için zaten şüphesiz müthiş bir özgüven olacaktır.
1: Evet tabii, Dünya Kupası heyecanı var diyoruz. Buralardan çok çıkmamaya çalışıyoruz ama diğer taraftan da tabii kulüplerin hazırlıkları var. Onları da dinleyenlerimiz merak ediyor. Çok fazla böyle milli takım yapınca da sanki ya tamam da abi bizim takımdan bir transfer haberi falan yok mu diye soruyorlar. Aykut Kocaman Fenerbahçe birlikteliği ne diyorsun? Diğer taraftan Serkan Reçber Beşiktaş'tan ayrılmıştı, Ahmet Spor'a gitmişti. Oradan da 8 gün içinde ayrıldı. Böyle şeyler olmaya devam ediyor.
0: Yani hani Ahmet tarafında hani bence şimdi getirilen hocayla büyük ihtimalle bir uyumsuzluk. Hani Serkan Reçber büyük ihtimalle orada bütün planlamayı yönetmek istedi diye tahmin ediyorum. Beşiktaş'ta da kendisini aslında bu planlamanın başı gibi düşünülse de aslında hepimiz biliyoruz ki Sergen Yalçın o dönemde Önder Özen'i istemediği için Serkan Reçber getirildi. Evet. Yani bu takımın bir sportif direktörü olsun ama Sergen Hoca'yı da üzmeyecek birisi olsun gibi bir kıvamda geldi Serkan Reçber. Ya bunu Beşiktaş için belki yapmayı kabul etti üç büyüklerden birinde çalışırken ama hani ben Ahmet Spor'da acaba Kasımpaşa gibi bir devamlılık yıllarca gider mi diye düşünüyordum ama hani 8 gün dediğin gibi onlar ayrıldı. Ben teknik direktörle olan fikir uyuşmazlığından ya da teknik direktörle olan bakış açısından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Belki de teknik direktör tek patron olmak istemiştir ve Ahmet'in yetkilileri de hani bu konuda böyle karar vermişlerdir. Hani bence zaten mevcutta Serkan Hoca'nın da çok uyumlu çalışabileceğini düşünmüyorum hani hocayla. Bu nedenle bence doğru bir karar. Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman tarafı şöyle. Bence hani şimdi dün ben Aziz Yıldırım'ı destekleyen tarafta

0: Selahattin Baki ve Ozan Balaban'ın, işte Aykut Hoca'nın zamanındaki 2002 veri sızdırma olayının yeniden gündeme getirilmesinin de bu açıklamada biraz etkili olduğunu düşünüyorum. Bence Aziz Yıldırım hala Aykut Hoca ile çalışmak istiyor. Bence Aziz Yıldırım'ın bir numarası hala Aykut Kocaman. Ve bence birlikte çalışacaklardı. Hani ben bir adım ötesine de hani gitme istiyorum. Bence Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Aykut Kocaman olacak. Ama hala bu konuda uygun zemini bence Aziz Yıldırım bekliyor. Hani bu konuda bir açıklama bekliyor. Yani ben tahmin ettiğimiz gibi milli takım dönüşüyor. Vincenzo Montella ile vesaire anlaşacaklarını düşünmüyorum. Bence Oğuz Çetin'in de getirmek istediği, Aykut Hoca'nın da gelmek istediği, Aziz Yıldırım'ın da bu organizasyonun başında Aykut Hoca'nın olmasını isteyeceğini düşünüyorum. Ama bununla ilgili çok fazla hani muhalif görüş var. Bunları yönetmek ve birliği sağlamak. Çünkü Aziz Yıldırım, ben bir başkan değilim, ben bir liderim ve birliği sağlamaya geliyorum diyor. Ve Aykut Hoca konusunda bu işe şart koyan hem yönetimde hem de taraftar bazında çok fazla insan var. Camianın önünde de kabul edebileceğin, camiada fikir sahibi diyebileceğin birçok insan da Aykut Hoca'ya karşı bence bu konuda uygun zeminin hazırlanmasını bekliyoruz.
1: Evet, diğer taraftan bir de Icardi konusu var. Evet, yani ben de Kerata'yı çok seviyorum ama yani Tokyo senin, Maldivler benim, gezip göbek büyütmeye devam ediyor. Daha bitmedi tabii. Arjantin mahkemelerinin tatilde çocuklarla geçirmesi için verdiği uzun bir izin daha var. Bunu da söyleyeyim, dinleyenlere, bilmeyenler vardır. Daha Maldivler tatili bitecek. Arjantin'e gidip çocuklarıyla ben diyeyim 6, siz diyeyim bir 8 hafta daha tatil yapacak. Ne olacak Icardi meselesi sence? Yani çözüme kavuşturabilecek mi Galatasaray?
0: Yani burada Galatasaray tarafının ne kadar Icardi'ye devam edip etmek istemeli de şu an bence hani önemli. Yani Icardi'nin istenilen paraları 4 milyon euroya kabul edip etmeyeceği. Çünkü yani bu paraları şimdi ilk başta az önce konuştuğumuz Ahmet Spor tarafından kendisine teklif edildi 7 milyon euro, kabul etmedi. Yani kendisi de Galatasaray'da 7 milyon euronun altında oynamaya ne kadar sıcak bakıyor. Galatasaray 4'ün üstüne çıkmıyor. Bonuslarla beraber de oynama bonusu. Icardi'nin oynama konusunda motivasyonun ne kadar zayıf olduğunu görüyoruz. Oynadığı zaman bir verimliliği olmadığını görüyoruz. Yani ben Icardi'ye verecek para 4 milyon euroysa bile, şimdi Galatasaray için aidiyeti ve yarattıklarını hani ben sizlerden dinleyerek, Galatasaraylardan dinleyerek biliyorum. Zaten bunu seneler boyunca da yarattığı başarılarla yaşadık. Ama yani artık şu gelinen noktada, Osimhen'in yediği olduğunda antrenmanlara daha istediği zaman çıkmayacak ya da takım kutlama yaparken kenarda oturacak. Yani bir isme de bu kadar para vermek, saha içinde de hani bir şeyler vermeyeceğini kabul ede ede ben Galatasaray'ın hani kültürüne de aykırı olduğunu düşünüyorum. Bence Galatasaray hani Icardi istenilen maaşa 4 milyon euro'lara düşmezse sözleşme uzatmak istemeyecektir diye düşünüyorum. Ama 4 milyon euro'lara inerse hani belki de işte Icardi'ye verecek para artı Bertu ya da Can Uzun gibi hani yediği de güveni alarak bir hamleyle Icardi'yi de belki hani sadece hani sahada bir şey verirse ne ala gibi bir modelle Galatasaray'ın içinde tutabilirler. Ama ben hani söylediğin gibi tatiller, mental olarak sahadan kopuş, hani Galatasaray futbol olarak verebileceği çok şeyin olmadığı kanaatindeyim. Bence hani futboldan fazlasıyla uzaklaştı Mavekar.
1: Evet, Zülüs Aydın'la birlikte elimiz sürüyor. Diğer taraftan Tedesco'dan da bir Fenerbahçe itirafı geldi. Yunus dedi ki ya biz Fenerbahçe'ye tarihi yazmak için gelmiştik ama Galatasaray tüm maçlarını kazanıyordu. Puan farkı 2'den 3'e, 3'ten 4'e çıkınca hemen bir gerginlik oluşuyordu. Çok duygusal bir kulüp Fenerbahçe dedi. Biz bunu bilerek gittik, imza attık ama 13-14 yıldır şampiyon olamayan ve herkesin şampiyonluğa çok aç olduğu bir kulüpte biraz krizleri çözemedik dedi. Bu krizler probleme dönüşebiliyor dedi. Ben bunu bir itiraf gibi algıladım. Sen ne dersin bununla ilgili olarak?
0: Yani Fenerbahçe duygusal bir camia olduğu için zaten Zagreb maçındaki 3-1'lik yenilgi sonrası Tedesco'yu takımda tuttu. Yani yoksa hani Zagreb maçındaki 3-1 yenilgi, Karagümrük ligin sonuncusu, gol atamadan yeniliyorsun. Yani içeride Göztepe'si, Alanya'sı, Vize'si puan vermediğin maç yok. Zaten çoktan gönderilmesi lazım. Yani Fenerbahçe'nin duygusal bir camia olması onun 3-4 ay daha fazla maaş almasına sebep oldu. Yani hani Fenerbahçe bu noktada bence söyleyebileceği, yapabileceği bir eleştiri yok. Hani Domenico Tedesco'nun. Yani kendisi yani iç sahada bu kadar beraberliğe, bu kadar korkak futbola izin vermesi bence kendisine fazlasıyla eksi yazdı. Hani bir yönetim kendisi adına, Saadettin Saran yönetiminin defalarca kez gerektiği kadar cesur hamleler yapamadığını eleştirdik. Tedesco'yu gönderememek de ilk dönemde bunlardan birisiydi. Yani ben Tedesco'nun açıklaması

0: aslında şöyle katılıyorum. Puan farkı 2'den 3'e 3'ten 4'e çıkıyor demiş. E sen kazanamadığın için çıkıyor. Yani Galatasaray'da kazandı, sen de kazandığında puan farkı paralel gitmiyor. Galatasaray'ın kazandı dediği bütün maçlarda senin gol atamadan yenildiğin maçlar var. Galatasaray'a karşı da öyle. Yani hani bu nedenle hani tekrar başına geleceğim yorumun, Fenerbahçe'nin duygusal bir camia olması, Tedesco'nun da iyi bir insan olması onu bu kulüpte 3-4 ay daha fazla tuttu. Herkes Tedesco'nun iyi bir insan olduğunu söylüyordu ama bence bu kadar iç saha beraberliği, Karagümre'ye karşı dediğim gibi yani ligin sonuncusuna karşı 2-0 maç vermek, yani bunlar çok açıklanamaz antrenör hataları. Göztepe maçında Yiğit Efe Demir'i sağ bek oynatmak, bir sonraki maçta stoper oynatmak, bir sonraki maçta ön libero oynatmak, işte sonrasında hiç oynatmamak. Fenerbahçe zaten 5-6'da 3 puan kaybetti. 3 maçta puan kaybetti bu süreçte. Yani madem bu kadar kilit bir oyuncuydu Yiğit Efe, neden o zaman ligin kalanında asla oynamadı? Bu riski alabilecek kadar cesur bir hoca değilsen zaten Fenerbahçe'nin başında olmaman lazım. Bu bir hatadan dönmek, doğruyu gördüm demek değil. Zaten Fenerbahçe Göztepe maçını kazanamadığı anda ligden ilk kopuşunu yaşadı. Saadettin Saran dönemindeki o Galatasaray'a karşı alınan kupa galibiyetinin efekti gitti. Yani sen iç sahada bu kadar maç verirsen sonrasında zaten iki yönetimde tercih etmediği gönderilmiş bir hoca olarak uzaktan röportaj verir. Ben Tedesco'yu çok iyi niyetli hani görmüyorum. İyi bir hoca olarak görmüyorum. İyi niyetli ama hani iyi bir hoca olarak görmüyorum açıkçası.
1: Evet Yunus, yani kapatırken şunu da sorayım sana. Evet biraz milli takıma başta konuştuk ama bizim Dünya Kupası'ndaki antrenman yaptığımız tesislerin Arizona'da olması sosyal medyanın böyle çok fazla diline düştü. Yani çok sıcak bir bölge olduğu için. Yani şimdi burada Dünya Kupası'na katılacak takımlar kamp yapabileceği tesisi önceden seçebiliyor. Yani işte bu bizim gibi playoff oynamayanlar, işte doğrudan bu vizeyi alan ülkeler kamp yeri seçiminde önceliğe sahipti. İşte orada işte Kaliforniya'yı, San Francisco taraflarını, böyle serin iklimleri kapanlar oldular. Yani bize de burası kaldı. Yani sence burada bir adaletsizlik söz konusu değil mi yani? Yani direkt giden takımlara şunu mu diyorsun? Ya abi onlar da direkt katıldı. Önceden seçmeleri bence hakkıdır mı dersin? Yoksa bir adaletsizlik olduğunu mu düşünürsün? Ya da ben bizim milli takım olduğu için mi böyle düşünüyorum? Öyle bir karar karışık oldu. Yorumlarsan sevinirim.
0: Ya dediğin gibi keşke ilk hakkı bize verseler. Biz
1: hayır, biraz saçma geldi yani. Şimdi biz de playoff oynamak istemeyiz tabii de, oynadık evet, çıkamadık ama bize de burası kalmış yani 40 derece. Çocuklar orada şey oldu ya, yani pişmişler. Görüyorum antrenman videolarını vesaire.
0: Hepsi yanmış zaten. Uşaktaki evet. Fotoğrafı gördük, hepsi yanmışlar zaten.
1: Evet.
0: Ya şöyle bence de hani en doğrusu playoff bittikten sonra yani herkesin bu konuda adil bir ortam. Hani bunu biz playoff'a kaldık diye hani playoff'tan son anda işte son maça kadar vakit kaybettik, bu işler gecikti diye söylemiyorum. Elbette yani bu aslında bir eşitlikle adalet aynı şey değil geliyor. Yani baktığında çok uzun zaman geçti. İnsanlar işte orada rahatça seçebildiler, ülkeler rahatça seçebildi. Hani biz oraya direkt yazılacak ekiplerden birisi olmadığımız için bu süreçte vakit kaybettik. Ama hani bu genel adaletsizliği işte bozuyor. Bence playoff bittikten sonra herkes yerini seçebilmeliydi. O zaman Dünya Kupası'nın tam listesi belli olduğu zaman daha adaletli olurdu düşüncesindeyim. Dediğim gibi bu biz şu an bu durumda olduğumuz ve negatif etkilendiğimiz için değil. Yani şöyle objektif baktığında da bence adaletlisi playofflar bitip Dünya Kupası listesi belli olduğunda herkesin kamp yerini buna göre seçebilmesi olmalı.
1: Yunus Aydın, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık kardeşim benim.
0: Ben teşekkür ederim abi. İyi yayınlar.
1: Dikkat et kendine, olur mu? Görüşürüz, sağ olasın.
0: Görüşürüz.
1: Evet tabii yani normalde şeyi seçebiliyorsun. Hani FIFA sana burada idman yapacaksın diyor ama sen, ben kardeşim burada antrenman yapmayacağım, şurada antrenman yapacağım diyebiliyorsun ama sen bunu dediğin zaman diyor ki o zaman diyor hop sen orada bir dur. Öyle mi? Tüm masrafları kendi cebinden ödersin. Ayrıca diyor sana da böyle işte lojistik sağlamam, güvenlik sağlamam, yaşanabilecek herhangi bir olumsuzlukta FIFA olarak hiçbir sorumluluğu kabul etmem diyor. Sen de o yüzden mecburen FIFA'nın dediği yere gitmek zorunda kalıyorsun. Yoksa hani benim param var, ben de cebimden ödeyeceğim dersin. Gidersin başka bir tesiste kalırsın. Ama dinleyenimiz güzel bir şey yazmış mesela. Arizona'nın 40 derecesinden sonra maçı yapacakları yer 35 derece. Oh ferahladık deyip daha iyi oynayacaklardır diyor. Ya işte sıcak, hani sıcak bilmiyorum, alışırlar diye düşünüyorum. Soğuk bir şekilde tolere edilebiliyor, maç esnasında koşup ısınıyorlar ama o sıcağın verdiği buhran, bilmiyorum tabii dışarılarda şeyler falan olacak, soğutucular vesaireler olacak o Katar'daki gibi ama ne kadar etkiler koşarken oyuncuları tahmin edemedim.

0: Trump ayıp etti abi, o kadar da doğalgaz aldık demiş. Galatasaray taraftarı Erden Timur'u neden karşılamadı Cihan'cığım, bunu cevapla demiş. Daha mahkemesi görülmedi. Hani şimdi beraat etmedi yani. Beraat etti deniliyor ama tahliye edildi. İkisi ayrı şeyler. Mahkemesi görüldükten sonra belki karşılarlar diye düşünüyorum. Şu an tahliye edildi. Benim de haberim yoktu mesela tahliye olacağından. Ümit Karan'ı bile daha görmedim mesela. Hani geçenlerde bir yazdım. Abi dedim, telefonum mu değişti falan, ulaşamıyordum çünkü. Sonra bana şey yazmış. Aynı deyip parmak koymuş. Biraz konuştum ve keyfi yerinde, biraz daha güçlenmeye çalışıyor. Yayınlara başlayacakmış diye duydum. Kartal'dan Hasan ben. Bu da benim milli takımın marşı oldu diyor. Hiç de mütevazı olamayacağım. Vallahi Hasan, dinletemiyorum ya onu. Ön dinleme yapmam lazım. İçinde her an her şey çıkabilir. O yüzden keşke reklam arasında baksaydık. Ali Avusturya'dan milli takıma başarılar diliyorum demiş. Yaz geldi. Türkiye'ye tatile gidecek vatandaşları bir kilogram çikolata yazmış. Çikolata, tamam. Fazla götürmek yasak artık. Geldiğimizde o bir kiloyu açık arttırma koyacağız diyor. Nasıl yani? Öyle şey mi? Mesela sen Avusturya'dan buraya tatile geliyorsun. Bir kilodan fazla çikolata koyamıyor musun? Öyle mi? Yanlış mı anladım? Bir sınır mı getirdiler ona? Artık onun da bir şeyi kalmadı ki be Ali. Yani eskiden burada bulamıyordum. Mesela Almanya'dan falan gelen dostlara, Belçika'dan gelen dostlara oranın çikolatasını getir diyordun ama burada o çikolatayı, oradan gelen çikolatayı burada da bulabiliyorsun artık. Başka bir şeyler mi denesek acaba? Başka şeyler mi istesek? Selam olsun Fatih'ciğim. Abi Saadettin Sarı'nın arabasını satışa çıkarmış. Senin sentten konum belirtmiş diyor. Evet, tam şeyde. Bana çok yakın. Hacı Osman Bayırı'nda. Saran Medya. Çok da güzel bir yerde. Orayı da nasıl yapmış orayı ya? Ormanın içine dikmişler bildiğin. Çok eski de nasıl yapılmış hiçbir bilgim yok herhalde. Şey falan alınmıştır. Doğru, satıyordur ya adamcağız. Biraz daha böyle kafası rahat etmek isteyecek. Yani geçmişe ait hiçbir şey belki hatırlamak istemiyor olabilir. Link var mı linki? Atsana bir linkini. Çikolatayı buluyorsun ama 3 katına buluyorsun demiş. Öyle canım. Ne kadar olabilir ki bir çikolata ya? Ne kadar olabilir ha? Pahalı mı? Doğru söylüyorsun. Şu kadar, geçenlerde şu kadar bir çikolata aldım. Yani dedim ki herhalde hani şey, en baba dedim 60-70 lira falan olsun, tamam mı? Garip bir şeydi. Aldım. Abi dedi o 280 lira. Ne dedim? Bu mu? Bu 280. Niye dedim bu? Abi işte o bilmem ne dedi, işte şey dedi, doğal yapılıyor, bilmem bir şeylerden yapıyor. Türk, dünyanın en iyi çikolata şeyi. Tamam dedim, ben bunu almıyorum. Ben şuradan bir Koko Star alayım ya, 50 liraya alıp yiyip gideyim en güzeli. Yani 300 liraya çikolata olmaz yani. Şey mi alıyorum ya, kavanozla mı alıyorum? Küçücük bir şey alacağım. Cihan, o değil de Somalili hakeme üzüldüm ya diyor. Vallahi ben de üzüldüm. Yani tatlı bir adamcağıza da benziyor. Bir isim benzerliği de varmış onunla alakalı olarak. Ya normalde bu adam 2025 yılında Afrika'da yılın hakemi seçilmişti ve FIFA'nın gözde hakemlerinden biri, yani öyle söyleyeyim sana. Omar, soyadını hatırlamadım şimdi, adı Omar'dı. Düşünsene, uçağa alınmıyor yani. Uçağa alınmıyor, İstanbul'a gönderiliyor falan. Miami'ye katılamadığı için hakem kadrosuna, yani gidemediği için maalesef geri dönüyor. Yani 11 saat adamcağız sorguya çekmişler. 11 saat. Ya düşünebiliyor musun? Çok ilginç ya. Gerçekten büyük rezillik. Hani milli takımımız gitmese komple boykot edeceğim de. Yani milli takımımız gidiyor. O yüzden hani bir şey yapamıyorum. Bir de biz işimiz bu. Hani yayıncılık geriye. Yani boykot edersek de çok hoş olmaz. Hani 11 saat adamın neyini sorgulamışlar? Yani adamın hakem olduğu, Dünya Kupası'nda görev verildiği. Yani her yerde bulunabiliyor. Adamda diplomatik pasaport da varmış. Gerçekten skandal. Ya bu skandalda diyecek bir şey bulamıyorum. Amerika tutucu bir yer ya. Zor. Yani Amerika zor. Düşünsene hadi hakemsin. Kupaya gideceğim diye heyecanlanıyorsun falan. Hop seni ülkeye almıyorlar. Hadi kardeş. Sen geldiğin yere diyorlar. Bir de önce bize yolluyorlar. Yani İstanbul'dan aktarmayla geçersin diyorlar yani. Ne diyeyim? Yani yapacak bir şey yok. Çok da sempatik bir çocuk. Cihan'cığım, bu Somalili hakemi Aston Villa Paris Saint Germain maçının Süper Kupa finalini verdiler, jest yaptılar diyor. Öyle mi yaptılar? Bir zahmet yani, çok büyük jest. O jesti yapacağına FIFA Amerika Birleşik Devletleri'ne biraz boyun eğmeseydi, sen benim hakemimi nasıl almıyorsun deseydi de, yani Dünya Kupası'na girebilseydi. Amerika ne derse o. FIFA boyun eğmek zorunda. Biz mağduru severiz. Somalili hakemi seneye bütün derbileri yönetmesi için davet edelim. Böylelikle bizim kötü hakemlerimden kurtulmuş oluruz. Ya bilmiyorum. Hakemi çok böyle özellikle izlemedim ama FIFA'nın göz bebeği hakemlerinden olduğunu biliyoruz. Beğeniyor FIFA. Dünya Kupası'na çağrılan hakemlerin de bir tepki göstermesi lazım. Topluca bildirim mi olur artık? Maçlara mı çıkmazlar? Hani o kadar abartmayayım ama herhangi bir tepki de yok bildiğim kadarıyla. Yok be. Herkes ekmeğinde derler ya Boray. Öyle şey mi olur? Hani hepsi Somalili olsaydı hakemlerin tepki verebilirlerdi ama yani Hollandalısı, Almanı, ne bileyim İspanyolu, ya kardeşim bana ne Somali'den, ben paramı alacağım, parama bakacağım diyebilirler. Dünya senin sandığın kadar duygusal değil. Evet, peki arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Ben de yavaş yavaş vedamı gerçekleştireyim. Yoksa bu şeye falan gidecek yani Saadettin Bey'in evine, yani Erden Timur'un yalısına falan diye böyle gidecek. Görüşürüz. Güzel hafta sonu diliyorum sizlere. Cumartesi pazarınız güzel geçsin. Pazartesi saatler 12'yi gösterdiğinde burada olacağız. Mikrofonun başında olacağız. Maçları nerede izleyeceksin kardeşim? Etkinliklere katılacak mısın demiş. Vallahi Semih, Sarıyer'de falan etkinlikler olursa oralarda olurum genelde. Yapar mı bilmiyorum. Hani genelde o Haydar Aliye Parkı'nın oralarda falan dev ekran falan kuruyorlar. Gelmeye çalışırım diye düşünüyorum. Görüşürüz. Hoşça kalın.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
3: Digi Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
4: Digi Futbol'dan herkese selamlar. Ben Burak Yakut. Bugün Emre Eren'le birlikteyiz. Abi hoş geldin.
5: Hoş bulduk Burak.
4: Nasılsın abi?
5: Teşekkür ederim. Sen?
4: Ben de iyiyim abi. Teşekkür ederim. Hoca geldi. Mutlusun herhalde. Vincenzo Italiano Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü oldu. Bundan sonraki süreçte nasıl bir Beşiktaş bekliyorsun? Doğru tercih mi sence? Nasıl bir oyun bekliyorsun Vincenzo Italiano'dan?
5: Camianın biraz mutluluk hormonuna ihtiyacı vardı. Bu hafta Vincenzo Italiano ile birlikte bence bu hormon biraz daha yukarıya kalktı. Ama tabii transferler çok önemli. Oynanacak oyun çok önemli. Teknik direktörün aidiyet duygusunu sahaya yansıtması çok önemli. Camia ne bekliyor Beşiktaş'tan? Doğru bir oyun bekliyor. Doğru transferler bekliyor ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasına, o şampiyonluk yarışına girmeyi istiyor. Camia bunu istiyor ama tabii ki teknik direktöre baktığımız zaman evet, İtalya Serie A'da çok değerli işler yapmış. 3 sene Fiorentina, 2 sene Bologna, Bologna'da kupayı kaldırmış. 51 sene sonra kupayı kaldırmak çok değerli. Bence çıkış trendi çok yüksek olan bir teknik adam diye düşünüyorum. Beşiktaş camiasına bugüne kadar hep inişte olan teknik direktörler gelmişti. Yabancı teknik direktörlere baktığımız zaman Beşiktaş'tan sonra çok üst tarafa giden teknik direktör göremedik. Bir Van Bronckhorst'u gördük. O da yardımcı antrenör olarak devam ediyor Premier Lig'de ama baktığımız zaman Vincenzo Italiano gerçekten Beşiktaş'ta bir kariyer sahibi olup tekrar Bundesliga'ya, tekrar İtalya'ya, tekrar Premier'e gidebilecek bir kapasiteye sahip teknik adam olduğunu düşünüyorum.
4: Abi düşüşte olan teknik direktörler geliyor genelde Türkiye yabancılarda.
5: Ama işte bak, bu trendin yukarısına gitmeye çalışıyor. Yani bu 3 sene Fiorentina, 2 sene Bologna, yani 5 sene üst üste Serie A'da çalışmak çok kolay bir hadise değil.
4: Bir sıçrama yapmak istiyor. Sence neden Beşiktaş'ı seçti? Maaşı çok seçti. İyi, o ayrı bir konu.
5: Neden Beşiktaş'ı seçti? Bir kere öncelikle kendisine teşekkür etmek lazım. Vincenzo Montella, biliyorsun, milli takım teknik direktörümüz geçen hafta bir açıklamada bulunmuştu kendisine. Yani şunu demişti: İşte deprem dolayısıyla biz bir yardım kampanyası toplamıştık İtalya'da. Buna da en fazla değer veren Vincenzo Italiano olduğu için çok mutlu olduk. Yani bir Beşiktaşlı olarak gerçekten çok mutlu oldum. Oradaki insanların hatırlarını sorması, işte evsiz insanlara yardımcı olması bizim için çok önemli bir kıstastı. Baktığımız zaman hoca dengesine baktığımız zaman hoca şunu düşünmüş: böyle bir camia, böyle bir stadı, böyle bir taraftarı ayağa kaldırabilecek tek adam ben olabilirim diye düşünmüş. Ama şunu istemiş yönetim kurulundan, özellikle Serdar Adal'dan şunu istemiş: en az 3 tane transferi kendi inisiyatifine bırakmasını istemiş. Yani bu transferler kendi inisiyatifine bırakılırsa ve başkanın yapacağı o 2 tane dünya yıldızı transfer Beşiktaş'a kazandırılırsa neden olmasın Burak? Neden olmasın?
4: Sen ayağa kaldıracağını düşünüyor musun Beşiktaş'ı?
5: Vallahi ben gelen her teknik direktörün mutlak sürede bir Beşiktaş yorumcusu, bir Beşiktaş formasını giymiş bir fert olarak bu o hocalara destek verilmesi düşüncesindeyim. Ben bu teknik direktör o heyecanıyla, o enerjisiyle, o mücadele gücünü sahaya yansıtabilecek potansiyel oyunu mutlaka ortaya koyabilecek bir teknik adam beklentim var.
4: Sergen Yalçın döneminden ne farklı olacak sence?
5: Sergen Yalçın döneminden şöyle bir farklılık olacak. Sergen Yalçın transferler yapılmış bir halde gelmişti. Yani Avrupa'dan elenmiş bir Beşiktaş, işte Alanya Spor'a

0: karşı kaybedilmiş bir maç. Ondan sonra Sergen Yalçın gelmişti. Sergen Yalçın'ın tek hedefi şuydu. Devre arasında yapılacak transferler ve sezon sonunda yapılacak transferlerle birlikte önümüzdeki yıl doğru bir oyun planı vardı ama Sergen Yalçın'ın biraz enerjisinin ve heyecanının kaçmış bir görüntüde olduğunu çok net bir şekilde gördük ama bu teknik adam için bunları söyleyemem. Tabii ki futbolda her şey sonuca bağlıdır. Yani 90 dakika sonunda işte doğru oyun oynarsın, iyi oyun oynarsın, iyi mücadele edersin, maç kazanamazsın. Bu bir tarafa bırakılması gereken bir hadise ama parametreler şunu gösteriyor. Şampiyon olabilmek için doğru teknik adam, doğru oyuncular, yönetimin doğru planlama yapması, seyircinin doğru bir şekilde takımı desteklemesi bu parametrelerin içine giriyor. Ya bu parametreleri de ben Beşiktaş camiası bu yıl itibariyle yaratacağını ve bu camiaya artık son 5 senedir Kasım'da havlu atan Beşiktaş'ın dışına geçecek bir mücadele ortaya koyacağını düşünüyorum.
1: Sergen Yalçın demişken bir de yorumculuğa başladı Sergen Yalçın. Tekrar geri döndü. Ha, bir aylık süreç mi? Sonrasında devam edecek
0: ya
1: mi
0: ben
1: bilmiyoruz.
0: Ben geçen hafta Muzaffer'le bir yayın yapmıştım hatırlayacak olursanız. Şunu söylemiştim yani ben oyuncunun, teknik adamın, yorumcunun tekrar teknik adam olarak geri dönmesinin çok faydalı bir hareket olduğunu düşünmüyorum. Zaten geçmişte bu yaşandı. Bir Rafa Silva krizi yaşanmıştı hatırlayacak olursan. Sergen Yalçın yorumculuk zamanında bir şeyler söyledi ve o takımın teknik direktörü oldu ve Rafa Silva ile çok ciddi problemler yaşadı. Bence teknik adamlık çok daha başka bir meziyetler istiyor. Yorumculuk tabii ki başka meziyetler istiyor ama hani teknik adamın yorumculuk kısmında kalması bence onun adına çok talihli bir olay olacağını düşünmüyorum. Yani yorumculuk yorumculara aittir. Mesela ben yorumcuyum. Ben teknik adam olmaz benden. Ben olmak da istemem ki bugüne kadar ne Türkiye Futbol Federasyonu kurslarına gittim ne antrenörlük belgesi aldım. Ne de profesyonel anlamda bir iş yapmak istiyorum. Ben sadece bu işin yorum kısmında kalmak istiyorum ama Sergen Yalçın artık karar vermeli. Yani ya teknik adamlık yapmalı ya da teknik adamlığı bırakıp yorumculuk yapması lazım.
1: Bundan sonra da zor abi herhalde yani teknik direktörlük.
0: Çok kolay değil. Tabii Türkiye'de önemli bir başarı imzası olması lazım ki tekrar büyük takımlara gelebilmesi için. Bu çok zor bir hadise mi Sergen Yalçın için? Bence çok zor bir hadise değil. Zaten gelerek tırnaklarıyla gelmişti Beşiktaş'a ama bundan sonraki süreçte Sergen Yalçın'ın tabii ki teknik adamlık rolünde biraz zorlanacağını düşünenlerdenim.
1: Sergen Yalçın yorumculuk döneminde şampiyon olamam ama oyunu oynatırım diyordu. Şampiyon da olamadı, oyunu da oynatamadı. İtalyano'dan bekliyor musun? Bu oyunu oynatır mı? Ya da oynatamadığı dönemlerde hemen bir tepki gelir mi taraftardan?
0: Ya taraftarın burada biraz sabırlı olması lazım. Biraz sükunetli olması lazım. Evet, Sergen Yalçın'a çok zerdenişte bulundular ve bunun akabinde Başkan Serdar Adalı'ya da çok ciddi sistemde bulundular. Yani Serdar Adalı kalkan olarak Sergen Yalçın'ı kullandı. Fakat burada bir teknik adam başarısızlığında oklar tekrar Serdar Adalı ve yönetimine mutlaka dönecektir ama biraz ben camianın içinden bir insan olarak camianın biraz daha sükunetli, biraz daha sakin, yapılan transferlere doğru bir şekilde tepki vermesini bekliyorum. Zaten bizi başarıya getirecek en büyük hadise de sevgili Burak bu. Yani Beşiktaş'ı başarıya getirecek yegane sebep biraz sabır. Biraz sabır edecekler. Evet şunu söyleyeceksin sen abi bu takım 20 senedir ikinci olamamış. Ta ki 5 sene önce Sergen Yalçın zamanında bir şampiyonluk yaşamış. Olamamış diyorsun. Evet camianın sinir kaslayısı çok yüksek ama sükunetli olmak, biraz oyuna saygı göstermek, biraz teknik adama ve oyunculara orada imtiyaz sağlamak Beşiktaş'ın en büyük kazancı olacağını düşünüyorum bu yıl.
1: İtalyano'nun imza töreninde en çok konuşulan an Kaya Çingiroğlu'nun söylediği tükenmez kalem mevzusu. 5 Aralık tükenmez kalem mi olur? Beşiktaş'ın markasını temsil ediyorsunuz dedi. Ne diyorsun bu konuya?
0: Ya Kaya abiyi çok severiz. İyi bir Beşiktaşlıdır. İyi bir Beşiktaşlı olduğunu da çok net biliriz. Ama yani sevgili Kaya abi, yani Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da bu hadiseler yaşanıyor mu ya? Sen bu ülkenin en önemli yorumcularından birisin. Bizim abimizsin. Camiayı seven bir insansın ama yani Beşiktaş'ın defoları bize yarar sağlamaz. Beşiktaş'tan, defolardan nemalanmayalım arkadaşlar. Abilerim, kardeşlerim yapmayalım bunları yani. Bunlar bence doğru şeyler değil. Ya orada 5 liralık, 3 liralık, 1000 liralık, 10 bin liralık kalemle imza atsa ne olur, atmasa ne olur? Tabii bu bir marka değeri olarak anlatmaya çalışıyor ama bu Beşiktaş'ımızı doğru bir hale sokmuyor. Onu da söylemek lazım yani.
1: Özen gösterin diyor bence birazcık.
0: Ya tamam da ya sevgili Burak, özen gösterelim tamam da yani bunu kalemle göstermeyelim.
1: Derdi
0: bunu
1: kalem mi diyorsun?
0: Oynadığımız işte oyunla gösterelim. Yapmış olduğumuz transferlerle gösterelim. O seyirciye büyük bir sinerji vereceğimiz günleri gösterelim. Biz bunlarla çıkalım ortaya. Yani 5 liralık kalem işte yok panayır yeri gibi işte bir yerde basın toplantısı mı yapılır? İşte başkan erken gitti. Rıdvan'ın nişanı vardı. Yani bence bunlar Beşiktaş camiasının yorumcularına çok fazla yakışmıyor onu söyleyeyim.
1: Şimdi Beşiktaş'ta kadro yeniden kurulacak. Ama Önder Özen'in bir voleyde bir programı vardı. Ben ona denk geldim. Kesin kalmalı dedi bir tane oyuncu vardı Beşiktaş'ta. O da Orkun Kökçü. Ne diyorsun buna? Yani zaten sadece Orkun Kökçü kalmalı. Bütün herkes gitmeli. Önder Özen sence nasıl bir planlama yapacak?
0: Önder Özen çok doğru bir planlama yapacağını düşünüyorum. Vincenzo Italiano ile birlikte. Zaten bu konuda da şunu söylemek istiyorum. Bu içeriden aldığım çok

0: Önemli bir duyum. Hocanın 3 tane net istediği oyuncu var. Bir, ikincisi Başkan Serdar Adalı olaya tamamıyla kendi damgasını vurmak istiyor. Yani diyor ki transferler bana ait. Ben hoca ve Önder Özen, Önder hocanın haricinde hiçbir kimseye transferle ilgili bilgi verilmeyecek. Sadece Murat Kılıç'la bugün bir Önder Özen'in bir toplantısı var. Onlar toplantıyı yaptıktan sonra başkan ve hoca da katılacak bu toplantıya. Hoca görüntülü katılacak ve pazartesi itibariyle Beşiktaş artık transfer startı veriyor. Butona basacak Beşiktaş.
1: DJ Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendiriyor.
2: Transfere geçmeden önce Beşiktaş yönetim için sponsorluk gelirlerini önden aldı. Bankalar Birliği borcunu kapattı. Yeni sezonda da illaki bir gelir sıkıntısı çekecek. Taraftar da büyük transferler bekliyor. Nasıl yapacak Beşiktaş bu büyük transferleri? Medyada çıkan isimler, büyük paralar, bonservisler, maaşlar hepsi çok büyük. Beşiktaş nasıl kalkacak bunun
0: başkan
2: altında?
0: Başkan zaten biliyorsun daha önceden bunu açıklamıştı. Bundan 3 ay önce açıklamıştı. Dikili Taş projesinin başlamasıyla itibaren 50-55 milyon euro nakit bir şekilde bizim kasamıza girecek dedi. Yönetim kurulundan da burada fedakarlık istedi başkan. Sezon başı itibariyle çok ciddi bir rakam toparlandı. Artı biliyorsun Rami Koç'un da 4 yıllık mukavele karşılığında parayı peşin ödemesi, 1.8 milyar TL'yi peşin ödemesi, yani yaklaşık Beşiktaş'ın 150-170 milyon euro transferi ayıracak bir bütçesinin şu anda net bir şekilde kasada olduğunu da söylemek lazım.
2: Fenerbahçe ile Galatasaray'da yok o bütçe abi şu an.
0: Ama bunu yapmak zorunda Beşiktaş Başkanı. Çünkü oklar artık tamamıyla hem başkana hem yönetim kuruluna dönecek. Camia sabırsız, camia doğru bir oyun istiyor, doğru transferler istiyor. Transferlere girdiğimiz zaman da onu çok net bir şekilde anlatacağım sana.
2: Girelim abi transferlere.
0: Olur.
2: Forvet. Özellikle Forvet.
0: Forvet'te 3 tane seçenek var. Aslında bir Patrick Schick var. Geçen seneden beri başkanın hayalini kurduğu Bayer Leverkusen'de biliyorsun 103 gol atmış. Çok deneyimli, çok önemli ki hocanın sistemine çok uyabilen. Yani 3. bölgedeki o baskıyı yaptığın zaman kazandığın toplarla ceza alanına girip orada pozisyon yaratabilecek bir oyun tarzı istiyor Vincenzo Italiano. Bunu da en fazla yapabilecek santroforlar arasında baktığımız zaman mutlaka Leverkusen formasını giymiş olan santroforun Patrick Schick'in yapacağını düşünenlerdenim. Onu net söyleyeyim. Ama baktığımız zaman hocanın Vlahovic ısrarı var. İtalya'dan çok iyi tanıyor kendisini. Artı başkanın bir de Benfica ile bir Pavlidis konusu var ama Pavlidis'in bonservisi maalesef Beşiktaş'ın gücünü biraz aşıyor. 45-50 milyon civarında bir bonservis bedeli bekliyor Benfica ondan. O yüzden o transferin bence biraz zor olacağını düşünüyorum ama İbre 3 tane oyuncuya dönecek. Bir de son transfer haberini bunu içeriden net bir aldığım bilgi. Başkanın ısrarla istediği Mateta var. Yani bu Mateta'yı Beşiktaş getirebilirse Crystal Palace forması giymişti. Hatırlayacak olursak son maçta oynamış olduğu maçta attığı golle kupayı getirmişti Crystal Palace'a. Sadece bir Manchester United olayı var ama Manchester United'tan çarpı 2 yani o vereceği parayı çarpı 2 olarak görüyor Beşiktaş takımı. 45-50 milyon euro civarında bir bonservis bedeli var. Bu transfer bence taraftarı büyüleyebilir. Çok değerli bir hale getirebilir. Ben de bir Beşiktaşlı olarak santrofora olmazsa olmaz dünya lideri çok özel bir santrofor bekliyorum sevgili Burak.
2: Maaş olarak ne var? Düşünülüyor Mateta'ya.
0: Valla Vlahovic maaş olarak şunu istemiş. Yönetimle görüşülen mevzu bu. 10 imza parası 10 milyon euro da 1 yıllık kontrat bedeli istemiş. 3 yıllık olursa 40 milyon euroya mal oluyor. Mateta da ondan kalır yanı yok. 12 milyon euro civarında bir
2: iki katı neredeyse ama
0: 12 milyon euro civarında bir fiyat istiyor Beşiktaş takımından. Son aldığım duyumlar bu şekilde. Pavlidis'le bu konu hiç konuşulmadı ama Patrick Schick de yani en az 10 milyon eurodan aşağı gelmez. Yani Beşiktaş takımı iyi bir santrafor. Dünya yıldızı başkanın getireceği santraforu istiyorsa mutlaka 10 milyon eurodan kapıyı açacaktır. Onu söyleyeyim.
2: Abi zaten yıldız oyuncu getirmek istiyorsan her
0: bu bedeli ödeyeceksin yani.
2: Aynen her türlü 10 milyon bir maaş vereceksin. Sol kanat ismi Trossard ismi konuşuluyor. Bir de Aral Şimşir. Hangisi gelir Beşiktaş'a?
0: Ya Aral Şimşir'in bonservis bedeli çok yüksek. Midland'da önemli işler yaptı. Çok deneyimli bir oyuncu olma özelliği var ileriki yıllarda. Önemli bir transfer olabilir Beşiktaş adına ama Beşiktaş burada 6-7 milyon euroyu geçmek istemiyor Aral Şimşir transferinde. Onlar da çok ciddi bir bedel istiyorlar. Yani 25-30 milyon bandında bir rakam istiyorlarmış. O transferin biraz zor olduğunu yani yerli transferi olarak zor bir transfer olduğunu düşünüyorum ama Trossard'da olursa mesela Trossard'lı bir Beşiktaş bambaşka bir iklime ulaşabilir. Yani düşünebiliyor musun? Ön tarafta Mateta, sol önde Trossard, sağ tarafta hocanın istediği Orsolini. Mesela çok değerli bir oyuncu. Bologna'da çok önemli işler yaptı. Son 3 senede mücadele gücünü çok yüksek bir yere getirdi. Hoca bunu çok istiyor. Yani bu transferi de yapabilirse hoca hatta şunu istiyor. Sol stoperde de Lucumi'yi istiyor Bologna'dan. 27 yaşında. O çok deneyimli. 4 senedir Bologna'da Avrupa'da oynuyor. Çok önemli işler yapmış. 132 tane maç oynamış, direkt oynamış. Sonradan girdiği maçları söylemek çok doğru olmaz ama direkt oynadığı maçlar 132, sayısı çok yüksek. Yani bu da özellikli bir stoper. Agbadu ile birlikte mesela sağ tarafa da Murillo'yu koydu.